0: Siyasetinizin önüne geçiyor mu, geçmiyor mu? Şimdi bak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne şimdi yiğidi öldür hakkını yeme kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayağa kalkmıyor değil mi? Evet. Bence yanlış bir hareket ama bence. Fakat sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın el sıkışıyorlar.
1: Bu arada
0: yani
1: bu
0: şu demek, ben zemini terk etmiyorum.
1: Çok dikkat çekti. Mesela o da benim çok dikkatimi çekti. Hatırlayın, terörsüz Türkiye sürecinde aslında çok sert ifadeler
2: görüntüyü
1: vardı.
2: Yani getirsenize.
1: Arkadaşlar bir onu alabilir miyiz?
2: Musavat Bey'in yüzündeki ifadeye baksanıza. Bir, sağ gözüne.
1: Tam da şöyle tarif edeyim size. Biraz önce en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaşması sırayla gidiyordu ya.
2: Bakın, şimdi buraya iyi bakın. Musavat
1: sonuna
2: Bey'in...
1: doğru ben çok merak
2: Musavat
1: ettim.
2: Musavat Bey'in sağ gözüne bakın. Bakın şimdi sağ gözüne bakın.
1: Geliyor şimdi gördüğünüz
2: bak,
1: gibi.
2: Bak eliyle yüzünü kapadı, güldü, bakıyor şimdi. Fethi abi geldi. Bakın Fethi abi geldi önüne.
1: Evet.
2: Şimdi oradan bakıyor. Fethi abi öne doğru yürüyecek tekrar. Sağ gözüne bakın.
1: Ya Musavat Bey nasıl acaba
2: pusuda
1: adım atacak, tokalaşacak mı pusuda diye merak ettim ben o sırada hakikaten. Bakın.
3: Musavat Bey haftalardır bu anı bekliyormuş.
1: Ne demek o? Nasıl yani?
3: Vallahi bunun anlamını önümüzdeki günlerde görürüz. Devlet Bey bu akşam bir şey söylemiş.
2: Evet, çok önemli.
3: Her Ekim'de birilerinin elini evet sıkarız demiş.
1: Musavat Bey
3: İşaret bir şeyini ateşlemiş.
4: İnşallah iyi olacak.
3: İnşallah iyi olacak demiş. Devlet Bey daha ne desin yahu?
1: Ne ama demek bu yani? İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na yakınlaştığını mı göreceğiz? Bunu mu demek istiyorsunuz?
3: Ya şimdi şöyle, yıllardır bu gündemleri takip ediyoruz. İnsanların niyetlerini de okuyamayız. Ama bizim buradan gördüğümüz, zahire
1: çok
3: baktığımız
1: özür dilerim,
3: şey...
1: Çok özür tam da oraya geliyor Musavat Bey'in... Pardon, özür dilerim. Önce bir Devlet Bahçeli'nin...
3: Hocamın
1: doğru
3: ifade ettiği o Musavat Bey'in bakışı... Ben de şunu çağrıştırıyorum. Musavat Bey bu tokalaşmadan rahatsız falan değil.
2: Değil, bravo.
3: Bize gelmesin diye de bakmıyor.
2: Bravo.
3: Sanki günlerdir bu anı bekliyormuş gibi
2: bir adet uyuyası var ya. Bir tek ben mi göremiyorum ya Musavat
1: Bey'in? Şimdi gelecek... Devlet Bey şu an şimdi dönecek. Gelecek. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüyor. Burada efendim Musavat Bey'le tokalaşıyor.
2: Tamam,
1: İşte
2: tamam,
1: burası Musa.
2: Evet,
1: tokalaşlılar.
4: Yani burada ne garip
1: bir
4: var bize?
1: Saadet Partisi
4: yok.
1: Burada bakın Bülent Bey'le ilgili
3: güzel bir şey
1: yok. Orada onda da tokalaşma gerçekleşti.
3: Rahatsızlık yok.
2: Tabii, bravo.
1: Bülent Bey, siz hemen yanındaydınız Musavat Bey'in. Burada biz bir okuma yaptık ama konuklarımız böyle bir okuma yapıyorlar. Siz dikkat ettiniz mi onun tavırlarına, özellikle Musavat Bey?
5: Şöyle yani mesela Musavat Bey resepsiyon açılışında da vardı. 2025'te Sayın Erdoğan'ın yine dediğim gibi gruplarla tokalaşırken Sayın Musavat Dervişoğlu'yla da tokalaşır. Benim tanıdığım kadarıyla söyleyeyim. Yani Musavat Bey devlet protokolüyle ilgili işlerde hassas bir genel başkandır. Yani siyasi protestolarını bir tarafta tutar ama bu tip devlet gelenekleriyle ilgili hele hele böyle bir de Cumhurbaşkanı'nın kendisine el uzatması halinde farklı bir tavır içerisine girmesini zaten beklememek lazım. Ama hani MHP ile İYİ Parti arasında yeni bir şeyler olur mu, o artık benim değerlendirmem dışında olur yani.
1: Hı hı. Çünkü biraz önceki o değerlendirme şu efendim, tekrar aktarayım ben de. Soruldu Devlet Bahçeli'ye Musavat Dervişoğlu'yla selamlaşma. O da her 1 Ekim'de biriyle selamlaşıyorum. O zaman bu yeni bir dönemin başlangıcı mı diye soruluyor. Bahçeli de diyor ki iyi olacak inşallah.
2: Bir cümle Habertürk canlı yayından diyor. Musavat Bey'in beyanı. Benim adım Musavat Dervişoğlu. Benim olduğum yerde Sayın Devlet Bahçeli ile alakalı olarak... Onun liderliği, kişiliği, hocalığı, ağabeyliğine sekte vuracak tek bir cümle dahi edilemez. Habertürk canlı yayın. Hı. Bakın bu cümleler edildi. Tekrar yeni bir satım hale giriyorsak ben ümit var olurum. Kıymetli Üstadımın Milli Mutabakat Hükümeti olarak ifade ettiği, Necdet abinin farklı bir konjonktürde dile getirdi. Dün ben farklı bir ulusal kanaldaydım. Sevgili Turan Bey Üstadımız vardı. Onun yine aynı cümlelerle desteklediği bu satım hal bizim için belki de muazzam bir fırsattır.
1: Şunu aradım biraz önce Gaffar Bey, hani bölgesel konjonktürden bahsetti ya. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dedi ki bu yıkım projesinin, anlattı böyle toplumsal fayatları oluyor diye anlattı tek tek. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist siyonist ittifak bulunmaktadır.
2: Doğru, evet. Yani
1: çok net de böyle bir hedefi işte, de koydu aslında.
2: Yani şey,
1: dünyada bunlar
2: değil,
1: var dolayısıyla böyle bir çağrıda
6: yani
1: bulundu.
6: Yani çok şimdi bakın çok sert bir cepheleşme var. Türkiye istemese de cephenin parçası. Yani bunu altını çizerek söylüyorum. Bu bir istek konusu değil. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsi pozisyonu belli, siyasi pozisyonu da belli. Yani yıllardır belli. Siyonizmin karşısında, emperyalizmi de karşıma alıyorum diyor, orada duruyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı da, yani diyelim ki Erdoğan olmasaydı, başka bir kişi de olsaydı, Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyor olsaydı, Türkiye bu cepheleşmeye girmek zorunda, başka bir şansı yok. Dolayısıyla bu olayı şöyle okumak zorunda, muhalefet de böyle okumak zorunda, biz de böyle okumak zorundayız. Şu anda burada bir milli görev oluşuyor. Bu milli görev, yani Cumhurbaşkanı alkışlamak falan değil yani, o milli görev değil. Milli görev şu: o zemini terk etmemek, o zeminde ülkenin menfaatleri için bir şeyler yapmak. Demin onu söyleyecektim. Bakın, Mekke Anlaşması ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Kemal Bey diyor ki bu dış politika konusu diyor, ortak konudur evet. diyor, ortak menfaat konusudur diyor. Burada biz diyor bozgunculuk yapmayız diyor ama şunları şunları da soruyorum diyor. Evet. Tabii ki soracak, muhalefetin sorma hakkı var. Hı. Fakat oradaki pozisyonunuz ülkenin ortak menfaati için alınıyor mu alınmıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılışında çubuğu oraya doğru çok kuvvetli bir şekilde büktü. Şunu unutmayın, meclis açılışında bu konuşmaların yapılması aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclise yönelik, meclisin önemini, anlamını teslim etmesidir aynı zamanda. Evet. Hep şöyle söyleniyor ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise saygı duymuyor, meclisi geride... Ki ben haksız olduğunu düşünüyorum, haksız bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Burada bu açılışta bu konuşmanın yapılması, yani başlama vuruşunun burada yapılması aynı zamanda meclise verilen önemi gösteriyor. Meclisimiz gazi meclistir. İki kere gazi oldu. Wow. İnşallah bir büyük başarı kazandı. Şimdi bu yılda benim beklentim şu, ben şunu da duymayı bekledim. Mesela anayasa konusu gündeme gelmesi lazım. Sadece
1: söylediler bu arada.
2: Numan Kurtulmuş Bey'in beyanında üstadı
1: Numan Bey'i
6: söyledi. Kulislerde söylendi.
2: Üstadın vurgusunda Numan Bey'in o çok muazzam çok bir konuşması netti. Vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha da aktif ve güçlü kılınmasından bahsetti üstada.
1: Tam da ben de onu vurgulayacaktım. Yani hatta Numan Kurtulmuş dedi ki ya böyle eleştiriler vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik hani önemi azalıyor diye. Aslında biz bunun böyle olmadığını gösterdik dedi. Ve dediğim gibi hedefi konuşmasında yeni anayasa. Yani belli ki biz yeni anayasayı konuşacağız.
6: Bu bizim açımızdan memnuniyet vericidir toplamda, ben sözümü öyle bitireyim. Yani tüm Türk vatandaşları ve Türkiye açısından iyi bir şey. Bu şu anlama geliyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçtik. Modelin az çok oturduğunu, eksikleri vardır, tartışılır, eklemeler olur, çıkarmalar olur. Modelin az çok oturduğunu, devlet kurumlarının birbiriyle uyumlu çalıştığını, demokrasinin uyumlu çalıştığını biz bugün gördük. Benim açımdan çok memnuniyet verici bir manzaraydı. Bu el sıkışmaları da hiç öyle yabana atmayalım. Peki. Bu da çok çok önemli bir sürecin başlangıcıdır. Yani.
1: Şimdi Mersin'e geçmek istiyorum çünkü
4: burada
1: aramızda...
4: Ama ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii lütfen. Bakın. Şimdi buyurun. Siyasi yaklaşımlarla görüntüleri birbirinden ayırmamız lazım. Bakın bizim itiraz etmemiz lazım. Türkiye'de meclisin AKP döneminde 3 tane önemli aşaması var. 1 Mart 2003, 15 Temmuz darbe girişimi ve çerçeve yasa. Onun dışındaki bütün kararlar AKP çoğunluğuyla ya da AKP-MHP çoğunluğuyla alınmıştır. Onun dışında ortak diyebileceğimiz, ortağı da tırnak içinde kullanayım, ortak diyebileceğimiz kararlar genellikle alınmamıştır. Şimdi farklı yaklaşımlara tahammül edebilme becerisi önemli. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi. Çerçeve yasa meselesi, çerçeve yasayı da kullanmayayım. Kürt meselesinin parlamentoda demokratik bir şekilde çözülmesini vallahi yıllardır söylüyor. Hı hı. En azından 89'dan beri söylüyor. Ne zaman realize oldu? 467 oyla yeni realize oldu. Hı hı. Buna kim karşı çıkıyordu? Vallahi mevcut iktidar blokları karşı çıkıyordu. Bu iş olmaz diyordu. Burada farklı görüşlere tahammül edebilme becerisi önemli. 467 oyla parlamentoda çerçeve yasanın geçmesi... Yeni bir Türkiye projeksiyonu anlamına da geliyor. Yani biz bu stüdyolarda çok tartıştık. Gazeteci kimliği de çok tartıştık. Bahçeli'nin çıkışı bölgeyi ilgilendiren bir çıkıştı. Yani PKK meselesi yalnızca Türkiye ile sınırlı bir şey değildi.
1: Evet, bunu şundan dolayı söylüyorum.
4: Ya tabii yani sonuçta bütün bölgeyi ilgilendiriyor. Çünkü bölgede model ülke olabilecek tek ülke Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Çok net yani, başka bir ülke yok. Burada ben farklı görüşleri söyleyebilirim. Ben orada Gaffar Bey'e şöyle katılıyorum. Şekle takılırsak çözemeyiz sorunu. O yüzden de bizim grup başkan vekillerinin Cumhurbaşkanı geldiğinde el uzattığında ayağa kalkmaları normal, anlaşılır bir şey. Bu insani bir iştir. Bu saygısız, bak bu saygıdır. Bu kişisel saygıdır. Ancak ben şunu söylerim. Ya bu meclis sonuçta böyle bir meclisi ben doğru bulmam. Çünkü mesela bizim temel yaklaşımımız da biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dün de itiraz ediyorduk, bugün de itiraz ediyoruz. Biz diyoruz ki katılıp katılmamak ayrı bir şey. Ben parlamenter bir demokrasi istiyorum. Parlamenter, ya yani parlamentonun güçlendirilmesini istiyorum. Güçlendirdiğim parlamentoda işte 24 yılda 3 kere farklı karar çıkmaz. Zaman zaman iktidara rağmen farklı kararlar çıkabilir.
3: Parlamenter sistemde niye ayağa kalkmıyordunuz?
4: Ya şimdi bakın oraya girmeyelim. Şekle
3: tıkalım.
4: Bakın Taha Bey demin güzel bir şey söylediniz. Mesela kişisel saygı başka bir iş. Ama ben şunu söyleyeyim. Ya bu benim sonuçta bir siyasi partinin yaklaşımıdır. Siz itiraz edebilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama ben mesela diyorum ki Türkiye'deki en önemli siyasal sorunlarından bir tanesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi? Evet. Parlamenter sistem. Ben diyorum ki doğru tercih parlamenter sistemdir. Bu olabilir. Ben bundan dolayı seninle düşman olmam gerekmez.
3: Evet.
4: Bugün Cumhurbaşkanlığı vurgusunun o yüzden önemli bir var.
1: Evet. Şimdi o konu uzun bir konu. Gökhan Bey lütfen sizin yorumunuzu da alayım. Çünkü tabii size söz verecektim. Zaten peşi sıra hemen Mersin'e geçmek istiyorum. Çünkü biraz önce siz Mersin vurgusunu özellikle yaptınız.
7: Aslında konuyla bağlantılı. Ben şu hatırlatmaların yapıldığı için tekrar tekrar hatırlatmaya gerek duymuyorum. Şimdi siyaset üretmek sırtını dönüp gitmek değildir. Ya da ayağa kalkmayarak ben bu tavrı gösterdim demek değildir. Siyaset... O üretilen siyasete karşı, ortaya konulan fikre karşı bir başka fikri savunabilmek, bunu ortaya koyup buna taraftar toplayabilmek, bir şekilde bunu topluma kanalize edebilmektir. Sırtını dönüp gittiğinde ne değişti? Ben bir gazeteci olarak sadece biz burada laf kalabalığı yaptık. Sırtını döndü gitti, diğeri ayağa kalkmadı. Bize faydası ne? Oysa ki bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Gazi Meclisimizden beklentimiz belli. Türkiye'nin sorunları da belli. Türkiye'nin sorunlarının çözümü de belli. Ve beyefendilerin, hanımefendilerin görevi bu sorunları çözmektir. Biz onlara vekaleti bu nedenle verdik. Birbirlerine sırtlarını dönsünler ya da birbirleriyle tokalaşmasınlar diye değil. Bir uzlaşıdır. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği, gerçekten Türkiye'nin bir ateş çemberinin ortasında olduğu bu süreçte milli mutabakata çok ihtiyaç duyduğumuz bir döneme giriyoruz. Ne güzel terörsüz Türkiye sürecinde bir ivme kazandık ve geldiğimiz nokta itibariyle bunu daha büyük bir toplumsal mutabakata çevirebilir. Ve eğer üzerimize bir düşman gelecekse iç cephesi güçlü, tek yürek ve güçlü bir Türkiye olarak mukavemet gösterebiliriz. Önünde siyaset üretmek için sadece tavır belirlemek olan partiler ki işte Cumhuriyet Halk Partisi eskiden protesto ediyordu. Şimdi yeni parti yeni bir şey ortaya koymalarını bekliyordu. Yeni bir şey değil ki bu CHP'nin eski huyu.
1: Bu arada demek ki yeni parti ile CHP arasında bir fark yokmuş. Bu ifade yeni partinin Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı. Yeni partiden yenilikler bekleriz diye karşılık veriyor
2: rezepsiyonda.
1: Onun için dedim yani, hani sizin sözünüze paralel cevap vermiş.
2: Demek ki yeni parti eski CHP. CHP de orada.
1: Peki.
2: Abi ne yapıyorsunuz? Bir araya geliverin ya.
4: CHP'de yeniden bir araya geleceğiz. Şimdi, merak etmeyin. Süreç oraya doğru gidecek.
1: Peki. Şimdi efendim gördüğünüz gibi o kadar çok konuşacak aslında görüntülerden çıkarılacak mesaj var ki şöyle derinlemesine konuklarımızla konuştuk ama dediğim gibi konuşacak başka meseleler de var. Biraz önce mesela Necdet Bey Mersin'i hatırlattı. Şimdi arkadaşlar 5 numaralı bir görselimizi alalım. Çünkü Mersin'de 3 belediyeye operasyon düzenlendi. Şöyle ki ihaleler, doğrudan teminler ve kamu zararı iddiaları var. Mersin Büyükşehir Belediyesi işte geldi efendim Vahap Seçer Belediye Başkanı gözaltında. İddialarda 13 ihale, 63 doğrudan temin, 330.9 milyon lira kamu zararı iddiası var. Yine bazı ihalelerinde önceden belirlenen firmalara yönlendirildiği iddiası var. Yine Yenişehir Belediyesi, Abdullah Özyiğit gözaltında belediye başkanı, 105 milyon lira bir kamu zararı iddiası var. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi iddialar var. Mezitli Belediyesi orada da daha da fazla yani Büyükşehir'den de daha fazla bir kamu zararı iddiası var. 1 milyarı aşan bir iddia efendim. Yine ihale doğrudan temin iddiaları da var. Orada da Ahmet Serkan Tuncer'de gözaltında. Şimdi çok sert tepkiler geldi Necdet Bey CHP'den bu operasyonlara. Arkadaşlar bir o tepkilere de bakalım mı? Gözaltındaki Vahap Seçer'le ilgili açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? 6 numaralı net. Şöyle ki. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Vahap Seçer kaçacak mıydı? Çağırsanız ifadeye gelmeyecek miydi? Nedir bu şafak baskınları? CHP'liysen ifadeye çağrılmak yok. Sabahın karanlığında kapına polis dayanacak, gözaltına alınacaksın diye devam ediyor. Bir ülkede hiç kimse kendini güvende hissetmez böyle bir ülkede diyor. Şimdi Müslüm Sarı'dan da sert bir ifade var. Fon soruşturması kapsamında yine bir takım isimleri sayıyor. Hayat Yazıcı'nın oğlundan mesela söz ediyor. İşte onun ifadesi alındı ama hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi diye anlatıyor. Fakat burada hukukun terazisi herkesi eşit tartmıyor diyor. Yine Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o da seçilmiş belediye başkanlarının kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmadığı sürece yasaya uygun şekilde ifadeye davet edilmeleri gerektiğine inanıyoruz diyor. Uzunca bir açıklama efendim. Ben şöyle kısaca özetledim meseleyi. Şimdi soru şu. Biraz önce tam da böyle mutabakattan bahsettik Necdet Bey ve siz Mersin örneğini verdiniz. Bu operasyonlar bu mutabakatı sağlanmasına engel mi oluyor? Nasıl okuyorsunuz yani? Nasıl tartıyorsunuz siyaseten bu yaşananları?
4: Şimdi bir şey okumadım.
1: Neden ben, Mersin örneğini verdiniz? Yani biraz önce mutabakattan söz ederken.
4: Yani siz sonuçta gerçekten bir mutabakat sağlayacaksanız çifte standartları kaldırabilmeniz gerekiyor. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında verdiğiniz bölümde son bölüm önemliydi. Eğer mümkünse tekrar orayı alabilir miyiz?
1: Alalım, ben size cümle de söyleyeyim.
4: Bakın şey şu, yani önemli bir vurgu ki Sayın Kılıçdaroğlu uzun süredir bu vurguyu yapıyor. Bakın devlet vurgusu yapıyor uzun süredir. Adaletin olmadığı yerde devlet ayakta kalamaz. Hukukun kişiye, partiye, soyadına göre uygulandığı bir ülkede hiç kimse kendini güvende hissedemez. Bakın rutine bağlanmış bir operasyon serisi var. Vahap Seçer kim? Vahap Seçer Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Önemli bir isim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Normal olarak bu üç belediye ile ilgili, yani Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi'deki operasyonların ya da iddiaların, suçlamaların birbiriyle hiç bağlantısı yok. Üçü de ayrı kovuşturma, üçü de ayrı soruşturma ama üçü sanki ortak bir iddianın sonucuymuş gibi aynı gün yapılıyor ve yansıtılıyor. Bir kere bu doğru bir iş değil. Bakın çok net bir şey.
1: Üçünde bugün de iddiası kamu zararı. Yani belki paralellik orada ama alakasız. Hayır,
4: ben mesela şöyle demiyorum. Ben dosyayı inceledim. Mersin'de böyle bir şey yok. Yenişehir'de böyle bir şey yok. Mezit'te böyle bir şey yok demiyorum. Ama bu üç belediyenin, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere üçünün birbiriyle ilgisi yok. Ve bir süredir devam eden ayrı ayrı soruşturmalara aynı gün kamuoyuna operasyon yapmak ve kamuoyuna yansıtmak ciddi bir soru işareti. Tesadüf olamaz. Birincisi bu. Şu anda bizim orada bir heyetimiz var. Müslüm Sarı, Sayın Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, milletvekillerinden oluşan bir heyet şu anda süreci Mersin'de takip ediyor. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Mersin'e gidiyor. Yerinde takip etmek ve sürece etki edebilmek açısından.
1: Necdet Bey, şu soru hep gündemdeydi. Ya CHP dedik ilk günden beri arınma, arınma, arınma. Hatta yeni partiyi böyle eleştirdi. Arınsınlar, gelsinler, temizlensinler, gelsinler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde mesela ilk günlerde hep ifadeleri vardı. Dolayısıyla aynı şey mesela sizin belediye başkanlarının olduğu zaman neden tepki gösteriyorsunuz? Hani arınmaydı diye eleştiriler vardı. Ne dersiniz
4: bakın,
1: bu
4: eleştirilere? Açıklamaların hiçbirinde Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin bugünkü genel başkan başta olma açıklamaların hiçbirinde şöyle bir şey yok. Hiçbir sorun yoktur. Yani sorun olmamasına rağmen gözaltına alındılar diye bir iddia yok. Temel yaklaşım şu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
2: usule yönelik.
4: Efendim?
2: Usule yönelik
4: bir itiraz var.
2: Doğru.
4: Yani biz yargılama meselesinde bir itirazım yok. Mesela bizim şuna itirazımız var. Kardeşim, büyükşehir belediye başkanları kaçar göçer olamaz. Ya da belediye başkanları. Sen sabahın köründe operasyon yapman doğru bir iş değil. Birbiriyle farklı davaları, tek dosyaları tek dosyaymış gibi sunman doğru değil. Tutuksuz yargılama, işte Cem Bey burada.
2: Evet.
4: Hukuki yaklaşımlara da güvenirim.
2: Evet.
4: Yani farklı siyasi yaklaşımlarımız olsa da sen tutuklu yargılamayı temel yargılama biçimine dönüştüremezsin. Tutuklu yargılamayı bir cezalandırma yöntemi ne uygulayamazsın. Bizim böyle temel itirazlarımız var. Yoksa arınma meselesi doğrudur. Temiz siyaset doğrudur. Demin Cumhurbaşkanı'nın izinde tartıştığımız Türkiye'nin yeni bir siyaset yapma tarzına ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de var. Yani dünkü koşullarla biz siyaseti okuyamayız artık.
1: Siz usule karşısınız. Biz,
4: tabii, ama bu önemli tabii. Bu şöyle bir şey oluyor. Doğal olarak bir itibarsızlaşmayı da beraberinde getiriyor. Bu operasyonun hem 1 Ekim yani meclisin açılış gününde hem de fon tartışmalarının bu kadar büyüdüğü bir biçimde bütün Türkiye'yi sardığı haksızlığın siyasi parti ayırmaksızın. Yani mesela fonla ilgili tartışmalarda yalnızca Cumhuriyet Halk Partililer, yalnızca Saadet Partililer, yalnızca Yeni Yol Grubu, yalnızca diğer muhalif partiler rahatsız olmuş olsa bu anlaşılır bir şey. Valla benim gördüğüm AKP ve MHP seçmenlerinde ve içinde de bir şey var. Şimdi fon tartışmaların bu kadar yükseldiği bir şeyde bu operasyonun birbiriyle birleşik gibi gösterilerek yapılması da ciddi bir soru işaretini beraberinde
1: bugün
4: getiriyor.
1: Bugün yine konuşulan sorulardan biri de şu Necdet Bey. Hemen kısaca sizden tabii de onun cevabını alayım. Şöyle ki aslında Vahap Seçer Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. Hatta biz şu iddiaları da konuştuk. Acaba Cumhurbaşkanı adayı o mu olur, evet, CHP'nin diye. Dolayısıyla böyle yakın bir isimden bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten sert bir tepki verdi. Dolayısıyla bu yaşanan hadiselerin ardından acaba CHP'nin mesela yeni anayasa sürecindeki tavrı değişir mi, tepkisi değişir mi? Ya da mesela terörsüz Türkiye konusundaki tavrı değişir mi?
4: Değişmez.
1: Soruları gündeme geldi. Etkiler mi yani Cümran bu operasyon
4: tavrınızı? Çok net söyleyeyim. Bakın demin söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi terörsüz Türkiye ve çerçeve yasayla ilgili başından itibaren net bir tavır koydu. Diğer eleştirileri biz yaparız. Ama temel ilkelerde, yani Türkiye'de silahların susması, siyasetin demokratikleşmesi gibi kavramlar önemli kavramlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir değişiklik olmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi diğer eleştirilerini ısrarla yapmaya devam eder. Bu yanlıştır, bu yöntem yanlıştır demeye devam, evet, eder.
1: Ama bu operasyon aslında tavrınızı değiştirmez. Pekala, ne dersiniz bu operasyonu siz nasıl yorumladınız Cem Bey?
2: Ben kıymetli Necdet Üstad o cümlesinden kendime referans alayım. Şimdi bizim dünya görüşümüz, mefküremiz, ideolojimiz farklı olabilir ama ehli vicdan olmak noktasında, hakkaniyet ve hak konuşmak noktasında Sayın Saraç da bizi bilir, biz de kendilerini biliriz. Bizim iki tane reyimiz vardı. Hep söyledik 14 Mayıs seçimlerinde bir dedik reisi cumhura vereceğiz, bir de dedik üç ilale oyumuzu basacağız. Bunu bir kenara koyuyorum. Şimdi hukukçu şapkamla ve hakkaniyete uygun kimliğimle konuşuyorum. Üstadın dediği usul dairesinden baktığı zaviyeden tamamıyla haklıdır. Niye? Son dönemde özellikle bir takım hadiselerde sabah 7-7.15'lerde çok önemli isimlerin evlerinden evlatlarının gözünün önünde alındığını görüyoruz. Bu yargıda genel geçer topyekun bir uygulama değildir elbette. Sayın Akın Gürle'yi çok yakın tanıyan, kendisiyle de birebir temas etmiş bir hukukçu olarak, bir meslektaşı olarak ifade ederim ki Akın Bey'in de bu konuda çok ciddi bir hassasiyeti var. Şimdi burada bir, bizim 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu 100-101. Maddeleri vardır. Yani tevkif etme, tutukluluğa ilişkin hükümlerdir. Üstad da ifade buyurdu, kaçma şüphesi, delil karartma. Şimdi Vahap Seçer sıradan bir insan değildir. Diğerlerinin indinde konuşmuyorum. Vahap Seçer bir büyükşehir belediye başkanıdır. Vahap Seçer Bey'in özellikle son dönemde ortaya koyduğu duruş çok önemlidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki ziyaretindeki duruşu çok önemlidir. Ve bilhassa devlet söz konusu olduğundaki duruşu çok ehem ve mühimdir. Şimdi bu söylediklerimden şu anlaşılmasın. Kişiye özel adalet, hayır, onu kastetmiyorum. Benim ifade ettiğim tam da şu.
1: Usulden o zaman
2: usul, bakın,
1: bahsediyorsunuz. Yani esasa, böyle ciddi iddialar var, bunlar bakın, soruşturulsun ama usul.
2: Bakın ben hukukçuyum.
1: Bu mu?
2: Esasa mukaddem değildir. Bugün Fethi abiyi ben dinledim ki kendisi bizim rahliye tedrisimizde çok önemlidir Sayın Fethi Yıldız. Parlamentoya girerken şunu söyledi. Yine Habertürk'ün konuydu. Ben hukukçuyum. Anayasanın 15. maddesinden dem vurdu ki zikredelim. Kimse din, düşünce, vicdan ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz. Bundan ötürü mesul kılınamaz. Aksi kesinleşmiş, kazıyı muhkem hale gelmiş, silsile-i meratipten geçmiş, kesin hükümle ispatlanana kadar hiç kimse suçlu ilan edilemez dedi Fethi Yıldız. Aynı üstadıma referans veriyorum. Sabah 7'de 6'da evinden alıyorsun. Büyükşehir Belediye Başkanı ve timing olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın milli mutabakat, büyük kucaklaşma, Sayın Meclis Başkanımızın, Numan Bey'in, Lider Devlet Bahçeli'nin kuşatıcı, bütünleyici, ihata edici çağrıların olduğu gün bu hadisenin bu şekilde kamuoyuna yansıması bir hukukçu olarak beni de ziyadesiyle üzmüştür. Şunu da bitireyim. Biz hukukçularız, bakınız. Konjonktüre göre ve devre göre konuşmayacağız. Biz adliyeye gittiğimiz zaman o hakimin arkasında mülkün temeli olan adalet yazar. O adalet nurla nar arasındaki bir adalettir. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Bir tarafı nurdur, bir tarafı ateştir, yakar sizdir. Eğer siz belli bazı hadiselerde yeknesak, toptancı, bakın son dönemde şunu da gördük. Sermaye Piyasası Kanunu müdahale etti, kurulu müdahale etti, ne yapıyorsunuz dedi. Borsa İstanbul'u çökerten bir savcılık yazısı vardı. Canlı yayındaydım, anlattım ya, ne yapıyor dedik savcılık. Hemen tebdil edip düzelttiler. Eğer toptancı, yeknesak bir bakış açısından kurtulamazsak, Hazreti Ali'ye soruyorlar, devletin dini olur mu? Elbette ki olur diyor. Dini devlet adalettir. onu yitiririz.
1: Anladım. Gaffar Bey, ne dersiniz bu operasyonun detayları özellikle usulen tartışılıyor aslında. Evet. Yoksa Necdet Bey'in de biraz önce Cem Bey'in de aktardığı gibi içerikten ziyade, hatta Necdet Bey arınma vurgusunu bir kez daha yapıyor aslında. Tabii. Yani CHP'nin çizgisi bellidir ama bunun siyaseten bir karşılığı olur mu? Biraz önce aslında Necdet Bey onu sormaya çalıştım. Acaba CHP'nin tavrında siyaseten başka bir tepki görür müyüz diye. Olmaz diyor.
6: Vallahi şöyle, şimdi ben bu belediyelere yönelik operasyonlar başladığı günden beri özellikle yani bu hukuk ve usul konularında çok yorum yapmıyorum. Şundan dolayı, yani bir defa bu insanlar mahkeme hüküm verene kadar hepsi masum. Yani bunu bilemeyecek kadar çocuk değiliz yani. Ama iddialar var, konuşuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddiaları yazan kişilerden biri olduğum için iddialarımın da ben arkasındayım yani. Şimdi mesela o villalar davası
7: çok
6: var.
7: Çok açık delil karartma
6: durumu var. Onlar devam ediyor. Şimdi bunlar ama gazeteci olarak konuşabiliriz sadece. Daha ötesini ben bilemem. Yani ben şaibeli bir durum görürüm de orada suç var mı yok mu ona karar verecek olan hakimler. Onu bilmiyoruz.
1: Zaten eleştiri şu mesela Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüm Sarı'da da. Yahu başkaları gözaltına alınmazken neden VAAP Seçeri gözaltına
7: davet et, gelir zaten Sayın
1: gibi
7: Başkan.
1: Bir eleştiri. Şimdi, ya da saat eleştirisi.
6: Ben belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda AK Partili olan da var içlerinde. Hep bu gözaltı uygulamasını gördüm. Ama bu doğru olmayabilir. Yani orada ben haddimi aşmak istemiyorum. Hukukçular var, konuşuyorlar. Siyaseten verilecek tepkiler de şöyledir. Şimdi şöyle düşünün. Evet, yasalar belli. Suçlar da belli. Fakat bunlar bazıları katalog suç. Bazıları değil. Birincisi bu. İkincisi, katalog suç olsa bile bir sürü unsuru var suçun. Yani adamın suçu işlemediğine kim karar verecek? Savcı delil topluyor. Hakim de karar veriyor. Bravo. Dolayısıyla her savcının ve her hakimin hassasiyeti aynı olmayabilir. Onun için de siyasetçilerin kendilerini savunma hakları var. Sadece cezai anlamda değil, siyasi anlamda da savunma hakları var. Partileri de çıkar savunur. Ben bunu yadırgamam. Fakat şunu söyleyeyim. Bir defa mesela yeni partide hiçbir esneme olmadı. Bu belediyelerin yolsuzluklarıyla falan ilgili. İlk kez şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi ile ilgili bir operasyon oluyor. Kemal Bey bence olgun bir tavır gösteriyor şimdi. Onun hakkını verelim burada tekrar. Yani itiraz edip etmemek usul konuşuluyor. Ama demin mesela Necdet Bey de söyledi. Yani dosyayı görmeden, ne olduğuna bakmadan bir şey diyemem dedi. Şimdi bu ayrı bir konu. Ben Mersin konusunu yakından bilmiyorum. Evet. Yani orada ne olduğunu, ama şunu söyleyebilirim bakın. Fon konusunda da aynı şeyleri konuştuk. Onunla bağlantılı söylüyorum bunu. Onu da ayrı tutmuyorum. Gerçekten Türkiye'nin temizlenmeye ihtiyacı var. Belediyeler silkelendi, silkelendikçe çok nahoş şeyler çıktı ve sonuç şu oldu. Orada ne onun o davalar nereye bağlanır bilmem ama toplamda bugün hangi partiye ait olursa olsun, hangi partide olursa olsun belediyelerin kendilerine çeki düzen verdiğini görüyoruz. Kendilerine çeki düzen verdiler. AK Partili olsun, CHP'li olsun, yeni partili olsun. Yani hizaya geldiler, öyle değil. Çünkü bazı belediyeler yol geçen anına dönmüş. İşte görüyoruz yani, biz kendi işimizle ilgili olanları görüyoruz. Yok konser faturaları, yok ihaleler, bilmem neler. Yani belediyeler siyasetin finansmanı olmaktan çıkmalı. Partiden bağımsız söylüyorum. Belediyeler yandaşların, akraba tahrikatın zenginleştirilmesi aracı olmaktan çıkmalı. Aynı şekilde Türkiye'de sermaye piyasası, bankacılık vesaire denilen şeyler bürokratların, büyük siyasetçilerin oyuncağı, zenginleşme aracı olmamalı. Bu da demin söylediğim konuyla ilgilidir. Yani büyük savaş yaklaşıyor. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Biz hala oturacağız. Hanımefendilerin, beyefendilerin zenginleşmesine göz yumacağız. Türkiye Cumhuriyeti savcısı bir adım atmışsa ben saygı duyarım. Açık söyleyeyim. Yani benimle ilgili de bir adım atabilir. Atıyorlar zaman zaman, zaten hakkımıza dava açılıyor. Bakıyoruz. Ama bu o kişileri mahkum etmek anlamına gelmez. Siyasi sonuç kısmını sordunuz. Evet. Özellikle değindiğim noktayı tekrar etmek isterim. Siyasi sonuç şöyle bir şey. Şimdi vatandaş bakıyor. Mesela AK Parti'de bir genel başkan yardımcısının fon mon işlerine, para tura işlerine adı karıştı. Ona ne oldu? Gördü. Vatandaş bunu görüyor. Yeni partinin belediye başkanları yargılanıyor. Yeni parti ne yapıyor? İşte sütte leke var, benimkilerde yok diyor. Vatandaş onu da görüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Bey'in yönetiminde Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili bir hamle oluyor. Kemal Bey'in tavrını CHP'yi de görüyor. Siyasi sonuçlar buradan çıkar. Çünkü vatandaşın bir bölümü, belki küçük bir bölümü, partizanlıkla şeydir, hani demin dedim, endokrin olmuştur, vazgeçmez o şey, siyasi şeyin, takım tutar gibi. Ama önemli bir bölümde buradan bir yargıya varır, der ki bunu böyle yaptım, bunu böyle yaptım. Bir de şundan kaçınmamız lazım özellikle, yani buradaki Hazır Ürün için söylemiyorum, genelde şu hataya düşüyoruz. Bu tip konularda bir işlem olduğunda Ahmet'e öyle davrandın, Mehmet'e niye böyle davrandın? Ayşe'ye öyle yaptın, Fatma'ya niye böyle yapmadın gibi. Peki. Burada şunu unutmamamız lazım. Herkese adaletin kılıcı aynı şekilde çalışmalı. Peki. Yani adaletin kılıcı ve kanun anlamında aynı noktada durmalıyız. Anladım. Orada ayrıcalıklı olanlar varsa da onlara biz itiraz edelim. Hı. Diyelim ki ayrıcalıklı olmasın, herkese aynı şekilde kanun çalışsın diye.
1: Gayet iyi anladım. Şimdi bir de Bülent Bey'e dönelim. Hem çünkü aslında...
6: Çok detay bilmediğim için yuvarlak konuşuyorum. Kusura bakmayın.
1: Öyle, biraz yani başka biraz bir çünkü bir de
6: yani bir de şimdi hani çünkü ötesine geçtiğimizde burada suçlanan insanların evet. gerçekten kabahati olup olmadığını da bilmiyoruz evet. yani.
1: Bülent Bey, sizin yorumunuz nedir? Hem bir hukukçu olarak hem de aslında yani siyaseten böyle operasyonlar ne tür sonuçlar doğuruyor şeklinde konuya girmiştik. Buyurun.
5: Şöyle tabii yani bahsettiğimiz olay henüz daha dosyanın içeriğini bilmediğimiz gibi suçlandığı iddiaları da en azından detaylı olarak bilmiyoruz ama burada esas üzerinde durulması gereken bence dosyanın içeriğinden ziyade stüdyodaki konuklarımızın da üzerinde durduğu usul. Hukukta öngörülebilir.

0: bilir olmak çok önemli. İkili hukuk dediğimiz bir şeyin olmaması çok önemli. Örneğin belediye başkanları ile ilgili ta yıllardan beri yapıla gelen bir uygulama var. Soruşturma izni dediğimiz bir şey var. Belediyenin görev zararı veya ihalelerde herhangi bir usulsüzlük söz konusu olduğu zaman ilk önce İçişleri Bakanlığı'nın ya da Sayıştay'ın ilgili müfettişlerinin bu konuda tuttuğu raporlar ortaya çıkar. Yani gerekli incelemeleri onlar yapar. Eğer bir suç söz konusu olursa İçişleri Bakanı'ndan bir soruşturma izni ister. İlgili Cumhuriyet Savcısı soruşturma izninden sonra bu görev zararıyla veya görev kusuruyla ilgili bir soruşturma devam eder. Bu yıllardan beri hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hemen hemen her belediye başkanı için uygulamaya gelen bir soruşturma usulü. Ve dolayısıyla herhangi bir belediye başkanı bir ihalede bir usulsüzlük söz konusu olduğu zaman veya iddia anlamda söylüyorum, en azından müfettişlerin bu konuda ne bir inceleme yapması ve o raporlara göre işlem yapılmasını öngörüyor. Şimdi burada son zamanlarda özellikle son 2 yıldır siz belki de Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde görülmediği kadar yoğun bir şekilde İçişleri Bakanı'nın soruşturma izni vermesine ihtiyaç hissetmeksizin gece yarısı operasyonlarıyla Cumhuriyet Savcıları direkt devreye girdiği zaman usule dair milletin kafasında şüpheler uyanıyor. Niçin herkese aynı hukuk uygulanmıyor şeklinde itirazlar ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla hani ya bu dosyalarda şunlar şunlar yapılmış. O yargılama sırasında incelenir, ortaya çıkar. Herkes bir kanaat ortaya koyabilir. O ayrı bir şey. Yargılama devam ederken de farklı değerlendirmeleri de bulunabilir. Ama burada usul herkes için eşit uygulanmazsa hukuk öngörülebilir olmaktan çıkar. Evet. Örneğin Zeydan Karalar'ın mesela hani mahkeme hükmü verildiği için söylüyorum. Dosya netleştiği için söylüyorum. Suçlandığı konu ne? 10 sene önce Seyhan Belediye Başkanı iken yapmış olduğu bir işlemle ilgili ceza alıyor. Cezası kesinleşmedi. Bizim belediye kanununa göre bir belediye başkanının açığa alınabilmesi için hani soruşturmanın selameti deriz ya idare hukuku açısından. O belediye başkanı ile ilgili bir soruşturma yürütüyorsunuz. Belediye başkanı, belediye başkanı nüfuzunu kullanarak o delilleri yok etmesin diye 2 aylık bir dönem için açığa alırsınız. 2 aylık süreç içerisinde henüz o deliller toplanmamışsa ve belediye başkanında delilleri yok etme riski varsa onu bir 2 ay daha uzatırsınız. Ama şimdi deliller toplanmış, mahkeme devam ediyor, dosya istinafta, Yargıtay'da ve siz sanki kesin hüküm varmış gibi tahliye ettiğiniz insanları göreve iade etmezseniz işte bu hukuk kuralını ortadan kaldırmış olursunuz. Veya Beyoğlu Belediye Başkanı.
1: Evet.
0: Şimdi bütün deliller toplanmış, dosyada ifadeler alınmış. Siz tahliye ettiğiniz bu belediye başkanını göreve döndürmezseniz işte bu anayasanın ve ilgili belediye kanununun belediye başkanına bir seçilmiş güvencesi olarak getirmiş olduğu göreviyle ilgili suçlardan ancak soruşturmanın selameti için 2 aylık süreyle açığa alabilirsiniz hükmünü yerle bir etmiş olursunuz.
1: Anladım. Evet.
0: Çünkü yani nasıl milletvekillerinin dokunulmazlığı milletvekilleri için bir ayrıcalık değil, millete daha rahat hizmet edebilsin, düşüncelerini daha rahat ifade edebilsin ve milletin hakkını hukukunu daha rahat savunabilsin diye getirilmiş bir güvence ise belediye başkanlarıyla ilgili bu soruşturma usulleri de herhangi bir ihaledeki bir iddianın belediye başkanı üzerinde bir baskı oluşturulmaması için getirilmiş güvenceler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sisteminin belediyeler kanununun idari yapılanmasının yıllardır ortaya koymuş olduğu bu usulleri siz son 2 yılda
1: anladım,
0: sadece 1-2-3 kez değil defalarca ortadan kaldırırsanız işte o zaman hukukun öngörülüğü ortaya çıkar. Yani biz bu usule itiraz ederken hemen vay şu hırsız niye hırsız olduğunu söylemiyoruz. Ya onun yargılama sırasında zaten ya benim hırsız demem birine veya dememem o kişinin göreviyle ilgili bir hüküm ortaya koymuyor. Çünkü yani bugüne kadar yargılanan bütün belediye başkanları yargılamaları devam ederken görevlerine de devam ettir. Tek bir şartla açığa alınabilir. Çünkü ilgili anayasa maddesi onu net bir şekilde söylüyor. Göreviyle ilgili bir soruşturma söz konusu olursa soruşturmanın selameti için açığa alınabilir. Peki. Herhangi bir göreviyle ilgili olmayan bir suçtan dolayı belediye başkanı şayet tutuklanmamışsa çünkü tutuklandığı zaman zaten belediye başkanlığı yapamayacağı için mecburen yerine belediye meclisi içerisinde bir vekil seçilir. Ama tutuksuz yargılanan hiçbir belediye başkanını sadece ve sadece 2 aylık süreyle ilgili göreviyle ilgili bir suçtan dolayı soruşturmanın selameti açısından geçici olarak...

0: Anladım.
1: Görevden uzaklaştırdınız.
0: Dolayısıyla usul
1: ve onlar
0: bu
1: da
0: açıdan
1: iki
0: önemli.
1: Ayda bir...
0: Peki.
1: İki ayda bir gözden geçirilir. İki ayda bir gözden geçirilir manası acaba mahkemesi bitti mi bitmedi mi diye değil. Deliller
0: Anladım.
1: Toplanmış, artık delilleri karartma imkanı yoksa bu belediye başkanının mahkeme devam etse bile görevine dönmesi için getirilen bir güvencedir. Bu yönüyle bakmak lazım. Yani
0: hukuken
1: dolayısıyla
0: aslında
1: Adalet ve Kalkınma
0: bu şekilde
1: Partisi...
0: de okumak gerekir diyor Bülent. Efendim cümlenizi toparlamanızı...

0: Soruşturma iznine ihtiyaç hissedilmeksizin Cumhuriyet Savcıların direkt bu kadar AK Partili belediyelerin olduğu bir yerde doğrudan harekete geçtiği örnek sayısı zannedesem Yaşinan Belediyesi miydi?
1: Evet.
0: Onun dışında bir ikinci örnek gösteremezsiniz yani. Bu yani muhalefet partileriyle ilgili bu uygulama yaygın hale gelmiş AK Partili belediyelerle ilgili yapılmıyorsa vatandaş bunu sorguluyor. Hı hı. Yani dolayısıyla hukukun öngörülebilirliğini muhafaza etmek Anladım. Lazım. Sayın Vahap Seçer ilk kez belediye başkanlığı yapmıyor. Yıllardan beri belediye başkanlığı yapıyor. Elbette delilleri karartma söz konusuysa açığa alırsınız.
1: Evet.
0: Yani tutuksuz yargılarsınız. Kaçma şüphesi yoksa madem Fethi Bey'in de bugün Habertürk ekranlarında söylediği gibi evet. beraat-ı zimmet esastır. Hiç kimse hakkında mahkeme kararı kesinleşmeden suçlu muamelesi göremez diyorsak o zaman mahkemesi devam eden bir belediye başkanının delilleri karartma durumu söz konusu değilse görevine devam etmesi beraat-ı zimmetin bir gereğidir diye düşünüyorum.
1: Dolayısıyla usul hakikaten
0: ha, siyasi sorumluluk değil. Olarak parti onu partiden uzaklaştırabilir, üyeliğini dondurabilir. Evet. O siyasi partilerin disiplin hukuku çerçevesinde hareket eden olaylardır. Mahkemeleri ilgilendiren konular değil. Çünkü siyasi partilerin disiplin hukuku açısından yargılanmakta olan bir belediye başkanının üyeliğini askıya alması siyasi bir tutumdur. Evet. O her partinin evet, kendi evet, değerlendirmesidir.
1: Bülent Bey. Bu arada siz biraz önce mesela vatandaş okuyor dediniz ya aklıma şu geldi. Geçtiğimiz hafta Betimar'dan araştırma şirketinden Gürkan Bey konuğumuzdu Gürkan Duman. Hani bu operasyonlar acaba vatandaşın bakış açısı nasıldır diye konuşuyorduk. Yani usul dışında başka bir şey söylüyorum aslında usulen değerlendirmek değil de. Özellikle bu operasyonların hani yine pek çok malum neredeyse faili meçhul cinayetlerle ilgili de 40 dosya aydınlatıldı. Peş peşe her gün biz operasyon görüyoruz. O da biz vatandaşa sorduk aslında adalete güveni arttıran bir unsurdur. Giderek adalete güvenin daha da arttığını görüyoruz bu peş peşe gelen operasyonlarla demişti. Hakikaten dikkat çekiciydi yani şöyle, vatandaşın yani bu, okuması yönden de.
0: Ben faili meçhulu
1: genel olarak operasyonlar faili ben örnek verdim ilgili, için söyledim. Hani sadece hayır, bu hiçbir, değil pek çok
0: hiçbir
1: operasyon
0: dosya,
1: peş peşe geldi.
0: Dosya,
1: yani, vatandaş yani, böyle okuyor.
0: Hayır, bakın, hiçbir dosya yok. Soruşturmalar devam ediyor.
2: Bunlar...
0: Soruşturmalar devam ediyor. Hiçbir aydınlatılmış faili meçhul cinayet yok.
2: Yani soruşturuluyor en azından. Sayın Hüküm, hiç değilse soruşturuluyor.
0: Evet, tabii tabii ama aydınlatıldı dememiz için.
2: Soruşturuluyor yani.
0: Doğru ama aydınlattı diyebilmemiz için mahkemenin hüküm vermesi lazım. Yargılamanın devam edilmesi aydınlandığı manasına gelmez.
1: Peki.
2: Ya bu diyorum, kusura bakmayın ben Sayın Vekil'e bir şerh koymak zorundayım. Yani şimdi Türkiye'de yıllardır çok karanlık bir dönem, kontrgerilla dönemi yaşanmış. Faili meçhuller almış başını yürümüş. Bir adalet bakanı, bir hükümet cesaret gösteriyor. Bir sayfayı açıyor, daha çözülmedi demek. Yani bu çok iyi niyetli bir yaklaşım değil. Kusura bakmayın Sayın Vekil. Yani biz Üstad, çok büyük bir işe kalkışıyoruz.
0: 25 yıldır bu hükümet iş başında Allah'ınızı yani, severseniz yani.
2: Ya hayır, ya ben söylemenizi söylüyorum, yaklaşımınızı söylüyorum. Yani doğru değil, tam aksine destek vermeniz icap eder.
0: Ama şimdi aydınlatıldı,
2: ben sizin destek vermenizi beklerim.
0: Ben hukukçuyum Üstad.
1: Vallahi
0: ben hukukçuyum aydınla yani soruşturmayı
2: hayır,
0: kıymetli buluyorum. Soruşturmayı kıymetli buluyorum. Ama bir Üstad bakın müsaade edeyim ben meramımı anlatayım. Soruşturmanın açılması üstüne gidilmesi kıymetli bir davranıştır. Ama aydınlatıldı demek bir mahkemenin hüküm vermesiyle olabilecek bir şey.
2: Tamam,
0: ben sadece onu düzeltiyorum. Yoksa bu soruşturma
2: kıymetli değil. Ben duymak istediğim şeyi duydum sizden. Şimdi, teşekkür ederim.
1: Çok özür dilerim.
3: Gaffar Bey'in hassasiyeti çok önemli. Niye? Bakın ben daha dün adliyedeydim ve vatandaşlar yolumu çevirerek görüyorlar. Ekrana çıkıyoruz soruyorlar. Ya daha önceki Adalet Bakanlığımız niye sessiz kaldı diye. Hakikaten bakın ben buraya getirmişim. 7 tane daire başkanlığı kurmuş Akın Bakan. Bu daire başkanlıkların birincisi Gaffar Bey'in de ifade ettiği gibi faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı. Hı. Tabii ki hukuken Bülent Üstad diyor ki kesinleşmiş mahkeme. Biz onu biliyoruz ama Adalet Bakanımız açıklıyor. Faili bulduk diyor. Delili buluyor. O noktada artık toplumun o maşeri vicdanda bir karşılığını buluyor ki Betimar'ın anketine de Gürkan Bey'in anketine de bu yansıyor. Buna bizim hukuken de vicdanen de şapka çıkarmamız.
1: Şimdi ben yeni bir konu açmış gibi oldum ama arkadaşlar çok özür dilerim sevgili konuklarımızdan yazıyorlar.
4: Tunceli valisini tutuklanmaya götüren irade.
2: Tabii nedir? Yani tabii. Bir de valilik biliyorsun eski vali olmuyor. Valilik bir unvan.
4: Yani
2: bir
4: o,
2: vali
4: o,
2: tutuklanıyor.
4: O hiçbir zaman kaybolmuyor. Merkez valisi oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bu irade bence her türlü mahkeme kararına varmış mı, varmamış mı? Ya bu iradenin olması geç gelen adalet, adalet değildir kavramını her gün konuştuğumuz ülkemizde. O yüzden bu irade üzerine bence fokuslanmak
3: çok kıymetli.
4: Onun dışında efendim Gülistan'daki cinayetinde bunca şey aydınlatılmış. Vallahi helal olsun.

0: demek düşer yani. Hı-hı. Mahkeme sonra tabii ki de kendi kararını kendi verecek.
1: Ayrıca tabii.
2: Şimdi hukuk, ben yeni hukuk, bir konu açmış gibi oldum. Lütfen kusuruma bakmayın ama nasıl? Böyle hatırlayınca söyle.
0: Açın efendim, açın. Bize
2: şimdi
0: de konuşalım.
2: Şimdi müsaadenizle bir başka konuyu hızlıca geçeyim. Farkındayım, iki konumuza söz vermedik. Rojin Kabayiş'in
3: babası.
0: Evet. Bravo. Ya.
3: Nizamettin Kabayiş.
0: Evet.
3: Bravo. Adalet Bakanlığı'na gitmek için ben de aracı oldum defalarca. Evet. Çok uğraştı beyefendi. Yani kız evladın oldu. Sen daha taze babasın ama ben...
1: Allah analı babalı bilsin.
3: Yani 20 yaşına geldi. Uzun ömürler versin benim.
4: Allah Allah korusun.
3: Bütün evlatlarımıza da. Yani 20'li yaşlarındaki evladı öldürülmüş. Baba buna haykırıyordu. Ama meramını anlatamıyor.
0: Ya. Şimdi Bravo. Adalet Bakanı...
3: Şimdi...
0: Buyurun gelin diyor.
3: Ya işte onu...
0: Bu önemli ya.
2: Çok, evet, çok evet.
3: Bir arada... önceki bakan döneminde neler yaptığını hatırlayınca bu söyledikleriniz çok kıymetli.
2: Ya da Uğur Mumcu
3: tabii Bülent Bey'in
2: mesela.
3: De Sayın evet. Vekilimin de söylediği...
1: Kaşif Kozinoğlu ya.
2: Kaşif Kozinoğlu. Hatta şöyle söyleyeyim. Ama o teknik... Mesela bu Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda çok dikkatimi çeken.
3: Ama dediğiniz doğru yani bir şeyi takip ediyorum hissini de vatandaşa vermek. Yani senin hakkını ben ararım. Evet. Devlet olarak üzerime düşeni yaparım. Hissiyatını vermek de
0: ya Gökhan
3: şu
0: Bey,
3: dönemde çok
0: Uğur
3: önemli.
0: Uğur Mumcu'nun ailesi kaç yıl sonra bakanlık kapısına içeri girdi?
1: Ya.
3: 33 yıl sonra. Ya.
2: Bir de mesela Olihan Kuruş suç örgütü operasyonu şu çok dikkatimi
1: Bosun
2: çekmişti.
1: Bosun Yazıcıoğlu
2: adli
1: suikasti.
2: Adli fıstığa 3 defa istiyorlar mesela ya. O dönemde belgeleri. Belgeler olmuyor. İşte bu faili meçhul suçları araştırma bürosu o belgeleri ya, istiyordu ancak
1: Kıbra
2: ulaşabiliyor.
1: Bosun Yazıcıoğlu'nun
2: yıllarca yapılamayan şey bu
1: Bosun Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğüne hepimiz kanaat getirdik mi? Getirdi. Getirdik ama takipsizlik kararı vardı. Ya.
2: Peki dönelim siyasete. Çok özür dilerim. Yeni bir başlık açmış oldum ama ben siyaseti
0: şey
2: konusu
0: ya,
2: şu.
0: Bir şey dediniz ya talep ediyormuş gelmiyormuş diye. Valla öyle bir şeyden bahsediyoruz ki burada vermeyecek adamın gider Akın Bey yerinden alır.
1: Bravo. Yani.
2: Şimdi bu mesela bu yeni kurulan dediğinde... büro aldı mesela. Şimdi yani çok dikkat çekici
1: olaylar. SPK ile ilgili de üstadın dediği çok önemlidir. Fon hadisesinde iki kez tehdit etti. Akın Bakan başsavcıydı.
2: Peki.
1: Bakın babası hastası hadiseler değil. Devletin kurumu müzekkere yazıyor cevap vermiyor.
0: Yeni doğan dosyası.
1: Bravo.
2: Peki. Şimdi soru şu. Siyasete tekrar dönelim. Efendim dünden beri şu konu tekrar gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak mı? Böyle bir anda konuyu değiştirmiş gibi oldum ama hakikaten bu çok konuşuluyor. Çünkü efendim hatırlarsınız Mansur Yavaş daha önce yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Yine aynı konu gündeme gelmişti. Hayırlı acaba olsun. Mansur Yavaş nasıl bir tavır alacak diye ki nitekim gelen tepkilerden sonra da CHP'den istifa etmişti. Mansur Yavaş şimdi
0: Cemil
2: efendim.
0: Bey mi? Çok oldu ya.
2: Artık Cemil Tugay bağımsız zaten. CHP'den istifa etmişti malum bağımsızdı. Şimdi fark şu, hani acaba Mansur Yavaş'la görüşmeyle Cemil Tugay'la görüşme arasındaki fark nedir diye şöyle bir dikkat ettiğimiz zaman bu kez mesela AK Parti kendi resmi hesabından X üzerinden Cemil Tugay'ı paylaştı. Mansur Yavaş'ı paylaşmamıştı.
0: Yok Mansur Bey'i de paylaşmışlar.
2: Paylaşmış
0: tabii,
2: mıydı?
0: Tabii ben o akşam yayındaydım.
2: Çok özür dilerim biz o zaman editör arkadaşlarımız yanlış bir paylaştılar değerlendirme efendim. Yapmışız. Efendim ikisini de paylaşmış gördüğünüz gibi paylaşım burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti şeklinde bir paylaşım. Gördüğünüz gibi bir tokalaşma da var. Hatta bu tokalaşmadaki yüz ifadeleri dahi dün konuşuldu ve bir kez daha bir takım iddialar ortaya atıldı. Hatta şunu bile duydum vallahi Taha Bey önümüzdeki hafta geçebilir şeklinde diyenleri bile duydum. Bilemiyorum sizin öyle bir kulis bilginiz var
0: şimdi
2: mı?
0: Şimdi ben teyit geçecek ettim mi? Mansur Bey'i paylaşmış AK Parti resmi hesabı. Şöyle benim aldığım haberlere göre Cemil Bey ile ilgili Sayın Cemil Tugay ile ilgili süreç tamamlanmış.
2: Öyle mi?
0: Evet. Yani tabii ki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat ifadesi olmadan burada hepimizin yani başta ben olmak üzere konuştuğumuz mügalatadan ibaret olur ama ben bunu bir kulis bilgisi olarak ifade edeyim ki Cemil Bey çok uzun bir süredir AK Parti kurmaylarıyla bu süreci görüşüyordu. Bu taleple ilgili AK Parti'nin İzmir ve bölgedeki söz sahibi hem milletvekilleri hem kanaat önderleriyle ilgili bazı istişare mekanizmaları vardı. Sayın Cumhurbaşkanı tüm bu süreçlerde herkesi anladığım kadarıyla dinlediği bir süreç geçti. Ve benim aldığım bilgilere göre bu süreç içerisinde Sayın Tugay'ın partiye geçiş talebi yönünde olumlu feedback verenler de oldu. Çekincelerini sunanlar da oldu. Kademeli bazı öneriler de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Bütün bunları anladığım kadarıyla dinlediği bir süreç oldu.

0: Tabii bu yeni bir şey değil. Yaklaşık 1,5 yıla dayanan bir...
1: Hatta şu Sapanca'daki kampta mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir milletvekillerine sordu şeklinde o zamanlar iddialar çıkmıştı.
0: Evet.
1: Ne dersiniz hani geçişini istiyor Cemil Bey ama kabul edelim mi gibi.
2: Karar vermeyeceği
0: açık. Benim de ifade ettiğim hem o süreç hem de biliyorsunuz ki AK Parti grubu Sayın Cumhurbaşkanı hitabından sonra bir süre Sayın Cumhurbaşkanı'nın hemen arkada bulunan odada grup salonun arkasında bulunan bir odası varmış. Ben de bilmiyorum şimdi. Ankara'daki gazeteci büyüklerimiz daha iyi bilirler. Orada bazen istişarelerde bulunur. Bazen talepleri dinler. Hatta o sırada işte milletvekilleri işte bir elma, armut bir şey getirdiyse onlar ikram edilir falan. Orada da anladığım kadarıyla konu açılmış. Tabii orada değiliz ama kulis olarak şimdi AK Parti adına
1: şöyle
0: da
1: o zaman, tamam abi, Hüseyin Karagöz iki nokta üst üste de. Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
0: beni
1: diyebiliyor muyuz?
0: Beni ateşe atmayın. Ya bu bir iddia fakat benim aldığım
1: çarşambaya kulis, geçer mi? Grup toplantısına geçebilir
0: miyim? Çarşamba mı geçer, perşembe mi geçer bilmiyorum. Ama bu yemek yaklaşık 1,5 yıldır ısınıyordu. 1,5 yıldır Sayın Tugay da bu iradeden hiç dönmedi. Bunu açıkça ifade edelim. Arada bir şey oldu yani. Makas açıldığı oldu, kapandığı oldu. Hadi önümüzdeki hafta mı denildiği oldu. Ama şu fotoğraf artık fırından çıkmaya hazır bir ürün haline geldi. O sıcaklığın olgunlaştığı, ne diyeyim, hamurun mayalandığı. Hani rahmetli Erbakan Hoca'nın şeker var, un var, yağ var, yapsana helva dediği bir tarif vardı ya. Dolayısıyla artık olgunlaşmış bir şeyden bahsedebiliriz. Tabii ki de ben yeniden altını çizerek söylüyorum. Yani AK Parti hakkında tahminde bulunurken dikkatli olmak lazım. Çünkü orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın son koyacağı nokta belirleyici unsurdur. Ben birkaç önemli isimle geçtiğimiz haftalarda görüşme gerçekleştirmiştim. Cemil Tugay'ın, Sayın Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirirken iki önemli başlık öne çıkıyor. Birisi diyor ki biz Cemil Bey'le çok kavga ettik. Çok ciddi tartışmalarımız oldu. Fakat günün sonunda İzmir AK Belediyecik'te buluşacak, hizmetlerin önünü açılacak ve Sayın Tugay, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı geçtiğimiz haftalarda, partisinde yaptığı bir açıklama vardı. AK Parti büyük bir kitaptır demişti. Bu iki kapak arasında kendisine herkes yer bulabilir. Fakat bizim çerçevemiz içerisinde, yani ilkelerimiz, etik, ahlak değerlerimiz çerçevesinde. Dolayısıyla bu görüşte şu ifade ediliyor. İzmir'e hizmetin, İzmir'e yatırımın, İzmir'e işte AK Belediyecilik zihniyetinin gelmesi ve yerleşmesi, İzmir'e katma değer üretilmesi noktasında Cemil Bey bizim standartlarımızın içerisinde bir yerel yönetim sergilecekse elbette ki bunun önüne kim geçebilir deniyor. Bazı şeyler de var, açıkçası çekinceler de mevcut. Ama orada da mesela en son şu ifadeyi duydum. Dediler ki biz Cemil Bey'le dün siyaseten karşı karşıya geldik. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız derse ki Cemil Bey AK Belediyecik ilkeleriyle beraber İzmir'e hizmet edecek, biz Sayın Cumhurbaşkanımız için çiğ tavuk bile yeriz ifadesini serdettiler. O yüzden Cemil Bey ile ilgili bence hayırlı olsun manşeti atılabilir.
1: Peki. Taha Hüseyin Karagöz hayırlı olsun diyor. Ne dersiniz? Necdet Bey kendisi aslında CHP'den istifa etmişti. Şimdi bir CHP'lere de şöyle bir bakıyorum ya sosyal medyada da. Biraz Özgür Özel'e de öfkeliler sanki. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde Cemil Tugay'ın aday olmasını istemiyordu ama Özgür Özel istiyordu. Bakın gördünüz mü gibi bir eleştiriye denk geldim. Doğru mu bu?
3: Yes.
1: Bir de çok özür dilerim, Özgür Özel'e bugün soruldu. Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi diye. O da bu konularda herhangi bir değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alanda, lüzumsuz bir önem atfetmek olarak değerlendiriyorum şeklinde yanıt verdi Özgür Özel de bugün. Pekala. CHP bu meseleye nasıl bakıyor Cemil Tugay'ın?
3: Birincisi bu sorunuzdan başlayayım. Tabii Cemil Tugay'ı Özgür Özel belirledi ve bilerek ve isteyerek belirledi. Bir de överek belirledi. CHP'lilerde şöyle bir tepki var. Bu tepki anlaşılır bir tepki. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde ciddi bir sıkıntı var. Şu ana kadar 38 Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı AKP'ye geçmiş. 300'ün üzerinde belediye meclis üyesi geçmiş. Bu ciddi bir sorun.

0: Ve burada bu adayların belirlenmesinde, tespit edilmesinde, atanmasında ciddi bir sorun var. Bu adayların hiçbir tanesi ön seçimde gelmiş değil. Hiçbirisi kamuoyu yoklamaları söylense de kamuoyu yoklamalarıyla şekillenmiş isimler değil.
1: Yapay zeka.
0: Yapay zeka noktasında da ben birçok yerde söyledim. Bu yapay zekaya da haksızlık. Yapay zeka, ciddi söylüyorum, yapay zekaya haksızlık. Yani yapay zeka bu isimleri sorsa, yapay zeka çok önemli. Bunların birçoğu belediye başkanı adayı olamaz.
2: Ama çok seçildiler net. Necdet.
0: Şimdi bakın seçildiler. Ben bir önce yani Kübra Hanım söylediği için böyle bir şey var. Bu tepki doğru bir tepki.
3: Yani
0: burada tepkinin yani diğer boyutu şu.
4: Şimdi yani CHP'lerin Özgür Özel'e tepki duyması mı doğru bir tepki? Siz seçtiniz.
0: Bu doğru bir tepki. Çünkü atamalar sonuçta tek merkezden yapıldı. Yani bu belediye başkanlarının tümü Sayın Özgür Özel'le Sayın Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimlerdir. İstanbul açısından hiç tartışmaya gerek yok. Ve bu isimlerin patır patır AKP'ye geçmesini yalnızca bir siyasi operasyonlarla izah edemeyiz. Mesela geçişlerin hiçbirinde öz eleştiri yok. Ya mesela şöyle bir şey olsa ben bunu anlarım. Ya ben Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak seçildim ama büyük hata yapmışım. Cumhuriyet Halk Partisi ile şöyle aramda bir politik fark ortaya çıktı. Belediyecilikte derin farklar ortaya çıktı. Buna tepki duyarak ben parti değiştiriyorum ve AKP'ye geçiyorum. Bir tane belediye başkanında böyle bir açıklama yok. Bir tane öz eleştiri yok. Atayanlarda da öz eleştiri yok. Atayanların da şöyle bir sorumluluğu var. E kardeşim bu tesadüf olabilir mi? Bir olsa tesadüf, iki olsa tesadüf, üç olsa tesadüf. 38 belediye başkanı AKP'ye geçmiş.
4: Ben hatta şimdi sayıyı tam söyleyeyim mi size arkadaşlar? 7 numaralı LED'imizi bir alabilir miyiz? Biz de sizin üzerinize Müslüm Sarı'nın açıklamaları üzerinden bir saydık. Acaba kaç belediye geçmiştir diye. CHP'nin 416 belediyesi nereye gitti diye hatta soruyoruz. Şimdi bizim de hesaplamalarımıza göre dediğim gibi Müslüm Sarı'nın ifadeleri üzerinden bir hesap bu. 107 CHP'de kaldı belediye. En başta nasıldı? 31 Mart 2024'ten aslında 1 Ekim 2026'ya kadar olan değişimden bahsediyoruz. 44 belediye AK Parti'ye geçti. 173 belediye de yeni partiye geçti ve bağımsız kalanlar da 92 belediye. Dolayısıyla şöyle bir bakınca aslında CHP'nin belediyeleri erimiş gitmiş Necdet Bey.
0: Şimdi ya tabii bu sonuçta siyasi süreç, son iki yıldır yaşanan siyasi süreç CHP belediyelerinde o anda bile ciddi bir erimeyi beraberinde getirdi. Bu doğru yani bu tabloya söyleyecek bir şey yok. Evet. Sonuçta bu rakamlar konuşuyor. Rakamlarda da bir manipülasyondan bahsetmek mümkün değil. Ben işin...
4: pek çoğu da yeni partiye geçti zaten.
0: Yeni partiye geçmeleri anlaşılır bir şey. Yani evet. Sonuçta CHP'yi terk edenlerin oluşturduğu bir partiye gidişler siyaseten anlaşılabilir ama... Burada yani bir deminki siyasi eleştirilerimin altını tekrar çizmek isterim. Yani orada Türkiye'de aslında siyasetin... Yani ilkesizliği ve tutarsızlığı da ortaya çıkıyor. Çok ciddi biçimde yani hiçbir değer kalmamış. Yani belediye başkanının özelliği şu. Hadi milletvekillerini atamalarla seçilir ve Türkiye'de milletvekilleri tercihli olarak seçilmediği için kimin milletvekili olacağına genel merkez karar verir. Ama kardeşim belediye başkanlarını sonuçta orada yaşayan nüfus seçer. Halk seçiyor. Halkın iradesi yansıyor ve siz öz eleştiri yapmadan, ortaya bir gerekçe koymadan... Parti değiştiriyorsanız bu ülkesizliktir. Bu AKP açısından da doğru bir iş değildir. Yani bakın AKP çok ciddi bir biçimde hangi kritere göre bunları alıyor? Hangi kritere göre alıyor? Bir öz eleştiri var mı orta yerde? Yok. Yeni bir siyaset tarzı
5: yarın AK Parti
0: satar yani. Şimdi bakın iki önemli şey gelişti. Belediyeler düzeyinde.
2: AK Parti'nin bütün taleplere yeşil ışık yaktığını söylemek de çok şey değil
0: ben,
2: yani.
0: Ben yeşil ışık yaktı demiyorum ama
4: bu arada biraz önce bakın, tabi hatta AK Parti içindeki bir takım tepkilere ya, de ya, değindi. Yani Cemil Tugay'ın geçmesine acaba onları istiyorlar.
0: Ama şey, bakın.
2: Siz
0: bakın,
2: de farkındasınızdır. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Boz Bey çok uğraştı.
0: Ya biliyorum ben de biliyorum.
2: Muhittin Böcek çok uğraştı.
0: Tabi bunları bilmediğimden söylemiyorum ama ya şimdi siyasetin bakın temiz siyasetten bahsediyoruz. Ya bir ilken olur bir duruşun olur. Yani sen sonuçta bir siyasi tavır alırsın. Siyasi tavra göre tavrın değişebilir. Ben şöyle demiyorum. Ya yani insanların düşünceleri değişmez. Siyasi duruşları değişmez demiyorum. Hayır, ama değil, orta değil. Yerde çok net bir biçimde ilkesizlik var ve bu AKP açısından da doğru bir iş değil. Değil bu transferlerin tümü, bakın milletvekili transferleri dahil ilkesiz transferlerdir ve bu Türkiye'de siyasetin çürümesi noktasında da önemli bir göstergedir.
4: Necdet Bey çok özür dilerim. Tam da böyle can alıcı bir noktada kaldık efendim. Çok farkındayım. Önemli Taha Hüseyin Karagöz, Cemil Tugay geçecek diyor. Necdet Bey ilkesizlik olarak adlandırıyor. Tam da can alıcı bir noktadayız. Fakat kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Çok kısa bir ara 3-4 dakika sonra devam edeceğiz.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Türkiye'nin nabzı devam ediyor efendim. Tam da şu konu üzerine konuşuyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la görüşmüştü. Ve İzmir AK Parti'ye mi geçiyor sorusu gündemdeydi. Biraz önce Taha Bey dedi ki aldığım kulis bilgilerine göre muhtemelen geçecek. Çok yakındır, hatta hayırlı olsun dedi. Döndüm Necdet Bey'e, bir CHP adına acaba siz bunu nasıl değerlendirirsiniz diye sormuştum. O da aslında bunun bir ilkesizlik olabileceğini de vurgu yaptı.
3: Olabileceği değil, ilkesizlik olarak
2: net olarak söyledi efendim. Ben yumuşat bir cümleyi. Evet, bu bir ilkesizliktir dedi. Buyurun efendim, devam ediyordunuz. Cümlenizi tamamlamanızı rica edeyim.
3: Tamamlayayım. Bu AKP açısından da ilkesizliktir. Ben siyasette transferlerin ideolojik politik gerekçeleri yoksa son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Demin Gaffar Bey bir şey söyledi. Biz de bunu tartışıyoruz. Temiz siyaset dediğim bu. Siyasetin finansmanı meselesi bu ülkede çözülmediği sürece ideolojinin, politikanın, politik duruşun, düşünsel arka planın hiçbir önemi kalmıyor. Ve siz çok ciddi bir şekilde milli iradeye de haksızlık ve saygısızlık yapıyorsunuz. Sizi seçen seçmene, yani bu seçmen dediğiniz de öyle yani 3 kişi, 5 kişi, 15 kişi değil yani. Milyonları tarif ediyoruz. Şu andaki rakamı verdiniz. 44 kişi demek milyonlarca seçmenin iradesini aslında fiil olarak haksızlıktır ve ihanete tekabül eder. Bir boyutu bu bakın. Diğer boyutu yani, şu.
2: 44 belediye başkanı da AK Parti'ye geçmesini biraz önce söylemiştim.
3: Bakın yeniden Refah Partisi örneği de var. Yeniden Refah Partisi'nde belediye başkanı kalmadı. Yani 2024 31 Mart'ta yeniden Refah Partisi en başarılı performanslardan birini gösterdi.
4: Necdet abi, belediye başkanı seçimi yani ilçeye, ile hizmet edecek kişiyi belirlemek adına sandığa gitmektir. Yani burada siyasi parti kimliğinden daha çok şahıs ön plana çıkar. Milletvekilliğinde böyle değildir. Milletvekilinde daha çok siyasi parti etki alanındadır.
3: Ama burada...
4: Ama belediye başkanlarının mesela Mansur Yavaş'ın da tavrında, Cemil Tugay da eğer AK Parti'ye katılırsa muhtemelen söyleyeceği odur. Ben İzmirlilere sözüm var. İzmirlilere hizmet için bu yolu seçtim diyerek...
3: CHP göstermeseydi aday olamazlardı ama. Bakın şöyle şu örnekler olsa olur. Bakın Urfa örneği burada. Bağımsız bazı yerler vardır. Bağımsız girersin, kazanırsın. Buna söyleyecek bir şey yoktur. Diğeri parti göstermediği takdirde bağımsız belediye başkanı olarak seçim kazananların sayısı hep çok azdır, istisnadır. Hele İzmir gibi, İstanbul gibi, Ankara gibi önemli kent, Konya gibi önemli kentlerde bu daha da zor bir şeydir. Ben şeye itiraz etmem. Belediye başkanı seçildikten sonra bütün kente hizmet eder. Belediye başkanlarının seçiminde de yani 31 Mart 2024'ü kriter aldığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki seçmenlerin %65'ini kapsayan yerlerde belediye başkanı oldu ve burada yalnızca CHP seçmenin vardı. Hayır. Diğer siyasi partilerin de seçmenlere oy verdi. Bazı yerlerde AKP seçmenlerinin oy verdiğini biliyoruz. Yani kamuoyu araştırmalarına baktığımızda geçişkenlikleri gördüm. MHP seçmeninin oy verdiğini görüyoruz. Bu anlaşılır bir şey. Mansur Yavaş 160 gibi çok önemli bir oy oranıyla seçildi Ankara'da. 160 büyük oydur ve CHP'nin biz Ankara'da %60 olmadığını biliyor muyuz? Biliyoruz yani. Seçim sonuçları zaten onu gösteriyor. Buradaki temel şey şu bakın. Bu siyasette temizlenmeyi sağlamaz. Transferler sağlamaz. Transferler çünkü ideolojik bir geçiş üzerine kurgulanmıyor. Şu tesadüf değildir bakın. Bunun AKP ve AKP seçmeninin de sorgulaması lazım. AKP geçen hiçbir belediye başkanıyla ilgili soruşturma açılmadı. Tesadüf olabilir mi? Bakın 44 diyorsunuz. 44. Oysa CHP belediyelerine yönelik operasyonlar hiç hız kaybetmeden devam ediyor.

0: Yani hem bizde kalanlar hem bizden gidenler açısından da gidiyor. Şimdi bu tesadüf olamaz. Bu normal vatandaştaki, vatandaşın vicdanında ciddi yaralar açar. Toplumsal vicdanda ciddi yaralar açar. 44 kişi buna işte Özlem Çerçioğlu ile başladığımızda bugün itibariyle yani Cemil Tugay'a kadar şu anda geçmedi. Umarım geçmez. Yani bu Cemil Tugay'ın çok ciddi bir politik duruş olduğu anlamına gelmez. Geçerse zaten senaryo şu. Yalnızca kendisi geçmiyor. 4-5 belediye başkanı da geçiriyor. Bir boyutu bu bakın. Diğeri şu. Bu da vicdanları sızlatan bir iş. Şimdi CHP'nin halkın iradesiyle kazandığı belediye başkanları belediye meclisi üyeleri üzerinden masa başı hamleleriyle AKP'ye geçiyor. Bu doğru bir iş değil. Eğer Türkiye'de bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın mecliste konuşacağı bir Türkiye olacaksa o faktörü korumak lazım. O faktörü korumadan olmaz. Üsküdar şöyle bir şey olmaz ki yani. Üsküdar'da belediye meclis üyeleri satın alındı fiil olarak. Ama adalar.
1: İptal bakın, edilen seçimi hatırlayınız Üsküdar'da. Işte, Ziya Gültekin 6 mı G mi onu
0: tabii
1: da
0: böyle ama. Böyle birinci turda evet böylesi. İşte
1: adalar. Ama elette kalıyoruz.
0: Yani ya da
2: bu arada o satın Foça, alın bakın, ifadesini
0: ya da Foça,
2: de.
0: Şimdi Kübra Hanım bakın.
2: Yani hukuka da taşın. Şu, bakın, yani, şu, bu, değil bu, mi dava
0: ben, oldu? Işte, yani bu anlamıyla rahatsız edici olabilir lazım, ama evet. Bakın bu politik güzel bir karar değil. İdeolojik bir karar değil, vicdani ve ahlaki bir karar da değil. Siz sonuçta Foça'da AKP'nin belediye başkanlığı aday bile olmadığı bir yerde ki MHP adayı vardı. Aday bile olmadığı bir yerde
2: bu arada sonuçta en son seçmenin iradesine rağmen
0: AKP'ye geçiyorsunuz. Şimdi bunu
2: Çiğli Belediye Başkanı geçti. İzmir Çiğli Belediye Başkanı onu
0: Çiğli
2: Emrah,
0: Belediye Başkanı geçti tabii en son.
2: Bu arada şöyle iddialar da var. Sadece Cemil Tugay değil, İzmir'den başka ilçelerde de.
0: Onu söyledim zaten. 4 ya da 5 tane ilçenin de birlikte geçebileceği konuşuluyor. Çünkü oradaki şey şu.
3: Ankara'dan da.
0: Bu bugünkü tezi yani ben kişilerden bağımsız olarak söylüyorum. Bu Sayın Cumhurbaşkanının bugün çizdiği o Türkiye resmine de uygun değil. Niye biliyor musunuz? Siz sonuçta fiili olarak teslim alıyorsunuz. CHP seçmeninin o anlamıyla da muhalefet seçmeni diyeyim. Yani CHP seçmeni dersem daraltıyorum. Adalarda ya adalarda 100 kere seçim yapılsa 100'ünü de CHP alır. Şimdi sen orada belediye meclisi üyesi üzerinden adaları alman yani bütün siyasi değerlendirmeleri kenara bırakıyorum. Vicdani olarak bile oradaki insanları huzursuz ve mutsuz eder.
2: Şuna ne diyorsunuz Necdet Bey? Şimdi bazı geçen belediye başkanları da diyor ki mesela Beykoz'dan hatırlıyorum. Ya ben baskı altında hissediyordum parti içerisinde. Dolayısıyla hizmet edemiyordum, hizmet etmekte zorlanıyordum. Artık işte Beykoz'a önem vermek istiyorum, hizmet etmek istiyorum. Bunun için AK Parti'ye geçtim. Mesela bu şekilde hani
0: yalan.
2: İfadeler de var.
0: Çok net söyleyeyim bakın. Bunlar doğru yaklaşımlar
3: bir dakika,
0: değil.
3: Beykoz'un belediye başkanı seçilmiş belediye başkanı
0: tutuklandı. Bu vekil. Vekil. Beylikdüzü'nden oraya atanmış
2: yani
0: birisi.
2: Bu arada sadece o
0: yani
2: değil aslında. Belediye başkanı böyle cümleler kullandığı için.
0: Hayır
2: kim
0: bakın Beylikdüzü'nden Ekrem Bey'in doğrudan talimatıyla oraya gönderilmiş bir isim. Şimdi şu niye yalan söyledim biliyor musun? Yalan dedim Kübra Hanım. Şu doğru bakın kutuplaşan bir yerde merkezi hükümet size destek vermiyorsa CHP belediyeleri çok zorlandı. Bazı spesifik örnekleri de biliyorum ben. Çok zorlanıyorlar destek almadan. Bu anlaşılır bir şey ama siyaset zaten zor bir iştir. Türkiye'de normal olarak belediye dediğiniz kamu kuruluşudur. Ve esas itibariyle de oradaki nüfusun %100'üne hizmet etmek üzerine kurulmuş bir şeydir. Yani oradaki yaşayan yurttaşın AKP'li, MHP'li, CHP'li ya da bir başka partiden olmasının hükmü yoktur. Şimdi bu tür şeyler olabilir, tehditler de olabilir. Ama sizin bir kere olsa, iki kere olsa anlaşılır. Şimdi hepsinde böylesine bir tablo var ve bu tablo doğru bir tablo
3: Beykoz
0: değil.
3: Beykoz için neden yalan dediniz?
0: Şundan yalan dedim. Bakın Beykoz'da normal olarak Beykoz kaç yıl sonra şimdi rakam şeyi yanıtmıyor ama uzunca bir süre sonra ilk kez CHP'nin kazandığı bir yer.
3: Tamam.
0: Şimdi böylesi bir yerde normal hizmetten bağımsız söylüyorum. Hı hı. Hizmetten bağımsız. Siz ne adına oradasınız? Cumhuriyet Halk Partisi ve işte muhalif seçmenin oylarıyla oraya seçilmişsiniz. Tamam. Hangi öz eleştiri yaptı şu anda başkan vekili seçilen kişi? Hangi öz eleştiri yaptı?
3: Valla bayağı bir öz eleştiri.
0: Ne mi dedi mesela?
3: Mesela
0: ne dedi?
3: Mesela şu çubuk Beykoz feribotu varmış. O kaldırılmasın diye ben CHP'li bir belediye başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne randevu alamadım dedi. Kapı duvar. İki, bir bütçe meselesi oluyormuş. İlçe belediyelerinin bütçeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli gitmesi gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurmaylara yalvardım bu adamlar imza atmıyorlar diye. Bunun gibi pek çok örnek ve...
0: Bu AKP'ye geçişi...
3: Çok özür dilerim. Bunun gibi pek çok örnek...

0: ve meclisin canlı yayınlanan oturumlarına yansıyan bazı agresyon durumları sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi ile makasın açılması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Beykoz'a bir ziyareti sırasında metro projesiyle ilgili notuna Sayın Cumhurbaşkanı'nın gel bakalım kızım ne istiyorsun anlat demesi karşılığındaki şaşkınlığı.
1: Taha
0: Şimdi
1: Bey,
0: burada çok
1: Taha
0: özür
1: Bey, gözünü
0: dilerim.
1: Seveyim. Tekil
0: Çok
1: örnek olsa
0: dilerim.
1: itiraz etmem derim ki. Kaldı ki tekil örneklerde bu tür şeyler olabilir. Ya bir değil, iki değil,
0: Hocam
1: üç
0: yok,
1: değil.
0: tekil
1: Ya
0: örnek
1: 44,
0: olarak
1: 44.
0: Beykoz'dan örnek verdiğiniz için
1: Hani
0: söylüyorum.
1: ben İstanbul'da şöyle bak. Heh. Tabloyu söyleyeyim size İstanbul'da. Ya bu olur mu ya? Ahlaki ve vicdani değil. Tuzla, Çekmeköy, Beykoz.
0: Tuzla'da da aynı vaka var.
1: Ya bakın.
0: Adam mağdur etmişsin diye
1: Dönen
0: bir
1: rakamları
0: proje
1: biliyor
0: getiriyor.
1: musunuz?
0: İstanbul
1: Dönen
0: İlçe
1: rakamları biliyor
0: Belediyesi takoz
1: musunuz?
0: koyuyor.
1: Hayır, dönen rakamları biliyorsunuz emsalde. Kamuoyunda en azından spekülasyon
2: Bu
1: düzeyinde
2: arada
1: kurucular.
2: madem konu İBB'ye geldi efendim 10 numaralı dediğimizi de bir alalım. Aslında bu
0: Çok
2: dengeler
0: özür
2: nasıl
0: dilerim.
2: değişti diye.
0: Bir cümle daha. Ben Necip Bey'in bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Şimdi ben ilkesel olarak bir belediye başkanı hangi partiden seçilmişse döneminin sonuna kadar aynı partiden belediyenin devam etmesi gerektiğini bir vatandaş olarak
1: Tamam.
0: bundan memnuniyet
3: Tabii,
0: duyarım.
3: tabii.
0: Ama şunu da adını koymak gerekiyor. Bu belediye meclis üyeleri de uzaydan gelmedi. Onlar da halk tarafından seçildiler. Ve AK Parti'ye geçmiş geçmemiş o ayrıca bir tartışma konusu ama burada parti değiştirmek veya yani siyasete girdiği, var olduğu partiye sırtını dönmekten bahsediyor bahsedeceksek eğer. Necdet Bey yani 2023 seçimlerinde siz Ahmet Davutoğlu'nu yanınıza aldınız ya.
1: Bu bir ittifaktı bak.
0: Sadullah
1: Ergin'ler.
0: Görünen
1: bir ittifaktı. İttifak
3: Çankaya bir de.
1: Bakın baş.
0: Yani,
3: Çankaya yani.
0: İdris ya. Şahin, Mustafa Yeneroğlu, Selçuk Özdağ ya bu isimler.
1: Taha Bey bakın Taha Bey. Kemal Kılıçdaroğlu bence bu ülkeyi kazandırdığı en önemli işlerden bir tanesi. Milliyetçiyle sosyalistin, muhafazakarla sosyal demokratın yan yana gelebileceğini gösterdi. Onun nedeni de ne biliyor musunuz? Aslında ülkede Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasa böyle bir zorlama olmaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ittifakı zorladı. Kemal Kılıçdaroğlu da adalet yüzünden itibaren böyle bir tez. Ben bu tezin bugün de doğru olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta asgari müştereklerde insanların yan yana gelmesi gerekiyor. İsimler düzeyinde. Yani normal İstanbul 1. bölgede benim milletvekili yapmadılar ama 6 tane ittifaktan adamı yaptılar. Onların
0: Bravo.
1: Hiçbiri yok şu anda ortada.
0: Ve bu isimler
1: şimdi,
0: AK Partiliydi
1: şimdi
0: yani.
1: Bu başka bir şey ama bakın. Bu benim söylediğim şu. Ülke öyle bir noktaya geldi ki bu geçişkenlikler o yüzden son derece sıkıntılı ve Türkiye'de yeni bir siyaset yapma tarzının önüne engel. Bu nedenle de İktidar Partisi'ni de eleştiriyorum. Yani ideoloji önemsizleşti, politika önemsizleşti. Partiler birbirine benzedi. Belediyeler birbirine benzemeye başladı. Bu son derece tehlikeli. Bunun arka planında kesinlikle siyasetin finansmanı var. Siyaset ve belediyeler bu ülkede bir zenginleşme aracı oldu. Bu ülkede kamu kaynaklarını kullanmak, kamu kaynakları üzerinden zenginleşmek ve zenginleşme üzerinden de siyasete müdahale bir geleneğe dönüştü.
0: Valla siyaseti müdahale değil. Parti satın almaya kadar gitti ya. Pavyonda delege
3: başkanlığını dizayn etmeye kalktı.
1: Siz mesela Türkiye bunu aşacaksa bu tür ilkesizleri ayrı demesi lazım. Yoksa ben şey itiraz etmiyorum. Ve belediye başkanları bu CHP için de geçerli. Ya sonuçta ben burada CHP genel başkan yardımcısı sıfatıyla oturuyorum. Evet. CHP için de geçerli. Ya sonuçta belediye başkanları siyaseti bu kadar dizayn edemez.
2: Anladım.
1: Evet. Karar verici olamaz.
2: Bir süredir.
1: Şimdi olması gereken nedir?
2: Bizim bir itiraz var Cem Bey'im.
3: Tabii,
2: nedir o itirazınız?
3: Nacizane mesaj da geldi. Belki dili sürçtü, belki bilemem. Benim büyüğümdür Necdet abi. O satın alındığı
2: evet, ben onu
3: tabiri var.
2: Çalıştım.
3: Şimdi bakın ha burada. Ben bilgisiz belgesiz gelmem. Hepimiz sevgili kameraman kardeşim gösteriyor. Kendi nefsime söyleyeyim. 6 yaşında orta zekalı bir insanın beynine sahip olayım. Üsküdar Belediyesi 4. tur oy seçim pusulası 5 Ağustos. Dündar Ziya Gültekin sayılı yazıyor değil mi? Ama Dündar Ziya Gültekin oyunu geçersiz sayıp o bölgede ne oldu Üsküdar'da? İdari yargıya gitmesi gereken bir süreç yaşandı. İdari yargıyla iptal edilen bir Üsküdar seçimleri oldu.
1: Ya devam edeyim. Üsküdar seçimlerini
3: hayır,
1: yakından takip
3: hayır,
1: ettim. Orada bulundum.
3: Hayır hayır devam edeyim. Abi. Şimdi bunu gördük değil mi? Hepimiz ha. okuyabiliyoruz. Dolayısıyla burada hakikaten kelimeler bazen nişangahı bozuk silah gibi olabiliyor. Şimdi bizim partiler üstü konuşmamız lazım. Kübra Hanım. Kıymetli Üstad nasıl
1: Cem
3: güzel
1: Cem Bey, belediye meclisi.
3: Ben bir devam
1: edeyim. O zaman. Yok devam et.
3: Bak,
1: niye geçtiğini açıklarsan
3: sevinirim. Bir insicamen devam edeyim. Çok önemli. Belki de sizin getirmek istediğiniz noktaya getireceğim. Şimdi Üstad nerede? Ben dedi rey verdim vatandaş olarak. Asıl VV'de asil biziz. Sizi seçtik. Habertürk Partisi'nden Beyoğlu Belediye Reisi olarak seçti Kübra Hanım. Oturttuk sizi.
0: Hayırlı
3: uğurlu
0: olsun.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Serdi
0: de
3: ben size
0: yani.
3: nasip. Ben size ne için rey verdim? Bir, Kübra Nur olduğunuz için oy verdim. İki, Habertürk Partisi için oy verdim. Ben asil olan benim. Siz ne

0: baktınız, 5 yıllık süre zarfında, birinci yılda, ikinci yılda, üçüncü yılda dediniz ki ben istifa ediyorum partiden. Peki bize sordunuz mu? Size rey verenlere sormadınız. Ama siz bunu nasıl kullandınız? Mansur Bey'in istifanamesinde var. Çok tehlikeli bir istifanamesidir bu. Avukat Cem Kaya hukuken de altını çizmiş. Türkiye'de demokratik yollarla bir değişiklik olacaksa, bunu bir hukukçu yazıyor. Payitahtın 2 milyon rey almış Mansur Yavaş, belediye başkanı. Türkiye'de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini yemesinden geçmez. Aldığım kararın tüm sorumluluğu bana aittir diyor. Bir dakika arkadaş, sen 2 milyon rey aldın mı? Aldın. %60'ı 30'da bitti mi? Bitti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek reyi dedin mi? Dedin. Kim sana rey verdi? Başta 6 ok olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Doğru. seçmeni oy verdi. E sen dedin ki ben bağımsız oldum.
1: Biraz önce mesela benim örneğimi verdiniz ya, diyelim ki evet Habertürk Partisi
0: evet.
1: ve ben belli bir süre sonra dedim ki ben Habertürk Partisi'nden artık...
0: O zaman döneceksin. Belediye reisliğinden de istifa ama edeceksin.
1: Ama bölgeye hizmet etmek istiyorum.
0: Hayır budur. Bakın şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Sizin bir belediye meclisiniz var. 5393 sayılı kanunla müteşekkil. Bir başkan vekiliniz var. Belediye başkan yardımcılarınız var. Dönersiniz belediye meclisine. O belediye meclisi sizin bu istifanamenizi kabul buyurur vilayet makamı silsile meratipte. Yeninize bir başkan vekilisi öyle de bilirsiniz. Bakın makamlar kimseye tecessüm eden ve ila nihaya devam eden kurumlar değildir. Şimdi birkaç şeyi sıralamak lazım. Bizim lider Devlet Bahçeli'nin hep bir sözü var. Bir siyasi etik yasasından bahsediyor. Çok önemlidir bu. Yıllardır çıkaramadığımız hal yasası gibi. Sayın hal Kemal Kılıçdaroğlu var. Maalesef var da uygulanmayan bizim adli kolluk gibi. Bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi vardı. O zaman Kemal Bey 21 Mayıs'ta gelmemişti. Moral hazard dedi. Yani ahlaki tehlike, ahlaki erozyon, çöküş. Şimdi Necdet abi o kadar güzel söylüyor ki. Ya diyor o belediye başkanı buradan geldi, bu delege. Arkadaş bunların hepsinin tamamını. Üstadın da ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 kongresine dizayn etmeye çalışan, uzayda online kongreler yapan, şu an Silivri'de olan şahıs seçmedim. Bunları adeta kendi eliyle koymadım. Şimdi oraya koyduğu insanlar da bir irade göstererek seçmenin onlara verdiği iradeye rağmen farklı bir bakış açısına savruluyor. Bakın bu siyaseten bizim karşısında durmamız gereken bir nokta. Niye? Biz bir kez daha altını çiziyorum. Belirli dünya görüşü, belirli felsefe ve belirli paradigmalarla hayata yön veren insanlarız. Eğer bunun çerçevenin dışına çıkıp bir takım kendi şahsi menfaatlerimiz üzerinden veya kendimize tasavvur edilen yeni dünyadır. Şimdi Hamza da destan yazdı İzmir'de. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin
1: bakın değil, %35
0: bakın net söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 31 Mart 2024 sekansındaki en muhteşem seçim kampanyası.
2: Kesinlikle öyle.
0: Ve ramak kalmıştı
2: İzmir'deki
0: biliyor musunuz?
2: İzmir'deki fark Ankara'dan azdı.
0: Evet bakın ramak kalmıştı. Şimdi ben
1: bu arada İzmir'de mesela CHP ve Yeni Parti hani farklı adaylar çıkarabilir. Hani
0: şimdi
1: bunlar da hep konuşuldu ya.
0: Bakın
1: CHP
0: bir örnek daha.
1: Yeni Parti iki aday çıkarırsa da oylar hep böyle.
0: Bakın bir örnek daha. Bizim bir tane böyle bal çiçeği gibi, saat haliniz gibi bir tane belediyemiz vardı. 39'da bir. Milliyetçi Hareketi Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz. Hürmet ediyorum, ellerinden öpüyorum. Şimdi il başkanımız. Göreve geldi 2019'da. Bir kişi işten çıkarmadı. Mevcut yönetimle 2024'e kadar devam etti. Silivri'nin sevgilisi oldu ama millet seçmedi, seçmeyebilir. Şunu yapmadı hiçbir şekilde. Ben bu partiden siyasete gittim, bu partiyi değiştiriyorum, seçmene küstük. Hayır, bizim bir takım değerlerde, silsile-i meratipte ve dünyaya bakış açımızda, bakın bu çok önemli. Bugün Cemil Tugay, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyor. Mansur Bey geçerse hiç şaşırmam bak. Hiç şaşırmam. Çünkü 4 Mart 2011'de gidip lider Devlet Bahçeli'ye o proje mektubu yazabiliyorsan sen, CHP'lileştin diye, şu an hangi partiden sen belediye başkanısın? Ülkücü tabana ihanet ettin diye lider Devlet Bahçeli'ye affedersiniz hadsizce kelam
1: siz
0: uzatan.
1: Siz o halde Mansur Yavaş'ın da AK Parti'ye geçebileceğini düşünüyorsunuz.
0: Bakın her şeyi yapabilir Mansur Bey. Mansur Bey bugün çok farklı bir siyasi manevrayla inanılmaz bir yere savrulabilir. Benim söylemek istediğim çok farklı bir şey. Dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin CHP'lileşmeyle suçladın. ülkücü tabana tırnak içinde hassizce ihanet ediyorsun diye Devlet Bey'e itham ve itiraflarda bulundu. 2014'te geldin, Altıok'un adayı oldun. 2019'da Altıok'tan seçildin. 2024'te Altıok'tan seçildin. Aa, bir gün bir uyandın. Müslüm Sarı sana laf söylemiş. Excuse. Aa, bana ben dedi bir bahane arıyordum. Ben de daha önce uyarmıştım. Belediye başkanı genel başkan yardımcısının altındadır. Genel başkanısı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı temsil eder. Ona küsmüş beyefendi. Ayrılmış, müstafi olmuş. 2 milyon seçmene sormuş mu? Sormamış. Dolayısıyla bu vola yansıttığınız görüntü de
1: ona da hemen
0: önümüzdeki günlerde bakın ben size geliyor gelmekte olan var ya hani nedir Folkgeist o? Hani zamanın ruhu Zeitgeist diyorlar ya, o esasen Folkgeist'tir, halkın ruhudur. Halkın ruhu belirli bir noktaya geliyor. Bak çok net söyleyeyim.
1: Nedir o şu an?
0: 8 sandalye fark. Zaten haliniz yazmış.
1: Meclise dengeler değişiyor mu diye hemen aktarayım müsaadenizle. Evet. Şimdi en son Ataşehir'den AK Parti'ye geçiş oldu. İBB aritmetine de yansıdı. Bir İBB meclis üyesiydi çünkü orada da. Son durumda CHP'nin 153 sandalyesi var. Cumhur İttifakı'nın 145 sandalyesi var. Bu arada aslında CHP içinde bulunan yeni partililer diyelim. Onlar da ayrı bir grup kurmadılar. O da epey bir gündeme gelmişti. Onlar nasıl hareket edecek acaba diye. Dolayısıyla İBB meclisinde fark artık 8 sandalye. Dolayısıyla 4-5 CHP'li daha AK Parti'ye geçerse acaba sonucu ne olur? Şunu bir hatırlatalım bu arada. Zaten hukuken bir seçim yok şu an İBB meclisinde. Hı-hı. Fakat Yargıtay'da bekleyen Ekrem İmamoğlu ile ilgili davalar var.
0: 53.
1: maddeden
0: davalardan
1: biri onanırsa yeniden
0: o zaman ne oluyor?
1: Olacak.
0: Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi.
1: Nedir? Ne geliyor yani?
0: Bakın net söyleyeyim şimdi. Bakın,
1: biraz önce neyi kastettiniz?
0: Ben objektif değerlendirme yapan bir hukukçuyum. Şuraya oturduğumdan beri de doğruya doğru yanlışa yanlış dedim. Milletimiz görüyor. Şimdi Ekrem Bey'in yargılamaları ve bu yargılamaları neticesinde kesinleşmek üzere olan dosyasına baktığınızda neyi görüyorsunuz? Bizim Türk Ceza Kanunu 53. maddesi var. Üstadım da Ankara'da idamata ammeden memnuniyet var. Yani kamu hizmetinden yasaklılık. Siz kamu hizmetinden yasaklı olduğunuz vakit sizin kesinleşme anında birlikte başkan sıfatınız komple düşer. Başkan vekilliğini artık kimse sizin yerinize vekalet edemez. Ve o meclis Vilayet Makamı'nın İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ün davetiyle ilk salı günü şu saatte seçimini yapar. Şimdi o seçimde diyor ya demin naçizane haddim olmadan dili sürçtü dedim ben Necdet abinin satın alındı veya bir tarafta bir menfaat oldu veya bir oylama oldu. Dündar Ziya'nın adı 2 olarak algılandı. Gültekin'i 6 gördüler. Burada seçim olacak. O zaman 153'e 145 var ya o 8 oy gördünüz.
1: Evet.
0: Çok enteresandır. Mesela çok önemli bir bilgidir. Herkes bunu ignore ediyor. 4-5 Kasım 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Necdet abi burada 18 oydur. Özgür Özel'le aradaki fark. Geçersiz sayılan oy kaçtır biliyor musun? Yine 18'dir. 18'de,
1: evet.
0: Bakın tarih çok istisnai noktalarda tekerrür eder. Burada 8'i koymuş zaten.
1: Geliyor gelmekte olan kastınız ne o halde?
0: Yani Cumhur İttifakı'na tekrar adeta teslim alınacak.
2: Olmaz.
0: Öyle söyleyeyim.
2: Neresi işte?
0: O şudur. 2023 4-5 Kasım seçimlerinde birinci tur oylamasında Özgür Bey Kemal Bey'e 18 oy tırnak içinde farkla kazanmıştır. Geçersiz sayılan oy da 18'dir.
2: Evet. Sonra İvan Başkanı kimdi?
0: Evet, Ekrem Bey'dir. Ve sonrasında
2: oylama başlamadan önce
0: tüzük ihlal edilmiştir. İsmail Saymaz tweet atmıştır.
2: Oylama başlamadan önce öyle pusulanıza dikkat edin. Bravo. Geçersiz sayarım ha diye. Divan Başkanı kim?
0: İşte gözlüklü Silivri'de şu an bizleri izleyen revanş listeleri yazan, revanş da Fransızca intikam demektir. O listelerin yanında da sarı işaretler koyan zatı kendileridir. Bakın bu çok önemlidir. Net söyleyelim. Burada delegasyonu yani meclisin iradesini biz göz ardı ediyoruz. Az önce zatenizden örnek verdim. Kübra Anır Hanım koltuktan kalkabilir ama meclisin iradesi daim ve kaimdir. Meclis yeni bir başkanı seçecektir. Ne zamana kadar? 31 Mart 2029'a kadar nokta.
1: Peki.
3: Cem Bey, Bülent Bey bu olağan bir süreç mi? Bu mesela şöyle.
0: Türkiye'de
3: bu olağan süreç mi? Normal mi? Ahlaki mi? Vicdani mi?
0: Şimdi ben 79 tevellütlüyüm. Zateniz evet. Benden büyük.
3: Bana ben de 78'liyim.
0: Ben son 50 yılda Türkiye'nin olağan herhangi bir sürecini söyleyin canım abi. Bakın, 28 Şubat'tan gelelim.
3: Demin güzel bir şey.
0: MİT krizine gelelim. 17-25 Aralık'a gelelim. 15 Temmuz 2016 gecesine gelelim. Halen dahi Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü üzerinden yeni darbe umutları neşreden ki bugün daha birinden duydum. İnanamadım artık dedim. Bu kadar mı? hala bu kadar dedi. Devletin çok önemli sorun nerede
3: biliyor musun Cem Bey? Bakın,
0: ben bunların programın
3: birinci bölümünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün mecliste yaptığı konuşmanın başlıklarını konuştuk. Evet. O başlıklar bu fotoğrafa uygun başlıklar bakın değil. O...
1: Tam da onu soracaktım Bülent Bey'e. Evet. Bülent Bey yani biz böyle bundan da bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uzlaşı ifadelerinden de tam bahsederken bu transferler birbirleriyle çelişiyor mu? Böyle bir değerlendirme de çıktı çünkü buradan. Siz nasıl değerlendirirsiniz hem Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme ihtimalini hem de bu İBB'de geliyor gelmekte olan diyor mesela Cem Bey. Sizin değerlendirmeniz nedir bu transferler? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesajlara ilişkinde bir değerlendirme alırsak ikisi paralel mi yürür ya da aksi yönde mi yürüyor diye.
4: Şöyle yani tabii stüdyoda yapılan değerlendirmelerle ilgili birkaç şey dikkat çekmek istiyorum. Cem Bey herhangi bir belediye başkanı seçmeden oy almış bir belediye başkanı, belediye başkanı ile ilgili görevi geçici veya sürekli olarak sona erdiği zaman, daha doğrusu geçici olarak sona erdiği zaman belediye meclisinin devreye gireceğini ifade etti ve artık iradenin belediye meclisinde olduğunu söyledi. Evet doğru, Beykoz ve Şile'de belediye başkanları tutuklandığı için o gün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayım diyen bir belediye başkanına seçmen oy verdi ve belediye başkanı seçti. İlgili başkan tutuklandı. Yerine belediye meclisleri içerisinden bir belediye başkan vekili seçilmesi gerekiyordu. Şu an hem Beykoz'da hem Şile'de belediye meclisindeki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri tarafından bu belediyeyi bir Cumhuriyet Halk Partili yönetmeye devam etsin diye belediye meclis üyeleri o ilgili şahısları belediye başkan vekili olarak seçti. Yoksa belediye meclis üyelerine ben bu şehre çok güzel hizmetler yapacağım, projelerim şudur, beni belediye meclisinden vekil seçin diye oy istemedi ilgili belediye başkanları. Bulundukları AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyelerinin sayısal çoğunluğuna güvenerek ilgili belediye meclis üyeleri de burasının vekaleti bizim partide kalmaya devam etsin, seçmenin iradesini ayakta tutalım hassasiyetiyle gidip Beykoz'da ve Şile'de belediye başkanı vekili seçtiler. Ondan sonra bu vekaleti alan kişiler dönüp AK Parti'ye katılınca vekalet de AK Parti'ye geçmiş oldu. Yani burada bir belediye meclisinin bir iradesi yok. İradesinin tersine bir sonuç tecelli. Bunu da görmek lazım. Yani diğer belediyelerden farklı olarak söylüyorum. Bir de İBB aritmetiğini biz bugün Yargıtay'ın kararını adeta İBB aritmetiğine ayarlı bir saat şeklinde konuşmak durumunda kalıyorsak bu yargı bağımsızlığı açısından çok vahim bir durumdur. Ya, Yargıtay'ın böyle bir niyeti vardır yoktur. Onun dışında söylüyorum. Ama meclis aritmetiğini 2019 yılında işlenen bir suçun 7 yıldır devam eden bir dosyası tam da meclis aritmetiğinin değiştiği saatlerde, günlerde onanırsa hiç kimse kusura bakmasın bu demokrasiye sürülmüş bir leke olarak algılanır önemli bir kesimde. Dediğim gibi Yargıtay üyeleri kendi işini de yapıyor olabilir. Evet. Ama 7 yıldır süren bir dava tam da meclis aritmetiğine ayarlı bir saat gibi işlediği an bunu topluma, kamu vicdanına kolay kolay izah edemez AK Partili arkadaşlarımız. Yargı mensupları da bunu kolay kolay izah edemez. Yargı bağımsızlığına düşürecekleri lekelik. Bunu burada tutuyorum. Bir diğeri de yani Gökhan Bey haklı olarak şunu söyledi. Yerel seçimlerde adaylar gerçekten önemlidir. Yani çünkü adayın da mutlaka seçim sonuçlarına bir katkısı olur. Ama belli kentler vardır. İşte Adalar örneği söylendi. Diyarbakır örneği söylenir. İzmir söylenir. Buradaki seçmenler hizmetten ve adayın şahsından daha çok siyasi bir politik bir duruş ortaya koyarlar yani. Dolayısıyla bu tip politik duruş ortaya koyan kentlerden seçilen belediye başkanları hizmetle birlikte bu seçmenlerin politik duruşuna saygı göstermek, onların güvenini yerle bir edecek aksi yönlere gitmemek gibi bir sorumluluk altındalar. Şimdi ben iktidar partisine geçip bu şehre hizmet etmek istiyorum diyorsanız o zaman seçimlerde iktidar partisinden aday olacaksınız. Seçmen iktidar partisinden hizmet almak istiyorsa sizi seçecek. Hem muhalefet partisinden aday olacaksınız. Seçmene beni seçin ben size hizmet edeceğim diyeceksiniz. Ve seçmen de iktidar partisinin adayı olmasına rağmen iktidar partisinden herhangi bir hizmet farklı görmeyeceğini düşünerek muhalefeti seçiyor ve siz dönüp o seçmene diyorsunuz ki ben size hizmet etmek için iktidara gittim. Hani millete millet içi millete rağmen gibi bir şey. Yani bunların siyaseten izahı zor
1: ya
4: konular olduğunu ifade
1: değildim,
4: etmek için söylüyorum. Çünkü
1: hizmet etmeme engel oluyorlardı. Bir kargaşa, kaos vardı. İşte yolsuzluklar vardı. Hayır, ve adım atamıyorduk. Hani genel
4: şöyle
1: olarak
4: olur.
1: Bu minvalde yani, açıklamalar vardı mesela.
4: Olabilir yani, bakın şöyle diyorum. Yani siyaseten bir ayrılık da yaşayabilirsiniz ama oradaki seçmenin politik duruşuna saygı duymak zorundasınız. O politik duruşun tam da karşısında konumlandığı bir partiye giderseniz o politik duruşa da, yani hem seçmenin iradesine bir saygısızlık yapmış olursunuz, aynı zamanda o politik duruşa saygısızlık yapmış. Bakın 2016'dan bu yana özellikle Doğu Güneydoğu illerimizde ağırlıklı olmak üzere kayyum atanan belediyeler vardı. Ve gerçekten belediye hizmetlerinin memnuniyetinde kayyum tarafından yönetilen belediyelerde bir memnuniyet vardı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi kısmen o kayyumları da aday gösterdiği yerlerde belediye seçimlerini açık ara farkla kaybetti. Seçmen evet bu kayyum daha iyi hizmet etmiş olabilir ama ben bu kentte yerel seçimde olsa politik bir duruş ortaya koyuyorum diyor. Bu politik duruşa adayların saygı gösterme gibi bir zorunluluğu var. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yoksa hani herhangi bir Anadolu'nun bir ilçesinde gerçekten adayın şahsı öne çıkmıştır, kazanmıştır, o çok fazla seçmende bir hayal kırıklığı uğratmaz. Çünkü seçmen partisinden çok onun şahsına oy vermiştir. Peki. Ama İzmir gibi yerlerde emin olun şu an bağımsız aday olsa herhalde şu anki belediye başkanı zannedersem doğru dürüst bir oy bile alamaz.
1: Alamaz mı?
4: Şimdi böyle bir durumda sizin o kentin
3: dün de alamaz.
4: Yani alamayacağını herhalde stüdyodaki arkadaşlarımızın hepsi
1: Necdet
4: rahatlıkla söyler yani.
1: Diyor.
4: Hani gider AK Parti'den aday olur da AK Parti'nin oylarını alabilir. O ayrı bir şey. Ama şunu ifade etmeye çalışıyorum. Kendisine oy veren seçmenin politik bir duruş ortaya koyma hassasiyetini de her insan dikkate al. Bu milletvekili için de böyledir. Belediye başkanı için de öyledir. Yani dediğim gibi sizin şahsınız kadar sizin durduğunuz politik yeri ve duruşu da aynı zamanda öne çıkarıyorsa burada bir farklı yaklaşımım olur şahsen benim. Bu tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği meclisteki uzlaşı, diyalog bu süreçlerle bağdaşır mı diye şöyle bakmak lazım. Yani bu kutuplaşma ve kamplaşma Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bilinçli olarak tercih ettiği bir siyaset. Yani en azından ikili bir yapı oluşturmak için sürekli muhalefeti ötekileştiren, muhalefeti sürekli suçlayan bir dil kullanıp bu kamplaşma ve kutuplaşmadan belli bir oy kitlesini konsolide etmeyi düşünen bir siyaset izliyor. Bu 2011 öncesi çok da böyle değildi. Çünkü bütün krizlere rağmen demokrasiyi, uzlaşıyı daha da artırarak oyunu artıran bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı ama 2015'ten bu yana, özellikle 2014'ten bu yana her geçen gün kutuplaşmayı, kamplaşmayı artırarak seçmenini konsolide etmeye, karşı seçmeni de bloklaştırmaktan bir siyasi sonuç elde etmeye çalışan bilinçli bir stratejik tercih var.
1: Ama bugün dolayısıyla 2018 seçimlerine giderken mesajı veriyor mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: İşte yeni ben onu söylemeye çalışıyorum. 2019 seçimlerine giderken bakın 2023 seçimlerinde bugün yürütülen teröristik Türkiye süreciyle ilgili bu konunun müzakere yoluyla da siyaset kurumu devrede olması gerekir diyen Millet İttifakı'na ve onun Cumhurbaşkanı adayına karşı sahte videolarla, montaj videolarla bak bunlar teröristlerle beraber, bunlar gelirse şunu affeder, bunu affeder şeklindeki o bilinçli bir şey, siyasi bir tercihtir. Ona hani şey anlamda söylemiyorum. Yani şunu söylemeyeceğim. Kamplaşma ve kutuplaşma Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir seçim stratejisiydi. Bugün gelinen noktada bu stratejik bir adım mıdır, bir hedef midir Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu, yoksa taktiksel bir adım mıdır? Bunu önümüzdeki günlerde görmüş olur. Peşinen de ya bunların öyle bir niyeti yok deyip atılmak istenen olumlu bir adımı da peşinen mahkum etmek istemem. Ama 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez birinci parti durumuna yükseldi. Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci parti oldu. Peki. Sayın Erdoğan o güne kadar hiç aklına getirmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'yla görüşebileceğini ifade etti. Hem kendisi Sayın Özgür Özel'i kabul etti hem de kendisi uzun yıllardan sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Niye? Bana göre stratejik değil, taktiksel bir adımdı. O yerel seçim mağlubiyetinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bir rüzgara dönüşmemesi için bir paravan oluşturmaya çalıştı ve kısmen de başarılı oldu. Onu unutturdu. Şimdi bugün gelinen noktada hem yani İYİ Parti'nin işte terörist Türkiye ile ilgili niyetinde yürüttüğü bir kampanya var. Aynı zamanda fon krizinin meydana getirdiği ve sadece muhalefet değil, bütün seçmen gruplarında AK Partili, MHP'li seçmenler dahil olmak üzere itiraz ettikleri bir soygun düzeni var veya ahlaksızlık var diyelim yani. Dolayısıyla buradan muhalefetin kendisine hem yani terörist Türkiye üzerinden yüklenen muhalefet kesimiyle fon krizinden dolayı yüklenen kesimlere dönük taktiksel bir set oluşturma niyeti de olabilir. Ama dedim ki ben bunu peşinen yargılamak yerine inşallah bu taktiksel geçici bir adım değildir. Stratejik bir adım olmasını tercih ederim ve o stratejik adıma da karşılık vermeyi arzu ederiz.
1: Gaffar Bey, ne dersiniz bu eleştirilere? Bu taktiksel bir adım olabilir mi eleştirisi? Peşi sıra gelen aslında transferlere yönelik de Bülent Bey'in ağır eleştirileri vardı.
5: Şimdi ben yıllardır seçmenin geri çağırma hakkı olması gerektiğini yazan biriyim. Bunu çok konuştum, çok yazdım. Şimdi inşallah anayasa konusu gündeme gelecek. Seçmen beğenmiyorsa yani sadece parti değiştirme değil, parti değiştirme de olabilir, başka bir konuda olabilir. Belirli bir ülkeler var, İsviçre'de var, Kanada'da var, işte çeşitli ülkelerde var biliyoruz. Belirli bir imza toplanır, bir mini referandum yapılır ve seçtiği vekili ya da başkanı geri çağırabilir. Bu hak bence anayasa tartışmalarıyla bunu konuşalım. Ama şu mecliste konuşulanların ben çok ağır olduğunu düşünüyorum. Bak bu fikre sahip olmama rağmen. Yani şu anda partisini değiştiren belediye başkanlarını böyle ilkesizlikle, siyasi fırsatçılıkla doğruları söylememekle suçlamak çok büyük haksızlık olur. Böyle yapmayalım. Yani demokratik siyasete bir defa şunu yerli yerine koyalım. Yani batı tipi çok partili demokrasilerde, bunun Marksist adı burjuva demokrasidir. Bu demokrasi tipinde şu anda bizim demokrasimiz budur. Burada parti değiştirmek diye bir vaka vardır. Parti değiştirilebilir. Parti değiştirmenin ahlaki zemini var mı yok mu ona bakarız. Her iki taraf açısından.
3: Var mı?
5: Ona göre. Vardır. Ben nasıl? Şimdi onu, var. Bakın müsaade edin söyleyeyim. Evet. Şimdi mesela siz nasıl eleştiride bulunuyorsunuz? Diyorsunuz ki burada ideolojik ve siyasi tavır diyorsunuz. Not aldım yani konuşmalarınızı. Şimdi AK Parti'nin siyasi tavrı nedir? AK Parti kurulduğu günden beri şunu söylüyor. Diyor ki biz hizmet siyaseti yapıyoruz diyor. Bak sadece bunu söylüyor. AK Parti'nin içinde sağcı var, solcu var, dindar var, dindar olmaya hepsi var. AK Parti'nin içinde eski devrimciler var ya. Yani her devrimci, her liberal tamam. Oradadır demiyorum. Fakat AK Parti ideolojik gömleğinizi çıkarın, değerler altında buluşun. Yani ideolojinin yerine değerleri koyun, ortak değerleri koyun, hizmete odaklanın diyen bir kurum. Zaten bugüne kadar başarısının sebebi de bu. Yani başarısızlıkları da vardır. %100 başarılıdır demiyorum. Ben parti adına konuşan biri de değilim. Dışarıdan bakan bir göz olarak konuşuyorum. Şimdi başarılı olduğu, yani seçmen neden teveccüh göstermiş? Soruyorsun. Hani muhalefet de bazen bunu istihza ile söylüyor, üzülerek söylüyorum ama seçmen ne diyor? Yol yaptı diyor. Yaptı. Baraj yaptı. Havale yaptı. Hani bunları beğenmeyebilirsiniz, yapılış tarzını eleştirebilirsiniz vesaire ama toplamda AK Parti'ye de kendini sorduğunda AK Parti, ey AK Parti sen nesin? Sen neden halkın seni seçmesini istiyorsun dediğimizde AK Parti hiç ideolojiden bahsetmiyor bakın. Lütfen yani burada açık olalım. Hiç ideoloji falan konuşmuyor. Yani ne Ömer Çelik'in ağzından duyuyoruz, ne AK Partili bir önde gelen kişinin ağzından, ne genel başkan yardımcıları, ne Sayın Cumhurbaşkanı. Ağızlarını açtıklarında bizim hani ideolojiye en fazla benzer olacak şey değerlerden bahsediliyor. Değerler.
3: Hangi değerler? Mesela 44 belediye başkanı hangi değerler?
5: Şimdi
3: hangi
5: Necip Bey, değer AK Parti'nin değer bu değil. AK Parti'nin değer, bakın belediye başkanı kısmını ayırıyorum. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik formasyonu olan bir partidir.
3: Tamam.
5: Ama AK Parti'nin ideolojik formasyonu yoktur. Ben vaka söylüyorum size. Değer dediği de hepimizin ortak değeri.
3: Tamam, hepimizin yani, ortak değerine uyuyor mu mesela? Ben sorum o.
5: Ben niye uymasın? Bu belediye başkanları Müslüman değil mi ya? Allah Allah. Ortak değer dediği bu adam. Bu kadar basit. Sizde de var, bende de var. Yani AK Parti ideolojiden uzak diyorum. Bakın ben başka bir şey söylüyorum. Şimdi belediye başkanları ben da AK Parti'ye teveccüh gösteriyor. AK Parti'ye geçmek istiyor. Belediye başkanı ne diyor? Bakın şimdi belediye başkanları ne konuşuyorlar? Hepsi diyor ki ben AK Parti'ye geçiyorum çünkü daha iyi hizmet etmek istiyorum diyor. Şunu söylemiyor bakın. AK Parti daha Atatürkçü olduğu için oraya geçiyorum demiyor. AK Parti daha dindar olduğu için oraya geçiyorum demiyor. AK Parti daha solcu olduğu için oraya geçiyorum demiyor. AK Parti daha sağcı olduğu için oraya geçiyorum demiyor. Hepsi diyor ki AK Parti'ye geçiyorum Çünkü daha iyi hizmet etmek istiyorum. Ya bu öyledir değildir. Ben şimdi bakın beyanla ilerleyelim lütfen. Haksızlık etmeyelim. Şimdi diğer tarafa bakalım. AK Parti'de diyor ki... Hocam bir dakika bitireceğim bak. AK Parti'de diyor ki... Ben hizmet için varım. Bu belediye başkanlarını da yanıma alacağım ve size daha iyi hizmet edeceğim. Şimdi bir defa bunu yerli yerine koyalım. Ha şu kısma girersek. Efendim bunlar samimi mi değil mi? Siyaset hesabı... Ya her siyasetçinin değerli arkadaş... Her siyasetçinin bir kariyer hesabı vardır... Gazetecinin de vardır kariyer hesabı. Ben iyi bir gazeteci olmak isterim. Herkes tarafından tanınmak, bilinmek isterim. Siyasetçi de bunu arzu eder. Bir bu vardır. İki, bir de zorunlulukları vardır. Yani her siyasetçinin sorumluluğu var. Halka hizmet etmek zorunda, mecbur yani. Meclise gittiyse yasama faaliyetine katılmak zorunda. Belediye başkanlığı koltuğuna oturduysa onu o hakkı teslim etmek, o görevi yapmak zorunda. Şimdi işin bir tarafı bu. Yani AK Parti'ye geçen belediye başkanları üzerine 44

0: Kimseye kefil olmam. Ben en başta da fikrimi söyledim. Bakın, ben prensip olarak böyle partiler arası çok geçişlilik falan bunları çok doğru bulan biri de değilim. Ama biraz hakkaniyetli olalım. Ortada şöyle bir vaka var. İzmir'de yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor ve İzmir'deki hizmetler kötü. Yani İzmir hak ettiği hizmeti alamıyor. Yani bu gördüğümüz bir şey. Bildiğim için söylüyorum. Bak,
1: hizmetle ilgili
0: Eskişehir, Manisa'yı bilmiyorum bak. İzmir'i biliyorum. Edirne'yi de biliyorum. Bak Edirne'yi de söylüyorum. Edirne'de yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor ve çok kötü bir durumda şehir. Yani şunu düşünmüş olabilir başkan. Ya ben iktidar partisi içinde rozeti takayım. Nasıl olsa bu adamların da iktidar partisinin de böyle ideolojik zorunlulukları yok. Bana illa şöyle olacaksın, illa böyle olacaksın demiyorlar. Burada hizmet üreteyim diyor olabilir. Onun için bence biz o şansı vermeliyiz. Bu bir. İki. 44 belediye başkanı az bir sayı değil. Buradan bir genel mülahaza da çıkarabiliriz. O genel mülahaza bence şu olmalı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı birlik beraberlik mesajına uyuyor mu uymuyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı siyasetçi olarak kendisine katılmak isteyen herkesi bir süzgeçten geçirir alır. Bu ayrı bir şey. Bence şu tarafa bakmalıyız. Ya Allah aşkına değerli arkadaşlar. Yani AK Parti 2002'den beri bu ülkeyi yönetiyor. Belediye başkanları akın akın AK Parti'ye gitmeye çalışıyorlar. Ya bu muhalefet ne yapıyor? Bu muhalefet yani ideoloji diyorsunuz hocam. İdeoloji siyaset anlamında muhalefet ne üretmiş ki? Belediye başkanlarını bile kaçırıyor kendisinden. Yani 44 tane belediye başkanının ve sayısız belediye meclis üyesinin hala bunca yıllık iktidardan sonra AK Parti'ye gitmek istemesi bence bu muhalefetin yetersizliğini, başarısızlığını, ufuksuzluğunu açıkça gösteriyor.
2: Bakın, 44 kabul ediyor.
0: Yani burada çünkü siyaset alanı şudur değerli arkadaşlar. Şimdi Necdet Bey ben de yani dürüstlük, ilke, doğruluk bunlar hepsi tartışmayız bunlar. Zaten bunlar olmalı ya. Bunlar olmadan hiçbir şey olmaz. Ama şunu da biliyoruz. Siyaset aynı zamanda oyun kurma sanatıdır. Karşı tarafı hataya sürükleme, kendisi başarıya doğru ekibiyle gitme sanatıdır. E bu işleri demek ki muhalefet Türkiye'de bu konuyu becerememiş.
1: Bakın, burada yani
0: bir şey daha ekleyerek bitireceğim.
1: Evet, evet,
0: şimdi Sayın Bülent Bey temelde ayrıştırma siyasetiyle ilgili bir şey söyledi. Ona da itiraz etmek istiyorum. Yani AK Parti kadar birleştirici bir siyasi parti olmadı Türkiye'de. Bunu ANAP'ı da dahil ederek söylüyorum.
1: Yap ya.
0: Bak AK Parti kadar her farklı görüşten insanın bir araya geldiği, herkese hitap edebilen bir şey olmadı.
1: 2023 seçim kampanyası, 2024 seçim kampanyasının.
0: Şimdi Necdet Bey bakın Kemal Bey aday olduğu,
1: yan yana koyun ne kadar birleştirici
0: bak, Necdet
1: olduğunu
0: Bey,
1: göreceksiniz.
0: Kemal Bey aday olduğu seçimde muhalefetin adayıydı Kemal Bey. Ve hiç birbiriyle ilgisi olmayan partiler ki Kemal Bey'in başarısıdır. Sizinle aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Ama o başarı nasıl sağlandı? Bir kamplaşma yoluyla sağlandı. Kamplaşma bugün muhalefet neden çok dar bir alanda siyasete kendini mahkum etti? Evet. Çünkü 15 en az 15 yıldır tüm siyasetini Erdoğan düşmanlığı üzerine kuruyor muhalefet. Ben çok iyi niyetle konuşuyorum emin olun yani. AK Parti'nin de bu kadar yıl iktidarda kalarak bu kadar kuvvetli olmasına ben de şaşırıyorum açık söyleyeyim. Bana da şaşırtıcı geliyor. Ama ben siyasetçi değilim. Muhalefet düşünsün bunu. Yani neden bu işi yapamıyorlar?
3: Şimdi Necdet Bey itirazınızı alacağım ama Gökhan Bey'e de hiç söz vermedim bu dilimde.
1: Tamam.
3: Onun da bir değerlendirmesini alalım.
4: Şimdi ben Gaffar Yakıncı'nın 15 yıldır sadece Tayyip Erdoğan'a karşıtlık üzerinden politika yürüten bir muhalefet deyip de ben AK Parti'nin 15 yıldır yani bu kadar sağlam kalmasına, hala başarılı olmasına şaşırıyorum dedi. Ben cevap verdim. Onu biraz detaylandırayım. Muhalefeti sağlam. Yani muhalefet o anlamda...
0: Muhalefeti sağlam ne demek?
3: Muhalefet sağlam.
4: Yani iyi ki muhalefet var. Yani Recep Tayyip Erdoğan, yani Kılıçdaroğlu'na zamanında teşekkür etmişti kastettiğim o. Tabii biraz da gülümseyelim istedim. Yani şimdi bakın...
0: Belediye ama bir şeyler de yapıyorlar Gökhan Bey. Yani şimdi bir AK Parti bir program açıklıyor. Bir seçim
4: benimkisi
0: programı.
4: Benimkisi espri. Onu tabii yapılmayan bir şey olsa zaten vatandaş bunun sonuçta kararını veren sandıkta buna göre.
0: Belediye seçiminde işte mesela.
4: O başka. Belediye seçimlerinde şimdi hizmet etmek istiyorum diyerek parti değiştiren belediye başkanlarını bir yere kadar anlıyorum. Yani ben de siyasetçinin nereden geldiyse oraya hizmet etmesi gerektiğini düşünen, yıllardır da bu işi yaptığım için, bu kaypaklık gibi hissettiğim için siyasetçinin olduğu yerde değerinin daha ağır olduğunu düşünen biriyim. Ya Kubilay Uygun'u hatırlayan var mı?
0: Ya.
4: Kubilay Uygun diye bir milletvekili gördük.
0: Ne
4: belki
0: oldu?
4: Yaşı genç arkadaşlar hatırlamayacaklar.
5: Nasıl vefat etti?
4: Ya DSP'den gelip...
5: Milliyetçi Hareket Partisi,
4: yani
5: ANAP,
4: siyaset... Yelpazesindeki bütün partilere katıldı bu adam ve sonuçta işte Büyükçekmece'de bir otel odasında kafasına sıkarak intihar etti. Acı bir son ama Türkiye'de işte

0: İşte fırıldak kubi ifadesini Türk siyasetine sokan şahıstır. Rahmetle almak isterdim ama bilemiyorum tabii, yine rahmet diyelim. Ben siyasetin bu şekilde fırıldak şeklinde icra edilmesine karşıyım. Hizmet için bir belediye başkanı, Necdet abi belki kızacaktır bana. Yani şu anki koşullar, konjektür başka gibi hissediyor olabiliriz ama sonuçta ben belediye başkanının yine de kendisini seçen seçmene hizmet etmek için bir parti değiştirmesine, bir kez parti değiştirmesine çok da karşı duramıyorum.
1: Peki. Bu arada itirazınızı alacağım tekrar. Özellikle cazibe merkezi olma kavramını geçen haftalarda yine bir konuğumuz kullanmıştı. AK Parti'ye bu geçişleri ifade ederken o geldi aklıma Gaffar Bey söylerken. Hakikaten bu cazibe merkezi olma halini nasıl değerlendirirsiniz AK Parti?
2: Güç her zaman çekim merkezidir. Güç çeker. Yani sonuçta 24 yıl uzun bir süre. Yani Erdoğan'ı 94'ten başlatırsak çok uzun bir süre. Ciddi bir çekim merkezine dönüşür bu. Burada yani tartışmayı baştan şu düzeyde kesmek için, muhalefet çok başarılı olsaydı bu iktidar 24 yıldır iktidar olamaz. Yani bu anlamıyla da muhalefetin gerekçesi ne olursa olsun başarısızlığını bir kenara not etmek gerekiyor. Ancak bu şunları değiştirmez. Bu, şu anki tablo ideolojiyi bir kenara bırakıyor. Yani evet, Türkiye'de MHP gibi, CHP gibi, DEM gibi, Milli Görüş gibi ideolojik formasyonu daha güçlü partiler var. Belediyeleri bu ideolojik şeylere, kalıplara sokmamak gerekiyor. Burada da bir itiraz yok. Ancak burada siyasi tercihinizi siz hizmet üzerine kuramazsınız. Demin söyledim bakın. Bazı işler tesadüf değil. Sayı az olsa üzerinde konuşulabilir. Tekil olsa 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi olabilir. Siyasette yer değiştirme olabilir mi? Olabilir. Bu da olabilir. Ya 44 belediye başkanının hiçbirisiyle ilgili soruşturma açılmadı. Oysa şu anda soruşturma açılan belediyeler, bunların tümüyle ilgili, tümü demeyeyim, haksızlık yapmayayım, önemli bir bölümüyle de ilgili bu tür spekülasyonlar oldu mu? Oldu. Buradaki yaklaşım son derece tehlikeli. Bu Türkiye siyasetini büyütmez. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasına denk düşen bir şey değildir. Kutuplaşma sonuçta, muhalefet de kutuplaşır. Ya kendi mahallesini yaratır. Bu anlaşılır bir şey. Çünkü siz iktidar olarak kutuplaşmayı derinleştirirseniz bu da kaçınılmaz olarak gelir. Burada toplumun vicdanında, bu anlamıyla bu belediye başkanlarına oy verenlerin vicdanında bunun karşılığı olamaz. Bu AKP'nin lehine bir iş olmaz. Orada cazibe merkezi çıkmaz.
3: Yok, belli olmaz Necdet Bey. Bakın, niye? Bence bu kadar peşin hükümlü olmayın.
2: Şöyle bakın, niye olmaz biliyor musunuz?
3: Ben şunu duydum mesela, Edirne'de kendi kulaklarımla duydum. Belgin İBA adaydı AK Parti'den. Ya Edirne'li vatandaş, ya bir kez de AK Parti'ye kazandıralım, bir tur sonra da tekrar döneriz CHP'ye diyeni ben duydum yani. Yani şehri bir toparlasın. Belki de çok iyi hizmet yapacak ama ve bu bile, başarılı
2: bakın,
3: olacak.
2: Bu bile bakın, bugün Sayın Cumhurbaşkanı kutuplaşma vurgusu niye yapıyor? Kutuplaşma olmasa kutuplaşma vurgusu yapılır mı? Yapılmaz. Merkezi devlet hakkaniyetli olsa, belediye dediğin kamu kuruluşudur. Kağıt üzerinde söylüyoruz, teorik olarak da söylüyoruz. Oradaki yaşayan bütün nüfusa hizmet eder. Siyasi parti tercihi kullanmaz. Hizmette sen...
3: Hayır, ben onu kastetmedim ama lütfen.
2: Hayır,
3: lütfen.
2: Çok net.
1: Siz bakın,
3: ben başka, şimdi bakın şunu söyleyeyim. Edirne'nin, İzmir'in sorunu Gaffar CHP Bey. Yönetimlerinin Gaffar kötü Bey. Yönetimidir.
2: Gaffar Bey.
3: Öyle Ankara'ya top atmayın.
2: Gaffar Bey, bakın.
3: Onu yapmayın.
2: Bu ülkede, bu ülkede yani şimdi Bülent Bey orada, yani Milli Görüş belediyeciliği düzeyinde de bir şey yapabiliriz ama bu ülkede mesela Ahmet İsvan kimdi?
3: Ya çok
2: bakın, gayet, şöyle
3: gayet yani, başarılı belediyeci ama tabii, üzerinden kaç yıl geçti?
2: Eyvallah.
3: Necdet Bey, kaç yıl geçti üzerinden?
2: Bakın şu bir ezber.
0: İzmir'de konuşuyoruz. Bakın,
1: şunu bir ek yapabilir miyim? Bakın, çok özür dilerim. Daha önce tabii, tartıştığımız için
3: yok, yok, yani Ahmet İsvan CHP belediyesi olarak örnek verdi. Öz faturu
1: tabii. Şu yanlış anlaşılmasın. Elbette burada iki hukukçumuz var. Hani onlara da dikkatli konuşmaya çalışıyorum ama zaten mesela belediye kanununa göre belediyelerin merkezi idare eden alacakları paylar belli. Yani istese de merkezi idare onu kesemez zaten.
3: Doğru.
1: Yani İzmir'e daha onun hak ettiği para gidiyor mesela. Doğru. İşte ne diyelim, CHP'li diğer
3: belediyeler nüfusuna göre doğru.
1: Yani merkezi idarenin zaten hukuken büyük, onun önünü kesme şansı doğru. Yok. Ne paraysa o gidiyor
2: zamanla
1: zaten.
2: İller Bankası projelerinde
1: daha önce de tartışmış.
2: Belediyeler özellikle büyük şehirlerin büyük projelerinde Cumhurbaşkanı'nın onay vermesi gereken çok proje var. Yani o anlamıyla
0: İstanbul'da ben, metro ile alakalı. Yani,
3: mesela, hocam onay vermeyesini yapıyorlarını yapsın. Ya. Ya, mesela asfalta onay gerek mi?
4: Fizibilitesini yapıyor Ekrem Bey hala.
3: Asfalta bakın, onay gerek mi?
2: Para geldi abi. Tersten bir şey söyleyeyim.
4: Ama para yani, geldi bakın, abi.
2: Tersten
4: bir şey söyleyeyim. Bu soruya niye cevap vermiyorsunuz? Ona avukatın cevap versin.
2: Şimdi 2019'da, öbür tarafta 2019'da İstanbul ve Ankara'yı kazanan CHP, İzmir'i dışarıda tutarak söylüyorum, 2024 başarısında onun rolü var. Yani arkadaşlarımız CHP belediyelerindeki
4: Kemal hizmet, Bey'in başarısı.
2: Tabii Kemal Bey'di zaten ama hayır, CHP belediyeleri çok başarısız olsaydı İstanbul ve Ankara'yı kazandıktan sonra İzmir'de kenarda tutuyorum. Vallahi ülkenin %63'ünde seçim kazanamaz. Şimdi, bunu yalnızca...
4: Onun için Mansur Bey Cumhurbaşkanı ziyaretinde teşekkür etti. Şimdi, Ankara'yı Ankara yaptığınız için bu, NATO'dan ötürü ben teşekkür ederim.
2: Diğer siyasi kaygılarımı söyledim. Ama tümüyle mahkum etme çabası doğru bir çaba değil. Şimdi siz başarısız olsanız yerel seçim dediğiniz tam aktörlerin önemi var.
4: İdeolojik şimdi vermiyor muyuz? Mansur Beşiktaş'ta, Bakırköy'de, müsaade, kendi ilçemde ya arkadaş, evimden bak, işe gidemiyorum.
2: Cem Bey,
4: çok
2: Cem
4: mu başarılı Cem belediye başkanı?
2: Bak çok başarısız olsaydı 2019,
4: alıyoruz.
2: 2019 örnekleri çok başarısız olsaydı 2024'te bu kadar belediye kazanılamaz.
4: Abi tam da ideolojik şimdi, oy veriyoruz sanki. Ya,
2: ideoloji olmadan,
4: onun için Hamza Bey işte ya, kazanamadı. Adam muhteşem bakın, bir olmadan seçim olmaz. Propagandası şimdi, yaptı ama AK Cem Partisi Bey, niye verdi?
2: Mansur Yavaş örneğini verdiniz. Mansur Yavaş Türkiye
0: siyasetinde... Cemil Tugay AK Parti'den aday olsaydı kazanır mıydı?
4: Ya mümkün değil.
2: Tamam yani ben
4: işte altı ok alıyor, ideoloji alıyor. Ya, maalesef Mansur Yavaş bakın, 2 milyon rey alıyor. Ya
2: yapma
4: Cumhurbaşkanı ispatı vücut ediyor. Devletimizin emrindeyim diyor. Teşekkür ederim Ankara hizmetleri
2: şimdi,
4: için. Ya Cumhurbaşkanı da ona teşekkür etmesi lazım.
1: Son 2 dakika
2: Bey, son 2 dakika mı? Bakın bazı isimler önemlidir. Her şeye rağmen isimler, ideoloji de önemlidir. Ben o yüzden o vurguyu yaptım. Sonuçta bir siyasi tercih yapıyorsun sen. Yani oradaki %60'ın %30-35'i CHP seçmenidir. Diğerleri onun etrafında kümelenir. Bu da anlaşılır bir şey. Burada benim temel şeyim şu. Kurguyu şurada yaparsak, muhalefet bugüne kadar tek başına iktidar olamadıysa muhalefetin doğal olarak kendisini sorgulaması lazım. Ama 2019 belediyeleri çok başarısız olsaydı 2024 olmazdı.
1: Peki.
2: Bugün de bir siyasi operasyon da başka bir yere doğru taşınıyor.
3: Bence şimdi başka sahipler var. Yani ben İstanbul'da ve Kadıköy'de yaşayan biriyim. Hiç o bahsi açmak istemem. Bence halkın seçiminde başka sahipler var.
4: Bravo.
3: Hizmet konusu başka bir konu yani. Bravo. Çünkü burada yaşayın hocam. Yani ben Kadıköy'de yaşıyorum yıllardır. Ve İstanbul'da başka belediyeler de var. AK Partili belediyeler de var. Onların da ne yaptığını görüyoruz.
2: Türkiye'de belediye...
3: Yani çok fark var.
2: Şöyle söyleyeyim.
3: Çok fark
2: bir cümle, bir cümle kuracağım. Valla kriter. Yani biz daha önce Gaffar Bey'in de çeşitli tartışmalar yaptık. Yaşanabilir kent kategorisine giren Türkiye'de bir tane kent yok. Doğru. Uluslararası ölçekte yaşanabilirken çünkü değişti artık. Yani şimdi CHP belediyelerini istiyorsunuz da AKP belediyelerinde de yaşanabilir kent kriterlerine uygun kent
3: Necip
2: yok.
3: Necip Bey şimdi siz CHP belediyelerine çok övgüler dizdiğiniz için söylüyorum.
2: Yani,
3: ben hükümetimizi
2: böyle,
3: de eleştiririm çok rahat. Gerçek, eleştiririm. Yani Türkiye'de neden yaşanabilir şeyler konusunda eleştirebilirim ama ben şunu yapmıyorum.
1: Bak,
3: mükemmel işler yapılıyor. CHP'liler yüzünden olmuyor.
2: Hiç,
3: ama CHP belediyeleri başarılı değil. Onu söylemeyin lütfen.
2: Böyle bir cümle kurmadım. O yüzden kriter şu. Belediyecilikte yaşanabilir kent yaratabiliyorsan bu çok önemli bir şey siyasi olarak. Hı hı. Yaratamamışız.
1: Bu konu hakikaten çok derin, çok da uzun konuşmak
3: istedik. İlçeleri tek tek alsak çıkarttık
1: sanırım. Ama Taha Bey şunu da son olarak sormak istedim. Şimdi Cemil Tugay ile ilgili ya geçecek hayırlı olsun dedi. Acaba İBB ile ilgili duruyor burada biraz önce mesela eklediğimiz o konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Özellikle 8 sandalye var diyoruz. Orada bir kulis bilgisi var mı? 8, değişim olur 8, mu? 8, bu denge değişir mi diye.
5: Biraz daha farkın yüksek olduğu konusunda bir uyarı geldi az önce. Açıkçası orada
1: onu
5: hani...
1: Onu düzeltelim o halde. Nedir doğrusu?
5: Söyleyeyim hemen. 145 olarak galiba
1: evet,
5: orada
1: bir... Evet, bize düzeltmiş olalım efendim. Tekrar
5: vardı.
1: Uledi arkadaşlar.
5: 153 şu şekilde az önce 145. Ifade 153'e ettiler.
1: 145 dedik biz.
5: AK Parti 130, MHP 6, Birlik Partisi 2. Yani Cumhur İttifakı olarak 138. Ataşehir'deki katılımla beraber durum bu dediler Cumhur İttifakı peki tarafında. Dolayısıyla oradaki makas galiba... ifade edilenden biraz farklı. O da hani meclis iradesi nasıl tecelli edecek onu kestirmek güç. Fakat Cumhur İttifakı tarafında bu yönde bir gayret olduğunda ifade edebiliriz.
1: Dolayısıyla bu sandalye sayısında bir değişim var.
6: Yarısını geçti fark edildiği için 8 dönüyor.
1: Efendim buyurun Bülent Bey.
6: Yani 16 fark olduğunu varsayalım. 9 meclis üyesi bir niyetine gittiği zaman öbür tarafa geçeceği belki o 8 peki sayısı ondan dolayı telaffuz peki edilmiş olabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim kıymetli konuklarımıza. Çok sağ olun. Kısa bir ara.

0: dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.
1: Ve Türkiye'nin nabzında artık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 2 Ekim Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken dünden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışı özel oturumunda konuştu. Fon piyasasında meydana gelen sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini belirtti. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedi. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa da vardı.
1: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
2: Kimsenin hakkı yenmeyecek dedi. Toplumsal barış vurgusu yaptı.
1: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis yeni yasama yılı açılışında genel kurulda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör bitme noktasına geldi mesajı verdi.
1: Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
2: Erdoğan sürecin yol haritasına işaret etti.
1: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısı da yaptı. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız bellidir ifadesini kullandı.
1: 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır

0: ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
1: Erdoğan konuşmasında cephe siyasetinin sona erdiğine dikkat çekti.
0: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılışında kürsüye çıktığı sırada genel kurul salonunu terk eden Yeni Parti ard arda tepki geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepkilerini dile getirdi.
3: Ben şahsen doğru bulmadığımı, gelip orada oturabilirler. Orada sabahtan akşama her türlü eleştiri yapabilme imkanları vardır. Ama meclisin açılış gününün aslında bir birlik, beraberlik, hep beraber demokrasiye sahip çıkma günü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda kürsüye çıkınca yeni partilerin salonu terk etmesine tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış resepsiyonunda konuştu. Doğru bulmadım, şık olmamıştır dedi.
3: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeselerdi. Hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
1: Bir başka tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
4: Yeni Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir ifadelerini kullandı. Yeni partili milletvekillerinin genel kurulu terk etmelerinin meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu belirtti. Çelik, yeni partinin siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
5: Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır, Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur. Demokratik siyaset, yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler meclisin açılmasıyla birlikte kurulması planlanan izleme kuruluna çevrildi. Önümüzdeki günlerde çalışmaların hız kazanması beklenirken siyasi parti temsilcileri süreci ve izleme kurulunun amacını Habertürk'e değerlendirdi.
6: Esas meselemiz bizim silah bırakmanın tespit ve teyit edilmesi, resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber yürürlüğe girecek husus.
7: Yeni yasama yılı başladı. Gözler mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna çevrildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, silah bırakmanın tespit ve teyidine vurgu yaptı.
6: Silah bırakmanın tespit ve teyidi yürürlüğe girecek ki bu işlemler gerçekleştirebilsin. Belli bir sayıyı belirlemek suretiyle etkin ve verimli çalışacak. Yürütme içerisindeki kurulla bu entegrasyonu ve uyumu gerçekleştirecek bir komisyonu da bu ay içerisinde inşallah meclis başkanımızın belirleyeceği görüşme takvimine göre belirleyeceğiz. Yani.
7: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da izleme komisyonunun koordineli bir şekilde çalışacağını ifade etti. Gerekli görüldüğü takdirde yasal düzenleme için tavsiyelerde bulunulacağına da işaret etti.
8: Bu süreçte, terörsüz Türkiye sürecinde yapılan işleri takip edecek ve meclis adına da denetleme görevini yerine getirecek. Bizce en fazla üzerinde durulan şey bu süreçte gerekli olan kanuni düzenlemeler konusunda her partinin kanun teklifi hazırlığını yapmaktır. Gerekli gördüğü yerlerde şu yasal düzenleme yapılırsa iyi olur ya da bu yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır diye tavsiyelerde bulunacaktır.
7: CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erden Kılıç, partisinin

0: tutumunu anlattı.
1: Hem imzamızın hem oyumuzun da arkasındayız. Ama tabii destek verdik ama sorgulamıyor değiliz. Tabii ki yasanın arkasındayız. O yüzden de komisyona da bir milletvekili arkadaşımız üye olarak vereceğiz. Bir ortak zemin bulmak zorundayız ve halkın çıkarına olması gerekiyor.
0: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın da gündeminde izleme kurulu vardı. Süreç için kurulacak kurulun önemine vurgu yaptı.
2: Sorunların çözüm adresi olarak ifade ettiğimiz meclis çatısının daha aktif bir pozisyon alması, kurucu bir irade olarak bu sorunun çözümünde yer alması için izleme kurulu bizim açımızdan çok önemli. Siyasi partilerin en geniş yelpazede temsiliyetleriyle olması gerekir.
3: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılık şüphelilerden 8'i için tutuklama, 5'i için ise ev hapsi talep etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Özata Denizcilik'in yönetim kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı. 9 şüpheli içinse adliye kontrol kararı verildi. Dün sabah saatlerinde Teraportöy'ün yöneticileri Emir Münir Sarpiner ve Erdin Özel'in de aralarında olduğu 5 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 65'e yükselmiş oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı fon soruşturmasına dair iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yazıcı, oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur dedi. Gerçeklerin ortaya çıkacağını belirten Yazıcı, itibar suikastına ve AK Parti'yi karalama çabalarına müsaade etmeyeceğini kaydetti. Sosyal medya unsurları hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır ifadelerini kullandı. Mersin'de Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da gözaltında.
0: İhaleler ve doğrudan temin alımları incelendi. Kamu zararı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Mersin Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine operasyon düzenlendi. Soruşturmayı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Başsavcılık belediyelerin yaptığı ihaleyle doğrudan temin alımlarını mercek altına aldı. Müşteki, tanık ve gizli tanık beyanları alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihaleyle 63 doğrudan temin alımında 330 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararının 1 milyar liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararının olduğu belirlendi. Başsavcılık Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında olduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 3 belediye başkanı ile birlikte toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin başka bir dosyadan cezaevinde olduğu öğrenildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında MASAK verileri, HTS kayıtları, fiziki takip tutanakları, banka ve kuyumculuk işlemleri, sosyal güvenlik kurumu kayıtları, araç devirleri, ihale ve hak ediş dosyaları üzerinde çalışma sürüyor.
3: Mecliste yeni yasama dönemi açılışında liderlerin gündeminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınması vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkes yargılanabilir ama hakkıyla hukukuyla dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi. Mecliste fon soruşturmasına dair de mesajlar verildi.
4: Vahap Bey sadece CHP'lilere değil, Mersin'de yaşayan, herkese hizmet eden bir belediye başkanı.

0: Onun tutuklanması doğru değil. Sabahın 5'inde evinin aranması doğru değil. Tamam, herkes yargılanabilir ama hakkıyla, hukukuyla tutuklanmamalı. Gözaltına alınmamalı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçi'nin gözaltına alınmasını bu sözlerle değerlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi.
2: Birincisi, Vahap Seçer geçen seçimin rahmetli Ferdi Zeyrek, Mansur Yavaş'la birlikte Türkiye şampiyonudur. %60 oyla seçilmiş ilinde. Büyük bir mutabakatla seçilmiş. Vahap Seçer'in bir özelliği Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı olmasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki çoğunluğu kuruldukları günden beri kaybetmiş olmanın verdiği hırçınlıkla da bu işleri yapıyorlar.
1: Mecliste yeni yasama dönemi açılışında liderlerin gündeminde fon soruşturması da vardı.
2: Komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. Ama bu bilmem ne kanuna aykırı diye zaten çalıştırılmayan bir komisyon kurulacak. Bunların komisyonları araştırma komisyonu olarak değil, soruşturma komisyonu olarak kurulur. O daha sağlıklı olur. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Kurmuyorlarsa da kendileri bilir.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sürecin takipçisiyiz mesajı verdi.
3: Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara basarak kim ne aldı, kim ne kazandı, kim ne kaybetti 15 saniye içinde bunu öğrenebilme imkanına sahip. Biz doğru yerden bakarak çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek derinleşen fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Mağdurların haklarının korunacağını söyledi.
6: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
5: Sabah gazetesine konuşan Gürlek, Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini açıkladı.
6: Yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
4: 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB davasında ara karar çıktı. 4 kişinin tahliyesine karar verildi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 436 sanıklı davada ara karar açıklandı. Davanın 91. gününde ek iddianame ile davaya eklenen 6 tutuklu sanığın tahliye talepleri alındı. Savcı beyanlarının ardından ara mütalaasını açıkladı. 57 kişinin tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti ise muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanları Hasan Tahsin Sönmez ve Turgay Tokdemir'le İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Afşar hakkında tahliye kararı verdi. Futbol dünyasını sarsan hakemler dosyası soruşturması genişliyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel Trabzon'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 şüpheliye ait dijital materyaller ve MASAK raporları incelendi. Savcılık yeni suç delillerine ulaştı. Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararı verildi. İki hakem de Trabzon'da oynanan hazırlık maçının ardından gözaltına alındı. Ekipler Yasin Kol'un evinde arama yaptı. Önceki gün gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 7 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. MYK soruşturması kapsamında şu ana kadar toplam 54 kişi tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdi. Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 7 işçiden ikisi hayatını kaybetti, ikisi yaralı kurtarıldı. Diğer işçileri kurtarmak için çalışma ise sürüyor. Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oldu. Göçük altında 7 madenci kaldı. İhbar üzerine maden ocağına çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık personeli gönderildi. 7 işçiden 4'üne ulaşıldı. İşçilerden ikisi hayatını kaybetti. 2 madencinin durumu iyi. Göçükte kalan diğer 3 madenciye ulaşmak içinse çalışmalar devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, maden göçüğüne ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada patlama meydana geldi. 7 işçinin yaralandığı patlama anında güvenlik kameraları kayıttaydı.
5: Bir anda patlama meydana geldi. Fabrika savaş alanına döndü. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında mesai daha başlayalı birkaç saat olmuştu ki patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 3'ü ağır, 7 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
4: Sinop'ta denize açılan iki polisin gezisi acı bitti. Teknenin alabora olması sonucu bir polis hayatını kaybetti. Kayıp polis ise aranıyor. Hayatını kaybeden polis memuru içinse tören düzenlendi.
7: İşte bunu da almış kendiliğinden, balık tutacağım. Yani hobi olaraktan, arkadaşlarına dağıtmak amacıyla almış bunu da.
5: Balık tutmak için aldığı teknede facia yaşandı. Bir polis hayatını kaybetti, meslektaşı kayboldu.
7: Yeğenimizi aramak için geldik buralara. Akşamdan beri de buradayız. Göremedik, bulamadık. Herkes de arıyor ama bulamadılar.
5: Polis memurları Numan Şen ve Orhan Gazi Yetiş, Sinop'ta tekneyle denize açıldı. İki arkadaş balık tutacaktı. Tekne bir süre sonra bilinmeyen nedenle alabora oldu. İki arkadaş denize düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Arama çalışmalarında 38 yaşındaki Orhan Gazi Yetiş'in cansız bedeni suyun yüzeyinde bulundu.
7: İki çocuğu var. Hanımı da perişan oldu. Akşamdan beri içimiz parçalar.
5: İki çocuk babası Numan Şen'i arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan çalışmalar da başlatıldı. Ekiplere balıkçı tekneleri de destek verdi.
7: Yüzmeyi bilirdi ama öyle gemicilik, balıkçılık işi falan yok.
5: Ekipler arama çalışmalarından henüz sonuç alamadı. Çalışmalar devam ederken hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş törenle son yolculuğuna uğurlandı.
8: Helal ediniz. Helal ediniz.
4: Kocaeli'de 2 yıl önce bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş vurularak hayatını kaybetmişti. Ağabey ve kardeşin öldürüldüğü anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
1: Polisin geniş çaplı incelemesi sonuç verdi. Abi ve kardeşin cinayete kurban gittiği kavganın detaylı görüntüleri ortaya çıktı. Olay 2 yıl önce Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. İddiaya göre parasını alamayan kafenin eski çalışanı Hasan ve abisi Ahmet Akın konuşmak için işletmeye gitti. Kafe sahipleriyle kardeşler arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan kardeşler birer gün arayla hayatını kaybetti. Polisin titiz çalışmasıyla 2 yıl sonra dava dosyasına yeni görüntüler girdi. Görüntülerde Ahmet Akın'ın sırtından vurulduğu, kardeşinin ise kaçarken vurulduğu anlar yer aldı. Abi kardeşi hayattan koparan olaydan sonra 5 kişi hakkında dava açıldı. Tutuklu Furkan G. ve Oğuzhan S. savunma yaptı. Sanıklardan Oğuzhan S. kendini korumak amacıyla yere ateş ettiğini öne sürdü. Furkan G. de kasıtlı eylemde bulunmadığını söyledi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.
4: Narin Güren cinayetiyle ilgili aralarında akrabalarının da olduğu 12 sanığın yargılandığı davada bir duruşma daha görüldü. Diyarbakır'da görülen kapalı duruşmada 7 sanık ve 2 adli süreçteki çocuk hazır bulundu. Suçluyu kayırma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanıklar savunmalarında suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Mahkeme diğer sanıkların da savunma yapması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Kasım'a erteledi. Tüm sanıklar hakkında daha önce 1 yıldan 3 yıla kadar değişen cezalar verilmiş. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin

0: kararını hukuka aykırı bulmuştu. İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. O anlar araç kamerasına yansıdı.
1: Bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpıp karşı şeride devrildi. Sol şeritteki araçlar ucuz kurtuldu. Kaza sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Bir hafriyat kamyonu şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlı olan kamyon kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı. Ardından da karşı şeride devrildi. Sol şeritteki otomobilin sürücüsü ani manevrayla kamyonun altında kalmaktan kurtuldu. Ama hem o hem de sağ şeritteki araç yola dökülen moloz nedeniyle hasar gördü. Yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Ankara'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Bisikletli bekledi. Birden yola atladı. Yola atlayınca orta şeritten gelen araç vurdu.
1: Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletiyle otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Keçiören ilçesine meydana geldi. Karşıya geçmek için yola çıkan bisikletliye otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bisikletli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Hemen hemen her gün burada kaza oluyor.
0: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırıları ara seçimlerinden önce artırabilecekleri mesajını verdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa ABD mutabakatı ihlal etse de diyalogtan vazgeçmeyiz dedi.
3: İran'ın var olduğu sürece barış mümkün değil dedi. Tahran'ın teklifinin yeterli olmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump, Time dergisinin kapağında yer aldı. Tremendous amounts of electricity for every business. Dergiye röportaj veren Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum dedi. İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik ifadelerini kullandı. Ancak İran'ın varlığında barışın mümkün olabileceğini sanmıyorum diye konuştu. Trump, Tahran'ın ateşkes teklifini yeterli bulmadığını da söyledi. ABD ara seçimlerinden sonra saldırıları artırıp artırmayacağı sorusuna bu mümkün yanıtını verdi. ABD Başkanı sosyal medya hesabında İran'ın nükleer tehdidinden kurtulmanın 4-6 hafta süreceğini defalarca belirtmiştim diye yazdı. Bunu bir gecede başardığını iddia etti. Geri kalan zamansa bunun böyle kalmasını sağlamakla geçecek diye belirtti. Trump, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında yaşanan olayı da değerlendirdi. Uçağa yapılan saldırının arkasında İran'ın olması halinde onları çok sert vuracaklarını kaydetti. Tahran'dan gelen mesajsa daha ılımlı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD mutabakatı imzalamasına rağmen ülkemizi 3 kez hedef aldı dedi. Yine de diyalogdan asla kaçmadık ve kaçmayacağız ifadelerini kullandı. Bloomberg'in haberine göre ise İran, yaptırımların hafifletilmesi halinde nükleer denetçilerin ülkeye girişine izin vermeyi teklif etti. ABD'nin sahadaki eylemleri ise sürüyor. Amerikan basını, ABD'nin 3. uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in bölgedeki gemilerden birinin yerini almak için Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını yazdı. USS Theodore Roosevelt 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra ABD'ye dönmüştü.
0: Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilerin Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybu elektrik santralini hedef aldıklarını bildirdi. Koalisyonun açıklamasına göre Medine'yi Münevvere'yi besleyen elektrik santraline İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda Taybu elektrik santrali hedef alındı. İHA'dan geriye kalanlardan elde edilen sonuçlara göre saldırı Husiler tarafından gerçekleştirildi. Trafolardan biri devre dışı kaldı. Dışişlerinden saldırıya kınama açıklaması geldi. İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalı denildi. Suudi Arabistan'a olan güçlü destek yinelendi. İsrail'de seçimler yaklaşırken Başbakan Netanyahu'nun güvenlik tehdidi açıklamaları tartışma yarattı. İsrail basını ülkeye yönelik saldırı hazırlığı olduğunu iddia eden Netanyahu'yu yalanladı. Başbakanın uyarısının üzerinden 24 saat geçmeden yaşanan uçak krizinin ardından gözler hükümete çevrildi.
1: Dubai Tel Aviv uçuşunda yaşanan olaydan bir gün önce kameraların karşısına geçmiş, kendilerine yönelik bir saldırı yapılacağını iddia etmişti.
4: Ve bir şey daha, seçimlere doğru düşmanlarımızın bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler var.
1: İsrail basını Netanyahu'nun aksine ordu kaynaklarının saldırı hazırlığı tespit etmediğini yazdı. Netanyahu, Tel Nof hava üssünde yaptığı açıklamada, İsrail'in düşmanlarının 27 Ekim seçimleri öncesinde saldırıya hazırlandığına dair işaretler bulunduğunu öne sürmüş, ancak tehdidin kimden gelebileceğine ilişkin ayrıntı vermemişti. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'e yönelik herhangi bir saldırıya işaret eden somut hazırlıklar ve operasyonel hareketliliğin tespit edilmediği belirtildi. Netanyahu'nun seçim öncesi saldırı uyarısının üzerinden 24 saat geçmeden Dubai Tel Aviv seferini yapan uçakta yaşanan krizde gözler İsrail hükümetine çevrildi. Netanyahu hükümeti olayı terör girişimi olarak niteledi. Başbakan olayda İran'ın dahli olup olmadığına dair soruya bunu söylemek için henüz çok erken yanıtını verdi. Netanyahu ile konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristi ya da dengesiz biriydi açıklaması yaptı. Netanyahu'nun verdiği bilgiler için doğru olup olmadığını bilmiyorum ifadesini kullandı. İsrail'e muhalefet lideri Lapid ise başbakan ve çevresini ülkenin güvenliği üzerinden ucuz siyaset yapmakla suçladı. Dubai'den Tel Aviv'e giden uçakta kaçırılma kodu verilmiş, pilotlardan birinin diğerini bıçakladığı belirtilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Fly Dubai uçağındaki olayın arkasında terör sahiki olup olmadığını araştırıyor.
0: İngiltere'de ABD üssü yakınlarında bulunan şüpheli araçlar hakkındaki soruşturma devam ediyor. İngiltere Başbakanı Burnham olayda İran'ın rolü olduğunu savunuyor. İran ise iddiaları reddediyor.
1: İngiltere pazar günü Amerikan üssü yakınlarında yaşanan bomba paniğinde İran'ın rolü olduğuna inanıyor. İran ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı Fairford üssü yakınlarında 3 adet şüpheli ticari araç tespit edilmiş, olayda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Başbakan Burnham İran'ı işaret etti.
5: İran'ın hafta sonu Fairford üstünde yaşanan olaylarda rol oynadığına dair güçlü işaretler bulunuyor. Ancak elbette bu halen devam eden karmaşık ve ciddi bir polis soruşturması niteliğini koruyor. Ve tabii ki ABD'deki meslektaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
1: Açıklamaya İran'dan tepki gecikmedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Dışişleri Bakanı Arakçı, yanlış kişiyi suçluyorsunuz dedi. Yabancı devletler adına çalıştığı iddia edilen şüphelilerin serbest bırakılmasının her şeyi özetlediğine inandıklarını belirtti. İngiltere'nin terörle mücadele ekipleri de soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Arama yapılan ticari araçlarda patlayıcı izine rastlamadıklarını açıkladı. Araçlarda benzin bulunduğu belirtilirken şüphelilerin evlerinde yapılan aramaların da tamamlandığı aktarıldı. İngiliz basını ise şüphelilerden birinin gözaltına alınmadan önce polisi aradığı iddialarına yer verdi. Fairford üssü Amerikan uçakları tarafından İran'a saldırılar düzenlemekte kullanılıyor. İngiliz yetkililer devam eden soruşturmalar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınıyor.
0: İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın AB'ye dönüş sinyali vermesine Paris ve Madrid'den destek geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İspanya Başbakanı Sanchez, İngiltere'nin birliğe dönüşüne destek vereceklerini belirtti.
6: Welcome back.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne üye olma ihtimaline bu sözlerle destek verdi. İngiltere

0: Başbakanı Andy Burnham'ın Avrupa Birliği'ne dönüş sinyali vermesi Fransa ve İspanya'da olumlu yankı buldu. Madrid'de İspanya Başbakanı Sanchez'le ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, kararın İngiltere ve Avrupa Birliği için iyi bir haber olacağını savundu.
1: L'immigration et beaucoup d'affaires stratégiques, mais je pense que ce serait...
2: Eğer İngilizler geri dönmek isterlerse bunun hem kendi ülkeleri hem de Avrupalılar için çok iyi bir haber olduğunu düşünüyorum. Başbakan Burnham bence o cesareti göstermekte haklı. Her halükarda bir şeyler yapmaya çalışmak için orada olacağız.
0: Sanchez de Brexit'in İngiltere için de Avrupa Birliği için de büyük bir kayıp olduğunu söyledi.
2: Brexit'in hem İngiliz halkı hem de bir bütün olarak Avrupa projesi adına büyük bir kayıp olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla Birleşik Krallık sizin önerdiğiniz doğrultuda bir karar alacak olsaydı, İspanya bunu kesinlikle memnuniyetle karşılar ve bu kardeş ulusa yeniden kucak açardı.
0: İngiltere 2016'da yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almış, süreç 1 Şubat 2020'de tamamlanmıştı. Burnham, geçtiğimiz günlerde ülkesinin Avrupa Birliği'ne dönmeyi tartışması gerektiğini söylemiş, Brexit'in faydadan çok zarar getirdiğini savunmuştu. Kasım ayında yapılacak İngiltere-Avrupa Birliği zirvesinde bu konunun ele alınması bekleniyor.
3: Doğalgazda kademeli fiyat tarifesi bu kış faturalara yansıyacak. Her bir abone için kademe 1 ve kademe 2 fiyatlaması uygulanacak.
0: Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli fiyat tarifesine geçilecek. Az tüketen az, çok tüketen gerçek maliyetini ödeyecek. Kademeli doğalgaz uygulaması bu kış ilk kez uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğalgazda faturalara %50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Ortalama tüketim limitlerini aşan hanelerse Ekim ayı itibarıyla bu destekten yararlanamayacak. 4 Nisan 2026 itibarıyla doğalgazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak. 21,8 milyon doğalgaz abonesinden yaklaşık %12'si yani 2,8 milyon abone kademe düzenlemesinden etkilenecek. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Yeni sistemde kademe 1 ve kademe 2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenecek. Normal tüketime sahip kademe 1'deki haneler doğalgazda metreküp fiyatına 17 lira 88 kuruş ödeyecek. Kademe 2'deki hanelerin doğalgazda metreküp fiyatı ise 26 lira 73 kuruş olacak. Önceki yılların hava durumları ve yakılan gaz miktarına göre illerin kademe ortalaması düzenlendi. Kademe uygulamasıyla birlikte belirlenen tüketim sınırını aşan haneler destekli tarifeden yararlanamayacak.
3: Ankara'nın yıllardır beklediği Esenboğa Havalimanı metrosu için çalışmalar sürüyor. 36 kilometrelik hat 12 istasyondan oluşacak. Projenin 3 kesiminde de yer teslimi tamamlandı. Çalışmalara dair son durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
0: Yüksek hızlı tren garı Esenboğa Havalimanı metro hattında çalışmalar sürüyor. Hattın 3 kesiminde yer teslimi tamamlandı.
4: 36 kilometrelik yüksek hızlı tren gar Esenboğa Havalimanı raylı sistem hattını 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmalarına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren garı Esenboğa Havalimanı raylı sistemi hattına ilişkin açıklamada bulundu. Hattın saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacağını kaydetti. Projenin 8,5 kilometrelik yüksek hızlı tren garı siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik siteler Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon yer alacak ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Pursaklar Esenboğa kesimi kapsamında depo, atölye ve parklanma alanının da inşa edileceğini belirtti.
3: Yoğun kaygı, stres ve endişe hem iş hem de özel hayatta zaman zaman bu duygulara kapılan çok, hatta Z kuşağı genellikle bu durumu anksiyete olarak tanımlıyor. Peki gerçekten öyle mi? Her kaygı anksiyeteyi mi işaret ediyor? Dilara Civelek gençlere ve işin uzmanına sordu.
0: Yolunda gitmeyen bir ilişki ya da iş yerinde yöneticiyle yaşanan sorun, ufak bir kaygıyı bile anksiyete olarak tanımlayanlar var.
5: Çok arkadaşım anksiyete yaşadığını söylüyor.
6: Sende anksiyete var mı?
7: Evet, var. Bence var.
8: Anksiyetem tuttu demek bir hastalık belirtisidir.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 481 milyon kişi kaygı bozukluğu yani anksiyeteyle savaşıyor. Peki ne anksiyete ne değil?
8: Bir sınava gireceğiniz zaman da kaygı duyarsınız. Biriyle buluşacağınız zaman da kaygı duyarsınız. Bunlar sıradan ve normal davranışlardır. Bu hissin patolojik olduğunu düşündürten şey bize bunun süreklilik arz etmesidir.
6: Sizin anksiyeteniz var mı?
7: Var.
6: Nasıl hissediyorsunuz?
7: Kaygılı hissediyorum. Olumsuz düşüncelere kapılıyorum daha çok.
0: İşte bu ruh halini anksiyeteye yoran çok. Özellikle de Z kuşağı.
6: Z kuşağı en ufak bir kaygı hissettiğinde bile anksiyetem tuttu, anksiyete krizim tuttu diyor. Z kuşağının sohbetlerinde en çok anksiyete kullanılıyor.
7: Daha çok heyecanlanıp ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarda kullanıyoruz. Z kuşağı değil diyebiliriz. Bir anksiyetem tuttu diye kendi kendimize söylüyoruz.
6: Peki doktora gidip, psikoloğa gidip bu konuda bir teşhis aldın mı?
7: Yok, hayır.
8: Anksiyete gerçekte var olmayan ama olma ihtimali olan şeylerden korkmayı ifade eder.
0: Uzmanlara göre her kaygı bozukluğuna anksiyete demek doğru değil. Bunun için bir uzmanın teşhis koyması gerekiyor.
3: Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili hazırlanan ikinci bilirkişi raporundan farklı bir sonuç çıktı.
0: İlk bilirkişi raporunda anne ve Elif Mavi kusurlu bulunmuştu. İtiraz edilen o raporun ardından yeni bilirkişi raporu hazırlandı. 3 yaşındaki çocuğun can verdiği kazada kusur durumu değişti. Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik Mahallesi'nde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Anne ve kızına çarpan sürücü ifadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Ev hapsi verilen sürücü itirazın ardından tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda anne ve kızı asli kusurlu gösterildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı bu rapora itiraz etti. Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca görevlendirilen heyet yeni bilirkişi raporu hazırladı. Raporda sürücünün kontrolsüzce hareket ettiği ve asli kusurlu olduğu belirtildi.
9: Bizi en çok etkileyen konulardan biri de buydu. Eşim çok suçlandı. Kusurlu değilim diyordu ve kusurun belgeli olarak şu anda karşı tarafa geçmesi bir nebze de olsa tabii içimizi rahatlattı.
0: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
3: Elazığ'da bir grup genç araya aldıkları bir kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olay Ulukent mahallesinde bir sokakta yaşandı. Gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir araya gelen grup aralarına aldıkları bir kişiyi öldüresiye dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.
10: Çok acil, yaklaşık 15-20 kişiler.
3: Ankara'da bir inşaat firmasına silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibinin daha önce aranarak kendisinden 9 milyon dolar istendiği öğrenilirken olaya karışan 6 şüpheli tutuklandı.
11: Borcun var diyerek tehdit ettiler. İş yerini kurşunlattılar. Olaya karışan 6 şüpheli tutuklandı. Olayın adresi Ankara'nın Çankaya ilçesi. 26 Eylül gecesi Oğuzlar Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasının önüne motosikletle giden kar maskeli iki kişi iş yerine ateş açtı. Kurşunlardan beşi iş yerinin camına isabet etti. İş yeri sahibi polise daha önce yurt dışı numaralı bir hattan arandığını ve 9 milyon dolar borcun var denilerek tehdit edildiğini söyledi. Polis saldırganları tespit etmek için çevredeki kameraları tek tek inceledi. Motosikletli iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler saldırının arkasındaki bağlantıları da ortaya çıkardı. Saldırının 200 bin lira karşılığında yapıldığı tespit edildi. Ekipler olaydaki tüm şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 6 şüpheli gözaltına

0: gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin hepsi tutuklandı.
1: Geçen yıl Samsun'da bir oto yıkamacıda heyelan meydana gelmiş. Baba ve iki kızı toprak altında kalıp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra açılan davada üçüncü duruşma görüldü. Bilirkişi raporu olayla

0: altında can verdi. Heyelan faciasında bilirkişi raporu ihmaller zincirini gözler önüne serdi.
1: Bu olayı doğal afet olarak görüyor karşı taraf. Bir ihmalsizlik vardı ve bu ihmalsizlik yüzünden eşim ve çocuklarımı kaybettim.
0: Olay 27 Nisan 2025'te yaşandı. Adem ve Çiğdem Kaya çifti iki çocuğuyla birlikte Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde beklemedeydi. Yamaç'ta heyelan meydana geldi. Aile toprak yığınının altında kaldı. 5 yaşındaki Mina, 7 yaşındaki Alya ve babaları hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1: Okulların önünden geçemiyorum, parkların önünden geçemiyorum. Bacağım hala sakatlığım devam ediyor.
0: Akaryakıt istasyonu sahibiyle mesul müdür hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan dava açıldı. Haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklar 3. kez hakim karşısına çıktı.
1: Beni mağdur ettiler. Kolumu kanadımı kırdılar. Yani yaslanacağım bir omuz bırakmadılar bana.
0: Duruşmada bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda kaya düşmesi riski olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi. Oto yıkama bölümünün ruhsatsız olduğu ifade edildi. Yetkililerin herhangi bir ruhsat başvurusu yapmadığı, bu nedenle de denetim imkanının ortadan kaldırıldığının altı çizildi. Tutuklu sanık duruşmada suçlamaları reddetti.
1: Eşim ve çocuklarım için ayaktayım ve onların adaleti için istiyorum.
2: Benim bir oğlum ve iki torunum gitti. Bunun cevabını versinler bana.
0: Duruşma bir aralığa ertelendi.
3: Tutukluk halinin devamına karar verdi sanığın. Bilirkişi raporuna sanık vekilleri itiraz etti. Ek rapora gitti. Belki bir aralıkta kararı çıkar diye düşünüyoruz.
4: Yaşamıyoruz biz. Öyleyiz yani. Ne söyleyeyim? Adalet istiyorum yani.
5: İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kişi çay ocağında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırganlardan biri polisin takibiyle yakalandı.
0: Kasklarla yüzlerini gizlediler. Çay ocağına kurşun yağdırdılar. İki çocuğu babasız bıraktılar. Saldırının adresi İstanbul Gazi Osman Paşa oldu. Geçen cumartesi akşamı 34 yaşındaki Fevzi Kayat mahalledeki bir çay ocağına çay içmeye gitti. Çay ocağının önünde beklediği sırada kasklı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Fevzi Kayat ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası Kayat doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelileri ararken Eyüp Sultan'dan bir ihbar geldi. İhbarda motosikletli iki şüphelinin çalılı kalana bir şey sakladığı belirtiliyordu. Yapılan aramada iki tabanca ve 14 mermi bulundu. Silahların çay ocağına ateş açan şüphelilere ait olduğu tespit edildi. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen polis saldırganların kullandığı motosikleti park halinde buldu. Plakası olmayan motosikletin sahibi 19 yaşındaki Eyüp ise gözaltına alındı. Uyuşturucu ve kasten yaralama suçundan kaydı olan Eyüp ise emniyete götürüldü. Polis diğer saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
5: ABD'de bir idam infazı benzeri az görülen bir şekilde sonuçsuz kaldı. Tennessee eyaletinde ölümcül iğneyle idam edilmek istenen kadın iki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı. 50 yaşındaki mahkum hastaneye kaldırıldı.
0: 200 yıl sonra idam edilen ilk kadın olacaktı. Ancak iki iğneye rağmen kalbi durmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan Krista Pike'a infaz için iki doz ölümcül ilaç verildi. Ancak Pike hayatta kaldı. İnfazı izleyen gazeteciler işlemin normalden uzun sürdüğünü, Pike'ın enjeksiyonlardan sonra da nefes aldığını ve horlamaya benzer sesler çıkardığını aktardı. Perdelerin birkaç kez kapatıldığı, daha sonra ise ambulans çağrıldığı bildirildi. 50 yaşındaki Pike cezaevi dışındaki bir hastaneye sevk edildi. Tennessee cezaevi yönetimi infaz protokolündeki tüm adımların uygulandığını savundu. Ancak protokolde ikinci dozdan sonra mahkumun hayatta kalması durumunda ne yapılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Olayın ardından Tennessee valisi Bill Lee, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme talimatı verdi. Eyalette yılın geri kalanında planlanan infazlar da durduruldu. Pike 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colin Slimmer'ı öldürmekten idama mahkum edilmişti. Bu tenis

0: Zire bu yıl tamamlanamayan ikinci idam girişimi oldu.
1: Türkiye kıyılarına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Timena Adası, ülkenin derinleşen nüfus krizinin sembollerinden biri haline geldi. Adadaki ilkokulda artık sadece 2 öğrenci var.
2: Yunanistan'da genç nüfus krizi yaşanıyor. Doğum sayısı hızla azalıyor. Çocuk olmadığı için okullar kapanıyor. Türkiye kıyılarına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Timena Adası bu sorunun en büyük yaşandığı yerlerden biri. Adada neredeyse hiç çocuk kalmadı. Bir zamanlar 70 öğrencinin okuduğu okulda artık sadece 2 çocuk eğitim görüyor. Okulun öğretmeni 2 çocuğa Yunanca'dan matematiğe, tarihten müziğe kadar tüm dersleri veriyor. Adanın anaokulu kapalı, lise ise yıllar önce kapandı. Timena'da yaşayan 6 genç ise eğitim için her sabah tekneyle komşu Furne Adası'na gidiyor. Sorunsa sadece bu adayla sınırlı değil. Yunanistan'da bu yıl öğrenci sayısı yetersiz olduğu için 43 anaokulu ve 32 ilkokul kapatıldı. 70 anaokulu da başka okullarla birleştirildi. Ülkede doğum sayısı da hızla düşüyor. Geçen yıl 66 binden az bebek dünyaya geldi. 2005'te bu sayı 107 binin üzerindeydi. Bazı küçük adalarsa doğumları artırmak için teşvik veriyor. Nisiros Adası kalıcı sakinlerinin her yeni doğan çocuğu için 3000 euro ödemeye hazırlanıyor. Yunanistan nüfusunun 2050'ye kadar 1 milyondan fazla azalarak 9,2 milyona düşmesi bekleniyor.
1: Hayatın hemen her alanında karşımıza çıkan yapay zeka güvenlik açıklarıyla da gündem oluyor. ABD Senatosu'nda yapay zeka güvenliği konusunda düzenlenen oturumda da uzmanlar kongre üyelerini giderek daha bağımsız hareket edebilen yapay zekanın risklerine karşı bilgilendirdi. ABD'lilerin %73'ü ise yapay zekanın insanlığı tehdit edebileceğinden endişe ediyor.
2: Bir yandan hızla gelişiyor, diğer yandan güvenlik açıkları nedeniyle endişe veriyor. ABD'de uzmanlar giderek otonom hale gelen yapay zekanın risklerine karşı uyarıyor. ABD Senatosu'nda yapay zeka güvenliği konusunda düzenlenen oturumda uzmanlar, kongre üyelerine giderek daha bağımsız hareket edebilen yapay zekanın risklerine karşı bilgilendirdi. Yapay zeka modelinin insanın sınırlarını aşmaya başladığına dikkat çeken uzmanlar, kodların neredeyse tamamının yapay zeka tarafından yazıldığını belirtti. Mühendislerin ise daha çok yapay zekayı idare eden yönetici gibi hareket ettikleri ifade edildi. What country are you from? Erica, the Android. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de yapay zekanın insan zekasından farklı olarak biyolojik sınırlamalara tabi olmadığına dikkat çekti. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan daha hızlı şekilde ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Yapay zeka sistemlerinin kendilerine verilen emirleri beklenmedik şekillerde yorumlayabileceğini, insan çıkarlarına aykırı hareket edebileceğini de söyledi. Hi, I am Neon. ABD'de yapılan bir anketse halkın büyük çoğunluğunun yapay zeka nedeniyle endişeli olduğunu ortaya koydu. Ankete göre halkın %73'ü gelecekte geliştirilecek yapay zeka sistemlerinin insanlığın varlığı için tehdit oluşturabileceğinden endişe duyuyor.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor. Festivalin ikinci gününde de hava gösterileri nefes kesti.
2: İHA'lar havada, SAS komandoları yerde. Teknofest Güneydoğu'da gösteriler yine ziyaretçilerin nefesini kesti.
3: Teknofest gerçekten çok güzeldi. Özellikle hava araçları açısından, özellikle Hürjet, jet uçaklarının gösterişleri gerçekten çok etkileyici oldu.
4: Ufa'da olması çok gurur verici bir şey. Etkinlik çok muazzam bir şekilde ilerliyor.
2: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa oldu. GAP Havalimanı'ndaki festival alanı ikinci günde de ziyaretçi akınına uğradı.
5: Buraya gelen insanlara, çocuklara dokunabilmek, onların hayatında etkimiz olabilmesi bizim için çok önemli bir şey.
6: Urfa'da zaten ilk kez oluyor burada. Okuldan çıktım, buraya geldim.
7: Çok iyi, çok güzel. Geliyoruz, eğleniyoruz. Gerçekten Urfa'da olması bizi çok duygulandırdı.
2: Festivalde her yaştan kişi vardı. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri büyük ilgi gördü. Helikopterler bu kez de Şanlıurfa semalarında harmandalı oynadı. Teknofest Güneydoğu pazar gününe kadar sürecek.

0: Karadeniz'de fındık hasadı bitti ama kurutma mesaisi sürüyor. Çünkü yağmur üreticiye bir türlü kurutma için izin vermedi. Ordu'da ise bir üretici çareyi bakın nasıl buldu.
1: Bu sene malum hava şartlarından dolayı fındığımız sıkıntıya girdi. Yağmur çok yağdı.
2: Hasattan sonra güneş yüzünü göstermedi. Toplanan fındıklar bir türlü kurumadı. Bir üretici de çareyi farklı bir yöntemde buldu.
1: Depom da vardı, müsait yerim de vardı. 50 metrekare, yerden ısıtmalı. Bir sistem kurayım dedim. Kurdum, çok da güzel oldu.
2: Ordu'da fındık hasadından sonra yağmur bir türlü kesilmedi. Ürününü kurutmak için harmanlara seren üretici geri toplamak zorunda kaldı. Çamaş ilçesinde yaşayan Hamza Karataş ise farklı bir yol seçti. Boş olan deposuna yerden ısıtma sistemi kurdu.
1: Bugünkü maliyeti kombi hattı dahil, boruları dahil, şapı dahil olmak üzere 200 bin lira civarında. Su gibi fındığı dün sabah buraya koydum. Nasip olursa yarın akşam çuvalayacağız.
2: Yerden ısıtma sayesinde fındık 24 saat geçmeden kuruyor.
1: Ömürlük bir iş. Yani bir sefer masraf ediyorsun, ömür boyu kullanıyorsun. Bunun güzelliği bu.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.
3: A Milli Takımın Uluslar Ligi rakibi Belçika, Ay Yıldızlılar UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Maurice de France stadında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. A Ligi 1. grupta ilk 2 maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Ay Yıldızlı ekibimizin ise henüz puanı bulunmuyor. A Milli Takım'da İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Milli Takım'da cezası sona eren Uğurcan Çakır ise Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek. Fransa ile oynanan grubun ilk maçında kırmızı kart gören Uğurcan İtalya maçında forma giyememişti. Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Emirhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Belçika'da ise Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mark Van Bommel takımının başında 3. maçına çıkacak. Belçika'da sarı kart cezası bulunan Milan'ın futbolcusu Diego Moreira, A Milli Takım karşısında forma giyemeyecek.
0: Çeşme bisiklet tutkunlarını 10. kez buluşturmaya hazırlanıyor. Velotürk Gran Fondo Çeşme 24 ila 25 Ekim'de düzenlenecek. Siz haberimizi izlerken biz ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
3: Çeşme Ekim ayında bisikletçileri 10. kez aynı parkurda buluşturacak. Velotürk Gran Fondo Çeşme 24-25 Ekim tarihlerinde Ege kıyılarında düzenlenecek. Organizasyonun yarış günü olan 25 Ekim'de sporcular 91, 67 ve 41 kilometrelik 3 farklı rotada pedal çevirecek. Çeşme merkezden başlayan parkurlar Yarımada'nın kıyı şeridinden ve farklı tırmanış noktalarından geçerek yine ilçe merkezinde tamamlanacak. Günün en uzun rotası 91 kilometrelik parkur olacak. Saat 8'de başlayacak yarışta bisikletçileri 1025 metrenin üzerinde toplam tırmanış bekliyor. 67 kilometrelik parkurda ise start saat 8.30'da verilecek. Bu rotada sporcular 787 metrenin üzerinde tırmanış yapacak. Aynı saatte başlayacak 41 kilometrelik parkurda toplam tırmanış 382 metrenin üzerinde olacak. Gran Fondo World Tour takviminde yer alan organizasyon, dünya şampiyonalarına puan kazandıran yarışlardan biri olarak yerli ve yabancı bisikletçileri Çeşme'de bir araya getirecek. 2 günlük program 25 Ekim'deki yarışların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le

hayatın içinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünya'da Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.
1: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek. Herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 2 Ekim Cuma sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 7 işçiden ikisi hayatını kaybetti. İkisi yaralı kurtarıldı. Diğer işçileri kurtarmak içinse çalışmalar sürüyor. Detaylara da baktığımızda Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oldu ve göçük altında 7 madenci kaldı. İhbar üzerine maden ocağına çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık personeli yönlendirildi. 7 işçiden 4'üne ulaşıldı. İşçilerden maalesef ikisi hayatını kaybetti. 2 madencinin durumu iyi. Göçükte kalan diğer 3 madenciye ulaşmak içinse çalışma sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek maden göçüğüne ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılık şüphelilerden 8'i için tutuklama, 5'i içinse ev hapsi talep etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Özata Denizciliğin yönetim kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı. 9 şüpheli içinse adli kontrol kararı verildi. Dün sabah saatlerinde Tera Portföy'ün yöneticileri Emir Münir Sarpgener ve Erdin Özel'in de aralarında olduğu 5 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı da böylece 65'e yükselmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fon tasfiye süreci için kurulan kurul ikinci

0: Toplantısını bugün yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ara ödeme ve isteğe bağlı iade hesabı duyurusu geldi.
1: Fon soruşturması ele alınacak. Tedbirler gözden geçirilecek. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir adım geldi. Tasfiye kararı öncesinde fahiş kazanç elde edip bu kazancı kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için isteğe bağlı iade hesabı açıldı. İade edilen paralar başka yere aktarılmadan doğrudan o fonun mağdurlarına ödenecek. Borsadan fahiş kar elde edenlerse bu kazancı genel hisse iade hesabına ödeyebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu tutar 1 milyon liranın altındaysa tamamı 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fon krizinde yol haritasına ilişkin konuştu. Yılmaz, sürecin her aşamasının hukuk kuralları içinde vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetileceğine vurgu yaptı.
2: Temel yaklaşımımız, kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.
1: Yatırımcılara yapılacak ödemelere yönelik de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
3: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor.
0: AK Parti'de sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Profesör Doktor Hülya Terzioğlu getirildi. Atamayı parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Terzioğlu'nun başörtüsü yasağı sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kaldığını, 2013 yılı itibarıyla Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik hayatına başladığını ifade etti. Terzioğlu'nun modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi, Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri konularında akademik çalışmaları bulunuyor. Terzioğlu, 2012'de AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'nda görev yaptı. 2013'te Kadem Sakarya Temsilciliği görevinde de bulundu.
4: Aslında zamanı, imkanı ve insanı yönetmeye dair bir sanat. Aslında siyaset hayatı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları toplantısında konuştu. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik saldırı kampanyası başlattı. Dimdik ayaktayız dedi.
5: Dimdik ayaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok. Durmak yok. Yola devam. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin bir tavır içine girdiler.
6: AK Parti'ye yönelik saldırılar olduğunu söyledi. Prim vermeden işimize bakacağız dedi.
5: Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Bunlara prim vermiyor.

0: işimize bakıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuştu. AK Parti iktidarları döneminde kadınlar için atılan adımlara dikkat çekti.
0: Bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı özel oturumla başladı. Genel kurulda dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından DEM Partililerle tokalaşırken MHP lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un gündeminde de önemli başlıklar vardı.
1: Yeni yasama yılı açılışında sıcak temaslar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden inince DEM Partililerle tokalaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı özel oturumla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan özel oturuma katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekili olmadığı için oturumu locadan takip etti. Genel kurula ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. DEM Parti eş genel başkanları ve Özgür Özel Bahçeli ile selamlaştı. Yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa vardı.
3: Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur.
1: Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin de mesajlar verdi.
3: Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır.
1: Erdoğan'ın genel kurula gelmesinin ardından Yeni Parti ve CHP dışında tüm partiler ayağa kalktı. Yeni Parti grubu Erdoğan kürsüye çıktığında genel kurulu terk etti. AK Parti grubu ise Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşmasında Bahçeli'ye teşekkür etmesi nedeniyle MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı. Kürsüden inen Erdoğan, önce DEM Parti eş genel başkanları ve DEM Partililerle tokalaştı. Ardından Devlet Bahçeli'nin elini sıktı. Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Erdoğan salondan ayrılmadan önce Dervişoğlu'nun yanına giderek tokalaştı. Ardından Bahçeli de Dervişoğlu'yla el sıkıştı. Özel oturumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli, Efkan Ala, Ömer Çelik, Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve bazı bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya geldi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılışında kürsüye çıktığı sırada genel kurul salonunu terk eden Yeni Parti'ye ard arda tepki geldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepkilerini dile getirdi.
3: Ben şahsen doğru bulmadığımı, gelip orada oturabilirler. Orada sabahtan akşama her türlü eleştiri yapabilme imkanları vardır. Ama meclisin açılış gününün aslında bir birlik, beraberlik, hep beraber demokrasiye sahip çıkma günü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda kürsüye çıkınca...

0: yeni partililerin salonu terk etmesine tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış resepsiyonunda konuştu. Doğru bulmadım, şık olmamıştır dedi.
1: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeselerdi. Hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
0: Bir başka tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
2: Milli Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir ifadelerini kullandı. Yeni partili milletvekillerinin genel kurulu terk etmelerinin meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu belirtti. Çelik, yeni partinin siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
3: Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır, Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur. Demokratik siyaset, yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir.
4: Meclis açılış resepsiyonuna katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Gelecekten umutluyum dedi. DEM partililerle de sohbet eden Bahçeli, yeni anayasa sorusuna da yanıt verdi. MHP'nin zaten taslağı olduğunu kaydetti.
5: Onu Cumhuriyet hükümetimiz bildirir. Artık bu bir Cumhuriyet hükümetinin devlet politikası haline gelmişti. Onların alacağı tedbirleri saygıyla karşılamak lazım. Ben gelecekte umutluyum.
0: Terörsüz Türkiye süreci sorusuna bu yanıtı verdi. MHP liderine Selahattin Demirtaş da soruldu.
5: Bu kadar derine gidemem ben efendim.
0: Meclis açılış resepsiyonuna katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir süre sohbet etti. DEM Parti milletvekilleri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin masasına giderek sohbet etti.
6: Biz ayrılacağız, size bir selam verip öyle çıkalım dedi.
0: Gazeteciler MHP liderine yeni anayasayı da sordu.
5: Anayasa tasarımız var, hazır halde.
0: Resepsiyonda Türkiye İstiklal Gazileri İstiklal Madalyalılar Derneği üyesi MHP lideri Bahçeli'ye atkı hediye etti. MHP lideri resepsiyonda 15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürü Turgut Aslan'la da sohbet etti.
4: Mersin'de Büyükşehir ve 2 ilçe belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da gözaltında.
7: İhaleler ve doğrudan temin alımları incelendi. Kamu zararı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Mersin Büyükşehir ve 2 ilçe belediyesine operasyon düzenlendi. Soruşturmayı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Başsavcılık, belediyelerin yaptığı ihaleyle doğrudan temin alımlarını mercek altına aldı. Müşteki, tanık ve gizli tanık beyanları alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihaleyle 63 doğrudan temin alımında 330 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararının 1 milyar liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararının olduğu belirlendi. Başsavcılık Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında olduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 3 belediye başkanıyla birlikte toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin başka bir dosyadan cezaevinde olduğu öğrenildi.

0: Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında MASAK verileri, HTS kayıtları, fiziki takip tutanakları, banka ve kuyumculuk işlemleri, sosyal güvenlik kurumu kayıtları, araç devirleri, ihale ve hak ediş dosyaları üzerinde çalışma sürüyor.
1: Öte yandan mecliste yeni yasama dönemi açılışında liderlerin gündeminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınması vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu herkes yargılanabilir ama hakkıyla hukukuyla dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi. Mecliste fon soruşturmasına dair de mesajlar verildi.
2: Vahap Bey sadece CHP'lilere değil, Mersin'de yaşayan herkese hizmet eden bir belediye başkanı. Onun tutuklanması doğru değil. Sabahın 5'inde evinin aranması doğru değil. Tamam, herkes yargılanabilir ama hakkıyla hukukuyla tutuklanmamalı. Gözaltına alınmamalı.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçen'in gözaltına alınmasını bu sözlerle değerlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi.
4: Birincisi, Vahap Seçer geçen seçimin rahmetli Ferdi Zeyrek, Mansur Yavaş'la birlikte Türkiye şampiyonudur. %60 oyla seçilmiş ilinde. Büyük bir mutabakatla seçilmiş. Vahap Seçer'in bir özelliği Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı olmasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki çoğunluğu kuruldukları günden beri kaybetmiş olmanın verdiği hırçınlıkla da bu işleri yapıyorlar.
3: Mecliste yeni yasama dönemi açılışında liderlerin gündeminde fon soruşturması da vardı.
4: Komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. Ama bu bilmem ne kanuna aykırı diye zaten çalıştırılmayan bir komisyon kurulacak. Bunların komisyonları araştırma komisyonu olarak değil, soruşturma komisyonu olarak kurulur. O daha sağlıklı olur. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Kurmuyorlarsa da kendileri bilir.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sürecin takipçisiyiz mesajı verdi.
5: Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara basarak kim ne aldı, kim ne kazandı, kim ne kaybetti 15 saniye içinde bunu öğrenebilme imkanına sahip. Biz doğru yerden bakarak çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız.
1: Futbol dünyasını sarsan hakemler dosyası soruşturması genişliyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel Trabzon'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 şüpheliye ait dijital materyaller ve MASAK raporları incelendi. Savcılık yeni suç delillerine ulaştı. Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararı verildi. İki hakem de Trabzon'da oynanan hazırlık maçının ardından gözaltına alındı. Ekipler Yasin Kol'un evinde arama yaptı. Önceki gün gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 7 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. MYK soruşturması kapsamında şu ana kadar toplam 54 kişi tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdi. Aylardır merakla beklenen dava başladı. Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Annesini öldürdüğü iddialarını gözyaşları içinde reddetti. Peki başka neler anlattı? Detayları Öznur Karslı Çetiner'in haberinden izleyelim.
6: Cinayet işiniz mi işlediniz?
3: Hayır. İlk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak savunma yaptı. Annesini öldürdüğü iddialarını reddetti. Ses duyduğunu söyledi. Arkamı döndüğümde annem yoktu dedi.
7: Rüyamda gördüm seni bu gece hemen.
3: Şarkıcı Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandıktan 10 ay sonra hakim karşısına çıktı. Duruşmaya olayın tanığı Sultan Nur'la Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve Güllü'nün ablası Kader Tut da katıldı.
8: Tut Hanım'ın bir Sultan Hanım, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk sözü suçlamayı

0: kabul etmiyorum oldu. Savunması boyunca zaman zaman ağladı.
1: O gece şarkı söylüyorduk, hiçbir şeyimiz yoktu. Sultan aynanın yanındaydı, ben de önündeydim. Sonra büyük bir ses duydum, arkamı döndüğümde annem yoktu. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter olay gecesine dair bu sözleri paylaştı. Ve saç rengini annesinin saç rengine boyaması da dikkatlerden kaçmadı.
0: Bıktım annem gebersin mesajlarını bir anlık sinirle söyledim dedi. Mahkemede güvenlik kamerasındaki 7 saniyelik sessizlik soruldu. Tuğyan Gülter, ben o yüksek sesi duyduğumda bana kal geldi. Annemi görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım. Düştüğü pozisyonu hatırlamıyorum yanıtını verdi. Kardeşi Tuğberk, Tuğyan'a annem yüksekten korkmuyor muydu diye sordu.
1: Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin çok sık alkol kullandığını, alkol kullandığı zamanlarda da annesinin dengesini kaybettiğini iddia etti. Annem o gün 3 şişe içmişti dedi. Duruşma boyunca iki kardeşin birbirleriyle çok sık göz teması kurmaması da gözlerden kaçmadı.
0: Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun suçlamalarını reddetti. Olay sırasında alkollü olmadığını söyledi. Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı da gündeme geldi. Gülter'e kayıtta yer alan "Artık dayanamıyorum, itiraf edeceğim" şeklindeki sözler soruldu. Bunun üzerine Gülter'in avukatı Merve Uçanok, ses kaydının yasa dışı elde edildiğini söyledi. Mahkeme salonunda avukatlar arasında tartışma çıktı. Verilen aranın ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yaz Gülter ifade verdi. Ben olaya karışan herkesten şikayetçiyim dedi. Ablası Kader Tut da duruşmada söz aldı. Kardeşinin ölümünden sorumlu olan kişilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kader Tut, yeğeni Tuğyan Ülkem Gülter'in suçu üzerine atmak için kendisiyle ilgili plan yaptığını iddia etti. Mütalasını açıklayan duruşma savcısı, Tuğyan'ın üzerine atılı tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Tuğyan'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.
2: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim değerli izleyiciler. Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte iki kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme var. Göçükte 3 işçi için arama çalışmaları sürüyordu ve Manisa Valiliği de maalesef ki 3 işçinin de cansız bedenine ulaştığını açıkladı. Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden içimizde de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz mesajı verildi. Değerli izleyiciler, dün Manisa'nın Soma ilçesinde bir göçük meydana gelmişti ve 2 madencimizin cansız bedenine ulaşılmıştı. 2 madencimiz de yaralı olarak çıkarılmıştı. 3 madenciyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu ki ama maalesef çalışanlardan da maden işçilerinden de acı haber an itibariyle paylaşıldı. Manisa Valiliğinden 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Detaylarda da yine Soma ilçemizde meydana gelen maden göçünde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine, çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz denildi Manisa Valiliğinden gelen açıklamada. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Hal Eylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin iddianame tamamlandı. Şarkıcı hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Hal Eylim şarkısının sözleri ve klibinde genel ahlaka dair kabul görmüş sınırların zorlandığı belirtildi. Mabel Matiz'e müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın yayın yoluyla yayınlamak veya yayınlanmasına aracılık etmek suçlaması yöneltildi. 6 aydan 3 yıla kadar hapis talep edildi. Daha önce de Perperişan isimli şarkısı nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla dava açılan Mabel Matiz beraat etmişti. Akaryakıtta fiyatları dengeleyen Eşel Mobil uygulaması artık sona erdi ve kademeli ÖTV sistemi

0: sistemine geçildi. Yeni sistemle benzinde beklenen 12,5 liralık zam engellenmiş oldu. Benzine 4 lira 15 kuruşluk zam yansıdı.
1: Akaryakıtta Eşel Mobil dönemi sona erdi. Benzinde beklenen 12,5 liralık fiyat artışı kademeli ÖTV sistemiyle engellendi. Artış 4 lira 15 kuruş olarak pompa fiyatına yansıdı. Akaryakıtta fiyat artışlarını ÖTV üzerinden dengeleyen Eşel Mobil sistemi, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın ardından alınan Cumhurbaşkanı kararıyla uygulanmaya başlandı. Mevcut düzenleme kapsamında benzinde 1 Ağustos-30 Eylül arasında rafineri fiyat artışlarının %25'i vergi indirimiyle karşılanıyordu. 1 Ekim itibarıyla bu uygulama sona erdi. Eşel Mobil uygulamasının kaldırılmasıyla normal şartlarda benzine 12 lira 47 kuruşluk bir zam yansıması bekleniyordu. Ancak beklenen zamın tek seferde değil, kademeli olarak uygulanması planlandı. Vergi artışı aylara bölündü. Ekim'de pompaya yansıyan fiyat artışı 4 lira 15 kuruş oldu. Peki sonraki aylarda ne olacak? Benzindeki ÖTV Kasım ve Aralık aylarında kademeli olarak artırılacak ve yıl sonunda eski seviyesine ulaşacak. Yani zammın tamamı birden değil 3 aya yayılarak cebe yansıyacak. Düzenleme LPG'yi de kapsadı. LPG otogazda Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. Pompa fiyatına yaklaşık 1 lira 48 kuruş zam yansıdı. Ağustos ayında motorin içinde kademeli geçiş modeli getirilmişti.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. KOBİ kredileri için büyüme sınırını yarım puan artırarak %5'e çıkardı. Söz konusu değişikliğin makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla yapıldığı açıklandı. Buna göre KOBİ kredileri için %4,5 olan büyüme sınırı %5'e çıkarıldı. Merkez Bankası ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarını da düşürme kararı aldı. ABD yükselen dizel fiyatlarını düşürmek için gözünü Avrupa Birliği'nin stratejik rezervlerine çevirdi. Washington, ABD'den rezervlerindeki 120 milyon varil dizeli piyasaya sürmesini istedi.
2: ABD yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Avrupa Birliği'nden rezervlerindeki dizelin 1/3'ünü piyasaya sürmesini istedi. ABD'de dizel fiyatları rekor seviyelere yükselince Başkan Donald Trump, AB ülkelerine dizel ihracatını kısıtlamayı gündeme getirmişti. Amerikan Politico'da yer alan habere göre Enerji Bakanı Wright kısıtlamaya alternatif teklif sundu. Buna göre AB ülkelerinde stratejik rezervlerindeki 120 milyon varil dizeli 180 gün içinde piyasaya sürmeleri istendi. Washington'ın talebi karşılamaması halinde Avrupa'ya dizel ihracatının durdurulabileceği mesajı verildi. Haberin ardından Trump da Avrupa ülkelerinden dizel rezervlerini serbest bırakmalarını isteyebilirim dedi. Alman basınının aktardığına göre ABD'nin hamlesi Brüksel'de endişeye yol açtı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ekibi Washington'la üst düzey görüşmelere başladı. Washington'ın istediği 120 milyon varil dizel, AB ülkelerinin yaklaşık 315 milyon varil olan toplam dizel rezervinin 1/3'ünden fazlasına karşılık geliyor. Almanya ve Fransa, AB'nin stratejik dizel rezervlerinin yaklaşık %35'ini elinde tutuyor. AB, dizel ihtiyacının yaklaşık %80'ini kendi kaynaklarıyla karşılıyor. Kalan %20'lik bölümse ithalatla karşılanıyor. Bu ithalatın yaklaşık yarısı ABD'den geliyor.
0: Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 örgün eğitim istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de 769 bin derslikte 17 milyon 704 bin öğrenci eğitim aldı. Öğretmen sayısı ise 1 milyon 211 bine ulaştı.
1: Açılış törenimiz. 17 milyon 704 bin öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen ve 769 bin derslik. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı istatistiklerini açıkladı. Bakanlığın yayımladığı verilere göre Türkiye'de örgün eğitim alan öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 oldu. Öğrencilerin 15 milyondan fazlası resmi, yaklaşık 1,5 milyonu özel okullarda eğitim gördü. 1 milyon 51 bin öğrenci ise açık öğretim kurumlarında eğitim aldı. Türkiye genelinde 75.012 okulda

0: 769.933 derslik kullanıldı. Öğretmen sayısında 1 milyon 200 bin sınırı aşıldı. Örgün ve yaygın eğitimle diğer birimlerde görev yapanlarla birlikte toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 17, ortaokulda 13, orta öğretimde ise 12 oldu. Verilerde okullaşma oranı da yer aldı. İlkokul çağında %98,46, ortaokul çağında %98,16 olarak kaydedildi. 14-17 yaş grubunu kapsayan orta öğretimde ise oran %87,09'a yükseldi.
1: Ankara'nın yıllardır beklediği Esenboğa Havalimanı metrosu için çalışmalar sürüyor. 36 kilometrelik hat 12 istasyondan oluşacak. Projenin 3 kesiminde de yer teslimi tamamlandı. Çalışmalara dair son durumu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
0: Yüksek hızlı tren garı Esenboğa Havalimanı metro hattında çalışmalar sürüyor. Hattın 3 kesiminde yer teslimi tamamlandı.
2: 36 kilometrelik yüksek hızlı tren gar Esenboğa Havalimanı raylı sistem hattını 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmalarına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren garı Esenboğa Havalimanı raylı sistemi hattına ilişkin açıklamada bulundu. Hattın saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacağını kaydetti. Projenin 8,5 kilometrelik yüksek hızlı tren garı siteler kesiminde 4-12 kilometrelik siteler Pursaklar kesiminde 4-15,5 kilometrelik Pursaklar Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon yer alacak ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Pursaklar Esenboğa kesimi kapsamında depo, atölye ve parklanma alanının da inşa edileceğini belirtti.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir operasyona daha imza attı. 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.
0: Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlama aşamasında yer aldı. Saldırının failleriyle Suriye askeri istihbaratı arasındaki koordinasyonu sağladı. Kaçış hazırlığındayken adım adım takip edildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı. 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da bomba yüklü araçların ard arda patlatılması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından failleri takibe alan Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriyeli Ömer El Hatip'in saldırının planlama ve organizasyonunda rol aldığını belirledi. El Hatip, Laskiye'de Beşar Esad'a bağlı askeri istihbarat birimi Emne Eli askeri bünyesinde faaliyet gösteren Şebbiha grubunda yer aldı. Burada dönemin Laskiye Şube Başkanı Kifah Melhem'le tanıştı. Daha sonra Reyhanlı saldırısının diğer failleriyle bir araya geldi. Ömer El Hatip, Türkiye'ye yönelik saldırı planları yapan Yusuf Nazik'i Kifah Merhem'le bir araya getirdi. Saldırının detayları bu görüşmelerde belirlendi. El Hatip ve Yusuf Nazik saldırıdan önce Hatay'dan Türkiye'ye girdi. Saldırının yapıldığı noktaları belirledi. Plan için Laskiye'deki Kifah Merhem'den onay alındı. El Hatip, Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile birlikte Suriye Askeri İstihbaratı'nın Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araçlar Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve peş peşe patlatıldı. MİT saldırıdan sonra faillerin peşini bırakmadı. Ömer El Hatip'in Avrupa'ya kaçma planı üzerine harekete geçti. Deniz yoluyla kaçmak isteyen El Hatip düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Saldırının ardından Suriye'ye kaçan El Hatip ve diğer faillerin Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildiği ortaya çıktı. Saldırının failleri Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025'te yakalanmıştı. Saldırının talimatını verdiği belirtilen Kifah Melhem, 2024'te Beşar Esad tarafından Suriye Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na getirilmişti. Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'den kaçtığı biliniyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı Başika Zilkan yerleşkesinin belirlenen takvim doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edileceğini açıkladı.

0: açıkladı. Bakanlık Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında planlanan elektrik kablosu güzergahına ilişkinde net mesaj verdi. Türkiye'nin kıta sahanlığında izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği vurgulandı.
1: Başika, Zilkan yerleşkesinin Irak'a teslim edileceği belirtildi. Türkiye'nin Irak'ın yanında olduğu ifade edildi.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Irak Silahlı Kuvvetleri'ne ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayi işbirliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Kayseri'de 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı. Geçtiğimiz hafta Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına dair bilgi verildi. İşbirliğini daha da ileriye taşımanın caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Gündemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki elektrik kablosu güzergahı da vardı. Atina ve Rum yönetimine uyarı yapıldı.
3: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo, boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile aktettiği deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmalarıyla şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin iki ülke arasında anlaşma imzalandığını ifade etti. İlk iki uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanmaktadır dedi.
0: Son Amerikan birliklerinin de Irak'tan çekilmesiyle Bağdat yönetimi için yeni bir devir başladı. Irak Başbakanı Zeydi, 1 Ekim'i egemenlik günü ilan ederek yeni dönemin başladığını açıkladı. ABD Başkanı Trump da harika bir gün ifadesini kullandı.
1: Amerikan askerlerinin çekildiği Irak'ta 1 Ekim egemenlik günü ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerika için harika bir gün dedi.
4: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq. In the first place it was a quagmire. Many, many years it lasted. But soon that part of history will be over. This is a great day for America.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki son askerlerinin de çekildiğini açıklayan Trump, Irak'a DAEŞ tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla gittiklerini savundu. Yeni Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'den harika biri olarak bahsetti.
4: Leave with Iraq, having a wonderful new prime minister, Ali Al-Zeydi, fantastic guy, friend of mine.
1: Zeydi ise Amerikan güçlerinin tam olarak çekildiği 1 Ekim'in tam egemenliğin ve devlet dışındaki silahların kontrol altına alınmasının başlangıcı olacağını açıkladı. Bu tarihi egemenlik günü ilan ederek yeni dönemin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Baraksa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak için uzun süredir kapalı olan bir kapı aralandı dedi. Tüm silahlı kuvvetlerin tek devlet çatısı altında birleştirme fırsatı doğduğunu söyledi. Bağdat yönetimi de bundan sonraki süreçte devlet kontrolü dışındaki silahların devlet denetimine alınmasını hedefliyor. Bu kapsamda hazırlanan yol haritasının ve sürecin 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor.
0: Trump yönetimi ile basın arasında bir kez daha tansiyon yükseldi. Beyaz Saray CNN'i ABD Başkanı'nın Teksas ve Oklahoma ziyaretlerini takip edecek basın havuzundan çıkardı. CNN kararın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.
1: Beyaz Saray CNN'i Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Teksas ve Oklahoma ziyaretlerini takip edecek basın havuzundan çıkardı. Karar federal bir hakimin CNN'in Beyaz Saray'a erişiminin engellenmesine karşı çıkmasından sadece bir hafta sonra geldi. CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişiminin engellenmesiyle ilgili davada federal yargıç, yönetimin basın kimliklerini iptal etmesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Beyaz Saray'ın daha önce yayımladığı basın rotasyonuna göre de CNN'in Trump'ın Teksas ve Oklahoma ziyaretlerinde görev alması planlanıyordu.

ancak yeni programda CNN'e yer verilmedi. CNN sözcüsü Emily Kuhn, kanalın planlanan basın havuzundan çıkarıldığını doğruladı. Kanalın avukatı kararın Amerikan anayasası ve hukuki süreç ilkeleriyle çeliştiğini savundu. Trump yönetimi geçen hafta sonu da CNN muhabirlerinin Air Force One'a binerek başkanın Tennessee ziyaretini takip etmesine izin vermemişti. Beyaz Saray basın havuzunda CNN'in yanı sıra Fox News, ABC News,

0: ABD Başkanı Trump, Tel Aviv uçağında yaşanan krizle ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuştuğunu söyledi. Netanyahu'nun uçağı bir tesisatçının kurtardığını söyleyen Trump, "Benim duyduğum hikaye bu, doğru mu bilmiyorum," dedi.
1: A plumber, an Israeli plumber, never flew a plane, was rarely in planes. Having never flown a plane, he took the stick, lifted it up.
2: ABD Başkanı Trump, Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında yaşananlarla ilgili konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisine söylediklerini aktardı. Uçakta bulunan tesisatçının kokpitten gelen çığlıkları duyup müdahale ettiğini, acil durumda ne yapması gerektiğini ise televizyondan öğrendiğini anlattı.
1: And leveled out the plane before it crashed. Now this is the story that I heard. I don't know if it's true.
2: Trump'ın bahsettiği Yaniv Hayun'da gazetecilere o anları anlattı.
3: Kapı görünüşe göre kilitli değildi. Yanımda duran ve sanırım uçuş ekibinden olan diğer bir kişiyle birlikte kapıyı açmayı başardık. İşimizi zorlaştıran şey bıçaklanmış olan pilotun kapının diğer tarafında yatıyor olmasıydı.
2: Hayun, izlediği televizyon programı sayesinde ne yapması gerektiğini bildiğini söyledi.
3: Saldırganı dışarı çektik. Onu ben çektim. Onu çıkardıktan sonra uçağın kontrolünü ele aldık. Uçağın yönlendirme kolunu kendime doğru çektim. Uçağı biraz düzelttim.
2: Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden Fly Dubai uçağı acil durum kodu vermiş, Suudi Arabistan'a acil iniş yapmıştı.
0: İsrail'in Suriye'nin güneyini baskınları sürüyor. İsrail askerleri Kuzey İsrail'e Dera kırsalında 10 köye zırhlı araçlarla baskın düzenledi. İsrail ordusu baskınları 12 araç ve 2 tanktan oluşan askeri birlikle gerçekleştirdi. Kuneitra'daki eve baskın düzenleyen İsrail askerleri içindeki eşyaları tahrip etti. 10 köyde baskınlar gerçekleştirerek Yarmuk Havzası bölgesine ilerledi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını eleştirmişti. Bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit etmekte demişti. Afganistan ve Pakistan arasında aylar sonra tansiyon yeniden yükseldi. Pakistan önceki gün gece saatlerinde Afganistan'a hava saldırıları düzenledi. Afganistan hükümeti saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Afgan sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
4: Afganistan ve Pakistan arasında gerilim yine tırmandı. Pakistan'dan yapılan hava saldırısında can kayıpları yaşandı. Afganistan hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahit, Pakistan ordusunun Afganistan'ı hedef aldığını açıkladı. Gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarının güneydeki Helmand vilayetiyle doğudaki Kunar vilayetinde sivil evleri hedef aldığını savundu. Saldırılar sonucunda birçok evin yıkıldığını, aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Pakistan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise güvenilir istihbarata dayanılarak Afganistan'dan terör kamplarına ve sığınaklarına hava saldırılarının düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda 22 terörist öldürüldü denilen açıklamada ikincil hasarın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı iddia edildi. Şubat ayında iki ülke arasında son yılların en şiddetli sınır çatışmaları yaşanmış, Mart ayında Çin'in arabuluculuğuyla diyalog süreci başlamıştı. İslamabad yönetimi, Afganistan'da barındığını öne sürdüğü Pakistan Taliban'ının saldırılarından Kabil'i sorumlu tutuyor. Taliban yönetimi ise bu suçlamaları reddederek Pakistan'daki güvenlik sorunlarının ülkenin iç meselesi olduğunu savunuyor.
0: Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili hazırlanan ikinci bilirkişi raporundan farklı sonuç çıktı.
4: İlk bilirkişi raporunda anne ve Elif Mavi kusurlu bulunmuştu. İtiraz edilen o raporun ardından yeni bilirkişi raporu hazırlandı. 3 yaşındaki çocuğun can verdiği kazada kusur durumu değişti. Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik Mahallesi'nde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif

0: Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Anne ve kızına çarpan sürücü ifadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Ev hapsi verilen sürücü itirazın ardından tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda anne ve kızı asli kusurlu gösterildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı bu rapora itiraz etti. Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca görevlendirilen heyet yeni bilirkişi raporu hazırladı. Raporda sürücünün kontrolsüzce hareket ettiği ve asli kusurlu olduğu belirtildi.
1: Bizi en çok etkileyen konulardan biri de buydu. Eşim çok suçlandı. Kusurlu değilim diyordu ve kusurun belgeli olarak şu anda karşı tarafa geçmesi bir nebze de olsa tabii içimizi rahatlattı.
0: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: İstanbul Bakırköy'de iki katlı metruk bir bina sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Binanın ön cephesinin çökmesi kameralara yansıdı. Neyse ki o sırada etrafta kimse yoktu.
0: Önce çatırdama sesleri duyuldu. Sonra bir anda yıkıldı. İstanbul Bakırköy'de ara sokaktaki iki katlı metruk bir binadan sesler gelmeye başladı. Sesleri duyanlar hemen binanın etrafını boşalttı. Çevresi demir saçlarla çevrili olan binanın üst katı büyük bir gürültüyle çöktü.
3: Kimse gelmesin, kimse gelmesin oradan buraya.
4: Kimse gelmesin. Orayı kapat, orayı kapat.
0: O sırada binanın etrafında kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
3: Şimdi belediye gelsin. Biri oradan geçse var ya ölecek.
5: Çocuk zor korkuyor.
0: Molozla kapanan sokak belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.
2: Kars'ta anne ve oğlu motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Anne oğul hastanede tedavi altına alındı.
6: Ayaklarına sıkıştı.
0: Motosikletle geldi, silahını çıkardı. Anne ve oğlunu kurşunladı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay Kars'ta yaşandı. Motosikletli saldırgan öğle saatlerinde istasyon mahallesine geldi. Hedefinde 45 yaşındaki T.Ö. ve 23 yaşındaki oğlu E.Ö. vardı. Saldırgan yanında getirdiği silahla anne ve oğluna ateş etti. İki kişi ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı. Ekiplerin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.
2: İstanbul Sarıyer'de karşı yöne geçen jip seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kaza nedeniyle jip sürücüsüyle otobüsteki iki yolcu yaralandı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
0: Refüji aşıp karşı yöne geçti. İETT otobüsüyle çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada olası faciadan dönüldü. Sürücü Murat A. aracıyla İstanbul Sarıyer'de seyir halindeydi. Sürücü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Jeep refüji aşıp karşı yönde seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada jeep sürücüsüyle otobüsteki iki yolcu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Jeep sürücüsü Murat A. ile iki yolcu hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolda bir süre trafik aksadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Türkiye'de yerli muz denince akla ilk gelen yer Anamur. İlçedeki seralarda muz hasadı başladı. Yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürdü. Ancak dalından bereket fışkıran Anamur muzunun karşısında üreticilere göre önemli bir rakip var.
7: Bu yıl muzda havaların iyi gitmesi ve dry-don olmaması hasebiyle üretimimiz çok mükemmel bir seviyede rekolte bekliyoruz.
0: Kendine özgü aroması ve lezzetiyle biliniyor. Anamur muzu yüksek rekolteyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinde muz hasadı başladı.
7: Bu yıl üreticimizin yüzü rekolte açısından güldü. Şu andaki ülke tüketimimizin %95'ini karşılayacak pozisyondayız.
0: Anamur'da 37 bin dekar alanda yıllık 270 bin ton yerli muz üretiliyor.
7: Hedefimiz en kısa zamanda üretimimizi en az ilk etapta 1,5 milyon tona, ikinci hedefimiz

0: En az 3 yıl içinde de 2 milyona çıkarmaktır.
1: Üretimin önündeki en önemli sorunlardan biri yeni sera kurulabilecek tarım arazilerinin yetersizliği. Bir de ithali muz sorunu var.
0: Bizim talebimiz artık dışarıdan ithal muz gelmesin. Ekvator'un, Kolombiya'nın çiftçisi kazanmasın. Yerli ve milli kendi çiftçimiz kazansın. Bir tane yerli muz alıp bunu besin değerleri açısından tahlil yaptırdığı zaman bizim değerlerimiz en az 2 kat fazladır.
1: Yerli muzun kilogram fiyatı serada 25 ila 60 lira olarak değişiyor. Geçen yılda kilogram satış fiyatı bu seviyedeydi.
0: Girdi maliyetlerimiz şu anda işte ekonomik durumlardan dolayı çok yüksek, 38 lirayla 42 lira arasında değişiyor maliyetlerimiz.
2: NASA'nın en önemli başarılarından biri olan Curiosity uzay aracı Mars'taki 5000. Gününü geride bıraktı. Uzay aracı bu günü çektiği fotoğrafla kutladı.
3: NASA'nın uzay aracı Curiosity, Mars'taki görevinde 5000 günü geride bıraktı. Uzay aracı bu önemli günü çektiği yeni fotoğrafla kutladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi Curiosity'nin geçtiği görüntünün aslında iki fotoğraftan oluştuğunu belirtti. İlk fotoğraf uzay aracının Mars'taki 5000. günü olan 30 Ağustos sabahında çekildi. İkincisi ise 2 Eylül öğleden sonrasına ait. NASA, dünyaya gönderilen bu iki fotoğrafın daha sonra birleştirildiğini belirtti. Ayrıca siyah beyaz olarak çekilen fotoğraflar renklendirildi. Kullanılan mavi rengin sabah panoramasını, sarı rengin ise akşam panoramasını temsil ettiği belirtildi. Curiosity uzay aracı fotoğraf çekildiği sırada Şokolatal adlı kumul tepesi üzerinde bulunuyordu. Fotoğraf uzay aracının bıraktığı tekerlek izlerini de gösterdi. Aynı zamanda Mars'taki Sharp Dağı ve Gale krateri çevresindeki manzarayı gözler önüne serdi. Bu bölge Curiosity'nin 2012'de Kızıl Gezegen'e iniş yaptığı nokta olarak biliniyor. Fotoğrafta uzay aracının güvertesi ve Mars yörüngesindeki uzay araçlarına veri iletilmesini sağlayan UHF anteni de görülebiliyor. 2011'de fırlatılan Curiosity, 6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen Mars'a iniş yapmış, ilk etapta 2 yıl olarak planlanan görev süresi daha sonra süresiz olarak uzatılmıştı.
2: İklim krizi hem buzullarda hem okyanuslarda alarm veriyor. İsviçre'deki buzullar son 5 yılda hacimlerinin yaklaşık %20'sini kaybetti. Okyanuslarda da sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken bilim insanları acil önlem çağrısı yapıyor. Siz haberimizi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Södekoğlu Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.
3: Alplerde buzullar hızla yok oluyor. İsviçre'li bilim insanlarına göre son 5 yılda ülkedeki buzul hacmi neredeyse %20 azaldı. Sadece 2026'da buz kütlesinin %5'ten fazlası yok oldu. Alplerdeki bazı buzulların ortalama kalınlığı 2,5 ila 4 metre azalırken bazı noktalarda kayıp 10 metreye kadar çıktı. 2025-2026 kışı da ölçümlerin başlamasından bu yana en az kar yağışı görülen 10 kıştan biri oldu. Mayıs'tan Eylül'e kadar donma sınırı 76 gün boyunca 4000 metrenin üzerinde kaldı. Eylül'e gelindiğinde ise deniz seviyesinden 3500 metre yükseklikte bile kar kalmadı. Buzullar Temmuz'la Eylül arasında yaklaşık 2,2 trilyon litre su kaybetti. Bilim insanları okyanuslar içinde sert uyarılar yaptı. Avrupa Birliği'nin Yeryüzü İnceleme ve Gözlem Programı Copernicus okyanus durumu raporuna göre deniz sıcaklıkları son 20 yılda 2 katına çıktı. Akdeniz ve Karadeniz'de de rekor deniz ısı dalgaları yaşanıyor.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri.

Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyor.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 2 Ekim Cuma. Haftanın son iş günündeyiz. Ben Tuğba Södekoğlu. Gün başlıyor, oradasınız. 3 saat boyunca beraber olacağız. Memlekette neler oluyor? Dünyada son durum ne? Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, teknolojiye bütün gelişmeleri sizlerle paylaşacağız an be an. Konuklarımız var, canlı bağlantılarımız var. Gazete haberlerine bakacağız. Hava durumuna, yol durumuna bakacağız. Sizi ne ilgilendiriyorsa hepsi burada olacak. Önce dilerseniz şöyle bir gündemi özetleyerek başlayalım. Dün meclis yeni yasama dönemine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, genel kurula hitap etti. Erdoğan hitabına başladığında yeni parti grubu salonu terk etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni partinin genel kurulu terk etmesi doğru olmamıştır dedi. Erdoğan'ın mesajlarında meclisteki ilk gün neler yaşandığına kadar hepsini tek tek paylaşacağız birazdan. Gelelim 2014'teki o maden faciasının ardından bir kez daha korkutucu haber gelen Soma'ya. Soma'da yine bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Can kaybı 5'e yükseldi. Bölgeye bağlanacağız, son durumu alacağız. Üzücü bir haber, detaylarını mutlaka paylaşacağız. Ve fon soruşturması gündemden düşmüyor. Tutuklu sayısı son olarak 65'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı sağlanan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını duyurdu. Ödemeler yatırımcıların net yatırım tutarına göre belirlenecek. Daha birçok detay var. Hepsini aktaracağız gün başlıyor da. Gelelim dikkat çeken bir diğer soruşturmaya. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Başka detaylar da var. Hepsini yine en ince ayrıntısına kadar gün başlıyor da konuşacağız. Ve yağışlı bir hava var Türkiye'de. Neredeyse yurdun büyük kısmı etkisi altında yağışlı havanın. Bugün için 17, yarın için de 23 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

0: verilen kentler arasında mega kent İstanbul'da var. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Özsel bizimle olacak ilerleyen dakikalarda. Yine gün başlıyor da canlı bağlantılarımız da olacak. Dediğim gibi yol durumuna da bakacağız. Hava durumuyla, yol durumuyla ilgili bağlantılarımız da olacak. Hepsini aktaracağız detaylıca. Yine son dakika gelişmeleriyle dolu bir 3 saat bizi bekliyor. Dolu dolu bir 3 saat bizi bekliyor diyebilirim. Ve o zaman müsaadenizle gün başlıyor efendim. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiye de ulaşıldı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu. Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle göçük oldu. 7 madenci toprak altında kaldı. İhbar üzerine maden ocağına çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderildi. İlk etapta 7 işçiden 4'üne ulaşıldı. İşçilerden ikisinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 madencinin ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Göçükte kalan diğer 3 madenciden de ne yazık ki sabah saatlerinde acı haber geldi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada göçükte arama kurtarma çalışmalarından sonra toprak altında kalan 3 madenciye de ulaşıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, maden göçüğüne ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. 2014'te de ne yazık ki çok acı bir facia yaşanmıştı Soma'da, hatırlayacaksınız. 301 madenci hayatını kaybetmişti. O yüzden tekrar aynı ilçeden bu acı haber gelmesi herkesin yüreğini tekrar yaktı. Hayatını kaybeden maden işçilerine rahmet dileyelim. Yakınlarına da sabır, dayanma gücü. Bakalım, takip edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Gelelim sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmaya. 4 şüpheli daha tutuklandı soruşturmada ve soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılık şüphelilerden 8'i için tutuklama, 5'i için ise ev hapsi talep etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Özata Denizciliğin yönetim kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı. 9 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildi. Dün sabah saatlerinde Teraportör'ün yöneticileri Emir Münir Sarp Yener ve Erdin Özel'in de aralarında olduğu 5 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı böylelikle 65'e yükselmiş oldu. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek derinleşen bu fon soruşturmasına dair yine mesajlar verdi. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Mağdurların haklarının korunacağını söyledi.
2: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
1: Sabah gazetesine konuşan Gürlek, Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini açıkladı.
2: Yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fon tasfiye süreci için kurulan kurul, bugün bu sabah ikinci toplantısını yapacak. O toplantı öncesi de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ara ödeme ve isteğe bağlı iade hesabı duyurusu geldi. Detaylarına bakalım şimdi haberimizde.
1: Fon soruşturması ele alınacak. Tedbirler gözden geçirilecek. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir adım geldi. Tasfiye kararı öncesinde fahiş kazanç elde edip bu kazancı kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için isteğe bağlı iade hesabı açıldı. İade edilen paralar başka yere aktarılacak.

0: aktarılmadan doğrudan o fonun mağdurlarına ödenecek. Borsadan fahiş kar elde edenlerse bu kazancı genel hisse iade hesabına ödeyebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu tutar 1 milyon liranın altındaysa tamamı 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fon krizinde yol haritasına ilişkin konuştu. Yılmaz, sürecin her aşamasının hukuk kuralları içinde vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetileceğine vurgu yaptı.
1: Temel yaklaşımımız, kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.
0: Yatırımcılara yapılacak ödemelere yönelik de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
2: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor.
3: Futbol dünyasını sarsan soruşturma genişliyor, hatırlayacaksınız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 7 kişi gözaltına alınmıştı. Onların işlemleri devam ediyor. Bugün adliyeye sevkleri de bekleniyor ama bir yandan 2 gözaltı daha var. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel Trabzon'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 şüpheliye ait dijital materyaller ve MASAK raporları incelendi. Savcılık yeni suç delillerine ulaştı. Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararı verildi. İki hakem de Trabzon'da oynanan hazırlık maçının ardından gözaltına alındı. Ekipler Yasin Kol'un evinde arama yaptı. Önceki gün gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 7 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Takip edeceğiz. MHK soruşturması kapsamında şu ana kadar toplam 54 kişi tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdi. Ve gelelim meclise. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılış özel oturumunda konuştu. Fon piyasasında meydana gelen sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini belirtti. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedi. Erdoğan'ın gündeminde terörsü Türkiye süreci ve yeni anayasa da vardı.
4: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
5: Kimsenin hakkı yenmeyecek dedi. Toplumsal barış vurgusu yaptı.
4: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis yeni yasama yılı açılışında genel kurulda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör bitme noktasına geldi mesajı verdi.
4: Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
5: Erdoğan sürecin yol haritasına işaret etti.
4: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısı da yaptı. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız bellidir ifadesini kullandı.
4: 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap.

0: vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
1: Erdoğan konuşmasında cephe siyasetinin sona erdiğine dikkat çekti.
0: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır.
2: Meclis açılış resepsiyonuna katılan MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Gelecekten umutluyum dedi. DEM partililerle de sohbet etti Bahçeli. Yeni anayasa sorusuna da yanıt verdi. MHP'nin zaten taslağı olduğunu kaydetti.
3: Onu Cumhuriyet hükümetimiz bildirdi. Artık bu bir Cumhuriyet hükümetinin devlet politikası haline gelmişti. Bunların alacağı tedbirleri saygıyla karşılamak lazım. Ben gelecekte umutluyum.
1: Terörsüz Türkiye süreci sorusuna bu yanıtı verdi. MHP liderine Selahattin Demirtaş da soruldu.
3: Bu kadar derine gidemem ben efendim.
1: Meclis açılış resepsiyonuna katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir süre sohbet etti. DEM Parti milletvekilleri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin masasına giderek sohbet etti.
4: Biz ayrılacağız size, bir selam verip öyle çıkalım dedik.
1: Gazeteciler MHP liderine yeni anayasayı da sordu.
3: Anayasa tasarımımız var, hazır halde.
1: Resepsiyonda Türkiye İstiklal Gazileri İstiklal Madalyalılar Derneği üyesi MHP lideri Bahçeli'ye atkı hediye etti. MHP lideri resepsiyonda 15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürü Turgut Aslan'la da sohbet etti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılışında kürsüye çıktığı sıradan genel kurul salonunu terk etti yeni parti ve terk eden yeni partiye de ard arda tepkiler geldi. Meclis başkanı Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yine tepkilerini dile getirdi.
5: Ben şahsen doğru bulmadığımı, gelip orada oturabilirler. Orada sabahtan akşama her türlü eleştiri yapabilme imkanları vardır. Ama meclisin açılış gününün aslında bir birlik, beraberlik, hep beraber demokrasiye sahip çıkma günü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda kürsüye çıkınca yeni partililerin salonu terk etmesine tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılış resepsiyonunda konuştu. Doğru bulmadım, şık olmamıştır dedi.
5: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeselerdi. Hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
1: Bir başka tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
6: Yeni parti, Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştı. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir ifadelerini kullandı. Yeni partili milletvekillerinin genel kurulu terk etmelerinin meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu belirtti. Çelik, yeni partinin siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
7: Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır, Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur. Demokratik siyaset, yalnızca kendi sözünü söylemeyi

0: değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir.
1: AK Parti'de sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine Profesör Doktor Hülya Terzioğlu getirildi. Atamayı parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Terzioğlu'nun başörtüsü yasağı sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kaldığını, 2013 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik hayatına başladığını ifade etti. Terzioğlu'nun modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi, Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri konularında akademik çalışmaları bulunuyor. Terzioğlu 2012'de AK Parti İstanbul'u ilk kadın kollarında görev yaptı. 2013'te Kadem Sakarya temsilciliği görevinde de bulundu. Ve gün başlıyor da günün gazetelerine bakma zamanı. Bakalım hangi gazete hangi manşetle çıktı? İlk sayfada neler var? Sırayla göz gezdireceğiz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım şöyle. Manşetinde fon meselesini çözüyoruz var. Başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Meclis Genel Kurulu'nda hitabında fon soruşturmasına yine değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neler dedi? Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılışında yaptığı konuşmada fon krizine de değindi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Üstesinden geliyoruz diye belirtti. Ve Erdoğan yeni anayasa ve iç siyasete yönelik mesajlar da verdi. Salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu CHP siyasetinin raf ömrü dolmuştur dedi. İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Huzura, demokrasiye, kardeşliğe kalkan 467 elle sivil siyaset vesayetin ördüğü psikolojik duvarları yıkmış, ön yargıları tuzla buz etmiştir diye konuştu. İşte tüm bu konuşmasının detayları yer alıyor. Yeni Parti'nin protestosu da yine manşetteki yerini bulmuş. Erdoğan meclise gelince Yeni Parti grubu ayağa kalkmadı. Mersin operasyonlarını protesto içinde salonu terk etti diyor. Yine Bahçeli'nin Erdoğan'a gül verdi başlığı da var. O detaya da yer verilmiş. Erdoğan salona geldiğinde Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadı. Erdoğan'ı tüm liderler dinledi. Bahçeli kürsüden inen Erdoğan'a kırmızı beyaz gül verdi. DEM Partililer masalarına cezaevinde bulunan Can Atalay'ın fotoğraflarını koydu diye de detaylandırılmış haber. Hemen yukarıya şöyle bir bakalım, sürmanşette ne var? Birer milyonla ödeme başlıyor. Bunun detaylarına bakacağız yine ilerleyen dakikalarda. Nereden başlanacak, nasıl olacak bu ödemeler? Kısaca bahsedelim. SPK fon mağdurlarına ara ödeme yapılmasına karar verdi. Mutabakatı tamamlanan tüm yatırımcılara fonların nihai tasfiyesi beklenmeden 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. Ama daha pek çok detay var. Neye göre nasıl yapılacak onu konuşacağız. Bugün önemli de bir toplantı var. Fon kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında. Oradan çıkacak kararlar da önemli olacak. Bakacağız. Son düdüğü çaldı, gözaltına alındı. Bir diğer önemli soruşturma. İki hakem gözaltına alındı. MHK Başkanı ve beraberindeki 6 kişi, toplamda 7 kişi gözaltındaydı. İki hakeme daha gözaltı kararı geldi. Çünkü bazı dijital materyaller incelendi. Milli maç arasında dün akşam Trabzonspor'un Drogheda United'la yaptığı hazırlık maçını yöneten Yasin Kol 90 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğü çalmasının ardından gözaltına alındı ve bir yardımcı hakem daha gözaltına alındı Yasin Kol'la birlikte. Bu da önemli. Bakalım neler olacak bugün? Adliyeye sevkler bekleniyor özellikle. Devam edelim. Dün son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık bu iki gelişmeyi de. Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu, Büyükşehir Belediyesi ve 2 ilçe belediyesi başta olmak üzere toplamda 3 belediyeye operasyon düzenlendi. Başkanları da gözaltında, toplam 59 gözaltı var ve Büyükşehir Belediyesi'nde 330 milyon, Mezitli'de 1 milyar 10 milyon, Yenişehir'de ise 105 milyon TL kamu zararı olduğu iddia ediliyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan Vahap Seçer sabah saatlerinde işte gözaltına alındı Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı. Bakacağız. Ve dün yine paylaştığımız bir başka son dakika gelişmesiydi. Bu da gazetede, Hürriyet gazetesinde ilk sayfada yer bulmuş. Reyhanlı faili 13 yıl sonra yakalandı.

MİT'ten önemli bir operasyon 2013'te Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'in yakalandığını duyurdu Milli İstihbarat Teşkilatı. Önemliydi. Soma'da maden ocağında göçük. Ne yazık ki bu haberle bir kez daha üzüldük. İlerleyen dakikalarda bölgeden canlı bağlantımız olacak. Bunu da tekrar belirtelim. Solda küçük bir haber ama okumadan geçmeyelim. 3 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Mabel Matiz hakkında Haleylim şarkısı ve klibinin müstehcenlik içerdiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istendi diyor detaylarda. Matiz adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bu da hatırlatılmış. Ve Uzay Kongresi'nin maskotu Caretta Caretta başlığı var. Maskot duyurusu Uluslararası Astronotik Kongresi'nin sitesinden yapıldı. Kongre 5 Ekim'de Antalya Belek'te başlıyor. Bu da önemli organizasyonlardan biri. Daha önce duyurulmuştu. Şimdi resmi olarak siteden de duyurusu yapılmış. Bir önemli haber daha var. Şiddet, küfür, tehdit, gözaltı. Yoğun şiddet, küfür, tehdit, kavga içerikli paylaşımlarla gelir elde etmeye çalıştıkları belirlenen 10 sosyal medya fenomeni halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama ve müstehcenlik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Aralarında bıçaklı kavga paylaşımları nedeniyle soruşturma açılan Sinan Cansum Kaya çifti de var diyor haberde. Önemli, hakikaten bu tarz içeriklerle sosyal medya kullanıcılarını zehirleyen kesim var ve maalesef bu paylaştıkları içeriklerden bir de üstüne gelir elde ediyorlar. Önemli bir operasyon, gözaltılar var. Bakalım neler olacak, takip edeceğiz. Son olarak Hürriyet gazetesinde şuna da değinelim, sağ köşedeki habere. İlerleyen dakikalarda detaylıca okuyacağız bu haberi. Yapay zekaya çocuk dilini öğretiyor. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik bölümlerinden üstün başarıyla mezun olan Arda Kaz, Google'ın yapay zekaya çocuk iletişimini öğreten ekibine girdi. Ekip, yapay zekanın farklı yaş gruplarına göre anlatım tarzını değiştirmeye çalışıyor. Hakikaten bir Türk gencinin bu ekibe dahil olması gurur verici, başarısıyla gururlandırdı hem ailesini hem de bizleri diyelim. Ve diğer gazeteye, akşam gazetesine geçelim. Bakalım manşette neler var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisteki genel kurul hitabındaki konuşmalarına dair bir başlık. Önce Türkiye sonra siyasi rekabet başlığı atılmış akşam gazetesinde. Meclis açılışında tarihi çağrı diye de not düşülmüş. Bakalım hızlıca detaylara. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün meclis genel kurulunda konuştu. Ve siyasetteki kutuplaşmanın Türkiye düşmanlarını sevindirdiğini söyledi. Askeri müştereklerde buluşalım çağrısı yaptı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörsüz Türkiye bu yolda Türkiye'nin düşmanlarını üzmüş, hayal kırıklığına uğratmıştır dedi diyor yine detaylarda. Ve yan tarafta 1 milyonun altına hemen ödeme başlığını görüyoruz. Bakın burada detaylar yazıyor. Net yatırım tutarları 1 milyon liranın altında olanlara ivedilikle ödeme yapılacak. Ödemeler en düşük rakamlardan başlayacak. Kritik cümle burada net yatırım tutarı. Örneğin 700 bin lira yatırdınız, 1,2 milyona yükseldi. 200'ünü çektiniz, 1 milyon içeride kaldı. Ödeme hesabı yapılırken yatırdığınız 700 binden o çektiğiniz 200 bin lira çıkarılacak. İşte böyle önemli detaylar var. Katılma payı ödemeleri ancak nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak deniyor. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın üzerinde olanlar için de 1 milyon liralık ara ödeme yapılacak. Tüm ödemeler toplam alacaktan mahsup edilecek. Yine ödemelerde öncelik para piyasası fonlarında olacak. En son serbest fonlar ödenecek. Yine ara ödeme süreciyle birlikte tasfiye süreci iki ayrı süreç olarak devam edecek. Önemli, Bakan Şimşek de yatırımcılara en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını söyledi. Tabii ki burada yatırımcılar mağduriyetinin bir an önce giderilmesini bekliyor. O yüzden bu detaylar önemliydi. Annesini baldırından tutup attı başlığını görüyoruz sol köşede. Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter dün ilk kez mahkemeye çıktı. Suçlamaları ağlayarak reddetti. Ancak arkadaşı Sultan Nur Ulu annesini baldırından tutarak camdan attı dedi diyor. Bu haberin de detaylarına bakacağız. Çünkü dün Habertürk muhabirleri takip etti soruşturmayı. Öznur Karşı Çetiner takip etti. Onun haberinde tüm detaylar yazıyor. Sizlerle paylaşacağız. Sağ köşeye bakalım. Zulme karşı ortak çizgi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım başlattığı 7 Ekim'in yıl dönümüne çok az kaldı, sayılı gün kaldı. Türkiye, Suriye ve Gazze'de 7 Ekim'de Filistinli çocuklar için çiz etkinliği düzenlenecek. Bakın elinde uçurtma olan bir çocuğun fotoğrafıyla paylaşılmış ki İsrail işte o uçurtmalardan bile, çocukların uçurduğu uçurtmalardan bile rahatsız olmuştu, hatırlayacaksınız. Korkmuştu o uçurtmalardan. 7 Ekim'de de böyle bir etkinliğin düzenleneceği haberi paylaşılmış Akşam gazetesinde. Dedikten sonra geçelim akşamdan sonra sabaha. Sabahın manşetinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısı var. Büyük Türkiye için birlik çağrısı. Yine Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ardından kendisine takdim ettiği kırmızı beyaz güller elinde o fotoğrafla sabah gazetesi manşetine taşımış. Peki. Başka neler var? İlk sayfada şöyle bir bakalım. Üst tarafta yine gençlerden teknoloji şov başlığını görüyoruz. Biliyorsunuz Teknofest Güneydoğu devam ediyor. Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda düzenleniyor. Ve yine nefes kesen şovlar vardı. İkinci günde de ziyaretçi akınına uğradı Teknofest. Vatandaşlar yerli ve milli hava araçlarını gururla inceledi. Gençlerin geliştirdiği projelerde damga vurdu. Pars isimli paletli robotu tanıtan Göktim Parsnoyan takımının hedefi birincilik diyor detaylarda. Ve şöyle aşağı doğru inelim. Fonların tasfiyesinde yol haritası netleşti başlığını görüyoruz. Tasfiye sürecine giren fonlarda pay sahiplerine 1 milyon lira ara ödeme yapılacağı açıklandı. Bu habere de yine yer verilmiş. Ve yine önemli bir haber. Konuşulacak bu önümüzdeki günlerde belli ki. Soykırımcının uçak tiyatrosu da tutmadı başlığı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir uçak krizi yaşanmıştı. Dünyayı alarma geçirmişti. Acil kod veren o Dubai Tel Aviv seferini yapan uçak. Fly Dubai uçağı. O uçakta bir kaptan pilot yaralandı. İşte Netanyahu'nun da iddiaları var. Bu işte İran'ın parmağı var gibi. Tel Aviv'e giderken kaçırıldığı öne sürülen uçağa dair bilinmezlikler sürüyor. Uçağı kaçırmaya çalışan yardımcı pilotu durdurduğu öne sürülen İsrailli yolcuyu kahraman ilan eden Netanyahu 11 Eylül benzeri bir saldırı önlendi dedi. Bir tesisatçının, İsrailli bir tesisatçının uçağı düz uçuşa geçirdiği bilgisi geldi. Hatta Trump da doğru mu değil mi bilmiyorum ama böyle bir şey ben de duydum dedi dün ABD Başkanı Trump. Buna da bakacağız ilerleyen dakikalarda. Yandaki küçük başlığa da bir göz atalım. Nüfus düştü, öğrenci sayımız azaldı. Türkiye'nin nüfus artış hızının düşmesi öğrenci sayılarına da yansıdı. Geçen yıl 17 milyon 956 bin olan örgün eğitimdeki öğrenci sayısı bu yıl 252 bin azaldı. Öğretmen sayısında ise 41 binlik bir artış var diyor haberin detaylarında. Ve sıradaki gazete Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'nin manşetine de bakalım. Kimsenin hakkını yedirmeyiz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki hitabındaki sözlerinden biri yer alıyor manşette. Hemen altta fon ödemesi başlıyor. 10 soru 10 cevapla işte detaylar. Az önce de bahsettiğimiz o ara ödeme detayları. 1 milyonun altında yatırım yapanlara ivedilikle ödeme yapılacak. 1 milyonun üzerinde yatırım yapanlara da yine 1 milyon liralık bir ara ödeme gündemde. Ama tabii öncelikli olan fonlar var. Oradan başlanacak daha pek çok detay yer alıyor haberin içinde. Yine altta milletimizin hakkını ararız başlığıyla Özgür Özel'in sözlerine yer verilmiş. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni yasama yılı açılışı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişinde soruları yanıtladı. Fon kriziyle ilgili olarak Özel araştırma komisyonu kuruyorlarsa milletimizin hakkını ararız, yoksa da seçimden sonra zaten soruşturma komisyonu olarak kurarız dedi diyor detaylarda. Yine altta rekor katılım diyor Teknofest'te Şanlıurfa'da biliyorsunuz daha sürecek, devam edecek 4 Ekim'e kadar Teknofest. Az önce bahsettiğim Netanyahu'nun İsrail'i tesisatçı ile ilgili verdiği bilgilere Trump bile şaştı kaldı başlığıyla yer vermiş Milliyet Gazetesi. Ve İran ABD'den kovuldu başlığını görüyoruz. Bu da dikkat çekici iddiaya göre.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan İran heyetinin anlaşmayı kabul etmiyorlarsa ülkeyi derhal terk etmelerini talep ettiği belirtiliyor. Yine kaynaklar heyetin saatler içinde Doha'ya hareket ettiğini de aktardı diyor haberde. Milli Savunma Bakanlığı'ndan kablo uyarısı.

Bu da önemli, biliyorsunuz Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki o elektrik kablosu güzergahı ile ilgili son dönemde pek çok şey konuşulmuştu. En son gelen bilgiyle rotayı değiştirdi bilgisi gelmişti Yunanistan'ın. Hatta bir dönem o gemiye, bu çalışma yapacak, yürütecek gemiye Fransız bayrağı asılması da konuşulmuştu. Tepki çekmemek, Ankara'nın tepkisini çekmemesi için. Ama Milli Savunma Bakanlığı net mesaj verdi. O elektrik kablosu güzergahı ile ilgili uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo, boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir ifadeleri. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu ifadeleri de yine haberin detaylarında yer bulmuş. Dedikten sonra geçelim sıradaki gazeteye. Karar Gazetesi'ne şöyle bir bakalım. Karar Gazetesi yine fon kriziyle, fon soruşturması ile ilgili bir başlıkla çıkmış. 20 milyar dolar böyle mi gelecek diye soruyor manşetinde. Bakalım detaylara. SPK yaklaşık 20 milyar dolar büyüklüğündeki fon vurgununa karışanlardan elde ettiği parayı kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için hesap numarası paylaştı diyor detaylarda. Başka detaylar da var, hızlıca bakalım. Ancak iadenin gönüllülük esasına bağlı olması, fahiş kazancın nasıl tespit edileceğine yer verilmemesi ve hukuki belirsizlik tartışmaya yol açtı diyor. Bir yandan da fon skandalında 4 ayda 2 milyarlık vurgun yapan Fatma Betül Sayan Kaya'nın parayı iade ettiği öne sürülmüştü. Ancak Adalet Bakanlığı kaynakları bu iddiayı yalanladı. Kaya hakkında herhangi bir adli süreç de başlatılmadı. Hukukçulara göre savcılığın işlem yapması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvuruda bulunması şart. Bakalım bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde bir gelişme olacak mı? Bakacağız. Benzinde zam takside bağlandı. Akaryakıtta uygulanan Eşel mobil sistemi hemen sağ üstte başlık dün itibarıyla sona erdi. Böylece benzinde vergi artışı Ağustos'ta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü. Tek seferde 12 lira 47 kuruşluk zam yerine pompaya 4 lira 27 kuruşluk zam yansıdı. Kasım ve Aralık'ta da ÖTV artışları yine ayrı ayrı yansıtılacak. LPG'ye de 6 lira 8 kuruş zam yapıldı bu arada. Ve yine sol köşede önemli bir haber. Kartalkaya mağdurları nöbette başlığıyla. 21 Ocak gecesi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 36 çocuk 78 kişi can vermişti. Yakınlarını kaybedenler bugün Ankara Anıt Park'ta adalet nöbeti tutmaya başlıyor. Acılı aileler adalet arayışında. Bakanlıklardaki yetkililerin de yine yargı önünde hesap vermesini talep ediyorlar. Mağdurlardan Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, hiçbir anne ve baba çocuğunu kaybettikten sonra meydanlarda adalet aramak zorunda kalmamalı demiş haberin detaylarında. Hakikaten bir kez daha rahmetle analım. Çok çok çok acı, ihmallerle dolu bir olaydı o Kartalkaya'daki otel yangını. Devam edelim. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde yine Erdoğan pusuda bekleyenleri uyardı. Fon vurgunu tehdit olamaz başlığıyla çıkmış. Cumhurbaşkanı meclisi açılışında fon soruşturması üzerinden sokakları karıştırmak isteyenlere tepki gösterdi diyor detaylarda. Bakalım Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında başka neler var? Hemen federasyon dağılıyor başlığı da görüyoruz sağ üstte. Bahis ve MHK skandalı Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa furyasına sebep oldu. Özellikle yönetici Ural Aküzüm'ün bahisten PFDK'ya sevki federasyonu sarstı. Yönetimden ve kurullardan 12 isim istifa etti. Belçika dönüşü 6 ayrılık daha bekleniyor. Olağanüstü seçim baskısı da artıyor. Bugün milliler Belçika ile karşılaşacak. Bu arada onu da belirtmiş olalım. İlerleyen dakikalarda spora da bir cep açacağız. Yine konuşacağız. Habertürk spor spikeri Selen Güldayoğlu da bizlerle olacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Annesini suçladı başlığı var. Yine Güllü'nün kızı Tuğyan. Demiştik ya ilk kez hakim karşısına çıktı. Bir başka detay da şu. Şahit, görgü şahidi Gülter aşağı attı iddia.

iddiasıyla konuştu. Ama Tuğyan bunu reddetti. Annesinin alkollü olduğunu ve dans ederken 6. kattan düştüğünü söyledi. Kendini böyle savundu diyor yine detaylarda. Ve yine kardeşlik duruşu başlığı görüyoruz. Önemli bir tatbikat vardı. Biz de günlerdir görüntülerini paylaşıyoruz. Hatırlayacaksınız, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan Birliğin Gücü 2026 tatbikatına imza attı. Bakan Güler ve Komuta Kademesi'nin katıldığı bu tatbikatta düşmanlara gözdağı verildi diyor yine alttaki başlıkta. Paraya sıkışan galeriye koştu. Bu da ilginç bir detay. Biliyorsunuz fon krizinin ardından pek çok yatırımcı mağdur oldu. Parası içeride kalan yatırımcı ödemeleri ve nakit ihtiyacı için ya yastık altındaki altınlarını bozduruyor ya da araçlarını galeriye satıyor diyor haberin detaylarında. Tabii bu fon krizinden geçtiğimiz günlerde de paylaşmıştık. Doğrudan ve dolaylı olarak pek çok sektör etkilendi. Kolay değil, insanlardan bazıları varını yoğunu yatırmıştı. Tabii ister istemez sadece o fonlara yatırım yapanlar değil, borsadaki düşüşten mağduriyet yaşayanlar da var. İşte tüm bunlara piyasalardaki son durumada da yine ilerleyen dakikalarda bakacağız. O zaman gün başlıyor, kaldığı yerden devam etsin. Gelelim 16 milyonluk megakent İstanbul'un yol durumuna, trafiğin durumuna. Yağış da var bugün yine, epey etkili, uyarı da geldi. İlerleyen dakikalarda Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bize havanın notlarını aktaracak ama biz şöyle hızlıca bir yol durumuna bakalım. Bakın bu saatte dahi %60'a dayanmış trafik yoğunluğu. Köprüler önemli. Önce yine her zaman olduğu gibi köprülerle başlayalım. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler epey sıkıntılı. Bugün ters istikamet de sıkıntılı olabilir. Önce Anadolu'dan Avrupa'ya bakalım. Küçükyalı, Bostancı, Kilit, Çamlıca, Altunizade, Kilit, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri de yine yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Orada da Tem Ümraniye, Elmalı, Kavacık hattı epey yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinde de yine yoğunluk var. Bunu da belirtelim. Avrasya Tüneli'ne giden istikamet açık. Anadolu'dan Avrupa'ya gidişte, geçişte. Ama Avrasya Tüneli'nde bir yoğunluk var. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Bakalım Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde durum ne? Çağlayan yoğun akıcı, Hürriyet Tepesi epey yoğun, Mecidiyeköy yoğun. Diğer taraflar şimdilik açık görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de yine hastal katılımı epey yoğun. Diğer yerlerde şimdilik sıkıntı yok. Gelelim Avrupa yakasındaki E5 güzergahına. Bakın Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece hattı yine yoğun. Yine Haliç Köprüsü'ne uzanan yolda bir yoğunluk var. Edirne Kapı dolaylarından başlıyor gibi trafik buradan bakınca haritaya. Yine TEM'de de yoğunluklar var. Özellikle Bağcılar katılımı epey yoğun. Yine Esenyurt dolaylarında da TEM'e bağlantı yollarında yoğunluk var. Tabii kazalar da etkili olabiliyor bu yoğunluğa. Örneğin Avcılar Gümüşbala Küçükçekmece yönünde yan yolda bir şerit kapalıymış kaza yüzünden. Ters yönde de yine bir kaza var Küçükçekmece Hacışerif yönünde. Orada da yoğunluğa neden olmuş. Tabii hava yağışlı, sürücülerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. İşte genel hatlarıyla İstanbul'un durumu böyle. Her saat bakıyoruz. Gün başlıyor da İstanbul'un yol durumuna yine bakacağız ilerleyen dakikalarda. Ama şimdi devam edelim haberlerimizle. Ve yine savunma sanayinden bir videoyla karşınızdayız. Türkiye savunma sanayinde her geçen gün yeni bir hamleyle yoluna kararlılıkla devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında çok önemli bir anlaşma imzalandı. Tam 1 milyar euro değerinde dev bir hava savunma sistemi üretim anlaşmasıydı bu. Çelik Kubbe, duyduk adını daha önce, Çelik Kubbe'nin bileşenlerinin olduğu bir videomuz var. Bakın şimdi onu izleyelim ve konuşacağız yine üstüne. Şöyle

heyecanla bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunmasındaki kritik ihtiyaçları tamamen yerli ve milli imkanlarla karşılayacak Çelik Kubbe. Ve Türkiye dışa bağımlılığını, bu konudaki dışa bağımlılığını tarihe gömecek. Gökbatan'ın korunmasını kendi mühendislerinin geliştirdiği sistemlere emanet etmiş olacak. O yüzden önemliydi bu anlaşma. Tekrar altını çizelim. Savunma Sanayi Başkanı

0: Arasında imzalandı ve tam 1 milyar euro değerinde dev bir hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe için bir anlaşmaydı. Bu yine takip edeceğiz bu konudaki tüm gelişmeleri. Dedikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Dün önemli bir gelişme olarak son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık Mersin'de. Büyükşehir Belediyesi'ne ve iki ilçe belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de aralarında, toplam 59 şüpheli gözaltında. Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da dahil. Bakalım başka ne detaylar var haberimizde.
1: İhaleler ve doğrudan temin alımları incelendi. Kamu zararı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Mersin Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine operasyon düzenlendi. Soruşturmayı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Başsavcılık, belediyelerin yaptığı ihaleyle doğrudan temin alımlarını mercek altına aldı. Müşteki, tanık ve gizli tanık beyanları alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihaleyle 63 doğrudan temin alımında 330 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararının 1 milyar liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararının olduğu belirlendi. Başsavcılık Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında olduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 3 belediye başkanıyla birlikte toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin başka bir dosyadan cezaevinde olduğu öğrenildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında MASAK verileri, HTS kayıtları, fiziki takip tutanakları, banka ve kuyumculuk işlemleri, sosyal güvenlik kurumu kayıtları, araç devirleri, ihale ve hak ediş dosyaları üzerinde çalışma sürüyor.
0: Aylardır merakla beklenen o dava başladı. Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Annesini öldürdüğü iddialarını gözyaşlarıyla reddetti. Peki başka neler anlattı Tuğyan? Detaylar Özgür Karşı Çetinler'in haberinde, izleyelim.
2: Cinayet işiniz mi işlediniz?
3: Hayır. İlk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak savunma yaptı. Annesini öldürdüğü iddialarını reddetti. Ses duyduğunu söyledi. Arkamı döndüğümde annem yoktu dedi.
4: Rüyamda gördüm seni bu gece hemen.
3: Şarkıcı Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandıktan 10 ay sonra hakim karşısına çıktı. Duruşmaya olayın tanığı Sultan Nur'la Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve Güllü'nün ablası Kader Tut da katıldı.
5: Sultan Hanım, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk sözü suçlamayı kabul etmiyorum oldu. Savunması boyunca zaman zaman ağladı.
6: O gece şarkı söylüyorduk, hiçbir şeyimiz yoktu. Sultan aynanın yanındaydı, ben de önündeydim. Sonra büyük bir ses duydum, arkamı döndüğümde annem yoktu. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter olay gecesine dair bu sözleri paylaştı. Ve saç rengini annesinin saç rengine boyaması da dikkatlerden kaçmadı.
3: Bıktım, annem gebersin mesajlarını bir anlık sinirle söyledim dedi. Mahkemede güvenlik kamerasındaki 7 saniyelik sessizlik soruldu. Tuğyan Gülter, ben o yüksek sesi duyduğumda bana kal geldi. Annemi görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım. Düştüğü pozisyonu hatırlamıyorum yanıtını verdi. Kardeşi Tuğberk, Tuğyan'a annem yüksekten korkmuyor muydu diye sordu.
6: Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin çok sık alkol kullandığını, alkol kullandığı zamanlarda da annesinin dengesini kaybettiğini iddia etti. Annem o gün 3 şişe içmişti dedi. Duruşma boyunca iki kardeşin birbirleriyle çok sık göz teması kurmaması da gözlerden kaçmadı.
3: Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun suçlamalarını reddetti. Olay sırasında alkollü olmadığını söyledi. Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı da gündeme geldi. Gülter'e kayıt.

0: Ve yer alan "artık dayanamıyorum, itiraf edeceğim" şeklindeki sözler soruldu. Bunun üzerine Gülter'in avukatı Merve Uçanok, ses kaydının yasa dışı elde edildiğini söyledi. Mahkeme salonunda avukatlar arasında tartışma çıktı. Verilen aranın ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifade verdi. "Ben olaya karışan herkesten şikayetçiyim" dedi. Ablası Kader Tut da duruşmada söz aldı. Kardeşinin ölümünden sorumlu olan kişilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kader Tut, yeğeni Tuğyan Ülkem Gülter'in suçu üzerine atmak için kendisiyle ilgili plan yaptığını iddia etti. Mütalasını açıklayan duruşma savcısı, Tuğya'nın üzerine atılı tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Tuğya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir operasyona daha imza attı. 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği o bombalı saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereydi ama yakayı ele verdi ve Türkiye'ye getirildi.
2: Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlama aşamasında yer aldı. Saldırının failleriyle Suriye askeri istihbaratı arasındaki koordinasyonu sağladı. Kaçış hazırlığındayken adım adım takip edildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı. 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da bomba yüklü araçların ard arda patlatılması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından failleri takibe alan Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriyeli Ömer El Hatip'in saldırının planlama ve organizasyonunda rol aldığını belirledi. El Hatip, Laskiye'de Beşar Esad'a bağlı askeri istihbarat birimi Emneli askeri bünyesinde faaliyet gösteren Şebbiha grubunda yer aldı. Burada dönemin Laskiye Şube Başkanı Kifah Melhem'le tanıştı. Daha sonra Reyhanlı saldırısının diğer failleriyle bir araya geldi. Ömer El Hatip, Türkiye'ye yönelik saldırı planları yapan Yusuf Nazik'i Kifah Melhem'le bir araya getirdi. Saldırının detayları bu görüşmelerde belirlendi. El Hatip ve Yusuf Nazik saldırıdan önce Hatay'dan Türkiye'ye girdi. Saldırının yapıldığı noktaları belirledi. Plan için Laskiye'deki Kifah Melhem'den onay alındı. El Hatip, Mayıs 2013'te Demir Dükancı ile birlikte Suriye Askeri İstihbaratı'nın Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araçlar Demir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve peş peşe patlatıldı. MİT saldırıdan sonra faillerin peşini bırakmadı. Ömer El Hatip'in Avrupa'ya kaçma planı üzerine harekete geçti. Deniz yoluyla kaçmak isteyen El Hatip, düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Saldırının ardından Suriye'ye kaçan El Hatip ve diğer faillerin Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildiği ortaya çıktı. Saldırının failleri Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Demir Dükancı 2025'te yakalanmıştı. Saldırının talimatını verdiği belirtilen Kifah Melhem, 2024'te Beşar Esad tarafından Suriye Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na getirilmişti. Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'den kaçtığı biliniyor.
1: Narin Güran cinayetiyle ilgili aralarında akrabalarının da olduğu 12 sanığın yargılandığı davada bir duruşma daha görüldü. Bakalım detaylara. Diyarbakır'da görülen kapalı duruşmada 7 sanık ve 2 adli süreçteki çocuk hazır bulundu. Suçluyu kayırma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanıklar savunmalarında suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Mahkeme diğer sanıkların da savunma yapması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Kasım'a erteledi. Tüm sanıklar hakkında daha önce 1 yıldan 3 yıla kadar değişen cezalar verilmiş. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bulmuştu. Ve bir gazete haberiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında da kısaca bahsetmiştim. Bakın, Berkeley mezunu Arda yapay zekayı eğitiyor başlığını atmış Hürriyet gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın okullarından Berkeley'den üstün başarıyla mezun olan Arda Kaz, şimdi Google'ın yapay zeka araçlarına çocuklarla nasıl iletişim kuracaklarını öğretiyor diyor.

0: Gencecik bir yetenek ve bu ekibe dahil olmuş Google'da. Önemli bir haber Arda Kaz'ın başarısı. Şimdi bu departmanda, bu ekipte Google'ın yapay zekası bir çocukla iletişim kurduğunu onun yazışından anlayacak. Bu hedefleniyor. Sistem böyle geliştiriliyor. Hatta çocuğun yaşına uygun cevaplar, onun anlayabileceği dilden konuşmasının da önünü açan bir sistem bu. İşte yapay zekayı bu şekilde eğiten ekibin içinde Arda Kaz. Diyor ki Arda Kaz, 8-9 yaşındaki bir çocukla 15-16 yaşındaki çocuğun kavrayışı, kavramlara yaklaşımı arasında bile fark var. İşte biz de bunun üzerine çalışıyoruz diye ekliyor. Önemli bir gelişme, bir Türk gencinin böyle iyi bir okuldan mezun olup böyle bir ekibe dahil olması önemli. Bu haberin de detaylarını paylaşmış olduk Hürriyet gazetesinden. Dedikten sonra devam edelim. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay teknoloji festivali, Teknofest, Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor. Festivalin ikinci gününde de yine hava gösterileri vardı, nefes kesti. Şimdi ikinci günün izlenimlerini izleyelim.
1: İHA'lar havada, SAS komandoları yerde. Teknofest Güneydoğu'da gösteriler yine ziyaretçilerin nefesini kesti.
2: Teknofest gerçekten çok güzeldi. Özellikle hava araçları açısından, özellikle Hürjet, jet uçaklarının gösterişleri gerçekten çok etkileyici oldu.
3: Ufa'da olması çok gurur verici bir şey. Etkinlik çok muazzam bir şekilde ilerliyor.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa oldu. GAP Havalimanı'ndaki festival alanı ikinci günde de ziyaretçi akınına uğradı.
4: Buraya gelen insanlara, çocuklara dokunabilmek, onların hayatında etkimiz olabilmesi bizim için çok önemli bir şey.
5: Urfa'da zaten ilk kez oluyor burada. Okuldan çıktım, buraya geldim.
6: Çok iyi, çok güzel. Geliyoruz, eğleniyoruz.
7: Gerçekten Urfa'da olması bizi çok duygulandırdı.
1: Festivalde her yaştan kişi vardı. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri büyük ilgi gördü. Helikopterler bu kez de Şanlıurfa semalarında harmandalı oynadı. Teknofest Güneydoğu pazar gününe kadar sürecek.
0: Şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Gün başlıyor ama döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuğumuz var. Bakın, dolandırıcıların yeni bir taktiği var. Bunu konuşacağız. Bu kez iş arayanları tuzaklarına düşürmeye çalışıyorlar. Düşünsenize, zaten insanlar iş arıyor. Belli ki ihtiyacı var, zor durumda, ama dolandırıcılar onların da gözünün yaşına bakmıyor. Bazı taktikleri var. Onların detaylarını paylaşacağız tuzağa düşünmemesi için. Konuğumuzla konuşacağız tekrar, dediğim gibi. O yüzden kısacık aranın ardından tekrar görüşmek dileğiyle bekliyoruz.

Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.

0: Tekrar günaydın. Habertürk ekranlarından gün başlıyor da kaldığımız yerden devam edeceğiz gelişmeleri aktarmaya. Canlı bağlantılarımız olacak, gazete haberlerine bakacağız. Memlekette neler oluyor, dünyada son durum ne? Hepsini konuşacağız ama önce dün hepimizi üzen, yaralayan bir haber geldi yine Manisa Soma'dan. Bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetmişti. Üç işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları vardı ama sabaha karşı acı haber geldi ne yazık ki. Şimdi bölgeye bir dönelim. Gazeteci Nejat Kırbulut orada bize son durumu aktaracak. O aranan işçilerden de maalesef acı haber geldi Nejat Kırbulut. Nedir son durum? Senden dinleyelim lütfen.
1: Tuğba Sörekoğlu, ne yazık ki belirttiğiniz gibi acı haber günün ilk ışıklarıyla birlikte geldi. Manisa Valiliği bir açıklama yaptı ve enkaz altında arama kurtarma faaliyeti yürütülürken 3 cansız bedene daha ulaşıldı. 3 işçiye daha ulaşıldı ve can kaybı ne yazık ki 5'e ulaşmış oldu. 2 kişi de sağ olarak kurtarılmıştı dün yapılan çalışmalarda. Soma'da dün saat 14 sularında bir göçük gerçekleşmişti. O göçükle birlikte de başta AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları harekete geçmiş ve arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı. O çalışmalar sonuç da verdi. 2 işçi sağ olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir açıklama yaptı. 2 işçinin durumunun iyi olduğunu söylemişti. Ancak bir işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ardından akşam saatlerinde yine bir haber geldi. Yine bir can kaybından bahsedilmişti. Bugün sabah saatlerinde ise Manisa Valiliği yaptığı açıklamada yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. Böylelikle can kaybı 5'e çıkmış oldu. Tabii çok ciddi bir çalışma yürütüldü. Özellikle AFAD İzmir'den gelen bir ekip yeraltı ve toprak altı görüntüleme lazer cihazlarıyla o maden göçüğünde kalan işçilerin yerini tespit ettiler ve onların bulunduğu yöne doğru çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ve gece boyunca da bu çalışmalar sürdü ve o 3 işçiden ne yazık ki kötü haber geldi. 5 işçimiz hayatını kaybetti bu göçük kazasında. 2 işçimiz de yaralandı. Yaralıların durumu iyi diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Teşekkürler Nejat Kırbulut. Soma hakikaten hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri olan bir yer. Biliyorsunuz 2014'te de çok büyük bir facia yaşanmıştı. 301 madenci hayatını kaybetmişti. Korkunçtu. Tekrar onları da rahmetle analım. Bu göçükte de hayatını kaybeden 5 işçiyi de rahmet dileyelim. Yakınlarına sabır dileyelim. Çok değerli bir meslek. Çok emek veriyor maden işçileri. Yerin metrelerce, yüzlerce metre altında kömür karasıyla çok yoğun bir tempo, zor şartlar. Yeri geliyor, yemeklerini bile yanlarında getirdikleri yiyecekleri bile orada yiyorlar. Ramazan'da sahurlarını dahi orada maden ocağında yapıyorlar. Çok acı. Keşke böyle kazalar

0: yaşanmasa, ihmali olanlar varsa eğer umarız bir an önce incelemeler sonucunda tespit edilir. Çünkü Adalet Bakanı Akın Güllek de görevlendirilen savcılar olduğunu duyurdu. Umarız incelemeler bir an evvel de tamamlanır ve o yönden de değerlendirilir bu acı kaza. Tekrar rahmet dileyelim 5 emekçiye, 5 maden işçisine. Devam edelim fon soruşturmasıyla. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili biliyorsunuz günlerdir konuşuyoruz bu soruşturmayı. 4 şüpheli daha tutuklandı ve soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılık şüphelilerden 8'i için tutuklama, 5'i içinse ev hapsi talep etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Özata Denizciliğin yönetim kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı. 4 şüpheli içinse adli kontrol kararı verildi. Dün sabah saatlerinde Tera Portföy'ün yöneticileri Emir Münir Sarp Yener ve Erdin Özel'in de aralarında olduğu 5 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 65'e yükselmiş oldu. Ve bugün önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fon tasfiye süreci için kurulan kurul ikinci toplantısını yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da ara ödeme ve isteğe bağlı iade hesabı duyurusu geldi.
1: Fon soruşturması ele alınacak. Tedbirler gözden geçirilecek. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir adım geldi. Tasfiye kararı öncesinde fahiş kazanç elde edip bu kazancı kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için isteğe bağlı iade hesabı açıldı. İade edilen paralar başka yere aktarılmadan doğrudan o fonun mağdurlarına ödenecek. Borsadan fahiş kar elde edenlerse bu kazancı genel hisse iade hesabına ödeyebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu tutar 1 milyon liranın altındaysa tamamı 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fon krizinde yol haritasına ilişkin konuştu. Yılmaz, sürecin her aşamasının hukuk kuralları içinde vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetileceğine vurgu yaptı.
2: Temel yaklaşımımız, kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.
1: Yatırımcılara yapılacak ödemelere yönelik de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
3: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları toplantısında konuştu. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik saldırı kampanyası başlattı. Ama dimdik ayaktayız dedi.
4: Dimdik ayaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok. Durmak yok. Yola devam. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin bir tavır içine girdiler.
5: AK Parti'ye yönelik saldırılar olduğunu söyledi. Prim vermeden işimize bakacağız dedi.
4: Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuştu. AK Parti iktidarları döneminde kadınlar için atılan adımlara dikkat çekti.
4: Bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı özel oturumla başladı. Genel kurulda dikkat çeken anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından DEM partililerle tokalaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Yine Meclis Başkanı Kurtulmuş'un gündeminde de önemli başlıklar vardı. Şimdi meclisten izlenimleri izleyelim.
5: Yeni yasama yılı açılışında sıcak temaslar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden inince DEM partililerle tokalaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı özel oturumla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan özel oturuma katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekili olmadığı için oturumu locadan takip etti. Genel kurula ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. DEM Parti eş genel başkanları ve Özgür Özel Bahçeli ile selamlaştı. Yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa vardı.
6: Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur.
5: Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin de mesajlar verdi.
6: Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır.
5: Erdoğan'ın genel kurula gelmesinin ardından Yeni Parti ve CHP dışında tüm partiler ayağa kalktı. Yeni Parti grubu Erdoğan kürsüye çıktığında genel kurulu terk etti. AK Parti grubu ise Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşmasında Bahçeli'ye teşekkür etmesi nedeniyle MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı. Kürsüden inen Erdoğan, önce DEM Parti eş genel başkanları ve DEM Partililerle tokalaştı. Ardından Devlet Bahçeli'nin elini sıktı. Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Erdoğan salondan ayrılmadan önce Dervişoğlu'nun yanına giderek tokalaştı. Ardından Bahçeli de Dervişoğlu'yla el sıkıştı. Özel oturumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli, Efkan Ala, Ömer Çelik, Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve bazı bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya geldi.
0: Mecliste yeni yasama dönemi açılışında liderlerin gündeminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınması da vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu herkes yargılanabilir ama hakkıyla hukukuyla dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi. Mecliste fon soruşturmasına dair de mesajlar verildi. Şimdi onları izleyelim.
7: Vahap Bey sadece CHP'lilere değil, Mersin'de yaşayan herkese hizmet eden bir belediye başkanı. Onun tutuklanması doğru değil. Sabahın 5'inde evinin aranması doğru değil. Tamam, herkes yargılanabilir ama hakkıyla hukukuyla tutuklanmamalı. Gözaltına alınmamalı.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçen'in gözaltına alınmasını bu sözlerle değerlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi.
8: Birincisi, Vahap Seçer geçen seçimin rahmetli Ferdi Zeyrek, Mansur Yavaş'la birlikte Türkiye şampiyonudur. %60 oyla seçilmiş ilinde. Büyük bir mutabakatla seçilmiş. Vahap Seçer'in bir özelliği Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı olmasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki çoğunluğu kuruldukları günden beri kaybetmiş olmanın verdiği hırçınlıkla da bu işleri yapıyorlar.
5: Mecliste yeni yasama dönemi açılışında liderlerin gündeminde fon soruşturması da vardı.
8: Komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. Ama bu bilmem ne kanuna aykırı diye zaten çalıştırılmayan bir komisyon kurulacak. Bunların komisyonları araştırma komisyonu olarak değil, soruşturma komisyonu olarak kurulur. O daha sağlıklı olur. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Kurmuyorlarsa da kendileri bilir.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sürecin takipçisiyiz mesajı verdi.
9: Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara basarak kim ne aldı, kim ne kazandı, kim ne kaybetti 15 saniye içinde bunu öğrenebilme imkanına sahip. Biz doğru yerden bakarak çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız.
0: Ve bu soruşturmayla ilgili bir detay var Akşam Gazetesi'nde, onu okuyarak devam edelim. Muhalif olanları dağa kaldırdılar. Tırnak içinde bu başlığı atmış Akşam Gazetesi. Gizli tanık Ahmet Ö, Vahap Seçer'in aleyhinde konuşanları kuzenine dövdürtüp silahla tehdit ettirdiğini ve dağa kaldırttığını anlattı diyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 30 Temmuz'da ifade veren gizli tanık Ahmet Ö, skandallar zincirini tek tek ifşa etti. İddiaya göre Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan emir veriyor. Başkanın kuzeni Taner Seçer'se bu emirleri uyguluyordu diyor. Vahap Seçer'in akrabaları da yine üst düzey görevlere getirilerek usulsüzlükleri bu isimler üzerinden yürüttüğü iddiası da var. Gizli tanığın ifadelerinde bunların hepsi henüz iddia, soruşturma devam ediyor. İhalelerdeki usulsüzlükleri gizlemek içinse bazı belediye personeline sus payı olarak akıllı telefon, son model akıllı telefon dağıtıldığı, Tayland tatili hediye edildiği de yine gizli tanığın ifadesinde bahsettiği iddialar arasında. Bu haberi de okuduktan sonra gazeteden, şimdi gün başlıyor, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sırada canlı bağlantımız var. Evet, mega kent için yine kuvvetli yağış uyarısı var. Birazdan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de bizimle olacak ama önce sahada neler olup bitiyor ona bir bakalım. İrem Şimşek bizi bekliyor. Hem şöyle bir yağmur etkili mi değil mi onu bize anlatacak kısaca ama asıl trafik durumunu dinleyelim senden İrem Şimşek. Çünkü birazdan Hüseyin Hava'nın notlarını aktaracak detaylıca. Trafik de çok etkileniyor. Bir damla yağmur düşse kilitleniyor mega kent. Şu an durum ne, an itibariyle nerede? Edesin, söz sende.
10: Tuğba Södekoğlu, senin de dediğin gibi İstanbul'da kış yüzünü gösterdi ama en çok etkilenenlerden bir tanesi de trafik elbette. Şu anda biz Ahmet Korkmaz'la birlikte Ayvansaray'da üst geçitteyiz. Hemen şöyle kadrajdan çekileyim. Şu anda İstanbul genelinde trafik %63 oranında trafiğin yoğunluğu. Anadolu yakasında %74, Avrupa yakasında %56. Tabii bir yandan işe gidiş saati tam ve aynı zamanda okullara da gidiş saati. Yani trafiğe hem okul servisleri katılıyor, hem özel araçlar, hem de iş servisleri. Bu sebeple yağmurun da etkisiyle yoğun bir tıkanma yaşanıyor birçok yerde. Genel olarak Anadolu'dan, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde D100 hattında ciddi bir yoğunluk söz konusu. Özellikle Çamlıca, Altunizade, Acıbadem katılımlarından başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanan yoğun bir trafik ve araç kuyruğu var. Bu tarafta Avrupa yakasında ise Haliç Köprüsü ve şu anda bizim de bulunduğumuz aslında Halıcıoğlu, Ayvansaray civarında hem araç yoğunluğu var, hem de yer yer yol çalışmaları var. Bu sebeple burada da trafik yavaş ilerliyor. Ama genel olarak Avrupa yakasından Anadolu yakasına gidişlerde E5 ve köprü geçişi oldukça açık. Trafik artık yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Yağmurdan biraz söz edelim. AKOM dün uyarı yapmıştı. Özellikle bugün için. Dün geceden başlayarak bugün de sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yoğun bir yağmur, metrekare başına 30 ila 60 kilogram arası bir yağmur olacağından söz etti açıklamasında. Biz de bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmurun etkili olduğunu gördük. Elbette bu yağmurun etkisi trafikte şu anda yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir saat önce trafiğin yoğunluğu 59-60 civarındaydı. Saatler ilerledikçe yoğunluk artıyor İstanbul'da. Ki ilerleyen saatlerde de yağmurun gün boyu yer yer ve zaman zaman devam etmesi bekleniyor. Elbette bunun da trafiğe etkisi fazla olacaktır. Özellikle şu anda işe gidiş saati dedik. Akşam iş çıkışı saati. Aynı zamanda cuma günü. Artık hafta sonu geçişi. Yaka değiştiren araçlar trafikte yoğunluk oluşturacaktır okul servisleriyle birlikte. Boğaz geçişlerinde yön farkı göze çarpıyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk var dedik. Özellikle Altunizade Üsküdar bağlantılarından bahsettik ama sadece orası da değil. Okul bölgeleri diyebileceğimiz Kadıköy'den, Ataşehir'den gelen araçlar da trafikte yoğunluk oluşturuyor ana arterlerde. Tabii sadece orada değil, bu servisler ara sokaklarda, ilçe bağlantı yollarında da bir tıkanıklık yaratıyor. Onun dışında Üsküdar, Çamlıca, Acıbadem bağlantı akslarında trafik neredeyse kilitlenme noktasına yakın. Ve İstanbul'un geneline baktığımızda yoğunluğun çok olduğu yerler Anadolu yakasının geçiş kısımları tam şu saatlerde. Kavacık, Beykoz katılımlarında da yoğun bir araç birikmesi görülüyor. Avrupa yakası tarafında da yine dediğim gibi bizim bulunduğumuz bölgede artık trafik yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlıyor. Özellikle E5 hattında köprü geçişinde şu an yol açık, yoğun bir akış var ama trafik yavaş yavaş oluşuyor ve ilerleyen saatlerde de artması bekleniyor diyebiliriz. Tabii yağmurun etkisi büyük bunda. Biz yayına başlamadan önce tam bu bölgede de yoğun bir yağmur söz konusuydu. Ama şu anda durmuş vaziyette. Ama AKOM'un uyarısına göre bugün zaten cumartesi sabahına kadar yağmur İstanbul'da ara ara ve yer yer devam edecek. Bunun için de önlem almaya da devam etmemiz gerekiyor elbette. Ki bu yağmur İstanbul'da trafiği de etkilemeye devam edecek mutlaka. Halıcıoğlu'nda size trafiğin durumunu aktardık. Tuğba Södekoğlu, söz sizde.
0: Teşekkürler İrem, sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar. Hakikaten kaşla göz arası %65'e çıktı bile yoğunluk. Yayın sırasında arttı ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle. Hoş geldin. Hoş Hüseyin. Bulduk. Havanın notlarını senden alacağız. Yine bir alarm var. Ben sözü sana bırakayım.
11: Çok büyük bir alarm yok ama şehirdeki konuyu biliyorsun. Yağmur yağınca
0: öyle evet oluyor. Doğru.
11: İstersen geçin pembere.
0: Buyursun.
11: Tamam bakalım. Efendim hava durumuna hoş geldiniz. Tabii İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük kentlerde birkaç gün yağmur yağınca konu bambaşka. Milyonları ilgilendiren bir hale dönüşüyor. Belki haberlerde görmüşsünüzdür. Tokyo'da 36 gündür yağmur yağıyor. 27-28 Ağustos'ta başlayan yağmur hala devam ediyor. Yani yağmur ilk başladığında tişört giyiyordu insanlar. Şu an 36-37. Güne girdi. Bu çok sıra dışı bir durum. bahsetmek istedim sizlere. 1850'li yıllardan bu yana yaşanmamış bir hadise. Okyanus üzerinde sürekli aynı alanları etkileyen bir yağışlı sistemler bütünü var. 40 gün olmasını bekliyorlar. Yani 40 gün yağmur yağdı dedikleri hadise gerçekleşecek. Tabii İstanbul'a ya da başka bir kente bu kadar uzun süreli bir yağış düşerse bizim başımıza neler gelir tahmin edebilirsiniz. Ama bizim yağışlarımız bakın kuzeyden güneye doğru iniyor efendim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü. İstanbul'un Boğaziçi çevresinde zaman zaman kuvvetlenebilir. Gelecek saatlerde Ümraniye, Çekmeköy arasından güneye doğru inecek. Burada da Avcılar Bakırköy çevresinden güneye, Adalar çevresine iniyor. Bakın burası Bandırma. Bandırma-Çanakkale arasında gelecek 1-1,5 saat kuvvetli bir yağış kaydedilir.

0: diyebiliriz. İstanbul'un yağmuru devam ediyor ancak aralıklarla sürüyor. Arada güneş de açacak. Akdeniz'e bakınca Antalya genel olarak yağışlı bir havanın etkisinde ve burada aslında bizim korkumuz özellikle Anamur, Manavgat çevresinde bir sel riski. Sel olmasından endişe ediyoruz. Dikkat edelim, gece saatlerine kadar bu alanda aralıklı yağış var. Ayrıca kuvvetli rüzgar da var. Kıbrıs ve Antalya arasındaki şu alan, Mersin arasındaki, yani geceye kadar yağış altında kalacak. Doğu Karadeniz'de de yağıyor. Doğu Karadeniz'in yaylalarında dün gece ve bir önceki gece kar yağdı. Çeşitli yollarda kar ve karla karışık yağmur bu gece de görebilirsiniz. Rize'nin, Artvin'in, Ordu'nun yüksek kesimleri 1500 metreden 1700 metreden itibaren olan yükseklerinde kar yağışı, kış havası görülüyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da henüz yağış yok. Ancak bu iki bölgemizde artık yaklaşık 4 aydır etkili olan Basra sıcakları elini çekmek üzere. Gelecek hafta pazartesi, salı, çarşamba Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağmur bekliyoruz. Hatta bayağı insan buradan mesaj yolluyor. Sağ olsunlar, hepsine selamlar olsun. Yani bize de yağış gelecek mi şeklinde. Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli arasında. Gelecek hafta bereket oraya da geliyor. Pazartesi, salı beklentimiz, tahminler değişmezse. Bazen de revize oluyor. Yine aktarırım ama şimdiki görüntü en sonunda doğu bölgeye de yağış geliyor. Bir de şu sıcaklıklara bakalım. Gelecek günlerde bizi ne bekliyor? Aslında Ekim ayının ilk haftası ve ikinci haftası biraz Avrupa'da sıcak geçecek. Eğer seyahatiniz, yolculuğunuz varsa, hani yazın efsane sıcaklarla geçiren Avrupa'da bu sonbahar da sıcak sürüyor. Biz yine bakın mavilikler mevsim normallerinden serin havayı temsil ediyor. Biz yine serin bir ilk hafta geçireceğiz. Bu bugünün kondisyonu, 2 Ekim tarihi. Şu anda Türkiye'yi masmavi görüyorsunuz ve kuzeyimizde Rusya ve çevresini, Gürcistan'dan itibaren kuzeye doğru epey bir seriniz. Hazar Denizi ve Aşkabat tarafı doğu sıcak, batı da sıcak ve bizim üzerimize Yunanistan'ını da biraz kapsayacak şekilde bakın mavilikler, serin hava iniyor. Bu durum 5-6 Ekim'e kadar sürecek ama gelecek cumartesi, pazar soğukça bir havada güneşi göreceğiz. Parçalı bulutlu ve güneşli. İstanbul'da yağmur cumartesi, pazar kesiyor. Ankara'da da öyle, İzmir'de de. Hafta sonu çoğunlukla 3 büyük kentte ve çevresindeki kentlerde, Bursa'da özellikle güneş yüzünü gösterecek. Bursa'da ve Sakarya'da geçtiğimiz hafta düşen yağışlar rekor miktarlardaydı. Özellikle Sakarya'da önemli bir, büyük bir sel olmadan bu günleri geçirdik. Bu hafta sonu ise en sonunda güneş yüzünü daha uzun süre gösterecek. Ve biraz olsun hani o sonbaharın enerji veren tarafını yaşayabileceğiz. Gerçi yağmurdan da, kapalı havadan da tat alan, keyif alan çok insan var. Ben de bir tanesiyim. Bakın burada İstanbul ve çevresini görüyoruz. Gelecek hafta çarşambaya kadar düşmesini beklediğimiz toplam yağış. Hala bitmedi yağış aslında. Bugün akşama kadar aralıklı bir yağmur var. Bir de salı günü var. Ve cumartesi, pazar, pazartesi çoğunlukla güneşli geçireceğiz. Bunu İstanbul çevresinden Çanakkale'ye kadar aynı söyleyebiliriz. Fakat başkent Ankara ve çevresinde Eskişehir'den Uşak, Kütahya'ya kadar olan şu alanda yağış kaydetmeyi beklemiyoruz. İzmir çevresinde pek fazla bu 5 günde yağmıyor. Ama Akdeniz'de bakın deniz üzerinde özellikle çok şiddetli yağışlar var. Bunlar biraz da kıyıları etkiliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu. Bakın o bereket geliyor dediğim işte. Salı, çarşamba özellikle Doğu ve Güneydoğu'da da yağmasını bekliyoruz. Bu kez Batı Karadeniz'de ciddi bir risk yok. Geçtiğimiz hafta en yüksek yağışları yine bu alanda kaydetmiştik, Sakarya'dan Bartın'a. Neyse ki sakinleyecek. Neyse ki diyorum çünkü gerçekten toprak suya burada doydu. Heyelan toprak kayması gibi hadiseleri yaşardık eğer yine bir 100 milimetre daha gelseydi. Ama tahminlere göre 10 ila 20 milimetre daha gelecek 5 gün içerisinde Batı Karadeniz'e. Bu yüzden burada ciddi bir sel olmasını açıkçası beklemiyoruz. Ancak burada şehir trafiğini etkileyen yağışı tekrarlayalım. Akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. Şu an bulunduğunuz ilçede kesmiş olabilir. Ama şu radar görüntüsünde tekrar göstereceğim. Denizin üzerinden yağışlı kütleleri bakın. Aralıklarla boşluk bıraka bıraka geldiğini göreceksiniz. Fakat bunun da şimdi radarda oluşmamış bir kısmı daha var. Öğleden sonra da burada yeni kütleler oluşup İstanbul'a doğru gelecektir. Planları, programları buna göre yapalım. Serin bir hava, dışarıya çıkmadan kalın giysileri giyelim diyoruz. Uzun vadeli tahminlerde de güneşli bir ikinci hafta, Ekim ikinci hafta bizi bekliyor. Batı bölgelerde onu hatırlatırım. Ama bu sefer de Doğu Anadolu ve Güneydoğu yağış havanın etkisine girecek. Aşağı yukarı böyle Tuba.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin. Şimdiden pek çok kişi grip oldu maalesef bu hava değişiminden. Bir salgın da var.
0: Evet, biraz tozlu, topraklı, yani havalandırma işini hemen azaltıyoruz biz genel olarak. Biraz havalandıralım evleri. Hafta sonu belki bunun için iyi olur.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Havanın notlarını Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel'den aldık. Şimdi bir son dakika bilgisi var, onunla devam edeceğiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

0: Alihan Tok telefon hattımızda, detayları alalım. Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon 28 gözaltı var. Bunu biliyoruz Alihan. Başka detaylar var mı? Sendeyiz.
1: Evet Suva, burada özellikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu soruşturma yürüttüğünü söyleyebiliriz. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bu yürütülen soruşturmada Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şimdi burada şunu da belirtelim. Tabii Ankara'da biliyorsunuz 22 Temmuz 2026'da ortaya çıktı ilk bağlantı. O tarihte Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alınmıştı. Ve Karabulut dahil iki kişi daha sonra tutuklandı ve bir kişi hakkında adli kontrol uygulanmıştı. İşte bu sebepten dolayı aslında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu süreci yönetiyor. Yani onu da söyleyelim ve bugün bu sabah yapılan operasyonda Mithat Bülent Özmen, Eyüp Sultan Belediye Başkanı dahil olmak üzere 28 kişi gözaltına alındı. Bunların 23'ü kamu görevlisi, 5'i ise kamu görevlisi olmayan kişiler ve toplamda 28 kişi gözaltına alındı. Şimdi ilk aşamada Temmuz ayında yapılan operasyonda suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma suçları vardı ve bugünkü 28 şüpheliden de şu anda tabii tamamını ayrı ayrı suçlamalar yöneltilmiş olmayı söylemek için biraz erken ama daha önceden yapılan operasyon, yani Temmuz ayında yapılan operasyonda suçlamalar bu yöndeydi. Şimdi Çankaya Belediyesi'ndeki soruşturmayla Eyüp Sultan'daki bazı isimlere uzanan Temmuz operasyonu bu devamı gibi yani burada. Ve toplamda 28 gözaltı var Ankara Belediyesi'ne Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bu operasyon yapıldı. Sabah saatlerinde yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 28 şüphelinin tamamına eş zamanlı operasyonda 23'ü kamu görevlisi olmak üzere ve aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu toplamda 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
0: Peki Alihan, çok çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca bize aktardı Alihan son dakika gelişmesinin bilgilerini. İlk okuduğumuzda da dikkat çekiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor bu. İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesindeki Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon. 28 gözaltı var. Başkan da dahil gözaltına alındı. Takip edeceğiz gelişmeleri ilerleyen dakikalarda. Şimdi kaldığımız yerden gün başlıyor. Devam. Evet, yine bir videomuz var göğsümüzü kabartan, gururlandıran. Nedir o? Türkiye'nin gururu, dünyanın da gıpta ile baktığı havacılık hamlesi Kızıl Elma. Geri sayım başladı Kızıl Elma'da. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldim müjde. Milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma ile ilgili net ve heyecan verici şeyler söyledi Bayraktar. Şimdi Kızıl Elma'nın test uçuşlarından bir an burada olacak hemen yanımda. İzleyeceğiz de onu ama ben bir yandan anlatmaya devam edeyim. O net mesajları, heyecan verici mesajları. Geçtiğimiz yıl başlamıştı aslında seri üretim süreci Kızıl Elma'da ve hızla da devam ediyor. Hızla devam ettiğini bu sürecin belirtti işte Selçuk Bayraktar. Ve dedi ki üretim temposunun temposu giderek arttırılıyor. Bunu müjdeleyebiliriz ve dünyada pek çok eşi benzeri olmayan üstün kabiliyetlerle donatılmış bir sistemi var Kızıl Elma'nın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmek için de artık gün sayıyor diyebiliriz net bir şekilde. Epey güç dengesini değiştirecek bir teknoloji ve Türkiye'yi insansız hava araçlarında lider bir pozisyona getirmesi de bekleniyor. Gökbatan'ın çelik kanatları Kızıl Elma'nın ve süreçte, üretim süreci de hızlanmış. Yakında umarız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine

0: katılacak. Bunun için çalışmalar son sürat devam ediyor. Yine mühendisler eşliğinde. Ve devam edelim sıradaki haberimizde. Sıradaki haberimizde Milli Savunma Bakanlığı'nın Başı Kazilkan yerleşkesinin belirlenen takvim doğrultusunda kademeli olarak boşaltılacağını, Iraklı makamlara teslim edileceği bilgisi geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Bunu belirtelim. Bakanlık Doğu Akdeniz'de de yine Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında planlanan o elektrik kablosu projesi güzergahına ilişkin de net mesaj verdi bir yandan. Gazetelerde de görmüştük. Ve yine Türkiye'nin kıta sahanlığında izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğinin altı çizildi. İzleyelim Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını.
1: Başika, Zilkan yerleşkesinin Irak'a teslim edileceği belirtildi. Türkiye'nin Irak'ın yanında olduğu ifade edildi.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Irak Silahlı Kuvvetleri'ne ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayi işbirliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Kayseri'de 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı. Geçtiğimiz hafta Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına dair bilgi verildi. İşbirliğini daha da ileriye taşımanın caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Gündemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki elektrik kablosu güzergahı da vardı. Atina ve Rum yönetimine uyarı yapıldı.
3: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo, boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile aktettiği deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmalarıyla şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin iki ülke arasında anlaşma imzalandığını ifade etti. İlk iki uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanmaktadır dedi.
0: Evet, diyelim ki işsizsiniz, iş arıyorsunuz, bir iş ilanı gördünüz. Firma ismi de tanıdık, ilan da gayet profesyonelce hazırlanmış. Karşıdaki kişi kendini insan kaynakları uzmanı olarak tanıtıyor. Görüşüyorsunuz, hatta kısa bir yazışmanın ardından görüşme tarihi belirleniyor. Her şey buraya kadar normal görünüyor ama birkaç adım sonra işin rengi epey değişiyor. Bu dolandırıcıların yeni bir taktiği diyebiliriz. İnternette verdikleri iş ilanlarıyla tuzağa düşürmeye çalışıyorlar oltalama taktiğiyle ve türlü oyunlarla haksız kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu meseleyi konuşacağız. Konuğumuz var, bilişim uzmanı Dinçer Karaca bizimle birlikte. Dinçer Bey, günaydın, hoş geldiniz gün başlıyor.
4: Günaydın, günaydın, hoş bulduk Tuba Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Sizin tam olarak uzmanlık alanınız bu konu. Hem işin içinde sosyal medya var, hem dolandırıcılar biliyorsunuz. Hatta sanırım sizin de başınıza bir şey gelmek üzereymiş. Dolandırıcılar size de böyle bir teşebbüste mi bulundu? Ben öyle duydum ama sizden dinleyeceğim.
4: Evet. Tam olarak oldu? Dün oldu. Yani tam
0: yani biz şu an hem sizi konuk ediyoruz hem de aslında bir uzman konuk olarak bizimlesiniz ama aynı zamanda tam mağdur demeyelim ama mağdur olmaktan tabii bilinçli olduğunuz için kurtuldunuz sanırım.
4: Yani çok enteresan bir şey oldu. Bununla ilgili yine bir haber hazırlığındaydım. Tam bu konuyla ilgili dokümantasyonu hazırlıyordum. Bir anda telefonum çaldı ve telefonda iş ilanı doldurmuşsunuz diye bir şey geldi. Ben de hiç bozmadım. Evet dedim, buyurun. Havalimanından arıyoruz dediler. Peki dedim. Temizlik görevlisi ya da ne dediler? Gişe memuru olmak ister misiniz dediler. Hangisini seçersiniz? Gişe memuru olmak istiyorum diye devam ettim ben ve böyle hani tamam peki işte doğum tarihiniz, isminiz bu galiba. Evet, her şeyi doğru veriyorlar bu arada. Hiçbir şey yanlış değil. Akabinde
0: i̇şte kişisel verilerimiz kim bilir nasıl ellerine geçiyor bu arada tabii.
4: Ben de doğruluyorum bu arada. Hani merak

0: ediyorum sonunda ne
1: Hı.
0: olacak diye. İşte anlattı anlattı. Gayet işte şöyle iş var, böyle iş var. Her şey gayet güzel gidiyor. Sonra dedi küçük bir eğitim almanız gerekiyor. Peki dedim alalım. Üniversite mezunu musunuz? Evet. Ama eğitim almanız lazım. Sertifika almanız lazım. Ve günün sonunda şeye bağladılar. Çok uzatmayayım. İşte sertifikasyon için sizden küçük bir meblağ alınacak dediler. Dedim havalimanı işletmesi benden sertifikasyon programını mı geçiyor? Yok sonra dediler biz havalimanı değiliz. Biz sertifikasyon merkeziyiz. Size sertifika vereceğiz ve günün sonunda buradan bir sertifika alacaksınız ve bununla havalimanına giriş yapacaksınız dediler. Şimdi bu ve bunun gibi hani ben tabii ki hani bunu kabul etmedim vesaire işte
1: Ne kadar
0: web
1: istediler
0: sitelerini
1: Dinçer
0: izledim.
1: Bey?
0: 5 bin lira istediler.
1: 5
0: 5
1: bin.
0: bin lira. Evet, zaten bu tür rakamlarla başlıyor. 3 bin, 5 bin, 2 bin, 1500. Yani bu tabii bir örnek. Hani benim de başıma geldi ama başına gelen başka insanlar da var. Mağdurlar var, para gönderenler var. Ben özellikle şeydim, bu vermiş olduğunuz sertifikasyon e-devlette görünüyor değil mi? Hani onaylısınız değil mi diye sordum. Tabii tabii filan işte bakarsınız edersiniz diyorlar ama tabii ki böyle bir şey gözükmüyor. Hani burada önemli olan şu, bu bir örnek ama bu örnek dışında da başka türlü şeyler de yaşanıyor. Hani bu tür paralar isteniyor, işte vergi alacağız diyorlar, para istiyorlar, eğitim vereceğiz diyorlar, para istiyorlar. Ama en acısı şu oluyor, size bir ön ödeme yapacaklarını söylerler mesela. En garibi de bu. Şimdi
1: Yani
0: siz
1: hesap
0: işsizsiniz.
1: numarasını vermesini istiyorlar, değil mi? O aradıkları kişiden örneğin.
0: Evet. Diyorlar ki biz size şimdi bir ön ödeme yapacağız. Sizi zaten aldık vesaire diyorlar. Ondan sonra bir para gönderip size. Sonra o paranın yanlış atıyorum işte 115 bin lira gönderip. Sonra diyorlar ki ay biz size 15 bin lira da 5 bin lira gönderecektik. Arkadaşlar yanlış göndermiş 110 bin lirasını şuraya geri gönderir misiniz diyorlar mesela. Ve siz istemeden bilmeden aslında bir ağın parçası haline
1: Yani iş
0: geliyorsunuz.
1: ararken suç ortağı olunabilir. Böyle de bir şey sonuç
0: Aynen öyle.
1: çıkıyor ortaya. Evet.
0: Aynen. Yani çok çeşitli derecede maalesef milyonlarca işsiz genç arkadaş, milyonlarca işsiz insan var ve bu insanların gayet hani şu anda bu konuda hani ihtiyaç duyduklarını bildikleri için bu ihtiyaç üzerinden ciddi bir dolandırma yöntemi başlamış
1: Evet.
0: durumda ki şeyde de görüyorsunuzdur siz de Tuğba Hanım yani sosyal medyayı açtığınız
1: Çok.
0: zaman inanılmaz bir ilan şeyine denk geliyorsunuz
1: Özellikle bu
0: yani.
1: evde paketleme işi.
0: Evet.
1: Kadınlar da çok ilgi gösteriyor buna. Ne yapsınlar? Yani ev bütçesine bir katkı sağlamak için pek çok ev kadını da böyle işlere sıcak bakıyor olabiliyor. Ben ona çok
0: Evet.
1: denk geliyorum. Ama tabii işin rengi başka. Şimdi burada Dinçer Bey sadece büyük şehirlerde yaşamıyor bizi izleyenler. Yine İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de daha çok böyle kulağımız kesik oluyor. Bizim başımıza gelmese bir yakınımızın başına geliyor. Aman diyoruz, dikkat edelim diyoruz ama Anadolu'da yaşayan çok insan var. Gerçekten tüm iyi niyetiyle inanan, tıklayan, bilgilerini veren, telefonda ne dese yapanlar var. Yani hipnoz olmuş gibi. Biz şunu konuşalım istiyorum. Nasıl anlayabiliriz? İpuçları neler olur? Bize ne denirse aman diyelim orada bir duralım, bir dikkat edelim. Ne önerirsiniz?
0: Yani öncelikle şunu söylemem lazım. Hiçbir iş yeri daha telefondayken, daha yüz yüze hiçbir görüşmeniz yokken sizden para isteyemez. Herhangi bir şekilde para isteyemez. Bu mesela kesinlikle çizilmesi gereken bir nokta. Ne olursa olsun, ister sertifikasyon olsun, ister başka bir isimle olsun, sizden para isteyemez, size para gönderemez, size de sizden para alamaz. Dolayısıyla para lafını duyduğunuzda bir dakika deyip durmanız gerekiyor. Buna ne isim ne kılıf uydururlarsa uydursunlar. Öncelikle birincisi bu. İkincisi muhakkak iş yerini diyelim ki X şirketi olsun sizi almak isteyen. O X şirketini sizin Google'da araştırıp öncelikle şikayet var mı yok mu diye araştırıp akabinde gidip o şirketi kendiniz aramanız ve mutlaka yüz yüze görüşmeniz lazım. Yani telefonda iş görüşmesi ancak belirli bilgilerle olur. Hani işte atıyorum hangi işi yaptınız, işte atıyorum ne kadar zamandır işsizsiniz ya da işte atıyorum ne kadar zamandır iş arıyorsunuz gibi sorularla olur. Ama kişisel bilgiler, TC kimlik numarası, efendim doğum tarihi, adres bilgileri gibi bilgiler telefonda verilmez, verilmemeli. Bunun çoğunluğunda da çok enteresan.

0: enteresan bir şekilde arayan kişi size bunu söyleyebiliyor. Ya da boşluğunuza gelir söyleyebilirsiniz. Bunda da korkmayın. Hani eyvah telefon numaramı verdim ya da işte doğum tarihimi söyledim. Kesin başıma bir şey gelecek diye bir durum yok. Genelde bunu güven kazanmak için yapıyorlar. Ama para mevzusuna telefonda
1: Evet.
0: asla ve asla girmemeniz lazım.
1: Para

0: Bu bazen göz boyayabiliyor tabii. Ne yapsın insanlar, ihtiyacı var. Ne güzel diyor, oh diyor, para gelecek diyor. Ödeme de yapıyorlar, ne kadar iyi işveren diyor. Ama ona da dikkat etmemiz lazım, değil mi Dinçer Bey?
1: Evet, kesinlikle bir iş anlaşması yapmadan, işin kendini görmeden, iş sahibiyle görüşmeden, bir sözleşme yapmadan, bu tür işlere mesela bir sözleşme yapmadan kendilerine para göndermeleri bile aslında yarın çok büyük bir şekilde başlarını derde sokabilecek bir durum. Bunu belirtmem lazım. Yani arada hiçbir iş akti yok ama birisi size para gönderse bir dakika deyip durmanız lazım. İhtiyacınız bile olsa yarın bununla ilgili başınız çok büyük derde girebilir.
0: Kesinlikle daha önce çok paylaştık. Çok çok teşekkür ediyorum Dinçer Bey. Vaktinizi ayırdınız, değerli katkılarınız için çok sağ olun. Bilişim uzmanı Dinçer Karaca bizimle birlikteydi. Bu iş ilanları üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı uyardı. Şimdi yine bir sıcak bağlantımız var hattımızda. Habertürk muhabiri Elif Yavuz bizi bekliyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik o soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir sıcak gelişme olarak aktaralım. Elif, sendeyiz detaylar için.
2: Mahsedefoğlu, günaydın. Evet, salı günü operasyon yapılmıştı. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli de emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dakikalar önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da adliyeye sevkleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Hakemlerden Yasin Kol ve Göktuğ Hazal Erel gözaltına alınmıştı. Onların emniyetteki ifade işlemlerini devam ettiğini ifade edelim. Şu an için 7 şüpheli ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk oldular. Salı günü düzenlendi bu operasyon. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındılar. Haklarında resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanmak, mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlaması yer alıyordu. Bu iddialarla gözaltına alınmıştı 7 şüpheli. Ve operasyonun ardından 4 gün emniyette gözaltında tutuldular. Bazı saatlerinde de adliyeye sevk oldular. İlerleyen saatlerde savcılık ifadeleri alınacak şüphelilerin.
0: Çok teşekkürler. Elif Yavuz bize bu sıcak bilgiyi aktarmış oldu. MHK Başkanı dahil toplam 7 şüpheli emniyetteki işlemler tamamlandı. Adliyeye sevk edildi. Gün içinde yine mutlaka takip edeceğiz. Çünkü önemli gelişmeler var soruşturma kapsamında. Dijital materyaller de inceleme altındaydı biliyorsunuz. Geçen yıldan bu yana bir hakemin şikayeti üzerine başlatılan bir soruşturma bu. Çok ciddi iddialar var, ciddi mesajlaşmalar, ses kayıtları var. Hepsi tabii mercek altında. Bakalım ne çıkacak, takip edeceğiz mutlaka. Dedikten sonra devam edelim. Şöyle yönümüzü bir ABD-İran arasındaki duruma çevirelim. ABD Başkanı Trump, İran'a saldırıları ara seçimlerden önce arttırabileceği mesajını verdi bu kez de. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise ABD mutabakatı ihlal etse de diyalogtan vazgeçmeyiz dedi.
3: İran'ın var olduğu sürece barış mümkün değil dedi. Tahran'ın teklifinin yeterli olmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump, Time dergisinin kapağında yer aldı. Dergiye röportaj veren Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum dedi. İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik ifadelerini kullandı. Ancak İran'ın varlığında barışın mümkün olabileceğini sanmıyorum diye konuştu. Trump, Tahran'ın ateşkes teklifini yeterli bulmadığını da söyledi. ABD ara seçimlerinden sonra saldırıları artırıp arttırmayacağı sorusuna bu mümkün yanıtını verdi. ABD Başkanı sosyal medya hesabında İran'ın nükleer tehdidinden kurtulmanın 4-6 hafta süreceğini defalarca belirtmiştim diye yazdı. Bunu bir gecede başardığını iddia etti. Geri kalan zamansa bunun böyle kalmasını sağlamakla geçecek diye belirtti. Trump, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında yaşanan olayı da değerlendirdi. Uçağa yapılan saldırının arkasında İran'ın olması halinde onları çok sert vuracaklarını kaydetti. Tahran'dan gelen mesaj ise daha ılımlı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD mutabakatı imzalamasına rağmen ülkemizi 3 kez hedef aldı dedi. Yine de

0: Diyalogdan asla kaçmadık ve kaçmayacağız ifadelerini kullandı. Bloomberg'in haberine göre ise İran, yaptırımların hafifletilmesi halinde nükleer denetçilerin ülkeye girişine izin vermeyi teklif etti. ABD'nin sahadaki eylemleri ise sürüyor. Amerikan basını, ABD'nin 3. uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in bölgedeki gemilerden birinin yerini almak için Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını yazdı. USS Theodore Roosevelt 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra ABD'ye dönmüştü.
1: Tabii ABD İran anlaşabilecek mi, tekrar masaya oturacak mı? Uzun süredir sürüncemede bu mesele. Geçtiğimiz günlerde de Birleşmiş Milletler vardı. İranlı heyet oraya gitmişti, hatırlayacaksınız. Ama orada da işler istenildiği gibi gitmedi. Bakın Milliyet Gazetesi'nden okuyalım bu haberi. Anlaşma yoksa gidin başlığını atmış. Bu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ifadeleri, habere göre şöyle olmuş. New York'taki o dolaylı müzakerelerde ilerleme sağlanamayınca ABD yönetiminin sabrı taştı ve İran heyetini ülkeden kovdu. Rubio, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan İran heyetinin ülkeden derhal ayrılmasını talep etti diyor haberde. Axios'un haberine göre bir ABD'li yetkili demiş ki aslında 28 Eylül Pazartesi günü İran'la görüşmeler de gün içinde ilerleme sağlanabileceği sinyalleri vardı ama akşam işin rengi, öğleden sonra işin rengi değişti. Bunun üzerine de Rubio'nun sabrı taştı ve talimat verdi. Heyet, İran heyeti New York'u derhal terk etsin, derhal ayrılsın dedi Rubio. Bunu istedi diyor. Yine Associated Press'in de haberine göre ismini vermek istememiş ABD'li yetkililer ama iki yetkili konuşmuş. Aslında Arakçı ve beraberindeki heyetin planı New York'ta 30 Eylül'e kadar kalmakmış. Ancak işler böyle sarpa sarınca, terse dönünce, Rubio'nun sabrı taşınca aynı günün akşamı New York'u terk etmek durumunda kalmışlar. Ve yine tabii İran heyeti de bu iddiaları reddediyor bu arada. Ama bakıyorsunuz Trump'ın açıklamalarına, Trump'ın açıklamaları da değişiyor. Bakın yine en son dedi ki ara seçimlerden önce arttırabiliriz dedi saldırıların şiddetini. Bir yandan kısa süre içinde bitmesini planlıyoruz savaşın diyor. Yani açıkçası birbiriyle çelişen açıklamalarına da Trump'ın bir yandan alıştık artık. Bakalım ne olacak. Bir yandan da ABD Başkanı Trump'ın arası basınla pek iyi değil biliyorsunuz. Bazılarını Beyaz Saray'ı yasaklamıştı. CNN International da onlardan biri. Trump yönetimiyle basın arasında bir kez daha tansiyon yükseldi. Beyaz Saray CNN'i ABD Başkanı'nın Texas ve Oklahoma ziyaretlerini takip edecek basın havuzundan çıkardı. CNN kararın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.
2: Beyaz Saray CNN'i Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Texas ve Oklahoma ziyaretlerini takip edecek basın havuzundan çıkardı. Karar federal bir hakimin CNN'in Beyaz Saray'a erişiminin engellenmesine karşı çıkmasından sadece bir hafta sonra geldi. CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişiminin engellenmesiyle ilgili davada federal yargıç, yönetimin basın kimliklerini iptal etmesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Beyaz Saray'ın daha önce yayımladığı basın rotasyonuna göre de CNN'in Trump'ın Texas ve Oklahoma ziyaretlerinde görev alması planlanıyordu. Ancak yeni programda CNN'e yer verilmedi. CNN sözcüsü Emily Kuhn, kanalın planlanan basın havuzundan çıkarıldığını doğruladı. Kanalın avukatı kararın Amerikan anayasası ve hukuki süreç ilkeleriyle çeliştiğini savundu. Trump yönetimi geçen hafta sonu da CNN muhabirlerinin Air Force One'a binerek başkanın Tennessee ziyaretini takip etmesine izin vermemişti. Beyaz Saray basın havuzunda CNN'in yanı sıra Fox News, ABC News, CBS News ve NBC News gibi kanallar da yer alıyor. Havuzdaki diğer kanallar daha önce CNN'e destek amacıyla görevlerini kısa süreliğine boykot etmişti.
1: İsrail'de de seçimler var bu ayın sonunda biliyorsunuz. Başbakan Netanyahu için de işler hiç iyi gitmiyor. O yüzden yine yeni bir güvenlik tehdidi iddiaları ortaya attı. Yine bir kendine düşman edinme derdinde. İşte bu Netanyahu'nun güvenlik tehdidi açıklamaları da tartışma yarattı İsrail'de. İsrail basını ülkeye yönelik saldırı hazırlığı olduğunu iddia eden Netanyahu'yu yalanladı. Ama Netanyahu'nun uyarısının üzerinden daha 24 saat geçmeden bu geçtiğimiz günlerdeki uçak krizi patlayınca ardından gözler bu kez de hükümete çevrildi.

0: Dubai Tel Aviv uçuşunda yaşanan olaydan bir gün önce kameraların karşısına geçmiş, kendilerine yönelik bir saldırı yapılacağını iddia etmişti.
1: Ve bir şey daha, seçimlere doğru düşmanlarımızın bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler var.
0: İsrail basını Netanyahu'nun aksine ordu kaynaklarının saldırı hazırlığı tespit etmediğini yazdı. Netanyahu, Tel Nof hava üssünde yaptığı açıklamada, İsrail'in düşmanlarının 27 Ekim seçimleri öncesinde saldırıya hazırlandığına dair işaretler bulunduğunu öne sürmüş, ancak tehdidin kimden gelebileceğine ilişkin ayrıntı vermemişti. Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail'e yönelik herhangi bir saldırıya işaret eden somut hazırlıklar ve operasyonel hareketliliğin tespit edilmediği belirtildi. Netanyahu'nun seçim öncesi saldırı uyarısının üzerinden 24 saat geçmeden Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta yaşanan krizde gözler İsrail hükümetine çevrildi. Netanyahu hükümeti olayı terör girişimi olarak niteledi. Başbakan olayda İran'ın dahli olup olmadığına dair soruya bunu söylemek için henüz çok erken yanıtını verdi. Netanyahu ile konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristi ya da dengesiz biriydi açıklaması yaptı. Netanyahu'nun verdiği bilgiler için doğru olup olmadığını bilmiyorum ifadesini kullandı. İsrail'e muhalefet lideri Lapid ise başbakan ve çevresini ülkenin güvenliği üzerinden ucuz siyaset yapmakla suçladı. Dubai'den Tel Aviv'e giden uçakta kaçırılma kodu verilmiş, pilotlardan birinin diğerini bıçakladığı belirtilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, Fly Dubai uçağındaki olayın arkasında terör sahiki olup olmadığını araştırıyor.
2: Şimdi kısacık bir ara zaman, döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hız kesmeden canlı bağlantılarımız var arka arkaya. Spor hakkında da konuşacağız. Bekliyoruz efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Yeniden günaydın Habertürk ekranlarından 2 Ekim Cuma sabahında gün başlayarak aldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler artık 9'u gösteriyor ama çok fazla sıcak gelişme var bu dilimde de. Yine hız kesmeden devam edeceğiz kaldığımız yerden. Önce hızlıca geçtiğimiz saat duyurduğumuz o son gelişmeyle başlayalım. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Bülent Özmen'le birlikte 28 kişi gözaltına alındı ve soruşturmayı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bu detay ilginç. Yine hattımızda Habertürk muhabiri Alihan Tok var. Alihan, detayları senden dinleyelim lütfen. Sendeyiz.
1: Evet, senin de söylediğin gibi şimdi burada savcılık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aslında soruşturmayı yönetiyor. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi olmak üzere toplamda 28 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü bir soruşturma vardı Tuğba. Bu soruşturma kapsamında 22 Temmuz'da yaklaşık 2 ay önce bir soruşturma yürütüyordu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Ve Çankaya Belediyesi'nden Eyüp Sultan Belediyesi'ne uzanan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Çünkü 22 Temmuz'daki o operasyonda Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı. Aradan yaklaşık 2 ay geçtikten sonra bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı doğrudan Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şimdi peki suçlamalar neler olabilir? Şu anda resmi bir açıklama yok ama eğer ki Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyonun devamı niteliğinde ise 22 Temmuz'daki o operasyonda suçlamalar örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, rüşvet, ihale, fesat iddiaları üzerinden yürüyordu o soruşturma. Dolayısıyla burada da o soruşturmanın devamı ise suçlamalar bunlar olabilir ama daha henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yani Temmuz operasyonunda doğrudan Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve belediye ile bağlantılı iki isim soruşturmaya dahil edilmişti. Şimdi bugün sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez direkt olarak Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma yürüttü ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu toplamda 28 şüpheli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma tabii geniş kapsam bir şekilde devam edecek. Burada soruşturmanın kapsamı, suçlamalar neler? Çankaya Belediyesi'ne yapılan, Temmuz ayında yapılan operasyonun devamı niteliğinde mi?
0: Peki,
1: hangi
0: Alihan
1: suçlamalar var? Tüm bunlar ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Alihan detaylıca aktardı. Takip edeceğiz. İlerleyen dakikalarda yeni bilgiler muhakkak gelecektir soruşturmayla ilgili. Şimdi bir başka önemli soruşturmaya dönelim. Biliyorsunuz Merkez Hakem Kurulu'na yönelik de soruşturma devam ediyor. MHK Başkanı dahil toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildiler. Son bilgilerde Habertürk muhabiri Elif Yavuz da hattımızda. Elif, Elif söz sende.
2: Sabah Sadekoğlu, Salı günü yapılmıştı bu operasyon. Merkez Hakem Kurulu

0: Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere 7 şüpheli mobbing, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve güvenin kötüye kullanılması tıklaması iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin özellikle hakemlere yönelik mobbing yaptıkları, bazı derneklere üye olmayan hakemlere baskı yaptıkları ve hakemlik sınavlarında şaibe yaptıkları iddia ediliyordu. Bu iddialar üzerine yapılan şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün akşam saatlerinde Yasin Kol ve Göktuğ Hazal Eren de gözaltına alınmıştı. Ancak o iki isim şu anda emniyette halen ifade işlemleri sürüyor. 7 şüpheli ise sabah saatlerinde emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde önce sağlık kontrolünden geçirildiler, ardından da adliye sevk edildiler. Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi gece saatlerine kadar devam etti. Saat 3'te bitti ifadesi yaklaşık olarak. Kendisine yönelik isnat edilen suçlamaları genel olarak reddettiği yönünde emniyet kaynaklarından aldığımız bilgiler bulunuyor. Ve sabah saatlerinde 7 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı, sona erdi. Sağlık kontrolünün ardından da dakikalar önce adliyeye sevk oldular Tuğba Çelikoğlu.
1: Teşekkürler Elif. Detayları dinledik Elif Yavuz'dan. Şimdi bir takip edeceğiz tabii bu soruşturmayla ilgili detayları. Bakalım adliyedeki süreç nasıl ilerleyecek. Şimdi bir ama Ankara'ya dönelim. Ankara'da bugün önemli bir toplantı var. Biliyorsunuz bir fon koordinasyon kurulu kuruldu. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda da kurulun bugün ikinci toplantısı var. Tabii hem yatırımcıların gözü orada hem piyasanın gözü kulağı orada. Toplantıdan ne mesajlar çıkacak, ne kararlar çıkacak merak konusu. O yüzden detayları öğrenmek için Ankara'ya Emre Karaca'ya dönüyoruz. Emre günaydın, söz sende.
2: Evet, senin de bahsettiğin gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kurulmuştu. Hafta içerisinde ilk toplantı gerçekleşmişti. İkinci toplantı ilerleyen saat dilimlerinde başlayacak. Tabii önemli bir toplantı. Özellikle tasfiye kararının piyasada bulunan yatırımcıların meşru haklarını korunması için genel çerçevesi bu şekilde tanımlanmıştı. Fon Koordinasyon Kurulu'nun bu bağlamda önemli bir toplantı gerçekleşecek. Öğleden sonra da bu toplantıya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Tabii bu toplantıda kimler yer alacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK, Borsa İstanbul gibi kurumların üst düzey yetkililerinin de bu toplantıya katılması öngörülüyor, bekleniyor. Tabii şu ana kadar bazı ilave tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda BDDK bünyesine, yani Devlet Denetleme Kurulu bünyesinde sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim süreci başlamıştı. Yine Sermaye Piyasası Kurulu bünyesinde de bazı tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda da tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirilen katılım payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin söz konusu taleplerinin karşılanabilmesi adına isteğe bağlı iade hesapları TMSF bünyesinde açılmıştı. Bu gibi ilave tedbirler alınmış durumda. Tabii dün meclis açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuya ilişkin olarak soruları yanıtladı ve her bir kurulun kendi alanında kararlarını aldığına dikkat çekti ve kamuoyuyla paylaştığını belirtti. Bugün de SPK'nın, BDDK'nın aldığı önemli kararların paylaşıldığına dikkat çekti ve bugüne işaret ederek gündemde ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var, onları kurulumuzla birlikte değerlendirileceğiz ifadesini kullandı. Tabii toplantıdan sonra açıklama yapılacağını söylemiştim. Cevdet Yılmaz da buna işaret etti. Hem Fon Koordinasyon Kurulu olarak hem de her bir kurulumuzun kendi yetki alanı var ifadesini kullandı ve bağımsız otoritelerin, yani diğer kurumları referans vererek kendi kararlarıyla ilgili kurullarımızın açıklamalarını da beklemek lazım dedi. Ekonomi boyutu bu şekilde. Bugün öğleden sonra konuya ilişkin olarak İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Az önce ifade ettiği gibi Cevdet Yılmaz'ın da diğer kurullarda kendi aldıkları tedbirlere ilişkin olarak hem bugün içerisinde hem de önümüzdeki dönemde açıklamalar gerçekleştirecekler.
1: Teşekkürler Emre Karaca'dan, dinledik detayları. Şimdi soruşturma ayağına dönelim meselenin. Biliyorsunuz adliyede süreç devam ediyor. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Bugün neler bekleniyor acaba? Habertürk muhabiri arkadaşımız Arzu Kaya adliyedeki nöbetini sürdürüyor. Arzu günaydın, söz sende.
3: Tuba Södekoğlu, 19 şüpheli daha kaldı. Emniyette işlemleri devam eden soruşturma kapsamında onların da adliyeye sevk edilmesiyle birlikte eğer ki yeni dalga gözaltı söz konusu olmazsa

0: emniyetteki tüm şüphelilerin işlemleri tamamlanmış olacak. Ancak gece saatlerinde 4 şüpheli yönünden tutuklama çıktı. Sulh ceza hakimliği. Kimlerdi bunlar? Destek Faktöring ve Özata Denizciliği yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli yönünden ise ev hapsi de dahil olmak üzere adli kontrol hükümleri uygulandı. Tutuklanan isimler arasında da eski CHP milletvekili Ensar Öğüt'ün kardeşi İsmet Öğüt de var ki İsmet Öğüt'ün 1 Temmuz 16 Eylül yani kritik tarihlerde toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin liralık bir fon çıkışı yaptığı tespit edilmişti soruşturma kapsamında. İşte savcılık da bu delillerden hareketle İsmet Öğüt'ün de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Tabii Sulh Ceza Hakimliği'nin kararlarının yanı sıra bir çeşit mali tedbirler de devam ediyor soruşturma kapsamında. Mal varlıkları dondurma noktasında kararlar var. Aynı zamanda şüphelilerin emniyette işlemleri devam ediyor. Keza SPK eski başkanı da soruşturma kapsamında adliyeye gelerek bir ifade verdi. Eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin ardından adliyeden ayrıldı. Tabii gözaltılar arasında şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. Kendisinin dosya kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'a ait evrakları evinde sakladığı yönündeki bir tespit üzerine gözaltına alındığı ve evinde çeşitli aramalar yapıldığı da belirlenmişti. Keza geçtiğimiz günlerde 5. dalga operasyon yapılmıştı. O operasyon kapsamında da 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tabii kamuoyunda bazen spekülasyonlar sürüyor. Mal varlığı tedbirleri şüpheliler yönünden, şirketler yönünden kaldırıldı, kaldırılmadı noktasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin de bir açıklama yapmıştı. 7 fonun yöneticilerine ilişkin tedbirler aynen devam etmektedir denildi. Bugüne dönecek olursak da emniyette işlemleri devam eden 19 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
1: Çok teşekkürler Arzu Kaya ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar dileyelim. Takip edeceğiz fon soruşturmasını adım adım. Çünkü her geçen saat bir gelişme yaşanabiliyor. Şimdi Manisa Soma'ya gideceğiz. Ne yazık ki 2014'teki o büyük, çok acı maden faciasında 301 madencinin hayatını kaybettiği o faciayla aklımıza kazınan Soma'da maalesef bir göçük daha meydana geldi bir maden işletmecisinde. 7 işçi göçük altında kaldı. Dün 2 işçinin kurtarıldığı bilgisi gelmişti. 3 işçi hala aranıyordu, kurtarılmaya çalışılıyordu. Ancak yine sabaha karşı acı haber geldi. Gazeteci Nejat Kırbulut orada sağda, Soma'da bize son durumu aktaracak. Nejat, söz sende.
2: Göçük haberi 14 sularında gelmişti. Hemen ekipler bölgeye sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları an be an başlamıştı. İşte o çalışmalar sonucunda 2 kişi göçükten sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı. Geriye kalan maden işçilerini kurtarmak için de canhıraş bir çalışma yürütüldü. Tabii bu çalışma gece boyunca sürdü ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Manisa Valiliği yaptığı bir açıklamayla birlikte madendeki göçükte kalan 3 işçinin de hayatını kaybettiğini duyurdu Manisa Valiliği. Bununla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 5'e çıkmış oldu. 2 işçinin de hastanedeki tedavileri devam ediyor. AFAD'la birlikte birçok kurumun arama kurtarma ekipleri devredeydi. Bölgeye geldiler ve çalışma yürüttüler. Özellikle İzmir AFAD'dan çok özel cihazlar getirildi. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla madendeki o göçükteki işçilerin yerleri tespit edildi ve çalışmalar o bölgeye, o noktaya doğru yoğunlaştırıldı ve orada sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde 3 işçiye de ulaşıldı. Ne yazık ki hayatlarını kaybetmişlerdi. Tabii bu göçükle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı ve göçüğün neden olduğuna ilişkin çalışma yürütmek üzere 3 savcı görevlendirdiğini açıkladı. Bir yandan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bir açıklama yaptı. Orada da yine bir baş müfettişin görevlendirildiğini söyledi. Dün gerçekleşen maden göçüğünün ardından 5 kişi hayatını kaybetmiş oldu ne yazık ki. 2 kişi de yaralandı. Onların da hastanedeki tedavileri sürüyor. Hemen arkamda bulunan alanda oldukça geniş bir maden ocağı var. Çok sayıda maden ocağı var ve orada da günün ilk ışıklarıyla

0: birlikte vardiya başladı. İşçiler bölgeye geldiler ve madene inmeye başladılar. Umarız kazası sorunsuz bir vardiya geçirirler. Şu an itibariyle de bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. 5 maden işçisi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı.
1: Çok teşekkürler gazeteci Nejat Kırbulut bize Soma'dan son bilgileri aktardı. 5 işçi, maden işçisi hayatını kaybetti. Rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır, dayanma gücü diliyoruz. 2 yaralı madenciye de şifa dileyelim. Umarız bir daha böylesine bir acı göçük haberi almayız hiçbir maden ocağından. Çünkü çok değerli, çok emekçiler alın teriyle ekmeklerini kazanmaya çalışıyorlar. Umarız görevlendirilen o savcılar, baş müfettişte gerekli incelemeyi bir an önce tamamlar ve varsa eğer bir ihmal, sorumlusu da varsa umarız hukuk önünde bir an evvel adalet sağlanır diyelim. Ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışı özel oturumunda konuştu. Gündeminde fon piyasasındaki o durum da vardı, yaşanan kriz de vardı. Sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedi. Ve Erdoğan'ın gündeminde bir de terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa vardı. İzleyelim şimdi o açıklamaları.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
3: Kimsenin hakkı yenmeyecek dedi. Toplumsal barış vurgusu yaptı.
2: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis yeni yasama yılı açılışında genel kurulda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör bitme noktasına geldi mesajı verdi.
2: Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
3: Erdoğan sürecin yol haritasına işaret etti.
2: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısı da yaptı. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız bellidir ifadesini kullandı.
2: 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
3: Erdoğan konuşmasında cephe siyasetinin sona erdiğine dikkat çekti.
2: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır.
1: Meclis açılış resepsiyonuna katılan MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Gelecekten umutluyum dedi. DEM partililerle de sohbet etti Bahçeli. Yine yeni anayasa sorusuna da yanıt verdi. MHP'nin zaten taslağı olduğunu belirtti.
3: Terörsüz Türkiye süreci sorusuna bu yanıtı verdi. MHP liderine Selahattin Demirtaş da soruldu.
4: Bu kadar derine gidemem ben efendim.
3: Meclis açılış resepsiyonuna katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir süre sohbet etti. DEM Parti milletvekilleri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye

0: Bahçeli'nin masasına giderek sohbet etti.
1: Biz ayrı olacağız size, bir selam verip öyle çıkalım dedi.
0: Gazeteciler MHP liderine yeni anayasayı da sordu.
2: Anayasa tasarımımız var, hazır halde. Onu gündeme geldiği zaman bütün siyasi partilerimizle eleşiriz. Tartışmalar sonucunda ülkemiz için en hayırlısı neyse buna evet dedi.
0: Resepsiyonda Türkiye İstiklal Gazileri İstiklal Madalyalılar Derneği üyesi MHP lideri Bahçeli'ye atkı hediye etti. MHP lideri resepsiyonda 15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürü Turgut Aslan'la da sohbet etti.
3: Ve devam ediyoruz. Gün başlıyor kaldığımız yerden. Hadi gelin şimdi megakent İstanbul'un hem yolunda hem havasında son durum ne acaba? Ona bir bakalım. Bakın bir anda haritada açık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritası. Şu anda yoğunluk %58 olarak görünüyor ama asıl son durumu sağdan alacağız. Habertürk muhabiri İrem Şimşek yine trafiği tepeden gören bir noktada bizi bekliyor. İrem, nedir son durum? Hangi yöne daha çok yoğunluk var ve hava nasıl? Senden dinleyelim.
4: Tuğba Södekoğlu, şu an hava bir hayli rüzgarlı fakat tam içinde bulunduğumuz dakikalarda yağmur yağmıyor. Ara ara ve yer yer yağmur görüyoruz İstanbul'da sabah saatlerinden beri. Trafikse İstanbul'da trafiğin yoğunluğu sizin de belirttiğiniz gibi şu an %58. Önümüzdeki geçtiğimiz saatlerden bir tık daha azalmış vaziyette. Anadolu yakasında trafik yoğunluğu daha fazla. %60-62-63'e kadar çıktı bu son bir saatte. Avrupa yakasında ise yoğunluk şu anda %54 seviyesinde. Biz şu anda Ahmet Korkmaz'la birlikte Halıcıoğlu üst geçidindeyiz. Hemen şöyle kadrajdan çekilmek istiyorum. Trafiği size gösterelim. Avrupa yakasında yoğun bir trafik söz konusu değil. Bölge bölge görüyoruz trafiği. Özellikle köprü geçişlerinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler biraz daha açık. Özellikle E5'te. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde girişler açık. Haliç Köprüsü ve Halıcıoğlu civarında bizim de bulunduğumuz araç yoğunluğu nedeniyle trafik yoğun ama akıcı ilerliyor tam şu anda. Bir yandan da bazı bölgelerde yol çalışmaları da var trafiği etkileyen. Ama Avrupa yakasında genel olarak çok yoğun bir trafik yok şu an içinde bulunduğumuz saatlerde. Okul bölgelerinde bir yoğunluk gördük. Özellikle okulların başlama saatiyle birlikte servis trafiği de devreye girdi. Avrupa yakasında Ataköy, Florya, Bahçeşehir gibi semtlerde yani okul yoğunluğunun aslında fazla olduğu akslarda ara sokaklardan ana caddelere katılımlarda bir yoğunluk yaşandı. Geçtiğimiz saatte özellikle okula hem okula gidiş hem de işe gidiş saatinde bir yoğunluk vardı ama İstanbul'da asıl yoğunluk Anadolu yakasında özellikle kilitlenmenin olduğu bölgeler var. Mesela köprü girişlerinde Ataşehir, Kozyatı ve Kadıköy'de E5 katılım noktalarında gerçekten tıklım tıklım bir trafik söz konusu. Aynı zamanda Acıbadem, Altunizade ve Çamlıca katılımlarından başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam eden yoğun bir araç kuyruğu var. Kadıköy tarafında E5 katılım noktasında trafik var. Aynı zamanda Çamlıca, Altunizade katılımında var. Keza Ümraniye, Kavacık sem katılımında da yine yoğun bir trafik var. İçinde bulunduğumuz tam şu dakikalarda Anadolu yakasında trafik daha yoğun İstanbul'da. Fakat geçtiğimiz saatlere kıyasla trafik biraz daha gittikçe azalır vaziyette. Yağmur da AKOM'un uyarısına göre gün boyu ara ara yer yer devam edecek. Fakat tam Halıcıoğlu'nda şu anda içinde bulunduğumuz semtte tam şu anda yağmur yağmıyor. Trafikte de tekrar altını çizelim. İstanbul'da trafiğin yoğunluğu %58 şu anda. Bakalım önümüzdeki saatlerde yağmur trafiği nasıl etkileyecek, biz de aktaracağız Tuğba Södekoğlu.
3: Teşekkürler İrem Şimşek ve kameraman arkadaşımıza, son durumu aldık. İstanbul'da bazen trafik öyle bir hale geliyor ki kontak kapatma noktasına adım adım ilerlemesine bile razıyız. Ne yazık ki bazı durumlarda bugün yağış aralıklarla devam edecek. Bunu da aktaralım ve kaldığımız yerden gün başlıyor'a devam edelim. Ve hadi gelin piyasalara bakalım. Haftanın son iş gününde neler bekliyor acaba?

0: Piyasaları fon kurulunun bir toplantısı var. Bir yandan piyasanın gözü kulağı o toplantıda Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak o toplantı. Ne mesajlar ne kararlar gelecek bekleyip göreceğiz. Borsa İstanbul 100 endeksi ile başlayalım. 12.249 seviyelerini gösteriyor. Gong sesinin duyulmasına daha var. Onda duyuluyor o ses, alım satım emirleri devreye giriyor. Fakat şu anda durum bu. Bir düşüş yaşanmıştı fon kriziyle birlikte. Ancak yavaş yavaş toparlanmanın da başlandığını söylüyor uzmanlar. Hatta yükseliş %3,2'yi bulmuş son olarak. Takip edeceğiz. Adım adım gelelim dolar TL paritesine. 49 lira 14 kuruş seviyelerinde. Euro TL'ye bakalım, 55 lira seviyelerinde. Euro dolar paritesinde ise son durum 1,12 şeklinde. Ve faizle devam edelim. Faiz %39,83, %40'tı dün, o seviyelerdeydi. Minik de olsa aşağı yönlü bir hareket var diyebiliriz. Bakalım altının onsuna. Altının onsu 4190 dolar seviyelerinde. Ve gelelim Brent petrole. Varil başına yine 100 doların üzerine çıkmış. Dün 100 doların altındaydı. 101 dolar, 101,7 dolar seviyelerinde şu an. ABD ham petrolünde ise son durum 92 dolar seviyeleri. İbre aşağı yönlü görünüyor şu an için. Ve gelelim iç piyasada altına. Gram altın 6608 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.804 lira seviyelerinde, yarım altında son durum 21.609 lira olarak kayda geçmiş. Tam altında ise şu anda 43.000 liranın üzerinde işlem görüyor. Yine gün boyu tabii piyasalar an be an takip edilmeli. Biz de gün başlıyor oradan. Her gün bir bakıyoruz, şöyle göz atıyoruz ve yine bakmış olduk dedikten sonra yine ekonomi gündemiyle devam edelim. Artık havalar da serinlemeye başladı. Yavaş yavaş doğalgazlar yakılacak. Ekim ayına da geldik. Doğalgazda da kademeli fiyat tarifesi bu kış faturalara yansıyacak. Her bir abone için kademe 1 ve kademe 2 fiyatlaması uygulanacak. Ne demek bu? Detaylar haberimizde.
1: Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli fiyat tarifesine geçilecek. Az tüketen az, çok tüketen gerçek maliyetini ödeyecek. Kademeli doğalgaz uygulaması bu kış ilk kez uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğalgazda faturalara %50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Ortalama tüketim limitlerini aşan hanelerse Ekim ayı itibarıyla bu destekten yararlanamayacak. 4 Nisan 2026 itibarıyla doğalgazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak. 21,8 milyon doğalgaz abonesinden yaklaşık %12'si, yani 2,8 milyon abone kademe düzenlemesinden etkilenecek. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Yeni sistemde kademe 1 ve kademe 2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenecek. Normal tüketime sahip kademe 1'deki haneler doğalgazda metreküp fiyatına 17 lira 88 kuruş ödeyecek. Kademe 2'deki hanelerin doğalgazda metreküp fiyatı ise 26 lira 73 kuruş olacak. Önceki yılların hava durumları ve yakılan gaz miktarına göre illerin kademe ortalaması düzenlendi. Kademe uygulamasıyla birlikte belirlenen tüketim sınırını aşan haneler destekli tarifeden yararlanamayacak.
0: Şimdi bir gazete haberiyle devam. Limonun fiyatı yüzümüzü ekşitiyor bu aralar. Çünkü bakın Türkiye gazetesinde nasıl bir haber var. Limonda tarladan markete 7 kat fiyat farkı diyor. Çok değil. Geçtiğimiz günlerde yakın zamanda bir operasyon düzenlenmişti. Düğmeye basılmıştı. İşte bu tarladan raflara, tezgaha kadar uzanan, soframıza, tenceremize kadar yansıyan bu fahiş fiyat farkının arkasında neler yatıyor, kimler yatıyor, hepsi için devreye girilmişti. Ama maalesef bazı ürünlerde hala bu fark göze çarpıyor. Tarladan sofraya uzanan zincirde üreticiyle market arasındaki farkı Eylül'de en çok dikkat çeken ürünlerden biri limon olmuş. Çünkü limon üreticiyle market arasında %633,4'lük farkla ilk sırada yer alıyor. Yine farkı en çok gerileyen ürün de bir yandan limon olmuş. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan geldi açıklama. Limondaki fiyat farkını %339,1 ile kuru incir tarifi.

0: takip ediyor. Arkasından havuç, sonra elma ve maydanoz geliyor. Bayrakların açıklamalarına göre limonun 7,3 kat fiyat farkı olduğunu ifade ediyor. Fazlaya satıldığını ifade ediyor. Üreticide 7 lira olan limon markette 51 lira 34 kuruşa, 130 lira olan kuru incirde 570 liraya, 570 lira 77 kuruşa satılıyor diye eklemiş. Havuç da üreticide 11 liraymış ama market raflarında yine 48 lirayı aşan bir fiyatı var. Böyle devam ediyor bu fiyat farkı. Eylül'de fiyatı en fazla artan ürün markette patlıcan, üreticide kuru fasulye olmuş. Fiyatı en fazla düşen ürünse markette limon, üreticide kuru incir olmuş. Yani düşmesine rağmen bakın yine zirvede. Limon, siz düşünün durumu. Nasıl olacak bu mesele? Tabii mevsimsel etki de oluyor ama hep özellikle Bakan Bolat da açıklamıştı. Bazı hava olaylarını bahane edenler de olabiliyor diye, kuraklığı, aşırı yağışı. İşte ona da dikkat etmekte fayda var. Denetimlerin sık sık yapılması gerek dedikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaptıkları gösterilerle göğsümüzü kabartan bir ekip var şimdi sırada. Jandarma Havacılık Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar. Çelik Kanatlar ekibi Teknofest Güneydoğu'da yaptıkları gösterilerle izleyenleri yine kendine hayran bırakıyor. Hayran bıraktı. Peki bu özel gösterilere nasıl hazırlanıyorlar acaba? Zorlandıkları bir hareket var mı? Çelik Kanatlar ekibi Habertürk muhabiri Buse Deviren ve kameraman Fatih Mehmet Coşkun'a anlattı. İzleyelim şimdi o haberi.
1: Evet, Teknofest Şanlıurfa'da oldukça heyecanlı dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Genellikle en heyecanlı olanlar da kuşkusuz bizim gökyüzüne kafamızı çevirdiğimiz zaman gördüğümüz o gösteri uçuşları. Sürekli aslında onları izliyoruz ama onlar kim, nasıl bu uçuşları yapıyorlar oldukça merak ediyoruz. Şimdi Jandarma Havacılık Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar gösteri uçuş ekibi yanımda olacak. Onlar bize detaylıca anlatacaklar. Onlar aslında gökyüzünde bu Sikorsky helikopterleri zeybek oynatmasıyla biliniyorlar, anılıyorlar. İki helikopter var. Biz de onların hemen bulunduğu pistin yanı başındayız. Değerli pilotlarımız, komutanlarımız yanımızda olacak. Onlarla konuşacağız. Bu gösteri uçuşlarını nasıl yapıyorlar? Bizler çok merak ediyoruz. Kuşkusuz izleyicilerimiz de çok merak ediyordur. Merhabalar komutanım, Habertürk ekranına hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz birinci pilotsunuz.
2: Evet. Çelik Kanatlar gösteri ekibi iki helikopterden oluşmakta. Ben iki numaranın birinci pilotuyum ekibimle beraber.
1: Siz birlikte bu helikopteri uçuruyorsunuz ve hemen karşıda zaten bir helikopter daha var. Onun ekibi farklı oluyor herhalde.
2: Evet, doğru.
1: Neler yapıyorsunuz komutanım? Biz hani aşağıda izlerken zaman zaman heyecanlanıyoruz. Birbirinize çok yakınlaştığınız alanlar oluyor ki başta da söylediğim gibi zeybek oynatmasıyla meşhursunuz Sikorsky'lere. Nasıl oluyor tüm bunlar?
2: Evet, şöyle söyleyeyim, başlangıcından itibaren Çelik Kanatlar gösteri ekibimiz 2018 yılında kurulmuş bir ekip. Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesinde. Ben de 2020'den beri aktif olarak görev alıyorum. Tabii gösteri ekibi, gösteri dışında normal görev uçuşlarımıza, görevlerimize devam ediyoruz. Çelik Kanatlar gösteri ekibi imkansızı başaran bir ekip. Yani burada uçuşlarımızda helikopterin, yani uçuş emniyetinden taviz vermeden helikopterin ve kendimizin limitlerini sonuna kadar zorluyoruz. Bizim için zor yapılır, imkansız zaman alır.
1: Biz de aslında aşağıda bunu hissediyoruz. Sanki yani ya bir şey olacak mı acaba tedirginliği yaşıyoruz ama sanıyorum cesaretiniz de sizi destekliyor. Ama bununla birlikte de tabii pilotluğunuzun ve askerliğinizin yanı sıra eğitimler de alıyorsunuz herhalde.
2: Evet, eğitimlerimiz de var. Bu gösteri için çok titiz bir ekip çalışması gerekiyor. Biz bu Teknofest ve diğer katıldığımız organizasyonlara hazırlanırken çok titiz çalışmalar yapıyoruz. Yani aylar öncesinden prova uçuşlarını yapıyoruz. Onları kayda alıyoruz. Ekiple beraber uçuştan sonra izliyoruz. Neyi daha iyi yapabiliriz? Aşağıdan nasıl gözüküyor? Uçuş emniyetinden taviz vermeden bu konularda maksimum gayretimizi göstermeye çalışıyoruz. İzleyenlere de Yani gözlerine hitap, gözlerine ve kalplerine hitap etmeye çalışıyoruz.
1: Evet, onlar sizi görünce çok gururlanıyorlar. Kullandığınız helikopterler Sikorsky tipi helikopterler. Bunların özellikleri neler ve aslında yaptığınız bu hareketler bu uçuş yani helikopterlere uygun mu diyeceğim ama zaten yapıyorsunuz ama.

0: Evet, helikopterlerimize tabi belli limitleri var. O limitleri aşmadan gösterilerimizi yapıyoruz. Sikorsky helikopterlerimiz jandarmamızın bel kemiği. 1989 yılından beri envanterimizdeler. Doğuda ve batıda tüm Türkiye'de aktif olarak kullanılmakta şu anda.
1: Gökyüzünde ne kadar süre kalıyorsunuz? O süreçte neler hissediyorsunuz tüm bu hareketleri yaparken de?
0: Şöyle gösterimiz yaklaşık olarak 20 ila 25 dakika arası sürüyor. Helikopterlerimiz ve ekibimizle beraber az önce söylediğim gibi bu gösteriye çok büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz. Hareketlerimiz de sürekli işte Zeybek vesaire gibi, evet sizin de dediğiniz gibi o hareketle tanınıyoruz ama sürekli bir yeni hareket eklemeye çalışıyoruz.
1: Neler yapıyorsunuz? Genelde mesela hangisi çok zorluyor sizi?
0: Yani şöyle aslında yani bizim için zor yok. Bütün hareketler aynı. Ama yani Zeybek hareketi güzel. İzleyenleri de coşturuyor. Sadece Zeybek hareketinde biraz şu an olduğu gibi hava rüzgarlı olduğu zaman işte kayış vesaire oluyor. Onu da biz kendimiz telafi etmeye çalışıyoruz. Ama bizim için zor bir hareket yok. Hepsini yaparız.
1: Dışarıdan bakıldığında ama gerçekten zor gözüküyor. Birbirinize yakından temas etmeniz, geçmeniz de sanıyorum yine çok zor olan şeylerden bazıları.
0: Evet, o konuda özellikle ikinci pilotlarımız ve teknisyenimiz tüm uçuş ekibi olarak titiz ve dikkatli bir şekilde uçuş anında sürekli full konsantre onu yapıyoruz. Çünkü diğer helikopteri takip etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda kendi helikopterimizin söylediğim gibi limitleri var, aletlerinin limitleri var. Onlara bakıyoruz ve o şekilde mümkün olduğunca birbirimize yakın geçerek gösterilerimizi tamamlıyoruz.
1: Peki Teknofest olmaktan dolayı nasıl hissediyorsunuz? İnsanlar çünkü aşağıda sizi izlerken çok gurur duyuyorlar. Aynı gururu sizler de taşıyorsunuzdur şüphesiz.
0: Evet, çok mutlu oluyoruz. Özellikle bu Güneydoğu ayağı çok güzel oldu. Burada işte uçuştan sonra burada alanda gezerken küçük kardeşlerimiz bize sürekli fotoğraf çektirmek istiyorlar. Nasıl pilot olacağını soruyorlar. Burada yani Şanlıurfa'da olmasının güzelliği de şu. Özellikle uzak köy okullarından gelen kardeşlerimiz sadece belki televizyonda bile helikopteri bir kere görmüş. Buradaki olan sergilenen hava araçlarımızı, İHA'larımızı belki sadece televizyonda görmüş ve gerçekte görme fırsatı bulamamış çocuklarımız, kardeşlerimiz. O yüzden bu organizasyonun özellikle Güneydoğu'da yapılması, Urfa'da yapılmasının bunun için çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim komutanım katkılarınız için. Sağ olun.
0: Teşekkürler.
1: Evet, jandarma pilot binbaşı Göktuğ Bezci ile konuştuk tüm detayları. Onlar çelik kanatları gökyüzünde o gösterilerini yaparken neler hissettiklerini ve tüm bu süreçlerde de neler yaşadıklarını anlattılar. Biz onları sadece keyifle aşağıda izliyoruz, gurur duyuyoruz ama arkada çok yoğun bir ekip var. Onlar da tabii ki jandarmanın bel kemiği, bizler için çok değerli komutanlar. Bugün Teknofest Şanlıurfa'dalar ama nerede olurlarsa olsunlar her zaman özveri ile çalışmaya devam ediyorlar diyelim. Biz Şanlıurfa'dan, Teknofest'ten yeniden gelişmeleri sizlere aktaracağız.
2: Ve devam edelim. Gün başlıyor. Türkiye'nin eğitim karnesiyle bir grafik derledik şöyle bir bakalım. Bakın öğrenci sayısı 17.704.308 olarak hesaplanmış son verilere göre. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 örgün eğitim istatistikleri bunlar. Ülkemizdeki eğitim coğrafyasının devasa boyutunu gözler önüne seriyor. Konuşacağız. Bakın öğrenci özel okula gidenlerin oranı %8,4. Geri kalanı tamamen devlet okuluna gidiyor %91,6 ve bu öğrencilerin kadın erkek dağılımı neredeyse eşit. Burası önemli. Yine erkek oranı fazla tabii, az da olsa ama yarı yarıya çok yakın. Hep söylüyoruz özellikle kız çocuklarının, genç kadınların eğitim hayatında ne kadar önemli bir rolü olduğunu. Ve bakalım okul sayısına. 75.012 okul sayısı Türkiye'deki, bunlardan %20'si, 5'te 1'i özel okullar, geri kalanın tamamı %80'ine çok yakın bir oran devlet okulu. Öğretmen sayısına gelelim. Bakın burası önemli. 1.170.320 öğretmen sayısı ki OECD ülkelerinden iki ülkeden biri tam manasıyla öğretmen sayısının yeterli olduğu Türkiye. İki OECD ülkesinden biri, bizden sonra bir de Güney Kore geliyor ki şu sıralar

0: Fransa'da öğrencilerin protestosu var. Öğretmen sayısının yetersiz olmasından dolayı öğrenciler sokaklarda. Bu konuda Türkiye'nin hakkını vermek lazım ki hala, şurası da çok önemli, atanmayı bekleyen öğretmenler de var. Gelelim bir yaş skalasına bakalım bu okullaşma oranında. 5 yaş itibariyle okul öncesi eğitimde okullaşma oranı %84,1. Çok önemli, yüksek bir oran. 6-9 yaş arası da neredeyse %100'e yakın, %98,5. Ortaokul 10-13 yaş arası %98,1 ile yine %100'e çok yakın. Ve orta öğretim 14-17 yaş okullaşma oranı da %87,1. Yine okul başına düşen öğrenci sayısı da burada ilkokul, ortaokulu, orta öğretim olarak yine sıralanmış 216, 274, 346 olarak devam ediyor. Yine öğretmen başına düşen öğrenci sayısına da bir bakalım. İlkokulda bu sayı 17, ortaokulda 13, orta öğretimde ise 12. Derslik başına düşen öğrenci sayısı da 19, 25, 21 diye devam ediyor. Tabii yaşlanan nüfus öğrenci sayısını da etkiliyor bu arada. Geçen yıla göre öğrenci sayısında bir azalma var. Ve ister istemez bu ilerleyen yıllarda bu devam ederse epey sıkıntı olabilecek gibi görünüyor. Şimdi bir gazete haberiyle devam edelim. Rami Kütüphanesi'nde aile festivali başlatmış Akşam Gazetesi. İstanbul Rami Kütüphanesi aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda kapılarını açtı. Aile Fest kapsamında yıldızlar ücretsiz konser verecek diyor. Yine pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç sahne almış. 6 Ekim'e kadar devam edecek bu festival. Her akşam Rami Kütüphanesi'nde açık hava alanında müzik dünyasının usta isimleri sahne alacak. Yarın Kubat, 4 Ekim'de Kıraç, 5 Ekim'de Cengiz Özkan, 6 Ekim'de de Ümit Sayın, Ferda Anıl Yarkın, Metin, Eda Özürkü sevenleriyle buluşacak. Biz de duyurmuş olalım. Yine organizasyon kapsamında 0-3 yaş, 4-6 yaş ve 7-12 yaş gruplarına özel de yine etkinlikler var. Bunu belirtmiş olalım, paylaşmış olalım Rami Kütüphanesi'ndeki etkinliği. Ve devam edelim sıradaki haberimize. NASA'nın en önemli başarılarından biri olan Curiosity uzay aracı Mars'taki 5000. gününü geride bıraktı. Düşünebiliyor musunuz? Uzay aracı bugünü çektiği fotoğrafla kutladı. İşte o fotoğraf geliyor şimdi haberimizde.
1: NASA'nın uzay aracı Curiosity, Mars'taki görevinde 5000 günü geride bıraktı. Uzay aracı bu önemli günü çektiği yeni fotoğrafla kutladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi Curiosity'nin geçtiği görüntünün aslında iki fotoğraftan oluştuğunu belirtti. İlk fotoğraf uzay aracının Mars'taki 5000. günü olan 30 Ağustos sabahında çekildi. İkincisi ise 2 Eylül öğleden sonrasına ait. NASA, dünyaya gönderilen bu iki fotoğrafın daha sonra birleştirildiğini belirtti. Ayrıca siyah beyaz olarak çekilen fotoğraflar renklendirildi. Kullanılan mavi rengin sabah panoramasını, sarı rengin ise akşam panoramasını temsil ettiği belirtildi. Curiosity uzay aracı fotoğraf çekildiği sırada Şokolatalı adlı kumul tepesi üzerinde bulunuyordu. Fotoğraf uzay aracının bıraktığı tekerlek izlerini de gösterdi. Aynı zamanda Mars'taki Sharp Dağı ve Gale krateri çevresindeki manzarayı gözler önüne serdi. Bu bölge Curiosity'nin 2012'de Kızıl Gezegen'e iniş yaptığı nokta olarak biliniyor. Fotoğrafta uzay aracının güvertesi ve Mars yörüngesindeki uzay araçlarına veri iletilmesini sağlayan UHF anteni de görülebiliyor. 2011'de fırlatılan Curiosity, 6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen Mars'a iniş yapmış, ilk etapta 2 yıl olarak planlanan görev süresi daha sonra süresiz olarak uzatılmıştı.
0: Ve devam ediyoruz. Biraz da spordaki gelişmeleri konuşacağız. Haftanın son iş gününde bu cuma sabahında konuğum Habertürk Spor Spikeri Selengül Dayıoğlu. Hoş geldin Selen, günaydın.
2: Hoş bulduk Tuğba'cığım, günaydın.
0: Şimdi tabii yüzümüz gülüyor bizim. Sabah saatlerinde güler yüzle buradayız ama bir yandan da düşündürücü bir soruşturma var değil mi?
2: Evet.
0: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik olan o soruşturma derinleşiyor. 7 kişi gözaltındaydı. Bugün adliyeye sevk edildiler. Evet. MHK Başkanı da dahil. Bir yandan da 2 hakem gözaltına alındı Trabzon'daki hazırlık maçından hemen sonra son düdükle birlikte. Ne diyeceksin?
2: Evet, keşke sadece spor konuşabilsek diyeceğim. Futbolun futbol sahasında kaldığı, aynı şekilde diğer sporlarında yapıldığı yerlerde tüm organizasyonun kaldığı, konuşulduğu bir spor dünyası olsa keşke. Ama maalesef senin de söylediğin gibi salı günü bir operasyon yapıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Görevdeki bir MHK üyesi, 2 eski üye ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri Öğretmenleri ve Gözlemcileri Derneği'nden de

kişi gözaltına alınmıştı. Bugün zaten gözaltı süresinin 4. günüydü ve siz de zaten canlı sıcak olarak aktardınız, adliyeye sevk edildiler. Dün tabii ki Trabzonspor'un bir evinde hazırlık karşılaşması vardı. O karşılaşma sonrasında gerçekten spor gündeminde bomba gibi düştü. Çünkü Süper Lig'in en gözde, en ünlü hakemlerinden olan Yasin Kol ve onun yanında da yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel dün akşam gözaltına alındı. Evrakta sahtecilik

0: var. Bir hakemle konuştuğu görülüyor aynı şekilde MYK başkanının. Yani bu derinleşecek gibi duruyor. Biz de bekleyeceğiz, göreceğiz. İddialar var.
1: Evet,
0: ortaya çıktığında
1: ciddi
0: da
1: iddialar.
0: En objektif şekilde aktarmayı da sürdüreceğiz.
1: Kesinlikle.
0: Diyelim.
1: Ciddi iddialar var, mesajlaşmalar, ses
0: evet.
1: kayıtları dediğin gibi, senin de dediğin gibi soruşturmayı takip edeceğiz.
0: Evet.
1: Şimdi gelelim amillilere, bizim çocuklara.
0: Evet.
1: Yani yine yüzümüz gülmüyor. İki
0: Pazartesi
1: maçta,
0: günü
1: iki kayıp.
0: Seninle burada çok umutluyduk,
1: evet.
0: çok mutluyduk.
1: Evet,
0: hiçbir zaman umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini söyledik ama gerçekten ya umutlar yerle bir oldu diyebiliriz. Yani 4-1'lik bir hezimet. Hem
1: maalesef.
0: Türk basınında hem İtalyan basınında inanılmaz yankı buldu. Çok üzüldük tabii ki. Hep birlikte üzüldük. Yapacak bir şey yok.
1: Tamam, rakipler güçlü ama herhalde biz daha çok mücadele görmek istiyoruz sahada.
0: Yani evet, mücadele görmek istiyoruz. Mücadele eden
1: Fransa
0: isimler
1: maçında
0: var.
1: Vardı o mücadele.
0: Aynı, zaten onu konuşmuştuk pazartesi günü. Eğer Fransa maçındaki mücadelemizi İtalya karşısında gösterirsek, hazır da İtalya Belçika'ya yenilmişken biz yeneriz rakibimizi diye düşünüyorduk. Ama öyle olmadı. Yani ellerinden geleni yaptılar diyelim. Onlar da öyle söylüyorlar.
1: Evet.
0: Yani özellikle Arda'nın açıklamaları var ki zaten Arda Güler performansıyla göz doldurdu. Herkes ondan bahsetti. Yani futbol otoriteleri Arda'ya parantez açtı. Aynı şekilde çok önemli futbol adamları aynı şekilde Arda'nın performansını performansından övgüyle bahsetti. Nasıl fark yarattığından bahsetti. Nasıl yıldızlaştığından bahsetti. Gelişimiyle ilgili zaten söylenenleri pazartesi günü ben burada ayrıntılarıyla söylemiştim. Alkışlandı. Performansıyla büyümeye devam ediyor Arda Güler ama Arda Güler tek başına yeterli değil maalesef.
1: Evet, keşke olsa.
0: Onun desteklenmesi gerektiğini hep söylüyoruz.
1: Şimdi bugün Belçika.
0: Evet.
1: Deplasmandayız yani, ülkemizde değiliz. Kaçtaydı maç? Nasıl bir kadro beklentisi var?
0: Şimdi açıkçası dün akşam bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Hem Montella vardı basın toplantısında hem de gururumuz, yıldızımız Arda Güler vardı. Montella yine hani çok duygusaldı. Özellikle şuna değindi. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Ben gerçekten çok çalışkan bir teknik adamım. Elimden geleni yapıyorum ama futbolcularımın mücadelesini, onların hırsını, ortaya koyduğu futbolu hiçbir zaman eleştirmeyin. Onlara yüklenmeyin. Yani bütün sorumluluğu üzerine aldı Montella dün akşam. Bu yazın onun için hem futbol anlamında hem kendi ailesinde kaynaklanan duygusal sıkıntılar nedeniyle çok kötü bir yaz geçirdiğinin altını çizdi. Montella dün akşam gerçekten çok duygusaldı.
1: Tüm enerjini döktü biraz galiba.
0: Öyle yani, oldu. Öyle basın oldu. Mensuplarının özellikle soruları... Türk spor basınının soruları zaten hani hocam neden olmadı, eksikleriniz nelerdi, işte bu yazı nasıl değerlendirirsiniz, sizin için en kötü yazı oldu diyebilir misiniz? Yani bizim spor basınının sorularına da o da büyük bir içtenlikle cevap verdi. Tüm enerjimi işime yansıttığını, içine yansıttığını söyledi. Elinden geldiğini yaptığını söyledi. Neden hani özellikle bu kayıpların, daha doğrusu bu puan kayıplarının geldiğiyle ilgili soruyorsa futbolcularıma değil tamamen bana yüklenin dedi.
1: Faturayı tüm sorumluluğunu kesti.
0: Evet, tüm sorumluluğu üzerine aldı diyebiliriz Montella. Yani rahatsız eden tek şey onu şu anda, tüm eleştirilere ben göğüs gerebilirim, sadece futbolcularıma dokunmayın dedi. Onun yanında Arda Güler tabii ki yine soruların odağında bir isimdi. Arda Güler'e çok enteresan bir şekilde hiç bu kayıpların, bu puan kayıplarının sorusu sorulmuyor. Çünkü Arda kendi performansını ortaya koyduğu için Arda hep övgü cümleleri evet. duyan bir kişi.
1: Bir de çok olgun, hani sorumluluğu da alıyor. Yani hani
0: sorumluluğu aldığını şu cümlesinden anlıyoruz.
1: Evet.
0: Belki bir şeyleri yanlış yapmış olabiliriz dedi Arda son soruya cevap olarak. İyi şekilde kenetlenip tekrardan bugünkü maç için yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Yani umuyoruz tabii ki A Ligi'nde 3. karşılaşma Belçika karşısında umarım gerçekten güzel bir sonuç alırız ki moraller yerine gelir, yolumuza devam edeceğiz. Çok genç futbolcularımız var, önleri
1: evet.
0: açık.
1: Ama bir morale de ihtiyacımız var.
0: Evet ya, Dünya Kupası'ndan sonra daha böyle güzel bir sayfa açarız demiştik. Olmadı Fransa maçında, İtalya'da açarız demiştik. Onda da olmadı. Belki Belçika maçında bu.
1: Belçika'da İtalya'yı yenen bir Belçika.
0: Evet, umarım
1: Bakalım.
0: Olur.
1: Bakalım Arda'nın bir başarısı daha var. Ona da değinelim istersen.
0: Evet,
1: sonra geçelim.
0: Arda Eylül ayında Real Madrid'in en fark yaratan oyuncusu seçildi. Ayın futbolcusu seçildi daha doğrusu. Real

0: Madrid'de sergilediği performansa baktığımız zaman forma giydiği 7 maçta bir gol alıp bir gol atıp 3'te asist üretti. Eylül ayında ayın futbolcusu seçildi. Süper. Yine gururumuz Arda Güler.
1: Evet, genç yaşında hakikaten başarılarıyla övünüyoruz. Bir evet. De milli takımda yine o beklediğimiz performans takım olarak sergilersek. Umarım tadından yenmez diyelim. Belçika maçında yine ilgiyle takip edeceğiz. Şimdi gelelim basketbola. Euroleague'de 3 temsilcimiz var değil mi bildiğim kadarıyla? Evet. Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş.
0: Evet.
1: Şimdi maçlar oynanıyor. Şu ana kadar en iyi giden Fenerbahçe hep galibiyet aldı. Evet. Bir seri yakaladı. Şimdi bugün de maçlar var. Senden dinlerim onları da. Selen.
0: Aslında ben bugün Euroleague'den bahsederken 4'te 4 yaptık Tuğba demek isterdim.
1: Değil mi?
0: Çünkü düne kadar 3'te 3 yapmıştık. Ama dün akşam maalesef Anadolu Efes Kızıl Yıldız karşısında yine ilk maçta olduğu gibi kıl payı bir galibiyeti kaçırdı. 77-72 mağlup etti. Öncesinde Real Madrid gibi bir takımı 94-84 yenen bir Anadolu Efes vardı. Zaten iki kere Euroleague kupasını arda arda kaldırmış bir takımdan bahsediyoruz. Pablo Laso da gerçekten çok iyi bir teknik adam. Başarıları zaten saymakla bitmez. İlk maçında 94-84 Real Madrid galibiyeti ama maalesef Anadolu Efes bu karşılaşmada Kızıl Yıldız'a mağlup oldu. 3'te 3 dedik bu hafta. Bu hafta da bu arada Euroleague'in ilk çift maç haftası. 6
1: evet, o
0: karşılaşma.
1: Biraz kafaları karıştırabiliyor ya Selam.
0: Euroleague'de
1: ben de
0: zaman
1: baktım.
0: Zaman, evet,
1: takvime göre. Çünkü mağlubiyetler var
0: evet,
1: arada.
0: Evet.
1: Ama o seri neye göre hesaplanıyor şimdi?
0: Yani şu anda seri olarak düşünme. Euroleague uzun bir maraton.
1: Evet.
0: Şu anda normal sezon karşılaşmaları oynanıyor.
1: Evet.
0: Ama zaman zaman Euroleague'de çift maç haftalarına denk gelebiliyoruz. Basketbol
1: evet.
0: Severlerin hem Euroleague'in olduğu zaman hem Süper Lig'in olduğu zaman gerçekten çok böyle keyifli geçirdikleri
1: evet.
0: Bir hafta. 3 temsilcimiz olduğu için de biz şu anda haftada 6 maç izliyoruz Süper Lig karşılaşmalarının
1: evet.
0: Dışında. Bu gerçekten çok güzel bir seyir zevki veriyor.
1: Kesinlikle.
0: Basketbol severlere.
1: Kesinlikle.
0: Bu akşam tabii ki oynayacakları karşılaşmalar var. Hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin. Şimdiden onlara başarılar dileyebiliriz. Güzel bir umarım galibiyet alırlar ki pazartesi
1: kesinlikle.
0: Günü biz hem Fenerbahçe'nin Dubai basketbolu yendiğini hem de Beşiktaş'ın Barcelona'yı yendiğini konuşuruz bu masada.
1: Umarız. Tek temennimiz o zaman hem A milli takımımıza Belçika karşısında gönülden başarılar dileyelim hem de Euroleague'deki basketbol Euroleague'deki takım temsilcilerimize Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönülden başarılar dileyelim. Çok teşekkür ediyorum sana
0: Selen. Ben teşekkür
1: Selen.
0: Ederim.
1: Haftayı böyle kapatmış olduk. Gün başlıyor da son iş günü Cuma sabahında. Güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Güzel bir gün, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum efendim. Pazartesi günü kısmetse yeniden sabah saat 7'de görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmir

0: kirletleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkı.

0: Günaydın, Para Gündem'desiniz. Hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 Ekim Cuma bugün, günlerden haftanın son iş ve işlem günüyle beraberiz. Ben Sena Alkan. Ekonomiye bakacağız, güncel gelişmelere, gündeme bakacağız. Ama önce sıcak gelişmelerle başlayacağız. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Özata Denizciliğin yönetim kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı ve İsmet Öğüt, Adem Karatepe, bu isimler tutuklandı ve soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Arzu Kaya bizi bekliyor, detayları aktaracak. Arzu, nedir notların, fon soruşturmasında son durum ve ne ve nereye gidiyor, söz sende.
1: Sena Alkan, 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte evet gözaltındaki aynı zamanda emniyette işlemleri devam edenlerle birlikte yeni dalga gözaltılarla birlikte fon soruşturması nereye gidiyor? Evet, genişleyerek ilerleyen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Tablo öyle görünüyor. Dün aslında yayınlarda da ifade etmiştik. 13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan 4'ü tutuklandı. Aralarında Özata Denizcilik ve Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyelerinde bulundu. 4 şüpheli tutuklandı. 9'u için ise ev hapsi de dahil olmak üzere adli tedbirler, adli kontrol hükümleri uygulandı ve soruşturmada böylelikle tutuklu sayısı da 65'e yükselmiş oldu. Tutuklananlar arasında dikkat çeken isimler de vardı. Kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt de tutuklananlar arasındaydı ki keza ilgili tarihlerde, yani 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki o tarihlerin soruşturma açısından kritik olduğunu da biliyoruz. 3 milyar 92 milyonluk bir fon çıkışı yaptığı da soruşturma kapsamında önemli tespitler arasındaydı ve kendisi de tutuklanan isimler arasında artık. Ve şu anda da emniyette işlemi devam eden 19 şüpheli var. Onların da gün içerisinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade vermesini bekliyoruz. Kimler var peki bu 19 şüphelinin içinde? Şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. Kendisinin evinde dosya kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'a ait bazı belge ve evraklar bulunduğuna dair ihbarlar üzerine evinde bir baskın yapıldı. Aramalar gerçekleştirildi ve aramalar sonucunda ele geçen materyaller de dosyaya delil olarak getirilirken kendisi de gözaltına alınan isimler arasında ki biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon yapıldığını Adalet Bakanı Akın Gürlek de duyurmuştu. O 5. dalga operasyonda ise 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yani peyderpey hem tutuklamalar hem mali tedbirler, mal varlıklarına dondurma noktasında hem şirketlere hem şirket yöneticilerine dair çeşitli kararlar veriliyor. Hem adli hem idari tedbirler uygulanıyor. İşte o tedbirler kapsamında da şu an gözaltında bulunan 19 şüphelinin ilerleyen saatlerde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelmesi bekleniyor. Biz de Selman Bektaş'la birlikte süreci takip ediyoruz.
0: Şimdi bir yandan bu süreç devam ederken bir yandan da fon tasfiye süreci var ve bunun için kurulan bir kurul vardı. Bugün ikinci toplantısını yapacak bu kurul. Toplantı saat kaçta başlayacak? Kimler katılacak? Acaba ne gibi kararlar bekleniyor? Bir Ankara'ya dönelim. Detayları Emre Karaca anlatsın. Emre.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında fon koordinasyon kurulu bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili yetkililerle bir araya geliyor. Tabii ekonomik kurmayları bu toplantıya katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, DDK ve Borsa İstanbul gibi kurumların üst düzey yöneticilerin katıldığı bir toplantıyla birlikte yol haritasının netleştirilmesi bekliyoruz. Tabii bu toplantı önemli. Tabii alınan bazı tedbirlerin olduğunu da altın çizelim süreç içerisinde. Özellikle sermaye piyasası kurulu bünyesinde bazı çalışmalar yapıldı. Bir tasfiyedeki fonlara ilişkin

0: İlişkin bir ara ödeme duyurusu yapıldı. Bu önemli olarak görülüyor. Çünkü ivedilikle bir ara ödeme takvimin oluşturulması konusunda bir mutabakat sağlanmış durumda. Net yatırım tutarları esas alınacak ve 1 milyon TL'ye geçmeyecek şekilde her bir fona özel olarak her bir yatırımcının 1 milyon TL'lik yatırımları esas alınarak böyle bir ara ödeme takviminin işleme sokulması planlanıyor. Tabii bu bağlamda bugünkü toplantı da önemli. Daha önceki günlerde de bu konuya ilişkin olarak yetkililere sorular soruldu. Bir ara ödeme takvimi netleşti mi diye. Bugünkü toplantının ardından da önümüzdeki süreçte de bu takvimin de netleşmesi bekleniyor. Bu önemli bir gündem başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte yine sermaye piyasası kurulu bünyesinde bir başka önemli karar daha alındı ve isteğe bağlı iade hesapları açıldı. Yani fahiş miktarda gelir elde eden yatırımcıların bu kazançları kendi isteğiyle fona iade etmek istedikleri durumda TMSF bünyesinde isteğe bağlı iade hesapları açılmış durumda. Burada sadece ilgili fonun tasfiye varlığına dahil edilecek bu gibi çalışmalar yapılıyor. Yine DDK bünyesinde de Devlet Denetleme Kurulu bünyesinde de denetleme ve inceleme faaliyetlerine devam ettiğini ifade edelim. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. Toplantının ardından da öğleden sonra bir sularında bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.
1: Peki, o açıklamayı da aktaracağız. Emre Karaca fon kurulunun ikinci toplantısından beklenenleri aktardı. Şimdi Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Bir dönelim Emine Derya'ya gidelim ve soruşturmanın detaylarını aktarsın bize. Emine, söz sende.
2: Sena Alkan, güne yeni bir soruşturma haberiyle başladık. Bu kez adres senin de söylediğin gibi Eyüp Sultan Belediyesi. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenleniyor. Ve bu sabah saatlerinde yine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da bir operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ki 28 şüphelinin 23'ü kamu görevlisi. Tabii ki en önemli isim Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, kendisi de gözaltı kararı verilen isimler arasında ve 28 şüphelinin tamamı yapılan operasyon neticesinde gözaltına alındı. Aynı zamanda hem başkanlık binasında hem de çeşitli adreslerde arama ve el koyma çalışmalarının da yapıldığını aktarabiliriz. Şu anda Okan Bıdıklı ile birlikte Eyüp Sultan Belediyesi'nin önündeyiz. Sabah saatlerinde yine mali şube ekipleri buradaydı. Belediyede arama çalışması yaptılar ama şu an belediyenin önü en azından sabahın erken saatlerine göre oldukça sakin. Son olarak şunu da ekleyelim. Suçlamalar neler? Yani 28 şüpheli hakkında neden gözaltı kararı verildi? Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. En dikkat çeken isimse Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen. Kendisi de gözaltı kararı verilen isimler arasında. Soruşturma devam ediyor. Gözaltı sayıları önümüzdeki günlerde artabilir. Dediğimiz gibi soruşturmayı da bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Biz de takip ediyoruz.
1: Emine Derya aktardı. Ekranlarınıza getirdik detayları. Şimdi bir de futbol dünyasını sarsan hakemler dosyasına bakalım. Soruşturma genişliyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Bu arada ilk operasyonda gözaltına alınan Başkan Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alihan Top karşımızda, haber merkezinden detayları aktaracak Alihan.
3: Evet, burada soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Aslında burada gözaltına alınan kişilerin dijital verileri inceleniyor. Yani bu veriler ışığında soruşturma geniş kapsam bir şekilde sürüyor. Burada son incelenen veriler ve aynı zamanda masak kayıtları ve para hareketleriyle beraber iki hakem dosyaya dahil edildi. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel. Burada hakkındaki suçlamalar aslında 7258 sayılı kanun, yani yasa dışı bahis suçu, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalar bunlar. Ama burada merkezde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu var ki onun telefonu biliyorsunuz inceleniyor. Şimdi telefonundan çıkan veriler, ses kayıtları çok kritik, çok önemli. Mesela Kerem Ersoy'la yaptığı bir görüşme var. Ve bu ses kaydı aslında çok önemli. Senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında kaldım. Ramaktayım. Sana son şans veriyorum. MHK hakkında bir daha konuşma. İşte senin babanı da tanıyorum. Hakemliğinden olacaksın gibi ifadeleri var Ferhat Gündoğdu'nun. Aynı zamanda burada

0: Ses kaydında şöyle önemli bir detay da var. Yani sen iyi bir hakemsin, dürüst bir hakemsin ama burada maçta hata yapmıyorsun ama MYK hakkında konuşuyorsun, bizim hakkımızda konuşuyorsun. Yani burada sportif başarıdan ziyade başka bir sistem var, başka bir kriter var. Dolayısıyla tüm bunlar inceleniyor. Şimdi burada hakem listeleriyle alakalı da zaten çok önemli detaylar var. Bazı hakem ve gözlemciler 2022'de ve 2024'te listeye girdi. Daha sonra işte bir başka hesap araya girdi, listelerden çıkarıldı. Neden çıkarıldı? 13 hakem ve 6 gözlemci liste dışı kaldı. Hakem atamalarında otomatik atamalar değil, müdahaleler yapıldı. Dolayısıyla tüm bunlar inceleniyor ve bu incelemeler ışığında da soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor.
1: Alihan Tok aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi aylardır merakla beklenen dava başladı. Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Annesini öldürdüğü iddialarını gözyaşları içinde reddetti. Peki başka neler anlattı? Detayları Öznur Karslı Çetinler'in haberinde izleyeceğiz.
2: Cinayet işiniz mi işlediniz?
3: İlk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak savunma yaptı. Annesini öldürdüğü iddialarını reddetti. Ses duyduğunu söyledi. Arkamı döndüğümde annem yoktu dedi.
4: Rüyamda gördüm seni bu gece hemen...
3: Şarkıcı Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyen Ülkem Gülter tutuklandıktan 10 ay sonra hakim karşısına çıktı. Duruşmaya olayın tanığı Sultan Nur'la Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve Güllü'nün ablası Kader Tut da katıldı.
5: Sultan Hanım bir şey söyleyecek misiniz?
3: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Tuğyen Ülkem Gülter'in ilk sözü suçlamayı kabul etmiyorum oldu. Savunması boyunca zaman zaman ağladı.
6: O gece şarkı söylüyorduk, hiçbir şeyimiz yoktu. Sultan aynanın yanındaydı, ben de önündeydim. Sonra büyük bir ses duydum, arkamı döndüğümde annem yoktu. Güllü'nün kızı Tuğyen Ülkem Gülter olay gecesine dair bu sözleri paylaştı. Ve saç rengini annesinin saç rengine boyaması da dikkatlerden kaçmadı.
3: Bıktım annem gebersin mesajlarını bir anlık sinirle söyledim dedi. Mahkemede güvenlik kamerasındaki 7 saniyelik sessizlik soruldu. Tuğyen Gülter, ben o yüksek sesi duyduğumda bana kal geldi. Annemi görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım. Düştüğü pozisyonu hatırlamıyorum yanıtını verdi. Kardeşi Tuğberk, Tuğyen'e annem yüksekten korkmuyor muydu diye sordu.
6: Güllü'nün kızı Tuğyen Ülkem Gülter, annesinin çok sık alkol kullandığını, alkol kullandığı zamanlarda da annesinin dengesini kaybettiğini iddia etti. Annem o gün 3 şişe içmişti dedi. Duruşma boyunca iki kardeşin birbirleriyle çok sık göz teması kurmaması da gözlerden kaçmadı.
3: Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun suçlamalarını reddetti. Olay sırasında alkollü olmadığını söyledi. Duruşmada Tuğyen Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı da gündeme geldi. Gülter'e kayıtta yer alan "Artık dayanamıyorum, itiraf edeceğim" şeklindeki sözler soruldu. Bunun üzerine Gülter'in avukatı Merve Uçanok, ses kaydının yasa dışı elde edildiğini söyledi. Mahkeme salonunda avukatlar arasında tartışma çıktı. Verilen aranın ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifade verdi. Ben olaya karışan herkesten şikayetçiyim dedi. Ablası Kader Tut da duruşmada söz aldı. Kardeşinin ölümünden sorumlu olan kişilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kader Tut, yeğeni Tuğyen Ülkem Gülter'in suçu üzerine atmak için kendisiyle ilgili plan yaptığını iddia etti. Mütalasını açıklayan duruşma savcısı, Tuğyen'in üzerine atılı tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Tuğyen'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.
1: Manisa Soma'da dün bir maden ocağında göçük meydana geldi. İşçiler toprak altında kaldı. Ekipler 7 işçiyi kurtarmak için seferber oldu. Ancak maalesef 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Nejat Kırbulut bizi bekliyor Manisa'da, detayları aktaracak Nejat.
7: Evet, dünden itibaren zamana karşı bir yarış söz konusuydu. 7 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldular. Tabii bununla birlikte de bir kriz merkezi oluşturuldu ve o kriz merkezinde 7 kişiyi nasıl bulunduğu bölgeden çıkarılacağı üzerine çalışmalar yapıldı ve o çalışmanın sonucunda hemen göçük bölgesindeki ekiplere destek verdiler ve o...

0: göçük bölgesinde iki kişi sağ olarak kurtarılmıştı. O iki kişiden biri taburcu edildi. Bir diğer yaralı maden işçisinin tedavisi de hastanede devam ediyor. Ama ne yazık ki sabaha karşı kötü haber geldi ve göçükte kalan son 3 işçinin de hayatını kaybettiği açıklandı Manisa Valiliği tarafından. Gece boyunca aralıksız çalışmalar sürdü. Hem AFAD hem itfaiye hem 112 ekipleriyle birlikte geniş çaplı bir arama yapılıyordu. O aramaların sonucunda ekipler 3 işçinin cansız bedenine ulaştı. Tabi İzmir AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Ellerinde çok oldukça güçlü cihazlar vardı. M5 cihazı vardı, görüntüleme cihazı. Bu aslında toprak altı görüntülemesi yapıyordu. Bununla birlikte yine enkaz altı görüntüleme cihazı da vardı. Bunlarla enkaz altındaki, göçük altındaki işçilerin yerleri tespit edildi. Ve çalışmalar da o bölgeye doğru yönlendirildi. Ve sabaha karşı ne yazık ki kötü haber geldi. Akşam saatlerinde can kaybı 2 idi. Sabah saatlerinde Manisa Valiliği'nin yaptığı açıklamayla birlikte can kaybı sayısı da 5'e çıkmış oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı ve konuyla ilgili 3 savcı görevlendirdiğini söyledi. Bir yandan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da tabii gene bu konuyla ilgili bir baş müfettiş görevlendirdiğini açıkladı. Ama ne yazık ki 5 işçimiz hayatını kaybetti. 2 işçi yaralandı. Yaralılardan biri taburcu olduğunu söyleyelim ve sözü size bırakalım.
1: Nejat Kırbulut aktardı. Şimdi ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Kırmızı bantta görüyorsunuz. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 7 kişi hakkında kamu davası açıldı. Alihan Tok'ta tüm detaylar. Alihan, nedir notların, ne biliyoruz?
2: Evet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ana soruşturmanın içinden çıkan 3 ayrı başlıkta kamu davası açtı. Burada kritik nokta şu: Denizoğlu'nun ölümünün cinayet olup olmadığına ilişkin ana soruşturma devam ediyor. Savcılık burada şüpheli ölüm iddiasına ilişkin çok yönlü devam eden bir başka soruşturmalardan bahsediyor. Burada 3 ATK görevlisi, belgede sahtecilik en kritik bölümlerden biri bu. Savcılık bu 3 ismin Adli Tıp Kurumu görevlisi hakkında belgede sahtecilik suçundan kamu davası açtı. Biliyorsunuz 2016'da beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak değerlendirilmişti. 2026'da yeniden açıldığında videolar istenmiş, bu videoların olmadığını, böyle bir kayıt olmadığı söylenmişti. Dolayısıyla bu 3 kişi hakkında da şu anda resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor. Bir diğer suçlama özel doktoruyla alakalı. Burada özel doktoruyla alakalı da bir aslında gözaltı işlemi var. Yalan tanıklık suçundan, özel doktorunun yalan tanıklık suçundan bir dava açıldı. Çünkü burada özel doktoru o günkü ifadesinde, yani soruşturma tekrar açıldığında ifadesinde, orada olmadığını, böyle bir olaydan haberi olmadığını ifade etmişti. 155'i kendisini aramadığını ifade etmişti. Dolayısıyla burada elde edilen veriler öyle olmadığını ortaya çıkarttı. Bir diğer konu da bir iki kişi hakkında da suç delillerini yok etme suçundan ayrı ayrı kamu davaları açıldı. Yani burada şüpheli ölüm iddiasına ilişkin soruşturma devam ediyor çok yönlü olarak. Ama hem evrakta sahtecilik, resmi belgede sahtecilik suçundan Adli Tıp Kurumu görevlisi ve aynı zamanda yalan tanıklık suçundan da özel doktor hakkında dava açılmış oldu.
1: Peki, kritik bir gelişme. Detayları Alihan Tok'tan aldık. Şimdi şöyle, kışa doğru artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yurdun büyük kısmı günlerdir yağışlı, serin. Özellikle İstanbul'da öyle. Ne kadar sürecek bu hava? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel benimle. Hoş geldin Hüseyin. Hafta sonuna da giriyoruz. Evet. Herkes merak ediyor tabii. Acaba hafta sonunda böyle bu kadar yağışlı mı geçecek diye.
3: Bakalım hemen hızlıca tahminlere. Şöyle bir bu anı görelim önce, Meteoroloji Genel Müdürü radar görüntüsünde. Aslında şu an İstanbul'da yağmur devam ediyor. İstanbul'da dışarıya çıkmayan henüz varsa yanına bir şemsiye, yağmurluk alsın derim. Ve özellikle güney ilçelerde, şurada Boğaziçi çevresinde biraz kuvvetli yağmasını bekliyoruz. Yani Beşiktaş, Eminönü tarihi yarımada sıkı bir sağanak alıyor gelecek bir buçuk saat içerisinde. Ardından öğleden sonra da bir parça yağabilir. Ancak geceye bu yağışın kesmesini bekliyoruz İstanbul'da. Ayrıca Bandırma Çanakkale'ye de uğruyor. Bursa biraz daha kuru kaldı. Sakarya'da aşırı bir yağış vardı 2 gün önce. Yine yağmur geliyor ama bu sefer aşırı değil. Neyse ki sel tehlikesi yok bu sefer. Marmara'daki yağışlar bunlar. Karadeniz kıyılarında da yağışlar görünüyor. Bu yeşil alanlarda

0: Yağmur var. Yüksek kesimler, yaylalar karla buluştu. Hani bu hafta sonunu Ayder Yaylası çevresi, işte buralarda çeşitli yaylalar var. Buralara gidecekseniz kar görürsünüz. Kış havası geliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yerel olarak yağıyor ama pazartesi salıya da devam var. Şu sıralarda Diyarbakır'da başlamış olabilir Bingöl, Muş'a doğru giden. Ancak riskli alanlar derseniz, neresi derseniz işte yine Akdeniz, Antalya'da Manavgat, Anamur, Mersin hattında kuvvetli yağmur ısrar ediyor. Gelecek saatlerde de buralarda yağış var. Yola çıkacaklar sürücüler, dikkatli olun. Yüksek süratle sürerken bazen su birikintisine giren araç kontrolden çıktı, kaza oldu diye haberler sıklaştı. Yağışların gelmesiyle otoyollarda dikkat edelim. Özellikle şu Kuzey Anadolu Otoyolu diye bildiğimiz hızlı bir yol olarak kullanılan yolda bile su birikintileri olabiliyor. Yağış kuvvetli geçince, yani sürati düşürerek bu su birikintilerine gireceksek de dikkat edelim, kazalara karışmamak için diyoruz. Şöyle 5 gün içerisinde bizi ne bekliyor bunu da gösterelim fazla uzatmadan. İşte bu renkler şiddeti simgeliyor. Yağmur, bugünkü yağmurdan sonra cuma cumartesi İstanbul parçalı bulutlu, güneşli ama çok da sıcak değil, yani 19-20 derece gibi hissedilen, yine yanımıza bir ceket aratır. Ankara ve etrafında yağmur yok, parçalı bulutlu, güneşli bir 5 gün geçirecek. İzmir'in kendisinde çok yağış yok ama güneyinde ve kuzeyinde yağmasını bekliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'ya da uzun zamandan sonra bereketli yağmurlar geliyor. Özellikle Diyarbakır ve çevresindeki kentlere. Bu da sıcaklık haritası Avrupa'ya gidecek olanları ilgilendiriyor. Fransa, Almanya ve işte Almanya'nın kuzeyindeki alanlar biraz ısınıyor. Ancak bize gelen mavilik serin hava isim geliyor. Yunanistan ve biz biraz serin kaldık. Karadeniz üzerindeki mavilikler bunu anlatıyor. Doğu'da da yine sıcak hava var. Bu şekilde bir 5-6 gün geçireceğiz. Çok sıcak değil ama çok da soğuk değil. Umarım sağlıkla geçer şu
1: sonbahar. Çok teşekkür ediyorum. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster. Çok sağ ol Hüseyin. Teşekkür ediyoruz. Hafta sonu havayı da gördük. Önümüzdeki haftayı da böylece bir görmüş olduk. Şimdi haberle devam edelim. 57'si tutuklu, 436 sanıklı İBB davasında ara karar çıktı. 4 kişinin tahliyesine karar verildi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 436 sanıklı davada ara karar açıklandı. Davanın 91. gününde ek iddianame ile davaya eklenen 6 tutuklu sanığın tahliye talepleri alındı. Savcı beyanların ardından ara mütalasını açıkladı. 57 kişinin tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti ise muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanları Tahsin Sönmez ve Turgay Tokdemir'le İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar hakkında tahliye kararı verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı özel oturumla dün başladı. Genel kurulda dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından DEM partililerle tokalaşırken MHP lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un gündeminde önemli başlıklar vardı. Bakalım bir izlenimlere.
2: Yeni yasama yılı açılışında sıcak temaslar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden inince DEM partililerle tokalaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı özel oturumla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan özel oturuma katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekili olmadığı için oturumu locadan takip etti. Genel kurula ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. DEM Parti eş genel başkanları ve Özgür Özel Bahçeli ile selamlaştı. Yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa vardı.
3: Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması, izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur.
2: Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin de mesajlar verdi.
3: Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır.

0: Erdoğan'ın genel kurula gelmesinin ardından Yeni Parti ve CHP dışında tüm partiler ayağa kalktı. Yeni Parti grubu Erdoğan kürsüye çıktığında genel kurulu terk etti. AK Parti grubu ise Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşmasında Bahçeli'ye teşekkür etmesi nedeniyle MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı. Kürsüden inen Erdoğan, önce DEM Parti eş genel başkanları ve DEM Partililerle tokalaştı. Ardından Devlet Bahçeli'nin elini sıktı. Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Erdoğan salondan ayrılmadan önce Dervişoğlu'nun yanına giderek tokalaştı. Ardından Bahçeli de Dervişoğlu'yla el sıkıştı. Özel oturumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli, Efkan Ala, Ömer Çelik, Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve bazı bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya geldi.
1: Şimdi şöyle ekonomiye geniş bir pencere açacağız. Haftanın son iş ve işlem gününde kim benimle? Yavuz Barlas. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk,
1: günaydın Yavuz. Çok teşekkürler. Beraber bir piyasaya bakalım. Rakamlara bakalım. Sonra başlayalım istiyorsan. BIST 100 endeksi 12.296 puan seviyelerinde. Dolar TL'de 49,14 seviyeleri var. Euro TL 55,40 seviyelerinde. Euro dolar paritesi 1,12'de. Ya hızlıca bir BIST 100 endeksini belki senden alsam. Evet. Bir öncekini açabilir miyiz arkadaşlar?
2: Evet. Ne olacak? Aslında yani dünden sonra özellikle dün tabii Aselsan hisselerinin katkıları vardı. Aselsan'a bir ihracat anlaşması açıklandı biliyorsun. Onun çok ciddi endekste etkisi vardı ama daha önemlisi yani borsanın 100 hissesi içerisindeki bu problemli hisse senetlerin çıkarılmış olması. İşte o bahsettiğimiz sterilizasyondan bir tanesi bu. Hatta bir tanesi de biliyorsun yakın izleme pazarına alındı. Dolayısıyla yani oradaki sorunlu problemli şirketlerin fiyatları belirlemesi bir parça azaltıldı. Yani doğrusu da buydu zaten. Çünkü Türkiye'nin şu anki borsa şirketlerini anlatan tablo o değildi. Onu söylemek istiyorum.
1: Onlar çıkarılınca endekse...
2: Yani işlem hacimleri yüksek diye oralara girdiler. Evet. Ama artık işlem hacimleri de kalmadı zaten. Zaten ne oldu da ortaya çıktı. O nedenle de bu şekilde bir tablo ile karşı karşıyayız.
1: Pekala. BIST 100 endeksinde durum bu. Devam edelim. Bir görelim. Altının onsu gelecek şimdi. 4187 dolar seviyelerinde altının onsu. Brent petrol 101 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Amerikan ham petrolü 91 dolar seviyelerinde ve içeride gram altın 6608 lira, çeyrek altın 10804 liradan haftanın son iş gününde karşımıza çıkıyor. Piyasaları şöylece gördük. Tabii günlerdir konuştuğumuz fon soruşturması.
2: Tabii.
1: Bugün ikinci toplantı olacak Cevdet Yılmaz başkanlığında. Bir yandan soruşturmada 4 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 65'e çıktı. İkinci toplantıda Yavuz artık ne konuşurlar?
2: Şimdi ikinci toplantıda biliyorsun ilk toplantının sonu itibariyle bazı kararlar açıklandı. SPK işte dün konuştuğumuz para piyasası fonlarıyla ilgili bazı önlemleri veya işte ödeme yöntemine yönelik bazı açıklamalar yaptı biliyorsun. Hala soru işaretleri oluştu insanlarda. Tam ana para mı ödenecek yoksa net yatırım tutarı denen şey toplam paramız mı gibi soru işaretleri olmasına karşın en azından Sermaye Piyasası Kurulu bununla alakalı bir adım atmış oldu. Şimdi ikinci toplantıdan sonra da yine aslında bu toplantılar tamamen bu tasfiye üzerine yapılıyor. Yani buradaki zararların minimize edilmesi üzerine. Şimdi muhtemelen biz bu kaynakları nereden yaratacağız? Ve bu kaynakları nasıl ödeyeceğiz? Ya da ne kadarını ödeyebileceğiz üzerine yöntemler tartışılacaktır. Yani bütün herkes çalışıyor nasıl olması gerektiği konusunda. Bu öneriler masaya konacaktır. Ben öyle tahmin ediyorum. Zaten bu da yapılmalıdır. Ama öncelikli olan diğer taraftı. Neden öncelikli diyorum? Yani hızlıca çözülebilecek kısım orası olduğu için. Yani para piyasası fonlarının bir kısmı açısından söylüyorum bunu. O önceliklendirildi. Şimdi daha zor, daha uzun bir zaman ayrılması gereken ve önlemleri çok böyle önemli adımlar ve yasal düzenlemeler gerektiren konular var şimdi.
1: Mesela?
2: Yani mesela şöyle işte bu fonların yatırım yaptığı hisse senetleriyle alakalı, o hisse senetleri olan ilişkileriyle alakalı, o ilişkili olan şirketlerin taban taban gittiler biliyorsun. Bu olay başladığından beri %70-80 değer kaybeden var. Yani neredeyse yok olmuş bazı şirketlerin değerleri. Dolayısıyla bunlarla ilgili ne olacak? Yani bunlara bir yönetim atanacak mı? Yani bunlar çünkü şu an sahipleri veya yöneticileri göz altında tutukluk süreci içerisindeler. Şimdi bunların yönetimi ne olacak? Bunların borsaya sırayet etmeyeceği yani şimdi bunlar yakın izleme pazarına alınmıyor Sena. Neden alınmıyor? Çünkü bunlar fonların portföyünde. Yani yakın izleme pazarına aldığı

0: aldığınızda bir tane şirket alındı, Tera Yatırım. Onu da bu fonun içinde olmadığı için alındı. Şimdi diğerlerini alırsanız bu sefer bunları satıp nakde çevirmeniz zorlaşır. Çünkü günde 3-4 defa işlem yapabiliyorsunuz, sınırlı işlem yapıyorsunuz. Yani orada değerlerini daha da kaybederler diye alınmıyor. Şimdi ama buna çözüm gerekiyor. Neden? Çünkü bunlar öyle de böyle şirketler duruyor veya faaliyetleri var bazılarının. Bunların değerini arttırmanız ya da evet düşünmemeniz gerekiyor ya. İşte zor taraf burası.
1: Nasıl olacak?
0: Neden bunları söylüyorum? Yani bugün kamuoyunda en çok tartışmaya yatan fonların başındaki hisse senedi fonu 4 tane şirketle bütün bu fonu yönetmiş neredeyse ve bütün bu ay başından beri diyelim hadi ben şey demiyorum yani ayın 13'ünden beri demiyorum toplam kaybı %65. Yani o fonun değeri içindeki hisse senetleri %90 olduğunu varsayarsak
1: evet.
0: %60'ın üzerine değer kaybetmiş. Yani siz 100 liralık fonunuz var düşünüyorsunuz şu an ama o içindeki portföydeki setler %60 düştüğü için %30'a gerilemiş durumda. Şimdi ama insanlara o zaman siz ana parada bile ödemekte güçlük çekersiniz. Düşük. İşte o yüzden bu kurul toplanıyor.
1: Yani para piyasası fonları o kısmı biraz daha görece kolay kısımda öyle anlıyorum. Şimdi asıl evet, öyle, en komplike evet. kısım başlıyor.
0: Evet böyle. En komplike kısım başlıyor. O nedenle önemli kararlar alınması gerekiyor. Yani işte bazı şirketlerin deviri olacak mı? Kayyum benzeri yönetimler atanacak mı? Sonrasında bu mal ve varlığı ve tedbir konmalarından elde edilecek gelir ne olabilir? Bunların bu fonlara aktarılmasında ne kadar zarar kapatılabilir? Bütün bunlara bakılacak.
1: Dün mesela o hisseler içinde bir iade fonu gibi bir karar çıktı.
0: Yani
1: mesela.
0: Şöyle isteğe bağlı bir iade fonu.
1: İsteğe bağlı evet,
0: yani
1: bir
0: gönüllü. Çok elde ettiği kârın bir kısmını ben çok elde ettim deyip ödemesine dönük.
1: Sence onun da buna etkisi olur mu?
0: Ya şöyle ben oradan ne geleceğine emin değilim açık söyleyeyim. Gelmez çünkü o bir mi? Yani onun bir koşulu yoktu hatırlarsan. Yani
1: tabii,
0: eğer bunu yapmazsan
1: yani.
0: Şu olur diye bir şey yok. Evet. Yani maliye inceleme baştırım yok.
1: Hiçbiri yok.
0: Kara para incelemesi baştırım yok. Şu yok bu yok. O olmadıktan sonra ben niye bunun çok kolay olacağını sanmıyorum. Ancak vardır belki buna niyet olan. Ve hani çıkıp birileri tabii ki koyabilir. Yani ona bir karşılığı olacaktır. Ama muazzam bir fon, muazzam bir kaynak çıkacağını çok düşünmüyorum. Çünkü o paralar ne oldu acaba? Yani o paralar sonuçta kazandı ne yaptı? O parayı tutuyor mu elinde? Hayır. Belki ev aldı, belki araba aldı, belki gitti bir yatırım yaptı, belki okul taksidi ödedi. Bilmiyoruz ki ne yaptığını. Yani doğru, o kişiler doğru. O paraları elde ettikten sonra ne yaptıklarını yani Türkiye'de mi dışarı mı çıkardı?
1: Onu da bilmiyoruz.
0: Hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla
1: Türkiye'de olduğunu ve elinde o paranın bütünü olduğunu varsayarak
0: ve vicdanının da bu arada rahatsız olduğunu
1: varsayarak istiyorsan getir mi diyoruz. Evet.
0: Yani bu kapı açıldı. Dedim ya dünyada uygulaması benzeri çok yok ama yani en azından açıldı kapı bakalım göreceğiz. Yani
1: onlar bunu yani finanse edebilecek seviyede bir şey
0: değil. Hayır. Buradaki kayıpları etmek mümkündür o şekilde. Yani burada sonuçta 850 milyar TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Kapatıldığı gün itibariyle fonların şu anda hani mal varlıkları, konulan malları 3-5 milyar diyelim. Daha henüz bilmiyoruz ne olacak. Artı bu şirketlerin değeri çok düştü. Bir de bir risk var ki o da işte aslında biz daha likit olduğunu düşündüğümüz ters repo işlemlerinin de karşılığında bu hisse senetlerinin olabileceği. Dolayısıyla öyle olursa o zaman o likit sandığımız bazı enstrümanlar da çok likit olmayabilir. Yani onların da karşılığı çok olmayabilir. İşte zaten 7-24 çalışıyoruzun altında bu var. Yani bütün hepsi alt alta konuluyor ve çare aranıyor. O nedenle ben sabır diliyorum bütün bu fonlara yatırım yapmış olanlara. Çünkü böyle meşakkatli ve uzun bir süreç olacak belli ki. Ve ben bu konunun kamuoyunun gündeminde yani metaneli şekilde tutulmasını, bu kısmın adli yönünün, bunun bir dolandırıcılık olduğunun unutulmamasını isterim. Bu şekliyle ancak konsantrasyon sağlanırsa buradaki kayıplar azaltılabilir. Çünkü buna ek bir takım işte hukuki düzenlemeler gelecek. Geçen gün biliyorsun evet. Hatırlarsan Adalet Bakanı ifade etmişti bununla alakalı. Bazı yani şirketlerin devredilebileceği vesaire. Bu tip uygulamalar bekliyorum. Ben yani fon kurulunun toplantısında bunları bekliyorum. Ama şunu söylemek isterim çok uzatmamak için bu konuyu. Yani bazı çürük elmalar derler ya ayrıldı. Şu dakikadan itibaren bundan sonra
1: şey için söylüyorsun yani.
0: Gerek borsa için,
1: borsa için
0: gerekse diğer yatırım fonu piyasası için söylüyorum. Yani çok geç oldu maalesef. Büyük suistimaller olmuş olabilir. Ama yani bundan sonraki tablo açısından yani dibi gördük mü dersen evet bir parça dibi gördük bu durum itibariyle. Yani hisse senetlerinin fiyatları için söylemiyorum bunu yanlış

0: çalışılmasın. Yaşanan durum itibariyle dipi görmeye başladık ve görüyoruz.
1: Yani en kötüsünü yaşadık.
0: Bunları bir şekilde diyorsun. Ayıklayıp bundan sonrası için daha pozitif olabiliriz. Yani önümüzdeki birkaç sene için söylüyorum bunu.
1: Bundan sonra
0: yani
1: böyle
0: bu piyasa açısından söylüyorum.
1: Olmaz. Bundan sonra böyle bir şey yaşanmaz demek için de biraz...
0: İnsana bağlı. Yani bunların başlarında insanlar var. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Olmaması için zaten daha katı kurallar alınması lazım. Yani siz 4 tane hisse senedini bir portföye koyup ben fon açtım diyememeniz lazım. Ağırlığın neredeyse 80'i bunlar. Onlarla uçurmuşsunuz, götürmüşsünüz. Yani buna imkan vermeyeceksiniz. Yani çok kolay bir günde açıklanır bir tarife, bir portföy dağılımı. Bundan sonra böyle olacak denir, biter. Bu böyle olmaz zaten. Yani
1: bu şekilde
0: olmaz. Düzenlemelerle desteklenecek tabii ki. Yani olmazsa olmaz zaten.
1: Bunu neden sonra mesela eski SPK başkanı da ifadeye çağrıldığında diyor ki halkın teveccühü olabilir bu hisse, böyle her zaman hemen manipülasyon diyemeyiz. Teveccüh yani, de etmiş olur. Yani ileri de bunların yaşanması
0: dünyanın her yerinde
1: bu kadar kolay teveccüh olur mu, olmaması için ne olur? Ya bu teveccüh müdür?
0: Yani onu bilemiyorum. Ben şunu demek isterim orada ben sadece. Ya çok hakim değil sanırım borsa, İstanbul'un borsa sermaye piyasalarının işleyişine ki. Yani böyle bir ifadeyi kullanmış olsa gerek. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun. Yani siz hani dünyada hiç olmayan bir maden bile bulsanız. Bunu izah edersiniz bu yükselişe. Hı hı. Hiçbir şeyi izah etmeden, bunun gerekçelerini söylemeden yatırımcı benim hissemi alıyor demeniz. Çok mantıklı değil.
1: AI'da bile ya yani, Yavuz neler görüyoruz yani. AI'da bile bugün oturup konuşuyorlar. Evet. Çok mu değerlendi acaba? Çok mu değerli? Bunu şimdi halka arz olacaklar. Acaba hakikaten bu kadar değerli mi diye kendi aralarında da oturup
0: yani Amerika'da bir şirket bu şekilde bir hareket yaşadığında o şirket bunun izahını yapmak zorunda. Yapar. Bizde de öyledir. Aslında zorunda. Ama yapılan izahlar ben bunu kabul etmiyorum demeniz lazım. Bu da bahsetti. Olağan dışı bir fikrim yok. Nasıl yok? Senin şirketine niye kapısına dizildiler? Anlat bana bunu. Yani ısrarla.
1: Ne var senin şirketin ısrarla, bu kadar değerli yapan?
0: Tabii ısrarla soracaksınız ki. Çünkü o zaman yani patronun bilmediği bir şeyi milyonlarca insanın teveccühü bilebilir mi? Yani tabii. Onların ilgisi bunu.
1: Yani, patron da demez mi? Ne oluyor acaba?
0: Ben ne yaptım demer ya. Düşünür yani değil mi? Ben ne yaptım acaba? Yani bazıları zenginler listelerine girdi biliyorsun. Yani o zaman bile şaşırmadı mı acaba? Ya bir dakika ben Forbes'un zenginler listesine girdim. Nasıl
1: neden girdim
0: falan.
1: Neden girdim acaba?
0: Daha 10 sene önce neredeydim falan denir değil mi? Yani bugün sonunda bu öyle çok kolay değil. Yani o bence tartışıldı çok hani kelime itibariyle ama yani yok öyle değil. Yani o
1: kadar yani borsada bu kadar teveccüh edilecek şey, bu kadar kolay olmaz.
0: Olmaz. Bir şey olmaz. Yani bunun gerekçelerini açıklayabilir bir şirket. Gerekçelerini bilmiyorsa da hatta bazen şunu yapar. Suç duyurusunda bulunur. Benim ise senetlerimle şu kişiler oynuyorlar diye. Bu kişiler spekülatif fiyat oluşturuyorlar diye SPK'ya başvurur ve suç duyurusunda bulunmasını ister. Yani çünkü
1: bu da şirketin kendini koruma yöntemidir esasında.
0: Tabii yani benim ismimi alıp oradan oraya götüremezsin, top gibi oynayamazsın der.
1: Demeli.
0: Yani öyle yok, ne güzel değerleniyorum demek ki çok daha hani aynaya her bakıp çok daha güzelim diyenler var ya hani onun gibi olur bu yani hani daha da güzelim daha da güzelim yok
1: sürekli
0: artık.
1: Güzel
0: hani yok öyle bir şey öyle bir güzellik yok yani
1: öyle bir güzellik yok kendiliğinden olmuyor diyorsun olmuyor. Bakım gerekiyor evet. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki çok hızlı hareket ettik. Sorunlu portföy yönetim şirketlerini ve ilgili fonları karantinaya aldık. Bahse konu fonların tasfiyesi ve çözümlenmesi süreci başladı. Burada amacımız bulaşıcılığın sistemin geri kalanına yayılmasını durdurmaktı. Bunda başarılı olduk. Sen dedin ki ilk gün bu %5'lik bir konu. %95'e bulaşmamalı, çok hızlı olunmalı. Mehmet Şimşek de çok hızlı olduk ve bulaşmadı. Öyle mi?
0: Kısmen öyle aslında. Ama ne oldu? Yani 2-3 gün önceye kadar biliyorsun işte endeksteki tüm büyük ağırlı olan hisseler de düşüyordu falan. O da çok şükür ki en azından durdu. Neden? O da işte biliyorsun endeksteki hisse değişimlerinin etkisi. Onda oldu biliyorsun. Yani çünkü şöyle düşünüyor. Bu hisselerin işlem hacmi yüksek olduğu için ağırlığı da fazla. Hisseleri düşürüyor. Borsa düşüyor diye kendi hissesini de satıyor adam. Yani dolayısıyla hani bir panik ortamı vardı. Bu panik ortamı da ortadan kalkmış oldu.
1: Sakinleşti.
0: Dolayısıyla bana kalırsa yani şu an sağlam, ayağa yere basan, dataları iyi olan, mali tabloları güçlü olan büyük köklü firmaların hepsi bu işten pozitif ayrışacaklar. Hı hı. Çürük elmalarda fon tasfiyesi sonucunda süresince yönetimleri belki devredilip başka türlü yöntemler bulunduktan sonra ıslah edilecekler. Bir kısmı muhtemelen edilemeyecek ve borsa dışına itilecek veya iflas yönüne gidecek belki. Bunların bilmiyoruz ne olacağını.

0: Ama bu süreç bu şekilde ilerleyecek. Ama denildiği gibi gerçekten en azından mevzu ortaya çıktıktan sonra hızla gidildi.
1: Bu borsayı bir parça, bu dediğin süreç tamamlandığında ne bir parça? Büyük oranda rahatlatabilecek
0: tabii,
1: bir
0: tabii.
1: gelişme olur
0: tabii
1: değil
0: şimdi,
1: mi?
0: Tabii şimdi öyle. Çünkü şimdi düşünsene her 10 haberden 5'i, 8-9'u fon.
1: Tabii.
0: Dünyaya yayılan her haberden böyle.
1: Öyle
0: şimdi bunların mi? Sayısı azaldıkça, ya burada çözüm de arttıkça aslında biraz iyileşme olacak. Onu da unutmayalım. Yani hemen şipşak olacak iş değil. Zaten 6 ay uzatıldı süreç biliyorsun.
1: Evet.
0: Belki bir daha uzatılacak. Bilmiyoruz.
1: Onu soracaktım
0: belki
1: aslında.
0: Bir daha
1: bu
0: uzatılacak.
1: Dediğin sürecin rahatlama süreci böyle 6 ay içerisinde olabilecek gibi mi? Yoksa biraz daha
0: ya,
1: uzatma gelir mi?
0: Şu an bu işin başında olan yani bankaları dahil tüm yetkilileri emin ol ki tüm zararları ödemek için gerçekten bir his içindeler. Yani bunu bir yap, kapatalım bunu diye. Bu sorunu çözelim diye. Bu niyette olduklarına eminim. Ama bir çaresizlik ne? Ya bu hisse senetlerinin değerinin kaybolmuş olması. Bu fonların yatırım yaptığı hisse senetlerinin. Dolayısıyla varlık bulmak zorundalar. İşte açmaz orada. O nedenle sabır dedim ya. Yani oradaki iş maalesef zor olacak. Ama 455 bin kişinin işte en azından yarısını ilgilendiren konuyu dün anlattık.
1: O 1 milyon ve altı
0: evet. Orayı biraz azalttıktan sonra şimdi yavaş yavaş yavaş yavaş sorunu ufalta ufalta ama ciddiyetini azaltmadan yapmak lazım. Yani bu taraftakiler de yani kabahati yoktu. Bunlar da tamam yani bir şekilde legal bir piyasada, kayıtlı bir piyasada yatırım yaptılar. Yani dolayısıyla hani bu kişilerin de durumunu ciddiyetle sonuna kadar götürmek zorundayız.
1: Kimi diyorsun? Kimi
0: yani hisse senedine ağırlıklı yatırım yapmış şu an serbest fonlarda yani olan o fon yatırımcılar için söylüyorum bunu. Onların durumunu ciddiyetle takip etmek lazım sonuna kadar. Neden dedim bunu? Çünkü yani 455 bin yatırımcının hepsi aslında aynı piyasanın içinde. Farklı riskleri almış olabilirler. Ama şu söylemek gerekiyor. Hepsi bankalar üzerinden çeşitli legal piyasalar üzerinden bu işlemi yaptılar. Ve bunların denetlendiğini varsayarak
1: tabii,
0: yaptılar.
1: Çok sıkı regüle edildiği düşünülen
0: varsayarak
1: bir yerde
0: yaptılar.
1: Bunları yaptılar.
0: Tabii ki. O nedenle.
1: Evet,
0: yani, hiçbirinin birbirinden farkı yok yani. Aa, ben işte bu para piyasası fonuna yatırdım ben hemen yani değil. Senin hemen almanın sebebi portföyünün daha likit olması.
1: Tabii.
0: Yoksa hani sen ondan daha haklı değilsin. Yani bunu ayırtmak lazım. Şimdi biraz sosyal medyada bu yapılıyor. Bak ben bu konuya çok üzülüyorum. Yani yatırımcılara böyle hani tekrar tekrar söylüyorum. Açgözlüler, hırslılar ya bu başka bir şey. Burada lütfen yani birilerine kızmayacaksak eğer öncelikle bir işi dolandırıcılara kızalım.
1: Tabii.
0: Yani bu işi yapan bile isteye yani bu işi organize edenlere bir önce kızalım. Önce onların kabahatini ortaya çıkaralım. Ondan sonra dönüp zaten eminim ki çok pişman bu yatırımcılar.
1: Tabii.
0: Ve çok üzgün.
1: Ya bir de böyle sanki yani bu dolandırıcıları burada konuşurken gidip de siz de neden bunu yaptınız deyip bir de oradan o zaten mağdur olmuş insanı rahatsız edip daha evet. da kötü hissettirmeye gerek yok diyorsun.
0: Tabii tabii. Ben yani yoksa çözümü bulamayız. Yani bu psikoloji yayılır ve biz evet. unuturuz bu.
1: Hayır, bir de ana konudan da sapmamak
0: bir de
1: lazım
0: bir şey
1: ya.
0: Sana.
1: Esas konumuzdan da sapmayalım.
0: Evet, evet.
1: Burada bir dolandırıcılık yapıldıysa bunun müsebbibi kimse bulunsun ve bunun sonuna kadar gidilsin demeyi de bırakmayalım. Yani diğerleri evet tamam.
0: Ben yine çok küçük bir örnekle bu konuyu kapatmak
1: tabii.
0: isterim. Sadece yani 2001'de bankacılık krizi olduğunda o banka sahiplerinin son kuruşuna kadar olmasa bile bütün varlıklarına, bütün her yerine el konduğu bir şekilde o paralar tahsil edilmeye çalışıldığı Uzan vakasını hatırlayalım. Dünyanın dört bir yanından tahsilata gidildi.
1: Evet.
0: Yine bu iktidarın aslında döneminde oldu biliyorsun bu. Ve bir şekilde ondan sonra bankacılık sistemiyle alakalı biz tek bir şey duymadık. Değil mi? Yani
1: evet.
0: büyük bir ders oldu. Tüm banka sahiplerine ve patronlarına.
1: Hatta seninle bak geçen senelerde konuştuğumuzda sen dedin ki biz o krizden sonra bankacılık sistemini muazzam düzenledik.
0: Evet düzenledik ve hatta dünyada örnek bir sistemde oldu. Yani örneğimizi dünyadan aldık ama daha iyisini koyduk.
1: Çünkü First Republic krizlerini,
0: evet.
1: Silicon Valley krizlerini
0: evet.
1: konuşurken sen bunu
0: orada çok
1: orada
0: muhafazakar ve temkinliydik evet. hatırlarsan.
1: Evet.
0: Evet işte. Şimdi aynısını bu yatırım dünyasında bu piyasaya bunu sağlamamız gerekiyor. O nedenle de yani bunu da bilelim yani yine bu şekilde keskin kararlar ve buradaki mağduriyeti en aza indirecek çözümü bulalım ki sonrası tertemiz olsun. Onu söylemek istedim.
1: Bir daha bunları da yaşamayalım.
0: Evet, evet.
1: Düzenli hakikaten çok sağlam regüle
0: evet.
1: edilmiş bir piyasa burası diyebilirim
0: kesinlikle.
1: Diyorsun. Gelelim mi enflasyona? Bu bizim tabii hiç bırakmadığımız gündemimiz
0: evet, evet.
1: ama fon soruşturmasıyla beraber orada enflasyonda ne oluyor diye bu ara pek bakamadık. 5'i

0: de pazartesi günü haftaya enflasyonu bekliyoruz. Eylül enflasyonu gelecek. İstanbul'da İTO'yu kaynak göstererek veriyoruz. Aylık enflasyon %2,11, yıllıkta %33,55. Bilmiyorum artık İstanbul'un enflasyonu ne kadar enflasyona bir örnek teşkil ediyor da beraber paralel gidiyor dediğimiz yerde miyiz hala, ama sen ne bekliyorsun?
1: Ya ben aşağı yukarı bu rakamların içerisinde bir rakam çıkartıyorum.

0: Akaryakıt fiyatları, hatta biliyorsun ay başında da bu şeyde de Eşel Mobil sisteminde farklı bir yönteme geçildi. Kademeli bir yani geldi. Hemen tamamen kaldırılmadı da kademeye geçilmiş oldu. Onların da etkisiyle bunlar kademe kısmı pozitif etkileyecektir bu arada Ekim ayını. Ama Eylül ayındaki hareketler maalesef işte çıktı indi falan. Orada hangi gün alındığını bilmiyorum fiyatların ama en çok etkileyecek noktaları bunlar. Bir de tabii şeyi görmemiz gerekiyor. Yani işte bu fon piyasasında oluşan bu bütün garabetin, bütün bu yatırımın aslında sistemin tırnak içinde dışında kaldı şu an biliyorsun. Neredeyse 1 trilyon.
1: Evet.
0: Şimdi bunun yaratacağı bir büyümeye etkisi olup olmayacağı, tüketime etkisinin olup olmayacağı. Şimdi bu çok önemli. Bak
1: sence
0: önümüzdeki
1: yani
0: aylarda
1: tüketime büyümeye bir etkisi
0: bulduğunu bilmiyorum fiyatların ama en çok etkileyecek noktaları bunlar. Bir de tabii şeyi görmemiz gerekiyor. Yani işte bu fon piyasasında oluşan bu bütün garabetin, bütün bu yatırımın aslında sistemin tırnak içinde dışında kaldı şu an biliyorsun. Neredeyse 1 trilyon.
1: Evet.
0: Şimdi bunun yaratacağı bir büyümeye etkisi olup olmayacağı, tüketime etkisinin olup olmayacağı. Şimdi bu çok önemli. Bak
1: sence
0: önümüzdeki
1: yani
0: aylarda
1: tüketime büyümeye bir etkisi bu, yani yaklaşık 2 haftadır konuşuyoruz.
0: Ben mesela diyelim benim 2 milyon liram vardı. Ben 1 milyonunu aldım. Belki 3 milyonu ev alacaktım. Alamayacağım şu an evi. Evet. Otomobil alacaktım. Alamıyorum şu an evi. Yani benim atıyorum 2 milyarım varsa problem değil de ya 2-3 milyonum varsa işte problem. Bunlar büyümeye etki edecek gibi görünüyor. Çünkü yani genel motivasyonu kırmasından bahsetmiyorum. Ama tüketimi bir şekilde eminim burada zarar eden 455 bin kişi ve ailesinin tüketimini etkileyecektir. Neredeyse 2 milyon insanın tüketimiyle alakalı problem var demektir. Şimdi bunu da unutmayalım. Çünkü bu para hani ya neyse yarın tamamını alacağım ben. O güne erteleyeyim durumu da emin değil insanlar ya. Gün sonunda
1: ne zaman alacağını
0: ya
1: da
0: ben
1: tam
0: belki Ekim ayında bozacaktım fonumu da gidecektim. Bir yatırım yap başka bir yani şey alacaktım. Ya da belki de çok daha küçük bir param vardı. Okul taksitimi ödeyecektim. Yani onların vardı. Yani şimdi bunların hepsi aslında genel ekonomi yani bütün ekonominin büyüklüğü içinde tabii ki küçük para. Gayri safi milli hasılanın içinde çok
1: ama
0: küçük bir para.
1: Ama o hane halkı için büyük para.
0: Çünkü bu hane halkı yatırım yapabilecek bir para. Yani harcayabilen bir hane halkı bu. Sen bizim o yüzden yani Türkiye geneline ölçmeyelim bunu. Harcama kapasitesi olan bir hane halkının yaşadığı travma bu ve o yani finansal travma yaşıyor. O finansal travmanın etkileri de maalesef büyümeye etki edecektir. Şimdi ben bununla da alakalı bir şekilde önlemler beklerim. Ya bu kişinin kredisi olabilir, sıkıntı yaşayabilir vesaire vesaire. Yani bunu da böyle ayrıca işte bu kurullar kuruluyor ama ayrıca bir incelenmesi ve araştırılması
1: orada
0: gerekir.
1: Orada ne yapılabilir o noktada?
0: Yani işte burada aslında ilk yine fon kurulunu alacak kararlar dolayısıyla en hızlı şey paralarını vermek tabii ki. Ama onlara yapacak bir şey yok belki ama genel ekonominin büyümesini etkileyecek riskleri düşünerek belki bazı alanlarda rahatlama yapılabilir. Mesela nasıl Merkez Bankası dönüyor, likidite arttırmak için karşılık oranını düşürüyor. Niye ki piyasada biraz likit kalsın diye önlem alıyor yani likit. Likitasyon için büyüme içinde daha makro önlemler alınabilir. Onu söylemek istiyorum. Yani önümüzdeki günlerde bu da tartışılacaktır.
1: Enflasyonu ne bekliyorsun?
0: Yani enflasyonu yine 30'un küsur seviyelerinde aylık 2'ye yakın 1,5-2 arasında bir rakamda çıkar. Küsuratının çok önemi yok.
1: Bu ay bir de eğitim yani okullara
0: evet,
1: çok.
0: Evet onları göreceğiz zaten. O yüzden yani 1'e yakın demiyorum da 2'ye yakın o yüzden daha yaklaşık görünür gibi görünüyor. Ama pazartesi zaten herhalde hepimiz öğreneceğiz.
1: Beraber karşılayacağız, İnşallah. Göreceğiz. Üstüne uzun uzun konuşacağız İnşallah. Zaten pazartesi. Bir de doğalgaz faturasına şöyle bir bakalım kademeli tarife geliyor. Kademeli tarifeye geçilecek. Az tüketen, az çok tüketen gerçek maliyetini ödeyecek. Buna ilişkin bir süredir bir hazırlık vardı ya Yavuz.
0: Evet, evet.
1: Şimdi 21,8 milyon aboneden 2,8 milyonu düzenlemeden etkilenecek deniyor. 19 milyon abone de desteklenmeye devam edecek deniyor.
0: Evet. Yani yine zor bir zamandan geçiyoruz. Bu sene de aslında hani biraz kış da erken geldi gibi görünüyor kışın
1: evet,
0: etkileri.
1: Bu hafta çok serin.
0: Dolayısıyla evet yani ben çeşitli hanelerde doğalgazın yavaş yavaş ısıtma anlamında daha sık kullanıldığını tahmin ediyorum. Belki daha ağırlık İstanbul'da hep şeydi yani Ekim sonu gibi falandı. Yani bütün bu kademeli dediğimiz konularla ilgili az kullanma çok kullanma kısmı ile biz Kasım'da çok konuşacağız gibi görünüyor bana. Öyle geliyor.
1: Az
0: kullandık çok kullandı.
1: Yani, yine biz senin oturup burada faturalara bakıp faturalar üzerine uzun uzun konuşuruz gibi.
0: Yani muhtemelen bu doğalgaz faturasını Kasım'da konuşuruz. biraz Kasım'ın evet. ortasından itibaren daha sık konuşuyoruz.
1: Birinci kademe arkadaşlar bir açabilir miyiz orada kademede?
0: 17 lira yanılmıyorsam.
1: Evet.

0: 17 lira 88 kuruş, kademe 2 26 lira 73 kuruş diye de bu kademeli dönemde.
1: Yani ilk kademe muhtemelen birçok hane halkı girecektir yanılmıyorsam. Şimdi metrekümüne bakmadım ama tam olarak yani yanıltmayayım ama.
0: İlk kademeye mi?
1: İlk kademeye girecektir diye tahmin ediyorum ben. Yani hane halkının büyük çoğunluğundan bahsediyorum. Yani kullandığı metreküp itibariyle.
0: Peki. Ona da bir bakarız tekrar. Hani metreküpe de bakalım.
1: Yani daha çok kullanan ve metreküp olarak daha fazla tüketenler bir parça daha fazla bir bedel ödeyecekler gibi görünüyor.
0: Etkilenecek.
1: Ama hane halkının büyük çoğunluğun da ben ilk kademeye girebileceğini tahmin ediyorum.
0: Peki. Bir başka başlığımız şu şeye dizele geçelim mi? Şimdi sen aslında ben sana Brent petrolü soracaktım. Hazır bugün böyle biraz daha gündem itibariyle da sakinken, son dakikalarda gelmezken onu da konuşalım istiyorum. Dizel stokları için Avrupa'ya sesleniyor Amerika Birleşik Devletleri. Rezervlerinizden salın diye. Hatta şimdi onu konuşuyorlar. Stratejik dizel rezervlerinin bir kısmını salmadıklarını söylüyor. 180 gün içinde piyasaya sürmelerini istiyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi bu dizel satışını durdurmayı da düşündüğünü söyledi Amerikan Başkanı ama sonra öyle bir şey yok dediler. Dizel krizine doğru gidiyor mu diye konuşulur yani şimdi.
1: Rezerv demek biliyorsun Türkiye'de var. Yani bir savaş falan olursa Allah korusun onun için tutulan bir rezerv. Avrupa'nın da dibinde savaş var. Hele yani çok dibi olmasa yok yani Orta Doğu'daki durum da ortada.
0: Tabii canım.
1: Yani AB'nin bu yani ne kadar yanıt vereceğine emin değilim. Yani yanıt hemen yani tamam peki hemen oradan verelim.
0: Veriyoruz demeyebilirim.
1: Emin değilim. İkinci şey de bu biliyorsun fiziki olarak bazı üretim yerleri zarar gördü. Bunların yani yeniden ayağa kalkması falan biraz zaman alacak bir şey. O yüzden bu kriz zaten uzun sürüyor. Bir sevindirici şey diyelim eskiden dizel bağımlı motor yani araçlar çok daha fazlaydı mesela Türkiye'de de. Şimdi benzin daha fazla ağırlıkta. Yani tamam böyle şey değil ama 50'den de 60'ta 40 gibi böyle bir denge oluşuyor. Oranlar tam böyle yakın söylüyorum bunları kabaca. Ama yine de gün sonunda benim hissettiğim yani Avrupa'nın derdi çok daha büyük bu konuda tabii yani hepimizden.
0: Bu onların doğalgaz konusunda da dertleri çok büyük.
1: Evet yani hem Rusya'dan hem de çünkü İran tarafından etkileniyorlar. Bir tarafı da Amerika var bütün piyasayı böyle kendi sözüyle demone etmeye çalışıyor. Arada kalacak belli ki bu Avrupa'nın zaten son belki de 5 yıldır açmazı. Yani arada kaldı resmen. Ve bir türlü çıkamıyor bu işten.
0: Bir Brent petrolü açabiliyor muyuz değerli arkadaşlar?
1: Bir parça geriledi yanılmıyorsam.
0: Evet bir iniyor bir çıkıyor bir iniyor bir çıkıyor bir hali var. Ama Hürmüz Boğazı dediler ki işte dün mesela Wall Street Journal'da vardı. Neredeyse eski seviyesine gelecek kadar işte günde toplasan 17 milyon varil geçebilecek kadar günlük bir hareket başladı orada dendi. Bir anlaşma olacak dendi. Biraz Brent petrol geri çekildi ama tekrar yükseliş ivmesine girdi. Ne oluyor Brent petrol?
1: Ya buradaki yani. İşte problem zaten biraz önce aktarmaya çalıştığım bazı rafinerilerde hasarların yani bir kere bitmesi gerekiyor. İkincisi bu konu Amerika'nın pazarlık veya işte İran'la olan siyasetinin yani İran'ın ne kadar bu arada hani hep konuşuyoruz ya siz dış politika konuşmasında da çok altını çiziyorsunuz.
0: Neyi?
1: Çok köklü bir yapısı böyle kolay kolay vazgeçen bir ülke değil.
0: Yani işte.
1: Tarih de bunu gösteriyor biliyorsun. Dolayısıyla Amerika da bunu gayet iyi biliyor ve o yüzden de böyle iki adım ileri bir adım ileri şeklinde bir politika izleniyor. O politikanın yansıması da Brent petrolün fiyatı zaten.
0: Aynen öyle.
1: Yani o yüzden hani birisi değerlendirme yapmadan önce petrolün grafiğine baksın, işin yönünü aşağı yukarı çözsün derim ben. Yani dış politika yorumlayanlar için söylüyorum bunu daha çok. Öneri olarak sevmiyorum yani.
0: Brent petrolü takip etsinler.
1: Evet, takip etsinler daha
0: önce. Doğru hakikaten daha, böyle.
1: O çünkü önce bir fiyat yani.
0: Önce fiyatlama veriyor. Evet. Bizim Brent
1: hani
0: petrolden.
1: Hani şey sanılıyor, şunu dendi bu oldu. Hayır, bazıları bilgiyi alıyor.
0: Onu İçeriden alıyor bilgiyi, evet, ona göre fiyatlıyor zaten diyorsun. Evet. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Amerika'da şimdi buradan buldum yanlış söylemeyeyim de yanlış bilgi vermeyeyim diye Amerikalılar savaş başladığından beri Şubat 28'de başladı. 100 milyar dolar daha fazla ödemişler şeye.
1: Evet benzin. Zaten işte hani diyoruz ya ara seçimler var Amerika'da. Evet. Amerika'nın da en büyük yani Trump yönetiminin de en büyük problemi bu. Zaten o yüzden Amerika faiz arttırıyor ve arttırmaya devam edecek. İşte bu yüzden çünkü Amerika'da domatesin fiyatını tartışmıyorlar. Evet. Amerika'da tartışılan tek fiyat bu.
0: Pompada
1: yani tabii ki o çünkü her şeyi etkiliyor onları. Lojistiklerini etkiliyor. Hani bütün yani e-ticareti etkiliyor.
0: Her şeyi etkiliyor. Yani, üretimini de tabii. etkiliyor, evet. işte çiftçisini tabii. de etkiliyor. Wall Street Journal'ın haberi yani
1: Çin'le yarışını da etkiliyor
0: tabii
1: makro olarak.
0: Tabii Çin'le yarışını da etkiliyor.
1: Esas doğru bir şey de orada.
0: Şimdi burada 100 milyar doları bir emin olamadım. Bir kontrol edeyim hakikaten yok, 100 öyle. Milyar.
1: Ya bizde tabii trilyonlar falan uçtu ya bir kafamız karıştı bizim de bu evet, arada. Hani bazen dilimiz dolaşıyor yani ne diyeceğimizi bazen karıştırıyoruz. Milyar mı trilyon
0: ama
1: mu?
0: Öyleyim. Hakikaten 100 milyar dolar. Evet. Doğru çok fazla çok büyük paralar konuşulunca insanın kafası karışıyor evet, bir yerde.
1: Ondan kaynaklanıyor yani.
0: Çok hızlı altında söylesene kaç dakikamız var
1: kardeşim? Yani tüm bu son bir şeye rağmen ben hani altının yine yani birileri hani çok kısa vadeli bekliyor altından bir hareket ama altından çok kısa vadeli hareket beklememek lazım şu an artık. Altın yani o spekülatif sıcak döneme geçirdi. Belirsizlikte parasını korumak isteyenlerin durduğu bir yer şu an. Spekül edilir mi yeniden? İşte siyasetçiler tarafından dünyada edilebilir. Ama yani ben hani şu düşüşü bir şey olarak görmüyorum. Yani altının uzun süreli hedefler içerisinde gidiyor. Çünkü hala diyoruz ya onun yerine ne geçecek? Evet. Yok. Yani şu an yok.
0: Böyle küçük hareketlere bakmayalım eğer evet. Uzun vadeli görmemiz gerekiyor.
1: Onlarca enstrüman var gibi görünse de yok gibi.
0: Yok gibi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Yavuz ederim. Barlas haftanın ilk iş gününde ekonomiyi şöylece bir konuştuk. Çok teşekkürler. Teşekkür Hadi ederim. Bir reklama gidelim. Dönüşte gündeme de bakarız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen. Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Peki bir kısa aranın ardından para gündeminin ikinci saatine başlayalım. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümü iddiasına dair tutuklu sanıklar hakkında 3 ayrı dava açıldı. Hemen gideceğiz detaylara, haber merkezinde Alihan Tok bizi bekliyor, aktaracak. Alihan, nedir notların?
2: Evet, burada 3 ayrı dava var ve bu davalar özellikle Denizolgun'un tutuklu doktoruna yalan tanıklıktan 3 adli tıp kurumu görevlisine belgede sahtecilik ve Denizolgun'un kız kardeşi yani Alihan Kuriş'in annesiyle Alihan Kuriş'in kardeşine de suç delillerini yok etme suçlamasıyla ayrı ayrı kamu davası açıldı. Şimdi en sonuncudan başlayalım. Özellikle soruşturmada dikkat çekici kısım bu. Denizolgun hayatını kaybettikten sonra 14 Mayıs 2017'de savcılık Denizolgun'un telefonunun kardeşi Ayşe Gülderen Denizolgun'a verilmesini, yani Alihan Kuriş'in annesine verilmesine karar verdi. Ama avukatı, bana bir telefon geldi, bu telefonu Hilmi Tuna Kuriş'e götürdüm dedi. Hilmi Tuna Kuriş de zaten savcılık ifadesinde amcasının telefonunun kendisinde olduğunu kabul ediyor. Ama 2026'da soruşturma tekrar açıldı. Hilmi Tuna Kuriş'in evinde arama yapıldı ve o telefona ulaşılamadı. Yani kayıp bir telefon var ve bu telefon eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'a ait. Ve aynı zamanda telefonun içerisindeki birçok dijital veri de o dönem incelenmemiş. Dolayısıyla burada bu telefon nerede? Kayıp mı edildi, yok mu edildi? Mesela Gülderen Denizolgun'da TRK işlemleriyle, yani hayatını kaybeden kişinin mal varlığı işlemleriyle ben ilgilenmedim dedi. Ve dolayısıyla hem anne ve oğlu hakkında, Alihan Kuriş'in annesi ve kardeşi hakkında da şu anda suç delillerini yok etme suçlamasıyla dava açılmış durumda. Bir diğer konu tabii Denizolgun'un tutuklu bulunan özel doktoruyla alakalı, Nurettin Demirkol. Kendisi aslında verdiği ifadelerde de çelişkili, olay yerinde olmadığını, özel doktoru olmadığını ifade etmişti. Ama o dönem 00:29'da bir telefon kaydı var. Ve bu telefon kaydında kendisi ismini de vererek özel doktoru olduğunu ifade ediyor. Yani 155 ihbarını yapan kişi. Dolayısıyla yalan tanıklıktan dolayı da kendisi kamu davası açıldı. Bir diğer konu adli tıp kurumu görevlileri. 3 adli tıp kurumu görevlisine ayrı ayrı resmi belgede sahtecilik suçlaması var. Şimdi burada da 2016'da biliyorsunuz bir rapor hazırlanmış ve bu raporda beyin kanaması, yani doğal ölüm olarak altında imzası olan doktorlar var. Ve aynı zamanda orada adli tıp kurumu incelemesi, yani soruşturma tekrar başladığında otopsi işlemleri için o dönemin görüntüleri istenmişti. Ve o dönem görüntüler verilmemiş. Böyle bir görüntü yok denmişti. Ama o görüntülerin olduğu da ortaya çıktı. Yani otopsi videosu istendikten sonra 3 kez böyle bir kayıt yoktur cevabı verildi. Ve sonra kayıt ortaya çıktı ve yeniden bir inceleme yapıldı. Bilirkişi bu kez bu ölümü şüpheli buldu. Yani o dönem şüpheli bulunmayan doğal ölüm olarak kayıtlara geçen ölüm, burada hangi teknikler yapılmadı, hangi incelemeler yapılmadı, ne eksiklik vardı ve neden video kaydı yok denildi. Dolayısıyla bununla alakalı da işte o bahsettiğimiz 3 adli tıp kurumu görevlisi şu anda kamu davası açılmış durumda. Soruşturma geniş kapsam bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz bir de bir fetih kabir işlemi yapılmıştı 19 Ağustos'ta. Oradan çıkacak rapor da çok önemli olacak ve burada soruşturma artık fetih kabir ve yeni dosya yeni giren isimlerle beraber daha da genişleyecek gibi duruyor.
1: Alihan Tok aktardı, ekranlarınıza getirdik bu sıcak gelişmenin detaylarını. İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında dün Trabzon'da Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar

0: Herhalde gözaltına alınmıştı. Evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınan iki hakem soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderilecek. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında Başkan Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı. Emine Derya bize detayları aktaracak. Emine, söz sende.
1: Sena Alkan, İstanbul'da kimi zaman çeşitli ilçe belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma ve operasyon haberlerini paylaşıyoruz. Bu kez adres Eyüp Sultan Belediyesi. Eyüp Sultan Belediyesi'ne bir yolsuzluk soruşturması yürütülüyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde şu anda Okan Bıdıklı ile birlikte bulunduğumuz Eyüp Sultan Belediyesi'nde de belediye binasında da sabah saatlerinde bir arama çalışması yapıldı. Ama sabah saatlerine kıyasla şu an belediyenin önü oldukça sakin. İçeride de çalışanların ve dışarıda da bekleyen polis ekiplerinin olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu 28 şüpheliden 23'ü kamu görevlisi. Tabii ki en dikkat çeken isim senin de başlangıçta söylediğin gibi Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen. Kendisi hakkında da gözaltı kararı verildi. Ve bu 28 şüpheli tamamı da yakalanarak gözaltına alındı. Önce emniyette işlemleri tamamlanacak, ardından da adliyeye sevk edilecekler. Peki neyle suçlanıyorlar? Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları 28 kişiye yönlendirildi. Bugün yapılan operasyonda çeşitli arama çalışmalarıyla birlikte el koyma işleminin de daha doğrusu yapıldığını söyleyebiliriz. Şimdilik soruşturma bu arada devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gözaltı sayısı da artabilir. Soruşturma derinledikçe ve ilerledikçe şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar belediyeden. Biz de Okan Bıdıklı ile birlikte süreci takip ediyoruz.
0: Emine Derya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi fon soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklu sayısı da 65'e yükseldi. Arzu Kaya bizi bekliyor, detayları aktaracak. Bugün ne bekleniyor Arzu, bu soruşturmada söz sende.
2: Sena Alkan, aslında bugün beklenen çeşitli tutuklama veya adli kontrol tedbirlerinin çıkması. Çünkü 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi ve soruşturmanın yürütüldüğü savcılıkça ifadeleri alınacak. O süreci takip ediyor olacağız. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 19 isimden bahsediyoruz. Hem de fon yöneticilerinin bulunduğu. Peki bu şarkıcı ile ilgili suçlama ne? Ondan bahsedelim isterseniz. Dosya kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'a ait belge ve evrakların bu şarkıcının evinde bulunduğu yönünde bir ihbar oluyor. Bu ihbar üzerine Nil Özalp'in evinde çeşitli aramalar gerçekleştiriliyor. Aramalarda ele geçirilen bulgular soruşturma dosyasına giriyor ve Nil Özalp de gözaltına alınmış oluyor. Dün geceye götüreceğim sizi, çünkü dün gece saatlerinde sulh ceza hakimliğinden yeni tutuklamalar çıktı. 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi ki bunlardan bir tanesi de kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt. Kritik tarihlerde 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında hesabından yüklü miktarda bir fon çıkışı tespit ediliyor ki o miktarda zikredelim 3 milyar 92 milyonluk bir fon çıkışı yaptığı da soruşturma kapsamında tespit edilmişti. İşte bu kapsamda da tutuklanan isimler arasında yer aldı. Kendisi aynı zamanda eski CHP milletvekili Ensar Öğüt'ün de kardeşi olarak bulunuyor. Soruşturma kapsamında iki kardeşin arasında herhangi bir para trafiği var mı? Bu da incelenen doneler arasında. Dediğimiz gibi 4 şüpheli tutuklandı. Destek Faktöring ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında bulunduğu ve soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Şu an itibariyle 19 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Biz de takip ediyor olacağız.
0: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Fon soruşturmasında son duruma da baktık. Şimdi LPG otogazın litre fiyatına 4,63 lira zam geldi. Yeni artışla birlikte LPG fiyatları büyük şehirlerde 40 lirayı aştı. Akaryakıtta fiyatları dengeleyen Eşel Mobil uygulamasının sona ermesiyle LPG otogazda Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. 1 Ekim'de pompa fiyatlarına yaklaşık 1,48 liralık ÖTV kaynaklı

0: bir artış yansımıştı. Ardından rafineri çıkış fiyatındaki değişim nedeniyle otogaz litre başına yaklaşık 4,63 liralık yeni artış daha yapıldı. Böylece LPG'nin litre fiyatındaki toplam artış 24 saat içerisinde 6 lirayı aştı. Yeni zamla beraber büyük şehirlerde otogaz fiyatları 40 lira sınırını geçti. Bingöl'de lise öğrencisi okulda akıl almaz bir şekilde canından oldu. Okulun yük asansörüne kafası sıkışan öğrenci hayatını kaybetti. Olay 23 Eylül'de Solhan ilçesindeki öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9. sınıf öğrencisi Abdülkerim Demir'in kafası okul mutfağında kullanılan yük asansörüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak Abdülkerim Demir doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başladı. Şimdi biraz siyasetin gündemine bakacağız. Çok sıcak gelişmeler başkent Ankara'da da dünden bu yana yaşanıyor. Şöyle bir merhaba diyelim, kimler bizimle beraber, bir hoş geldiniz diyelim, başlayalım. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'la haftanın son para gündeminde beraberiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi
2: günaydın.
3: Günaydın.
0: Günaydın, çok teşekkürler. Ankara'dan başlayacağım çünkü dün meclis açıldı, akşam resepsiyonu da vardı. Çok dikkat çeken görüntüler her resepsiyonda çıkıyor. Yine öyle oldu. Ama öncesinde mecliste de, özel oturumda da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. Yeni parti genel kurulu terk etti. Cumhurbaşkanı konuşurken, yeni parti salondan çıkarken konuşmadı. Bir sessizlik oldu. Böyle bunlar yaşandı ya. Ne oldu? Siz de meclisteydiniz. Nasuh Güngör takip ettiniz. Şöyle bir izlenimleri alayım. Buyurun.
3: Evet. Şimdi onu çok hızlıca aktarayım. Arkadaşlarım da takip etmişlerdi. Biz de dün gün boyunca oradaydık zaten. Hem yayınlar yaptık, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdik. Verdiği mesajların altını çizmeye çalıştık. Şöyle bir şey var. Yani bu protestolar, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılan protestolar, yani siyaseten nasıl bir karşılık buluyor? Neye mesaj veriyor ve bunu yapan bir siyasi parti mesela bundan ne murad ediyor? Ben bunu genelde çok anlayamıyorum. Bu sefer zaten hiç anlamadım. Çünkü bu seferki parlamento açılışında yine yani herkesin birbiriyle kucaklaşmak değil, tokalaşmak. Yani böyle siyasette herkes birbiriyle kucaklaşsın falan. Onlar çok fantastik işler. Onlara gerek yok. Çünkü zaten aralarında bir siyasi rekabet var. Bu rekabetler zaman zaman çatışma noktasına bile gelebiliyor. Şimdi siyasetin doğasında bunlar var. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bunu yapmanızın, tekrar söylüyorum, verdiği mesaj ne? Nezakete uygun mu? Siyasi nezakete? Hayır, hayır. Devlet adabına uygun mu? Hayır, bütün bunlar. Peki bu, dedim ya, bunu yaptınız mesela, bunun siyasal karşılığı, kendi tabanınıza ne söylediniz mesela? Öyleyse madem meclisin açılışına gelmeyin ve böyle görüntülerde yaşanmasın orada. Şimdi o nedenle dün buna çok da tepki vardı ama bence AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in verdiği mesajı ben önemli buldum. Ya burada hem parlamentonun güçsüzlüğünden, zayıflığından, işte temsil kabiliyeti zayıfladı, parlamento devre dışı falan diye şikayet edenlerin hem de gelip hani meclisin bu açılış gününde, bu güzel günde, çok anlamlı bir günde böyle bir tavırda bulunması bence çok doğru diye çok da tepki geldi. Tabii yeni parti buna dair işte kendi içinde bazı şeyler konuşmuş bir gün öncesinde. Aslında orayı hani terk etmek değil de ayağa kalkmamak falan gibi bir takım değerlendirmeler yapılmış. O gün itibariyle de hani sabah yapılan işte Mersin'deki Büyükşehir ve Mezitli ilçesinde yapılan operasyonun ardından da böyle bir karara varmışlar. Tekrar söylüyorum, bu açılışlar, bu tür zeminler en azından siyasetin belli düzeydeki gerilimini, o rekabetin daha gergin anlara dönüşmesini yumuşatan alanlar açabiliyor. Çok şey oldu. 2024 1 Ekim'inde olanların bugün Türkiye'ye getirdiği noktaya bir bakalım değil mi? Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek yaptığı o hamlenin ardından. Burada da oldu. Cumhurbaşkanı gitti, DEM Parti sıralarındaki isimlerle, parti yöneticileriyle hepsiyle el sıkıştı. Devlet Bahçeli gitti Musavat Dervişoğlu ile el sıkıştı. Yani bunların her biri siyasete katkı sağlayabilir. Çok büyük katkılar mı? Hayır. Ama dedim ya, bir damla
0: yani
3: bile gerilimi düşürebilen,
0: peki,
3: bir damla
0: gerilimi
3: bile
0: bir parça evet, düşürecek. Yani evet, çıkmasaydı, kalsaydı, ayağa kalksaydı, alkışlamasaydı, işte bu

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonu gerekçesi gösteriyor. Özgür Özel diyor ki adayımızı hapse atan, partimize darbe yapan birini dinlemeye bizim vaktimiz yok. Ama bunu yapsaydı neyi değiştirebilirdi siyasette?
1: Oraya gelecek vakitleri var ama, yani vakitleri yok diyorlar ama oraya gelecek kadar bir vakitleri var demek ki yani. Yani şimdi buradan başladığımızda, hani senin söylediğini kastetmiyorum, hani onların bu söylediği üzerinden hareket edersek, yani burada iki şey yapabilirsiniz. Bir kere siyasetin gücü sözdedir her şeyden önce. Eğer muhatabınızın, yani karşınızda işte Cumhurbaşkanı, AK Parti, her kim nasıl tarif ediyorsanız, sözünüzü orada ona el sıkışırken söyleyemiyorsanız zaten orada da bir sorun var demektir. Elini sıkarsınız, gözlerinin içine baka baka söylersiniz ne söyleyecekseniz. Ama bunu yapmayıp buraya gelip geliyorsunuz, ondan sonra ayağa kalkılmıyor. Sonra Cumhurbaşkanı çıkarken birlikte böyle sıra halini terk ediyorsunuz. Ben bunu anlamlı bulmuyorum. Siyasi açıdan da şık, pek de nezakete uygun olmadığını söylemek istiyorum.
0: Pekala. Mustafa Bey, şöyle olsaydı, yeni parti ayrılmasaydı, orada şayet o ortam oluşursa, bütün bu işte adayımızı hapse attınız, partimize darbe yaptınız ifadelerini Özgür Özel el sıkarken söyleseydi, siyasette daha farklı bir atmosfer mi açılırdı? Ya da mesela Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili bir tepkisi varsa orada verseydi. Böyle olsaydı siyaseti daha farklı bir yere taşır mıydı? Mesela dün yapılan Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık diyor Ömer Çelik. Katılıyor musunuz?
2: Şimdi tabii Sena'nın bir defa hani tamamen kişisel değerlendirmen şu. Hani ben hani o sıralarda da bulunmuş bir kişi olarak, tabii ki orada bulunduğunuza göre bütün partilerle de muhatap olmuş bir kişi olarak ben kendime şöyle bir davranış biçimini benimsemiştim. Düşüncelerinde militan, davranışlarında centilmen ol. Düşüncelerini militanca söyle ama davranışlarında centilmen ol. Yani genel anlamda naçizane ben de bunu uygulamaya çalışıyorum doğrusunu
0: Yani
2: isterseniz.
0: ben de
2: Bu benim tamamen
0: çıkmazdım
2: kişisel
0: gibi bir şey
2: değerlendirmem.
0: anlıyorum sizin dediğinizden.
2: Yani ben tamamen kişisel değerlendirmem bu benim. Şimdi burada ise bence 1 Ekim günü 2026-2027 yasama yılının aşağı yukarı nasıl geçeceğini de tanıklık etmiş olduk fotoğrafa baktığımızda. Yeni parti bütün bu yaşadıklarından sonra hani önümüzdeki döneme biraz bir direnç hattı oluşturup muhalefet hattı olarak da bunu sürdürecek. Cumhuriyet Halk Partisi daha tam net oturtmadı kendisini. Kemal Bey ayağa kalkmadı ama orada olduğu, yani o da ayrıca konuşulabilecek bir şey.
0: Evet, az
2: DEM
0: önce
2: Parti
0: görüntülerde de
2: ilginçti.
0: vardı.
2: Evet.
0: Buyurun.
2: DEM Parti ilginçti.
1: Resepsiyona
2: Önce
1: katılmadı.
2: kalkmadı.
1: Katılacaktı. Karar değişti. Evet.
0: Aa,
2: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu mu?
1: Resepsiyona
2: DEM
1: katılacaktı.
2: Parti
1: Tabii.
2: işte Cumhurbaşkanı gelirken kalkmadı. Kürsüye gelince kalktı ama birkaç milletvekili DEM Parti'den kalkmadı. Yani bu 2000, yani bunların ayrıntılarını konuşabiliriz. Hani çok ayrıntıya girmeyeyim.
0: Ya bir de bu
2: 2000
0: sefer çok
2: yeni yasama
0: affedin,
2: yılının
0: çok
2: fotoğrafını
0: karışık
2: gördük
0: olmamış mı?
2: burada.
0: Ya ayağa kalkan var, kalkmayan var, ayrılan var, ayağa kalkan, alkışlamayan var.
2: İşte 2000, evet.
0: Yani
2: İşte yeni
0: normalde
2: yasama
0: çünkü
2: yılının
0: 2-3 varyasyon
2: fotoğrafı.
0: görürdük. Bu sefer hakikaten
2: Evet.
0: çok karışık.
1: Evet,
2: Evet. Yani
1: kesinlikle öyle.
2: 2026-27 yasama yılının fotoğrafıydı bence bu Sena Hanım. Yani bu süreci tabii ki daha ikna edici olan, getirdiği öneriler kamuoyunda daha iyi kabul gören siyaset kazanacak. Örneğin terörle mücadele, terörsüz Türkiye yasasında eğer örneğin 6. maddenin yanı sıra benim kişisel düşüncem de o. 7. maddeyi de önceleyebilirse meclis, Numan Kurtulmuş'a da görev düşüyor buradan. Biliyorsunuz 6. madde genel kamuoyu diliyle söylemek gerekirse gene affın söz konusu olduğu ya da işte belli ceza indirimlerinin söz konusu olduğu bir terör örgütünün elimine edildiği tümüyle kendini feshettiği artık Türkiye'nin de bunu onay şey yaptığı, teyit ettiği bir süreç. 7. maddede demokratikleşme adımlarının atıldığı, örneğin kayyumun kalktığı, olmadığı böyle bir süreç. Yani şimdi o 7. maddede de örneğin adımlar atılabilirse bence yani yeni partinin de kendini yani bir tamamen dirence dayalı bir muhalefet oluşturma hattı kalmaz. Zaten biliyorsunuz 10 Ağustos günü yasaya hani serbest bırakması Özgür Özel'in biz barışa şans veriyoruz demiştim. Ben o nedenle dedim yani yeni yasama yılının fotoğrafını görmüş olduk. Ama hakikaten ben başından beri de izliyorum yani içindeyim tabii Cumhuriyet Gazetesi yazarı olarak içindeyim. O meclis sıralarında bulunmuş kişi olarak da içindeyim. Hakikaten Özgür Özel ve arkadaşlarının bu süreci özellikle bu butlan süreciyle birlikte en büyük

0: bir aldıklarını söyleyebilirim. Hani daha önceki bütün tutuklamalarda hani benim o kısa klasik hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu da bu noktaya geldi. Hani herkes yargılanabilir, hepimiz yargılanabiliriz. Belediye başkanları da dokunulma değil ama bir suçüstü durumu yoksa üç kelime rica ediyorum. Adil, acil, tutuksuz yargılayın. Nitekim Kılıçdaroğlu da bu noktaya geldi. Yani bütün bu süreçler çok tartıştık bunların. Bunun yeni dönemde de devam edeceğini gördü yeni partim. Hani özellikle Mersin Belediye Başkanı'nın Yenişehir Belediye Başkanı ve Mezit Dilek, ben avukatlarla konuştum. Arada nasıl bir bağ var? Yok dediler, apayrı dosya her biri. Niye aynı gün? Aynı güne denk getirilmiş dediler. Tabi avukat söylemi daha ileri olamaz. Biz dosyanın içeriğine henüz ulaşamadık. Dün gece ben en son 10.30'da Vahap Seçer'in avukatıyla konuştum. Düşün, sabaha karşı gözaltına alınmış. 10.30'da ifadesini almaya başlamamışlardı Vahap Seçer'in. Hiçbirimizin ayrıcalığı yok. Yani hani bir belediye başkanı yapılır mı diye de başlamayayım söze. Ama böyle toplu bir hani gözaltı, toplu bir böyle operasyon ve artı saatler sonra hala belediye başkanının ifade alınmasını beklemesinin kamuoyunun takdirine sunuyorum. İşte bütün bunları protesto amacıyla yeni partinin böyle bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Meclis zeminine saygı hepimiz için çok çok çok önemli. Hani vardır ya, en kötü meclis bile kapalı meclisten iyidir. Yani bu bizim demokrasimizin ana maddelerinden biridir diye değerlendiriyorum. Ahmet Taner Kışlalı'nın işte 21 Ekim'de 2-3 hafta sonra ölüm yıl dönümünde anacağız. Siyaset bilimi kitabını en iyi yazmış kitaplardan, kişilerden biridir. Türkiye'de 3-4 siyaset bilimi kitabından biridir. Ve der ki, bir ülkede o ülke parlamentosuna en uzak kesimler bile o meclisten bir şey bekleyebilmeli. Ülke bütünlüğü sadece toprak bütünlüğü değildir. Aynı zamanda duygu bütünlüğüdür der ki hakikaten hani bu mecliste mesela ben güzel yerinden vurgulamış olayım. Bütün partiler bir şey bekliyor bu meclisten. Yeni parti işte kendi partisine bu kadar acımasız bir operasyon yapılmamasını istiyor. DEM Parti bir an önce çözümün gelmesini istiyor. İyi Parti ülke bitiminin çok öncelenmesini istiyor. MHP ben artık bir an önce çözüm istiyorum, barış istiyorum diyor. Yani herkes bu meclis zemininde istiyor. Güzel olan bu. Burada en önemli sorumluluk noktası doğal olarak
1: Kesinlikle.
0: iktidar partisine düşüyor. Ana şey bütünleştirici ve daha kucaklayıcı olması gereken iktidar partisidir. Çünkü icra gücü var ve kimi sorunların çözümünde ana etkendir. Anımsayın, yani hakikaten ben de biraz ileri bulmuştum 2024 baharındaki o yumuşamayı. Çok suni görünüyor, aman demiştim. Hani yerel seçimlerden sonra Özgür Özel'in Manisa'dan mesir macunu getirmesi, genel merkezleri ziyaret, daha zemine oturarak gitmeli diye düşünmüştüm. Düşünün, bir yıl sonra bambaşka bir zemine kaydı Türkiye. Dilerim önümüzdeki yılda pozitif olarak bambaşka zemine kayar ama özeti bence
1: Pekala.
0: yeni parti bu direnç, bu kendini duyurmada, bunun için meclis zeminini kullanmada haklıdır. İktidar buradan da alacakları vardır diye değerlendiriyorum. Sadece meclise saygı göstermediler diye kestirip atamaz. Ama öteki partilerin beklentilerini de sıralamış oldum. Zaman kalırsa onları da vurgularız.
1: Peki, döneriz tekrar. Yani bu arada siz böyle konuşurken bu son 5 dakikadır genel kuruldan verdiğimiz görüntüler bile kendi içinde çok hareketli. Dolayısıyla yeni yasama yılına dair de bir sinyali barındırıyor gibi görünür. Bir fotoğrafı dün yaşananlar dedi Mustafa Balbay. Yeni yasama yılının nasıl geçeceğine ilişkin bir fotoğraf veriyor bize dedi. Bir yandan bir puzzle da veriyor sanki, bir yapboz da veriyor. Çözmesi zor çünkü. Pek çok kişinin birbiriyle hem iyi görüşmesi, ya bakıyoruz mesela burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu meclise geldiğinde Bahçeli ile tokalaşmamıştı ama özel oturum bittiğinde Bahçeli salondan ayrılmadan Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı beyaz gül verdi. Bu görüntüler, yine akşam resepsiyondan gelen görüntüler. Bütün bunlar, ya sizin izlenimlerinizi alayım Mehmet Bey. Ne söylüyor sizce? Biz bu sene mecliste ne göreceğiz, siyasette ne göreceğiz?
2: Yani esasen dünkü fotoğraf, dünkü görüntülere baktığımızda yeni partiyi bir kenara koyduğumuz takdirde diğer kalan bütün

0: partiler arasında bir medeni ilişki, siyasi edebe uygun iletişim kararlarının açık kaldığı bir fotoğraf vardı. Yani kavga, dövüş, bizim yani mecliste zaman zaman gördüğümüz yumruklu kavgalar vesaire, buna dair herhangi bir izlenim yoktu dünkü görüntüde. Bu da tabii yeni parti üzerinde bazı özel durumlar var tabii. Şimdi bir defa üç tane başlık benim zihnimde oluştu bu fotoğrafla alakalı. Birincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı zaten çok öteden beri bir kutuplaştırıcı, bir cepheleştirici bir siyaset tarzı izliyor Cumhuriyet Halk Partisi geleneği. Şimdi de bu gelenek yeni partide devam ediyor. Ve kendi içlerinde de bu konuda, kendi içlerinde de bir kutuplaşmaya gittikleri anlar da oluyor dönemsel olarak. Mesela ben iki sene önce Özgür Özel yine meclisin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde ayağa kalkılması konusunda bir karar almıştı. Bunu uygulamıştı da, ama o dönemde Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li milletvekilleri buna isyan etmişlerdi ve reddetmişlerdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Özgür Özel'in o dönemde aldığı bu kararı. Bir tarafıyla böyle bir zikzak siyaseti görüyorum ben. Tutumlarda, davranışlarda günden güne değişen, ilkelerle açıklanamayacak tutumlar, davranışlar görüyorum. Bunu biraz dediğim gibi parti içerisinde ve parti çevrelerinden gelen baskı ve oradaki iklimle, gerilimle ilişkilendirerek bunu söylüyorum. Ama özünde dediğim gibi bir Erdoğan'a karşı, spesifik olarak Erdoğan'a karşı bir cepheleştirici, kutuplaştırıcı bir tarzı hep ola geldi. Bunu 2007'deki Cumhurbaşkanlığı krizine kadar da götürebiliriz. O dönemde de biliyorsunuz boykotlar olmuştu. Bir takım tuhaf içtihatlar geliştirilmişti. Meclis oturum sayısı 367 olmalı gibi. Dolayısıyla bu hep ola gelen bir şeydir. Bu anlamda dün meclisi, genel kurulu terk etmelerini de ben bu anlamda yadırgamadım. Yani yadırgamadım derken şaşırmadım anlamında bunu ifade ediyorum. Bir başka husus tabii burada, yani yeni parti kendi içinde iç bütünlüğünü koruma ve birlikte hareket etme temel meselelerde, bunda da zorluklar çekiyor. Bunun son bir örneğini bu meclisteki terörle mücadele eve dönüş yasasında biz gördük. Orada 467 milletvekilinin evet oyu kullandığı bir yasada yeni parti, parti kararı almasına rağmen biz de evet oyu kullanacağız şeklinde 54 tane milletvekili buna uymadı. Yani yarıdan fazlası bu karara uymadı.
1: Sevgili Recep, parti kararı almadı. Bir tek onu, yani düşüncelerine saygı duyuyorum. Parti milletvekiline özgür bıraktı. Yani ama özür diliyorum. Yani sırf o yanlış anlaşılma olmasın. Eleştirilerinize saygım var ama kendi, milletvekilini şöyle, özgür
2: kendi tercihini ifade etti. Evet. Yani,
0: evet, ama şöyle, yani Özgür Özel, Sayın Özel, ben evet oyu kullanacağım kendi diye açıklama yaptı. Evet, kendi kararını aldı. Ben evet oyu kullanacağım dedi ve bunun böyle bir oy kullanması yönünde milletvekillerine dedi, telkinde, tavsiyede bulundu. Yani benim arkamdan gelin anlamı taşıyan bir tavsiyede vardı esasen, ben öyle hatırlıyorum. Şeyi düzelteyim, eğer parti kararı alınmamışsa onu
1: almadı. Yani özellikle dikkat
0: ama irade olarak yani. Kastım şu Mustafa Bey, yani irade olarak bir partinin yönetimi, genel başkanı çok temel bir meselede stratejik bir karar almışsa, burada kendisi başta bekler. Yani arkadaşlarının da bu karar doğrultusunda hareket etmelerini bekler. Dolayısıyla ben orada ortaya çıkan o sonuçtan Özgür Özel'in kendisinin hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum. Nitekim çok o anlamda o karar sonrası, o çıkan tablo sonrası, yani 54 milletvekilinin hayır oyu kullanması nedeniyle zaten işte yeni parti ve Özgür Özel iyi bir sınav veremedi biçiminde çok yaygın değerlendirmeler ya da tartışma konuları ortaya çıkmıştı. Yani bu şu anlamda söylüyorum, orada bulunan partilerden genel başkanları herhangi bir temel meselede bir pozisyon aldıktan sonra, eğer parti grubunun çoğunluğu en azından peşinden gitmiyorsa, o parti içinde bir yönetim problemi var demektir. Yani bunu başka başka meselelerde de tabii teşmil etmek mümkün. Ben bunu şu bağlamda hatırlattım. Yani Özgür Özel'in partiye hükmetme anlamında, parti politikalarını hükmetme. Yani şöyle de olabilirdi. Mesela başka bir karar alıp ben Cumhurbaşkanı geldiğinde mecliste duracağım, oturacağım, dinleyeceğim. Böyle bir karar almış olsaydı buna uymayan yeni partili milletvekilleri grubu da çıkabilirdi.
3: Olabilirdi diyorsunuz.
0: Bütün bunların yani. Bir
1: çok

0: farklı.
1: Bunların bir yönetim üzerinde bir baskı oluşturduğunu ve bu baskıyla hareket ettiğini Özgür Özel'in söylemek için esasen bu örneği verdi. Ama ben de katılıyorum. Yani aslında Mustafa Bey de aynı şeyi söyledi. Hani düşüncelerinde militan, davranışlarında centilmen gibi bir tabir kullandı. Nasuh Güngör'ün en başta yaptığı değerlendirmelere de bütünüyle katılıyorum. Yani burada meclis çatısı altında asgari diyalog zeminini korumak ve siyasetin siyasi edebe uygun bir şekilde hareket etmek, meclise saygı anlamında en azından bunu
0: Evet, galiba.
1: gözetmek anlamında başka türlü davranılabilirdi. Yani bir işte Kemal Kılıçdaroğlu düne kadar Erdoğan'a işte sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Özgür Özel'e dönük bu eleştirileri yapıyordu. Dün mesela enteresan işte Kılıçdaroğlu orada kaldı, dinledi. Ayağa kalkmadı ama işte Özgür Özel ve milletvekilleri oradan ayrıldılar. Bu anlamda bir tabii dönemsel gelişmelerden farklı olarak bir dediğim gibi bir zikzak durumu da söz konusu, o da kendisini gösteriyor.
0: Pekala. Şimdi bir başka başlığa geçeceğim. Biraz hızlı da ilerlemek isterim sizlerin de izniyle. Şöyle akşam o görüntüleri açabilir miyiz değerli arkadaşlar? Devlet Bahçeli ile DEM Parti'den Pervin Buldan'ın sohbet anları çok konuşuldu. İlk başta dendi ki işte Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. Gidiyor musunuz? Selamımı söylersiniz diyor Devlet Bahçeli bu görüntülerde. Ama sonra mesela bizim Nevzat Çiçek de yazmış. Yani Demirtaş olarak servis edildi ama doğrusu orada kastedilen İmralı ve Öcalan. Sayın Bahçeli İmralı heyetine seyahatiniz oluyor mu diye sormuş. Onlar da evet yanıtını veriyor. Hatta diyorlar ki 13 Eylül'de gittik en son, bir ayda olmadı ama bir ayda olduktan sonra tekrar gideriz herhalde. Bunun üzerine o zaman selam söyleyin olur mu diyor. Devlet Bahçeli de Öcalan'a bir selam gönderiyor. Şöyle hızlıca hem bu sohbeti hem de giden selamı nasıl değerlendirirsiniz Nasuh Bey?
2: Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim tarihi, daha sonrasında 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı konuşma, yani gelsin İmralı'daki işte DEM Parti grubundan fesih ve tasfiye kararlarını açıklasın gibi sözlerin ardından bir süreç başladı. Onun öncesinde Ağustos ayında iç cepheyi güçlendirme anlamında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir vurgusu vardı. Şimdi buradaki söylem ve üslupta her konuda yan yana olamazlar zaten. Ya bu farklı bir üslup, farklı bir yaklaşım Sayın Bahçeli'nin şu an için o izlediğimiz görüntülerde söyledikleri doğru. Önce Demirtaş olarak servis yapıldı ama burada ben de birkaç defa dinledim. O konu gayet açık. Hani İmralı'ya gidiyor musunuz anlamında bir şey o. Onlar da yeni gidiş, daha son gidişlerini ve yeni gidiş tarihlerini söylüyorlar. Orada da bir selam gönderiyor. Şimdi tabii ki bütün bunların her siyasi parti açısından getirisi de siyasi maliyeti de olacaktır. Ben onun altını çizeyim. Ama ben demin ki sohbetle ilgili çok hızlı bir şey söyleyeyim. Hani süremiz
0: Buyurun
2: az olduğu
0: hızlıca.
2: için
0: Evet.
2: Sena sen de uyardı.
0: Teşekkür ederim.
2: Bu çok parçalı, hani sen de karmaşık dedin ya, gerçekten çünkü biz mesela dün mecliste arkadaşlarımızla defalarca konuşarak kim kimle el sıkıştı, kim çıktı, kim çıkmadı, kim oturdu, kim kalktı, kim resepsiyona gidecekti, gitmekten vazgeçti. Bunlar bayağı bir oturup ayıklamak durumunda kaldık. Yani böyle bir şey. Yani Kemal
0: Bayağı
2: Kılıçdaroğlu
0: mesai yaptınız
2: kararı
0: Ankara'da,
2: değişti
0: fark
2: vesaire.
0: ettik onu. Ellerinize sağlık, çok
2: Doğru.
0: güzel haberler
2: Doğru.
0: için.
2: Evet. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol hepimizin. Fakat ben bir şey söyleyeyim, onu tamamlayayım. Asa
0: Buyurun.
2: Balbay'ın söylediği o fotoğraf dedi ya, hani oradaki o, olup biten. Ben bu fotoğrafa şöyle bir katkı sağlayayım ve tamamlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz yıl ya da 2023 seçimlerine giderken, 24 seçimlerine giderken 3 aşağı 5 yukarı tek parçaydı, öyle diyelim yani. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir bölünme yaşandı. Yeni Parti diye bir siyasi parti çıktı. Milletvekili sayısı olarak da daha fazla ve ana muhalefet olarak şu an parlamentoda yerini aldı. Peki bu kadar mı? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti çerçeve yasa meselesinde birisi çekimsel oyların artışıyla, diğeri ise genel başkanın bu konuda kendi kararını beyan etmesine rağmen 1/3'ün evet dediği, 2/3'ün hayır dediği bir tabloyla karşı karşıya kaldı ki bu da parti içinde belli bir, iki parti içinde de belli bir bütünlüğün olmadığını ifade ediyor. Ancak daha enteresan olan, 2023'te olan iki ağırlık merkezi yok şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Yeni Parti'de. Nedir onlar? Birisi Ekrem İmamoğlu, öteki Mansur Yavaş. Yani böyle baktığınız aslında 4-5 parçalı bir halden söz ediyoruz.
0: Evet, galiba.
2: Onun dışındaki muhalefet, yani DEM Parti ve İYİ Parti'nin durumu ise bunlardan daha da farklı. Muhalefetin bu çok parçalı yapısı bakalım yeni dönemde bize ne getirecek? Ben de fotoğrafı bir de oradan okuyalım istedim.

0: teşekkür ederim. Mustafa Bey, bu görüntülerle ilgili sizden de bir değerlendirme alayım buradaki sohbetle ilgili. Hızlıca buyurun.
1: Şimdi şöyle Serena Hanım, tabii hem bu görüntüler bağlamında, buradan görüntülerden başlayayım. Bir defa sevgili Acet ve Güngör'le yakın zamanlarda, yani yakın zamanlarda Ankara siyasetini izledik ama kabul ederlerse onlarda bir doz galiba ben daha kıdemliyim. 1985'teki ilk eve dönüş yasasından beri bu gelişmeleri izliyorum gazeteci olarak. İlk eve dönüş yasasını 1985'te Turgut Özal çıkardım ve bu 11.'si. Ve her biri o kadar büyük heyecanlarla çıktı ki, mesela ilkinde Özal bu bahar kırdık dedi, bitti dedi bu dedi olay dedi. Hiç unutamadım. 92 İnönü, Erdal'ın önü Demirel. Kürt realitesini tanıyoruz dedi Diyarbakır'da ve bitti bu olay, yeni demokratikleşme süreci başlatıyoruz dedi. O yıl Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, Eşref Bitlis'in öldürülmesi, Elazığ Bingöl Karayolu'nda 33 silahsız erimizin şehit edilmesi, 2 Temmuz Sivas, 5 Temmuz Başbağlar, en karanlık yılıdır o yıl. Yani onlar da 7. denemeydi onlarınki de. Şimdi şuraya getireceğim. Bu süreçten hiçbir şey çıkmasa bile Sena Hanım, bu süreçten hiçbir şey çıkmasa bile DEM Parti MHP diyaloğu bu ülkenin yararınadır. Ben bunu bir Cumhuriyet Gazetesi yazarı olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir milletvekili yapmış kişi olarak söylüyorum. Ülke barışı için çok kıymetli bir şey bence. Ben de gelin bunu heba etmeyin diyorum. Yani yeni partiye, sosyal demokrasiye yönelik bu kadar böyle hakikaten yargının siyaseti belirleme aracı en hani anlatılabilir ve arkadaşlarla diyalog zeminini sağlıklı tutacak şekilde söyleyeyim. Yargının siyaseti bu kadar belirsiz kılma aracı haline getirilmemesini öneriyorum. Öneriyorum. Burada ülkenin Erdoğan dün işte önce Türkiye dedi, sonra siyaset dedi. Hepimizin altına atacağı, imza atacağı sözler bunlar. Ama bir de aynısı iştir kişinin. Yani bir aynı gün Mersin Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'nı siz gözaltına alıp saatlerce hala ifadesini almadınızsa bunlar konuşulur. Sevgili Acet, yani genellikle hep böyle yapar zaten. AKP hariç herkes sorumlu. Ama AKP hariç. Nasıl? Yani mesela burada da mecliste bu tabloda da bu genel yani değerlendirmeleri yaparken de.
0: Ama Mustafa vallahi de hep böyle yapar. Yani tam programın sonuna gelmişimdir. Bir dakikam kalmıştır.
2: Evet evet. O.
3: Partililer bile orada gördünüz yani nasıl bir tavır sergilediler. İyi parti aynı şekilde.
0: Yani yeni şöyle, bir döneyim şimdi yani Mehmet Bey, siz pas attınız. Hiç vaktim kalmadı. Mehmet Bey'den en azından yanıt alayım. Buyurun.
1: Tamam peki. Bir konu daha vardı ama yarım bıraktık. Neyse.
0: Haftaya
1: peki.
0: Devam ederiz. Buyurun Mehmet Bey.
3: Şimdi yani Sayın Bahçeli'nin dünkü Pervin Buldan'la ve Mithat Sancar Demirler'le verdiği görüntü oradaki diyalog konu sordunuz. Burada tabii şaşırtıcı bir durum yok geldiğimiz nokta itibariyle. Biz İki tutumuna şaşırmıştık Sayın Bahçeli'nin. Biri yine meclis açılışı 2 sene önce 1 Ekim'de gidip DEM sıralarıyla tokalaşması, büyük bir taaccüp içinde kalmıştı herkes. İkincisi 22 Ekim'de ben Habertürk yayınında yakalanmıştım orada da. Meclisteki o konuşmadan hemen sonra o verdiği mesajları, yaptığı açıklamaları ilk dakikasında yorumlama
0: durumunda kalmıştık.
3: O şaşkınlığımızı dolayısıyla orada ekranda yansıtmak durumunda kalmıştık. Yani şöyle, ben çok tabii anlıyorum yani gelinen nokta itibariyle Sayın Bahçeli tutarlı, çok net bir duruş içerisinde bu işin nasıl kalıcı bir şekilde çözüleceğine dair formülü kendi kafasında netleştirmiş durumda ve bu meselenin Öcalan üzerinden çözüleceğini düşünüyor. Buna kanaat getirmiş durumda ve bu nedenle de burada 2 yıldır milim sapmadan bu tutumunu sürdürüyor. Bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde de Sayın Bahçeli'nin tabii ki çok büyük katkısı oldu. Yani Türkiye'de milliyetçi siyasetin bayraktarlığını yapan bir liderin böyle bir konuda böyle bir pozisyon alması bu sürecin ilerlemesine, engellerin aşılmasına çok ciddi katkı sağladı. Bu şekilde ben de tamamlayayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Haftaya inşallah uzun uzun da konuşuruz. Mehmet Acet, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni, Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Nasuh Güngör, Haber

0: Türk Ankara temsilcisi, çok teşekkürler, bana eşlik ettiniz böyle para gündemin bu hafta son iş gününde yaptığımız yayında. Şimdi bir bağlantıyla kapatalım, Şanlıurfa'ya gidelim. Teknofest Güneydoğu 3. gününde devam ediyor. Program kapsamında etkinlikler var, yarışmalar var. Aynı zamanda birçok savunma teknolojisi de burada tanıtılıyor, sergileniyor. Buse Deviren bizi bekliyor. Yanında da bir konuğu var. Buse, söz sizde.
1: Evet Sena abi, şimdi Teknofest'in artık 3. gün içerisindeyiz. Farklı bir alandayız. Dışarıyı da gösteriyoruz, içeriği de. Şimdi Radarsan'ın olduğu bölgedeyiz. Radarsan ne? Aslında tam olarak ondan bahsedelim. Hem de böyle uyarıcıları var. Arkada da böyle çocuklar için aslında bu kez stand kuruldu. Radarsan standı kuruldu. Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan'dan detayları alacağız. Eğlenceli, çocuklara yönelik bir stand olmuş bu kez. Ben sizi geçen yıldan da tanıyorum ama bu biraz daha çocuklara yönelik. Neler yapıyoruz?
2: Evet, öncelikle Teknofest'e hoş geldiniz. Görüyorsunuz muhteşem bir çocuk ortamı ve çok güzel. Geleceğimize emanet ettiğimiz çocuklarımız. Herkes çok keyifli. Radarsan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kendi iştiraki, SST'lik iştiraki, kamu güvenliği ve yol güvenliği ürünleri yapıyor. 40 yılı aşkındır Türkiye'ye ithal edilen ürünleri artık ülkemizde yapıyoruz. Yerli ve milli ürünler olarak ve şu anda dünyaya ihraç eder seviyeye geldik.
1: Şöyle gösterelim isterseniz. Aslında bizim yollarda evet, gördüğümüz o ceza yazan, işte takıldığımız kırmızı ışık. Kötü adam da söylemiyorum herhalde. O alet, bu alet.
2: Evet, evet. Aslında yani hem yol güvenliğini hem de kamu güvenliğini sağlayan bir durumda. Amaç sadece burada hız ihlalini yapanları yakalamak değil. Ülkemizin özellikle bu bir savunma sanayi başkanlığı projesi. Özellikle yolların ve kamunun güvenliğini sağlamak adına çok ciddi çalışıyor. Bu ürünleri artık dünyaya ihraç etmeye başladık.
1: Yani, bir yandan da çocuklar için farklı projeler üretiliyor. Radarsan Radar Can projesi yapmaya evet, başladı. Elinde de mesela çocuklar için yine hazırlanmış oyuncaklar var ki dikkatlerini çeksin diye. Arkada da yine benzeri büyükler var. Neler yapıyorsunuz çocuklar için?
2: Şöyle ya, bu işe başlamamızın sebebi Türkiye'de yılda 7000'den fazla insanımızı aşırı hız kaynaklı trafik kazalarında kaybediyoruz. Bununla birlikte 400.000'den fazla insan yaralanıyor. İnanılmaz bir istatistik var burada ve her biri bir can aslında. Bu sebeple biz trafik bilincini çocuklarla birlikte yeniden aşılayalım istedik ve bunu değiştirelim istedik. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın öncülüğünde İçişleri Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla, Savunma Sanayi Başkanlığımızla, Sivil Bütçe Başkanlığımızla hep birlikte bir proje başlatıyoruz. Artık yollarda kurallara uyanları, aslında çok ilginç bir istatistik var. %99 uyuyoruz, %1 uymuyoruz ama sanki...
1: Ama onun sonucu daha ağır oluyor. Uymamanın sonucu evet, daha ağır.
2: Algı çok da tersi. Bunu düzeltmek için çocukları arabanın içerisindeki hakem tayin ediyoruz. Radarcan da onların yeni kahramanı. Biz arabanın içerisinde yokken Radarcan hep çocuklarla birlikte olacak. Arkada ebeveynleri hani hep bize derler ya, anne baba yavaş git, kırmızı ışıkta dur. Okul önünde, yolda geçerken karşıdan karşıya dikkat edelim. Bunların hepsini çocuklar arabanın içerisinde söylüyor olsunlar, bizi uyarsınlar ve biz bu istatistiklerin hepsini aşağı düşürelim istiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim Serhat Bey, çok sağ olun.
2: Çok sağ olun.
1: Çocuklar da bir yandan bu alanda oynamaya devam ediyorlar. Radarsan, Radarcan projesini hayata geçirecek ki çocuklarımıza daha sağlıklı, daha uzun ömürlü bir gelecek sunabilelim diye diyelim. Biz Teknofest'ten aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.
0: Buse Deviren aktardı. Buse, sana ve konuğuna çok teşekkürler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Nevşehir'de basın toplantısı düzenliyor. Döndük.
3: Son olarak şundan da bahsedeyim. Yakinen takip ediyorsunuz. Türkiye'de bir fonla ilgili yapılmış olan spekülasyonlar ve başlatılmış olan bir süreç var. Bakın değerli kardeşlerim, pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda 3 saat bu konu tartışıldı. Yol haritası ile ilgili istişareler yapıldı. Ertesi gün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir toplantı yapıldı. Bütün taraflar oradaydı. Belli kararlar alındı. Burada kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa, Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak. Bir taraftan oradaki gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken, diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak. Bundan emin olmalısınız değerli kardeşlerim. Hiç kimse kusura bakmasın. Oradaki riski de sorumluluğu da bilmesi gerekenler elbette bu anlamda da üzerlerine düşeni yapacaklardır. Biz suçluyu koruma noktasında belli belediyelerdeki yapılan usulsüzlükler

0: noktasında asla olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Ekonomimizi genel anlamda sarsacak bir boyutta asla olmadığını özellikle söylemek isterim. Zaten Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan komisyon kamuoyumuzu da bizleri de bilgilendirmeye devam edecek. Ben bugün cuma günü arkadaşlarımız ilçelerden geldi, beldelerden geldi. Ben onlara teşekkür ediyorum. Yine hanım kardeşlerimiz bizleri salonda yalnız bırakmadı. Allah razı olsun. Genç kardeşlerimizle beraber Nevşehir'e ne lazımsa biz o dertlerle bütün ekibimizle beraber siyaseten olsun, bürokraten olsun bütün ekibimizle beraber sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Kalın sağlıcakla.
1: Pekala, ekranlarınıza getirdik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın açıklamalarını. Böylece para gündeminde sonuna geldik. Biz kapatıyoruz. Bizden sonra Selen Güldayoğlu spor bülteniyle karşınızda olacak.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçıyla başlayalım. Türkiye UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 3. maçında Belçika ile saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynadığı ilk maçta Fransa'ya, ardından İtalya'ya mağlup olan Türkiye, Belçika karşısında kazanmak istiyor.
1: A milli takımın Uluslar Ligi rakibi Belçika. Ay Yıldızlılar UEFA Uluslararası Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Maurice de France stadında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. A Ligi 1. grupta ilk 2 maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Ay Yıldızlı ekibimizin ise henüz puanı bulunmuyor. A milli takımda İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Milli

0: Takımda cezası sona eren Uğurcan Çakır ise Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek. Fransa ile oynanan grubun ilk maçında kırmızı kart gören Uğurcan, İtalya maçında forma giyememişti. Ümit milli takım kadrosunda yer alan Emirhan ve Yusuf Akçiçek, A milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Belçika'da ise Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mark Van Bommel, takımının başında 3. maçına çıkacak. Belçika'da sarı kart cezası bulunan Milan'ın futbolcusu Diego Moreira, A milli takım karşısında forma giyemeyecek.
1: Millilerde teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Arda Güler dün akşam basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella bu işi kazanmak için yapıyoruz derken Arda ise bazı şeyleri yanlış yapmış olabileceklerini dile getirdi.
2: Kaliteli bir kadroya sahip olan bir takım. Yani bunun gerçeğini söylemek lazım. Yani aslında bugünkü mesajım şuna odaklanıyor. Sonuçlara odaklanmadan A liginde göstereceğimiz performanslar önemli bizler için hazırlık bakımından bakmak gerekirse. Çünkü A ligine nasıl geldiğimizi biliyoruz. Eksikliklerden de bahsetmek istemiyorum eksik olan futbolcularımızdan ama bakıyorsunuz bu dönemde son 3-4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi finali oynamış futbolcularımızdan bir tanesi yok. Örnek veriyorum yani onun eksikliği, onun kalitesi tabii ki de hissediliyor. Biliyorsunuz hep elinde bayrağıyla beraber hep bizleri de temsil etti yurt dışında. Kenan'ı söyleyebilirim, Orkun'u söyleyebilirim. Onların da eksikliği çok önemli bu kampta baktığınızda. Ama düşüncelerimizi paylaşırken her zaman dengeli olmamız gerektiğine inanıyorum. Takımımızı çünkü A liginde alışık olduğunu söyleyemem bu seviyelerde oynarken. O yüzden bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor.
3: Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de aynı zamanda onlara güveniyorum. Yani aslında sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen başka biri daha iyi oynuyor ama hepimiz birbirimize çok inanıyoruz. İnşallah yarın da hep beraber mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz. Eksik olan belki bir şey yoktur. Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. Önemli rakiplere karşı oynadık. Galibiyetler bu yüzden gelmedi. Ama tekrardan kenetlenip, çünkü iyi oynarken de beraberiz, kötü oynarken de beraberiz. İnşallah yarın tekrardan birlikte oynayıp, birlikte reaksiyon gösterip o galibiyet serilerine inşallah tekrardan başlayabiliriz.
1: Basketbolla devam edelim. Euroleague'de 3. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk oldu. Anadolu Efes dün akşam sağdan temsilcimiz 77-72 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada ilk çeyrek temsilcimiz Anadolu Efes'in 21-19 üstünlüğüyle kapandı. İlk 10 dakikadaki dengeli oyun ikinci çeyrekte de devam etti. Anadolu Efes farklı oyuncularından skor katkısı alırken Kızıl Yıldız'sa Vora basketleriyle skorda dengenin bozulmasını önledi. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği ilk yarıya ev sahibi ekip Kızıl Yıldız 37-36 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Kızıl Yıldız Moneke ile skor oyunuyla rüzgarı arkasına aldı. Periyot 56-53 Kızıl Yıldız'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Son bölümde ise yapılan taktik faullerde Kızıl Yıldız hata yapmadı ve sahadan 77-72 galip ayrıldı. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Serap Belet karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artar.

0: şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Cuma günündeyiz. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Fon kriziyle ilgili hem soruşturma hem de ödemelerle ilgili canlı bağlantılarla başlayacağız. Mağdurların bir bölümü için ödeme süreci bugün başlıyor. Öncelik 1 milyon liranın altında ana parası olanlar. Fon Koordinasyon Kurulu da bir toplantı yapacak ikinci kez. Emre Karaca ile başlayalım o nedenle. Önce ödemelerle ilgili nasıl bir yol izlenecek, bize aktarır mısın? Kimler ne kadar ödeme alacak Emre? Ayrıca fon kurulu toplantısından ne bekleniyor, ne hedefleniyor bugün?
1: Serap Belet, önce şu ayrıntıyı vererek başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşiyor. Bilindiği gibi hafta içerisinde çeşitli mekanizmalar devreye girmişti. Bunların başında BDDK'nın süreçle yönelik olarak inceleme başlatması vardı. Bununla birlikte Fon Koordinasyon Kurulu da tesis edilmişti. Şimdi bu ikinci toplantı oluyor şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne devam eden toplantı ve ekonomi kurmayları da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a eşlik ediyorlar. Tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, DDK, Devlet Denetleme Kurulu, İstanbul Borsası gibi kurumların üst düzey yöneticilerinde bu toplantı silsilesinin içerisinde yer alacağını söyleyelim. Bugün ikinci toplantı, ancak önümüzdeki dönemde bu toplantının devam edeceğinin de altını çizelim. Şimdi çeşitli formüller de masaya yatırılmış durumda. Bu kapsamda haksız kazançların iadesi için her fona özel olarak bir hesap açılmış durumda. Öncelikle bu bilgiyi vererek başlayalım. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir adımı bu. Tasfiye kararından sonraki dönemde fahiş rakamlara ulaşan fon yatırımcılarının isteğe bağlı iade hesaplarına bu fahiş rakamları yatırması olanağı sunuluyor. Bu da TMSF bünyesinde gerçekleşiyor. Yani bu şekilde tasfiyelerin mal varlığına bu iadeler eklenecek ve daha sonraki süreçte bu ödeme periyodunda da buradan bir katkı sağlanacak. Buradan bir havuz oluşturulacağının altını çizebiliriz. Şimdi bir başka önemli konu da ara ödeme takvimi. Bu da önemli çünkü tasfiyedeki fonlara ilişkin bir ara ödeme duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapıldı. Peki kimleri kapsıyor? Özellikle fon yatırımcıları bağlamında 1 milyon TL'lik bir kırmızı çizgi çizilmiş durumda. Bunun altında kalan küçük yatırımcı olarak da tarif edebileceğimiz fon yatırımcılarına yönelik olarak bir ara ödeme söz konusu olacak. İvedilikle bir ara ödemenin yapılmasının söz konusu olduğunu da altını çizelim ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılacağını işaret etmişti. Burada net yatırım tutarları esas alınacak. Yani ana sermayeye odaklanılacağının altını çizelim. Her bir yatırımcıya, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere ödenecek ara ödeme tutarının 1 milyon TL'yi aşmayacağını ifade edelim. 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara da en fazla 1 milyon TL'lik bir ara ödeme yapılacak. Peki ne zaman bu ödemeler başlayacak? Tabii bu konuda içinde gözlerimiz bugünkü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına çevrilecek. Şimdi toplantının bitimiyle birlikte bir yazılı açıklama yapılmasını bekliyoruz. Saat 1-2 dolaylarında, yani öğleden sonra önümüzdeki saat diliminde bu açıklamanın yapılması bekleniyor. Tabii biraz sarkabilir, ancak gün içerisinde bu yazılı açıklama yapılacak. Bizler de özellikle gözlerimiz ara ödeme konusunda bir takvimlendirme oluşup oluşmadığına çevrilmiş olacak. Bu yazılı açıklamayla birlikte diğer detayların da oluşacağını ifade edelim. Son bir notu da şöyle ekleyelim. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclis çatısı altındaki resepsiyona katılmıştı. Kendisine aslında bu soruları yönelttik. Ancak o daha çok bugünkü toplantıya işaret etti ve şu ifadeleri kullandı. İlave neler yapılabilir? Hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var? Bunları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz dedi. Yani yapılacak yazılı açıklamada ek ilave tedbirlerinde o açıklama içerisinde yer almasını bekliyoruz.
0: Emre, çok teşekkür ediyoruz. Ödemelerle ilgili, işin mali boyutuyla ilgili durum böyle. Bir de soruşturma tarafı var. Tutuklamalar, gözaltılar, tutuklu sayısı da artıyor. Yeni tutuklamalar var. Adliyeye sevk edilen isimler var. O nedenle Arzu Kaya'dan, şimdi İstanbul Adliyesi'nden öğreneceğiz bugünkü son bilgileri. Arzu.
2: Serap Belet, gece saatlerinde 4 şüphelinin de tutuklanmasıyla birlikte soruşturma sayısındaki tutuklu sayısı 65'e yükselmiş oldu. Tutuklananlar arasında Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt de bulunuyor. Kendisinin ilgili tarihlerde 1 Temmuz 16 Eylül arasında çok yüksek miktarlı fon çıkışı yaptığı da soruşturma kapsamında ortaya çıkmıştı ki 3 milyar 92 milyonluk bir fon çıkışı kritik kritik tarihlerde yaptığı belirlenmişti ve soruşturma kapsamında aralarında İsmet Öğüt'ün de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Bugüne gelecek olursak da sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli şu anda savcılıkta ifade işlemleri sürüyor. Peki kimler var bu 19 şüpheli içerisinde? Çeşitli fon yöneticilerinin yanı sıra şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. Peki Nil Özalp ile ilgili bu soruşturmanın bağlantısı nedir? Kendisi dosyada tutuklu bulunan Muhammed Yarız'a ait bir takım belgeleri evinde sakladığı yönünde ihbarlar üzerine evinde bir ikametinde bir arama gerçekleştirildi ve bu aramadan ele geçirilen belgeler dosyada delil niteliği kazandı ve aynı zamanda şarkıcı Nil Özalp de soruşturma kapsamında gözaltına alınmış oldu. Toplamda emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüphelinin şu an itibariyle savcılıkta ifade verdiğini biliyoruz ve

0: bugün aslında neler bekleniyor diye soracak olursanız, bu 19 şüpheliyle ilgili ifade işlemlerinin ardından savcılığın tutuklama veya adli kontrol şeklinde bazı hükümler talep etmesi ve hakimliğin de bu doğrultuda karar vermesini bekliyoruz. Yani aslında tutuklu sayısı artıyor da olabilir soruşturma kapsamında. Biz de gün içerisinde gelişmeleri takip ediyor ve aktarıyor olacağız.
1: Arzu Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Dün ne yazık ki Manisa Soma'dan üzücü bir göçük haberi aldık. Madende bir göçük meydana geldi ve can kaybı ne yazık ki 5'e yükseldi. 2 işçi sağ kurtuldu bu göçükten. Nejat Kırbulut'tan hemen bu son bilgileri öğrenelim Nejat.
2: Evet, 2 kişi sağ olarak kurtulmuştu. Onlardan da hastanedeki tedavileri devam ediyordu. Birinin taburcu edildiği bilgisi geldi. Bir diğer yaralının ise tedavisi devam ediyor ve durumunun da iyi olduğunu söyleyelim. Ama ne yazık ki 5 arkadaşı o kadar şanslı değillerdi. Onlar göçükte hayatını kaybettiler. Gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti. Sabah ilk ışıklarla birlikte Manisa Valiliği bir açıklama yaptı ve göçükteki işçilerin de cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı ve böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu. Bununla birlikte AFAD ciddi bir çalışma yürüttü. İzmir'den özel cihazlar getirildi. Toprak altı ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla göçük altındaki işçilerin yerleri belirlendi ve o noktaya yönelindi ve orada çalışmalar yoğunlaştırıldı. Böylelikle işçilere ulaşılmış oldu. Artık işçilerin işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilmeye başlandı. Hayatını kaybeden işçiler içinde cenaze törenleri düzenlenecek. 2 işçi Kırkağaç'ta, biri Denizli'de, diğeri ise Soma'da toprağa verilecek. Az önce bizim bulunduğumuz noktada Kırkağaç'ta Kerim Ören isimli 37 yaşındaki işçi Kırkağaç'a getirildi. Evinin önünde helallik alındı ve dualarla köyüne gönderildi ve orada cuma namazına müteakiben de cenaze namazı kılınması bekleniyor. 5 kişi hayatını kaybetti ve onlara artık veda zamanı diyelim. 2 kişi yaralanmıştı. Yaralıların da durumunun iyi olduğunu söyleyelim. Sözü size bırakalım.
1: Evet, Soma çok fazla insanını verdi ne yazık ki bu maden kazalarında. 5 kişi daha hayatını kaybetti. Bu zor meslekte, zor şartlarda maden kazaları ile ilgili karnemizde çok iyi değil ne yazık ki. Bir operasyon haberi daha var. Yine bir belediyeye, İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne bu kez yolsuzluk operasyonu yapıldı. Belediye başkanı dahil çok sayıda gözaltı var. Emine Derya bize aktaracak. Kaç gözaltı var? İddialar nedir Emine?
3: Serap Belet, soruşturma kapsamında toplamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bugün yapılan operasyonla da 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Senin de söylediğin gibi Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması var ve bu soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Az önce bahsettiğim operasyonsa Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonlardan söz ediyoruz. 28 şüpheli arasında en dikkat çeken isim hiç şüphesiz ki Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen. Kendisiyle birlikte 23 kamu görevlisi de gözaltı kararı verilen isimler arasında. Neyle suçlanıyorlar? 4 tane suçlama yöneltildi. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi şüphelilere. Bugün gerçekleştirilen operasyon neticesinde ve kapsamında da şu anda Okan Bıdıklı ile birlikte hemen önünde bulunduğumuz Eyüp Sultan Belediyesi'nde de sabahın erken saatlerinde bir arama çalışması yapıldı. Tabii ki sabaha göre artık saatler 12'yi geçti. Belediyenin önü epey sakin, onu söyleyebiliriz. Yine sabah yapılan çeşitli adreslerdeki operasyonlarda da, arama çalışmalarında da el koyma işlemi yapıldığını da söyleyebiliriz. Son olarak hatırlatalım, toplamda 4 ayrı suçlamadan, yani suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasından, aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Derinleştikçe önümüzdeki günlerde yine Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yeni gözaltılar olduğunun haberini de verebiliriz. Tüm bu süreci Okan Bıdıklı ile birlikte takip ediyoruz. Habertürk ekranlarından

0: aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine Derya, çok teşekkürler. Bu arada 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB davasında da ara karar çıktı. 4 kişinin tahliyesine karar verildi. Aralarında Ekrem İmamoğlu da var yargılanan ve tutuklu olanların. 436 sanıklı davada ara karar açıklandı. Davanın 91. gününde ek iddianame ile davaya eklenen 6 tutuklu sanığın tahliyeleri talep edildi. Tahliye talepleri alındı. Savcı beyanların ardından ara mütalaasını açıkladı. 57 kişinin tutukluluk halinin devamını istedi savcı. Mahkeme heyeti ise muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanları Hasan Tahsin Sönmez ve Turgay Tokdemir'le İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar hakkında tahliye kararı verdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma da genişliyor. Deniz Olgun'un özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Elde edilen yeni deliller çerçevesinde eski bakanın özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye ilişkin farklı suçlardan 3 iddianame hazırlandı. Deniz Olgun'un doktoruna yalan tanıklık, Adli Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheliye belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi. Dava açılanlar arasında Deniz Olgun'un kız kardeşi ve yeğeni de var. Onlar hakkındaki suçlamaysa suç delillerini yok etme. Şüpheli ölüm iddiasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Ve futbol dünyasını sarsan hakem dosyasıyla devam edelim. Gözaltına alınan MHK Başkanı ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ve MHK Başkanı gün doğduğunda bir ses kaydı ortaya çıktı. 2 Süper Lig hakemi gözaltına alındı. Bütün bu sıcak bilgilerle ilgili Alihan bize son durumu özetleyecek şimdi. Ardından da konuklarımla konuşacağız. Ne var bu ses kaydında Alihan?
2: Evet, burada zaten soruşturmanın merkezinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu var. Özellikle onun telefonu inceleniyor. Dijital veriler ışığında yeni kanıtlar, deliller ortaya çıkıyor. Şimdi öncelikle dün ortaya çıkan bir dijital veri. Burada hakem Kerem Ersoy'la konuşuyor ki kendisi FIFA kokarttı. İşte senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma. Hakemliğinden olacaksın gibi tehditler var. Şimdi son çıkan bir başka aslında dijital veri bu da. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yapılan yardımlar hakkında. Burada bu derneğe ne kadar çok yardım yapılıyorsa hakemlerin klasmanları, gözlemcilerin klasmanları ona göre belirleniyor. Yani bunun delili niteliğinde. Mesela şöyle örnek verelim. İşte mevcut dernek başkanı ile yakın ilişkileri var. İşte burada genç hakemleri dernek organizasyonlara katılmalarını zorluyor. Biat etmelerini zorlayan bir isim. Yani bu isimleri veriyorlar. Bu isimleri kayıralım. Bir liste oluşturulmuş. İşte burada dernek başkanının tabiri caizse yaverliğini yapan bir kişi. Yani bu kişiler tek tek listelenmiş ve bu kişilerin kayırılması için aslında burada Ferdi Karadoruk tarafından, Ferdi Karadoruk'a ne kadar yakın, işte bahsettiğimiz dernek başkanına ne kadar yakın, ne kadar yardım ediyor, ne kadar fedaisi ya da yaveri, işte ona göre burada klasmanlar belirlenmiş. Dolayısıyla tüm bunlarla alakalı da soruşturma geniş kapsam bir şekilde devam ediyor. Özellikle burada Ferhat Gündoğdu'nun telefonundan çıkan mesajlaşmalarla alakalı. Bir diğer konu hakem atamalarıyla alakalı. Burada eski hakem Emre Altun'un ifadeleri çok önemli. Normalde hakem puanı maçın zorluk derecesine göre otomatik bir görevlendirme var. Ama burada Emre Altun şunu söylüyor, bir müdahale yapılıyordu. Yani MHK ve federasyondan gelen, yönetimden gelen talepler doğrultusunda sistemde hakem değişiklikleri yapıldı. Ve bu değişiklikler de tamamen işte otomatik değil, bazılarının yönlendirmeleriyle oldu. Bir de eski hakem ve gözlemci Taner Gizlenci'nin aslında açıklamaları da çok önemli. Burada hakemlere düşük not vermesi yönünde beklenti bulunduğu kendisine aktarılıyor. Yani bir maçı gözlemliyor. Bu maçta hakemlere işte eksik not verilmesi, düşük not verilmesi yönünde bir beklenti var diye telefon geliyor. Ama bunu kabul etmeyip gördüğünü raporlayacağını da ifade ediyor ve yıllar sonra da tasfiye ediliyor. Bu tasfiyesini de işte bu yaptığı gözlemler, işte objektif gözlemlere bağlıyor. Eski hakem ve gözlemci Taner Gizlenci. Yani burada bu elde edilen veriler çok önemli. Bir de şimdi son olarak yapılan bir operasyon var. Bu operasyonla alakalı masa

0: Masak kayıtları ve para hareketleri analiz edildi ve Süper Lig hakemi Yasin Kol'la beraber Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Şimdi burada bir tutanaktan bahsediyoruz. Bu da yeni bir gelişme. Yasin Kol ile alakalı bir rapordan bahsediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu soruşturma kapsamında Yasin Kol'un Masak raporu sonucuna göre haklarında hem yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere farklı suçlardan kaydı olan kişilerle arasındaki görüşmeler. İşte bu görüşmeler aslında kayıt altına alındı, incelendi. Para transferleri incelendi ve bu incelemeler neticesinde Yasin Kol'un yasa dışı bahis suçu ile hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçlarıyla ilgili para transferlerinin olduğu tespit ediliyor ve miktar itibariyle yani paraların gidiş geliş yönü itibariyle de yasa dışı bahis oynadığına dair de bir kanaate varılmış oluyor Yasin Kol hakkında ki kendisi de zaten gözaltına alındığında da aslında bu suçlama vardı. Yani Yasin Kol'la alakalı bu raporda oluşturulmuş ordu. Burada tabii soruşturulan artık Ferhat Gündoğdu'nun telefonundaki incelemeler devam ediyor. Hangi listeler hazırlandı, bu listeler neye göre değiştirildi? Ve işte o bahsettiğimiz derneğe yapılan yardımlar, o yardımlar sonucu mu bu listeler oluşturuldu? Tabii soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Yani sadece tanık ifadeleri değil, bahsettiğimiz dijital veriler ve aynı zamanda Masak raporları da çok önemli oluyor. Ve görülen o ki tabii ki tanıklarla beraber, bu raporlarla beraber soruşturma çok daha geniş kapsamlı bir şekilde devam edecek.
1: Alihan Tok'a çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda da yanımda HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk var. Hoş geldin Ata,
2: merhaba. Hoş bulduk,
1: merhaba. Ve spor hukukçusu Emin Özkurt'a uzaktan konuğum. Emin Bey, siz de hoş geldiniz, merhaba.
3: Merhaba, Edinburgh'dan selamlar, sevgiler.
1: Sağ olun, uzaklardan bağlandınız, zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Şimdi burada çok konuşuluyor bu diyaloglar. En son gözaltına alınan özellikle Yasin Kol'un 12 maçta görev almış olması sezon başladığından bu yana. Oradan mı başlayalım?
2: Oradan başlayalım. Tamam. Çünkü maçlar da aşağı yukarı artık tarihlerden dolayı anlaşıldı. Tamam. Hangi maçlar olduğu. Şimdi dün Yasin Kol Trabzonspor Drogheda maçındaydı. Bir hazırlık karşılaşması. Trabzon'da bu maçın ardından bir gözaltı kararı verildi. Göktuğ Hazar Erel ile birlikte gözaltına alındılar ve direkt olarak zaten ifadesi de orada alındı. Şimdi işte İstanbul'a sevk edileceği vesaire konuşuluyor nasıl ilerleyeceği sürecin. Burada Serap aslında en önemli kısım şu an yanımızda gördüğümüz kısım. Ferhat Gündoğdu ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile Hakem Yasin Kol'un görüşmeleri. Buradaki görüşmelerde de özellikle belli maçlara dair işte görüntülü aramalar sonrasında önce bir görüntülü arama yapılıyor. Ardından şu isimler olsun, şu isimler olsun.
1: Birkaç diyalog sen burada var tabii, tabii daha
2: hatta benim elimde de var.
1: İzleyicilerimizle ekrana da yansımış. Aktarır mısın,
2: örneğin,
1: paylaşır mısın?
2: Şimdi ilk konuşma metni bize düşen bu 29 Mayıs 2025'te bir birincilik playoff final müsabakası var. Bu çok önemli çünkü Süper Lig'e çıkan son takım belli olacak.
1: Evet.
2: Burada da Fatih Karagümrük'le Bandırma Spor'un karşı karşıya geldiği bir mücadele var. 2025-2026 sezonuna Fatih Karagümrük Süper Lig'de bu maçı kazanarak oynama hakkı elde etti. Bu maçta başkanım iyi akşamlar, özür dilerim bir tık arkadan alacağım. O kadar çok var ki artık elimizde. Evet,
1: doğru,
2: burada. Yarın müsait olunca beni ararsın kardeşim diye Ferhat Gündoğdu'dan bir mesaj var. Ardından Kol diyor ki Yasin Kol, Abdullah Bora Üskara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay diye bir liste veriyor. Bu arada bir görüntülü
1: Yasin konuşma Kol
2: var.
1: Veriyor bunu Gündoğdu'ya.
2: Bu listeyi Yasin Kol veriyor. Yasin Kol Ferhat Gündoğdu'ya veriyor. Ardından yine bu konuşmaların devamında başkanım iyi akşamlar, işte Özgür Yankaya olsa daha iyi olur diyor ardından. Bir değişikliğe gidiyor var için. Orada bu arada Ferhat Gündoğdu yine şundan bahsediyor. Orada verdiği hakemlerden birisinin, hatta şuradan da direkt aktarabilirim. Benim elimdeki kağıtta arkadaşlarım yanlış basmışlar. İşte var onu Onur Özü Toprak, Avar Sarper Barış Saka diyor.
1: Evet.
2: Veriyor Yasin Kol. Başkanım siz de nasıl uygun görürseniz diyor.
1: O da tamam
2: burada,
1: kardeşim diyor.
2: Evet tamam kardeşim diyor ama Onur Balıkesirli diyor. Bunu demesinin sebebi Bandırma maçı olduğu için Bandırma bölge hakemi veremezsiniz. Böyle bir maça.
1: O zaman başka
2: çünkü
1: kim olabilir
2: Onur
1: diyor.
2: Onur Balıkesirli başka kim olabilir ki? Yani eğer bu arada karşılıklı bir şekilde yapılıyorsa Onur Özü Toprak'ın Balıkesirli olduğu bilgisinin olmaması ve buna göre bir liste atılması da zaten aslında konuşulabilecek bir şey. Erkan Engin olsun başkanım diyor. Var da tamam diyor Ferhat Gündoğdu. Sonra yaklaşık 2-3 saat geçiyor. Aynı gündeyiz Serap Belet. Diyor ki başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur.
1: Daha iyi olur. Yine aynı
2: orada,
1: maç için diyor.
2: Hani Erkan Engin olsun demişti ya. Sonra herhalde fikir değişiyor. 3 saat sonra eğer değiştirebilirsek diyor. Hani atamalar yapılmadıysa Özgür abi olsun diyor.

0: Sonra Sarper'in bandırma maçı varmış yakın zamanda. Özgür'ün yanına Avar kim olsun diyor. Çünkü orada ilk Sarper Barış Sakay'ı Avar olarak da söylemişti Yasin Kol. Sarper'in de maçı olduğu ortaya çıkıyor. Burada olmaz diyor.
1: Evet.
0: O da diyor ki başkanım Atilla olsun. Atilla var, Özgür abi Avar olsun diyor. Şimdi ilk başta Özgür vardı. Şimdi Avar'a geldi. Atilla Var'a geldi. Burada Atilla diye bahsedilen de yine Atilla Karaoğlan. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Tamam diyor. Sonra yarın yine müsait olunca ararsın. Bu konuşmada da artık yine zaten 27-29 Mayıs'lara geldik. Sonrasında yine konuşmalar, yine karşılıklı burada işte var şu olsun, siz nasıl uygun görürseniz bir nazar boncuğu var.
1: Yani Yasin Kol'un Süper Lig hakemi olması dışında Merkez Hakem Komitesi'nde bir görevi, bir yetkisi, bir şey var mı?
0: Şimdi benim bildiğim kadarıyla resmi bir yetkisi yok ama şöyle bir durum var aslında Serap, bu konuşuluyor daha doğrusu. Şimdi Merkez Hakem Kurulu gibi komitelerde, bu tabii ki hani işin işte normalde baktığınızda yürütmede vesaire böyle bir şey görmezsiniz ama işte en güvendikleri hakemlere fikir danışma, fikir sorma, bu tarz böyle o gündemler olduğu konuşulurdu hep. Ama tabii ki buna dair bizim geçmişte şu MYK böyle yapardı, bu böyle yapardı deme lüksümüz yok. Geçmişteki MYK'larda böyle bir şey var mıydı, yapıldı mı bunu da bilmiyoruz.
1: O zaman bu güzel ama, bir nokta. Amadan sonra tamamla ben hemen
0: durum
1: konumuza
0: tam olarak
1: döneyim.
0: Buna geliyor. Bu sefer birlikte hakem atadılar noktasına geliyor.
1: Evet.
0: Bu sefer de akıllara şu soru işaretleri geliyor doğal olarak. Bir yapay zeka tabanlı sistem vardı. Hakem atama sistemi. Bununla atandığı söyleniyordu. İşte bazı önemli maçlarda direkt MHK'nın atadığı söyleniyordu. Demek ki burada hakemlere de danışılarak bu sadece Yasin Kol'la görüşmesi. Belki başka görüşmeler
1: bir
0: de var.
1: Bir de ses kaydındaki cümle az önce Alihan aktardı ama diyor ki Kerem Aksoy'a, FIFA hakem, yardımcı hakemi Kerem Aksoy'la yaptığı görüşmede iddia edilen bu ses kaydında Gündoğdu diyor ki hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Ya adam ol
0: ya
1: da bırak git.
0: 9 dakikalık
1: ya dilekçeni var, ver, hakemliği bırak ya da adam ol. Şimdi hemen Emin Bey'e, ah inşallah hat düştü sesi değildir o. Emin Bey hatta mı şu anda? Emin Özkör.
2: Hattayım.
1: Evet. Emin Bey, şimdi az önce Atan'ın anlattığı, ya aslında her meslekte güvendiğiniz deneyimine, muhakemesine güvendiğiniz insanların fikrini alabilirsiniz elbette. Buradaki hukuki çizgi, yetki aşımı, mobbing, işte insanların hakkını yemek, sınavlarla ilgili iddialar var, işte başkasının yerine belgelerin doldurdu vesaire. Nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bu yazışmalar, bu iddialar hukuki olarak size ne söylüyor?
2: Evet, bu yazışmalar, bu iddialar, bu ses kayıtları hukuki olarak bize şunu söylüyor. Bağımsız olması, tarafsız karar vermesi ve sahada adaleti sağlaması gereken hakemlerin üst kurulunu yöneten kişiler yapay zeka veyahut da bilgisayar atamasından çıkmış ve ikili ilişkilerle biraz daha yakınlık, uzaklık, kendilerine tabiri caizse uyum sağlayanları daha çok ön plana çıkartan, uyum sağlamayanları ise sistem dışına atan bir boyuta doğru bu hakemlik camiasının geçerek yönetildiği izlenimini bize uyandırıyor.
1: Evet.
2: Bu tek başına bir suç değil ama unutmayalım, hakemler sahada maçın sonucunu değiştiren kişiler. Dolayısıyla milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bunun yasal bahis kısmı var, yasa dışı bahis kısmı var. Dolayısıyla hakemlerin tayiniyle alakalı alınan kararlar yüz milyonlarca liranın her maçta el değiştirmesini de beraberinde getirdiği için bu noktada üzerinde savcılığın da genişleterek soruşturmayı ilerlediğini görüyorum. Özellikle geçen hafta Merkez Hakem Kurulu, daha doğrusu hafta başında Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan süreç, dün Hakem Yasin Kol'un gözaltına alınmasıyla bence farklı bir aşamaya geçti. Bunun nedeni de savcılık tarafından basına da düşmüş olan, savcılık tarafından sadır olmuş ve basına da düşmüş olan evrak incelendiğinde yasa dışı bahis yapanlarla hesap hareketlerine ilişkin Yasin Kol'un önemli iletişimler olduğu söyleniyor. Bu da bize şunu getiriyor. Biraz evvel Sayın Selçuk'un, Ata Selçuk'un açıkladığı yazışmada da görüleceği üzere Yasin Kol'la Merkez Hakem Kurulu Başkanı arasında hangi hakemlerin hangi maça tayin olacağıyla ilgili yazışmalar olduğu ortaya çıktığı iddiası var. Eğer bu gerçekse Merkez Hakem Kurulu kendi pozisyonunu, kendi hakim durumunu belirli hakemlerle birlikte kötüye kullanmış anlamına gelir.
1: Doğru.
2: Ve acaba bu maçların sonuçlarına tesir edecek hataları birlikte yapabilecekleri bir hakem listesi mi oluşturmuşlar.

0: sorusu da beraberinde
1: geliyor. Yani ya benim dediğim gibi benim şartlarımı kabul edersin ya gidersin demek, bizden ve sizden diye ayırmak ya da dediğiniz gibi sınav aşamalarında dahi eğer iddialar gerçekse şu anki izlenim insanların mesleğe devamını, mesleği bırakmasını, yani hayatının tabii kariyerinin değişimini, kariyerini etki edecek kararlar almak. Belki de başka konularda da baskı kurdukları, başka konularda da ortaklaştıkları olasılığın dediğiniz gibi akla getiriyor. Yani neden Serap sadece Hanım, uyumlu çalışmak için mi bu adımlar atıldı?
0: İşte zaten temel soru o. Şimdi bir kurumun başındasınız, sizinle uyumlu çalışacak insanları arzu edersiniz, anlaşılır. Fakat burası Merkez Hakem Kurulu. Burada objektif verilere göre, sahadaki performansa göre yapılan hataları cezalandırarak, doğruları ise mükafatlandırarak insanları yukarıya veya aşağıya taşımanız gerekir. Oysa biz çok sayıda hatanın ligin başından beri, geçen seneden beri yapıldığını görüyoruz. Türkiye'de maçların kendisinden çok, futboldan çok hakem hataları konuşulur bir noktaya geldi. Eğer yapay zeka kullanılmadan ve böyle ilişkilerle, bu tür yazışmalarla birlikte oluşan bir hakem listesiyle bu kararlar alınıyorsa, haklı olarak bizlerin de spor kamuoyunun da basın mensuplarının da şunu sorması gerekiyor. Bu kurgulamayı hangi amaçla, ne niyetle ve niçin yaptınız? Bu kurgulama sonucunda sahadaki neticeleri değiştirerek belli takımların ligde şampiyonluklara gitmesi, belli takımların ligden düşmesi, belli takımların bir lige yükselmesi yahut da çeşitli maçlarda oynanan bahislerde bir manipülasyona yol açacak bir süreç kendiliğinden bu yapıyla birlikte oluşmuş mudur? Bunlar asıl sorulması
1: Bunlar
0: gereken şeyler.
1: Bunlar da çok ciddi sorular. Nasıl ispatlanacak? Yani nasıl kanıtlanacak? Nasıl ortaya çıkarılacak? Çünkü gerçekten çok ciddi. İçinde bireysel olarak insanların hakkını yemesi var en aşağıdan bakarsak. Onun dışında dediğiniz gibi manipülasyon olabilir, haksız kazanç olabilir. Genel olarak bakarsak insanların güveninin gerçekten çok sarsılmasına da yol açıyorsunuz spor izleyicisinin.
0: Yani evet, tam da sorunuz çok doğru. Tam da geleceğim nokta oydu. Burada para hareketleri masanın takibinde, özellikle yurt dışıyla ve kripto cüzdanlar veya kripto hareketleriyle birlikte değerlendirilmesi gereken, bütün yakınlarıyla birlikte bu kişilerin, yani ikinci, üçüncü dereceye kadar yakınlarıyla birlikte hesap hareketlerinin de incelenmesi gereken bir noktaya doğru gelindiğini düşünüyorum. Bu çerçevede baktığım zaman da Türk futbolunda ciddi bir krizi görüyorum. Çünkü bir hafta içerisinde 3 tane konu üst üste geldi. İlki MHK Başkanı'nın gözaltına alınması ve MHK'nın yapısının sorgulanması. İkincisi hemen bunun ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüp yöneticilerini sevk etmesi. Üçüncüsü ise dün Yasin Kol'un gözaltına alınması. Burada şunu da görüyoruz veya gözlemliyoruz, onu da açıkça ifade etmem lazım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu süreç içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu'yla net ve kesin bir uyum içerisinde olunmasının altını çiziyordu. Bununla ilgili dün federasyona yapılan yazışmada kamuoyuna yansıdı. Fakat PFDK sevkleriyle birlikte ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği nezdinde uyum ile alakalı soru işareti doğabilmiş olacağını da görüyorum. Çünkü PFDK sevkleri elbette ki Türkiye Futbol Federasyonu özerktir. Kendi disiplin yargılaması, ceza yargılamasından ayrıdır. Ama burada çiçe geçmiş hukuki süreçlerden bahsediyoruz. Yani bir yanda PFDK'nın yürüttüğü soruşturmalar yargıyı, yargının yürüttüğü soruşturmalar PFDK'yı etkiliyor ve besliyor. Aralarında eğer korkulu bir yaklaşım olmazsa delil karartma, olayları kaçma şüphesini beraberine getirme gibi sonuçlara doğabilir. Dikkatli olmak lazım.
1: Bu arada ekrandaki soruyu hemen ben Atay'a sorayım. Yasin Kol'un yönettiği maçlara ne olacak? Getirebiliriz o maçların listesini de ekrana. 12 maç bu sezon başladığından beri. Bu arada epeyce de
2: yani bu sezon sadece bir kere şunu anımsatalım. Geçtiğimiz yıl neredeyse tüm derbileri yöneten hakem, bütün Türkiye'nin bir numaralı o haftaki maçını yöneten hakem, bir diğer taraftan şampiyonluk mücadelesi içinde çok kritik maçları yönetmiş bir hakem. Bir diğer taraftan da bir de bu sezon yönettiği maçlar var. Şimdi ben Emin Özkurt ek olarak şunu söyleyeceğim. Aslında buradaki mesele işte birlikte hakem atamaları vesaire, bunu hani sen de söyledin ya, dedin ki işte güvendiğiniz kişilere vesaire normal iş dünyasında

0: Dünyasında da işte evet, sen şuna baksana, sen bunu yapsana diyebilirsiniz vesaire, ama burada dediği gibi Emin Özkurt'un burada merkez hakem kuruldu. Şimdi bir diğer taraftan da bence buradaki en kritik konuyu biraz insanlar atlıyor ve çok üzerine düşmüyor. Yasa dışı bahis konusu.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye'nin şu anda en büyük maçlarını atanan, en büyük maçlarını yöneten Yasin Kol'un yasa dışı bahis oynadığı ve suç iltisaklı bazı isimlerle para giriş çıkış trafikleri olduğu söyleniyor. Bundan şüphelenildiği söyleniyor.
1: Ya bu insan, yani bu görevlerdeki kişiler diyorsun ki ta geçen sezon bu kadar maç. Bu geldi işte ki geçen seneden beri bu bahis konusunu konuşuyoruz. Zaten soruşturma var. Şimdi 12 maç. Yani bu görevlerdeki insanlar zaten her zaman çok sıkı, aktif bir şekilde takip edilmiyor mu bu gölge olmasın diye? Yani vicdani olarak, ahlaki olarak zaten bu gölgeyi kendilerinin düşürmemesi gerekir de, yani bu niye bu kadar sonradan, ben de onu anlayamıyorum. Şimdi mesela 12 maç, diyelim ki böyle bir şey var. Hadi geçen seneyi konuşmayalım. Ne olacak şimdi bu maçlarla ilgili, böyle bir şaibe varsa?
0: Bu maçlarla ilgili bir kere hani oynayıp oynamadı mı, ne yaptı, nasıl ilerledi? Çünkü işte Emin Bey'le biz uzun, tabii yaklaşık herhalde 1,5 yıldır sadece bu bahis soruşturması meselesini konuşuyoruz. Evet. Ve hep diyorduk ki burada normal legal bahis oynaması bir ismin normal şartlarda bir suç değil. Bu legal bir şey zaten adı üstünde, ama bir yönetici, bir futbolcu, bir hakem kendi yönettiği, kendi oynadığı maça oynadığı zaman bu sefer iş zaten işin hukuki boyutuna, adli sürecine ve şike ihtimaline gidiyor. Şimdi bu sefer bence burada bu maçlar ne olacak, bu maçlar ne olacak, işte nasıl ilerleyecek bu süreçten ziyade bizim şunu görmemiz gerekiyor. Yasin Kol ne oynadı? Kendi yönettiği maçları mı oynadı? Çünkü bir de bir taraftan artık şaibe sadece Yasin Kol'un yönettiği maçlarda değil. Yasin Kol'la eğer danışılma durumu varsa, Yasin Kol eğer atamalarda da ciddi söz sahibi ise ve bir yasa dışı bahis söz konusuysa, bu sefer Yasin Kol'un yönetmediği maçlarda da belki bazı şeyleri
1: peki
0: konuşmak
1: durumunda. Peki mesela iptal mi olur? Geriye dönük böyle kararlar alınabilir
0: onları
1: mi bunlar ortaya çıkarsa?
0: Çok daha detaylı bir şekilde
1: o zaman
0: yorumlar.
1: Hemen son
0: çünkü
1: olarak...
0: yani bahis soruşturmasında da o kadar çok konuştuk ki, ama bahis soruşturmasında da aslında bu süreç olmasa şu an biz Emin Özkurt'la muhtemelen şunu konuşuyorduk. Geldi yönetici sevkleri ve yönetici sevkleri bağlayıcıdır. Bir futbolcu diyebilir ki ben orada şunu yaptım, bunu yaptım, bir hakem diyebilir. Ama bir yönetici kulübü bağlar ve direkt olarak bir şike ihtimalinde kulübün küme düşürülmesi vesaire söz konusu olur. Bir hakemde bu iş nasıl ilerliyor? Yani Emin Özkurt.
1: Evet, Emin Bey nasıl ilerliyor? Bu son sorum olsun size. Yani burada geriye dönük iptaller olabilir mi? Ne yapılacak? Bir de böyle bir şey, yargılama bitti. Bir şike, bir bahis nedeniyle işte böyle yasa dışı bir uygulama ortaya çıkarsa... bunun cezası nedir? Şeyi kastediyorum, hapis cezası, hukuki yaptırımı nedir?
2: Tabii. Şimdi iki tane boyutuyla ilerleyecek süreç. Eğer bir şike iddiası varsa, birinci boyutu profesyonel futbol disiplin talimatı çerçevesinde futbol hukukunun, disiplin yargılamasının süreçleri işler. İkinci boyutuyla da 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun şikeyle ilgili 11. maddesi işler. Orada 6 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilir. Disiplin yargılamasında, Futbol Federasyonu'nda ise ligden düşürmeye kadar giden bir süreç olabilir. Ama şunu unutmayalım Serap Hanım. Ligden düşürmeyle alakalı bir takımla ilgili karar verilebilmesi için takımın yöneticisinin bu hakemlerle veya iddia olunan maçlarla, süreçlerle doğrudan doğruya temas içerisinde, sonucu etkileyecek eylemin uyumlu bir şekilde yapılması içerisinde olması gerekir. Şu an itibarıyla herhangi bir kulüp yöneticisi ve maçların sonucunu etkilemeyle ilgili bir soruşturma önümüzde yok. Şu an sadece yasal olarak bir düzgün bir kurallar çerçevesinde yürütmesi gereken süreci MHK'nın yürütmediği iddiası var. Ama evet, ben şuradan bir şekilde şunu söyleyeyim. Bu Merkez Hakem Kurulu'yla bu ligin bugün oynanacak Belçika maçı, milli maçından sonra yeni başlayacak haftada, yeni başlayacak milli takım arasından sonra dönüp takımın, liglerin maçları başladığında devam etme ihtimalini ben görmüyorum. Bugün ya da en geç yarın yeni MHK ile ilgili Futbol Federasyonu'nun yeni MHK oluşturdum. Başkanı budur. Heyet bunlardan oluşuyordur. Geçmiş MHK görevini terk etmiştir, istifa etmiştir ya da hukuki gerekçelerle lağvedilmiştir diyerek lazım. Bunun da zemini var statüde. O şekilde ilerlemesi lazım. Futbol şaibe kaldırmaz. Şu an biz bu tartıştığımız konular gerçekten çok büyük badirelere ve sıkıntılara sebep olabilir. Ancak bir problem var diye de bünye kapatılmaz. Yani ligler ertelenmez. Kol kesilir, yoluna futbol devam eder.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Emin Bey, Emin Özkurt.

0: Spor hukukçusu ve Ata Selçuk HT Spor Haber Müdürü. Çok teşekkürler katkınız için. Evet, ayrıntılarını aktaracağız tabii bu işlemlerin, adli sürecin tekrar. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türk Savunma Sanayi'nin 10 yıllık hedefine yönelik bilgiler paylaştı. Uzun vadede küresel pazardaki konumun güçlenmesinin amaçlandığını söyledi Güler. Karadeniz ve Güney Kafkasya'daki gelişmelere ilişkin Türkiye olarak caydırıcılığı güçlendiren bir güvenlik politikasını esas alıyoruz dedi.
1: Türk savunma sanayisinin 10 yıllık hedefini anlattı. Uzun vadede küresel pazardaki konumun güçlenmesinin amaçlandığını kaydetti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye dünyanın önde gelen savunma sanayi ihracatçıları arasında yerini almıştır vurgusu yaptı.
2: Türk savunma sanayimiz önümüzdeki 10 yıllık dönemde mevcut operasyonel platform üreten yapısını daha da ileri taşıyarak küresel bir teknoloji lideri ve oyun kurucu aktöre dönüşmeyi hedeflemektedir. Uzun vadeli hedefimiz küresel pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmektir. Önümüzdeki dönemde otonom sistemler, 5. nesil savaş uçakları, entegre hava savunma sistemleri ve uzay teknolojileri başta olmak üzere kritik ve ileri teknoloji alanlarındaki kabiliyetlerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.
1: Bakan Güler, Azerbaycanlı bir medya kuruluşuna değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz ve Güney Kafkasya'daki gelişmelere değindi. Bölgesel istikrar mesajı verdi.
2: Karadeniz'deki gelişmeler, enerji ve ulaştırma güvenliği, hibrit tehditler ve bölgesel jeopolitik rekabet, Güney Kafkasya'nın güvenlik ortamını da doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenle Türkiye olarak güvenlik politikamızı sadece mevcut tehditlere cevap verme anlayışıyla değil, caydırıcılığı güçlendiren, bölgesel sahiplenmeyi esas alan ve diplomatik çözüm kanallarını açık tutan bütüncül bir yaklaşımla yürütüyoruz. Bölgedeki istikrarı, bölge ülkelerinin sahiplenmesi ve işbirliğiyle güçlendirmesini önemli görüyoruz.
0: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırıları ara seçimlerden önce artırabileceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağını artırmasına da dikkat çekiliyor.
1: İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a vurarak ülkeyi zayıflattıklarını ve durdurduklarını bu sözlerle ileri sürdü. Time dergisine konuşan Trump, Tahran'ın son ateşkes teklifini yetersiz bulduğunu belirtti. Tahran'a yeni saldırı sinyali verdi. Trump, İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdikleri, İran'a yönelik saldırıların 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra artıp artmayacağı sorusuna bu mümkün yanıtını verdi.
3: That will never have a nuclear weapon and is ready to fold up. I believe right after the election we'll win, but maybe before the election.
1: Washington'ın bölgedeki askeri hareketliliği de artıyor. İsrail İ-24 televizyonunun haberine göre Amerika Birleşik Devletleri USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle birlikte 9 ila 10 bin ek askeri Orta Doğu'ya gönderiyor. Geminin Kasım sonuna kadar bölgeye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisiyle yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor. Yeni sevkiyatla birlikte bölgedeki Amerikan askeri varlığı daha da artacak. Axios'a Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ve Katar'a iki ek Patriot bataryası konuşlandırdığını öne sürdü. Habere göre böylece olası bir Amerika Birleşik Devletleri-İran çatışmasında petrol ve doğalgaz tesislerinin İran'ın misilleme saldırılarına karşı korunması amaçlanıyor.
0: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'e ne oldu, yaşıyor mu yoksa öldü mü diye aylardır konuşulurken yeni bir iddia gündeme geldi. Hamaney'in kayınvalidesi Müçteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in 9 Temmuz'daki cenaze töreninde hazır bulunduğunu iddia etti.
1: İran dini lideri Müçteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in cenaze törenine katıldı. İddiayı dile getiren Müçteba Hamaney'in kayınvalidesi, dini liderin sağlıklı olduğunu da öne sürdü.
4: Elhamdülillah, sahih ve salim.
1: 28 Şubat'taki saldırıda hayatını kaybeden Müçteba Hamaney'in eşi Zehra Haddadi'nin annesi İran basınına konuştu. Meşhed'de açıklamalarda bulunan Tayyip'e Mahruzade, Müçteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in cenaze töreninde hazır bulunduğunu söyledi. Defin anında oradaydı ifadelerini kullandı. Mahruzade, ayrıca çok şükür sağlığı tamamen yerindeydi dedi. İran'dan o dönemde dini liderin babasının cenaze törenine katılıp katılmayacağı hakkında resmi açıklama yapılmamıştı.

0: Hamaney babasının ve eşinin hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Kaldırıldığı hastane bombalanmış, dini lider oradan da yaralı olarak kurtarılmıştı. 8 Mart'ta İran'ın dini lideri olarak seçilen Müçtaba Hamaney uzun süredir kamuoyunun önüne çıkmadı. Görüntü paylaşmadı. Amerika Birleşik Devletleri Müçtaba Hamaney'in saldırılarda ağır yaralandığını iddia ederken İran'ın sağlıklı olduğunu savunuyor. İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney için İran ve Irak'ta günler süren anma ve cenaze törenleri düzenlenmişti. 9 Temmuz'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle Meşet'teki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmişti. Ali Hamaney'in cenaze namazını en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırmıştı. Allahu Ekber. Allah!
1: ABD basınından Trump'ın damadı Kushner hakkında çarpıcı iddia geldi. Bu müzakerelerde de yer alan bir isim biliyorsunuz Kushner. Ve İsrail ordusuna tedarik sağlayan şirketlere yatırım yapan finans grubunun en büyük hissedarı olduğu öne sürüldü ABD basınında. Beyaz Saray ticari faaliyetleriyle diplomatik çalışmalar arasında Kushner'in bir bağlantı olmadığını savundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın damadı ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail ordusuna tedarik sağlayan şirketlere yatırım yapan finans grubunun en büyük hissedarı olduğu iddia edildi. CNN'in haberine göre Kushner, Gazze'de barış görüşmelerinde kilit rol üstlenirken, aynı zamanda İsrail'in askeri tedarikçileriyle bağlantılı yatırım şirketinin de en büyük paydaşı konumunda. Kushner'ın Affinity Partners şirketinin İsrail finans grubu Phoenix Financial'ın %7,4'lük hissesine sahip olduğu ve bu payın değerinin 1 milyar dolara aştığı aktarıldı. Phoenix'in ise İsrail ordusuna tedarik sağlayan 9 şirkete en az 456 milyon dolarlık yatırım yaptığı öne sürüldü. İddiaların merkezindeki Kushner'ın avukatı, müvekkilinin yatırım kararlarına müdahale etmediğini ve bu kararları yönlendirmediğini savundu. Ancak CNN, Kushner'ın Eylül ayında Forbes'a verdiği demece atıfta bulunarak söz konusu finans grubunun yöneticileriyle düzenli görüştüğüne dair beyanlarını hatırlattı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Kushner'ın ticari faaliyetleriyle diplomatik görevleri arasında bağlantı bulunmadığı belirtildi. Kushner'ın diplomatik çalışmaları Trump'ın talebiyle gönüllü olarak yürüttüğü ve resmi devlet görevi olmadığı için mali durumunu açıklama zorunluluğunun bulunmadığı vurgulandı.
1: Şimdi biraz havaya bakacağız çünkü ülkemizin birçok noktasında sağanak ve şiddetli yağış var. Heyelan olan bölgeler var, sel olan yerler var. İstanbul'da da çok yoğun sağanak vardı. Dün biraz hava açtı ve önceki gün bugün yine gün boyu yağış olacak uyarılar var. Hemen İrem Şimşek'ten öğrenelim. Bugün için ne görünüyor? Yani sel tehlikesi var mı İstanbul ve Marmara için İrem?
2: Evet, İstanbul için özellikle bugün yani cuma günü için AKOM bir uyarı yayımladı. Gün boyu aralıklarla yağış sürecek. O sebeple hem dışarı çıkanların önlemini alması gerekiyor hem de yer yer yollarda tıkanıklık olabilir dendi. Fakat tam şu anda bir sel riski gözükmüyor. Sadece yağmurun aralıklarla gün boyunca devam edeceği açıklandı ki tam da şu anda biz Ahmet Korkmaz'la birlikte Beşiktaş sahilindeyiz. Şu anda tekrardan yağmur başladı. 1-2 dakika önce hava burada gayet açıktı ama belirttiğim gibi İstanbul'da gün boyunca yağmur sürecek. Yarın sabah yaklaşık saat 10'a kadar yağmur devam edecek aralıklarla yer yer. Özellikle Boğaz çevresinde zaman zaman kuvvetlenebilir yağmur. Sarıyer'de, Beykoz'da, Arnavutköy'de yoğun bir yağış göreceğiz gün boyu. Avrupa yakasında bu semtlerde yoğunluk göreceğiz. Anadolu yakasında Ümraniye, Çekmeköy'den güneye doğru yağış gelecek. Bu tarafta Avcılar Bakırköy'den yine güneye ilerleyen bir yağış var. Şehrin kuzeyinde metrekare başına 30 ila 60 kilogram arasında yağmur göreceğiz gün boyu. Ki sadece yağmur da değil, sıcaklıklar da düştü bu hafta. Hafta başından beri çok yoğun, yağışlı ve serin bir hava var. Mevsim normallerinden çok daha düşük bir sıcaklık hissedilen 17-18 derece bugün. Sadece yağmur değil, fırtına ve rüzgar da etkili olacak gün boyunca. Gün boyu aralıklarla saate 40 ila 70 kilometre hızda fırtına göreceğiz. Şu anda da

Çok yoğun bir sağanak var burada. Tekrardan Ahmet Korkmaz'dan isteyeyim. Burada vatandaş hızlıca yağmurdan kaçmaya çalışıyor. Önlemini alan, şemsiyeyle çıkan da var. Fakat dediğim gibi aralıklarla yağdığı için yağmur, hazırlıksız yakalanan da var. Tabii sonbahar beklenilenden çok daha hızlı ve kuvvetli bir etkiyle geldiği için kıyafetler de çok değişken. Yani kimisi mont, kaban giymiş, şal takmış, önlemini almış fakat çok daha ince giyinen

0: yağmuru dediğim gibi hazırlıksız yakalanan da var, önlemini alan da var. Sadece yağmur da değil, şu anda yoğun bir fırtına da var burada. Ki önümüzdeki günlerde sıcaklık tekrardan yükselecek ama yine çok değil, 20-21 dereceye kadar çıkacak. Yağmurun da bugün gün boyunca etkili olması bekleniyor.
1: İrem, siz de ıslandınız. Teşekkürler aktardığın için. Evet, Beşiktaş yağmurlu. Gün boyu da İstanbul'da yağmur yağacak. Bu arada gün ortasına başlarken Ankara'ya bağlanmıştık. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir fon koordinasyon kurul toplantısı yapıldı. İkincisi yapıldı toplantının ve bitmiş toplantı. Emre Karaca'ya dönelim hemen. Bir açıklama var mı ve ya da ne zaman olur? Bir bilgi var mı bu toplantıya ilişkin Emre?
2: Serap Bey'le toplantı az önce bitti, sona ermiş durumda. Tabii Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında fon koordinasyon kurulu hafta içerisinde tesis edilen bir mekanizmaydı. Bu tesis edilen mekanizmada ekonomi kurmayları bir araya geldi ikinci kez bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve ilerleyen dakikalarda İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin olarak alınan kararlar, ek ilave tedbirlere ilişkin olarak açıklama yapılmasını bekliyoruz. Yazılı bir açıklama beklentimiz olduğunu altını çizelim. Dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mecliste bulunan resepsiyonda bu kurula yönelik olarak soruları yanıtlarken bugünü işaret etmişti. Aslında dün sormak istediğimiz soruların yanıtlarını da bugün bulacağız. Kendisinin dünkü ifadelerini aktaralım. Ek ilave tedbirler alınabilir dedi. Hangi alanlara yoğunlaşılması gerektiğine mercek tutacağız ifadesini kullandı. Kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz dedi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu'nu işaret ederek oralarda bağımsız otoriteler kendi kararlarıyla ilgili kurullarımızın açıklamalarını da beklemek lazım dedi. Yani aslında bu bir süreç olduğunun altını çizdi. Bugün İletişim Başkanlığı toplantının genel çerçevesine ilişkin olarak bir açıklama yapacak. Ancak bundan sonraki süreçte tıpkı geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine SPK, DDK gibi kurumların açıklamalarına gözler çevrilecek. Bizler de artık yazılı açıklamayı bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda bu açıklama geleceğini ifade edebilirim.
1: Emre Karaca, çok teşekkürler. Yani tabii on binlerce insan merakla takip ediyor. Ne zaman paramızı, ne kadarını alacağız diye önemli açıklamayı da biz de vereceğiz yapıldığında. İzmir'e gidelim. Torbalı'da yaklaşık 30 bin dekarda ekimi yapılan pamukta kozalar açılmaya başladı. Ve hasat heyecanı da başladı. İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'yı pamuk tarlasında gördünüz. Dinliyoruz seni Gülçin.
3: Serap Bey, tabii üreticinin bir yıl boyunca beklediği gün geldi. Ekili alanlarda da, tarlalarda da beyaza büründü. Tabii beyaz altın diyoruz her zaman. Türkiye'nin birçok noktasında, özellikle de Urfa'da, Çukurova'da ve Ege'de de tarlalarda bir beyaz hasat heyecanı var. Bakın, aslında böyle bir gonca halinde bu koza ve bu kozanın içi o beyaz pamukla dolduğu zaman açıyor ve tarlalarda da işte %60'da bu kozalarda pamuk görününce hasatta başlıyor. Geçmiş yıllarda tabii ki elle yapılıyordu ama şimdi makinalarla birlikte hasat heyecanı sürüyor. Geçen yıl bu tarlalardaydık. O zaman su stresini konuşmuştuk. Yani iklimin aslında pamuk üzerindeki etkisi çok büyüktü. Bakalım bu yıl aslında hem ekili alanları konuşalım. Çünkü yanımızda Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş var. Şimdi beyaz pamuk diyoruz, beyaz altın diyoruz ama tabii ekili alanlarda böylesine kaliteli bir pamuğu da bulmak çok kıymetli. Nasıl bu yıl verim?
4: Bu yıl hasadımız yeni başladı Menemen Ovası'nda. Geçen yıl kuraklıkların dolayı bayağı bir rekolte kaybı olmuştu ovamızda. Bu yıl barajlarımızın dolu olduğundan dolayı kuraklıktan bir sıkıntı çekmedik. Fakat üretim maliyetlerinin yüksek olması, pamuğun para etmediğinden dolayı pamuk üretiminden ne yazık ki üzücü bir şey, hızlı bir kaçış var. Diğer ürünlere yönelirdi. Bizim beyaz altın dediğimiz, vazgeçemediğimiz bu dünyada en kaliteli pamuğun üretildiği bu topraklardan pamuk üretiminin azalması maalesef bizi çok üzüyor. Fakat çaresizlikten diğer ürünlere yöneldik.
3: Çünkü burada tabii beyaz altın diyoruz ama beyaz altın hala da değerini koruyordur. Çünkü bir öyle bir ürün desene ki, yani diğer ürünlerde de o arz talep dengesini sağlıyor. Nasıl bir etkisi var pamuğun özellikle tarladaki üreticiye?
4: Şimdi pamuk bir denge ürünüdür. Pamuğun para ettiği yıllarda diğer mahsuller de eder. Bunun nedeni pamuk ekim alanları büyük arazilerde olur. Pamuğun ekilmediği yıllarda bu arazilere daha değişik ürünler de şey yapar. Bu da arz talep dengesini bozuyor. Pamuk stratejik bir ürün. Ülkemiz içinden de çok önemli bir katkısı var. Tekstil sektöründe, hayvancılık.

0: yem sanayinde kullanılıyor. Pamuk evet sağlık açısından giyimden kuşamdan, fakat dediğim gibi üretim maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı, pamuk fiyatlarının 4 yıl evvelki fiyatlarda kalmasından dolayı pamuk üretiminden hızlı bir şekilde vazgeçiyoruz. Bu da bizim için çok üzücü. Şu bereketli topraklarda bu beyaz altının kaybolmasını istemiyoruz.
1: Ekin olanlar ne kadar azaldı? Nasıl bir gerileme yaşandı geçtiğimiz yıllara göre?
0: Önceki yıllara göre %80 ovamızda bir azalma oldu. Daha önceleri kuraklıktan dolayı azalma vardı. Fakat bu yıl pamuk ürününün 3-4 yıldır para etmemesinden dolayı, maliyetlerin çok artmasından dolayı aşağı yukarı bölgemizde 140 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılıyordu. Şu anda 125 bin dönümlere düştü. Yani bu da %80 ovamızda pamuk ekimi azaldı.
1: Bu hasat tabii şimdi makinalarla birlikte devam ediyor. Geldiğimiz zaman aslında çok daha büyük bir beyaz desen vardı. Yavaş yavaş azalmaya başladı. Hasat ne zamana kadar sürecek?
0: Bölgemizde hasat yeni başladı. Evet, daha önceleri ovamız bembeyaz gelinlik şeyindeydi, gelinlik giymişti. Fakat dediğim gibi ürünün para etmemesinden dolayı diğer ürünler, ayçiçek, buğday dikim alanları oldu. Hasat yeni başladı ovamızda. Aşağı yukarı hasadımız Menemen Ovası'nda bir aya yakın devam edecek.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben size teşekkür ederiz.
1: Bereketli olmasını diliyoruz. Ekim ayı demek hasat dönemi demek ve beyaz tarlaların beyaza büründüğü bu noktada hasat heyecanı sürüyor diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
2: Gülçin Ayça'ya konuğuna teşekkür ediyoruz. Herkes emeğinin karşılığını alır umarım. İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde aile festivali var. 6 Ekim'e kadar sürecek festival. Hem çocuklar hem de yetişkinler için özel etkinlikler düzenleniyor.
3: Çok eğleniyoruz, çok mutluyuz. Tüm çocuklar için her şey var.
4: Biz arkadaşlarımızla geldik. Bakar mısınız şuraya? Mario oynuyorlar, basket oynuyorlar, çocuklar dolaşıyor.
5: Çocukları sanatla buluşturan standlar, özel oyun alanları ve gösteriler. Aile Fest hem eğlendiriyor hem öğretiyor.
6: Her yeri gezdik, her yaşa uygun, her şey vardı etkinlik olarak.
7: Hizmet etkinliklerinde, boya etkinliğine katıldı. Paylonca gösterisine katıldılar.
8: Aşmak ve başarmak için çok gayret gösteriyor.
6: Her yaş grubu için özel hazırlanan etkinliklerde çocuklar ve aileler festivalin tadını çıkarıyor.
5: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın düzenlediği Aile Fest İstanbul Rami Kütüphanesi'nde devam ediyor. 6 Ekim'e kadar sürecek festivalde konserler ve söyleşiler de var.
9: Evet, evdeydik, havayı güneşli bulunca dışarı çıktık, buraya geldik. Çocuğum için de çok iyi oldu. Çok eğleniyor şu an.
4: Her şeyden gelmiş ya. Bütün büyük küçük demeden ama bedava bir şey değil.
10: Abi, hayır. Köperler
11: mi? Aileler çok memnun. Çocuklar daha bir memnun.
8: Gerçek kahramanlar olsun. Sen misin?
2: Saat 5'inde görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, İçimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye

0: Evet, tekrar merhaba gün ortasından. Fon krizi mağdurlarının yakından takip ettiği bir konu ödeme süreci. Bununla ilgili de bugün bir toplantı vardı. İkinci toplantıyı yaptı fon kurulu. Az önce 2 saatte toplantının bittiğini öğrenmiştik. Hemen Emre Karaca'ya gidelim, başkente. Bu konuyla başlayalım. Toplantıya ilişkin notlar neler Emre?
1: Serap Belet Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. İkinci kez toplanmıştı Beştepe'de ve toplantının bitimiyle birlikte de saniyeler önce İletişim Başkanlığı tarafından toplantının içeriğine ilişkin açıklama yapıldı. Şimdi bu açıklamadaki detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Şimdi bu konuyu açacak olursak sermaye piyasası kurumu çerçevesinde bilindiği gibi bir ödeme takvimi hazırlığı vardı. Tasfiyedeki fonlara ilişkin bir ara ödeme duyurusu yapılma kararı alınmıştı. Bir önceki yayında da belirttiğim gibi 1 milyon TL'lik bir kırmızı çizgi belirlenmişti. Yani mağdur olan küçük yatırımcıların ana sermayeye koydukları paranın geri ödenmesi söz konusu olacak bu takvimin işlemesiyle birlikte. Bu çerçevede de ivedilikli bir şekilde bir ara ödeme gerçekleşmesi kararı alınmıştı. Her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere ödenecek ara ödeme tutarının 1 milyon TL'yi aşmayacağı belirtilmiş. 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL'lik

bir ara ödemenin gerçekleşmesi kararı daha önce alınmıştı. Şimdi bunun bazı detayları da var. Ancak merak edilen unsur şüphesiz ki ödeme takvimiydi. Bu açıklama içerisinde ödeme takvimine ilişkin olarak net, spesifik bir ibarenin yer almadığını söyleyebilirim. Ancak şüphesiz ki önümüzdeki günlerde burada netlik kazanacaktır. Şimdi açıklamanın ikinci paragrafını okumak istiyorum. Devamında çalışmaları bir süredir devam eden sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Nihai hal verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar verilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. Bu cümle önemli çünkü merak edilen bir unsur da buydu. Buradaki mağduriyetin giderilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olarak ek bir yükümlülük doğacak mı, bir getiri doğacak mı şeklinde bir soru işareti vardı. Bu cümle bu soru işaretine yönelik olarak verilmiş gibi gözüküyor. Şimdi ilgili kurumlar ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir ifadesi de yer aldı. Yani 3 paragraflı bir bir duyuru yapıldığını söyleyebiliriz. Şimdi fotoğrafta da görüyorsunuz. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık yaptı. Ancak toplantıda tabii ki dikkat çekici isimler var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek var. Adalet Bakanı Akın Gürlek de toplantıda katıldığını söyleyelim. Merkez Bankası Başkanı, SPK Başkanı gibi isimler var. Tabii meclis boyutuna ilişkin olarak da dikkat çekici isimler var. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Elitaş, Mustafa Elitaş da bu toplantıda yer alıyor. Hemen hemen ekonomi anlamında Türkiye'de etkin olan kurmayların hepsinin bu toplantıda dahil olduğunu da fotoğraftan görmekteyiz. Tabii konuya ilişkin olarak aslında merak edilen başka sorular da vardı. Alınan tedbirler ve önlemler vardı. Dün Cevdet Yılmaz da kendisi mecliste bulunan resepsiyonda bu sorularımızı yanıtlamıştı. Ek ilave tedbirlerin alınabileceğini işaret etmişti. Açıklama içerisinde bu ek ilavelere yönelik olarak da referanslar olduğunun altını çizebiliriz. İlk cümleyi bir kez daha okumakta fayda görüyorum. Çünkü herkesin merak ettiği o ara ödeme formülü nasıl olacak, takvim nasıl olacak, buna dair işaretler bulunuyor. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yönetimine ilişkin ilgili kurumların ve kurulun aynı tarihteki fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir deniyor. İkincil düzenlemeler derken yine Cevdet Yılmaz'ın ek ilaveler çerçevesine işaret edildiğini söyleyebiliriz ve ödeme takviminin değerlendirildiği de belirtiliyor. Şu aşamada ödeme takvimine ilişkin tabii netleşmiş bir çerçeve olmadığını söyleyebiliriz. Bir formül olmadığını söyleyebiliriz. Ancak yakın zamanda bu ödemenin gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılacağını işaret etmişti. Şimdi burada haksız kazançlara ilişkin olarak bir başka uygulama da devreye sokulmuş durumda. Onun da detaylarını vermek gerekirse haksız kazançların iadesi içinde sorunlu her fana yönelik özel bir hesap açılacak. Burada amaç şu: tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleşen katılma payı satışlarında fahiş kazanç elde eden isimlerin bu kazancı ilgili fonlara iade etmek isteyenler için de isteğe bağlı iade hesapları açıldı. Şimdi bu hesaplara TMSF bünyesinde açıldı. Yani fahiş bir miktar elde eden, özellikle tasfiye kararından önceki süreçler burada referans veriliyor, kişiler, yatırımcılar bu kazançları isteğe bağlı iade hesaplarına yönelik olarak iade edebilecekler. Böylelikle de aslında mağdurların diyebileceğimiz ya da fon yatırımcıları olarak da tanımlayabileceğimiz kümenin buradaki mağduriyetlerinin, eksilerinin giderilmesi hedefleniyor. Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yani TMSF bünyesinde böyle bir formül de ortaya konmuş durumda. Bu mekanizma çerçevesinde de ilgili fonun tasfiye mal varlığı dahil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılmayacağı da ifade edilmiş durumda. Şimdi bu görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek de yer aldı. O fotoğrafta karesinde sizler de gördünüz. Adalet Bakanı Akın Gürlek de dün yine konuya ilişkin olarak geniş yaptığı açıklamalarda bulunmuştu. Şu ifadesi önemliydi: Borsa İstanbul'da 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğinde kendisi duyurmuştu. Yani ekonomi boyutunu aktarmaya çalıştık. 3 paragraflık bir açıklama var. Ödeme takvimi konusunda spesifik bir değerlendirme söz konusu olmasa genel bir çerçeve yapıldığı belirtiliyor. Özellikle sermaye piyasası kurulu nezdinde değerlendirmeler yapıldığının altı çizildi.

0: Dizilmiş. Tabii adli boyutu da var. Adli boyutuyla ilgili de yine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in önümüzdeki süreçlerde vereceği mesajlar önemli olacaktır. Bir kez daha yineleyelim. Bugün Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanı yine Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı gerçekleşmiş oldu ve bu toplantının ardından da İletişim Başkanlığı nezdinde yazılı bir açıklama yapıldı. Detayları aktarmaya çalıştık.
1: Emre, teşekkür ediyoruz. Evet, insanlar o şimdi herhalde bu toplantıdan sonra bir de takvim açıklanacaktır. Çünkü paralarını ne zaman alacaklarını ve ne kadarını alacaklarını merakla bekliyorlar. Adli boyutu demişken hemen oraya gidelim, adliyeye. Arzu Kaya da bu süreci takip ediyor. Bugün itibarıyla tutuklu sayısı, yeni gözaltılar nedir, son bilgiler Arzu?
2: Serap Belet, aslında geceden sabaha süren yoğun bir trafik söz konusu soruşturma kapsamında, aslında haftalardır devam ediyor desek de yeridir. Gece saatlerinde 4 şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 65'e yükselmiş oldu. Kimler tutuklandı? Desek Faktöring ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4 isim, aynı zamanda kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak tanınan İsmet Öğüt'ün de tutuklandığını biliyoruz ki Öğüt'ün 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında fondan 3 milyar 92 milyonluk bir çıkış yaptığı tespit edilmişti. İşte bu tespitler doğrultusunda soruşturmaya giren deliller ve belgeler akabinde İsmet Öğüt'ün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı ve toplamda da tutuklu sayısı dediğimiz gibi 65'e yükselmiş oldu. Bu sabaha gelecek olursak da emniyette işlemleri devam eden 19 şüpheli bulunuyordu. Son olarak eğer yeni bir dalga operasyon gerçekleştirilmezse emniyetteki tüm şüphelilerin işlemleri tamamlandı, onu söyleyelim, altını çizelim. 19 şüphelinin şu anda savcılıktaki işlemleri devam ediyor. Savcılıktaki işlemlerin ardından da bir sulh ceza hakimliğine sevk edilme durumu da olması muhtemeldir. Sevk edilen isimler arasında şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. Peki gerekçe nedir? Şarkıcı Nil Özalp'i bu fon soruşturmasına dahil eden. Şimdi biliyorsunuz Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız dosya kapsamında tutuklu bulunuyor. Muhammed Yarız'a ait belgeleri iddia o ki evinde sakladığı noktasında bir ihbar alınıyor. İşte bu ihbar üzerine Nil Özalp'in evinde aramalar gerçekleştiriliyor. Bu aramalardan sonra da el konulan belgeler inceleme altında ve böylelikle Nil Özalp'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmış oldu ve şu anda da adliyede işlemleri devam ediyor. Dediğimiz gibi geceden sabaha akan bir trafik söz konusu. Gece saatlerinde tutuklamalar, sabah saatlerinde ise şu anda savcılıkta bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Biz de gün boyu bu süreci takip edip aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.
1: Arzu Kaya, çok teşekkür. Gelelim Manisa'daki dün yaşanan göçeğe. Soma'da yaşandığı, daha önce de ne yazık ki Soma maden faciasında 301 madenci yaşamını yitirmişti. Korkunç ihmallerin sonucunda yine bir maden kazası 5 işçi yaşamını yitirdi. Göçükle ilgili soruşturma sürüyor. 9 şüpheli gözaltına alındı. 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 3 Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü bu soruşturmada olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri maden şirketi genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ve İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Yolsuzluk operasyonu. Belediye başkanı da gözaltında. Emine Derya oradan karşımızda. Kaç gözaltı var? Kimler gözaltında Emine?
3: Serap Belet, soruşturma kapsamında toplamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de bulunuyor. Yeni bir bilgi olarak aktaralım. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra Ankara'ya gönderildiler. Ankara'ya doğru yola çıktılar. Neden soruşturma başlatıldı? Toplamda 28 şüpheliye 4 ayrı suçlama yöneltildi. suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi. Toplamda 28 şüphelinin 23'ü kamu görevlisi aynı zamanda ve bu soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bugün düzenlenen operasyonda şu anda Okan Bıdıklı ile birlikte bulunduğumuz Eyüp Sultan

0: bulunan belediye binasında da sabah saatlerinde mali şube ekipleri tarafından bir arama çalışması yapıldı. Yine farklı noktalarda da yapılan arama çalışmalarında el koyma işleminin de gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii ki soruşturmaya dair en dikkat çekici kısım belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de gözaltına alınmış olması. Bu arada şunu da aktaralım. Toplamda gözaltı kararı verilen 28 şüphelinin tamamı bugün yakalanarak gözaltına alındı ve az önce söylediğim gibi sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıktılar. Biz de buradayız Eyüp Sultan Belediyesi'nde. Hem gelişmeleri takip ediyoruz hem de yeni bilgiler elde ettikçe Habertürk ekranlarından paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Emine Derya'ya teşekkür ediyoruz. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkinde 3 ayrı dava açıldı. Sanıklar kim? Suçlamalar neler? İlginç ayrıntılar var. Alihan Tok'tan dinleyelim.
2: Evet Serap Belet, burada tabii 3 ayrı farklı kamu davası var. Bu davalardan birisi o dönem adli tıp kurumunda çalışan 3 kişiyle alakalı. Birisi ailenin özel doktoru ve 2 kişi de aile üyeleri. Yani burada Gülderen Deniz Olgun Kuriş ile Hilmi Tuna Kuriş hakkında da bir kamu davası açıldı. Ayrı ayrı suçlamalardan. Aile üyelerinden başlarsak aile üyeleriyle alakalı 2017 yılında hayatını kaybettikten, yani Eylül 2016'da hayatını kaybettikten sonra Arif Ahmet Deniz Olgun cep telefonu. İşte o ikisine de bırakıldı. Yani Gülderen Deniz Olgun ile Hilmi Tuna'ya verildi o cep telefonu. Ama daha sonra o cep telefonundan hiçbir şekilde haber alınamadı. Soruşturma tekrar açıldığında 2026'da Kısıtlı'da yapılan aramalarda o cep telefonu bulunamadı ve o dönem cep telefonu üzerinde herhangi bir incelemede yapılmadığı tespit edildi. Şimdi cep telefonu nerede? Dolayısıyla ilk soru bu ve bu soruya yanıt aramak için de Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında suç delillerini yok etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bir diğeri 3 adli tıp kurumu görevlisine, biliyorsunuz 2016'da yapılan adli tıp kurumu çalışmalarında morg ihtisas dairesi o dönem ölümü beyin kanamasına yönelik vermişti ve doğal ölüm olarak değerlendirmişti. Şimdi daha sonra soruşturma tekrar başladığında o dönem yapılan otopsi kayıtları istendi ama o kayıtlar yok dendi. Defalarca yok dendi. Ve en sonunda tekrar yapılan otopsi kayıtları incelemesinde bu ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Peki ölüm şüpheli ise o dönem neden doğal ölüm olarak kayıtlara geçti? Altında kimin imzası var ve aynı zamanda bu kayıtlar savcılık istemesine rağmen neden verilmedi? Neden burada böyle bir kaydı gizleme durumu var? Bunlarla alakalı da soruşturma devam ediyor ve bununla alakalı işte 3 adli tıp kurumu görevlisine belgede sahtecilik suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bir diğeri de özel doktor Nurettin Demirkol ile alakalı. Aslında orada o dönem ailenin özel doktorluğunu yapan ve olay yerinde de olan doktordan bahsediyoruz. Kendisi ifadesinde orada olmadığını ve ailenin özel doktoru olmadığını ifade etmişti. 155 kayıtları tekrar ortaya çıkarıldı. O kayıtlarda 155'i arayan kişinin kendisi olduğu ortaya çıktı. Yani direkt olarak kendisi ismini de vererek, yani Nurettin Demirkol diyerek 155'i arıyor ve ailenin aile hekimi olduğunu da net bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla ona da yalan tanıklık suçlamasıyla kamu davası açıldı ki kendisi zaten tutuklanmıştı. Şimdi burada soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Zaten Ağustos ayında FETÖ'ye bir işlemi yapılmıştı. 8 ayrı birimde inceleniyor. Deniz Olgun'un ölümüyle alakalı bir rapor oluşturulacak. Bu raporla alakalı da zaten tüm incelemeler, teknikler yapıldı ve sonunda bu raporda dosyaya girmiş olacak. Ama şimdilik en önemlisi burada cep telefonunun kayıp olması ve aile üyelerinin de burada soruşturmaya dahil edilmesi. Çünkü aslında Hilmi Tuna Kuriş de telefonun kendisine verildiğini kabul ediyor. Savcılık beyanında bu net bir şekilde var. Evet, cep telefonu kendisine verildi. Evine götürüldüğü de biliniyor ki bu avukatının beyanı da aynı şekildeydi. Ben arandım ve cep telefonunun Hilmi Tuna Kuriş'e verilmesini bana istediler. Benden bunu istediler dedi ve telefonu Kısıtlı'daki adrese götürdü. Soruşturma tekrar açıldığında eve gidip arama yaptı ekipler ama cep telefonunu bulamadı. Dolayısıyla bu da suç delillerini karartma suçuna iştirak ettikleri gerekçesiyle de bir kamu davası açılmış oldu.
1: Alihan Tok, teşekkür ediyoruz. İlginç bilgiler gerçekten. Ve dün merakla beklediğimiz duruşmada başladı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili.

0: Davanın ilk duruşması görüldü. Savcı Gülün'ün kızı için ağırlaştırılmış müebbet istedi. En çok da duruşmada olayın bir numaralı tanığı Sultanur Ulu'nun ne söyleyeceği merak ediliyordu.
1: Herkes tamam mı?
2: Ağladı. Yapmadım dedi. Savcıyı inandıramadı. Savcı delilleri dikkate alıp Gülün'ün kızı için en ağır cezayı istedi. Kararı ikinci duruşmaya kaldı. Şarkıcı Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandıktan 10 ay sonra hakim karşısına çıktı. Duruşmaya olayın tanığı Sultan Nur'la Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve Güllü'nün ablası Kader Tut'la katıldı. Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk sözü suçlamayı kabul etmiyorum oldu. Olay gecesi yaşananları anlatırken zaman zaman ağladı. Annesini camdan attığı iddiasını reddetti.
1: Anne neydi?
2: Tuğyan Ülkem Gülter'in sözlerine karşı olay gününü anlatan tanık Sultan Nur Ulu ise farklı şeyler anlattı. Kafamı çevirdiğimde Tuğyan'ın üst baldırından tutarak annesinin yüzü dışarı doğru bakarken pencereden attığını gördüm dedi. Bildiklerini Tuğyan'dan korktuğu için anlatmadığını ileri sürdü. Cenaze günü ben yanarsam seni de yakarım dedi ifadelerini kullandı. Mütalasını açıklayan savcı, Tuğyan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını istedi. Söz alan Tuğyan Ülkem Gülter, benim vicdanımda sakladığım bir suç yok. İsterlerse beni suçlasınlar. Ben yapmadığım bir şey için suçlanıyorum, vicdanım temiz dedi. 9 Ekim'deki duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.
0: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı kötü etkiledi. Cami minaresi ve bir ağaç devrildi. Çatılar zarar gördü. Bakın göz gözü görmüyor. Gelen görüntülerde ilçe genelinde sabah saatlerinde sağanak ve fırtına vardı. Fırtınanın şiddetiyle bir caminin minaresi yıkıldı ve ilçede ağaçlar devrildi. Çatılarda hasar oluştu. Tarım arazileri sağanak nedeniyle de zarar gördü. Bakın burada da bir şantiye zannediyorum. Muhtemelen şu an yapımı devam eden bir inşaatta yıkıntılar oluşmuş. Tarım arazileri büyük zarar gördü. Hasar meydana gelen yerlerde şimdi temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunun kısa süre içinde mecliste kurulması bekleniyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş partilerle görüşüp en uygun formülün ortaya konulacağını söyledi.
3: En kısa zamanda kuracağız.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım yolda. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda.
3: Bütün partilerle de bir temasla geçer. En uygun formülü, en uygun şekli ortaya koyarız.
2: İzleme kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, kurulun oluşturulması için bu ayı işaret etti. Öncesinde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor. Kurulun kaç vekilden oluşacağı ise henüz netleşmedi.
4: Partilerin oy oranına göre ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulmuş. Bu komisyonun görevleri belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok. Kanun teklifi verebilir, tavsiyeler de bulunabilir. Sayısı istihbarat komisyonunda olduğu gibi 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir. Bu bir hafta 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Çerçeve yasanın uygulanmasını izleyecek.
2: Meclis açılış resepsiyonunda konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da kurulun kısa süre içinde kurulması gerektiğini söyledi.
5: Peki izleme kurulu kurulduğu zaman biz de parti olarak bir üye vereceğiz. Bunda zaman kaybetmemek gerekiyor. En kısa zamanda izleme kurulunun kurulması lazım.
6: Parti olarak isim belirlediniz mi?
5: Hayır, henüz belli değil.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı kamuoyunda MİT'e ilişkin doğru bilinen yanlışları, doğru olduğuna inanılan yanlışları açıkladı. Kimler çalışıyor MİT'te, teşkilata girmek için referans gerekiyor mu? Ne kadarı personelin istihbarat görevlisi, yani daha doğrusu yaygın diliyle ajan? Bunlara ilişkin sorulara bakalım MİT nasıl yanıt verdi?
2: MİT Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kimler çalışıyor? Çalışan her

0: Herkes ajan mı? Teşkilata girmek için referans gerekiyor mu? Kamuoyunda merak edilen bu sorulara Milli İstihbarat Teşkilatı tek tek yanıt verdi. MİT, teşkilata ilişkin yanlış kullanılan bazı ifadelerin doğrusunu paylaştı. İlk olarak istihbarat faaliyetlerinin yalnızca ajanlıktan ibaret olduğu algısına yanıt verildi. MİT, istihbaratın bilgi toplama, analiz, teknoloji, siber güvenlik, dili, araştırma ve koordinasyon gibi çok sayıda alanı kapsayan çok disiplinli bir faaliyet olduğunu belirtti.
1: MİT'te çalışan herkes ajandır ifadesi doğru değil. Teşkilat bünyesinde mühendisler, analistler, dil uzmanları, yazılım geliştiriciler ve teknik personelin yanı sıra farklı uzmanlık alanlarında çalışan çok sayıda ekip bulunuyor.
0: Peki MİT'e girmek için referans gerekiyor mu? Teşkilattan yapılan açıklamaya göre böyle bir şart yok. Başvurular resmi kariyer sistemi üzerinden alınıyor. Adaylar, kurumun personel ihtiyaçları ve belirlenen süreçler doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvuru yapan herkes MİT tarafından aranıyor mu? Teşkilat buna da hayır diyor. Başvurular personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriliyor. Yalnızca uygun görülen adaylarla iletişime geçiliyor.
1: Bir diğer başlık ise istihbarat filmleri. MİT'e göre gerçek istihbarat çalışmaları sabır, analiz, teknoloji, koordinasyon ve hukuki sorumluluk gerektiren profesyonel bir süreç.
0: Ve teşkilattan vatandaşlara önemli bir uyarı. MİT vatandaşlardan telefonla bilgi ister ifadesi de yanlış. Teşkilat telefon, SMS veya sosyal medya üzerinden banka bilgisi, şifre ya da doğrulama kodu talep etmediğini belirtti. Vatandaşların bu tür taleplere karşı dikkatli olması istendi.
2: Şimdi Doğu Akdeniz'de son günlerde artan gerilimi konuşacağız. Kıta sahanlığı krizi yine patlak verdi. Yıllar öncesinden devam eden bu konu bu. Ankara-Atina hattında Yunanistan'ın deniz tabanından geçireceği kablo projesi gerilimi var. Tekrar alevlendi son günlerde. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. İzinsiz faaliyete izin verilmeyecek diye. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi emekli Tuğgeneral Özgür Tör stüdyomuzda konu. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Merhabalar. Uzaktan da şimdi Atina'ya gideceğiz. Atina'dan Habertürk muhabiri Takiber Berakis de bizimle. Yunanistan'ın da yeni bir Navtex ilan edeceği iddiası vardı. Önce bir kere orada bu konuya ilişkin son olarak neler konuşuluyor? Manşetlere hangi başlıklar atılıyor? Taki'den dinleyelim. Taki merhaba.
4: Merhabalar Atina'dan. Yunanistan Doğu Akdeniz'de denizaltı, deniz dibi elektrik kablosu döşenmesi projesine yeniden başlamaya hazırlanıyor. Hı hı. Buna Great Sea Interconnector diyorlar. Projenin ilk ayağı deniz dibinin, deniz tabanının incelenmesi. Yani projeye göre kablonun geçeceği deniz tabanının incelenmesi. Bu Türkiye'nin itirazlarına rağmen izin almamız söz konusu değil diyor Yunanistan. Böyle açıklamalarda bulunuyor. Proje Girit'le Kıbrıs'ın kesimi arasında kablo döşenmesini öngörüyor. Türkiye bunun Türk kıta sahanlığından geçtiği üzerinde duruyor. Daha sonra bu proje Rum kesiminden İsrail'e kadar uzayacak, oraya kadar döşenecek. Şimdi Yunan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı açıklamada izin almamız söz konusu değil. Hiç kimseden izin alınmayacak şeklinde çok iddialı bir açıklama yaptı. Yorgo Yerapetridis, Yunan Dışişleri Bakanı da Türkiye'yi bilgilendireceğiz. Yani sadece bilgi verilecek. İzin bu konuda izin veren tek merci Yunanistan'dır ifadesini kullandı. Savunma Bakanlığı'nın ne dediğini hatırlatalım. Çünkü Savunma Bakanlığı çok sert bir açıklama yaptı. 2020 yılında deklare ettiğimiz Birleşmiş Milletler'e kıta sahanlığımız var dedi. Hı hı. İzinsiz faaliyetlerde, bu kıta sahanlığında izinsiz faaliyetlere izin vermeyeceğiz dedi. Kablo veya bolu döşenmesi, bilimsel çalışmalar bizim kıta sahanlığımızda ülkemiz tarafından da koordine edilecek bir durum sayesinde gerçekleşebilir ifadesini kullandı. Görüyoruz ki bu bir çok büyük bir gerilim kapıda diyebiliriz. 2020 niye yeniden başlıyor bu projeye dedik Serap? Şöyle, çünkü 2020 yılında da ilk olarak teşebbüs etmiştik. Doğru. Yunanistan bu kablo çalışmalarına, ama Türkiye'nin çok yoğun ve çok sert diplomatik ve askeri girişimleri olmuştu ve bunların sonunda Yunanistan askıya almıştı çalışmalarını. Yunan hükümeti bunu dinlendi.

0: Bilmiyordu. O da sadece bir ertelemeden söz ediyordu. Ancak Yunan çoğunluk milletvekili, yeni demokrasi milletvekili Angelos Sinigoski, bu Türk uzmanı profesör, Türkiye ile ilişkiler uzmanı, o zaman geri adım attık şeklinde bir itirafta bulundu. Yeni bir veri var. Serap, yeni bir veri var. Yeni bir veri nedir? Bu kez bir Fransız şirketi çoğunluk hissesine sahip oldu bu projenin. Dolayısıyla bu bilimsel araştırmayı yapacak gemi de Fransız bayraklı olacak. Dolayısıyla Yunanistan biraz da buna güveniyor bu yeni ortamda şeklinde burada bazı yayınlar, bazı yorumlar var. Yani bu durumun değiştiğini, Türkiye'nin hem Yunanistan hem Fransa'ya karşı çıkma durumunda olacağı belirtiliyor. Ancak şu veya bu şekilde söyleyelim. Bir gerginlik söz konusu, gerginlik tırmanıyor. Serap.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Takiber Berakis. Zaten acaba hani arkasında hep Avrupa'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni alıyor Yunanistan. Zaman zaman geri adım atsa da arkada kim var, ne var acaba derken İsrail de var tabii. Onun da etkisini şimdi sizle konuşuruz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi hat bu söylenen. İsrail'den Güney Kıbrıs Rum yönetimine gitmesi planlanıyor. Oradan işte Girit'e doğru bir hat. Burada da bir kıta sahanlığı tartışması var. Bu yıllardır süren bir şey. Türkiye diyor ki 6 mil değil mi? Ama Yunanistan 12 mil. Yanlış
2: Evet.
1: hatırlamıyorsam. Bununla ilgili zaten Türkiye'nin Birleşmiş Milletleri'de sunduğu, yıllar öncesinden sunduğu bir bilgi var. Öncelikle bu kablo niye döşenecek onu da sorayım size. Nedir hedefleri? Yıllardır devam eden bir proje bu. Neden bu kadar önemli İsrail ve Yunanistan için?
2: Önce 6 mil ile ilgili ve 12 mil ile ilgili sadece şu hatırlatayım. Yani 7 mil olsa da Türkiye için savaş sebebi. Çünkü onu kademeli arttırmaya yönelik bir planları da var. Türkiye 6 milin üstünü kabul etmiyor. Yani o 11 mil yapsa da, o 10 mil yapsa da gene bir önemli bir çatışma riski barındıran bir konu olduğunu bir kenara koyalım. Şimdi Yunanistan'dan çıkıp önce biraz önce sizin söylediğiniz gibi Girit, oradan işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ki orada elektrik alışverişi kuzeyde de var. Yani su ve elektrik alışverişleri var. Oradan da İsrail'e gidecek 1200 kilometrelik bir hattan konuşuyoruz. Fakat
1: enerji ihtiyacını karşılamak amaçlı bir elektrik kablo
2: evet,
1: döşemesi mi bu?
2: böyle bir
1: Anladım.
2: ihtiyaç var mı derseniz tabii ki enerji ihtiyacı gittikçe artıyor. Var ama biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman aynı hattan dikkat edin İsmet denen işte buradan Güney Kıbrıs'ın üzerinden altından Levent'ten o bölgelerden çıkacak doğalgaz bir depolama hattıyla veya bir hapla böyle bir birleştirme hattıyla oraya doğru gidecekti. O projeden de bahsedeceğiz. Demek ki burada aslında daha doğrusu uluslararası onu destekleyen bazı şirketler Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı firmalar çekildiği için o proje çöktü. Yani çok uygun bir proje değildi ama burada şunun için bunu ifade ettim. Konu enerji değil. Niye değil biliyor musunuz? Hemen çok kısa söyleyeyim.
1: Lütfen.
2: Konu Kıbrıs'ın enerji ihtiyacı olsaydı Türkiye 70 kilometre. Yani Kıbrıs'a elektrik vermek için siz 1200 kilometre düzeltiyorum. 900 kilometreye yakın bir kablo döşeyip bunun bakımı işte biraz önce söyledi Taki Bey deniz altındaki fizibilitesini araştırması ve çok kolay masraflı bir işten
1: Tabii hem
2: bahsediyoruz.
1: uzun sürüyor
2: Evet.
1: hem çok pahalı bir iş.
2: 70
1: buradan alırdı
2: tabii.
1: diyorsunuz.
2: Yani demek ki konu o değil. Biraz önceki İsmet projesi, enerji. Gene Taki Bey'in söylediği açıklamalara bakacak olursanız çok cüretkar, diplomatik teamüllere aykırı. Biz izin almak zorunda değiliz. Bizim kıta sahanlığımız diyor. Şimdi deniz yetki alanlarına baktığımız zaman Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan bir anlaşma var deniz yetki alanında. Yani ne diyor? Türkiye'den bir hatla Libya'dan çıkan bir hattın
1: O
2: Akdeniz
1: arasında
2: ortası.
1: bir ortaklaşma.
2: Ve bunu Birleşmiş Milletler'e de bildirildi. Zaten bu kadar. Uluslararası hukuka uygun olan şey bu. Yani iki ülke anlaşır. Bunu da Birleşmiş Milletler, yani izin veren bir makam başka bir şey yok. Yani Birleşmiş Milletler evet bu izin verilmiştir falan diye böyle bir yazı falan vermiyor. Demek ki Türkiye-Libya arasındaki şu orta hatta, şu ya kablonun geçeceği hatta
1: Oraya da
2: bölümde
1: giriyor değil mi bu arada?
2: Bizim
1: Zaten
2: denizi.
1: oraya da giriyor. Yani Türkiye-Libya
2: Tabii.
1: arasındaki bu kıta sahanlığı anlaşmasının da ihlali var burada.
2: Orası neresi? Aynen dediğiniz gibi. Peki orası neresi derseniz, orası da yani Edirne neyse, Hakkari neyse orası da odur. Farklı bir hemen ben tersten çevireyim bu olayı. Diyelim ki Türkiye ile İtalya arasında böyle bir anlaşma oldu. Biz de gittik Fethiye'den ki daha yakın Otranto ölçek olursanız yaklaşık olarak. Hemen oradan Yunanistan Ege'nin ortasından geçirdik kabloyu. Dedik ki biz Navtex bildireceğiz. Herhangi bir izin almamıza gerek yok dedik.
1: Atina'nın güneyinden geçireceğiz
2: Tabii
1: kabloları
2: tabii.
1: dedik mesela.
2: Bu olabilir
1: acaba
2: mi?
1: Olabilir mi?
2: Olmaz çünkü...

0: Orada şöyle, tamam uluslararası su falan var ama bir de Yunanistan'a ait karasu olan oldu, deniz etki alanı oldu. Bu uygun değil. Dolayısıyla bu aynı olay.
1: Burada bir de bu herhalde bu hattı bir kere geçirdiğinizde burada zaten bu zinciri bir daha kırdığınızda uluslararası hukuktaki her şeyi kırmış oluyorsunuz.
0: Bravo.
1: Dediğiniz gibi Doğu Akdeniz'deki bu doğal gaz vesaire gelecekte atılacak birçok adım silahlanma vesaire bir meşruiyet kazandırmak gibi de bir hedef var muhtemelen.
0: Bravo, söylediğiniz çok önemli. İşte biraz önce söylediğimiz o hani İsmet projesi işte bütün bunlara baktığında topladığın zaman amaç bu. Türkiye'nin egemenliğini orada diyor ki sen egemen değilsin. Ben egemenim diyor.
1: İstersem gelirim burada bunu yaparım.
0: Meis Adası gibi küçücük bir şeyle ki adaların deniz etki alanı bu tarz olmaz. Ada devletlerinin olur. Hı hı. Uluslararası hukuk temel konudur. Onun öyle bir geniş deniz etki alanı olamaz. Yani 40 bin kilometrelik falan böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla zaten Türkiye Libya anlaştı. Bu anlaşmadan mütevellit olarak bu geçerse bizim sınırlarımızdan, bizim yetkili olduğumuz deniz etki alanından geçecek.
1: Buna bu Türkiye daha önce dedi ki yani 90'larda da yine bu bir savaş sebebidir.
0: Evet.
1: Yani bu 6 milin ötesine geçmek bizim için savaş sebebidir. Yakın zamanda da söylendiği için zaten askıya alındı. Ama iptal edilmedi, askıya alındı. Bu belli ki belli aralıklarla zorlanıyor. Şimdi İsrail de çok kışkırtıcı bir rol üstleniyor bu Yunanistan'la ilişkilerinde. Ya bunu göze alabilecekler mi? Yani bu bir çatışmaya varabilecek bir hamleyi atarlar mı?
0: Şimdi atabilirler.
1: Yoksa sadece bir...
0: Yok, atabilirler. Bu yaklaşan Yunanistan seçimleriyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bu değerlendirmeyi çok eksik buluyorum. Bazen öyle değerlendirmeler yapılıyor. İşte Yunanistan seçimleri yaklaşıyor. Bu öyle değil. Çünkü bu Yunanistan'ın ekonomik krizin olduğu zaman, yani 2011'lerde Yunanistan çok ciddi ekonomik, ağır ekonomik krize girdiği anda ciddi bir silahlanma programı başlattı. Makul mü, mantıklı mı? Yunanistan kendi iç dinamiklerinde bunu yapabilir mi? Yapamaz. Demek ki Yunanistan'ı buna memur eden güç, küresel akıl güç ne dersiniz? Hı hı. Diyor ki bir Türkiye-Yunanistan çatışması olsun ve Türkiye özellikle Orta Doğu'dan yani Suriye, Irak o bölgelerden daha sıkıntılı bir sürece girmesini hedefleyen bir küresel akıl var.
1: İsrail var o zaman daha çok. Yani daha çok İsrail mi? Evet, Fransız şirketleri, Fransa'nın bayrağı vesaire az önce söylendi ama bu çıkarlara bakınca hangisininki daha önde? İsrail'de Netanyahu'nun son açıklamalarına da bakarsak eğer.
0: Tabii ki İsrail burada çok önemli bir başat görevici yer. Ama tek başına mı değil? Fransa. Şimdi ABD. Bakın Fransız gemisinin konması. Hı hı. Şöyle söyleyelim. Değerli seyircilerimiz, Güney Kıbrıs'ın yönünde bir tören geçişi yapıldı. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması ile ilgili.
1: Evet.
0: O tören geçişindeki askerlere baksınlar.
1: Tamam.
0: Kimin bu işte arkasında olduğunu anlarlar. Nedir?
1: Hangileri?
0: Mesela Fransa. Nedir?
1: Evet.
0: İsrail. Nedir? İşte Amerika Birleşik Devletleri. Yani İngiltere'de var ama İngiltere zaten hep orada var. İngiltere direkt bunu çok destekleyen konumda görünmüyor. Tam tersine orada hatta diğerlerinin gelmesinden biraz da rahatsız ama o tarihsel dokunuk olarak orada olduğu için o farklı bir statüde. Ama baktığınız zaman o ülkelere bunlar var. Ne tesadüf ki bu biraz önceki boruyu geçirmek için fizibilite çalışması yapan şirket de Fransız şirketi. Hı hı. Yani çok büyük bir tesadüf. Yani ne bileyim başka bir şirket olabilir miydi? Dünyada
1: zaten İsrail'le
0: işte...
1: yani orada bir ortaklaşa Doğu Akdeniz üzerine başka anlaşmaları da var. Ortaklaşa zaten uzun vadeli dediğiniz gibi boru hattı vesaire. Şunu da merak ediyorum. Konuyu çok dağıtmak istemem ama. Daha önce Mısır'la Atina'da yine bir bizim Libya'yla yaptığımız anlaşma gibi bir anlaşma yaptı. Türkiye-Mısır ilişkilerinin kötü olduğu dönemlerde. Daha sonra dendi ki aslında Meis'in doğusundan böyle bir hat var. Hala Mısır'la bir Doğu Akdeniz Anlaşması Libya gibi yapılabilir ilişkiler düzeldiğinde. Buna ihtimal veriyor musunuz? Olabilir mi? O neyi değiştirirdi? Buradaki denkleme bir etkisi olur mu? Çünkü son dönemde bu arabuluculuk süresi Türkiye-Mısır daha yakın ilişkiler içinde.
0: Olabilir tabii. Yani Yunanistan'la Mısır bir anlaşma yaptı. Mısır bizimle ilgili bölümü hala tam oraya dahil
1: açık
0: etmedi.
1: Açık kapı gibi biraz düşünüldü o zaman.
0: Mısır'la iyi ilişki içinde bulunmakta fayda var. Bu arada o tören geçti Mısır'da vardı. Bu çok da iyi bir şey değil. Yani Türkiye açısından Mısır gibi bir önemli bir tarihsel bağımızın olduğu bir gücü. Yani Yunanistan Kıbrıs'ın yönetimini kaptırmamız doğru. Bu nedenle diplomatik girişimini arttırıp Mısır'ın yanımıza çekilmesi çok önemelizden bir konu. Keşke daha önce olsaydı daha iyi olurdu. Ama şöyle söyleyeyim ben. Bakın Yunanistan silahlanma programında şu güne kadar Tayvan'ın mesela uzak doğuda ileride 5 sene sonra çok konuşacağız. Çok ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? F-16'nın blok 70'lerine, V modellerine. Hala daha yeni yeni veriyor. Ama ilk önce hangi ülkeye verdi? O kadar Çin'le çatışma riski olması hep böyle hani Jinping'de toplanıyorlar. Tayvan'dan uzak durun. Çin tatbikatlar yapıyor. Önce Yunanistan öncelik verdi. Yunanistan 60.'yı tamamladı.
1: Doğru. Yani F-35'te de aynı şekilde.
0: Şimdi bu lojistik anlamda

0: Bir yere siz
1: bir yığınak öncelik
0: ve bravo,
1: veriyorsanız.
0: Öncelik ve yığınaklanma önceliği veriyorsunuz. Bu bir şeyin emaresidir. Yani siz biraz önce dediniz ya, buna cesaret edebilirler mi? İşte bunu iten güç silahlandırıyor. İtalya'dan, işte Fransa'dan fırkateynler oluyorlar. Geçenlerde gene sizler de belki değişik kanallık burada da konuşmuşsunuzdur. Mesela bir savaş planı ortaya çıktı. İşte şuralara saldıracağız. Bunlar böyle tabii emare bunlar. Yani %100 hemen olacak falan diye bir şey yok. Ama çok dikkatli takip etmek lazım.
1: Yani Yunanistan ölçeğinde değerlendirmemek lazım.
0: Kesinlikle. Arkasındaki güçlere de bakmamız lazım. Burada uluslararası hukuk, diplomasi falan filan çok önemli ama sonuçta iç neye gelir biliyor musunuz? Güce gelir. Siz eğer güçlüyseniz bütün bu hukuka uymayan acayip planları yırtıp attırırsınız. Eğer gücünüzde herhangi bir şey hissederlerse sizi bunu test etmek için elinden geleni yaparlar. Yaparım. Arkasındaki kuvvetlerle beraber. Dolayısıyla biz korkmamamız lazım. Çünkü bizim sistem maaşımız ikimizi ama hazır olmamız lazım. Yani yaklaşan bir tehdidi hazırlıkla karşılamamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti bununla ilgili gereken tedbiri mutlaka alacaktır düşünüyorum. Bu çok silahlanma programı, belki askerlik süresinin tekrar değerlenmesi gibi çok farklı konulara giden devletimiz bununla ilgili ben gereken tedbiri alacağını değerlendiriyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Özgür, emekli Tuğgeneral, yanlış söylemiyorum değil mi?
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 filosu genişliyor. Bununla devam edelim. Uzun yıllardır envanterde bulunan nakliye uçaklarına İngiltere'den yeni nesil 12 adet uçak eklenecek.
2: İngiltere'den 12 adet C-130J nakliye uçağı alınacak. İlk iki uçak Aralık ayında Türkiye'ye gelecek. Pilot ve teknisyen eğitimleri ise aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin mevcut envanterinde 18 adet C-130 tipi nakliye uçağı bulunuyor. Filonun daha yeni nesil olan J tipiyle genişletilmesi için İngiltere ile tedarik süreci yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı 12 adet C-130J'nin tedariki için İngiltere ile sözleşmenin imzalandığını ve ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınmasının planlandığını duyurdu. Tedarik süreci devam ederken Türk personelinin eğitimleri de başladı. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Ayrıca 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de yapılıyor. C-130J nakliye uçakları yaklaşık 20 ton yük taşıyabiliyor. Üstelik yaklaşık 670 km hızıyla sınıfında avantaj sağlıyor. Klasik C-130'lara göre daha modern bir tasarıma ve dijital bir kokpite sahip olan bu uçaklar bir askeri birliğin araçlarının ve ekipmanının başka bir bölgeye hızlı şekilde taşınması gibi görevler üstleniyor. İngiltere'den alınacak C-130J uçaklarının teslimatlarının tamamlanmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 filosundaki uçak sayısı 30'a yükselecek.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıya tepki gösterdi. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Çelik sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamayı. Kutsal değerlerimize hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrimeşru eylemlerdir. Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır dedi. Çelik, kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz mesajı verdi. Türkiye ile Suriye arasındaki eğitim işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu pazar günü öğrencilerine kapılarını açacak. Suriye'nin başkenti Şam'ın Artuz bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul 1000 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek. Ana sınıfından liseye kadar tüm kademeleri kapsayan okulda 36 derslik bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir heyette pazar günü Türk Okulu'nun açılışına ve ilk derse katılacak. LPG otogazın litre fiyatına 4 lira 63 kuruş zam geldi. Yeni artışla birlikte LPG fiyatları büyük şehirlerde 40 lirayı aştı. Akaryakıtta fiyatları dengeleyen Eşel Mobil uygulamasının sona ermesiyle LPG otogazda Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. 1 Ekim'de pompa fiyatlarına yaklaşık 1 lira 48 kuruşluk ÖTV kaynaklı bir artış yansımıştı. Ardından rafineri çıkış fiyatındaki değişim nedeniyle otogaz litre başına yaklaşık 4 lira 63 kuruşluk yeni artış oldu, zam yapıldı. Böylece LPG'nin litre fiyatındaki toplam artış 24 saat içinde 6 lirayı aştı. Yeni zamla birlikte büyük şehirlerde otogaz fiyatları 40 lira sınırını geçti. İstanbul Ticaret Odası kentin Eylül ayı enflasyonu açıkladı. Biz de bir pazar yerine

0: Gidelim. En çok hangi ürüne zam geldi? Hangi ürünün fiyatı arttı, düştü? Aslı Nömer Aktaş bize yerinden, tezgahlardan aktaracak. Aslı.
1: İstanbul Ticaret Odası Eylül ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünleri açıkladı. Biz de şu anda Özgür Balaban'la birlikte Kasımpaşa semt pazarındayız. Şimdi bir bakalım hangi sebzelerin fiyatları artmış, hangi meyvelerin fiyatları düşmüş. Önce tabii sebzelerden başlamak istiyorum. Eylül ayında sebzede dikkat çeken artış patlıcanda. Patlıcanın fiyatı bir önceki aya göre %22,85 arttı. Şu anda bu tezgahta kilosu 50 lira. Aslında tabii burada mevsim geçişinin de etkisi olabilir. Çünkü patlıcan biliyoruz bir yaz sebzesi, artık sezonunun da sonuna doğru geliyoruz. Ama tezgahın diğer tarafına geçtiğimizde bu kez fiyatı düşen ürünler var. Biber çeşitlerinde oldukça belirgin bir düşüş görüyoruz. Sivri biberin fiyatı %20,80 ucuzladı. Şu anda fiyatı bu tezgahta 100 lira. Yavaş yavaş Özgür Balaban'dan rica edeyim, kabağa doğru gidelim. Çünkü kabakta da %6,58'lik bir düşüş var. Kilosu şu anda 60 lira bu tezgahta. Kapya biberi görüyoruz. Kapya biberin kilosu 100 lira. Biber çeşitlerinde düşüş var dedik. Dolmalık biberi görüyoruz. Dolmalık biberin de bu tezgahta fiyatı şu anda 100 lira. Hemen Özgür Balaban'dan rica edeyim, biberi çektikten sonra bir kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan domates salatalığa gelelim. Domatesin fiyatı kilogramı bu tezgahta 40 lira. Salatalığınsa 60 lira. Aslında ıspanağı tezgahta göremedik ama ıspanakta da belli bir artış var. %12,59 arttı ıspanağın fiyatı Eylül ayında. Şu anda bu pazarda 70 lira civarında. Şimdi hemen bir meyvelere gelelim. Meyveleri görelim. Rengarenk meyveler. İlk önce muzu görüyoruz. Muzun kilosu 120 ile 110 lira arası değişiyor bu pazarda. Çileği görüyoruz. Çileğin kilosu 150 lira. İncire doğru gitmek istiyorum. İncirin kilosu 100 lira. Üzüm de geriledi fiyat. Üzüm fiyatları da 50 lira. En çok gerileyen ürünse meyvede 25 lirayla erik oldu. Tabii pazar tezgahlarında durum semtten semte değişebildiği gibi, tezgahtan tezgaha değişebildiği gibi semtten semte de değişiyor. Kasımpaşa semt pazarında durum bu şekildeydi.
0: Sunömer Aktaş, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Tanzanya'daki bir yetimhaneden Türkiye der meydanlarına uzanan bir iki hikaye var. Fotoğrafını gördünüz. Arap Osman olarak bilinen sporcu. Biz onu kısmetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpen küçük pehlivan olarak tanıdık. O aslında bir cumhuriyet çocuğu, 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu. O görüşmeyi ve hayallerini Habertürk'e anlattı.
2: Elini öptüm, fotoğraf çekindim, gittim.
3: Heyecanlandın.
2: Evet.
4: Sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle anlattı.
2: İyi biriydi, sempatikti. Komik de ama bir daha çok sakin birisi yani.
5: Allah'ım dedim, nerelerde doğdu, nerelere geldi ve yani bizim ülkemizin en büyük makamıyla karşılıklı çok duygulandım.
3: Henüz 5 aylıkta annesini ve babasını kaybetti. Tanzanya'nın uzak topraklarında yetimhaneye bırakıldı ama hayat ona ikinci bir kapı araladı.
5: Yetimhaneye girdiğimiz gibi ilk önce bizi karşılayan Osman oldu o gün. Minicik, böyle işte sümükleri akmış.
4: Küçük Osman 3,5 yaşına geldiğinde Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun evladı oldu.
6: Osmancığım, neden sen bu sabah yavrum 3 tane tişört giydin?
2: Namusa diye terlesin diye.
5: Biz bunu bugün alalım. Ondan sonra 29 Ekim olsun, Cumhuriyet çocuğu olsun. Dünyaya iki defa gelmiş durumunda Osman. Bir Afrika'da doğduğu gün, bir de bizim evimizde doğduğu gün olsun dedik. Bir 26 Aralık kendi doğum günü, bir de 29 Ekim bizdeki doğum günü. Biz ikisinde de kutlama yapıyoruz.
2: Seni yapıyorum. Seni çok seviyorum.
3: Bu eve adım attığından beri hayatı bambaşka bir yöne gitti. Türkiye'ye geldi ve bu toprakların en köklü geleneğine gönül verdi. Yağlı güreşe. Osman bugün 11 yaşında ve annesinin kucağında mutlu bir çocuk. Er meydanlarındaysa herkes onu Arap Osman olarak biliyor.
2: Güreşçi abileri gördüm. Sonra ben güreşmek istiyorum dedim.
4: Öyle de oldu. Küçük Osman.

0: an kısa sürede er meydanlarının gözdesi oldu. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.
1: Bir beyefendiyi gösterdi. Dedi ki sen bunu yenebilir misin de. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
0: Arap Osman bu yolda zorlu bir antrenman temposundan geçiyor. Ama önce okula gidiyor.
2: Derslerin nasıl?
1: İyi.
2: Gayet iyi. Bu aralar.

0: Görmüştüm.
1: Küçük pehlivanın hedefi büyük. Tarihi Kırkpınar'da baş pehlivan olmak.
0: Baş pehlivanı Türkiye temsil edeceğim ve olimpiyatlarda bayrağımızı birinci yapacağım.
2: Evet, yolu açık olsun. Şanlıurfa'ya gideceğiz şimdi. Teknofest Güneydoğu 3. gününde devam ediyor. Dünyanın en büyük uzay ve teknoloji festivalini de arkadaşımız Buse Deviren oradan takip ediyor. Bugünkü programı, bugünkü izlenimlerini dinleyelim Buse.
3: Evet Serap, evet, bugün 3. gündeyiz. Şanlıurfa'da yaz, aslında çok da alışık olmadığımız bir hava var Şanlıurfa'da. Biraz yağmur vardı ama kimseyi etkilemedi. Çok kalabalık, çocuklar çok istekli. Ben şimdi Havelsan standındayım. 3 farklı noktasını göstereceğim size. Etkinliklerini anlatacağız. Asıl aslında amaç çocuklar burada bir şeyler yapabilsinler ve onlarla keyif alsınlar. Bize de burada hemen Kerem Bey anlatacak. İçeriye geçelim istiyorum. Seyircilerimiz görsün çünkü çok merak ediyor çocuklar hangi etkinlikleri yapıyor. Fatih ilerlesin önden isterseniz. Siz de bize lütfen bu gökyüzü muhafızlarını anlatın. Çocuklar neler yapıyor? Ne için bunları yaptırıyoruz çocuklara?
4: Şimdi biz Havelsan teknolojilerini çocuklarla buluşturmak için birçok oyun tasarladık. Burada arkadaşlarımız müşterek bir hava komuta kontrol sistemiyle farklı hava savunma unsurlarını bir arada kullanarak bir düşman uçağını bertaraf ediyorlar.
3: Küçük çocuklarımıza şimdiden aşılıyoruz aslında.
4: Aynen öyle. Şimdi burada kendini birer kahraman gibi görmelerini istiyoruz. Bizim ordumuzdaki askerlerin neler hissettiklerini de hissetmelerini istiyoruz.
3: İçeride bir komutanımız da var zaten. Gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı çalışan bir komutanımız da içeride. Merhaba, kolay gelsin diyelim. Hemen bu alana geçiyor çocuklar. Neler yapıyorlar burada?
4: Şimdi orada fotoğraflarını çektikten sonra burada kendilerine belli görevler tevdi ediliyor. Her birinin farklı bir görevi var. Komutanımız yönlendiriyor kendilerini. Onlar da bu içerilen şeyleri yaparak belli görevleri icra ediyorlar. Ve sonunda da düşmanı yok ederek bunu nasıl yok ettiklerini de ekranda görüyorlar.
3: Gerçek bir komutandan da talimat alıyorlar aslında.
4: Gerçek değil ama hani gerçeğe çok yakın bir şekilde sunmaya çalışıyoruz.
5: İkinci operasyona geçiyoruz şimdi.
3: İkinci operasyonlarına geçtiler minikler. Kaç yaşındasın?
6: 9.
3: 9 yaşındasın. Sen kaç yaşındasın?
6: 8,5.
3: Nasıl geçti ilk operasyon?
6: İyiydi.
3: Başarılı oldun mu?
6: Evet.
3: Keyif alıyor musunuz? Nasıl geçiyor?
6: Çok güzel geçiyor.
3: Siz küçük birer...
4: Şimdi burada kendini birer kahraman gibi görmelerini de istiyoruz. Bizim ordumuzdaki askerlerin neler hissettiklerini de hissetmelerini istiyoruz.
3: İçeride bir komutanımız da var zaten. Gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı çalışan bir komutanımız da içeride. Merhaba, kolay gelsin diyelim. Hemen bu alana geçiyor çocuklar. Neler yapıyorlar burada?
4: Şimdi orada fotoğraflarını çektikten sonra burada kendilerine belli görevler tevdi ediliyor. Her birinin farklı bir görevi var. Komutanımız yönlendiriyor kendilerini. Onlar da bu içerilen şeyleri yaparak belli görevleri icra ediyorlar. Ve sonunda da düşmanı yok ederek bunu nasıl yok ettiklerini de ekranda görüyorlar.
3: Gerçek bir komutandan da talimat alıyorlar aslında.
4: Gerçek değil ama hani gerçeğe çok yakın bir şekilde sunmaya çalışıyoruz.
5: Başarıyla tamamladık. İkinci operasyona geçiyoruz şimdi.
3: İkinci operasyonlarına geçtiler minikler. Kaç yaşındasın?
6: 9.
3: 9 yaşındasın. Sen kaç yaşındasın?
6: 8,5.
3: Nasıl geçti ilk operasyon?
6: İyiydi.
3: Başarılı oldun mu?
6: Evet.
3: Keyif alıyor musunuz? Nasıl geçiyor?
6: Çok güzel geçiyor.
3: Siz küçük birer savaş pilotu mu oldunuz şimdi?
6: Evet.
3: Memnun musun burada olmak?
6: Evet.
3: Sen kaç yaşındasın?
6: 9 yaşındayım.
3: 9 yaşındasın. Belki bir 20 sene sonra gerçekten bir savaş pilotu olursun.
6: Evet.
5: İnşallah.
3: Şöyle geçelim Kerem Bey. Hemen ikinci aşamaya geçelim. Farklı bir oyun alanına gideceğiz. Yine çocuklarımız için önemli, sizin yaptığınız, Havelsan'ın yaptığı bir ürünü aslında çocuklar burada deneyimliyorlar. Nedir o?
4: Evet, bizim insansız deniz üstü aracımız Sancar'ı deneyimliyorlar. Çocuklar burada mühendis çocuk atölyemizde Sancar maketini bir araya getirip yüzdürüyorlar. Kendilerine hem bir mühendis çocuk sertifikası veriyoruz. Böylece aileleri gurur duyuyor. Çocuğumuz mühendis çocuk oldu diyorlar. Aynı zamanda çocuklar da kendileri gurur duyuyorlar. Ben gemi yaptım diyorlar.
3: Evet, onların gurur duyacağı işte burada maket. Sancar'ı da çok konuşuyoruz aslında biz. İnsansız deniz araçlarımızdan bir tanesi onlar da. Çocuklar burada ki çok da güzel böyle balıklı gölü sanırım simüle ettiniz.
4: Evet, Urfa bizi bekliyordu. Urfa ile buluşmayı bizi çok bekliyorduk. Onlarla birlikte konsepti de onlara göre ayarladık. Balıklı Göl'de bunun için çok uygun bir konseptti. Biz de bunu gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızı mutlu görmediğiniz üzere.
3: Şimdi onlar böyle maketlerini açıyorlar ve hemen Sancar'ın böyle küçük bir versiyonu var burada. Bu versiyonunu suya koyacaklar ve onu hareket ettirmeye çalışacaklar. Bu da yine Havelsan tarafından gerçekleştirilen ve bizim de sıkça konuştuğumuz Sancar'ın bir versiyonu. Çocuklar kendilerini mühendis gibi hissediyorlar. Elde tutulur, gözle görülür, bir ürün görüyorlar aslında. Şimdi bir sonraki noktaya gidiyoruz. Orada neler yapıyor çocuklar yine?
4: Orası şu anda çocuklarımız biraz böyle ara vermiş, ama ona vermişler ama kendileri Barkan atölyesi yapıyorlar.

0: Bu balkon atölyesi bizim insansız karar aracımız. Ordumuza sunduğumuz bir...
1: Geçelim isterseniz hemen açılsın. Yine burada da Şanlıurfa'yı temsil eden bir alandayız. Burada neler yapıyorlar?
0: Kendileri robotik kodlamayla verilen görevleri yerine getirerek bizim buradaki balkon araçlarımızı gördüğünüz kırmızı, mavi gibi pozisyonlara getirerek tabii önlerine engel de koyuyoruz göbekli.
1: Böyle balkonun küçük versiyonları var burada yine. Burayı da Göbekli Tepe'yi sanıyorum simüle ettiniz.
0: Aynen, burada her şeyi Urfa'ya göre ayarladık. Şanlıurfa'mıza göre ayarladık. Ve çocuklar bu ortamda kendileri kodlayarak, belli görevleri yerine getirerek sonrasında sertifikalarını almaya hak kazanıyorlar.
1: Evet, çocuklara tablet kullanmayın diyoruz ama böyle şeylerde, vesile olacak şeylerde elbette ki kullanalım, kodlamayı da öğreniyoruz yani.
0: Kesinlikle böyle şeyler için kullansınlar. Biz daha çok mutlu oluruz. Çocuklar kendi biliyorsunuz oyun oynamak için kullanıyorlar ve onları bağımlı hale getiriyor. Bu bağımlı hale getirecek bir şey değil. Onların beyinlerini daha böyle çalıştıracak bir şey yapmaya çalışıyoruz ve en sonunda aslında geleceğe hazırlıyoruz çocuklar. Çünkü gelecek maalesef yazılımda yani.
1: Çok teşekkürler. Evet, aslında onlar bu alanda işte bu ellerindeki tabletlerle aldıkları kısa eğitimle birlikte Barkan'ı kullanıyorlar ve Göbekli Tepe'nin simüle edildiği bu alanda da kendileri mutlu oluyorlar. Biz bir şey yaptık diyorlar ve aslında teknolojiyi nasıl doğru kullanacaklarını da öğrenmiş oluyorlar. İşte Teknofest böyle bir yer. Teknofest alanı böyle bir alan ki gösteriyor da mesela göstersin nasıl kullanılıyor diye. Hedef gösterilen noktaya da işte Barkan'la böyle ellerindeki tabletlerle doğru alana ilerlemeye çalışılıyor. Çocuklar da bu alana gelip bu etkinlikleri yapıyorlar. Teknofest'teyiz. Üçüncü gündeyiz. Cumartesi günü yarın devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü katılması bekleniyor. Artık pazar gününden itibaren vedalaşacağız Teknofest'le. Şanlıurfa'da, Güneydoğu'da yeni gelişmeleri güzel noktalardan aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.
2: Buse Devren'e çok teşekkür ediyoruz. Konuğuna da öyle ve noktalıyoruz gün ortasını. Haber hattı var saat başında. Aşı Süperker sizinle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 2 Ekim Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor.

0: Ve hakemlere yönelik soruşturma genişliyor. Son detayları alacağız. Habertürk muhabiri Alihan Tok bize anlatacak soruşturmaya dair son gelişmeleri. Seni dinleyelim.
1: Evet, burada zaten MK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun özellikle telefonundan çıkan ses kayıtları ve dijital veriler ışığında soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Ve son olarak dün bir ses kaydı ortaya çıktı. Hakem Kerem Ersoy'la konuşması ve orada zaten bu da soruşturma kapsamında dosyaya girdi bu konuşma. Konuşmada hakem Ersoy'a şunu söylüyor: senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, hakemliğinden olacaksın gibi ifadeleri var Gündoğdu'nun. Aynı zamanda aslında hakemliği iyi yaptığını, dürüst olduğunu, iyi çalıştığını, maçta hata yapmadığını ama MHK hakkındaki tutumu ve çevresindeki kişiler nedeniyle kariyerinin sona erdirilmesi tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Burada Kerem Ersoy ve aynı zamanda yeni tabii dijital veriler ekleniyor dosyaya ve son olarak da yine MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital verilerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Burada Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yapılan yardımlarla bir liste oluşturulmuş. Yani bu derneğe hangi hakemler, hangi hakem adayları, hangi gözlemciler ne kadar yardım yapıyor ve yaptıkları yardımlara göre aslında klasmanları ve atanacakları maçlar belirleniyor. Burada hakemler şöyle aslında belirtilmiş: İşte tam anlamıyla derneğin militanlığını yapan bir kişi, bir isim verilmiş, bir hakem ismi. Tam anlamıyla derneğin militanlığını yapan, dernek organizasyonlarına zorla biat etmelerini zorlayan, katılımı zorlayan genç hakemleri bir hakem diye bu şekilde bir liste oluşturulmuş. Hatta babasının arabasını dernek başkanına tahsis eden birisi, bir hakem. Bunlara yardım edilsin, bunlar kayırılırsın, işte tırnak içerisinde torpil yapılsın gibi bir liste oluşturulmuş. Bunun yanı sıra tabii eski hakem ve gözlemcilerin ifadeleri de çok önemli. Burada eski gözlemci ve aynı zamanda eski de bir hakemdi kendisi, Taner Gizdenci'nin yaptığı açıklamalar çok önemli. Bazı maçlarda, mesela 2015'te bir maçta hakemlere düşük not verilmesine yönelik bir talimat aldığını, böyle bir beklenti bulunduğu kendisine iletiliyor. Ama kendisi bunu kabul etmeyip ne görüyorsa onu raporlayacağını ifade ediyor. Ve bu konuda da tasfiye edildiğini iddia ediyor Taner Gizdenci. Aynı zamanda hakem atamalarında da aslında otomatik bir sistem var. Yani hakemin puanı, maçın zorluk derecesi tüm bunlarla alakalı değil, dış müdahale ile bir atama sisteminin oluşturulduğu da söyleniyor. Ve son olarak da burada tabii incelemeler ışığında MASAK raporları da, para hareketleri de incelendi. Bu konu kapsamında da dosyada Yasin Kol ile birlikte Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel de yine gözaltına alınan isimler arasında. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Alihan Tok aktardı hakem soruşturmasına yönelik son detayları. Şimdi bir Ankara'ya gidelim ama haber aslında İstanbul'dan. İstanbul'a dair bilgileri alacağız. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanı dahil çok sayıda gözaltı var. Bu sabah saatlerinde yapıldı bu operasyon. Emre Aytekin de bize detayları anlatacak. Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker soruşturma kapsamında şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı. Bu soruşturmayı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheliler hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçları kapsamında bir soruşturma yürütüyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Aslında bu soruşturmanın dayanağı geçtiğimiz aylarda yapılan Çankaya Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturmayla aynı, oradan çıktı bu soruşturma. Hatırlatalım, Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklanmıştı ve burada yapılan incelemeler sonrasında Başsavcılık bu soruşturmayı genişletti ve yeni bulgulara ulaştı ve bu bulguların ardından da bu sabah saatlerinde harekete geçti. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlattı. Şu ana kadar aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledi bu operasyonu. Eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi birçok ilde ve 28 şüpheli gözaltına alındı. Tabii Belediye Başkanı İstanbul'da yakalandı.

0: şu anda da bazı şüphelilerin Ankara yolunda olduğunu ifade edelim ve saatler sonra da arkamdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek şüpheliler ve daha sonra da burada ifade işlemleri başlamış olacak. 4 günlük bir gözaltı süresi de olacak bu şüphelilerin, en fazla bunu da hatırlatmış olalım. Tabii operasyonda çeşitli adreslere arama yapıldı demiştik, baskın yapıldı demiştik. Burada da yine bazı dijital materyallere, özellikle belediye binasında yapılan aramalarda da evraklara ve belgelere de el konulduğunu ifade edelim. Bir kez daha belirtecek olursak, Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde bir operasyon düzenledi. Yürüttüğü soruşturma kapsamında bu soruşturmayı rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma suçları kapsamında yürütüyor. Şu ana kadar da Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüpheliler Ankara ili dışında gözaltına alınmıştı ve o şüphelilerin de saatler içerisinde Ankara'da olması bekleniyor ve buraya geldikten sonra da ifade işlemleri alınacak.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Emre. Aytekin de aktardı, Ankara yolundalar. Şimdi bir de Arzu Kaya'ya bir girelim. Bu fon skandalı malumunuz, onunla birlikte başlatılan soruşturmada genişliyor. Adliyeye sevkler var. Detaylar ne? Son bilgiler ne? Arzu Kaya, seni dinleyelim.
2: Ayşe Süperker, sabah saatlerinde emniyette işlemleri tamamlanan 19 şüphelinin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildiğini söyleyelim. Bu 19 şüpheli içerisinde kim var? Çeşitli fonların yöneticileri, aynı zamanda şarkıcı Nil Özalp de soruşturma kapsamında şu anda savcılıkta ifade veriyor. Peki şarkıcı Nil Özalp'i fon soruşturmasına dahil eden neydi? Ondan bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Muhammed Yarız'a ait belge ve evrakların iddiaya göre Nil Özalp'in evinde bulunduğuna dair bir ihbar geldi. İşte bu ihbar doğrultusunda evde aramalar yapıldı. O çeşitli yapılan aramaların ardından el konulan materyaller soruşturma dosyasına girdi ve böylelikle şarkıcı Nil Özalp de gözaltına alınmış oldu. Şu dakikalarda da savcılıkta işlemleri devam ediyor. Geceden sabaha yoğun bir trafik vardı. Gece saatlerinde sulh ceza hakimliğinden bir karar çıktı. Soruşturma kapsamında destek faktöring ve Özata denizcilik yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı ve böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı da 56'ya yükselmiş oldu.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı. Şimdi Ankara'ya bir gidelim. Emre Karaca'ya döneceğiz. Çünkü Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir koordinasyon kurulu da toplandı bugün. Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek diye bir açıklama da yapıldı sanırım. Detaylarını senden alalım.
3: Evet, fon koordinasyon kurulu ikinci toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından da İletişim Başkanı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Önemli satır başlarını aktaralım. Buna göre 30 Eylül tarihindeki Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararına referans verilerek şu ifade kullanıldı. Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin kurumların çalışmaları sürdürülecek ve kurulun, yani 30 Eylül tarihindeki yine SPK'nın yaptığı açıklamaya referans verilerek, aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir ifadesi yer aldı. Bu şu anlama geliyor: 1 milyon TL'lik bir mağduriyet yaşayan fon yatırımcılarına yönelik olarak bir ödeme söz konusu olacak. Ara ödeme olarak formüle edilmiş durumda. Bunun da tabii bir ödeme takvimi beklentisi oluşmuş durumda mağdurların üzerinde, nezdinde. Tabii buna yönelik olarak da çalışmaların devam ettiği aktarılıyor İletişim Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada. İkinci paragraftaki ayrıntıları da aktaracak olursak, devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda da değişiklik yapılmasına ilişkin olarak çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Taslak konusunda koordinasyonun bundan sonra da devam edeceği belirtildi. Şu ifade de önemli ve çarpıcıydı: ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır denildi. Şüphesiz ki son dönemde yine gündeme gelen konulardan biri de fon yatırımcılarının yaşadığı mağduriyet üzerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ek bir yükümlülük doğup doğmayacağı yönündeydi. Bu yapılan açıklamada da bu yönde herhangi bir sıkıntının söz konusu olmayacağının altı çizildi.

0: çizilmiş oldu. İlgili kurumların ve fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceği de yapılan açıklamada yer alan bir başka ifade oldu. Peki kimler bu toplantıya katıldı? Tabi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiğini ifade etmiştik. Adalet Bakanı Akın Gürek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Erdem Karahan gibi isimler de bu toplantıya katılan isimlerdi. Hem hükümet yetkilileri hem de ekonomi kurmayları bu toplantıda yer aldılar.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Emre Karaca. Alınan kararları açıkladı, yol haritasından bahsediliyor. Şimdi bu kriz yüzünden mağdur olanları Emre Karaca da biraz önce anlattı aslında. Geri ödeme süreci başlıyor. Ödemelerde öncelik 1 milyon liranın altında para yatıran kişilerin olacak. Peki ara ödeme sürecinde yatırımcılar parasının ne kadarını nasıl alacak? Gelin bir bakalım, sonra uzman bir konukla konuşacağız.
2: Fon krizi mağdurlarının bir bölümü için ara ödeme süreci başlıyor. 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerde öncelikli olacak. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonların yatırımcıya geri ödenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ara ödeme, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımı olanlara yapılacak. Peki ara ödemeden kimler yararlanacak? Ödemelerde öncelik para piyasası fonunda ana parası 1 milyon liranın altında kalan küçük yatırımcının. Ödenen tutar yatırımcının ana parası olacak. Ekranda görünen faiz getirisi ise bu aşamada hesaba katılmayacak. Yatırımcının merak ettiği bir diğer konu ise başvuru süreci. Bunun için ayrıca bir yere başvurmaya gerek yok. Karşılıklı hesaplarda mutabık kalındığında sistemde ödeme yapılacak bilgisi yatırımcıyla paylaşılacak. Ödemeler Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden yapılacak. Birden fazla fonda parası olanlar içinse tüm hesaplar ayrı ayrı değerlendirilecek. Toplam ana parası 1 milyon lirayı aşanların kalan parası içinse süreç devam edecek. Fonlarda mağdur olanların sayısı yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıyor. Öncelikle para piyasası fonuna yatırım yapan küçük tasarruf sahiplerinin paralarının iadesi planlanıyor.
1: Ve konuğum Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Işıl. Merhaba Gökhan Hocam, hoş geldiniz haber hattına.
3: Merhabalar, hoş buldum efendim.
1: Evet, şimdi bu olay ortaya çıktıktan bu yana iki haftayı aşan bir süre geçti. Adımlar atılıyor. Son olarak işte bu toplantıda da yeni bir yol haritası belirlenecek. İşte SPK kanunda değişiklik yapılacak vesaire. Onları da konuşuruz elbette ama tabii şimdi yüz binlerce insan paralarının ne zaman nasıl ödeneceğini merak ediyor. Daha böyle hepimizin de anlayacağı bir şekilde şimdi benim anladığım kadarıyla bu 4 şirket üzerinden yapılacak. Ve 1 milyon TL'ye kadar para yatıran vatandaşlarımız öncelikli olacak. Nasıl olacak bu?
3: Şimdi önce şunu da söyleyelim. Toplam 7 portföy yönetim şirketi vardı. Hı hı. 131 fon vardı. Bunun 3'ünü ayırdılar. Bunun 3'ü ayrı bir şekilde kendileri tasfiye edecekler ve onlar zaten bütün fonlarını ödeyeceklerini söylediler. Evet. Şimdi geldik bu diğer 4 şirkete, az önce söylediğim gibi. Bunlarla ilgili olarak da bültende anlatılan bize şu. Bir, öncelik para piyasası fonlarında olacak. İki, evet, bu para piyasası fonu alırken ilk yatırım yaptığınız tutar vardır. İlk yatırım tutarınız eğer 1 milyona kadar ise siz o yatırım tutarınızın ama o fonun içerisinde artmış değerde ilk girdiğiniz rakamın 1 milyon liraya kadar olan kısmını size ödeneceğini söylüyor. Ayrıca eğer ki
1: yani
3: 1
1: ben mesela şimdi 200 bin lira yatırmış olsaydım ya da 500 bin lira yatırmış olsaydım şimdi başvuruya gerek yok galiba sanırım. Hani orada da bir karşılıklı yok. MKK kayıtlarına göre sanırım işleyecek. Dolayısıyla ben 500 bin lira yatırdıysam 500 bin liramı hemen alıyor muyum?
3: Aynen şöyle. Hatta şöyle örnek verelim efendim. Diyelim 1 milyon yatırdınız. Hı hı. Ve 1 milyon lira yatırdınız. O paranız fon içerisinde 1,5 milyon oldu.
1: Evet.
3: Size diyor ki ben 1 milyonun ilk giriş tutarını sana ödeyeceğim diyor.
1: Tamam.
3: Ama ondan sonraki artan tutarın içinde fonun tasfiyesinde eğer bir şey kalırsa oradan alabilirsin diyor.
1: Bir şey kalırsa mı?
3: Kalırsa tabii, her bir fon havuzundan kalmazsa artık o ilk giriş paralarını 1 milyona kadar giriş paralarını almış olacaklar. Hmm. Ama burada para piyasası fonlarında özellikle burada risk potansiyeli.

0: potansiyeli daha düşük olduğu için burada
1: Bence ekonomi.
0: yatırımcıların alma kabiliyeti daha yüksek olacak. Zaten öncelikle ona veriliyor. Burada kalırsa sorumuz bizim hisse fonlarda açıkçası efendimiz kalırsa sorusu. İkinci örneği de verdim burada. Diyelim ben ilk 1,5 milyon lira ile girdim ve o 1,5 milyon lira örnek veriyorum 2 milyon lira oldu. Bana yine 1 milyon lira veriyor ve geri kalan 500 bin ana param artı 500 bin karım içinde tasfiye sonundaki kalan bakiyeye göre bunu yeniden hesaplanacağını söylüyor. İşte burada izin söylediğiniz gibi Ayşe Hanım 200 bin, 300 bin, 400 bin ya da 10 bin, 20 bin lira gibi rakamlarla küçük miktarda giren, 1 milyona kadar giren yatırımcının ilk
1: Hemen
0: giriş
1: verecek.
0: parasını en azından kurtarabilmek açısından yapılmış bir uygulama ama büyük rakamlar için de tasfiye beklenmesi gerekecek efendim.
1: Peki şimdi yine küçükte kalalım. Diyelim ki işte 1 milyon yatırdık. Ve bu işte değer kazandı. O gün itibariyle 1 milyon 500 bine çıktı mesela benim hesabım. Devlet diyor ki tamam ben sana 1 milyona kadar olanını ödeyeceğim. Ama üstünün işte o faiz demeyelim de artık neyse. Şimdi zaten onlar fiktif fiyatlar değil miydi? Dolayısıyla hani zaten şişirilmiş sahte bir büyüme varken şimdi devlet tamam ana parasını vatandaşın ödesin de zaten sahte karlığın yapıldığı sahte olan bir fiyatlamayı niye geri ödesin?
0: Şimdi şöyle, o dediğiniz sahte fiyatlama diye adlandırdığınız şişirilmiş yani çok hızlı yükselen fiyat hisse fonlarda oldu. Yani para piyasası fonları
1: Para
0: evet
1: piyasasını
0: piyasa
1: demiyorum.
0: ortalaması.
1: Hani buradaki bu
0: Evet.
1: tarafı diyorum daha çok. Evet.
0: Evet. Çünkü ayıralım onu da çünkü
1: Tabii.
0: karışıyor. Çünkü para piyasasında evet ortalamanın üstü bir getiri elde ettiler ama onda o kadar olmama hisse fiyatlarda evet. Orada çok yüksek bir oldu zaten. Geri dönüşlerde de bu fonlar tasfiye edildiğinde o aşırı yükselen o katılım paylarının fiyatının aşırı yükselmesinden dolayı oluşan o rakamlar zaten aşağı doğru gelecek. O yüzden zaten para piyasası fonları, özür dilerim, hisse fonlarda o kadar yüksek bir bedel kalmayabilir, zarar potansiyeli yüksek olabilir dediğimiz kısım buydu. Hatta girden eğer son zamanlarda bu hisse fonlara giren yatırımcılar varsa zaten şişirilmiş fon fiyatları üzerinden buraya girmiş oldular.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla onların da ana paralarından kayıp riski çok çok yüksek. İşte
1: Ya.
0: burada da zaten sayın karar alıcılarımız küçük yatırımcının ana parasını bir miktar korumaya yönelik olarak zaten bir tedbir alınmış.
1: Evet.
0: Çünkü dediğiniz gibi yani o zaten şişirilmiş bir fiyattan girildi. O geri geldiğinde maalesef çok ciddi düşüşler söz konusu olacak Ayşe Hanım.
1: Şimdi hocam mesela net yatırım tutarı 2 milyon olan bir yatırımcıya da bu ara ödeme kapsamında 1 milyon yatırılacak. Dolayısıyla 10 milyon, 15 milyon yatırana da 1 milyon olacak. Öyle mi?
0: Aynen öyle. Yani ya da 250 milyon yatırana da 1 milyon Türk lirası verilecek. Yani ilk aşamada daha sonra da mahsuplaşmak üzere.
1: Peki, şimdi bugün yapılan toplantı sonrasında SPK kanununda değişiklik yapılacağı da söylendi. Ne gibi bir değişiklik bekliyoruz? Mevcut mevzuat bütün bunların olmasını engellemeye yeterli değil miydi?
0: Şimdi Ayşe Hanım şöyle söyleyeyim. Burada ben bu krizi hem Türkiye hem ABD'deki iki krize benzetiyorum. Kasım 2000, Şubat 2001 krizinde biz bankacılık sektörü kur riskiyle karşılaştık. Ve üzerinde regülasyonlarımız, düzenlemelerimiz çok ciddi düzenlemeler yapıldı ve devam ediyor. Ve çok güçlü bir bankacılık sistemine ulaştık. Amerika'da 2008 sonunda bir mortgage krizi denen bir kriz yaşandı. Bu da aslında sistemdeki regülasyonların yetersiz olmasından kaynaklanıyordu. Ve ondan sonra ciddi regülasyonlar da geldi. Şimdi ben bu krizi, bu yaşadığımızı biraz buna benzetiyorum. Bizim sermaye piyasasında ve fonlarda ve hisse fiyatları oluşumunda demek ki mevzuatımızda ve denetim mekanizmasının içerisinde bazı eksiklikler var. Dolayısıyla burada regülasyonlarımızın bu yaşadığımız tecrübeyi çok ciddi dikkate alarak bu noktada revizyonların olması gerekiyor diyorduk ve olacak gibi de duruyor. Bu bir şey, bundan sonraki dönem için en azından bu regülasyonların düzenlemelerin yapılması da sermaye piyasalarının işleyişini ve güvenini de tekrar yeniden sağlamak açısından faydalı olacağını düşünüyorum Ayşe Hanım.
1: Peki Gökhan Hocam, bu işin ekonomiye yakın vadede yansımaları konusunda neler söylemek istersiniz? Yani şunu mesela merak ediyorum. küçük yatırımcı diyoruz. Zaten 10 bin lirası, 20 bin lirası atıyorum 50 ya da 100 bin lirası olan insanlar buradan bir servet kazanmayı planlamıyorlardı.

0: attı. Yani bu küçük paralarını işte biraz değerlendirip sonra çekecekler. İşte oraya harcayacaklardı, buraya harcayacaklardı. Kredi kartlarını döndüreceklerdi, kira ödeyeceklerdi falan. Şimdi bunlar en az bir ay gecikecek vaziyette. Yani zaten kredi kartı borç oranı da oldukça yüksek Türkiye'de. Borçlanma da yükseliyor. Dolayısıyla burada böyle bir tıkanıklık vesaire bir şey bekliyor musunuz? Bir de tabii insan psikolojisi açısından da bir değerlendirirseniz.
1: Evet Ayşe Hanım, öncelikle küçük yatırımcı açısından konuşalım. Burada dediğiniz gibi bir miktar enflasyon karşısında erimesin diye parasını kullanan buralarda yatırımcılar var. Ay sonu geldi biliyorsunuz, şimdi kredi kartı ödeme dönemi, paraları olmayacağı için mecburen burada ya asgari ödemelere doğru gidilecek ya da işte kredi mevduat hesabı benzeri ya da kredi kullanımları üzerinden biraz burada olumsuz olarak etkileyecek. Bir orta, yani 1 milyon üstü yatırımcılara gidelim. Eğer borcu biraz daha büyükse, burada maalesef son dönemde çok duymaya başladık. İşte araç satışlarıyla ilgili olarak. Çünkü ödemeleri gerçekleştiremeyenler, arabalarını satmak zorunda kalanlar var maalesef duyduğumuz. Bunları etkiliyor. Yani dolayısıyla insanların da yani hem harcamalarını etkiliyor, artı psikolojik etki, orası da önemli. Zaten Türkiye'de sermaye piyasalarına ilgi çok fazla değildi. Biz bunu arttırmaya çalışıyorduk elimizden geldiğince. Ve tam bu aşamada insanların yavaş yavaş sermaye piyasalarına güveninin artmaya başladığı bir dönemde yaşanan bu kriz, açıkçası psikolojik açıdan bir daha bizim sermaye piyasaları güveni sağlamamız açısından biraz zamanı ihtiyacımız olduğunu da söylüyor. Çünkü küçük yatırımcı para piyasası fonuna girmiş, işte hisse yapacak vakti yok kişiler için hep önerilerimiz neydi? Bu konuda profesyonel kişilere güvenin. Şimdi bu krizde de insanlar bize haklı olarak diyorlar ki, hocam profesyonel kişilere güvenin diyordunuz fon yöneticilerine, bu fon yöneticiler bizi dolandırdı. Buradan ne olacak? İşte bu noktada ciddi bir güven sorunu söz konusu oldu. Bundan dolayı da işte bunun tekrar telkin edilmesi de biraz zaman alacak gibi duruyor Ayşe Hanım.
0: Son olarak şunu da sorayım. SPK isteğe bağlı iade hesapları ve genel hisse iade hesabına ilişkin bir duyuruda bulundu. Yani fahiş kazanç elde eden kişiler isterlerse bu açılan hesaplara paralarını yatıracaklar. Bunu nasıl değerlendirdiniz?
1: Şimdi bunun hukuki kısmı ile ilgili bir şey diyemeyeceğim. Çünkü burada suç, eğer suç ve suça karışmışsa ve buradan bir gelir ve ceza mekanizması söz konusu, hukukçu hocalarımız bunu daha iyi değerlendirir. Ama bu noktada ben kendim en azından finans ve ekonomi açısından değerlendirirsem, yatırımcıların hangisi ne kadar kar ya da zarar etti, ne kadar ben buradan fahiş getiri elde ettiğimi açıkçası bunu hesaplamaları kendi başlarına biraz daha güç. Yani eğer ana para girişimi ya da ana paradan sonra mevduat getirisinin üstündeki getiriyi mi alınacak ya da aynı dönemdeki bu hisse fonları için konuşuyorum. Hisse fon getirisinin üstü, hisse senedi endeks getirisinin üstünde mi bir getiri elde edilecek? Dolayısıyla yani bunların hesaplanması biraz teknik işlemler. Dolayısıyla vatandaşların zaten bunu hesaplayarak neyi ne olacağını bilmeleri de kendi başlarında çok zor. Yani bu hesaplamalar ancak işte her bir hesaplar için bu teknik hesaplar yapılıp ondan sonra eğer varsa bir şey kişilerin yatırması olur. Yani bu noktada ilk başta evet hesaplar var ama çok hızlı bir hareket olabileceğini düşünmüyorum
0: yani
1: aşağıda.
0: Yani çok rağbet görecek bir durum değil. En azından şimdilik. Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Gökhan Işıl. Sağ olunuz, haber hattına katıldığınız, sorularımı yanıtladığınız için teşekkürler. Evet, devam edelim. Sinop'la devam edelim. Sinop'ta teknenin alabora olmasıyla kaybolan polis memuru Numan Şen'in cansız bedeni bulundu. Yalıköy'ünde devam eden aramaların 3. gününde kötü haber geldi. Kayıp polis memurunun cansız bedeni öğle saatlerinde sudan çıkarıldı. Polisin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Numan Şen ve arkadaşı Orhan Gazi Yetiş 30 Eylül'de tekneyle denize açılmış. Teknenin alabora olmasıyla suya düşmüşlerdi. Olayda Orhan Gazi Yetiş de hayatını kaybetmişti. Ve Türkiye'yi yasa boğan haber yıllar sonra yine Soma'dan geldi. Maden ocağında yaşanan göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında genel müdür ve yöneticiler de var.
2: Yine bir maden ocağı, yine gözü yaşlı aileler. Yıllar sonra yine Soma'da

0: Gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Göçük altında kalan 5 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.
1: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Arkadaşım kurtlardı.
2: Siz mesaide miydiniz?
1: Mesaideydik biz.
2: Arkadaşlarınız mı içeride?
1: Evet.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında öğle saatlerinde göçük oldu. 7 işçi ocakta mahsur kaldı. 756 personel işçileri kurtarmak için seferber oldu. Haberi duyan madenci yakınları da hemen maden ocağına koştu. Endişeli bekleyiş başladı. İlk saatlerde yaralı olarak kurtarılan iki işçi hızla hastaneye kaldırıldı.
3: Hamdolsun çok şükür bizim evladımız geliyor. Rabbim herkesi de kavuştursun onun evlatlarına inşallah. Hepsi de bizim çocuklarımız. Allah-u Teala kimse acı göstermesin inşallah.
0: İlerleyen saatlerde acı haberler gelmeye başladı. Önce madenciler Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Daha sonra Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın da cansız bedenleri madenden çıkarıldı.
4: Emekli oldu. Emekli olduktan 5 yıl sonra çalışmaya devam etti. Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordum.
5: Madendeki göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören için cenaze töreni düzenliyor ama öncesinde cenazesi evinin önüne getirilerek helallik istendi.
0: Hastanede tedavisi tamamlanan Süleyman Şakrak doğum gününde faciayı yaşadı.
1: Bütün arkadaşlarım oradaydı. Hepsi hani canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar. Çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
0: Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden maden işçisi İbrahim Çiven ise tedavisi sürüyor.
6: Çalıştık, emekli olduk zaten biz tekrar devam ettim ben. İhtiyaçlar için devam ettik işte. Yani çocuklar bakmaya geliyor tabii.
0: Maden kazasıyla ilgili 3 savcı ve müfettiş görevlendirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü ve yöneticiler var.
7: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın dün ilk duruşması görüldü. Savcı Güllü'nün kızı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Duruşmada en çok olayın bir numaralı tanığı Sultan Nur Ulu'nun neler anlatacağı merak ediliyordu. Gelin bir bakalım.
8: Herkes tamam mı?
0: Ağladı. Yapmadım dedi. Savcıyı inandıramadı. Savcı delilleri dikkate alıp Güllü'nün kızı için en ağır cezayı istedi. Kararı ikinci duruşmaya kaldı. Şarkıcı Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandıktan 10 ay sonra hakim karşısına çıktı. Duruşmaya olayın tanığı Sultan Nur'la Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve Güllü'nün ablası Kader Tut'la katıldı. Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk sözü suçlamayı kabul etmiyorum oldu. Olay gecesi yaşananları anlatırken zaman zaman ağladı. Annesini camdan attığı iddiasını reddetti.
8: Anne neydi?
9: Gel, gel, gel.
8: Neydi?
9: Gel, oturalım.
8: Neden öyle söylüyorsun?
9: Gel, gel, oturalım. Gel,
8: oturalım. Neden öyle söylüyorsun? Neden öyle söylüyorsun?
0: Tuğyan Ülkem Gülter'in sözlerine karşı olay gününü anlatan tanık Sultan Nur Ulu'ysa farklı şeyler anlattı. Kafamı çevirdiğimde Tuğyan'ın üst baldırından tutarak annesinin yüzü dışarı doğru bakarken pencereden attığını gördüm dedi. Bildiklerini Tuğyan'dan korktuğu için anlatmadığını ileri sürdü. Cenaze günü ben yanarsam seni de yakarım dedi ifadelerini kullandı. Mütalasını açıklayan savcı Tuğyan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını istedi. Söz alan Tuğyan Ülkem Gülter, benim vicdanımda sakladığım bir suç yok. İsterlerse beni suçlasınlar. Ben yapmadığım bir şey için suçlanıyorum, vicdanım temiz dedi. 9 Ekim'deki duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.
7: Adana'da halde çıkan yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın söndürüldüğünde 22 depo küle dönmüştü.
0: Bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer depoları sardı. Hal kompleksi kullanılamaz hale geldi. Yangın Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Vedat Dalokay Hal kompleksinde akşam saatlerinde başladı. Sebzelerin depolandığı alanda çıkan yangın plastik kasaların tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Alevler bitişikteki depolara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

0: sürmek için seferber oldu. Toma ile polis ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi. Esnaf da yangının daha da büyümesini önlemek için plastik kasaları uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü. Hal kompleksindeki 22 depoda hasar oluştu. Yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Adana'da 42 yaşındaki bir erkek iddiaya göre sevgilisinin evindeyken kapıyı kız arkadaşının eski eşi çaldı. Paniğe kapılıp pencereye çıkan adam 3. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
0: Kapı çalınca paniğe kapıldı. Sevgilisinin evinin penceresinden düşüp öldü. Olay gece yarısı Adana'da yaşandı. Özhan Ö, sevgilisi SK'nin evine gitti. Kısa süre sonra evin kapısı çaldı. Gelen SK'nin eski eşiydi. İddiaya göre kadın kapıyı açmadı. Eski eşinin gitmesini istedi. Bu sırada kadının eski eşiyle karşılaşmak istemeyen Özhan Ö, panikle pencereye çıktı. İddiaya göre bu sırada 3. kat penceresinden dengesini kaybederek düştü. 42 yaşındaki Özhan Ö'nün düştüğünü görenler 112'ye ihbarda bulundu. Başının üstüne düşen Özhan Ö hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ev sahibi kadın ve eski eşi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
1: Gördüğümüz, dokunduğumuz, kullandığımız her ürün bir makineden çıkıyor. Ham ürünler CNC takım tezgahlarında ürün haline geliyor. Türkiye CNC kullanımında dünyada ilk 10'da. Her yıl 7-8 bin yeni makinede üretim başlıyor ama o makineleri kullanacak insan gücü giderek azalıyor. Sektör temsilcilerine göre çözüm ne beyaz yakada ne de mavi yakada. Sanayide hem bugünün hem de yarının ihtiyacı metal yakaymış. Detaylar Gizem Türemen'in dosya haberinde.
2: CNC hayatımızda olmazsa taş devrine geri döneriz. Araba olmaz, uçak olmaz, ameliyatlar olmaz.
3: 10 yıl sonrasının teknolojileri nereye gidecek, nereye evrilecek?
4: Geleceğin iş gücü tamamen metal yakadan oluşacak.
5: Savunmadan havacılığa, otomotivden medikale. Tüm sektörlerde üretim bu makineler sayesinde var. CNC takım tezgahlarıyla.
6: Tekstil üretmek istiyorsanız bir tekstil makinesinde üretirsiniz. Tekstil makinesini de üretmek için CNC takım tezgahlarına ihtiyacınız var.
2: Metalin ham halinden kullanabilir hale dönüştürülen makinelere biz CNC makineler diyoruz.
7: Metale şekil veriyor, milimetrik üretim yapıyor. Teknolojinin en temel halkasını oluşturan CNC tezgahları sadece parça üretmekle kalmıyor. Makinenin kendisini de üretiyor. Üstelik sadece bugünün değil, geleceğin teknolojisine de yön veriyor.
6: 1999 yıllarında otomotivimiz 1 milyar dolarken ihracatımız şu anda 35-40 milyar dolarsa takım tezgahlarıyla oldu.
7: Her bir CNC takım tezgahının sektöre doğrudan katkısı 7 kat. Örneğin 100 bin dolarlık bir makine 700 bin dolarlık ihracat getirisi anlamına geliyor.
6: Dolaylı olarak size 20 kat üretim sağlar.
2: 35 milyar dolarlık bir ihracata tekabül ediyor. Potansiyel olarak 100 milyar dolara yakın değerler elde edilebilir.
5: Türkiye'de 150 bin CNC tezgahında üretim sürüyor.
4: Bunlara her yıl 7 ila 8 bin yeni makine ilave oluyor. 5 bin takım tezgahının her yıl üretime girdiğini düşünürsek her yıl yani 10 bin civarında yeni personele ihtiyacımız oluyor. Tabii bu sadece operatörlük tarafı için geçerli.
8: Türkiye metal işleme sektöründe çok yetkin bir ülke haline geldi. Bu yetkinliği devam ettirebilmek için de kalifiye elemana ihtiyacı var sektörün.
5: CNC operatörlüğü hem bugünün hem geleceğin mesleği. Ama üretimde çığır açan bu tezgahlar onları çalıştıracak eleman bulamıyor.
2: İstihdamda devamlı eksik var.
4: Daha kolay olan işleri güvenlik görevlisi gibi, işte tezgahtarlık gibi veya motokuryelik gibi mesleklere yöneliyorlar. Bir CNC operatörü olduğunuzda ilk yıl asgari ücretin ortalama olarak 1,5 ila 2 katını, 5 yıl sonra neredeyse 4-5 asgari ücrete varan kazançları elde edebiliyor oluyorsunuz.
6: Bu makinaları kurmayı, kullanmayı, tamir etmeyi, rulmanı değiştirmeyi öğrendiğiniz zaman sizden daha iyisi yok.
4: Diplomaya ihtiyacınız yok. 1,5 ila 2 yıllık bir eğitim süreci sonunda bu sektörde rahatlıkla yer bulabiliyorsunuz.
5: İmalatta kadın operatör ihtiyacı da yüksek.
9: CNC takım tezgahları sektöründe çalışan kadın istihdamı şu anda %35 civarında. Sanayide de kadınların titizliğine ve mükemmeliyetçiliğine ihtiyacımız var.
5: Sektör temsilcilerine göre imalatın asıl ihtiyacı artık metal yakalar.
2: Bugüne kadar iki trend vardı. Mavi yaka, beyaz yaka. Beyaz yaka deyince, ofis personeli mavi yaka deyince imalata eli değen insanlar anlaşılır. Bilgisayar ve teknoloji daha ön plana çıkınca yeni bir tabir ortaya çıktı. Metal yaka.
4: Hem teorik bilgiye sahip, aynı zamanda da yani üretimin ihtiyacı olan bedensel iş gücünü de yerine getirebilen yani hibrit bir çalışan modeli.
2: Gençleri metal yakaya ciddi almalarını tavsiye ediyorum.
1: Gelin bir Fransa'ya gidelim. Hareketli saatler yaşanıyor. Günlerdir protesto gösterileri düzenleyen lise öğrencileriyle polis arasında tansiyon hala yüksek. Geçen hafta Paris bölgesinde başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestolarda lise son sınıf öğrencileri okulların girişlerini kapattı. Bazı liselerin girişlerinde yangın çıkarken İtfaiye ekipleri yangınları söndürmek üzere olay yerine sevk edildi. Protestocularla polis arasında tansiyon zaman zaman yükseliyor. Bu arada canlı olarak da ekranlarınıza getiriyoruz. Öğrenciler ders saatlerinin gereğinden fazla uzun olduğunu, sınıfların aşırı sıcak olması da dahil olmak üzere okul koşullarının yetersiz kaldığını ve çok sayıda personel eksikliği bulunduğunu söylüyor Fransa Eğitim Bakanı bugün. Ülkedeki 3700 lisenin yaklaşık 400'ünün kapalı olmasının beklendiğini söylemişti. Tekrar edelim, Paris'te başlayan bu lise öğrencilerinin eylemleri aslında ülke geneline yayılmış vaziyette. Polisin de tabii sert müdahalesi var. Liseliler önce protesto etmek için ateşle yakmışlardı okullarının önünde ama olay biraz daha gerginleşiyor ve bu duruma da polis müdahale ediyor. Peki ne istiyor bu öğrenciler? Ders saatlerinin gereğinden fazla uzun olduğunu. İşte onlarda da bir sistem var, bizim LGS'ye girme gibi. O sistemin kendileri üzerinde çok ciddi psikolojik baskı yarattığını, bunun kendilerine iyi gelmediğini düşünüyorlar. Aynı zamanda sınıfların çok kalabalık olması, altyapının hiçbir şekilde geliştirilmiyor olması, hatta eğitim bütçesinden kesilen paraların güvenlik politikalarına gitmesinden de bir hayli şikayetçi liseliler. 400 lisede aslında bu eylemler sürüyor. 10 küsür üniversiteye de yayılmış vaziyette. Dolayısıyla polis müdahale ediyor. Eğitim Bakanı da açıklama yapıyor. 3700 lisenin yaklaşık 400'ünün kapalı olmasını beklediğini söylüyor. 400 okul kapalı çünkü protestolar devam ediyor. Bakalım öğrenciler dertlerini anlatabilecekler mi, takip ediyoruz. Ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinin 10 yıllık hedefine yönelik bilgiler paylaştı. Uzun vadede küresel pazardaki konumun güçlenmesinin amaçladığını kaydeden Güler, Karadeniz ve Güney Kafkasya'daki gelişmeleri de değerlendirdi. Türkiye olarak caydırıcılığı güçlendiren bir güvenlik politikasını esas alıyoruz dedi.
0: Türk savunma sanayisinin 10 yıllık hedefini anlattı. Uzun vadede küresel pazardaki konumun güçlenmesinin amaçlandığını kaydetti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye dünyanın önde gelen savunma sanayi ihracatçıları arasında yerini almıştır vurgusu yaptı.
10: Türk savunma sanayimiz önümüzdeki 10 yıllık dönemde mevcut operasyonel platform üreten yapısını daha da ileri taşıyarak küresel bir teknoloji lideri ve oyun kurucu aktöre dönüşmeyi hedeflemektedir. Uzun vadeli hedefimiz küresel pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmektir. Önümüzdeki dönemde otonom sistemler, 5. nesil savaş uçakları, entegre hava savunma sistemleri ve uzay teknolojileri başta olmak üzere kritik ve ileri teknoloji alanlarındaki kabiliyetlerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.
0: Bakan Güler, Azerbaycanlı bir medya kuruluşla değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz ve Güney Kafkasya'daki gelişmelere değindi. Bölgesel istikrar mesajı verdi.
10: Karadeniz'deki gelişmeler, enerji ve ulaştırma güvenliği, hibrit tehditler ve bölgesel jeopolitik rekabet, Güney Kafkasya'nın güvenlik ortamını da doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenle Türkiye olarak güvenlik politikamızı sadece

0: sadece mevcut tehditlere cevap verme anlayışıyla değil, caydırıcılığı güçlendiren, bölgesel sahiplenmeyi esas alan ve diplomatik çözüm kanallarını açık tutan bütüncül bir yaklaşımla yürütüyoruz. Bölgedeki istikrarı, bölge ülkelerinin sahiplenmesi ve işbirliğiyle güçlendirmesini önemli görüyoruz.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 filosu genişliyor. Uzun yıllardır envanterde bulunan nakliye uçaklarına İngiltere'den yeni nesil 12 adet C-130J tipi uçak eklenecek. Bu uçaklardan ilk ikisinin Aralık ayında teslim alınması planlanıyor. Yurt dışında pilot, teknisyen ve bakım personeli eğitimleri de aralıksız sürüyor.
2: İngiltere'den 12 adet C-130J nakliye uçağı alınacak. İlk iki uçak Aralık ayında Türkiye'ye gelecek. Pilot ve teknisyen eğitimleri ise aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin mevcut envanterinde 18 adet C-130 tipi nakliye uçağı bulunuyor. Filonun daha yeni nesil olan J tipiyle genişletilmesi için İngiltere ile tedarik süreci yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı 12 adet C-130J'nin tedariki için İngiltere ile sözleşmenin imzalandığını ve ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınmasının planlandığını duyurdu. Tedarik süreci devam ederken Türk personelinin eğitimleri de başladı. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Ayrıca 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de yapılıyor. C-130J nakliye uçakları yaklaşık 20 ton yük taşıyabiliyor. Üstelik yaklaşık 670 km hızıyla sınıfında avantaj sağlıyor. Klasik C-130'lara göre daha modern bir tasarıma ve dijital bir kokpite sahip olan bu uçaklar, bir askeri birliğin araçlarının ve ekipmanının başka bir bölgeye hızlı şekilde taşınması gibi görevler üstleniyor. İngiltere'den alınacak C-130J uçaklarının teslimatlarının tamamlanmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 filosundaki uçak sayısı 30'a yükselecek.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı kamuoyunda teşkilata ilişkin bilinen yanlışları açıkladı. MİT'te kim çalışıyor? Personelin tamamı ajan mı? Teşkilata girmek için referans gerekiyor mu? İşte MİT'in merak edilen sorulara verdiği cevaplar.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kimler çalışıyor? Çalışan herkes ajan mı? Teşkilata girmek için referans gerekiyor mu? Kamuoyunda merak edilen bu sorulara Milli İstihbarat Teşkilatı tek tek yanıt verdi. MİT, teşkilata ilişkin yanlış kullanılan bazı ifadelerin doğrusunu paylaştı. İlk olarak istihbarat faaliyetlerinin yalnızca ajanlıktan ibaret olduğu algısına yanıt verildi. MİT, istihbaratın bilgi toplama, analiz, teknoloji, siber güvenlik, dil, araştırma ve koordinasyon gibi çok sayıda alanı kapsayan çok disiplinli bir faaliyet olduğunu belirtti.
3: MİT'te çalışan herkes ajandır ifadesi doğru değil. Teşkilat bünyesinde mühendisler, analistler, dil uzmanları, yazılım geliştiriciler ve teknik personelin yanı sıra farklı uzmanlık alanlarında çalışan çok sayıda ekip bulunuyor.
2: Peki MİT'e girmek için referans gerekiyor mu? Teşkilattan yapılan açıklamaya göre böyle bir şart yok. Başvurular resmi kariyer sistemi üzerinden alınıyor. Adaylar kurumun personel ihtiyaçları ve belirlenen süreçler doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvuru yapan herkes MİT tarafından aranıyor mu? Teşkilat buna da hayır diyor. Başvurular personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriliyor. Yalnızca uygun görülen adaylarla iletişime geçiliyor.
3: Bir diğer başlık ise istihbarat filmleri. MİT'e göre gerçek istihbarat çalışmaları sabır, analiz, teknoloji, koordinasyon ve hukuki sorumluluk gerektiren profesyonel bir süreç.
2: Ve teşkilattan vatandaşlara önemli bir uyarı. MİT vatandaşlardan telefonla bilgi ister ifadesi de yanlış. Teşkilat telefon, SMS veya sosyal medya üzerinden banka bilgisi, şifre ya da doğrulama kodu talep etmediğini belirtti. Vatandaşların bu tür taleplere karşı dikkatli olması istendi.
1: Tanzanya'daki yetimhaneden Türkiye'de er meydanlarına uzanan bir hikaye. Arap Osman, biz onu kısmetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpen pehlivan çocuk olarak tanıdık ama o aslında bir cumhuriyet çocuğu. 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu o görüşmeyi, hayallerini Habertürk'e anlattı, izleyelim.
4: Elini öptüm, fotoğraf çekindim, gittim.
5: Heyecanlandın.
4: Evet.
2: Sohbet etti,

0: Fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle anlattı.
1: İyi biriydi, sempatikti, komikti ama bir daha çok sakin birisi yani.
2: Allah'ım dedim, nerelerde doğdu, nerelere geldi ve yani bizim ülkemizin en büyük makamıyla karşılıklı çok duygulandım.
3: Henüz 5 aylıkta annesini ve babasını kaybetti. Tanzanya'nın uzak topraklarında yetimhaneye bırakıldı. Ama hayat ona ikinci bir kapı araladı.
2: Yetimhaneye girdiğimiz gibi ilk önce bizi karşılayan Osman oldu o gün. Minicik böyle işte sümükleri akmış.
0: Küçük Osman 3,5 yaşına geldiğinde Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun evladı oldu.
2: Osman'cığım neden sen bu sabah yavrum 3 tane tişört giydi?
1: Nasılsa diye terlesin diye.
2: Biz bunu bugün alalım. Ondan sonra 29 Ekim olsun, Cumhuriyet çocuğu olsun. Dünyaya 2 defa gelmiş durumunda Osman. Bir Afrika'da doğduğu gün, bir de bizim evimizde doğduğu gün olsun dedik. Bir 26 Aralık kendi doğum günü, bir de 29 Ekim. Bizdeki doğum günü. Biz ikisinde de kutlama yapıyoruz.
1: Seni yapıyorum oğlum. Seni çok seviyorum.
3: Bu eve adım attığından beri hayatı bambaşka bir yöne gitti. Türkiye'ye geldi ve bu toprakların en köklü geleneğine gönül verdi. Yağlı güreşe. Osman bugün 11 yaşında ve annesinin kucağında mutlu bir çocuk. Er meydanlarındaysa herkes onu Arap Osman olarak biliyor.
1: Güreşçi abileri gördüm. Sonra ben güreşmek istiyorum dedim.
0: Öyle de oldu. Küçük Osman kısa sürede er meydanlarının gözdesi oldu. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Osman bu yolda zorlu bir antrenman temposundan geçiyor. Ama önce okula gidiyor.
1: Derslerin nasıl?
2: İyi. Gayet iyi. Bu aralar öğretmeni topladığımı söylüyor.
1: En sevdiğin ders hangisi?
2: Beden, fen diyelim.
0: Boş zamanlarında ise bol bol oyun oynuyor.
1: İyi misin oyunlarda? İyi,
2: abla bak, bak görüyorsun, diyorum işte.
0: Küçük pehlivanın hedefi büyük. Tarihi Kırkpınar'da baş pehlivan olmak.
2: Baş pehlivanı Türkiye'yi temsil edeceğim ve olimpiyatta da bayrağımızı birinci yapacağım.
3: Sırada iki yolculuk haberi var. Bolu'da bir sürücü başına duba takıp traktör sürdü. İstanbul'da ise bir yolcu otomobilin bagajına oturdu.
0: Biri başına duba taktı, diğeri otomobilin bagajına oturdu. İki ilginç yolculuk görenleri hem güldürdü hem hayrete düşürdü. Bu görüntü İstanbul Avcılar'da kaydedildi. Bir kişi seyir halindeki otomobilin bagajına oturdu. O şekilde uzun süre ilerleyen araç daha sonra trafikte gözden kayboldu. Aracın bagajına oturan kişinin yaralı bir kediyi veterinere götürmek için o şekilde yolculuk yaptığı ortaya çıktı.
4: Araçta solunum yetersiz derecede. Yani koltuktansa bagajda amcamın da refakatıyla gitmesi hayvan açısından daha sağlıklı olacağını düşündüğümüz için.
5: Kedinin düz gitmesi için, kediye zarar gelmemesi için kendimizi bagajın bir tarafına oturup bir tarafına da kartonla kediye sağlıklı bir şekilde bir sedye yaptık daha doğrusu. Veterinere götürdük.
0: Burası da Bolu. Traktörüyle ilerleyen bir sürücü başına duba taktı. Çevredekiler sürücünün neden o şekilde ilerlediğini anlam veremedi. Dubalı sürücüyü başka bir otomobil sürücüsü cep telefonuyla kayda aldı.
3: Trabzon'un en önemli tarihi simgelerinden biri olan ve M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilen Trabzon Kalesi sonradan yapılan bitişik yapılar nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor. Tarihi kale için uzmanlar bir an önce korunmalı diyor.
6: Buralara geliyorlar, soruyorlar kaleye nereden çıkılıyor ama yani çıkmasalar daha doğru.
0: Yüzyıllar boyunca ayakta kaldı. İşgallere direnip savaşlar gördü. Şimdi de kentsel yapılaşmayla yok olma tehdidi altında.
6: Kale aşırı bakımsız. Yani bu Trabzon'umuza yakışmıyor.
7: Denizden başlayıp dağlara kadar uzanan Trabzon Kalesi. Görünen yüzü bu şekilde ancak modern yaşama zaman içerisinde direnemedi.
8: İnsanlar maalesef kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kale surlarına zarar verdi, tahrip etti. Kale surlarının içini açarak pencere yaptı. Üzerine çıkarak balkon yaptı. Hatta binanın belli yapılarını direkt kale surunun üzerine koyarak aslında antik kalenin çok büyük bir statik baskı uygulandı.
0: Trabzon'un en önemli tarihi simgelerinden biri olan kale, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edildi. Yüzyıllar boyunca ayakta kalan kale, bugün düşmana değil, kentin içindeki yapılaşmanın baskısına karşı ayakta kalmaya çalışıyor.
9: Şu anda belediye bir çalışma yapıyor, çoğunu boşalttı. Birkaç yer kaldı ufak tefek, onları da işte boşalttıktan sonra da restore edecekler yani.
0: Kale surlarının iç bölümlerinde yıllar içerisinde yapılar yükseldi. Bazı yapılar tarihi surlara bitişik hale geldi.
8: Kalenin içerisinde yaşam olan bir kale bu. Dolayısıyla insan müdahalesi çok fazla oldu. Maalesef Osmanlı döneminde tabii daha düşük yoğunluklu, daha düşük ağırlıklı veyahut da kütle yığılısı varken maalesef tapulu arazi olması dolayısıyla iç kısmında insanlar o arazilerinde eski evleri yıkıp yerine betonarme, yeni evler yaparak iç kalenin maalesef dokusunu tahrip etti.
0: Üstelik Karadeniz'de son dönemde yaşanan depremler de tarihi yapının dayanıklılığı konusundaki endişeleri de artırıyor.
8: Aynı zamanda Trabzon artık önceden deprem bölgesi değil diyorduk ama fark ederseniz son dönemlerde 2, 3, 4 şiddetinde açıklarda olsa bile Trabzon'u etkileyen depremlerden bahsediliyor. Bu depremlerin de etkisi göz önüne alındığında o yüklerin artık gerçekten bizim tarihi kalemize zarar verdiğini ve mutlaka o yükünden arındırılması gerektiğini düşünüyorum.
3: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
0: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.
5: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
6: Seymen.
7: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
5: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
6: Seymen.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Eski Bakan Denizoğlu'nun ölümüne dair bugün itibariyle yine yeni gelişmeler var. Onları bize Alihan Tok aktaracak. Seni dinleyelim.
1: Evet, burada soruşturma kapsamında 3 ayrı suçtan ve ayrı ayrı kişilere kamu davaları açıldı. Burada davaların başında Alihan Kuriş'in annesi de olan Ayşe Gülderen Denizolgun ve kardeşi Hilmi Tuna Denizolgun, Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik açılan kamu davası. Şimdi en önemlisi bu, bundan başlayalım. Çünkü kendileri aslında kayıp bir cep telefonundan sorumlu tutuluyor. Denizolgun 2016'da hayatını kaybettiğinde cep telefonu, yani en önemli delillerin olduğu cep telefonu Hilmi Tuna Kuriş'e verilmişti. Ve yıllar sonra soruşturma tekrar açıldığında bu telefon evinde arandı ancak bulunamadı. Şimdi bu kayıp telefon nerede? Dolayısıyla bu konuyla alakalı hem kendisi hem de annesi Ayşe Gülderen Denizolgun hakkında suç delillerini yok etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bir diğeri doktor ile alakalı, aslında doktor yalan tanıklık suçlamasıyla kamu davası açılmış durumda. Nurettin Demirkol hakkında şöyle iddialar var. Kendisi zaten ilk ifadesi alındığında orada olmadığında, evinde bulunduğunu, Kısıklı'daki evinde aslında bu ölüm gerçekleştiğinde bulunduğunu ve özel doktoru da olmadığını ifade etmişti. Ama daha sonra tabii 115-155 acil çağrı kayıtları tekrar gündeme getirildi. O kayıtlar incelendi. Bu kayıtlarda aslında ihbarı yapan kişinin de kendisi olduğu ortaya çıktı. Ve aynı zamanda bas kayıtlarında evinde olmadığı, hatta Denizolgun'un bulunduğu çiftlikte olduğu da ortaya çıktı. Oraya giden polis kendilerini maktulün özel doktoru olarak tanıtan kişinin de yine Nurettin Demirkol olduğunu ifade etti. Yani olay yerinde bulunan doktorun yanında aynı zamanda Alihan Kuriş de, Hilmi Tuna Kuriş de vardı ve ifadesinde onları da bilmiyorum, görmemiştim demişti. Yani burada çelişkili ifadeler var. Dolayısıyla burada yalan tanıklık suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bir diğer kamu davası da adli tıp çalışanlarına açıldı. 3 adli tıp çalışanı bu soruşturmada şu anda belgede, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla kamu davası açılmış durumda. Şimdi 2016'da bir adli tıp kurumunda bir rapor oluşturuldu ve doğal yollarla ölüm, beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Yıllar sonra soruşturma tekrar açıldığında aslında şu anda adli tıp kurumu çalışanlarına açılan davanın temelinde istenen otopsi kayıtlarının verilmemesi var. Yani bir video kaydı vardı aslında, bir otopsi kaydı vardı ama bu kaydı savcılık istemesine rağmen 18 Ağustos'a kadar vermediler. Neden verilmedi? Neden burada yok denildi böyle bir kayıt? Dolayısıyla bununla alakalı da 3 adli tıp kurumu çalışanına da kamu davası açılmış durumda. Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturmada geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Alihan Tok soruşturmayı aktardı. Bu arada İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi bu sabah. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Peki haklarındaki suçlamalar neler? Gelin bir bakalım.

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. İstanbul'da polis Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Operasyon sabah erken saatlerde düzenlendi. Aralarında Eyüp Sultan Belediyesi'nin de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Peki 28 kişi hakkındaki suçlama ne?
1: Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi.
0: Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Bu yeni soruşturmanın o dosyadan ayrılarak yürütüldüğü öğrenildi.
2: Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon yapıldı. Gözaltına alınan başkan ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şimdi suçlamalar ne? Yasin Anzer'le bize son bilgileri aktaracak. Seni dinleyelim.
3: Evet Ayşe Süberker, dün sabah saatlerinde Mersin'de operasyon gerçekleşmişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Bugün de emniyetteki işlemlerin devam ettiğini söyleyelim. 63 kişilik bir liste vardı ama geçtiğimiz işte Nisan ayında ve yine Mart ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Yenişehir Belediyesi'ne daha önce de operasyonlar yapılmıştı. O operasyonlarda tutuklu olan kişiler de vardı aslında o listede, tespitlerde. Yani onları da işlem yapılmadı. 59 kişinin de tamamı alınmıştı. İfade işlemlerinin Mersin'de devam ettiğini söyleyelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bu usulsüzlük iddialarının arasında 330 milyonluk bir kamu zararına işaret ediyor. 13 ihale ve 63 doğrudan teminden elde edilen işte bu işlemler sonucunda 330 milyonluk bir kamu zararı ki burada özellikle buradaki alımlarda gelen tekliflerde usulsüzlük olduğu, bazı tekliflerdeki yan tekliflerin aslında farklı firmalar tarafından ve o firmaların sahiplerinin de bundan haberdar olmadığı, bazılarının da onların yönlendirmesi sonucunda bu teklifleri verdiği dosyada iddialar arasında yer alıyor. Mersin Yenişehir Belediyesi'ne de yönelik işte operasyon olmuştu. Başkan da gözaltına alındı. Burada da 105 milyonluk bir kamu zararından bahsediliyor. Yine aynı buradaki, Büyükşehir'deki benzer konular burada da yer alıyor. Ama Mezitli Belediyesi daha kapsamlı aslında bir dosya var. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e yönelik belediyeden iş alan iş adamlarından lüks araba, külçe altın ve yine bazı gayrimenkul alımlarında kısmi ödemelerini bunlara yaptırdığına dair iddialar ve yakınlarına belirli periyotlarda hemen hemen her ay maaş adı altında para yatırıldığı, şirketlerde istihdam edildiği ama fiilen çalışmalara katılmadığı gibi iddialar yer alıyor. Son olarak yine Mezitli Belediye Başkanı ile ilgili bu ay içerisinde yapılan iki silahlı saldırı vardı Mersin'de. Onların saldırganlar aslında yakalanmıştı ve yine soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. O soruşturma kapsamında da azmettirici olduğu tespitinde ifadeler, yine iddialar yer alıyor. Yani Mezitli Belediye Başkanı hem usulsüzlüklerle ilgili dosyada hem de yine bu silahlı saldırganların olduğu dosyada ifade verecek ama Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve yine Yenişehir Belediye Başkanı belediyelere yönelik olan usulsüzlük dosyasıyla ilgili ifade verecekler. İşlemlerinde emniyete devam ettiğini söyleyelim.
2: Pekala, teşekkür ediyoruz Yasin Anzerli, kolay gelsin. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yaptı bu sabah. Beştepe'deki toplantıda fon yatırımcılarının hak ve menfaatlerini korumaya yönelik düzenlemeler ve ödeme takvimi ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik içinde talimat verildi.
0: Gelinen aşama değerlendirildi. Ara ödeme takvimi ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan,

0: AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ve ekonomi kurmayları katıldı. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
1: Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.
0: Açıklamada sorunun çözümüne ilişkin hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceğiyle vurgulandı.
2: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P fon soruşturmasının Türk ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi. Yaşanan süreç için kontrol altına almayı başardılar denildi.
0: Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı yaratmadığı belirtildi. Yaşananların sistemde olumsuz etkisi olmadığı kaydedildi. S&P Global Ratings, kredi notları direktör ve lider analisti Karen Vartapetov, devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Analist, fon soruşturması kapsamında otoritelerin ortaya koyduğu düzenlemelerin ve politika tepkisinin hızlı ve ikna edici olduğunun altını çizdi. Kontrol altına almayı başardılar ve daha geniş şekilde finansal sisteme olumsuz bir etkisi olmadığı ifadelerini kullandı. Kuruluşun Türkiye'ye yönelik bu yıla ait ikinci kredi notu ve görünüm değerlendirmesini 16 Ekim'de yayınlaması bekleniyor. Son olarak Nisan ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notu BB-B olarak teyit edilmiş ve not görünümünü durağan olarak korumuştu.
2: Peki piyasalarda durum ne? İrem Şimşek'e bir döneceğiz. Peş peşe hava durumuna dair uyarılar da var. Bize hem bu uyarıları anlatacak hem de önümüzdeki günlerde özellikle İstanbul'u son bir haftadır mutsuz eden diyelim herhalde yanlış olmaz. Dün korkunç bir trafik vardı yağmur yüzünden. Bu sağanak yağış ve çok sert esen rüzgarlar artık bitecek mi? Yarın itibariyle daha güneşli bir havaya uyanacağız mı? Seni dinleyelim.
3: Ayşe Süberker, sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul hafta başından beri çok serin ve yağışlı bir havanın etkisi altında ki AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü de birçok uyarı yaptı peş peşe. Uyarılarında özellikle bugünü işaret etti. Cuma günü çünkü dün geceden itibaren yoğun bir sağanak yağış etkisi altına girecek dendi açıklamada. Ki öyle de oldu. Bu dün geceden başlayan yağmur bu sabah saatlerinden itibaren de İstanbul'da etkisini gösterdi. Başladı. Biz şu anda Ahmet Korkmaz'la birlikte Beşiktaş'tayız. Önceki yayınımızda burada gerçekten çok yoğun bir rüzgar, kuvvetli bir rüzgar ve sağanak yağış vardı. Şu anda bir tık daha açık bir hava var ki gelen uyarılarda da yağmurun gün içerisinde aralıklarla devam edeceği açıklanmıştı. Özellikle İstanbul'da Boğaz çevresinde, Sarıyer'de, Beykoz'da, Arnavutköy'de zaman zaman kuvvetlenen bir yağış göreceğiz gün boyu. Bu yağışlar yarın sabah saatlerine kadar devam edecek. Avrupa yakasında bu saydığım semtlerde, Sarıyer'de özellikle ve Avcılar, Bakırköy çevresinden güneye inen yağışlar göreceğiz. Anadolu yakasında Ümraniye, Çekmeköy'den başlayarak yoğun bir yağış etkisi altında olacak bölge. Özellikle şehrin kuzey kısımlarında metrekare başına 30 ila 60 kilogram arasında yağış görülebilir. Diğer yerler de yine 10 ila 30 kilogram arasında yağış görülebilmesi bekleniyor. Tabii sadece yağmur da değil. Şu an burada da çok kuvvetli bir rüzgar var. Ve gün boyu yine aralıklarla saatte 40 ila 70 kilometre şiddetinde rüzgarın olması bekleniyor. Yani bir yandan yağmur, bir yandan da fırtına bütün İstanbul'u etkisi altına almış vaziyette. Keza sıcaklıklar da mevsim normallerinin altında. Geçtiğimiz hafta 20-21

0: 21 derece olan sıcaklık bu hafta 6-7 derece düştü. Geceleri 15 ila 16 dereceye kadar düşüyor hava sıcaklığı. Gün içerisinde de 17-18 derece oluyor. Ki önümüzdeki günlerde hafta sonundan sonra İstanbul'da sıcaklık biraz yükselecek. Ama yine 20-21 dereceye kadar çıkabilecek. Bugün tekrardan altını çizelim. Gün boyunca yağışın yer yer ve ara ara devam etmesi bekleniyor. Ki sonbahar çok hızlı bir şekilde geldiği için aslında ne giyeceğimizi bilmek de zor. Biz de önceki yayında burada sağanak etkisi altında ıslandık. Şimdi yağmurluk giydik ama bu sefer de güneş açtı. Gerçekten de mevsim çok tuhaf ama hızlı bir şekilde İstanbul'u etkisi altına aldı. Size Beşiktaş sahilden son durumu aktardık Ayşe Süberker, söz sizde.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. İrem Şimşek aktardı hava durumunu. Kahramanmaraş'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Bazı kişilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynayıp oynattığını tespit eden Kahramanmaraş Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Yasa dışı para transferlerine de aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere 38 günlük takibin ardından operasyon yapıldı. Hesaplarında 1 milyar TL para hareketliliği bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahisten elde ettikleri suç gelirlerini akladıkları belirlenen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin taşınmaz ve araçlarıyla bankayla kripto hesaplarına da el konuldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıya tepki gösterdi. Medine-i Münevver'de Mescid-i Nebeviye'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kutsal değerlerimize hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrimeşru eylemlerdir. Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır ifadelerini kullandı. Çelik, kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi ineliyoruz mesajını da verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bir tepki geldi. Bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Ve terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunun kısa sürede mecliste kurulması planlanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerle görüşüp en uygun formülün ortaya konulacağını söyledi.
2: En kısa zamanda kuracağız.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım yolda. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda.
2: Bütün partilerle de bir temasla geçer. En uygun formu, en uygun şekli ortaya koyarız.
3: İzleme kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler kurulun oluşturulması için bu ayı işaret etti. Öncesinde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor. Kurulun kaç vekilden oluşacağı ise henüz netleşmedi.
4: Partilerin oy oranına göre ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulmuş. Bu komisyonun görevleri belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok. Kanun teklifi verebilir, tavsiyeler de bulunabilir. Sayısı istihbarat komisyonunda olduğu gibi 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir. Bu bir hafta 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Çerçeve yasanın uygulanmasını izleyecek.
3: Meclis açılış resepsiyonunda konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da kurulun kısa süre içinde kurulması gerektiğini söyledi.
5: Peki izleme kurulu kurulduğu zaman biz de parti olarak bir üye vereceğiz. Bunda zaman kaybetmemek gerekiyor. En kısa zamanda izleme kurulunun kurulması lazım.
6: Parti olarak isim belirlediniz mi?
5: Hayır, henüz belli değil.
1: Sağlık Bakanlığı 2025 yılı sağlık istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre ülke genelinde önceki yıllara göre aşılama oranları düştü. Hekime başvuruysa arttı.
3: Çocukluk çağı aşı oranlarında düşüş yaşandı. Toplam hekime müracaat 1 milyarı 138 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı 2025 yılına ait sağlık istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre 2024 yılında aşı kapsayıcı

0: %96 iken 2025 yılında %94'e düştü. İstanbul çocukluk çağı aşılarının kapsayıcılığında Türkiye ortalamasının ve tüm bölgelerin gerisinde kaldı.
1: Neyiniz var?
0: Ekime başvuru sayısı toplam 1 milyar 138 milyon 60 bin 185 oldu. Başvuruların çoğunluğu ikinci ve üçüncü basamağa yapıldı. Kişi başı ekime başvuru sayısı 13,2'ye ulaştı. Türkiye genelinde hastanelerdeki yatak doluluk oranı %54,5 olarak açıklandı. İstatistiklere göre hekim sayısında da artış gözlemlendi. 2025 yılında hekim sayısı %5,1'lik artış göstererek 232.315'e yükseldi. 100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı 270'e çıktı.
2: İstanbul'da bir aile geçen yıl yaşadığı binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti ve kira desteği alarak aynı bölgedeki başka bir binaya taşındı. Mart ayında oradan da taşınmak zorunda kalan aile bir kez daha kira desteği talep etti. Talebin ilk etapta olumsuz sonuçlanmasıyla kamu denetçiliği kurumu devreye girdi ve ikinci kez kira desteği verilmesini sağladı.
0: Kısa sürede ikinci kez taşınmak zorunda kaldı. Ancak kentsel dönüşüm kira desteğini ikinci seferde alamadı. Kamu denetçiliği kurumu söz konusu yardımdan faydalanılmasını sağladı. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kişi 2025 yılında 20 yıla yakın ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti. Aynı bölgedeki başka bir binanın zemin katından ev kiraladı. Aile yeni evlerinde de geçen Mart evin tahliye edilmesi yönünde tutanak aldı. Bir kez daha taşınmak zorunda kalan kiracı gerekli belgelerle kira desteği için başvuruda bulundu. Kentsel dönüşüm kira desteğini ilk taşınmada da alması gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Talebi reddedilen kiracı kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Kamu denetçiliği kurumu olayı inceledi. Başvurucunun kira yardımından faydalanabilmesi için kentsel dönüşüm müdürlüğüyle temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda başvurucunun talebi idari kurum tarafından olumlu yanıtlandı. Ve ikinci kez taşınan kişinin bir kez daha kentsel dönüşüm kira desteği alması sağlandı.
2: Kahramanmaraş'ta bir inşaat alanında toprak kaymış, yol çökmüştü. İddiaya göre önlem alınmadan bu kez temel kazısı yapılırken benzer bir olay yaşandı. Toprak kayınca yıkılma riski taşıyan iki bina tahliye edildi.
3: Ağır hasarlı bina yıkıldıktan sonra istinat duvarını, binayı yıkan şirket istinat duvarını da yıktı içindeki demiri alabilmek için. İstinat duvarını yıktıktan sonra bura yol komple uçtu.
0: Önce yol çöktü. Temel kazısı sırasında da toprak kaydı. Yıkılma riski taşıyan iki binanın sakinleri sokakta kaldı.
4: Sürekli yaşıyorlar, sürekli yaşıyorlar. Yol uçtu, hiç bakmıyorlar. Şimdi evimiz uçacak. Bizim canımız bu kadar ucuz mu? Bu insanların canı ucuz mu bu kadar?
3: Geceleri uyuyamıyoruz bazen korkumuzdan.
0: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 27 Ağustos'ta depremde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında istinat duvarı da yıkılınca yol çöktü.
5: Perde beton kırıldı. O zaman müteahhit dedim ki bak bu perde betonu kırdıysan hemen yapman lazım. Buralar sulak bölge. Toprakta kayma olabilir dedim. Tamam dedi, es geçti. 1,5-2 aydan beri böyle.
0: Temel kazısının devam ettiği alanda perşembe gecesi bir kez daha toprak kayması yaşandı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yıkılma riski olan iki bina boşaltıldı.
5: Şu anda bu apartmanın da can güvenliği yok. Bundan da can güvenliği yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz yani. Bir an önce yapılsın, bu yollar açılsın, yol kapalı.
3: Buraya öncelikle bizim istinat duvarını örüp perde betonu, burayı doldurması. Bizim sağlığımız için, bizim güvencemiz için.
0: Belediye ekipleri kamyonlarla toprak taşıyarak alanı doldurmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: İstinat duvarı var.
2: Kocaeli'de 2 yıl önce bir kafede çıkan silahlı kavgada iki kardeş vurularak hayatını kaybetmişti. Ağabey ve kardeşin öldürüldüğü anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
6: Polisin geniş çaplı incelemesi sonuç verdi. Abi ve kardeşin cinayete kurban gittiği kavganın detaylı görüntüleri ortaya çıktı. Olay 2 yıl önce Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. İddiaya göre parasını alamayan kafenin eski çalışanı Hasan ve abisi Ahmet Akın konuşmak için işletmeye gitti. Kafe sahipleriyle kardeşler arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan kardeşler birer gün arayla hayatını kaybetti. Polisin titiz çalışmasıyla 2 yıl sonra dava dosyasına yeni görüntüler girdi. Görüntülerde Ahmet Akın'ın sırtından vurulduğu, kardeşinin ise kaçarken vurulduğu anlar yer aldı.

0: Abi kardeşi hayattan koparan olaydan sonra 5 kişi hakkında dava açıldı. Tutuklu Furkan G ve Oğuzhan S savunma yaptı. Sanıklardan Oğuzhan S kendini korumak amacıyla yere ateş ettiğini öne sürdü. Furkan G de kasıtlı eylemde bulunmadığını söyledi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 3. Marif Kongresi 25-27 Kasım'da Ankara'da yapılacak. Kongrede öğretmen ve akademisyenler bir araya gelecek. Kongrenin bu yılki teması medeniyet, eğitim ve gelecek tasavvuru olarak belirlendi. Eğitimin kültür ve değer aktarımındaki rolüyle öğretmenlerin deneyimleri ve bilimsel çalışmaları tema bağlamında değerlendirilecek. Kongrenin panel oturumlarında ise alanında uzman isimler bir araya geliyor. Türkiye ile Suriye arasındaki eğitim işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu pazar günü öğrencilerine kapılarını açıyor. Suriye'nin başkenti Şam'ın Artuz bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul 1000 öğrenci kapasiteyle hizmet verecek. Ana sınıfından liseye kadar tüm kademeleri kapsayan okulda 36 derslik bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir heyette pazar günü Türk Okulu'nun açılışına ve ilk dersine katılacak. Türkiye'de yerli muz denince akla gelen ilk gelen yer Anamur. İlçedeki seralarda muz hasadı başladı. Yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürdü. Ancak dalından bereket fışkıran Anamur muzunun karşısında üreticilere göre önemli bir rakip var.
2: Bu yıl muzda havaların iyi gitmesi ve ziraydon olmaması hasebiyle üretimimiz çok mükemmel bir seviyede rekolte bekliyoruz.
3: Kendine özgü aroması ve lezzetiyle biliniyor. Anamur muzu yüksek rekolteyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinde muz hasadı başladı.
2: Bu yıl üreticimizin yüzü rekolte açısından güldü. Şu andaki ülke tüketimimizin %95'ini karşılayacak pozisyondayız.
3: Anamur'da 37 bin dekar alanda yıllık 270 bin ton yerli muz üretiliyor.
2: Hedefimiz en kısa zamanda üretimimizi en az ilk etapta 1,5 milyon tona, ikinci hedefimiz en az 3 yıl içinde de 2 milyona çıkarmaktır.
3: Üretimin önündeki en önemli sorunlardan biri yeni sera kurulabilecek tarım arazilerinin yetersizliği. Bir de ithal muz sorunu var.
2: Bizim talebimiz artık dışarıdan ithal muz gelmesin. Ekvator'un, Kolombiya'nın çiftçisi kazanmasın. Yerli ve milli kendi çiftçimiz kazansın. Bir tane yerli muz alıp bunu besin değerleri açısından tahlil yaptırdığı zaman bizim değerlerimiz en az 2 kat fazladır.
3: Yerli muzun kilogram fiyatı serada 25 ila 60 lira olarak değişiyor. Geçen yılda kilogram satış fiyatı bu seviyedeydi.
2: Girdi maliyetlerimiz şu anda işte ekonomik durumlardan dolayı çok yüksek. 38 lira ile 42 lira arasında değişiyor maliyetlerimiz.
1: Şimdi gelin bir Şanlıurfa'ya gidelim. Malum Teknofest orada devam ediyor. Bu festivali de Buse yakından takip ediyor. Yanında da önemli bir konuğu var. TUSAŞ Genel Müdürü. Oradaki hem atmosferi bir dinleyelim Buse senden sonra sözü size bırakalım konuğuma.
4: Evet, Teknofest Şanlıurfa'da Güneydoğu'da artık 3. gündeyiz. Savunma sanayide öne çıkan bazı alanlardaki firmaları da tabii ki gösteriyoruz. Size ürünleri de gösteriyoruz. Yanımızda çok değerli bir konumuz var. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bizimle olacak. Arkamızda da Hürjet var ama biz Kaan'ı da göstereceğiz. Efendim Habertürk yayına hoş geldiniz.
5: Yani hoş bulduk, sizler hoş geldiniz.
4: Ayağınızın tozuyla Azerbaycan'dan geldiniz. Orada önemli gelişmelere imza atıldı. Neler oldu? Türk savunma sanayisi artık yurt dışında da çok anılıyor. Neler aktarırsınız Azerbaycan'la ilgili durumdan?
5: Şimdi Türk savunma sanayisi evet artık yurt dışında değil dünyada her tarafta söz ediliyor. Biz Azerbaycan'a 14 tane hürkuşumuzun ihracatına yönelik olan sözleşmeyi imzaladık ayın 30'unda. Bu bizim için çok önemli, çok başarılı ve çok değerli bir imzaydı. Çünkü daha envantere yeni girdi hürkuş. Geçtiğimiz ayın işte sonlarına doğru girdi. 2 gün sonra da biz Azerbaycan'da böyle bir imzayı attık. Envantere girer girmez ya da girmeden ihracat başarısı gösterebilmek gerçekten büyük başarı. Hem ülke için hem de bizler için. Çok mutluyuz.
4: Şöyle ilerleyelim mi? Her yerde bir ürünümüz var. Hürjet'i arkamıza almıştık. Biraz Kaan'a doğru gidelim. Çok

0: hakemli, çok dikkat çekiyor. Azerbaycan'dan konuşuyoruz, Hürkuş'tan konuşuyoruz, tepkilerden bahsediyorsunuz ama Kaan da çok merak ediliyor ki devam da ediyor çalışmalar. Kaan da ne aşamadayız?
1: Kaan şu anda prototip, iki tane prototip üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi statik testlerde sona geldik. İkinci olan, uçacak olan prototip yer testlerine devam ediyor. Yaklaşık 2 ila 3 haftalık bir yer test kampanyası var. Bunlar geçtikten sonra hızlı taksilere başlayacak. Zaten yavaş taksileri yaptık. Hızlı taksilerden sonra artık uçuşa hazır olacak. Bu da haftalar, belki 1-2 ay mesabesinde. Belki bu ay, belki önümüzdeki ay ama inşallah bu sene Kaan'ımızı biz havalarda göreceğiz.
0: İkinci uçuşu olacak herhalde.
1: Yok, bu prototipin ilk uçuşu. Esas teslimata yönelik nihai konfigürasyonun ilk uçuşu olacak.
0: Hemen arkamızdan kameraman arkadaşım gösterecek. Çok görkemli.
1: Çok güzel bu uçak. Yani hani herkes, çocuklar çok güzeldir de insanın kendi çocuğu bir başka güzeldir. Kaan'ımız gerçekten çok.
0: TUSAŞ için ne ifade ediyor efendim?
1: TUSAŞ için bu ya, geldiği noktanın zirve noktası olduğunun göstergesi.
0: Türk savunma sanayisi için de aynı şey geçerli.
1: Türkiye'deki savunma sanayinin, özellikle havacılığın zirve noktası. Niye? Şimdi bir uçak yapıyorsunuz ama o uçağı sadece dışarıdan, sağdan soldan eski veya önceden kullanılmış şeylerle değil, sıfırdan yapıyorsunuz. %90'a, 80'li şu anda motoru hariç ve fırlatma koltuğu hariç hepsini yerli yapıyorsunuz. Yani muhteşem bir şey. Ve 5. nesil yapıyorsunuz. Dünyada da 4 ülkeden bir tanesi oluyorsunuz bu yaptığınızda. Yetmiyor. 6. neslin kitabının, yani chapter'larını, bölümlerini yazmaya başlıyorsunuz. İşte insanlı, insansız platformlar, kullanımları. İşte Kızıl Elma'nın, Anka 3'ün, Kaan'la beraber operasyonel faaliyetlerinin, işte kullanım konseptlerinin şu anda çalışmaları devam ediyor. Yani Kaan havaya kalktığında esasında Anka'yla, Kızıl Elma'yla beraber kalkabilecek yere gelmiş olacak.
0: Biz envanterde ne zaman görebiliriz sizce?
1: Envanter için biraz daha erken. Şimdi 2028 sonu hedefliyoruz ama yani biz 2028 sonu diyelim.
0: Niyet edelim.
1: Öyle niyet edelim. Hani 2029 olsa da herhalde kimse bize çok şey yapmaz.
0: Peki, dokunamaz.
1: En son sosyal devlet.
0: Evet, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bizlerle birlikteydi. Kaan'ı gösterdik, Hürjet'i gösterdik. Hürkuş'un yurt dışındaki karşılığını sizlere gösterdik. Azerbaycan'ın ayağının tozuyla geldi. Oradaki teslimatlar yapılacak yavaş yavaş. Yani Türk savunma sanayisi artık sadece Türkiye'de konuşulmuyor, artık dünyada konuşuluyor diyebiliriz. Urfa'dan 3. günden Teknofest'ten sizlere aktardık. Aktarmaya devam edeceğiz.
2: Pekala, teşekkürler Buse Deviren ve konuğuna. Şimdi Kadıköy'de 8 katlı binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar tahliye edilmeye çalışılıyor sanırım. Elif Yavuz bize son durumu aktaracak.
3: Şey Süberk, evet, tahliye çalışmaları halen devam ediyor. Mahsur kalan bazı vatandaşlar hem itfaiye ekiplerinin yardımıyla hem de çevredekilerin yardımıyla apartmandan çıkarıldı. 8 katlı bir binada meydana geldi yangın. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Ancak kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle apartman daire sakinleri mahsur kaldı. Bunun üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak apartmanda mahsur kalan bazı kişiler vardı. Daire sakinleri vardı. Hem itfaiye ekiplerinin yardımıyla hem de çevredekilerin yardımıyla mahsur kalanlar kurtarıldı. Özellikle görüntülere de yansıyordur. Kucaklarında taşıyor vatandaşlar mahsur kalanları. Tabii kısa sürede bir paniğe de sebep oldu bu yangın. 8 katlı bir binada çıktı. Henüz yangının çıkış nedeni bilinmiyor. Ancak kısa sürede alevler yükseldi. Gökyüzüne yükseldi. Ve polis ekipleri, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahsur kalanların kurtarılma çalışmaları halen devam ediyor bu arada. Ancak itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri gelene kadar da yine çevrede bulunan vatandaşlar, tahliye olanlar mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına yardım ettiler. Onları kurtarmak için çalışmalarını hala sürdürüyor.

0: Yangının çıkış sebebi maalesef bilinmiyor. Şu anda ekranlarınızda da yansıyor. Çevredekilerin panikle etrafa koşturduğunu da görüyoruz. Özellikle bir balkonda mahsur kalan 3-4 kişi oldu. Onun içinde bir itfaiye aracından yüksek merdiven yükseltildi, çıkartıldı. Bu sayede de balkonda mahsur kalanların kurtarılma çalışmaları başlatıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenleri ambulansa kaldırarak hastaneye sevkini de sağladılar. Ancak yangının çıkış sebebi bilinmiyor. Kadıköy'de 8 katlı bir binaydı burası. Dairede çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilendikleri için mahsur kaldı vatandaşlar tabii ki. Bu çevredekiler hem sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşları tahliye ettiler. Kimi sedye ile hastaneye kaldırıldı, kimi ayakta tedavi olacak şekilde, ancak etkilediğini görüyorsunuz. Çünkü mahsur kalan vatandaşların duman nedeniyle yüzlerinin siyah olduğunu da görüyoruz.
1: Evet.
0: Sağlık ekipleri mahsur kalanları tedavi maksatlı hastaneye kaldırdı. Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Olay yerinden aktardı son durumu Elif Yavuz bizlere. Şimdi Fransa ile bir devam edelim çünkü orada hareketli saatler var, yaşanıyor. Günlerdir protesto gösterileri düzenleyen lise öğrencileriyle polis arasında tansiyon bir hayli yüksek. Geçen hafta Paris bölgesine başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestolarda lise son sınıf öğrencileri okulların girişlerini kapattı. Bazı liselerin girişlerinde yangın çıkarken itfaiye ekipleri yangınları söndürmek üzere olay yerine sevk edildi. Protestocularla polis arasında tansiyon zaman zaman yükseliyor. Öğrenciler ders saatlerinin gereğinden fazla uzun olduğunu, sınıfların aşırı sıcak olması da dahil olmak üzere okul koşullarının yetersiz kaldığını ve çok sayıda personel eksikliği bulunduğunu söylüyor. Fransa Eğitim Bakanı bugün ülkedeki 3700 lisenin yaklaşık 400'ünün kapalı olmasının beklendiğini söylemişti. Bu görüntüler ekranlarınıza bu arada canlı geliyor. Öğrenciler, lise öğrencileri çoğu tabii ki bir protesto başlattılar. Aslında Eylül ayının başından bu yana hem eğitime ayrılan bütçenin kısılarak güvenlik politikalarına gitmesine, dolayısıyla okullarda yaşanan altyapı yetersizliği nedeniyle de şikayetçi olduklarını, hem kalabalık sınıflarda hem de metruk diyebileceğimiz okullarda okuduklarını düşünüyorlar. Öğretmenlerinin de yeterli olmadığını düşündükleri için bu protesto gösterilerini başlattılar Paris merkezden, ama daha sonra diğer şehirlere de yayıldı. Zaman zaman sert müdahaleler de oluyor. Öğrenciler Molotov kokteyli atıyor. Polis onlara gazla karşılık veriyor. Dolayısıyla gergin saatler sürüyor. Milli Eğitim Bakanı da işte bugün açıklama yapmış. 400 lise kapalı. 15 üniversitede de bu arada onlara destek vermek için protestolar sürüyor. Peki altın ve para piyasaları ne yapıyor bugün itibariyle? Konuğum uzman Mehmet Ali Yıldırım Türk. Merhabalar Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba Ayşe Hanım, hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. O da biraz altının gidişatını etkileyecek gibi gözüküyor. Ama şunu sormak isterim. Cuma günü Asya işlemlerinde %6 geriledi altının ons fiyatı. 4154,78 dolara kadar düştü. Yani haftalık kayıp yaklaşık %3 oranında. Bizde durum nedir?
2: Evet, geçen hafta, yani haftanın önceki günlerinde özellikle ay sonu kontrat işlemlerinde teminat tamamlama amaçlı altın satışlarının olduğunu gözlemiştik. Biraz önce size bağlanırken Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi beklentilerden olumsuz gelince bir faiz artırımından söz etmek şimdilik pek mümkün değil şeklinde yorumlandı. Ve o nedenle de altının onsu şu anda 4225 dolardan işlem görüyor. Size bağlanmadan önce 4180 dolardaydı. Evet. Yaklaşık 5 dakikadan beri bu seviyelerden işlem görüyor. Dolayısıyla 24 ayar altının gram fiyatı da 6620-25'lerden işlem görürken şu anda 6700'e doğru bir toparlanma içine girmiş durumda. Dolayısıyla altın bir taraftan ekonomik verileri, bir taraftan jeopolitik gelişmeleri, bir taraftan da petrol fiyatını fiyatlıyor. Ama bu arada Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde yüksek olmasına rağmen altın bütün bu olumsuzlukları göz ardı etmiş gibi görünüyor yükseliş itibariyle.
1: Halbuki Reuters'ın anketine göre 90 bin kişilik istihdam artışı bekleniyordu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla bunun da altında gerçekleşti. Hatta yani beklenen gerçekleşseydi altın ve dolar üzerindeki baskının artacağı konuşulurken şimdi işler terse döndü ve altın yükselişe geçiyor, öyle mi?
2: Evet, şu anda 46 bin bahsettiğimiz o tarımcı istihdam verisi. İşsizlik de %4.1 bekleniyordu. Şu anda 4.2 geldi. Dolayısıyla beklentiler dahiline gelmiş olsaydı, beklentiler satın alınıp gerçekleşmeler satılacağı için o zaman tekrar yine yükselirdi ama bu kadar bir yükseliş olmazdı. Belki 4.185-4.190 olabilirdi. Ama şu anda bu hızlı bir yükseliş bu gerekçeyle oluştu diye söyleyebilirim.
1: Peki diğer yandan Orta Doğu, şimdi orada da gerilim yine bir tırmanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri bakalım ne yapacağız bilmiyoruz, göreceğiz ama bu petrol fiyatlarındaki yükseliş de devam edecek. Bunun piyasaya etkisi nasıl olacaktır önümüzdeki dönem için ve tabii ki küresel enflasyon açısından?
2: Şimdi 3 haneli olarak devam ediyor biliyorsunuz işte 108-109 dolarlara kadar yükseldi Brent petrolün varil fiyatı, beklentiler 120 dolar gibi ve böyle olunca da dünyada bir enflasyon oluşma endişesi oluşturuyor. Tabii enflasyona karşı paranın değerini korumak için de altın biraz daha buradan da destek alacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde petrol yükselirken altın gerilemişti ama şimdi genele yayılan bir enflasyon beklentisi altını destekleyecek gibi görünüyor. Esasında temelde altını yükselten veya altını destekleyen en önemli gelişme doların uluslararası para olma niteliğinin her geçen gün zayıflıyor olması ve artık doların yerine başka bir para birimi bulunana kadar onun yerine altın merkez bankalarında rezerv edildiğini görüyoruz. Şu an Çin başta olmak üzere örneğin Çin 8 aylık süreçte 1000 ton altın aldı dünyadan. Ve dolayısıyla altın rezervlerini yükseltmeye devam ediyor. Bunun gibi Polonya, Özbekistan ve Kazakistan da bu sürece katılmış durumda. Tabii diğerleri de var ama onlarınki daha az. O bakımdan altın bundan destek buluyor. Diğer taraftan Kasım ayında yapılacak Senato yenileme seçiminde Amerika'da Trump'ın oylarının düşük olduğunu görüyoruz şu an itibariyle anketlerde. Acaba seçilmeyebilir mi? Onun yerine başkan yardımcısı mı geçer? O zaman Trump'ın bu agresif hareketlerini göremeyeceğiz. Bu belirsizliği satın alırken de altın Kasım ayına kadar bu gerekçeleri destek fiyatlayacak diye düşünüyorum destek açısından. O bakımdan önümüzdeki günler önemli. Bu arada tabii iç piyasada da fiyatların bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Özellikle bu bond krizinden kaynaklanan belirsizlik veyahut da güven eksikliği biraz altına da yönlendirdi yatırımcıyı. Bunun yanında araba almak için veya konut almak için satışların da hayli durduğunu görüyoruz satış tarafında. 2023 Ağustos ayında altın ithalatına kota getirilmişti biliyorsunuz. O nedenle geçen Eylül ayında 12 bin dolar tona kadar çıkmıştı dış piyasayla iç piyasa arasındaki fark. Burası yüksekti. Geçtiğimiz günlerde bu fark terse döndü. 1000 dolar kadar dış piyasaya göre daha ucuzdu altın. Evet. Ama bugünlerde tekrar 300-400 dolarlar artış şeklinde devam ediyor. Bu şekilde alımlar devam ederse normalde hep gördüğümüz 1500 dolara kadar bir toparlanma söz konusu olabilir. O bakımdan altının da tekrar 7000-7500 bandında bu ay içinde hareket etmesi söz konusu olabilir.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz haber hattına katıldığınız için Mehmet Ali Yıldırım Türk ve verdiğiniz bilgiler için sağ olunuz. Evet, böylelikle şimdi bu ikinci dilimi de tamamladık. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Saat başında haber hattına devam edeceğiz.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçıyla başlayacağız. Türkiye UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 3. maçında Belçika ile saatler 21.45'i gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynadığı ilk maçta Fransa'ya ardından İtalya'ya mağlup olan Türkiye Belçika karşısında kazanmak istiyor.
1: A milli takımın Uluslar Ligi rakibi Belçika. Ay Yıldızlılar UEFA Uluslararası Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Maurice de France stadında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. A Ligi 1. grupta ilk 2 maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Ay Yıldızlı ekibimizin ise henüz puanı bulunmuyor. A milli takımda İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Milli takımda cezası sona eren Uğurcan Çakır ise Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek. Fransa ile oynanan grubun ilk maçında kırmızı kart gören Uğurcan İtalya maçında forma giyememişti. Ümit milli takım kadrosunda yer alan Emirhan ve Yusuf Akçiçek A milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Belçika'da ise Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mark Van Bommel takımının başında 3. maçına çıkacak. Belçika'da sarı kart cezası bulunan Milan'ın futbolcusu Diego Moreira A milli takım karşısında forma giyemeyecek.
0: Millilerde teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Arda Güler basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella bu işi kazanmak için yapıyoruz derken Arda ise bazı şeyleri yanlış yapmış olabileceklerini dile getirdi.
2: Kaliteli bir kadroya sahip olan bir takım. Yani bunun gerçeğini söylemek lazım. Yani aslında bugünkü mesajım şuna odaklanıyor. Sonuçlara odaklanmadan A liginde göstereceğimiz performanslar önemli bizler için. Hazırlık bakımından bakmak gerekirse. Çünkü A ligine nasıl geldiğimizi biliyoruz. Eksikliklerden de bahsetmek istemiyorum eksik olan futbolcularımızdan ama bakıyorsunuz bu dönemde son 3-4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi finali oynamış futbolcularımızdan bir tanesi yok. Örnek veriyorum yani onun eksikliği, onun kalitesi tabii ki de hissediliyor. Biliyorsunuz hep elinde bayrağıyla beraber hep bizleri de temsil etti yurt dışında. Kenan'ı söyleyebilirim, Orkun'u söyleyebilirim. Onların da eksikliği çok önemli bu kampta baktığınızda. Ama düşüncelerimizi paylaşırken her zaman dengeli olmamız gerektiğine inanıyorum. Takımımızı çünkü...

0: A Ligi'nde alışık olduğunu söyleyemem bu seviyelerde oynarken. O yüzden bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor.
1: Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de aynı zamanda onlara güveniyorum. Yani aslında sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen başka biri daha iyi oynuyor ama hepimiz birbirimize çok inanıyoruz. İnşallah yarın da hep beraber mücadelemizle bunu göstereceğiz.

Barcelona, Fenerbahçe tarifinde de Dubai basketbol kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Basketbol gelişim merkezindeki mücadele saat 20'de başlayacak. Sezona Valencia Basket'e 96-94 yenilerek başlayan siyah beyazlar ikinci maçta ise İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yenmeyi başardı. Barcelona ise ilk haftada Anadolu Efes'i 89-82 mağlup ederken ikinci haftada oynadığı maçta Dubai Basketbol'a 94-87 yenildi. Fenerbahçe'nin Dubai Basketbol'la karşılaşması ise saat 20.45'te başlayacak. Lacivertler Euroleague'de rakibine karşı galibiyet elde edemedi. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yer almaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle iki kez karşılaşan temsilcimiz iç sahadaki maçı 93-69 deplasmanda oynadığı müsabakayı ise 92-81 kaybetmişti. Euroleague'in 3. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'a konuk olan Anadolu Efes sahadan 77-72 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada ilk çeyrek temsilcimiz Anadolu Efes'in 21-19 üstünlüğüyle kapandı. İlk 10 dakikadaki dengeli oyun ikinci çeyrekte de devam etti. Anadolu Efes farklı oyunculardan skor katkısı alırken Kızıl Yıldız'sa Vora'nın basketleriyle skorda dengenin bozulmasını önledi. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği ilk yarıyı ev sahibi ekip Kızıl Yıldız 37-39 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Kızıl Yıldız Moneyken'in skor oyunuyla rüzgarı arkasına aldı. Periyot 56-53 Kızıl Yıldız'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Son bölümde ise yapılan taktik faullerde Kızıl Yıldız hata yapmadı ve sahadan 77-72 galip ayrıldı. Evet, böylelikle spor bültenimizi noktaladık. Hem A milli takımımıza hem de Euroleague'deki temsilcilerimize bu akşamki karşılaşmalarda başarılar dileyelim. Ve haber attığı Ayşe Süberker'le kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın.

Cumhurbaşkanı'ndan siyasette uzlaşı mesajları, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları, futbol sahalarını karıştıran hakem ve bahis operasyonları. Hülya Ökenek soruyor, iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, gazeteciler Ferhat Murat, Can Özçelik'le Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor.

0: Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışında ise bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Saatlerimiz 16'ya geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar oldu. Kadıköy'de 8 katlı binadan alevler yükseldiğini görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Üst katlarda mahsur kalanlarsa zor anlar yaşadı. İtfaiye evlerinden çıkamayanları kurtarmak için müdahaleyi sürdürüyor. Ve fon soruşturması Türkiye'nin gündeminde elbette genişliyor. Adliyeye sevkler var. Yeni detayları alacağız biz de şimdi. Arzu Kaya'dan seni dinleyelim Arzu.
1: Ayşe Süberker, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin halen daha ifadeleri devam ediyor. Onu söyleyerek başlayalım. Çünkü detaylı ve kapsamlı sorular yöneltiliyor şüphelilere ve bu doğrultuda da ifade alınması süreci biraz uzuyor haliyle. Peki bu 19 şüpheli arasında kimler var? Şarkıcı Nil Özalp de onlardan bir tanesi. Peki şarkıcıyı fon soruşturmasına getiren süreç neydi? Şimdi biliyorsunuz Pusula Portföy Yönetim Kurulu CEO'su Muhammed Yarız dosya kapsamında tutuklu bulunuyor kendisi ve ona ait çeşitli evrak ve materyallerin bu şarkıcı Nil Özalp'in evinde bulunduğu noktasında bir ihbar geliyor. İşte bu ihbar doğrultusunda da şarkıcının evinde çeşitli aramalar gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen bulgular dosyaya giriyor ve şarkıcı da gözaltına alınmış oluyor. Aynı zamanda birçok fon yöneticisinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheliden bahsediyoruz ve bu doğrultuda da eğer yeni bir dalga operasyon söz konusu olmaz ise emniyetteki tüm şüphelilerin işlemleri tamamlanmış oldu. Şu an emniyette fon soruşturması kapsamında gözaltında olan kimse yok. Onu söyleyelim. Şu anda adliyede işlemler hala devam ediyor. Bir de dün gece saatlerine götüreceğim çok kısa sizi. Çünkü gece saatlerinde Sulh Ceza Hakimliği'nden bir tutuklama kararı çıktı. 4 şüpheli yönünden tutuklama, 9 şüpheli yönünden ise ev hapsinin de aralarında bulunduğu adli kontrol talepleri uygulanmış oldu. 4 şüphelinin de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında şu andaki tutuklu sayısı 65'e yükselmiş oldu. İçlerinde kimler vardı bu tutuklanan isimlerin? Destek Faktöring ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplamda 4 şüpheli tutuklandı ki onlardan birisi de kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'tü ki kendisinin 1 Temmuz 16 Eylül tarihlerinde 3 milyon liralık bir fon çıkışı da yaptığı belirlenmişti. İşte bu kapsamda soruşturma derinleşerek devam ediyor ve adliyedeki şu an şüphelilerin işlemleri de halen sürüyor Ayşe Süberker.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz adliyeden. Son durumda böyle fon soruşturmasına yönelik. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'de konuştu. Gündeminde 131 fonun tasfiyesi vardı. Özel, fon krizinde görülenler buzdağının tepesidir. Kanun teklifimizi verdik. Fazla kazananlardan alın, milletin zararını kapatın dedi.
2: Yaşadığımız krizler yetmezmiş gibi şimdi bir de fon krizi çıkıyor.

0: çıktı. Vatandaşın devlete emanet ettiği parasına çöktüler. Bu 2021 ile 25 arası kapalı dönemde 1'e 1000 kazananlar bunu açtılar. Millet geldi, filanca bakan oradaymış, AK Partili yönetici oradaymış diye oraya girdiler, paralarını koydular. Bunlar hiç acımadan ellerindeki o pahalı fonları, hisseleri vatandaşın sırtına bıraktılar ve 3 gün içinde toz olup kaçtılar. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon kişi dolandırıldı. Büyük bir asrın soygunu yaşandı. Yaşadığımız şey bir finansal kriz falan değildir. Bir devlet krizidir. Görünenler buzdağının tepesidir. Kanun teklifimizi verdik. O fazla kazananlardan alın, milletin zararını kapatın dedik.
1: Diğer yandan hakemlere yönelik de soruşturma devam ediyor. Son durum ne? Alihan Tok bizlere aktaracak. Seni dinleyelim.
2: Evet, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun aslında telefondan çıkan veriler ve aynı zamanda soruşturma kapsamında dosyaya giren çok önemli detaylar var. Ferhat Gündoğdu'nun bir konuşma kaydı ortaya çıktı. Bir hakemle, FIFA kokartlı hakem Kerem Ersoy ile bir konuşması var. O konuşmada Ersoy'u net olarak tehdit ediyor aslında, bunu söyleyebiliriz. Yani burada maçta hata yapmıyorsun, dürüstsün ama MHK hakkındaki tutumunla alakalı net bir şekilde tehdit ediyor. Senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramakta kaldım. Sana son şans veriyorum gibi ifadeleri var. Aynı zamanda burada şimdi gözaltına alınan bir başka isim de Ferdi Karadoruk. O da Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı. Şimdi burada da bu derneğe yakın isimlerin aslında bir liste oluşturulduğu, bu derneğe yakın, derneğe yardım yapan, derneği hatta işte bir şekilde burada yaverliğini yapan dernek başkanının kişilerin kayırıldığına dair iddialar var. Burada dernekte işte dernek organizasyonlarına katılmalarını ve biat etmelerini zorlayan bir hakem var. Bunun ismi ön plana çıkmış. İşte buna yardım edelim. Ve aynı zamanda babasının arabasını dernek başkanına tahsis eden bir başka isim de yine burada listeye konulmuş. Yani bu listedeki isimler derneğe parayı veren düdüğü çalar gibi bir sistem oluşturulmuş. Dolayısıyla bu konuyla alakalı da işte soruşturma devam ediyor. Bir de eski hakemlerin ve eski gözlemcilerin tanıklıkları da çok önemli. Verdikleri ifadeler kapsamında soruşturma genişliyor. Mesela eski hakem ve gözlemci Taner Gizlenci'nin burada bazı açıklamaları var. Kendisi 2015'te bir maç hakkında hakemlere düşük not verilmesi talimatı aldığını, yani böyle bir tavsiye, bir talimat, ama kendisi bu yönde hareket etmeyip objektif hareket ettiği için de tasfiye edildiğini iddia ediyor. Şimdi çok önemli bir iddia. Aynı zamanda eski hakem Emre Altun da hakem atamalarına yönelik bir müdahale yapıldığını, normalde maç puanlama sistemlerine göre ve maçın önemine, zorluğuna göre bu atamalar yapılırken burada bir müdahale var. Hatta bazı kulüp başkanlarının da müdahale ettiğine dair iddialar var. Bir de Yasin Kol, o da gözaltında biliyorsunuz. Yine yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'le birlikte kendisi hakkında da soruşturma devam ediyor. Ve soruşturma burada bahsettiğimiz gibi Ferhat Gündoğdu'nun cep telefonundan alınan dijital veriler ışığında daha da genişliyor.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Hakemlere yönelik başlatılan bu soruşturmanın detayları da böyleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti. Kabul Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'le görüştü. Görüşmede AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez 1 Ağustos'ta CHP'den AK Parti'ye geçmişti. Şimdi İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanı dahil çok sayıda gözaltı kararı var. Ama bunun detaylarını Ankara'dan alacağız. Emre Aytekin aktaracak. Seni dinleyelim.
3: Ayşe Süberker soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheliler hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma kapsamında bir soruşturma.

0: soruşturma başlattı başsavcılık. Aslında bu soruşturmanın çıkış noktası Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması. Şöyle kısaca bir hatırlatalım. Geçtiğimiz ay yapılmıştı, bu soruşturma başlatılmıştı ve belediye başkanı dahil pek çok isim tutuklanmıştı. Bu tutuklanan şüpheliler arasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı da bulunuyordu. İşte başsavcılık yaptığı inceleme ve ulaştığı yeni deliller neticesinde Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik de bir yolsuzluk soruşturması başlattı. Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Tabii şüpheliler İstanbul'da gözaltına alındı ve ardından da sağlık işleminden, kontrolünden geçirildi. Şu dakikalarda ise Ankara'ya gelmek üzere olduklarını ifade edelim. Henüz Emniyet Müdürlüğü'ne, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmedi şüpheliler. Buraya getirildikten sonra 28 şüphelinin ifade işlemleri başlayacak. Tabii pek çok adrese de baskın yapıldı sabah saatlerinde ve bu adreslerde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Dijital materyallere, özellikle belediye binasındaki bazı belgelere de yine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da el konulmuş oldu. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde yapıldı operasyon. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanı dahil 28 şüpheli gözaltına alındı ve ilerleyen saatlerde de Ankara'ya getirilerek bu şüphelilerin ifadesi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde alınacak.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin de Ankara merkezde bu soruşturmanın detaylarını aktardı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma da genişliyor. Denizoğlu'nun özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Dava açılanlar arasında Denizoğlu'nun kız kardeşi ve yeğeni de var.

0: Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle alakalı soruşturmada yeni delillerle birlikte kamu davaları açıldı. Dava açılanlar arasında Deniz Olgun'un aile üyeleri de var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un kız kardeşi Gülderen Deniz Olgun ve oğlu Hilmi Tuna Kuriş, yani Alihan Kuriş'in annesi ve kardeşi. İddianameye göre Ahmet Deniz Olgun hayatını kaybettikten sonra cep telefonu onlara verildi. 2026'da soruşturma tekrar açılınca evlerinde yapılan aramada o telefon bulunamadı. İkisine de suç delillerini yok etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Deniz Olgun'un telefonunda olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirtti. Bir diğer kamu davası Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol'a yönelik. Demirkol ifadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, 155'i kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Olay gecesi 155'i arayan ihbarcının kendisi olduğu ortaya çıktı. Açılan kamu davasında kendisine yöneltilen suçlama yalan tanıklık. Ve 3 adli tıp kurumu çalışanı. Her birine ayrı ayrı belgede sahtecilik suçundan kamu davası açıldı. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak nitelendirilmiş, soruşturma tekrar açılınca 3 kere istenen otopsi kayıtları verilmemişti. Yeniden incelenen kayıtlarda eski bakanın vücudunda bazı izlere rastlandı. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. 2016'daki doğal ölüm raporunun altında imzası bulunan doktorlarla otopsi videosunun bulunmadığı yönünde cevap verdiği belirtilen adli tıp kurumu idarecisinin de dahil olduğu soruşturma devam ediyor.
1: Görevden uzaklaştırılan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de aralarında bulunduğu 9 sanıklı davada tahliye kararı geldi. Eski CHP PM üyesi Baki Aydöner tahliye edildi. Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Kara para aklama, rüşvet ve haksız mal edinme gibi suçlamalardan 24 yıla kadar hapsi talep edilen Bahçetepe savunmasına suçlamaları reddetti. Tutuklu sanık eski CHP PM üyesi Baki Aydöner de savunmasında Aziz İhsan Aktaş'tan para almadığını söyleyerek tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme Aydöner'in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim'e

0: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Hamaney'in kayınvalidesi Müçteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in 9 Temmuz'daki cenaze töreninde hazır bulunduğunu iddia etti.
1: İran dini lideri Müçteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in cenaze törenine katıldı. İddiayı dile getiren Müçteba Hamaney'in kayınvalidesi, dini liderin sağlıklı olduğunu da öne sürdü.
2: Elhamdülillah, sahih ve salim.
1: 28 Şubat'taki saldırıda hayatını kaybeden Müçteba Hamaney'in eşi Zehra Haddadi'nin annesi İran basınına konuştu. Meşhed'de açıklamalarda bulunan Tayyip'e Mahruzade, Müçteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in cenaze töreninde hazır bulunduğunu söyledi. Defin anında oradaydı ifadelerini kullandı. Mahruzade ayrıca çok şükür sağlığı tamamen yerindeydi dedi. İran'dan o dönemde dini liderin babasının cenaze törenine katılıp katılmayacağı hakkında resmi açıklama yapılmamıştı. Hamaney babasının ve eşinin hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Kaldırıldığı hastane bombalanmış, dini lider oradan da yaralı olarak kurtarılmıştı. 8 Mart'ta İran'ın dini lideri olarak seçilen Müçteba Hamaney uzun süredir kamuoyunun önüne çıkmadı, görüntü paylaşmadı. Amerika Birleşik Devletleri Müçteba Hamaney'in saldırılarda ağır yaralandığını iddia ederken İran'ın sağlıklı olduğunu savunuyor. İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney için İran ve Irak'ta günler süren anma ve cenaze törenleri düzenlenmişti. 9 Temmuz'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmişti. Ali Hamaney'in cenaze namazını en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırmıştı.
0: Bu arada Amerikan Başkanı Trump İran'a saldırıları ara seçimlerden önce arttırabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri yığınını da arttırması dikkat çekiyor.
1: İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a vurarak ülkeyi zayıflattıklarını ve durdurduklarını bu sözlerle ileri sürdü. Time dergisine konuşan Trump, Tahran'ın son ateşkes teklifini yetersiz bulduğunu belirtti. Tahran'a yeni saldırı sinyali verdi. Trump, İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdikleri, İran'a yönelik saldırıların 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra artıp artmayacağı sorusuna bu mümkün yanıtını verdi.
3: That will never have a nuclear weapon and is ready to fold up. I believe right after the election we'll win, but maybe before the election.
1: Washington'ın bölgedeki askeri hareketliliği de artıyor. İsrail İ-24 televizyonunun haberine göre Amerika Birleşik Devletleri USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle birlikte 9 ila 10 bin ek askeri Orta Doğu'ya gönderiyor. Geminin Kasım sonuna kadar bölgeye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisiyle yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor. Yeni sevkiyatla birlikte bölgedeki Amerikan askeri varlığı daha da artacak. Aksiyosa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ve Katar'a iki ek Patriot bataryası konuşlandırdığını öne sürdü. Habere göre böylece olası bir Amerika Birleşik Devletleri-İran çatışmasında petrol ve doğalgaz tesislerinin İran'ın misilleme saldırılarına karşı korunması amaçlanıyor.
0: Şimdi son durumu bir konuşalım istedik. Malum Amerika'da ara seçimler yaklaşıyor. Trump saldırabiliriz de diyor, saldıramayız da diyor. Bakalım ne olacak? Konuklarım var. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan stüdyoda. Merhaba Esat
4: Çok
0: Hocam.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Merhabalar. Uzaktan bağlantıyla da Ege Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinem Ünaldılar. Evet. Karşımızda. Merhabalar. Sinem Hocam siz de
4: değerli
0: hoş geldiniz.
4: Değerli meslektaşım merhabalar diyeyim.
5: Ona. Merhabalar.
4: Sağ olun.
5: İyi yayınlar.
4: Çok teşekkür
5: hoş bulduk.
4: Ediyorum. Şapkam uluslararası ilişkiler şimdi. Evet.
0: Uluslararası ilişkiler öyle mi değiştirsinler mi istiyorsunuz?
4: Yok. Ben yani zannediyor ki millet sadece asker diyor. Ben 30 yıllık uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi hocasıyım.
0: Pekala. O zaman ben önce Sinem Hoca'yla başlayacağım. Şimdi Sinem Hocam...

0: Üçüncü gemi yolda diye veriyoruz biz. İki gemi hali hazırda bölgede ama şöyle tabii değerlendirmeler de var. Bir diğeriyle yer değiştirebilir. Bu şimdi Japonya kıyılarından çıkıyor. İki gemiyi zaten görüyoruz. Diğer yandan da hani Trump'ın her zaman olduğu gibi yaptığı çelişkili açıklamalar var. Bu ara seçimlerden önce saldırabilirim, saldırmaya da bilirim diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem sahadaki durumu hem bu askeri sevkiyatı. Şimdi hocama tabii soracağım çünkü 9'la 10 bin asker kadar da ek bir asker de böylelikle bölgeye gidiyor gibi duruyor. Buyursunlar.
1: Evet Ayşe Hanım, Trump'ın söylediğiniz gibi çelişkili açıklamalarına zaten aşinayız hepimiz. Bu noktada yaptığı yeni konuşlanma, askeri yığınak biraz daha kontrolün aslında hala Amerika'da olduğunu biraz da iç kamuoyuna gösterme amaçlı diye düşünüyorum. Çünkü özellikle kendisi de zaten konuşmasının arasında seçim vurgusunu kendisi de belirtti. Seçimden önce de olabilir saldırı ya da seçimden sonra olabilir. Özellikle seçimden sonra olabilir kısmı, oyunuzu bana verin, Amerika'yı güçlü tutmaya devam edeyim, İran'ın üstüne aynı güçte yüklenmeye devam edeyim vurgusu da içeriyor. Çünkü günün sonunda 3-4 haftada bitiririm dediği savaşın 7. ayında Trump ve elde edilen çok somut bir sonuç yok. Kendisine sorarsanız tabii ki açıklamalarında, verdiği röportajlarda işte İran'ı mahvettik, hava savunmasını yerle bir ettik, savunacak gücü kendisinin kalmadı, Hürmüz'den de petrol aslında çok da iyi bir şekilde geçiş yapıyor gibi açıklamaları var. Evet. Ama bunlar tabii ki inandırıcı ya da iç kamuoyunda karşılık bulan açıklamalar değil. Günün sonunda petrol fiyatlarının yükselmesi gündemde, Amerikan ekonomisi iyi gitmiyor ve Trump'ın iktidara geldiğinde ilk vaatleri arasında Biden yönetiminin yönetemediği işte vergiler, ekonomik koşullar, bunları düzeltmek vardı. Ancak İran Savaşı bunları çok ciddi bir şekilde etkiledi. Dolayısıyla hali bu olunca ister istemez seçimlerin öncesinde yeniden bir güç gösterisi, yani İran'la ilgili bir mağlubiyet durumu söz konusu değil. Hala ipler bizim elimizde. İstersek öncesinde de vururuz. Zaten İran'ı mahvettik. Bunun da devamı gelecek. İşte Orta Doğu'ya konuşlanmaya devam ediyoruz gibi açıklamalar görüyoruz. Evet. Çünkü seçimlerle ilgili, ara seçimlerle ilgili işte gelen anket sonuçları, yapılan araştırmalar özellikle İran Savaşı'nın çok belirleyici olduğunu, kendi tabanından da desteği kaybedebileceğini gösteriyor Donald Trump'ın. Eğer hal böyle olursa çok ciddi sorun yaşayacak, tamamen kontrol etme bağlamında. Evet, iktidarına devam edecek ama sorumlu bir iktidar, kolu kırılmış bir iktidar şeklinde. Dolayısıyla ben bu konuşlanma hamlesini de, asker göndermeyi ve yeni yığınakları da seçim kararıyla birlikte okumamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki hocam, siz ne dersiniz? Şimdi baktığımız zaman Trump, gerçi ben anketlere inanmıyorum diyor ama bunun onaylanma oranı %33-%39 seviyesine seyrediyor. Yani gittikçe düşen bir şey var. Hani sadece demokratlar değil, cumhuriyetçilerden de desteği kaybediyor. Ama yani bu, eğer bununla yer değiştirmeyecekse herhangi bir gemiyle, 3 tane biz gemi olduğunu görüyoruz. Sizce ne yapmayı planlıyor?
2: Şunu söyleyeyim. Bir kere biliyorsunuz, özellikle şu anda bilimsel bir platform içerisinde bulunuyoruz. Bizim en önemli özelliğimiz comparative politics, yani karşılaştırmalı bir siyaset bilimi yapmamız lazım. Ne demek lazım? Ha, ben Irak'la karşılaştıracağım. Irak'a 2003 müdahalesi. Ne oldu? 23 yıl oldu. O zaman kaç uçak gemisi vardı? 1 vardı. Hı hı. Şimdi 3. Şimdi karşılaştırma yapmazsak yeni ufukları zorlayamayız. Bu önemli. Bu önemli. Bir uçak gemisi muharebe grubudur. Yanında bir sürü yanları, fırkateynleri vesairesi var. Yani bunlar 7-8 tane gemiyle gidirler. Hı hı. Bir muharebe grubu. Yani düşünün, bölgede 3 muharebe grubu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en son canı, 11 tane değil. Şimdi çalışma konseptini iyi bilmek lazım. Yani ben Amerika'da özellikle Naples olsun, şeyde olsun, bunların eğitimini almış, görmüş bir kişi. Hı hı. Şimdi ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin en son 3 uçak gemisi nedir? Bir kısım görevde, değil mi efendim? Evet. Bir kısım overall'de, overall dediğimiz bakım işi. Diğer iki kısım da efendim nedir? Görev yerleri. Neyi? 80 ülkede 800 tane üst base var. Yani evet, bu mantıkla. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin En son, sonu böyle. Şimdi biraz evvel arkadaşımız çok güzel bir şeyin ifade ettiği, hemen söyleyeyim. Yani bölgede zaten

0: İki tane gemi vardı. Bir gemi demek günde 120 sorti demek. 120 sorti. Hı hı. İki tane gemiyle beraber biraz da zorlayarak 250 sorti yapıyorlardı. Şimdi bakıyorsunuz Allahu Ekber. Yani ne oluyor? 370'leri zorlayan sorti. Yani uçak demek ne yapıyor? Hedefe gidip hedefteki efendim silah sistemini oraya atmak demek. Yani tekrar söylüyorum. 360 uçak günde. Yani Afganistan'da bile bu kadar değildi. Yani bu kadar önemli.
1: Tabii.
0: Bir şey soracaksın herhalde.
1: Şunu soracağım. Şimdi tabii Irak'la mukayese ettiniz, Afganistan'la mukayese ettiniz ama İran başka bir güç olarak çıktı ortaya.
0: Evet,
1: şimdi
0: biz onu hep baştan
1: füzelerini gördük, kapasitesini gördük ve diyor ki biz artık bir asimetrik savaşa kaydık diyor. Şimdi yani siz evet. 300 küsür sorti dediniz ama bu yeterli olacak mı İran'ı gerçekten?
0: Hayır, seçimden sonra bir kere o çok açık söylüyor. Hayır,
1: ben şey olarak soruyorum yani askeri olarak yok etmeye yetecek mi 3. gemi de gelse?
0: Hayır, yani sadece halı bombardımanı vesaire. Ben şimdi anlatacağım, vaktimiz yok ama ben çabuk anlatayım. Yani bu sadece İran değil tabii. Bunun içerisinde Royal Air Force var. İngiltere'de var. Hı-hı. İngiltere'de bu Fairford'dan İran'la bağlantılı dronelar var. Biliyorsunuz gene çok da önemliydi. Dubai Tel Aviv uçağı. Ben geldim buraya çağırdılar. Nöbetçi 5'te bekleyen kişi olarak onu gelip gece burada değerlendirmiştim, onu söyleyeyim. Yani biliyorsunuz Netanyahu'nun bütün tuşlara basması ve diye pilot yerini bağlan. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani İran harekatında çok önemli ABD zayiatı var. Hmm. Onu bir başka programda mutlaka anlatmamız lazım. Çünkü yeni bir veteran kanunu çıktı. Biliyorsunuz Pentagon'un DCAS. Ben İngilizce seni görünce, sen İngilizce mezunuydun galiba değil mi? Onun için hep böyle İngilizceleri geliyor aklıma. Neyse şöyle söyleyeyim. 18 tane Washington bunu 19-23 gibi ölü miktarı. Çünkü ölü diyorum şehit değil tabii. Kill in action. Hı hı. Yani harekatta çatışma ölen diye evet. geçer. İngilizcesinde böyledir. Efendim 4 tane ölüm vardı. Orada çok ilginç bir şey yaptılar. Ben takip ediyorum bunları şey yaparak. Dış operasyonlar diye sınıflandırdılar. Sonra yemedi tekrar koydular. Yani hmm. şey yaparak Trump işte bunu böyle göstermeyin. Dışarıda bir seçmene karşı nasıl hesabını vereceğiz anlamıydı. Yaralı 861 ve bunlar TBI. Ne demek TBI biliyor musunuz? Çok önemli bir şeyin altını çizeceğim. Yaralı 861'e çıktı. Çok sevsi TBI, Traumatic Brain. Neyse İngilizcesini söylemeyeyim. Yani travmatik beyin hasarı. Atıyor ya şimdi İran o çok güzel bir şekilde 861'in hemen hemen büyük çoğunluğu travmatik beyin hasarı yapıyor. Patlamadan dolayı. Plastik şeyden dolayı. Yani hakikaten şunu söylememiz lazım. Bu konuda gerçekten İran evet. öyle söylüyorsan bir korku egemen. Yani adam geliyor dıştan bakıyorsun sapa sağlam ama beyin gitmiş vaziyette. Hani var ya bizim beyni sulanmış dediğimiz olay. Bu yeni veteran kanununda çıkardılar. İki misli para veriyorlar. Şimdi bana en sorunun şeyi
1: gelirsek onu hocam soruma vakit geliyor.
0: Evet soruna geldi. Bunlar ne yapacaklar? Bir kere karar harekatı yapmayacaklar. Hı. Bir onu söyledim. Tabii ki demin söylediğim gibi çünkü savaş uzadıkça veteran sayiatı ve verilecek para, bütçe, Amerika Birleşik Devletleri proje devleti bakarsınız. Planning, programming, budgeting, planning sistemi üstünde şey yapıyorsa kongrede adamı de şey yaparlar, tamamen sorguya çekerler. Uçak gemileri üçlü yani ABD tarihinin en büyük inanı yapıldı.
1: Bugün. Evet.
0: Tarihin en büyük inanı. Peki ne yapacak diye sorar. Neyse ikinci turda ötüyorum.
1: Evet lütfen. Hocaya, Esin'e hocaya dönmek istiyorum. Şimdi çünkü...
0: Hani var ya flash ne yazarsan daha iyi olur.
1: Bu amfibi hazırlık grubu da eşlik ediyor onlara. Yani gayet ciddi bir askeri yığınaktan bahsedeceğiz. Sinem hocam şimdi bir de diğer yandan Amerikan askerleri Irak'tan da çekildi ama bölgeye de bölgede kalmaya devam edecek. Başka ülkelerde kalmaya devam edecek. Dolayısıyla biz böyle daha kapsamlı bir operasyon görebilir miyiz? Yeniden çünkü bu ısıtılıyor ama bir yanda İsrail'de seçimler var, diğer yandan işte bahsettiğimiz Trump'ın karşılaşacağı o ara seçimler var. Bu arada şimdiye kadar 43.6 milyar dolar para gitmiş Amerikan kasasından, Amerikan ekonomisinden bu savaş için.
2: Evet Ayşe Hanım, ben kara savaşı bağlamında içeriye yine asker sokacaklarını düşünmüyorum. Her ne kadar evet. askeri olarak da işte 10 bin asker daha ek diye bir hani şeyin altı çizilse de, konuşlanmanın altı çizilse de günün sonu

0: durumda bunun bedeli çok ağır oluyor. Daha önce de bunlar yaşandı, tarihte de görüldü. Sizin söylediğiniz gibi halihazırda çok büyük zaten Amerikan ekonomisine de bedeli. Bir de ayrıca asker ölümünün karşılığını hiç veremezsiniz hiç
1: Tabii.
0: kamuoyunda. Dolayısıyla genel olarak hava saldırılarıyla yine kısıtlı saldırılarla devam edecektir Amerika. Burada bu dediğimiz gibi ekstra konuşlanmanın sebebi bir nevi gövde gösterisi, el arttırma, İran'ı mutlaka o istediği şartlarda masaya oturtma için daha da köşeye kıstırma. Ama bunların da çok mümkün olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben başından beri söylüyorum, bir ateşkes anlaşmasını hala çok öngörmüyorum diye. Yani iki tarafın bu anlamda en azından İran tamamen tükenene bitene, Amerika'yı son noktaya kadar zorlayana kadar o masaya oturmayacağını daha önceki yayınlarda da hep söylemiştim. Yine aynısının olacağını düşünüyorum. Ama en büyük handikap sizin söylediğiniz gibi ekonomi. Çünkü seçmenin içeride ilgilendiği şey Orta Doğu'daki projeleriniz, Orta Doğu'nun ne olacağı, İran'ı nasıl çevrelediğiniz değil. Günün sonunda insanlar masasındakine bakıyor, cebindekine bakıyor ve savaş
1: Tabii.
0: sürdüğü sürece, petrol fiyatları arttığı sürece çok ciddi bir kayıp olacak demektir bu. Trump için de, Amerika için de. Çünkü hep derler ya, bu klasiktir. 3E'ye bakar Amerika seçmenine, ekonomi, ekonomi, ekonomi diye. Dolayısıyla ekonomi kötü gittikçe vergi politikaları, göçmen politikaları hepsi birbirine bağlı. Dış politikadaki
1: Tabii.
0: vizyon hiçbirine yetemiyor. Dolayısıyla aslında bir yandan da bir çıkmazın içinde Trump yönetimi. Eğer üstünlüğü de kaybederse seçimlerde her konuda önü kesilebilir, eli kolu bağlanabilir. Dolayısıyla hep söylüyor zaten petrol fiyatları düşecek İran'la işimiz bittiğinde diye. Bence en büyük temennisi o da önemli. Hani son bir vuruş yaparak biraz daha İran'ı masaya oturtmaya ikna edebilir miyim? Ki petrol fiyatları düşsün. Petrol fiyatları düşünce ekonomi biraz daha nefes alsın, düze çıksın. Çok elinin rahat olduğunu düşünmüyorum Trump'ın
1: Evet.
0: yaptığı bütün açıklamalara rağmen.
1: Şimdi hocam biraz İran açısından baktığımızda ilk saldırılardan sonra hani birkaç ay ara verilmişti falan. O
0: Tabii.
1: arada da Trump işte bunlar yine toparlanıyorlar. Trump'tan ziyade aslında İsrail bunu söylüyordu. Hatta bir İranlı yetkili o içmeyin sağlığa zararlı olan şey üzerinden onun gibi üretiyoruz biz bu füzeleri demişti. Dolayısıyla toparlanmış olabilir bu süre içerisinde ve
0: Evet.
1: bir asimetrik savaştan bahsediyor
0: Asimetrik
1: İran.
0: savaş, evet, yani bu bütün her şeyi asimetrik savaş, simetrik olmayan bir savaş anlamındadır. Yani her şeye girer. Yani non-combatant, yani muharebe dışı savaşın da içerisine koyarsınız. Her şeyi ortaya koyarsınız. Yani bu genel bir tanımlamadır. Yani bunun şeyi gayri nizami harptir.
1: Evet.
0: Yani gayri nizami harp şekilleriyle yapıyorlar. İran tabii ki aslında İran'ın ortaya koymuş olduğu savunma konsepti değil. Aslında saldırı aynen Amerika gibi preemptive strike, yani saldırıda ön alma dediğimiz, preventive strike dediğimiz, bunları hepsini koyuyor. Bir küçük şeylerle harekat olarak olgusunu söylüyor. Bakın ben şöyle söyleyeceğim. Üç kariyer, iki tane de MU var. Bana Japon televizyoncular sordu. Yarın da onlarla bir program yapacağım. Tabii sizler bir de yabancı televizyonlara ben konuşuyorum. Şimdi bunlar kara harekatı için değil. Yani bunlar ne için? Kara harekatı opsiyonlu, açık ama halı bombardımanı deniyor. 360 bir anlamda günlük 360 şeye çıkartıyorsun, sortiye çıkartıyorsun.
1: Evet.
0: Yani uçak düşünün, korkunç bir şey. Yani arkasında yani ne kadar silah sistemlerinin olduğunu ifade etmemiz lazım. Şimdi yani onu söyledikten sonra peki İran'ın hava savunması çökertemediler.
1: Evet.
0: Tekrar ben söyleyeyim, burada S-300 önemli, bakın S-300, S-400'ün niçin aldığımız da belli olmuş durumdadır. Herhalde bu kadar laftan sonra. Efendim Baver 373 onların sistemi. Efendim vuruldu ama hala balistik füze atıyor. Bak bu çok önemli. Hala balistik füze atan bir sistem var. Biri yakıt. Yani şunu söylememiz lazım. Tabii bu arada üç tane girdi. Biri yakıt ikmaline çıktığı zaman en azından bir demin söyledim ya, mantık şöyledir. Birisi görevde, birisi göreve destek takviye, ötekisi de efendim işte yakıt ikmali ve diğer ikmali. Yani langır langır atacak da bunun bütünlemesi nasıl yapılacak? Şunu söyleyeyim. F-35C'ler var diyeceksin belki. Siz onu halı bombardımanı için 3 tane kariyer şart. Evet, bunu iş yapıyorsun. Peki burada efendim MAU getirdi bir amfibi harekat yapması için sorabilirler. Buna biz harekat olarak ben gene non-combatant evacuation dediğimiz bir

0: olay var. Ne demek bu efendim? Tahliye. Evet. Tahliyede kim var? Tahran Büyükelçiliği var. Değil mi efendim? Hı hı. Erbil var. Bağdat'taki 50 bin Amerikalıyı tahliye var. Yani tahliye oğlu tahliye. Yani bunlar bir karar harekatı için değil. Yani tekrar söylüyorum. Yani hakikaten ha
1: Hürmüz... Yani işler ters giderse kendi evet efendim, her vatandaşlarına tahliye etmek üzere mi diyorsunuz?
0: 50 bin Amerikalı diyorum Bağdat'ta. Son olarak şunu söylemeye müsaade ederseniz hemen söyleyeyim. Yani Hürmüz adalarını kapmak önemli. Yani Ebu Musa Büyük Tam burada sen de birçok programda da ifade ettik. İran'ın Hürmüz'ü kapatma füzeleri orada. Zannediyorum MEU biliyorsunuz MEU diyorum. Gavurca söylemeyeyim. İşi amfibi çıkarma ile o adaları susturmak. Yani bütün olay buradan kaynaklanıyor. Bir de petrol tesislerini korumak. Niye petrol tesisi? Suudi ve Katar'daki Patriot bataryalarını MEU koruyacak. Çünkü nedir? Bunu işte gördük. Yani Patriot'um, ben her zaman söylüyorum çakar almaz diye. Değil mi? Patriot vatansever diye bir ayrı bir olgu. Yani İran misillemesi olursa, bakın bu önemli çünkü hep assumption'lara yaparız, varsayımlara göre plan yaparız. Tesislere çökmemesi için, yani gerçek bir kara işgali için iki tane MEU, yani bunlar amfibi çıkarma grupları, komodorluğu gibi. 2003'te biraz evvel söylediğim, onu da söyleyeyim. Ben hep karşılaştırma yapıyorum. Yani sizin programlarınıza geldiğimde bilimsel, efendim bir tane tümen 15 bin kişidir. Efendim, üçüncü piyade, o günkü zaman söyleyeyim. Ve 101. hava indirme tugayı gerekiyordu. Notumu aldığım için söylüyorum. Şimdi toplam 9-10 bin ek geliyor. 50 bin vardı, 60 bin oldu. Yani hepsini hesap yapıyoruz. Hesap kitaptır bu. Yani şey değildir. İran 90 milyon. Yani dağlık, kara işgali için en az 150 bin gerekir. Hatta ben bunu biraz da, bu Amerikalıların değerlendirmesi. Wall Street Journal'da konuşulan bir olay. Yani formül, onlar carrier derler. Biz uçak gemisi diyoruz. İran'ın nükleer enerji altyapısını, yani Natanz'da, Fordo, hep burada ortaya koyduk. Harkadası, halı bombardımanıyla çökert, onu çökerteceksin. Sonra ne yapacaksın? İki tane MEU'yla Hürmüz'ü kapat. Demin adaları söyledim. Adaları eline al, tesisleri tut. Gerekirse Tahran'a 200 kişilik dedim efendim. Evet. Özel kuvvet gönderebilirsiniz. Evet. Yani İran'ın var olmayacak Trump'ın sözü, son sözü olarak söyleyeyim. Karar işgali değil, enerji devletini yok et.
1: Evet.
0: Bak, hedefi koydum.
1: Evet, yani tabii orada Hürmüz'ün içerisinde bunların bu sivrisinek filosu dedikleri sürat tekneleri var.
0: Yani anlatırım ben sana. Füzeler masalcı teyze yaklaşımıyla
1: o kadar kolay
0: yani.
1: Olmayabilir diye dedim.
0: Yani masalcı teyze yaklaşımıyla bunlar anlatılabilir.
1: Evet. Sinem Hocam, son sözlerinizi alayım. Şunu soracağım aslında. Bu iş biraz da hani bu Husilerin Suudi Arabistan'a saldırmasıyla birlikte işte Suudi Arabistan'da da bir takım provokatif olaylar oluyor. Aslında biraz daha bu anlamda bölgeye yayma amacı güdüyor mudur? Biz her şeyi yeniden mi yaşayacağız?
2: Zaten bölgeye yayılmış durumda Ayşe Hanım. Hani belki evet sıcak bir savaş bağlamında değil ama söylediğiniz gibi hem diğer ülkelere de saldırılar devam ediyor. İşte Suudi Arabistan gibi ya da işte az önce hocam da belirtti Katar ya da diğer müttefiklerin de saldırıya uğradığı gibi. Bir yandan da İsrail Amerika ile birlikte saldırılarına devam ediyor. Dolayısıyla Orta Doğu zaten ateş altında. Bu anlamda savaşın şu an bile yaygınlaştığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bitecek gibi de durmuyor. Dolayısıyla seçimlerden sonra da hem uzun vadede devam edecektir diye düşünüyorum. Hem de diğer vekalet savaşı bağlamında vekilleri aracılığıyla diğer ülkelerde de Orta Doğu'nun diğer ülkelerinde de söylediğiniz gibi bu saldırıları gibi devam edecektir kanaatindeyim.
1: Göreceğiz bakalım, İsrail'deki seçimler tabii belirleyici olacak. Amerika'da Kasım ayındaki o seçimler daha biz çok konuşacağız gibi duruyor. Ama bugün itibariyle en azından hani 3. bu uçak gemisi de yola çıkmış vaziyette. Esat Arslan çok teşekkür ediyorum. Sinem Ünal'dılar. Size de çok teşekkür ediyorum haber hattına katıldığınız için. Şimdi bir Rusya'ya da bir bakalım. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'nın kendilerine saldırması halinde tüm silahlarını kullanabileceklerini söyledi. Moskova'da konuşan Putin, Avrupa'ya saldırmayı planlamadıklarını bir kez daha dile getirdi.
3: Efektif değil.

0: Rusya Batı'ya yönelik Kaliningrad uyarısını yineledi. Putin olası saldırı halinde tüm silahları kullanmaya hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'daki Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu.
1: Rusya'nın Kaliningrad veya diğer bazı bölgelerine yönelik doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, elbette ülkemizin cephaneliğindeki tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz ve zorunlu bir şekilde gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
0: Rusya'nın kimseye saldırmayı planlamadığını ifade eden Putin, Rus topraklarına saldırı olması halinde yanıt vereceklerini söyledi.
2: Batılı ve Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030 yıllarında Rusya ile bir savaşın gerekliliği, olasılığı ve buna hazırlık yapılması konusundaki açıklamaları. Bunu söyleyen biz değiliz. Karşı taraftan sürekli olarak duyduğumuz şey budur.
0: Putin, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yaptığı saldırıları da değerlendirdi. Bu saldırıların gayri safi yurt içi hasılanın %1'i oranında ekonomik zarara neden olduğunu, buna karşılık Ukrayna ekonomisi için önemli hedefleri vurmaya başladıklarını da ifade etti. IMF'in hesaplamalarına göre Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası 2026'da 2,6 trilyon dolar seviyesinde. Bunun %1'i ise yaklaşık 26,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Polonya ve Litvanya ile sınırı olan Kaliningrad, Rusya'nın en batıdaki toprağı olarak biliniyor. Eski bir Alman şehri olan Kaliningrad, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önce Sovyetler Birliği'ne, daha sonra da Rusya'ya katılmıştı.
3: Avrupa Birliği Komisyonu atık yönetimi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini Adalet Divanı'na sevk etti. Dava sürecinde yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor.
0: Avrupa Birliği Komisyonu atık yönetimi ve depolama kurallarına uymama suçlamasıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini Adalet Divanı'na sevk etti. Brüksel yönetimi söz konusu iki ülkenin kural ihlallerine karşı ilk uyarı yazısını 2021 yılında göndermişti. Aralık 2024'te son gerekçeli görüşünü iletti. Ancak Brüksel'in uyarıları sonuç vermedi. Yayımlanan son raporda Yunanistan'daki 81 atık depolama sahasının 66'sının Avrupa Birliği standartlarına birebir aykırı olduğu vurgulandı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ise üretilen atıkların %21'inin hiçbir ön işlemden geçirilmeden doğrudan depolara gönderildiği ortaya çıktı. Avrupa Birliği Komisyonu, iki ülkenin kentsel atıkları işleme kapasitesinin yetersiz kaldığını ve atılan adımların yeterli olmadığını bildirdi. Tüm uyarılara rağmen gerekli tesisleri kurmayan Atina ve Rum yönetimleri, birlik mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle Adalet Divanı'nda yargılanacak. Dava sürecinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yönelik yaptırım ve cezaların da gündeme gelmesi bekleniyor.
3: Ve Elon Musk Trump yönetimine geri dönüyor. Musk, Pentagon'un geleceğin savaş teknolojilerini incelemek üzere başlattığı Meridian projesinin eş başkanlığını üstlenecek.
0: Elon Musk Trump yönetimine geri dönüyor. Teknoloji milyarderi, Pentagon'un savaşın geleceğini incelemek üzere başlattığı Meridian projesinin eş başkanlığını üstlenecek. Projeyi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth duyurdu. Hegseth, Quantico askeri üssünde yaptığı açıklamada, çalışmanın Amerika'nın önde gelen teknoloji uzmanları ve yenilikçileri tarafından yürütüleceğini söyledi. Elon Musk ise projenin eş başkanlığını savunma teknolojisi şirketi Anduril'in kurucusu Palmer Luckey ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich ile birlikte yürütecek. Meridian projesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekteki savaş alanlarında hangi kabiliyetlere ihtiyaç duyacağını belirlemeye hedefliyor. Hegseth, çalışmanın yenilikçi fikirler üretmesini, yeni faaliyet alanlarını ve geliştirilmesi gereken teknolojileri tespit etmesini istediklerini belirtti. Proje ekibinin bulgularını 120 gün içinde sunması bekleniyor. Teknoloji devi şirketi sahibi Musk'ın Pentagon'la ilişkisi yeni değil. Uzay şirketi SpaceX, Trump'ın altın kubbe füze savunma sistemi için uydu ağları geliştirirken, yapay zeka şirketi xAI ile Amerikan ordusunun Grok sohbet robotunu gizli sistemlerde kullanmasına imkan tanıyan bir anlaşma imzalamıştı. Trump'ın 2024 seçim kampanyasına 250 milyon dolardan fazla destek veren Musk, Mayıs 2025'te Hükümet Verimliliği Bakanlığındaki görevinden ayrılmıştı. Trump'la bir süre gerilim yaşayan Musk, daha sonra başkanla yeniden yakınlaştı.

0: Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Musk, Kasım ayındaki ara seçimleri içinde en az 90 milyon dolar bağış yaptı. Böylece Musk bu kez resmi bir danışmanlık projesi üzerinden Trump yönetiminin savunma ve teknoloji politikalarında yeniden rol alacak.
1: Türkiye'yi yasa boğan haber yıllar sonra yine Soma'dan geldi. Maden ocağında yaşanan göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında genel müdür ve yöneticiler de var.
0: Yine bir maden ocağı, yine gözü yaşlı aileler. Yıllar sonra yine Soma'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Göçük altında kalan 5 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.
2: Birden olduğu için benim işte toprak altında kaldım yani ben. Bir arkadaşım kurtardı.
3: Siz mesaide miydiniz?
4: Mesaideydik biz.
3: Arkadaşlarınız mı içeride?
4: Evet.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında öğle saatlerinde göçük oldu. 7 işçi ocakta mahsur kaldı. 756 personel işçileri kurtarmak için seferber oldu. Haberi duyan madenci yakınları da hemen maden ocağına koştu. Endişeli bekleyiş başladı. İlk saatlerde yaralı olarak kurtarılan 2 işçi hızla hastaneye kaldırıldı.
5: Hamdolsun çok şükür bizim evladımız geliyor. Rabbim herkesi de kavuştursun onun evlatlarına inşallah. Hepsi de bizim çocuklarımız. Allah-u Teala kimse acı göstermesin inşallah.
0: İlerleyen saatlerde acı haberler gelmeye başladı. Önce madenciler Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Daha sonra Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın da cansız bedenleri madenden çıkarıldı.
6: Emekli oldu. Emekli olduktan 5 yıl sonra çalışmaya devam etti. Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordum.
7: Madendeki göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören için cenaze töreni düzenliyor ama öncesinde cenazesi evinin önüne getirilerek helallik istendi.
0: Hastanede tedavisi tamamlanan Süleyman Şakrak doğum gününde faciayı yaşadı.
2: Bütün arkadaşlarım oradaydı. Hepsi yani canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar. Çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
0: Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden maden işçisi İbrahim Çimen ise tedavisi sürüyor.
8: Çalıştık, emekli olduk zaten biz tekrar devam ettim ben. İhtiyaçlar için devam ettik işte. Yani çocuklar bakmaya geliyor tabii.
0: Maden kazasıyla ilgili 3 savcı ve müfettiş görevlendirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü ve yöneticiler var.
1: İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyen iki kadın büyük bir tehlike atlattı. Bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen kadınların üzerine devrildi.
0: Kaldırımda yürürken şantiyenin koruma kaplaması üzerlerine devrildi. Kadınlar ölümle burun buruna geldi. Zeynep ve Ayfer A kardeşler İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyordu. Bir inşaatın yanına geldiklerinde kuvvetli rüzgar koruma kaplamasını yerinden söktü. Kadınlar kaçmak istese de başarılı olamadı. Onları gören çevredekiler kadınların yardımına koştu. İlk müdahalenin ardından iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra inşaatın devrilen dış koruma kaplaması kaldırımdan götürüldü.
1: Gördüğünüz, dokunduğunuz, kullandığınız her ürün bir makineden çıkıyor. Ham ürünler CNC takım tezgahlarında ürün haline geliyor. Türkiye CNC kullanımında dünyada ilk 10'da. Her yıl 7-8 bin makinede üretim, yeni üretim başlıyor ama o makineleri kullanacak insan gücü de giderek azalıyor. Sektör temsilcilerine göre çözüm ne beyaz yakada ne de mavi yakada. Sanayide hem bugünün hem de yarının ihtiyacı metal yaka. Detaylar Gizem Türemen'in dosya haberinde.
9: CNC hayatımız olmazsa taş devrine geri döneriz. Araba olmaz, uçak olmaz, ameliyatlar olmaz.
10: 10 yıl sonrasının teknolojileri nereye gidecek, nereye evrilecek?
11: Geleceğin iş gücü tamamen metal yakadan oluşacak.
12: Savunmadan havacılığa, otomotivden medikale. Tüm sektörlerde üretim bu makineler sayesinde var. CNC takım tezgahlarıyla.
13: Tekstil üretmek istiyorsanız

0: bir tekstil makinesini de üretirsiniz. Tekstil makinesini de üretmek için seans takım tezgahlarına ihtiyacınız var.
1: Metalin ham halinden kullanabilir hale dönüştürülen makinalara biz CNC makineler diyor.
2: Metale şekil veriyor, milimetrik üretim yapıyor. Teknolojinin en temel halkasını oluşturan CNC tezgahları sadece parça üretmekle kalmıyor. Makinenin kendisini de üretiyor. Üstelik sadece bugünün değil, geleceğin teknolojisine de yön veriyor.
0: 1999 yıllarında otomotivimiz 1 milyar dolarken ihracatımız şu anda 35-40 milyar dolarsa takım tezgahlarıyla oldu.
2: Her bir CNC takım tezgahının sektöre doğru

0: yağında üretim sürüyor.
1: Bunlara her yıl 7 ila 8 bin yeni yağ makine ilave oluyor. 5 bin takım tezgahının her yıl üretime girdiğini düşünürsek her yıl yani 10 bin civarında yeni personele ihtiyacımız oluyor. Tabii bu sadece operatörlük tarafı için geçerli.
2: Türkiye metal işleme sektöründe çok yetkin bir ülke haline geldi. Bu yetkinliği devam ettirebilmek için de kalifiye elemana ihtiyacı var sektörün.
0: CNC operatörlüğü hem bugünün hem geleceğin mesleği. Ama üretimde çığır açan bu tezgahlar onları çalıştıracak eleman bulamıyor.
3: İstihdamda devamlı eksik var.
1: Daha kolay olan işleri güvenlik görevlisi gibi, işte tezgahtarlık gibi veya motokuryelik gibi mesleklere yöneliyorlar. Bir CNC operatörü olduğunuzda ilk yıl asgari ücretin ortalama olarak 1,5 ila 2 katını, 5 yıl sonra neredeyse 4-5 asgari ücrete varan kazançları elde edebiliyor oluyorsunuz.
4: Bu makinaları kurmayı, kullanmayı, tamir etmeyi, rulmanı değiştirmeyi öğrendiğiniz zaman sizden daha iyisi yok.
1: Diplomaya ihtiyacınız yok. 1,5 ila 2 yıllık bir eğitim süreci sonunda bu sektörde rahatlıkla yer bulabiliyorsunuz.
0: İmalatta kadın operatör ihtiyacı da yüksek.
5: CNC takım tezgahları sektöründe çalışan kadın istihdamı şu anda %35 civarında. Sanayide de kadınların titizliğine ve mükemmeliyetçiliğine ihtiyacımız var.
0: Sektör temsilcilerine göre imalatın asıl ihtiyacı artık metal yakalar.
3: Bugüne kadar iki trend vardı. Mavi yaka, beyaz yaka. Beyaz yaka deyince ofis personeli, mavi yaka deyince imalata eli değen insanlar anlaşılır. Bilgisayar ve teknoloji daha ön plana çıkınca yeni bir tabir ortaya çıktı, metal yaka.
1: Hem teorik bilgiye sahip, aynı zamanda da yani üretimin ihtiyacı olan bedensel iş gücünü de yerine yani getirebilen yani hibrit bir çalışan modeli.
3: Gençleri metal yakaya ciddi almalarını tavsiye ediyorum.
6: Ve bugünlük de Haber Hattı'nın sonuna geldik. Sırada manşet programı var. Zülfikar Ali Aydın karşınızda olacak. Pazartesi günü saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökemek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Cumhurbaşkanından siyasette uzlaşı mesajları. Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları. Futbol sahalarını karıştıran hakem ve bahis operasyonları. Hülya Ökenek soruyor. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat. Akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu. Gazeteciler Ferhat Murat, Can Özçelik'le Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.
5: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşette bugün polis ve savcılarla futbol dünyasının adliyede buluştuğu bir soruşturma dosyası var. Onu ele alacağız. Trabzon'da dün dostluk maçı yöneten tartışılan hakem Yasin Kol hemen arka planda görüyorsunuz. Yasal dışı bahis suçundan gözaltına alındı. Yasin Kol aktif bir hakem. Hakkında çok önemli bir rapor var. Sadece bahisçilerle değil, yasa dışı bahisçilerle değil, dolandırıcılık yapan isimlerle de para alışverişi içinde olmakla suçlanıyor. Bu sebeple gözaltına alındı. Bir de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun torpilli hakemleri maçlara nasıl atadığına dair yazışmalar ortaya çıktı. Dosyadaki tespitlere göre kim hangi maça atanacak, liyakate değil, pazarlıkla, torpille, senin adamın, benim adamım tarifesiyle hakemlerin maçlara atandığına dair önemli detaylar ortaya çıktı. Sadece bu kadarla da sınırlı değil. Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı iken hakemlerle nasıl konuştuğunu gösteren konuşma kayıtları da gerçekten dehşet verici, utandıran kayıtlar olarak ifade edebiliriz. Ona da bakacağız. Bir diğer başlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sessiz sedasız çökerttiği, belki de bu kalabalık gündemin arasında, satır arasında kalan bir operasyonu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte yürütülen bir operasyondu. Bir suç paneliyle ilgiliydi. O panelin adı Dragon Hacker. MIT'in takibi aldığı o panel sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada suç ağını birbirine bağlıyordu. Nasıl bağlıyordu? Nasıl suç işleniyordu? Nasıl suçlular orada siber aleme dair deneyimlerini paylaşıyordu? Hepsine bakacağız. Gündemin öne çıkan başlıkları ve tüm bu ayrıntılar için manşet başlıyor. Evet, bir şüpheli ölüm uzun süredir konuşuluyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Baş Müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı bir tanık ifadesi var. Tanık olarak ifade veren isim Osman Aksu. Aksu, Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la ilgili neden diziden ayrıldığı ile ilgili, ki kendisi ayrıldıktan sonra o dizide FETÖ'nün, Fethullahçı terör örgütünün perspektifinin daha hakim olduğuna dair bir bilgi var. Savcı da onu soruşturuyor. O yüzden bu ifade önemli. Ne demiş, bir bakalım.
1: Osman Sınav'a baskı yapıldığını öne sürdü. O ismin Enver Altaylı olduğunu iddia etti. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada Osman Aksu 30 Eylül'de tanık sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Aksu'nun anlatımına göre o dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni olan Osman Sınav, arkadaşı Tahsin Sefa ile yaptığı bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylemişti.
2: Osman Sınav'ın morali bozuktu. Ne oldu diye sorunca Osman Sınav da Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Benden dizinin formatını değiştirmemi ya da diziden ayrılmamı istiyorlar dedi. Tahsin de ona, abi beni dinlersen ben senin kardeşin gibiyim, bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dedi.
1: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 10 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına almıştı.
0: Evet, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü, bir başka şüpheli ölüm vakasından bahsedeceğiz. Kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e dava açıldı. 3 ayrı dava var. Bu iki isim, bahsettiğim iki isim, Denizolgun'un, yani şüpheli şekilde ölen Arif Ahmet Denizolgun'un kaybolan cep telefonu

Telefonu ile ilgili yargılanacak. Eski doktoru ve adli tıp kurumu personeli de ayrıca belgede sahtecilik ve yalan beyandan dava açıldı. Hemen bir kısa özet yapalım. Arif Ahmet Denizolgun, eski Ulaştırma Bakanı, 80'li yıllardan işte 2000 yılına kadar çok bilinen bir isim. Süleymancılar cemaatinin içinde çok etkin bir isim. Cemaatin hatırı sayılır, saygı gösterilen lideri konumunda. Ama daha sonra hemen burada gördüğünüz isim Alihan Kuriş, onun yerine Süleymancılar akımını ele geçirip bir suç örgütü faaliyetini bu yapının içine sokmakla suçlanıyor. O da tutuklu. Ve Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünde Beykoz'daki evinde, çiftliğinde ölü bulunduktan sonra elde edilmiş, olay yerinden elde edilmiş bir cep telefonu var. O cep telefonu kayıp. O cep telefonuna erişmek istiyor ilgili soruşturma makamları, ama kayıp olduğu için teslim edilen isimler kimler? Ayşe Gülderen Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş. Bununla ilgili açılmış bir dava var. Suç delillerini yok etmekle suçlanıyorlar. Öldüğünde telefonun bizzat Ayşe Kuriş'e teslim edildiğine dair de tutanak olduğu için bu tespit ışığında dava açıldı. Bir diğer ifade nedir? Beykoz'daki şüpheli ölümü. Sonradan yine yeğeninin verdiği, milletvekili olan yeğeninin şikayeti üzerine başlayan bir şüpheli ölüm dosyası bu, onu da hatırlatalım. Onun dilekçesi, ardından savcılık soruşturması ve verilen ifadeler ışığında savcılık tekrar çağırdı. Kimi? Olay günü şüpheli ölümün yaşandığı eve, çiftliğe giden doktoru çağırdı. Eski ifadelerini getirtti dosyaya. Ve sorduğunda çelişkili beyanları olduğu ortaya çıkınca Doktor Nurettin Demirkol yalan beyandan tutuklanmıştı. Arif Ahmet Denizolgun'un doktoruydu ve Alihan Kuriş tarafından yönlendirilerek aslında ölümünün örtbas edildiğine dair tespitler vardı hakkında. Onun hakkında da dava açıldı ve son dava, özellikle de bu son dönemde güncel olan şüpheli ölüm dosyasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'na yazı yazdı. Dedi ki hemen, Arif Ahmet Denizolgun'un otopsi sırasında çekilmiş görüntüler var mı? Bir kez yazdı, iki kez yazdı, üç kez belki yazdı. Cevap alamayınca tekit diye ifade edilen, eğer göndermezseniz hakkınızda soruşturma açarım diye bir uyarı niteliğinde bir yazı yazdıktan sonra o görüntüler ortaya çıktı. Ve bu sebeple de görüntüleri göndermeyen adli tıp görevlileri hakkında da açıldı bir dava. 3 adli tıp görevlisine yine belgede sahtecilik ve savcılığı yanıltıcı bilgi verdikleri için, otopsi kayıtlarını göndermedikleri için dava açıldı. Bu soruşturma dosyası çok önemli çünkü Süleymancılar akımının bir suç örgütüne dönüştüren bir yönetim yapısından bahsediliyor. Onlarca şirkete el konuldu, kayyum atandı. Bu yönüyle de çok önemli. Çıkacak ayrıntılar bu açıdan önemliydi. Devam edeceğiz.

0: Evet, Türk futbolu yasa dışı bahis, kayırmacılık, sahtecilik, adaletsiz maç sonuçları ve bunlar ışığında yapılan sonu gelmez tartışmaların sarmalında. Bu futbol düzeni doğal olarak da bu suçları soruşturan savcılığın önüne geldi. Bugün yaşadığımız şey o. Dün akşam aktif futbol hakemi Yasin Kol ve yardımcısı Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Yasin Kol yasa dışı bahisle suçlanıyor. Bir de hakem atamalarındaki rolü de ortaya çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile torpilli hakem deyip maçlara atama yaptıklarına dair suçlamalar var. Peki Merkez Hakem Kurulu Başkanı nerede? O da gözaltında. İki ya da bugün üçüncü gün. Onun da bir hakemle dinleyince gerçekten ibretlik diyeceğiniz ses kayıtları ortaya çıktı. Her dakika, her saat yeni bir şey ortaya çıkıyor hakem atamaları ile ilgili. Bedava forma verdi diye maça atanan bir hakemin hikayesi de var. O da ayrı ibretlik. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kulla bu konuları mercek altına alacağız. Bu kadar ibretlik şeyin altından bakalım kalkabilecek miyiz?
1: Kalkıyoruz Hüseyin abi. Aslında bildiğimiz, anlattığımız ama kanıtlayamadığımız, isim veremediğimiz şeyleri biraz artık açıktan görüyoruz.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile ilgili çok fazla böyle iddia vardı.

0: Uzun süredir de konuşuluyordu. İşin en kötü tarafı herhalde futbol düzenimiz içinde bunların alışkanlık haline geldiği hissinin uyanması herhalde.
1: Ben bu vurguyu yapmak istiyorum. Böyle deyince de hemen şuna geliyor, onu savunuyorsun mu? Değil. Bu olaylar Türk futbolunun kanıksadığı her dönem olan ve artık düşün o kadar normalleşmiş ki bunlar. Artık yapılırken bir şeyden gizlenme ihtiyacı duyulmadığı, alenen yapılabildiği seviyeye gelmiş. Alenen hakemlerin performanslarıyla değil, yetenekleriyle değil, ilişkilerle, sisteme uyumlu olmasıyla yükselebildiği, laf dinlerse yükseldiği, laf dinlemezse geride kaldığı, hakemlerinin bittiği, işte büyük maçlara atılmak için o dönemki dengelere uygun olarak kararlar vermesi. Ya doğru karar önemli değil. Bu olayın içinde işte bir Tugay Kaan Namoğlu konusu Numanoğlu. Var. Numanoğlu, özür dilerim. Konusu var. Alenen bir maçta doğru karar verdiği için hakemliği bittiği gözüküyor. Daha çok şey çıkacak ortaya.
0: Evet. Şimdi tek başına Tugay Kaan Numanoğlu olsa 30'un üzerinde tabii, hakem tabii. var, gözlemci var, futbola iyi kötü emek vermiş
1: çok
0: kişiler
1: daha
0: var.
1: Fazla.
0: Belki hataları da olabilir geçmiş maçlarda ama bu hataların bu şekilde cezalandırılması da zaten ayrı problem. Hemen detaylarına bakalım. Şimdi maça hakem atanırken bir konuşma kaydı var. Savcılık dosyasına konulduğu için önemli. Şimdi bir bilgi notu gidiyor. Ferhat, gözaltındaki Ferhat Gündoğdu tarafından federasyon başkanına gönderildiği ileri sürülen bir şu not.
1: Evet.
0: Bir bilgi notu. Bu önceden hazırlanmış, fotoğrafı çekilmiş. Sonra Ferhat Gündoğdu tarafından ilgili kişiye atılmış. Diyor ki bizim derneğin, yani faal futbol hakemleri
1: ve gözlemcileri,
0: ve gözlemcileri derneğinin militanı diyebileceğimiz bir arkadaştır bu diyor. Bunu atayalım anlamında bir ifade bu. Kendisi işte aynı zamanda kurulan genç hakemler komisyonu başkan vekilidir diyor. Bu Alican denen arkadaş, bir de böyle bahsediliyor ilgili kişiden, genç hakemleri mevcut dernek başkanı safına çekmeye çalışan ve gerek sosyal medya gerek fiziksel olarak organizasyonlara katılmalarını, biat etmelerini zorlayan birisidir diyor. Tam anlamıyla derneğin militanlığını yapan bir kişidir diyor. Şimdi biz bunu maçlara atayıp en üst seviyede Süper Lig maçına atayıp sonra da futbolun adil olmasını bekliyoruz. Savcılık dosyasının bize verdiği bilgiler ışığında, yani tespitler ışığında çok korkunç bir şey bu bence.
1: Belki diyeceksin ki çok kendini övdün ama bu konuyu yine ilk biz haber yaptık. Bu dernek hala da yazıyorlar biliyor musun?
0: Marifet iltifata tabidir.
1: Ama 2014-24'te gerçekten bu konuyu gündeme getirdik. Genç bir hakemin haklarını savunarak o dönemden bugüne, bugün hala yazıyorlar. Yanlış anlatılıyor, dernek şöyle. Derneğin içinde elbette düzgün insanlar vardır. Bu derneği faydalı şekilde düzelten insanlar vardır ama derneğin geldiği nokta bu. Ve bunu da hep vurguluyorum. İki klik var. Bu dernek içinde savaşıyorlar, hakemlik içinde, MK'daki pozisyonlar içinde iki evet. klik var. Ve bu savaş o kadar ileri seviyede, o kadar göz görmez boyutta ki tekrar ya ifadelere bakabilir, böyle ifadeler olabilir mi? Bu derneğimizde, bu bize forma almıştır, bu yemek ısmarlamıştır, bu bilmem ne yapmıştır, bunu böyle yapalım. Yani o kadar yozlaşmış bir düzen var ki, liyakattan o kadar uzaklaşmış bir sistem var ki biz bu ortamda iyi hakem çıkmasını, işte maçları adil yönetecek hakemler çıkmasını bekliyoruz. İmkansız. Şurada bir ifade vardı.
0: Ben yardım...
1: Yaver, kendisi mevcut dernek başkanının şu Aykut Özçelik
0: şu
1: yazan
0: kısmı
1: ifade.
0: Söylüyorsun. Kendisi evet, evet. mevcut dernek başkanının tabiri caiz ise yaverliğini yapan bir kişi. Biat eden, yaverlik yapan ya isimlerden bu. Bahsediliyor.
1: Biz bu arkadaş şimdi...
0: Çantasını taşımasından tutun da suyunu açmasına kadar yapan birisi. Aynı zamanda dernek başkanı, nereye açılışa giderse kendisi de açılışlara gider, katılır. Bir de işte Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği'nin İstanbul Genç Hakemler Komisyonu'nun üyesi. Bu da derneğin bir alt militanı diyebiliriz. Alt ve üst diye.
1: Yani şimdi bu arkadaştan biz
0: çok özür dilerim sözünü kesiyorum ama şimdi bir merkez hakem kurulu başkanının bu tip bir tespitle

0: Yani kişilerle ilgili aranan niteliklerinin yaverlik olması, suyunu açması, çantasını taşıması olması beni biraz hani korkutan kısmı o. Yani hiç maçla ilgili adil olmasıyla ilgili hiçbir şey yok.
1: Bu arkadaşın, çanta taşıyan arkadaşın, örnek veriyorum Fenerbahçe stadında, örnek veriyorum Galatasaray stadında, geçtim Konya stadında 40 bin 50 bin kişinin altında, baskı altında kalmadan maç yönetmesini umacağız. Yani burada problem çok büyük. Evet. Hakemlik sistemi geçmişten gelen, tekrar söylüyorum, aynı zamanda bir fırsat. Şimdi bu klik savaşından dolayı bir grup hakemler işte bu düzeliyor gibi bağırıyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bu operasyonda lütfen eski hakemler de çıksınlar, eski dönemlerde yaşadıklarını anlatsınlar ki artık
0: öyle bir çağrı vardı.
1: Evet, yani artık bu, şimdi belli ki bu klik gitti, yani artık savcılık bu işin en dibine kadar girdi. Şimdi evet, diğer kliğe de yol açılmasın. Bu Türk hakemliği gerçekten temizlensin.
0: Yerine gelecekler buradan ders alsın istiyoruz.
1: En
0: o yüzden
1: azından
0: hukukun işlemesi, evet, ve hukukun, evet, caydırıcı bir şekilde işlemesi,
1: evet,
0: lazım.
1: Yoksa
0: ama şu konunun bir detayına girmemiz lazım şundan dolayı. Biz hani her hafta sonu maçların ardından hakemleri konuşurken, bu da onlardan birisi, arka, evet, planının nasıl işlediğini gösteriyor bize. O açıdan izleyiciler açısından da çok faydalı olacağına inandığım için ve en güzel kısmı mesela o arka planda nasıl hakem atanıyor. Bu da ayrı bir ibret konusu. Diyor ki çakmak forma yapıyormuş bir hakem adayı. 94 doğumlu bir isimden bahsediyor. Terfi için son şansları bir Ayberk denen bir arkadaşı mecbur teklif etmek zorunda kaldılar diyor. Nedeni ise işte derneğin şubesinin sezon açılışında yapmış olduğu yan sanayi bilmem ne marka malzemeleri diyor.
1: Hakemlerin üstlerinin sponsoru.
0: Evet. Kendisi Merter'de yaptırmış ve dernekten karşılığında bir ücret almamış. Bunun karşılığında da dernek başkanı kendisine terfi sözü vermiş. Dernek başkanı hakem kurulu başkanına, o da federasyon başkanına bunu telkin edebiliyor. Çakma forma yaptırdığı için.
1: Ve kendisi ise Beyazıt'ta sahte markalı ürünler satmaktadır diye de bir ifade var. Mesela
0: ya bunu biliyorlar yani.
1: Yani suç. Şimdi bu adamdan sahada adalet gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi böyle işlere girince hakemliğe giden insan kalitesi de düşüyor. Şimdi oraya belki bir çok kaliteli bir insan gidiyor. Sen şu ortamı gördükten sonra orada bulunmaya devam eder misin? Yani çok yani şu anda biz şunu yaşıyoruz. Türk futbolunda hani kendimi bildim bileli abi. Ben 37 yaşına yeni girdim. Sen benden çok daha geçmişleri hatırlıyorsun. Bu hakem sorunu hiç bitmedi. Ve hep üst perdeden tartışıldı. Çünkü hep tartışmak için elimizde çokça garip hareket vardı, garip karar vardı, hatalar vardı. Hatalar dışında tek taraflı yönetimler vardı. Efendime söyleyeyim, farklı farklı şeyler vardı. Bu bize İşte diyoruz ya, bu Türk, hani hep soruyorduk hatırla abi, normal bir futbol programı yaptığımızda, kardeşim bu Türkiye'de bu hakem problemi niye çözülmüyor diyorduk. Temelinde bunlar yatıyor. Ama sadece bu da değil tabii ki. Şimdi birazdan diğer muhtemelen o yeni çıkan konuşmalar var, işte yeni, evet, çıkan diyaloglar var. Orada diğer taraflarını
0: şimdi
1: da görüyoruz.
0: Yayını açarken liyakatten, adaletten, işte hukuktan falan bahsettik. Gerçi bundan bahseden insanlar da bunun tam tersini yapabiliyorlar.
1: Evet.
0: Yani maalesef öyle bir durumumuz da var. Ama buradaki tablo gerçekten çok rahatsız edici. Bir diğer grafiğimizde de ya da o ses kaydıyla devam edelim istersen.
1: Olabilir.
0: Bu grafiği de verelim, sonra ses kaydına bakacağız. Şimdi 3 tane hakem mağdur olarak değerlendirilen savcılığın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurduğu. Şimdi Taner Gizlenci, yanlış hatırlamıyorsam sigortacılık yapıyor şu anda. İşte aktif hakemlik yapmış. Diyor ki 2015 yılında işte Trabzon'daki bir karşılaşmada düşük not verilmesi benden istendi diyor. Ben de kabul etmedim diyor. Gördüğümü söyleyeceğimi ifade ettim diyor. Objektif biçimde diyor raporumu verdim. Yıllar sonra da diyor liste dışı bırakıldım. Yani gözlemciliği vesaire devam ederken kim tarafından? Hemen şu yanda gördüğünüz beyefendi Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı tarafından.
1: O zaman galiba üye o yılda.
0: Evet evet.
1: Yani başkan değil, o şeyde, yönetimde 2015'te.
0: Evet, ama sonra devam eden süreçte de bu
1: intikam duygusu devam ediyor.
0: Yani hatırlatalım izleyicileri, Merkez Hakem

0: Kurulu 2022'de istifa etti. Sonra TFF tarafından tekrar o göreve getirildi. Dolayısıyla o bir husumet devam etmiş. Bir de yani böyle devam eden husumetler var hakemlere karşı. Benim verdiğim talimatı biat etmedi, yaverlik yapmadı, çantamı taşımadı.
1: Bizden değilsin.
0: Evet, bizden değilsin diye. O zaman dediğimizi yapmadı, o zaman bunu gönderelim diye gönderilen isimlerden birisi. Savcılık mağdur olduğu yerini düşündüğü için Taner Gizlenci'nin ifadesini almış. Bu beyefendi futbol dünyasını bilenler, izleyenler bilir. Süleyman Abay çok uzun süre, 25 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde personel olarak, askeri personel olarak hizmet etmiş. Bu arada uzun yıllar hakemlik yaptı. Spor ve futbol camiasını bilenler
1: bilir. Yani Süper Lig'de de çok maç yönettiği için hani evet, bilinen çok... de tanınan da bir hakem.
0: Şimdi o da benzer bir sebeple sistem dışına itilmiş. Şimdi bir de şöyle şeyler var. İstenmeyen hakemler hakkında işte FETÖ ile bağlantılı olarak suç duyurusunda bulunulmuş ama bu beyefendi de yani Süleyman Bey de.
1: Ama Süleyman Bey mesela şey diyor, benim diyor asıl diyor bana takmış olan kişi diyor Ahmet Şahin diyor.
0: Evet.
1: Ferhat Gündoğdu'nun direkt bana bir şey olduğunu düşünmüyorum ama onlar birlikte olduğu için oradan o da beni dışarıda bıraktı diyor. Ferhat Gündoğdu'yu
0: yöneten isim olarak Ahmet Şahin söylüyor.
1: Ona göre o diyor ki yapı kelimesinin başın hani yapı kelimesi hatta Ahmet Şahin'in bir inşaat şirketi var diyor. Evet. Yapı kelimesinin çıkmasının sebebi budur diyor. Eğer diyor yurt dışı gezilerini, seyahatlerini seyahat programlarını dahi incelerseniz yapının ne olduğunu çözersiniz diyor.
0: Evet, onu telefon kayıtları, ETS kayıtları işte kiminle konuştu önemli maçlardan önce ya da sonra onu takip ederseniz çıkar diyor. Bu arada FETÖ'den soruşturulmuşlar.
1: Demiş.
0: Takipsizlikle sonuçlanmış. Şimdi aktif hakem olduğu dönemde yine bir mağduriyet yaşayan Emre Altun'dan bahsedeceğiz. O da Antalya'da ifade verdi yine okuduğum belgelerden hatırladığım kadarıyla. Diyor ki bir müsabakanın ardından ona da geleceğiz. Hakem heyeti stat çıkışının masa ve sandalyelerle kapatılması nedeniyle o da Türk futbolunda unutulmayan maçlardan bir tanesidir. Saatlerce diyor biz içeride kaldık. Polis ve itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldık. O dönemin bazı maçlarında görev yapan hakem ve gözlemcileri topluca sistemin dışına ittiler diyor. Trabzon hangi maçtı o?
1: Gaziantep.
0: Trabzon Gaziantep maçı. Hakem heyetinin statta hapsedildiği, özgürlüğünün kısıtlandığı maç. Bir de böyle şeyler de yaşandı. Evet, devam edelim ve o ses kaydı, malum ses kaydı Ferhat Gündoğdu'yla evet, diğer hakem bu, soldaki hakem değil.
1: Bu bir kısaltılmış versiyon. Evet. 8 dakika yaklaşık, bunu bir yaklaşık 3 dakikalık
0: şimdi,
1: versiyon.
0: Şimdi hakemi çağırıyor, belli ki aynı ortamdalar ikisi, telefon konuşması değil, bir ses kaydı. Muhtemeldir ki Ferhat Gündoğdu'nun kendi yaptığı bir ses kaydı
1: muhtemelen
0: bu. Çünkü telefonunun şifresini verdi, oradan çıkmış olma ihtimali yüksek. Diyor ki hakeme fırça atıyor, sen diyor bizim aleyhimize konuşuyorsun, bakın ne demiş.
2: Yani hakem derneğine karşı bir şey yaparsın falan filan ama onlar Süleyman Güneş bilmem nelerle bana bir şeyler yazıyorlar ve devlet takip ediyor, yakalıyor. Tamam mı? Ben yine de sizleri kenarda tutmaya çalışıyorum. Siz bu anlamda neyin ne olduğunun farkında değilsiniz. Debelenme, MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrın farklı olur. O yüzden sana bu son uyarım. Uyarımı da şöyle yapıyorum bak ha. Uyarımı da şöyle yapıyorum. Ya adam ol, yani hakemlik için söylüyorum. Ya da dua et gideyim, tamam mı?
0: Bir durdurabilir miyiz arkadaşlar?
1: Çok az daha gitsin mi? Yok. Çok enteresan bir şey söyleyecek.
0: Bu adam ol lafı, yani bu tip bir hiyerarşi var mı? Çok kısa belki onu.
1: Ben şimdi onu diyecektim. Aman yanlış anlaşılmasın. İşte Türkiye'de hakemlik işleri böyle ilerliyor. Yani bu diyaloglar... Şimdi burada biz duyduğumuz için doğal olarak bize daha şey geliyor ama yani bizden ol, bak benim dediklerimi yap, sen bu maçta nasıl bu takım aleyhine? O anki bakın böyle bir herkes şunun peşinde taraftarlar. Bizim takımımız mağdurun peşinde ama o dönemki dengeler sonucunda Merkez Hakem Kurulu'nda olan insan kimle yakınsa, kimle ilişkisi varsa o maçta sen nasıl bu düdüğü çalarsın? Bunlar var. Bunlar evet, olduğu için zaten Türk futbolunda evet, bu şeyler yani
0: biraz
1: yaşanıyor.
0: Biraz önceki ifadelerde geçen biat eder, çantamızı aynen taşır, öyle, suyumuzu taşır, ne dersek onu yaparın aynen devamında öyle oluşmuş.
1: Ya bakın bunu, bu ülkede şunlar oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndaki etkin güç

0: bir başkana takıyor. Yani sevmiyor, kavga ediyor ve o başkan aleyhine sayısız, onun takımının aleyhine sayısız kararlar yapılıyor. Bu yeri geldi Ali Koç oldu, yeri geldi Fatih Terim oldu, yeri geldi efendime söyleyeyim Beşiktaş başkanı olmuştur, Trabzonspor olmuştur. Şimdi böyle deyince de herkes kızıyor. Hayır kardeşim, en çok bizim takımıza. Ya evet, dönem bunları tarttığında elbet biri daha fazla çıkar, biri daha az çıkar, biri daha ne bileyim ortadan çıkar, ama ya bu işler böyle yürüyor. Hakemlik bu kadar bağımsızlaştı, takımların
1: bir,
0: önüne geçti.
1: Bir oyuncu topla gidiyor, rakip oyuncu arada bir kol mesafesi var. Hı hı. Yanına yaklaşırken kendini yere atıyor, penaltı veriyor. Sağından vardan bakıyorsunuz değmiyor, solundan bakıyorsunuz değmiyor, arkadan tepeden bakıyorsunuz değmiyor ama penaltı veriliyor. Sistem böyle. Şimdi Selim dedi ki çok önemli devamındaki, onu bir dinleyelim, o da önemli.
2: Dua et, onlara da söyle, onlar da dua etsin, gideyim.
1: Evet.
0: Ha, bu kadar. Evet. Bunun devamında şunu söylüyor, benim vurgulamak istediğim şey şu. Bunun devamında diyor ki sen çok iyi bir hakemsin diyor. Hiç hata da yapmıyorsun diyor.
1: Ama benim aleyhime konuşuyorsun.
0: Evet, ama bizim MHK aleyhimiz. Yani sen, bak şunu unutmayalım. Burada bir biz varsa bir de siz var. Yani evet. Ortada hep söylüyorum iki klik var. Ve burada diyor ki bak sen çok iyi hakemsin. Yardımcı hakemsin. FIFA hakemisin. Sen hata da yapmıyorsun. Sahadaki performansın çok iyi. Ama bu işlerde bizden ol kardeşim. Karşı taraftan olma ki ben senin kariyerini bitirmeyeyim diyor.
1: Evet, çeneni de kapat diyor. Öyle aynen bir ifade öyle de var. Bizim aleyhimize konuşma gibi ifadeler de var. Devam edelim arkadaşlar. Sıradaki grafiği de verelim. Yasin Kol meselesi. Dün biraz sürpriz oldu ama Yasin Kol ismi maçları izleyenler için sürpriz bir isim değil. Çok tartışılan bir hakem, verdiği kararlarla tartışılıyordu yani.
0: Ya her şimdi, hakem tartışılıyor. Hani
1: evet, ona biraz öne çıkanı var, az tartışılanı.
0: Tabii şimdi Yasin Kol son 8 derbinin 5'ini mi 4'ünü mü ne yönetti? Şüphesiz ki evet, bu federasyonun, bu yönetimin prensiydi. Yani en çok hakemiydi. Burada şöyle bir şey de var, atama yapılmamıştı. Hani bu böyle resmileşmemişti ama hani ben mesela bir gazeteci olarak biliyordum. Yasin Kol aynı zamanda hakemlerin müdürüydü.
1: Yani fiili müdür.
0: Evet, yani hakemlerin yani şey değil, aslında orada Abdullah yok. Bora isimli bir hakem gözüküyor ama yani orada hakemlerin müdürü. Ha, atama niye yapılmadı? Hani şimdi ben sonuçta burada savunmalar da olacak. Hani insanların adına konuşamadım ama yani niye yapılmadığını bilmem ama aslında hakemlerin de müdürüydü. Evet. Ama bu resmi görev değil. Yani resmi atamada gizli gözüken müdür bir şey değil. Evet.
1: Yani merkez MHK'nın gizli müdürü.
0: Evet.
1: Hakem atamalarındaki. Şimdi çok ilginç tespitler var. 35 sayfalık bir MASAK raporu var. Şunu söyleyelim. Geçen yıl bir soruşturma açılmış bununla ilgili. Yani Yasin Kol'la ilgili. Savcılık MASAK'a bir yazı yazmış. Demiş ki bununla ilgili para trafiği içinde oldu. 5 bin lira, 7 bin lira, 15 bin lira... 3 bin lira böyle bir trafik var. Bu isimlerin kim olduğuna bir bakın demiş. Rapor gerçekten çok önemli ama bütün soruların cevabını veren bir rapor da değil. Onu da söyleyelim.
0: Evet. Çünkü ama her şeyi belirleyecek olan konu o.
1: Evet.
0: Yani o paralardan bir suç gibi şeyler çıkarsa evet, konu bambaşka yerlere
1: onu gider. Detaylandıracağım o yüzden. Kimlerle para trafiği var diye. Şimdi yardımcısıyla birlikte gözaltına alındı. Tam 15 farklı ya da 16-17 farklı dolandırıcılık, sahtecilik, işte bir emlak ilan sitesi üzerinden satılan arsa işinden elde edilen dolandırıcılık da var. İşte Iraklı, Danimarkalı bir kişinin yabancı bir kişinin adına alınmış telefonla yapılmış dolandırıcılık da var. Ve en önemlisi 7258 sayılı yasa dışı bahis. Şans oyunları ve para naklini aracılık suçlamasının olduğu. Mesela Antep'te bir yasa dışı bahis soruşturması olmuş. Oradaki kişilerle de Yasin Kol'un para alışverişi evet var. 35 sayfada bunlar ayrıntılı anlatılıyor ama diğer detayları göremiyorsunuz. Sadece olayları görüyorsunuz. Bu çok çarpıcı bir şey.
0: Yanlış yapar mıyız bilmiyorum. İki ihtimalle anlatayım ki buradan ne çıkabilir ne evet çıkamaz. Şimdi şöyle düşünün. Sen dedin ki Gaziantep'teki bir yasa dışı bahis soruşturması. Oradaki de bir hakem olabilir. Arkadaşı olabilir. Ona bir para göndermiş olabilir. Bu temiz bir borç da olabilir. O parayı gönderdikten sonra o para başka bir bahiste mi kullanıldı? O takipler. Yani buradan

0: çıkmama ihtimali tabii ki var masumiyet karinesi. Tam tersine bir bahis konusu da çıkabilir ve bu bahis konusu çıkarsa konu işte o zaman çok daha ileri boyutlara, çok daha farklı noktalara gider. Yani o para transferlerinin devamında ne yapılmış, o suçlulara gönderilen paralar ne olmuş, bunların hepsi çok belirleyici evet. olacak ve aslında soruşturmanın bana göre seyrini ve boyutunu bu detaylar belirleyecek.
1: Yani sadece yasa dışı bahis çıksaydı, bahis yapan bağlantılı kişiler çıksaydı belki bir yere kadar anlaşılabilirdi ama burada bildiğiniz profesyonel nitelikli dolandırıcılık yapan kişilerle de bağlantısı var. Belli ki bir yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suç ağının parçası olarak bu işleri olarak. Yaptığı evet. değerlendiriliyor. Kim tarafından? Savcılık tarafından. Evet. Çünkü orada izaha muhtaç şeyler de var. Yani olmayan şeylerle de itham etmemek lazım. Onu da söyleyelim. Ve bu da hakem listesinde Gündoğdu ile kol.
0: Ya, meşhur diyalog.
1: Gizli müdür dedin ya. Evet. Ya da ben evet. gizli müdür dedim evet. ama sen müdürü dedin. Atama işindeki müdürlüğünü anlatan konuşmaların dökümü. Bu sefer kiminle konuşmalar? Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında. Evet. Biraz bu kısmı ayrıntılandıralım istersen, bu da önemli.
0: İşte bu bizim hep konuştuğumuz şey. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Burada atama olmadığı için bu durum usulsüz.
1: Evet.
0: Yani resmi atama olmadığı için evet yani hakem nasıl belirlenmeli? Hakem işleri müdürü tarafından hakem adamlarının belirlenip işte evet. Merkez Hakem Kurulu. Şimdi hakem işleri o resmi görev olsa bu konuşmada bir şey yok.
1: Yok.
0: Çünkü şöyle şuradan başlıyor. Hakemleri evet. yazıyor bu evet. maçları. Tabii
1: Ferhat
0: kendisini
1: Gündoğdu
0: yazıyor.
1: Diyor ki önce evet. diyor ki bir beni görüntülü ara diyor. Arada bir görüntülü görüşme var. Sonra evet. bunlar yazılı olanlar.
0: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay varları yazıyor.
1: Çok rahat ama çok rahat, çok profesyonel diyelim. En üstte ya, kendi
0: prens.
1: Adını yazmış.
0: Evet. Prens. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir numaralı en çok güvendiği hakemi ve dediğim gibi müdür pozisyonunda, her ne kadar resmi atamada olmasa, siz de uygunsanız böyle ilerleyelim diyor. O da diyor ki Ferhat Gündoğdu diyor ki Onur Balıkesirli diyor. Başka kim olabilir diyor. Yani Onur Oma, çünkü Balıkesir Bandırma maçı, pardon Balıkesir değil, Bandırma maçı olduğu için aynı ilin hakemin verilmesi tartışma yaratılır. Ya bunlar da aslında dediğim gibi resmi atanmış olsa göreve şu diyaloglar gerçekten öyle çok, yani bunu söylemem gerekiyor, çok böyle büyük problem diyaloglar değil. Evet. Ama Yasin Kol'un resmi bir ataması olmadığı için sonuçta düz bir hakem görüntüsünde ve bunu böyle olmaması gerekiyor.
1: Yani izleyici şunu anlamaz. Futbol dünyasının içindeki biri ben de böyle yorumlayabilir ama şimdi ben hakemim. Sahada maç yönetmekten başka işim yok. Ama hakem kurulu başkanına diyorum ki Bandırma'nın maçında aynen, da şu olsun, Adana Demir'in maçında öyle. Da bu olsun. Yani bu normal, anormal
0: yok,
1: bir durum.
0: Bu işte dediğim gibi bu resmi görevi olmadığı için bu işte görevi kötüye kullanmak dediğimiz şeyin içine dahil oluyor. Ama niye yap? Oraya da muhtemelen bir savunma gelecektir. Onu da görmemiz gerekiyor.
1: Sadece görevi kötüye kullanma değil. Eğer bir de yasa dışı bahis iddiası olursa o ya, maçlarla ilgili o zaman savcılık örgütlü suçlara bile sokabilir tabii. bunu. Çünkü yasa dışı bahisle başka bir şeye dönüşüyor. Suç
0: bu arada
1: yasa
0: dışı
1: dönüşüyor.
0: Bahis olmasa bile bence bu örgütlü suça girme ihtimali olan bir şey var. Çünkü ortada evet. bir dernek var, yapı var, birbiriyle evet. talimatlar halinde olan insanlar evet,
1: örgütlü,
0: var.
1: O da bu haliyle de zaten örgütlü
0: oraya
1: suç şüphesi olmuş.
0: İhtimali var. O da evet. söz konusu. Ya evet. bu dediğim lütfen yanlış anlaşılmasın. Yasin Kol burada gerçekten hakem işleri müdürü olarak resmi olarak atanmış olsa bu konuşma çok
1: belli
0: problemli
1: bir yere
0: bir
1: kadar savunulabilir.
0: Değil. Evet. Ama olmadığı için doğal olarak senin de söylediğin gibi sahada maç yöneten bir hakem Merkez Hakem Kurulu'yla konuşup hakemlerin belirlenmesinde ana rol oynuyor. Bu tabii ki anormal bir tablo.
1: Evet, şimdi kullanılan ifadeler de çok çarpıcı. Başkanım iyi akşamlar diyor. Özgür Yankaya olsa daha iyi. Hani bir isim üzerine evet. müzakere ediliyor. Olsa daha iyi olur başkanım. Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun diyor. Hani olabilir dese Özgür abi olabilir yani. Öyle bir ifade
0: tabii,
1: tarzı.
0: Tabii.
1: Öyle bir ifade tarzı. Mesela Sarper Barış Saka, yanlış hatırlamıyorsam evet. onunla ilgili. Onun da bir hafta sonu çok tartışılan hakemlerden biri olarak ifade edeyim. Kulübü söylemeyeceğim. Kulüp mesele değil. Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda. Özgür'ün yanına Avar'ı kim olsun istersin? İşte. Avar dediği de hani içeride vardaki
0: ikinci
1: hakem. Başkanım Atilla olsun.

0: Atilla var. Özgür abi avar olsun diyor. O da içeride görev yapsın diyor. Yani kameranın olduğu yerde. Tekrar beni ararsın diye ifade kullanıyor. Bu hakemler de o tarihte atanan, vara avara sahaya atanan hakemler olarak ifade edelim.
1: Finalde atanan hakemler bu şekilde.
0: Her şey usulsüz yani.
1: Evet. Bu dediğim gibi resmi bir sonuçta diğer hakemler gibi bir hakem. FIFA kokartı da yok Yasin Kol'un. Bu MHK'nın yapısına uygun olan bir şey değil. Ama şurasını bilmiyorum. Şimdi savunmalar yapılacak. Şu bu işi kurtarır mı bilmiyorum. İşte biz bu atamayı resmi yapmadık ama kurum içinde bu biliniyordu. Şundan dolayı, bundan dolayı. Sonuçta burada bir özel hukuk durumu da var. Hani hakem, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısında, işte TFF talimatlarında bu konuya nasıl bakılıyor? Bu savunmalar bu işi kurtarabilir mi? O kısmına da bakmak gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bu konuşmalar resmi olarak bu görevde olan birisiyle olmuş olsaydı çok böyle... Yani böyle suç, işte usulsüzlük diyebileceğimiz şeylerden bahsetmek mümkün olmazdı. Ama sonuçta burada hakem işleri müdürü görünürde, yanılmıyorsam Abdullah Bora Özkara'ydı. Yani onu bir kontrol edebilirsek normalde o isim
0: yani,
1: olması lazım.
0: Yani hafif itiraz eden zaten sistemin dışına itilmiş. Daha önce bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren Eren Acar da yine mağdur olan bir başka hakem tarafından, ya o zaman beni de sistemin dışına çıkaran adamlardan biri buydu. Diye... şikayet edilmiş. Biraz şey var. Kim biat ederse
1: yürümüş bunun üzerinden yani, gidiyor. Öyle. Yani hani iyi hakem mi kötü hakem mi, bu maçta doğru karar mı verdi, bu maçta yanlış mı karar verdi değil. Evet. Ya bakın biz bunları yeni duymuyoruz.
0: Evet.
1: Babalar, oğullar, atama yapan babalar, anlatabiliyor muyum? Biz bunları ilk kez, önü kesilen hakemler, UEFA'da daha öne gitsin diye diğerine verilmeyen maçlar.
0: Peki.
1: Yani hakemlik çok uzun süredir bu cenderenin içinde ve çıkarmak için büyük fırsattayız. Yani büyük bir eşiğin arefesindeyiz.
0: Hangi mantıkla yönetilmesi gerektiğini biz zaten bundan anlıyoruz. Bunun dışında ne yaparsanız iyi olur zaten de. Ama şey şu var, yani herkes takım perspektifinden çıkıp bu futbolu kurtaracak bir sistemi
1: savunması gerekiyor. Geçmişimizi hatırlayalım. Bütün taraftarlar, bütün kulüpler aynı fikre yaklaşıp bir grup hakemin nasıl kendini federasyonların, kulüplerin üstünde gördüğünü, nasıl işte az önce dedim ya, bir grup hakem, yani bir başka bir klik, işte bir başkanı seni sevmiyor. Senin takımını sürekli aleyhine çalıyor. Bunlar da bu ülkede yaşandı. O yüzden Sayın Akın Gürlek ve Başsavcılık çok tarihi bir konuya girmiş durumda. Yıllardır süre gelen, yıllardır Türk hakemliği, evet iyi günler de yaşadı, kötü günler de, hani iyi, hiç iyi şeyler de olmadı değil, ama hatırlayın Avrupa'da bile en üst noktalarda maç yönetebildiğimiz dönemlerde Türkiye'de bambaşka tartışmalar içinde kalıyorduk. Yani çok aleni maçlarda ne görüyorduk? Maçın sonucunun sanki böyle bir şeyde bitirilmek istendiği gibi bir tavır görüyorduk. Türk futbolunda bu iş tamamen, belki de artık o şeye geliyoruz, yabancı bir süre bu yönetimleri belirleyip hakemliği düzgün bir şekilde yetiştiren, düzeni oluşturana kadar, bugüne kadar hakemlik içinde olan herkesin belki de dışarı koyulması gerekiyor.
0: Evet. Bu ibretlik tablonun devam etmemesi ve temiz ellerin sonucunda futbolda adil bir düzenin ve sahanın içine, herkesin sahanın içine odaklandığı, oyunun kendisinden zevk aldığı bir düzenin bir an önce gelmesi temenniyle bu bölümü kapatıyoruz. Ahmet Selim Kula teşekkür ediyoruz katkıları için. Devam edeceğiz.

Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı yasa dışı faaliyetlerin yürüdüğü siber alemdeki bir platformu takibi aldığında dehşet verici bir tabloyla karşılaştı. Tam 16 bin üyesi olan Dragon Hackers yapılanması. Ankara İl Jandarma Komutanlığı işte MIT'in sağladığı operasyonel bilgilerle bir operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da milyonlarca kimlik bilgisi ve telefon numarası o platformda. En çarpıcı olan kısmı da şu, siber alemdeki bir suç ağı bu ama suçluların

0: birbiriyle buluşabildiği bir ağ. Ve bu ağ deşifre edildi. Bu operasyonun önemli ayrıntıları var. Habertürk muhabiri Alihan Tok ve yazılım konusunda uzman bir isim, daha önce ağırladığımız stüdyoda da Haktan Akdağ'la konuşacağız. Haktan Akdağ, hoş geldiniz. Alihan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İl Jandarma Komutanlığı'nın bizzat yürüttüğü bir operasyon. Seni hemen şöyle alacağım. Kısaca bize anlat. 16 bin üyesi var bu suç ağının, nasıl işliyor?
2: Yani şöyle, aslında bu bütün kişisel verilerin toplandığı bir ana kaynağın bir paneli tabii ki. Burada kişisel veriler özellikle oltalama sistemiyle başka kişilere satılıyor. Aslında bir veri satışı diyebiliriz burada. Peki sadece veriler mi satılıyor? Yani sizin kişisel verileriniz, adresleriniz mi? Hayır, aynı zamanda burada sizin de bahsettiğiniz gibi suçluların buluştuğu, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunduğu ve birbirlerine, mesela birini dolandırmak istiyorsunuz, kişisel verileri lazım, o verileri alıyor. Daha sonra başka, mesela sunucu lazım, sunucu kiralamanız lazım, buradan kiralıyorsunuz. Evet. Ve 100 milyondan fazla kişinin verileri bu platformun içerisinde.
0: Peki, Haktan Akdağ soracağım, kapalı bir internet yapılanması, yasa dışı elde edilmiş 101 milyon kimlik verisi var burada.
2: Evet.
0: Paneli de şöyle hemen hareketli kameradan Bahadır'dan rica edelim. Yani burada girdiğiniz sekmelerde İstediğiniz şeyleri bulabiliyorsunuz. Burada tabii belli bir ödeme de yapılıyor galiba Alihan. Evet. Bu platforma girebilmek
2: yani
0: için.
2: Burada tokenlar var, krediler var. Bu kredileri alıyorsunuz. Bu kredilerle zaten aldığınız kredi kadar sorgulama yapıp bilgi edinebiliyorsunuz. Yani sistemin sahiplerine, bu kaynağın sahiplerine evet. Bu paraları veriyorsunuz.
0: Şimdi hemen bunu sana vereceğim. Haktan Akdağ'a soracağım. Şimdi biz çok kısa özetledik ama burada arka planda yürüyen devasa bir sistem var. Bu sistemler nasıl oluşuyor ve bu sistemler ağlara takılmadan, yani güvenlik ağlarına takılmadan nasıl ilerleyebiliyor? Belki bunun arka planı hakkında bize biraz bilgi vererek başlayabilirsiniz.
1: Tabii. Öncelikle aslında az önce sizin de bahsettiğiniz gibi burada ham madde dediğimiz şey veri. Yani satışa sunulan, şantaj malzemesi olarak kullanılan, aynı zamanda bu ticaretin yapılması için sağlanan ana hedef nokta veri. Bu veriler çeşitli hacker grupları tarafından, çeşitli ticari sistemler olabilir, herhangi bir otel verisi eklenmiş olabilir ya da sağlık verisiyle ilgili bir bilgi ele geçirilmiş olabilir. Bu tarz panellerde altyapısal olarak önce biriktiriliyor, toplanıyor ve birleştiriliyor. Tabii bu veriyi birleştirme, toplama işi başka bir uzmanlık. Ben açıkçası bu yakalanan kişilerin bu işi yaptığını değil de daha çok bu işin ticari tarafında olan, yani taşeronluğunu yapan kişilerin yakalandığını düşünüyorum. Çünkü bu büyük verileri tek bir noktada birleştirmek farklı bir uzmanlık. Hı hı. Bu veriler birleştiriliyor ve artık bu yakalanan ekipler, işte bu Telegram gruplarında olan, bu panellerin içerisindeki bu ekosisteme bağlı olan kişiler aslında bu işin taşeronları ve tedarikçileri. Yani bu işin toptancısı haline dönüşmüş durumda. Evet. Gözlemlenen nokta bu. Yani uzun zamandır siber devriyeler zaten bu tarz Telegram gruplarının içerisinde olduğu için sistemlerin içerisinde onlar da dolaşıyor. Yani bu bahsettiğiniz 16 bin kişinin içinde bazıları muhtemelen sivil polis ya da siber polis, öyle diyebiliriz. Hı hı. Bütün bu verileri tek noktada birleştirmek tabii teknik olarak mümkün değil. Çok farklı çeşitli sunucularda veriler yedeklenerek bir cloud oluşturulmuş ve aynı söylediğiniz gibi tokenlarla, yani kredilerle, kullanıcı adı şifre satarak
0: mesela hangi ülkeleri kullanıyorlar bu verileri ya da sunucuları saklayabilmek için? Hani bunun için belki bilgi sahibi olmayabiliriz ama genel olarak nerelerde, esas üsleri neresi oluyor siber
1: genellikle alemde? Uzak Doğu ülkelerinde bulunuyor bu tarz sistemler. Aslında bunlar biraz kapalı internet yapılar. Yani siz bir www yazıp bir domain adresi yazarak sistemlere girmiyorsunuz. Bir IP adresi veriyorlar. Bu IP adresleri de çeşitli zamanlarda sürekli olarak yenileniyor. Yani tabii Türkiye'de bulunan sunucuları da mutlaka vardır ama Türkiye'de bulunan sunucular bahsedilen hedef sunuculara ulaşmak için sadece bir gateway metodu, yani sadece bir kapı gibi, bir geçiş yolu gibi yöntemlerle girilebiliyordur. Muhtemelen zaten buradaki yapıların kullandığı yapılar da VPN, yani siz direkt internete bağlanarak çalışamazsınız ama belli başlı VPN uygulamaları telefonlarınıza veya bilgisayarlarınıza yükleyerek bu tarz sistemlere arka kapılar üzerinden erişip gerekli sorgulamalar yapabiliyorsunuz.

0: Yani burada önemli olan nokta bu, artık bu iş ticarileşmiş. Yani işin ticari noktasına gelmiş ve bayilik dağıtmışlar resmen. Hani Türkiye'de
1: Evet.
0: de bunun bayiliğini vermişler ve insanlar yani kullanıcılar buradan veri elde edeceğim diye ya da bir çıkarım elde edeceğim diye bu şantaj oluşturabilecek nitelikteki verileri bu paneller üzerine erişip sorgulama yapıyorlar.
1: Evet, şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyon, ilgili dairenin işte bir başkanlık, siber suçlar başkanlığının yaptığı operasyonda elde edilmiş ilgili birimlerin yaptığı tespitler var. Şimdi bu tespitler önemli. Bilgi, yani suçluların birbiriyle bilgi paylaşımı yaptığı bir Dragon Hackers platformu değil bu. Bunun temel amacı suç faaliyetlerinde bulunan kişilerin bir araya geldiği ve getirildiği yöntem ve araç alışverişi yaptığı. Yani bir suçu işlerken nasıl yöntemler uyguladıklarıyla ilgili. Alihan, buna dair önemli ayrıntılar da var operasyonun içinde. Belirli
2: Evet.
1: verileri yok etmek istiyorlar. Nasıl
2: Evet,
1: yapıyorlar
2: aslında
1: bunlar?
2: operasyonu bunlar fark ettiğinde kendi verileri, yöntemleri, zaten burada bir buluşma noktaları var. Yöntemleri, verileri burada kendileri yok etmek istiyorlar. Ama tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı da dijital olarak onları teknik takipte, zaten onları içlerindeler hatta. Yani operasyon kapsamında burada suç işlerken dahi biraz suç işlemelerine de izin veriliyor ana kaynağa ulaşabilmek için. Dolayısıyla burada onların bu verileri silmeye çalıştığı, bu verileri yok etmeye çalıştığı, ki içerisinde çünkü bunların rolleri de var. Yani bu siteyi yönetenlerin rolleri var, kendileri tasniflemişler, sorumluları var. Bunların bulunmaması için verileri silmeye çalışıyorlar ama Milli İstihbarat Teşkilatı zaten onları takipte olduğu için hemen yakalıyor onları.
1: Bir de onların kendi aralarında yaptıkları yazışmalar da silinmek üzereyken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o verilere de eriştiğini, onunla ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yaptığını da söyleyelim.
2: Evet.
1: Yani aslında bu operasyon 3 hafta sonra, birkaç gün sonra ya da birkaç ay sonra yeni operasyonlara da dönüşebilir eğer tespit yapılırsa.
2: Evet, zaten takip ediliyor. Söylediğiniz gibi, yani burada tek bir kişi, tek bir kullanıcı değil. Bu kullanıcılar hangi verileri elde ediyorlar, nereden elde ediyorlar ve mesela çok farklı yöntemleri var dolandırıcılık yöntemleri olarak içlerinde kullandıkları. İşte sahte site açmak. Sahte siteyi buradan açıyorlar. Buradaki verilerle açıyorlar. Mesela dünyadan bir örneğini verelim. Genesis Market çok meşhurdur zaten. Orada milyonlarca insanın verileri çalındı. ABD'de Andrei Shenkovsky'nin mesela çok meşhur 2000'den fazla kişinin banka hesabını çaldığı ve dolandırdığı bir dava var. Şimdi burada şu ortaya çıkıyor. Bir kişi banka hesabına giriyor, hesaptan sürekli para çekiliyor. Sürekli. Sonra giriyor, bakıyor, ya bu parayı kim çekiyor, hangi konum çekiyor diye bakıyorlar. Kendisi, kendi adresi. Yani dolandırıcılar burada sizin sadece banka bilgilerinizi çalmıyorlar. Sizin aynı zamanda ev adresinizi, kişisel bilgilerinizi, yani dijital olarak siz neyseniz onu çalıyorlar. Sanki hesaptan parayı siz çekiyormuşsunuz gibi oluyor.
1: Evet, haktan hakta. Şimdi Alihan'ın verdiği örnekler önemli, dikkat çekici örnekler. Sizin bu konuda dikkat çekeceğiniz başka örnekler var mı? Mesela daha büyük ölçekte kişisel verilerin çalındığı, daha büyük ölçekte finansal sıkıntılara neden olan örnekler.
0: Şimdi aslında az önceki örneklemi şöyle detaylandırabiliriz. Şöyle düşünün, yani bu sanki hani bankadan arıyoruz ya da banka hareketlerinizi görüyoruz gibi, sanki bankayı hacklemişler gibi düşünmemek lazım buradaki süreçte. Burada zaten hani kişisel bir bilgisayara girdiğinizde o kişisel bilgisayarın içerisindeki dekont bilgileri ya da başka bir ticari sistemin içerisine girdiğinizde, başka bir sisteme girdiğinizde oradaki banka hareket bilgileri ya da birinin X kişisinin Y kişisine para gönderdiğine dair bir kanıt, bir bilgi bile bu sistemler için çok değerli. Çünkü en başta da söylediğim gibi bu sistemler veri birleştirme yapıyor. Yani sizin T zamanda yapmış olduğunuz bir işlemi başka bir zamanda sizi tespit ettikleri için, bildikleri için yine TC kimlik numaranız üzerinden başka bir işlemle birleştirilip sizin oradaki işlem yapma haritanızı çıkartıyor ve faaliyetinizi bir şekilde ölçüyorlar ve nihai sonuca getiriyorlar. Dolayısıyla o veriler sayesinde sizi arayıp işte şu zamanda şuradan para transferi yapmışsınız dediğinizde gerçekten o para transferini yapmış oluyorsunuz ve bu bilgiyi illa bankadan öğrenmek durumunda değiller.
1: Evet.
0: Bu tarz gerçekten veri üzerinden haritalama yaparak insanın ne yaptığını analiz ettiklerinde

0: de onunla ilgili çok ciddi bilgilere ulaşıp kişiyi dolandırma. Ya
1: Evet.
0: da bu bilgiler üzerinden o kişinin yakınlarını kandırma ve dolandırma üzerine faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Yani çok farklı sistemlerden çekilen verilerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan analizler sonucunda ortaya çıkıyor bunlar.
1: Evet. Peki Haktan Akta yazılım uzmanı, teşekkür ediyoruz katıldığı için, katkıları
0: Rica
1: için.
0: ederim.
1: Suça dair alışveriş yapılıyor. Farklı yasa dışı faaliyetlerin bir arada olduğu bir platform artık erişilebilir değil. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı bu tip yapıların peşinde, çökertmeye dönük faaliyetlerini de yürütmektedir.

0: Para teşkilatında kimler çalışıyor? Çalışan herkes ajan mı? Teşkilata girmek için referans gerekiyor mu? Kamuoyunda merak edilen bu sorulara Milli İstihbarat Teşkilatı tek tek yanıt verdi. MİT, teşkilata ilişkinin yanlış kullanılan bazı ifadelerin doğrusunu paylaştı. İlk olarak istihbarat faaliyetlerinin yalnızca ajanlıktan ibaret olduğu algısına yanıt verildi. MİT, istihbaratın bilgi toplama, analiz, teknoloji, siber güvenlik, dil, araştırma ve koordinasyon gibi çok sayıda alanı kapsayan çok disiplinli bir faaliyet olduğunu belirtti.
1: MİT'te çalışan herkes ajandır ifadesi doğru değil. Teşkilat bünyesinde mühendisler, analistler, dil uzmanları, yazılım geliştiriciler ve teknik personelin yanı sıra farklı uzmanlık alanlarına çalışan çok sayıda ekip bulunuyor.
0: Peki MİT'e girmek için referans gerekiyor mu? Teşkilattan yapılan açıklamaya göre böyle bir şart yok. Başvurular resmi kariyer sistemi üzerinden alınıyor. Adaylar, kurumun personel ihtiyaçları ve belirlenen süreçler doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvuru yapan herkes MİT tarafından aranıyor mu? Teşkilat buna da hayır diyor. Başvurular personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriliyor. Yalnızca uygun görülen adaylarla iletişime geçiliyor.
1: Bir diğer başlık ise istihbarat filmleri. MİT'e göre gerçek istihbarat çalışmaları sabır, analiz, teknoloji, koordinasyon ve hukuki sorumluluk gerektiren profesyonel bir süreç.
0: Ve teşkilattan vatandaşlara önemli bir uyarı. MİT vatandaşlardan telefonla bilgi ister ifadesi de yanlış. Teşkilat telefon, SMS veya sosyal medya üzerinden banka bilgisi, şifre ya da doğrulama kodu talep etmediğini belirtti. Vatandaşların bu tür taleplere karşı dikkatli olması istendi.
2: Evet, Kadıköy'e bir gideceğiz çünkü bir yangın çıktı 8 katlı binada. Hemen arka planda görüntülerini iki farklı açıdan çekilmiş görüntülerini görüyorsunuz. Şu görüntü karşı binadan çekilmiş bir görüntüdür. Şu an ekrana gelen görüntü ise yangında mahsur kalanların binadan çıkarıldığı anlara ait görüntüler. Üst katlarda tam 14 kişi mahsur kaldı. Bu 14 kişinin ölümle burun buruna geldiği o anlarda çığlık atıp yardım istediğine dair görüntüler de var. Hemen bu da o görüntülerden bir tanesi. Sahra-i Cedid bölgesinde Anadolu yakasında bir sokaktaki apartmanda yangın çıktı. Çıkan yangının sebebi de elektrik panosundan aniden yükselen alevler. Hemen binayı sarınca bu görüntüler ortaya çıktı. Neyse ki ölümle burun buruna geldiler dedik ama yaş almış, işte hasta olan muhtemelen insanlar da vardı o 14 kişi arasında. Evde dumandan boğulma ya da dumana, ağır dumana maruz kalma tehlikesi yaşadılar. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sonra da mahsur kalan kişileri kurtarma operasyonuyla görüntülerde izlediğiniz gibi kurtardı. Evet, devam ediyoruz bir başka haberle. Beyaz altın diye tabir edilen pamukta hasat dönemi başladı. Ege bölgesinde de tarlalarda kozalar açtı. Haberin ayrıntılarına bakalım.
3: Tarlalar beyaza büründü. Pamuk kozaları açmaya başladı. Beyaz altında hasat dönemi geldi çattı.
4: Eskiden elle toplama vardı, işçiler geliyordu. Onlar çok zahmetli ve uzun süreçte devam ediyordu. Ama şimdi artık makineli hasat bir makine günde 150 dönüme yakın yer topluyor. Bu bizim işimizi hızlandırdı. Yağmurlara kalmayı engelledi.
5: Ege'nin beyaz altının yüzünü gösterdi. Tarlalar beyaza büründü. Ekim ayı gelince de tarlalarda hasat mesaisi başladı.
3: İzmir Menemen'de pamuk ekim alanlarında %80 gerileme var.
6: Beyaz altın bana göre siyah altına dönmeye başladı.
3: Verimli Ova'da 140 bin dönüm pamuk ekilirken ekim alanları 25 bin dönüme kadar geriledi. Önce kuraklık etkisi, ardından maliyetler üreticiyi pamuktan uzaklaştırdı.
7: Geçen yıl daha bozuktu suluktan oradan. Yani sulanmadı yerler. Bu sene rahat rahat güzel diyor sulandı. Ama gel gel fiyatlar bozuk. 4 seneden beri aynı paraya satıyoruz. Maliyeler 45 lirayı buluyor. Sattığımız kilosu da 35 bin lira şu anda. Yani. Zararında şu anda. Mazot oldu 100 bin lira.
5: Biz hep pamuk için beyaz altın deriz. Hala beyaz altın değerini koruyor mu?
4: Eskidendi. Şu anda değersiz altından bile dönüm maliyeti 45 lira kilosu. Biz 40 liraya bugün pamuk satamıyoruz.
3: Üretici bazı tarlalara pamuk yerine ayçiçeği dikti.
8: Ege'nin pamuğu dünyada sayılı pamuk üretimi yapılan pamuklardan biridir. Lif uzunluğu olsun, renk olsun, kalitelisi olsun tekstilcinin tercih ettiği, dünyada tercih edilen. Geldiğimiz noktada pamuk üretimi yapılmayacak bir duruma geldi. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde bir fiyat politik

0: politikası devam ederse, üretim maliyetlerimiz arttıkça pamuk üretiminden maalesef ki seneye belki hiç dikilmeyecek.
1: Türkiye genelinde de pamuk ekili alanlarda gerileme var.
2: Daha az su isteyen özellikle ayçiçeği gibi ürünlere bir yönelme oldu. Ama pamuk ekim alanlarına baktığımızda 2026 yılı artık en dip nokta diyebileceğimiz bir üretim alanı oldu ne yazık ki. Yani 1995 yılında Türkiye'nin pamuk ekim alanı 757 bin hektarken bu 2010 yılında 480 bin hektara geriledi. 2026 yılında ise 275 bin hektara düştü ki işte 500 bin ton diyelim. Üretim yapıyoruz ama tüketimimiz 1,5 milyon ton. Dolayısıyla Türkiye 1,1 milyon ton civarında bir pamuğu ithal etmek durumunda kalıyor.
1: Üreticinin destek beklentisi yüksek.
0: Sebzede de, meyvede de, diğer tarım ürünlerinde, ayçiçeğinde de pamuk denge ürünüdür. Devletimizin pamuğu desteklemesini istiyoruz.
3: Evet, her yönüyle pamuk hasadı haberini izlediniz. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'nin renkli bir haberiydi. Bütün yönleriyle pamuk hasadını anlatan haberiyle manşetin sonuna geldik. Birazdan Semih Şahin sizlerle birlikte olacak. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Cumhurbaşkanından siyasette uzlaşı mesajları. Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları. Futbol sahalarını karıştıran hakem ve bahis operasyonları. Hülya Ökenek soruyor. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, gazeteciler Ferhat Murat, Can Özçelik'le Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Efendim herkese merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Habertürk'e akşam haberlerine başlıyoruz. Bugün 2 Ekim günlerden Cuma, artık yavaş yavaş haftayı da bitiriyoruz. Saatlerimiz 18'de geliyor. Ben Semiha Şahin. Her zaman olduğu gibi hem memlekete hem de dünyaya bakacağız. Neler oldu bitti. Önce başlıklarımız. Şimdi Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci toplantısını yaptı bugün. Beştepe'de gerçekleşti toplantı. Ödeme takvimi ele alındı. Toplantıda vatandaşa ek yük getirilmemesi vurgusu da vardı. Şimdi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma da giderek genişliyor. Denizoğlu'nun özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Ve bunların arasında Denizoğlu'nun kız kardeşiyle yeğeni de var. İstanbul'da bugün sağanak var. Gün boyu aralıklarla devam eden yağış hangi noktalarda acaba etkili oluyor? Hızını arttıracak mı? Hafta sonu nasıl olacak? Kaç gün sürecek? Ve haftanın son iş gününde, bugün malum Cuma, saatlerimizde 18'i gösteriyor artık. Trafik ne durumda acaba? Hepsi ve daha fazlası için akşam haberleri başlasın. Şimdi İstanbul'da hakemlere yönelik yürütülen soruşturma var. Gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı. Ne söyledi acaba, ne anlattı? Arzu Kaya'dan dinleyeceğiz. Arzu?
1: Evet, savcılıkta işlemleri halen devam ediyor MK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, ama emniyette 61 sayfalık uzun bir ifade verdiğini söyleyerek başlayalım. Peki emniyette hakkındaki suçlamalarla ilgili neler söyledi? Başlık başlık özetleyelim isterseniz. Bazı hakemlerin kayırılması iddiasıyla ilgili yakın hakemlere ayrıcalık tanındığı iddiasını reddetti. Terfi ve düşürmelerin sınav, talimat ve kurul kararlarına göre yapıldığını söyledi. Ki soruşturma kapsamında sınav sorularının da önceden verildiği iddiası vardı. Böyle bir olaya şahit olmadığını, sınavların eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Aynı zamanda kişisel husumet ya da intikam sahikiyle hareket etmedim. Değişiklikler performans ve ihtiyaca göre yapıldığı ifadelerini kullandı. Bir de biliyorsunuz ki hakemleri maçtan önce aramasına yönelik iddialar vardı. Bazı hakemleri aradığını kabul etti. Ancak amacının baskı yapmak değil, moral vermek ve gündemde önemli bir konu olup olmadığını öğrenmek olduğunu söyledi. Yani hakkındaki iddiaları özetle reddettiğini söyleyebiliriz. Tabii HTS'ler vardı soruşturma kapsamında. HTS'deki sözleriyle ilgili de hakemlere HTS kayıtlarından bahsettiğini kabul etti. Ancak tehdit etmediğini, kurum içi bilgilerin sızdırılması halinde yargı tarafından HTS kayıtlarının incelenebileceğini hatırlattığını söyledik ki bugün gün içerisinde çokça konuştuk. Kerem Ersoy'la olan ses kaydı içinde senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım gibi sözleri vardı, biliyorsunuz ki ses kayıtları bu tarz ortaya çıkmıştı. Bu kayıtla ilgili soruya ise cevap vermedi. Kaydın hukuka aykırı elde edilmiş olabileceğini söyledi. Aynı zamanda WhatsApp yazışmaları, tanık ifadeleri de vardı soruşturma kapsamında, biliyorsunuz. Ferdi Karadoruk'la ile WhatsApp mesajlarına da sınav sorularının önceden paylaşılması iddiasıyla ilgili bir bilgim yok dedi. Yine 2022'de hakemlerin topluca liste dışı bırakılmasıyla ilgili de kararların tek başına kendisine ait olmadığını, MHK ve TFF yönetiminin ortak kararları olduğunu söyledi. Yine dediğimiz gibi 61 sayfalık uzun bir emniyet ifadesi vardı. Hakemlerle ilgili de bazı değerlendirmeleri oldu. Hakemlerle moral vermek için görüştüm dedi. Gündoğdu ifadesinde maç öncesi hakemlerle görüştüğünü de aslında kabul etti, ancak soruşturmadaki suç isnatları ile ilgili değil de hakemlere moral verme amaçlı görüştüğünü ifade etti. Tabii hakem atamaları ile ilgili de bazı ifadeleri oldu. Bunlar da soruldu emniyet tarafından kendisine. Tabii savcılığın yönelttiği sorulardı aslında bunlar. Hakem atamaları teamüllere uygun yapıldı dedi. Aynı zamanda bir kişinin etap dışı gösterildiği yalan ve iftiradır ifadelerini kullandı. Hakkındaki suçlamaları reddetti ama bazı noktalarda dolaylı ikrarları da vardı. Yine Hakem Tuna'ya mobbing iddiaları soruldu kendisine. Hakem Tuna'ya mobbing yapmadım. Hakem Ali Tuna'nın sınavı MHK usullerine uygun yapıldı şeklinde bir ifade kullandı. Tabii emniyette verdiği cevaplar da bunlar. Şimdi savcılık huzurunda ifadesi alınıyor. Toplamda 7 şüpheli bulunuyor soruşturma kapsamında. 7 şüphelinin de savcılıkta işlemleri halen devam ediyor. Ama özetleyecek olursak da kişisel husumet ya da intikam saikili hareket etmediğini söylediği mobbing iddialarını reddetti. Hakemlere keyfi ceza... Evet.

0: vermedim dedi. Kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim şeklinde bir savunma gerçekleştirmiş oldu. Yine iddiaları kabul etmediği yönde bazı ifadeleri var. Kişisel husumet ya da intikam sakin hareket etmedim diyerek genel anlamda da suçlamaları reddetti.
1: İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'nun ifadesini Arzu Kaya aktardı detaylı bir şekilde. Teşekkür ederek devam edelim. Gözaltı çok, soruşturma da çok. İstanbul'daki fon soruşturması da sürüyor. Son dalgada gözaltına alınan 19 şüpheli de adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 65 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Portföy'ün yöneticileri de var. Şimdi soruşturma devam ederken bir taraftan da mağdurlar var tabii. Onların durumu ne olacak? Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci toplantısını yaptı. Fon yatırımcılarının hak ve menfaatlerini korumaya yönelik düzenlemeler, ödeme takvimi ele alındı. Sermaye Piyasası Kurumu Kanunu'nda da değişiklik için talimat verildi.
2: Gelinen aşama değerlendirildi. Ara ödeme takvimi ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ve Ekonomi Kurmayları katıldı. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
3: Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.
2: Açıklamada sorunun çözümüne ilişkin hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceğiyle vurgulandı.
1: Mesele dünyanın da takibinde elbette. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P fon soruşturmasının Türk ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi. Yaşanan süreç için kontrol altına almayı başardılar dendi.
2: Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı yaratmadığı belirtildi. Yaşananların sistemde olumsuz etkisi olmadığı kaydedildi. S&P Global Ratings, kredi notları direktör ve lider analisti Karen Vartapetov, devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Analist, fon soruşturması kapsamında otoritelerin ortaya koyduğu düzenlemelerin ve politika tepkisinin hızlı ve ikna edici olduğunun altını çizdi. Kontrol altına almayı başardılar ve daha geniş şekilde finansal sisteme olumsuz bir etkisi olmadığı ifadelerini kullandı. Kuruluşun Türkiye'ye yönelik bu yıla ait ikinci kredi notu ve görünüm değerlendirmesini 16 Ekim'de yayınlaması bekleniyor. Son olarak Nisan ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notu BB-B olarak teyit edilmiş ve not görünümünü durağan olarak korumuştu.
1: Şimdi 10 sene öncesine gidiyoruz. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli bulunmuştu ölümü. Buna ilişkin soruşturma genişliyor. Denizolgun'un özel doktoruyla adli tıp kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Kimler var daha başka? İzleyelim.

0: Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle alakalı soruşturmada yeni delillerle birlikte kamu davaları açıldı. Dava açılanlar arasında Deniz Olgun'un aile üyeleri de var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un kız kardeşi Gülderen Deniz Olgun ve oğlu Hilmi Tuna Kuriş, yani Alihan Kuriş'in annesi ve kardeşi. İddianameye göre Ahmet Deniz Olgun hayatını kaybettikten sonra cep telefonu onlara verildi. 2026'da soruşturma tekrar açılınca evlerinde yapılan aramada o telefon bulunamadı. İkisine de suç delillerini yok etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Deniz Olgun'un telefonunda olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirtti. Bir diğer kamu davası Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol'a yönelik. Demirkol ifadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, 155'i kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Olay gecesi 155'i arayan ihbarcının kendisi olduğu ortaya çıktı. Açılan kamu davasında kendisine yöneltilen suçlama yalan tanıklık. Ve 3 adli tıp kurumu çalışanı. Her birine ayrı ayrı belgede sahtecilik suçundan kamu davası açıldı. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak nitelendirilmiş. Soruşturma tekrar açılınca 3 kere istenen otopsi kayıtları verilmemişti. Yeniden incelenen kayıtlarda eski bakanın vücudunda bazı izlere rastlandı. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. 2016'daki doğal ölüm raporunun altında imzası bulunan doktorlarla otopsi videosunun bulunmadığı yönünde cevap verdiği belirtilen adli tıp kurumu idarecisinin de dahil olduğu soruşturma devam ediyor.
1: Ve yeni bir belediye soruşturması İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Kaç kişi gözaltında izleyelim.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. İstanbul'da polis Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Operasyon sabah erken saatlerde düzenlendi. Aralarında Eyüp Sultan Belediyesi'nin de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Peki 28 kişi hakkındaki suçlama ne?
2: Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi.
0: Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Bu yeni soruşturmanın o dosyadan ayrılarak yürütüldüğü öğrenildi.
1: Dün 1 Ekim'de meclis açıldı. İstanbul'da şimdi Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyona baktık. Dün yaşananlara dönelim bir de. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum meclisin yeni yasama yılı açılışında Erdoğan kürsüye çıkarken ayağa kalkmayan CHP ve yeni partiye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanına saygı anayasal düzene uymanın gereğidir diyor.
3: Genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarken ayağa kalkmayan CHP ve yeni partiye tepki gösterdi. Anayasal sisteme aykırı olduğunu belirtti.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün organlarını anayasal sınırlar içerisinde yönlendirebilme etkisi olan, halkın %50'den fazla oyuyla seçilmiş ve ülke liderliği sorumluluğuna da sahip Cumhurbaşkanı'na saygı gösterilmesi milli iradeye, devlete saygıdır. Bu davranışlar anayasal sisteme açıkça aykırıdır. Demokratik muhalefet anayasal sınırlar içinde yapılır. Hukukla kavga etmek ve hukuk dışına çıkmak demokratik muhalefet sayılmaz.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gündeminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yeni parti ve CHP'nin tutumu vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder dedi. Saygı gösterilmesinin anayasal bir ödev olduğuna vurgu yaptı.
4: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na saygıyı aktüel siyasetin iç çekişmeleri üzerinden değil, devletin genel işleyişi üzerinden değerlendirmek gerekir. Her vatandaşın tabii ki eleştiri hakkı baki kalmak kaydıyla anayasal hükümlerle tayin edilmiş Cumhurbaşkanı'nın hukukunu koruması ve saygı göstermesi anayasal bir ödevdir ve vatandaşlık bağının gereğidir. Halkın meşru temsilcisi olan milletvekillerinin de

0: Evleviyetle yapması gereken budur.
1: Efendim, Türkiye'yi yasa boğan haber yıllar sonra yine Soma'dan geldi. Maden ocağında yaşanan göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında genel müdür ve yöneticiler de var.
2: Yine bir maden ocağı, yine gözü yaşlı aileler. Yıllar sonra yine Soma'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Göçük altında kalan 5 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.
3: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Arkadaşım kurtardı.
4: Siz mesaide miydiniz?
3: Mesaideydik biz.
4: Arkadaşlarınız mı içeride?
3: Evet.
2: Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında öğle saatlerinde göçük oldu. 7 işçi ocakta mahsur kaldı. 756 personel işçileri kurtarmak için seferber oldu. Haberi duyan madenci yakınları da hemen maden ocağına koştu. Endişeli bekleyiş başladı. İlk saatlerde yaralı olarak kurtarılan 2 işçi hızla hastaneye kaldırıldı.
5: Hamdolsun, çok şükür bizim evladımız geliyor. Rabbim herkesi de kavuştursun onun evlatlarına inşallah. Hepsi de bizim çocuklarımız. Allah-u Teala kimse acı göstermesin inşallah.
2: İlerleyen saatlerde acı haberler gelmeye başladı. Önce madenciler Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Daha sonra Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın da cansız bedenleri madenden çıkarıldı.
6: Emekli oldu. Emekli olduktan 5 yıl sonra çalışmaya devam etti. Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordum.
7: Madendeki göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören için cenaze töreni düzenliyor ama öncesinde cenazesi evinin önüne getirilerek helallik istendi.
2: Hastanede tedavisi tamamlanan Süleyman Şakrak doğum gününde faciayı yaşadı.
3: Bütün arkadaşlarım oradaydı. Hepsi hani canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar. Çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
2: Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden maden işçisi İbrahim Çiven ise tedavisi sürüyor.
8: Çalıştık, emekli olduk zaten biz tekrar devam ettim ben. İhtiyaçlar için devam ettik işte. Yani çocuklar bakmaya geliyor tabii.
2: Maden kazasıyla ilgili 3 savcı ve müfettiş görevlendirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü ve yöneticiler var.
1: Şimdi madenlerde iş güvenliğinin önemini bir kez daha görüyoruz ama maalesef çok acı haberlerle önümüze gelmeye devam ediyor. Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili de soruşturma var. Tanık olarak ifade veren Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Aksu o dönem Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'a diziden ayrıl tehdidinde bulunulduğunu iddia etti.
2: Osman Sınav'a baskı yapıldığını öne sürdü. O ismin Enver Altaylı olduğunu iddia etti. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada Osman Aksu 30 Eylül'de tanık sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Aksu'nun anlatımına göre o dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni olan Osman Sınav, arkadaşı Tahsin Sefa ile yaptığı bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylemişti.
9: Osman Sınav'ın morali bozuktu. Ne oldu diye sorunca Osman Sınav da Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Benden dizinin formatını değiştirmemi ya da diziden ayrılmamı istiyorlar dedi. Tahsin de ona, abi beni dinlersen ben senin kardeşin gibiyim, bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dedi.
2: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 10 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına almıştı.
1: Efendim şimdi gelin dünyaya bakalım. ABD Başkanı Trump Avrupa'nın dizel stoklarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini açıkladı. G7'den de yaklaşık 100 milyon varil dizel ve ham petrolün piyasaya sürüleceği açıklaması var. Dizel fiyatlarında görülen artışa karşı Avrupa'daki dizel stoklarının piyasaya sürüleceğini açıklayan Trump sürecin hemen başlayacağını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da G7'nin 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrolü piyasaya sürme konusunda anlaştığını açıkladı. Macron başkanlığında enerji krizini görüşen G7 liderlerinden de ortak açıklama var. Açıklamada toplamda 4 ay devam edecek sürecin ilk 20 gününde bu miktarın önemli bir kısmının piyasaya sürüleceği söylendi. G7 ülkeler arasında enerji ve enerji ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamalarından kaçınma taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz dendi. Şimdi İran hattında tansiyon yeniden yükseliyor gibi. ABD Başkanı Trump İran'a saldırıları ara seçimlerden önce arttırabileceklerini söyledi. Seçim de önümüzdeki ay Kasım'da. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağını arttırması da bir taraftan tabii dikkat çekiyor.
2: İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a vurarak ülkeyi zayıflattıklarını ve durdurduklarını bu sözlerle ileri sürdü. Time dergisine konuşan Trump, Tahran'ın son ateşkes teklifini yetersiz bulduğunu belirtti. Tahran'a yeni saldırı sinyali verdi. Trump, İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdikleri, İran'a yönelik saldırıların 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra artıp artmayacağı sorusuna bu mümkün yanıtını verdi. That will never have a nuclear weapon and is ready to fold up. That I believe right after the election we'll win, but maybe before the election. Washington'ın bölgedeki askeri hareketliliği de artıyor. İsrail İ-24 televizyonunun haberine göre Amerika Birleşik Devletleri USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle birlikte 9 ila 10 bin ek askeri Orta Doğu'ya gönderiyor. Geminin Kasım sonuna kadar bölgeye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisiyle yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor. Yeni sevkiyatla birlikte bölgedeki Amerikan askeri varlığı daha da artacak. Aksiyosa Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ve Katar'a iki ek Patriot bataryası konuşlandırdığını öne sürdü. Habere göre böylece olası bir Amerika Birleşik Devletleri-İran çatışmasında petrol ve doğalgaz tesislerinin İran'ın misilleme saldırılarına karşı korunması amaçlanıyor.
1: Trump bir yandan askeri baskıyla hani el yükseltiyor ama bir taraftan da seçimi gözetliyor. Aslında diplomasi kapısının da tamamen kapandığını söyleyemeyiz. Şimdi Fransa'ya bakacağız. Fransa'da bugün hareketli saatler yaşandı. Günlerdir protesto gösterileri var. Bunu da düzenleyen lise öğrencileri. Öğrencilerle polis arasında tansiyon yükseldi. Geçen hafta Paris bölgesinde başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestolarda lise son sınıf öğrencileri okulların girişlerini kapattı. Bazı liselerin girişlerinde yangın çıkarken itfaiye ekipleri yangınları söndürmek üzere olay yerine sevk edildi. Protestocularla polis arasında tansiyon zaman zaman yükseldi. Öğrenciler ders saatlerinin gereğinden fazla uzun olduğunu, sınıfların aşırı sıcak olması da dahil olmak üzere okul koşullarının yetersiz kaldığını, çok sayıda personel eksikliği bulunduğunu söylüyor. Fransa Eğitim Bakanı bugün ülkedeki 3700 lisenin yaklaşık 400'ünün kapalı olmasının beklendiğini söylemişti. Şimdi Malezya için Türkiye'de inşa edilen sahil güvenlik gemisi Kocaeli'de suya indirildi. Bu geminin Ocak ayında teslim edilmesi planı var. Denize indirme törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
10: Türk mühendisler çalıştı, yerli ve milli teknolojiler kullanıldı. Malezya için üretilen gemi denizle buluştu.
11: Denizle buluşturduğumuz bu gemi, Türk mühendisliğinin, üretim kabiliyetimizin ve savunma sanayinde ulaştığımız seviyenin güçlü bir eseridir. İnanıyorum ki Malezya denizlerinde görev yapacak bu gemi, iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve stratejik işbirliğinin de güçlü sembollerinden birisi olacaktır.
10: 99 metre uzunluğundaki gemi Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli'de inşa edildi. Gemide Aselsan ve Havelsan'ın milli teknolojik kabiliyetleri de kullanıldı.
11: Yaklaşık 99 metre uzunluğa,

0: 3300 ton deplasmana sahip, ikmal yakmaksızın 30 güne kadar denizde kalabilecek olan gemimiz, gözetleme ve karakol faaliyetlerinden kaçakçılıkla mücadeleye, yasa dışı balıkçılığın önlenmesinden arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda Malezya sahil güvenlik gücünün gücüne güç katacaktır.
1: Geminin denize indirme törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Malezyalı mevkidaşı katıldı. Geminin Ocak ayında Malezya'ya teslim edilmesi planlanıyor.
0: Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin özellikle savunma sanayi alanında ulaştığı seviye bu kardeşliğin en somut göstergelerinden biridir.
2: Efendim, bültenimizin başında son dakika gelişmesi olarak sizlere aktarmıştık. İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı. Şimdi hem o ifadenin detaylarını hem de bu akşam oynanacak Belçika-Türkiye maçı var. Konuşalım istiyoruz. HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik yanımda. Deniz, hoş geldin. Nasılsın?
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Çok sağ ol. Nedir bu ifade? Kendisi aslında reddediyor suçlamaları, evet, değil mi? Detayları neler?
3: Şöyle,
2: öne çıkanlar.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı da aralarında oldu. Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli. Bugün erken saatlerde Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Tabii işlemleri devam ediyor. Biraz önce de Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı. Hı hı. Biz gün içerisinde zaten bilgiyi edinmiştik. 51 sayfalık bir
2: ifade
3: var. Hepsini de reddediyor kendisi.
2: Suçlamalar neydi?
3: Suçlamalar şu: evrakta sahtecilik ve mobbingti. Hı hı. Bunun üzerine kendisine çeşitli sorular yöneltildi. Ben kısa kısa öne çıkanları tabii ki burada ifade edeceğim. Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesinde kişisel bir husumetinin ve intikam sahikiyle hareket etmediğini ifade ediyor. Yani ben kimseye karşı bir intikam almak için hareket etmedim ifadesi var. Burada çünkü hakemlerin önünün kesildiği, klasman yükselmesinin engellendiği, klasman düşürüldüğü ve hakemlik hayatlarının sona erdirildiğine dair iddialar vardı. Bunlarla ilgili cevapları var. Değişiklikler performansı ve ihtiyaca göre yapıldı ifadesi var. Hakemlerle moral vermek için görüştüm diyor. Çünkü maç günleri hakemlerle görüşmeleri vardı. Bu yönde iddialar vardı. Bazı hakemleri maç günleri arayıp işte maçın önemiyle ilgili bazı görüşmeler yaptığı iddiaları vardı. Bu soruldu. Ben onlara moral vermek için ve o günkü gündemi kendilerinden almak için arıyordum ifadesini kullandı. Hakem atamaları burada çok konuşuldu. Çünkü bugün de basına yansıyan bazı yazışmalar vardı. Orada Yasin Kol'la birlikte bir görüşmesi var. Yasin Kol belli maçlar için bazı hakem heyetine trioları söylüyor. Bununla ilgili de hakem atamaları teamüle uygun yapıldı. Bir kişinin etap dışı gösterdiği yalan ve iftiradır ifadesi var. Ali Tuna'nın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvurusu vardı. Bana mobbing uygulandı ve evrakta sahtecilik yapıldı. Hı hı. Uzun süreli mazeretten dönüşte benim yazılı sınavımda başkası benim yerime doldurmuş ifadesi vardı. Bunun üzerine bilirkişiye gitmişti. Bilirkişi de yazıların uymadığını söyledi. Buna şu notu da ilave edelim. Ferhat Gündoğdu da Ali Tuna'dan şikayetçi oldu. Bu sıcak gelişmeyi de ifade etmiş olalım.
2: Yönetim değişecek mi sence MK'da?
3: Merkez Hakem Kurulu'nda şu anda şöyle bir gerçek var. Herkesin sorguladığı konu da bu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri istifa etmediği sürece Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevden alınamıyor. Hmm. Şimdi buradaki süreç nasıl ilerleyecek, bunu görmemiz lazım. Tutuklu yargılanma mı olacak, yoksa tutuksuz yargılama mı, yoksa serbest mi bırakılacak, bunları görmemiz gerekiyor. Hmm. Ama burada bir güven kaybının olduğu aşikar. Merkez Hakem Kurulu içinde bundan sonrası amacıyla bazı iddialar var. Anthony Taylor'ın ismi geçiyor, geçici olarak devam etsin diye.
2: Evet.
3: Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ismi geçiyor mevcut Merkez Hakem Kurulu'nda. Ama şu anda bugün çok önemli. Bugün ne olacak?
2: Evet.
3: Tutuklu bir yargılama mı olacak? Tutuksuz bir yargılama mı?
2: Göreceğiz.
3: Yoksa serbest mi bırakılacak? Ondan sonra netleşecek ama tabii ki burada Merkez Hakem Kurulu'na karşı bir güven kaybı olduğunu ifade edelim.
2: MK Başkanı da zaten emniyette ne söylediği önemli noktalarda yine grafiğimizde yer alıyor. Deniz, evet, maça geçelim mi?
3: Tabii ki.
2: Bu akşam Belçika Türkiye
3: o kadar
2: maçı
3: çok
2: var.
3: Sağ dışını konuştuk ki gerçekten bugün önemli bir karşılaşmamız var. Ona
2: Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben bununla başlayayım hemen.
3: Şöyle, aslında A Milli Futbol takımımız Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeyiz. İlk kez yer alıyoruz. Çok önemli bir başarı. Ama Dünya Kupası'nda istediğimiz sonucu alamadık.
2: Maalesef.
3: Maalesef alamadık. Ama oradan sonra Vincenzo Montella ve oyuncularımızın reaksiyonu çok merak konusuydu. Ne yazık ki o reaksiyonu Fransa maçında, ardından İtalya maçında gösteremedik. Vincenzo Montella oyun anlayışı olarak o değişikliği, o heyecanı hissettiremedi. Oyuncularımız o reaksiyonu veremedi ve iki maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Şimdi eleştiriler var.
2: Bu iki mağlubiyetin acaba psikolojik olarak bir etkisi, baskısı kalmış mıdır? Yani bu akşamki maçı etkiler mi sence?
3: Bence etkiler. Yani bu şöyle de denilebilir. Bu seviyedeki oyuncular o psikolojide çok aşmış oyuncular. Onu bir kenara koyalım. Ama şöyle bir şey var. İlk iki maçınızı kaybettiniz. Dünya Kupası'nda iyi bir reaksiyon veremediniz. Orada kötü bir sonuç var. Belçika maçında bu maçı muhakkak kazanmalı milli futbol takımımız.
2: Beraberlik yetmez.
3: Beraberlik yetmez. Muhakkak galibiyet kazanmalı. Galibiyete odaklanacaklar. Bugün çünkü bu maçın önemi çok farklı. Vincenzo Montella'ya çok eleştiri var. Özellikle ilk iki maçın ardından artık İtalya maçında Bursa'da istifa sesleri yükselmişti. Bu maçta vereceği reaksiyon çok önemli. Hocanın da artık takıma bir dokunuş yapması bekleniyor. Özellikle Dünya Kupası'nda biz net bir 9 numara, bir santroforlu oynamadık. Bu çok eleştirildi. Şimdi Fransa maçında bu kabul edilebilir ama hala bir şeyler de değişmediyse bu sefer İtalya maçına gözler çevrildi. Bazı istatistikler var, rakamlar var. Bu rakamlar aslında bizim golü koklayan, gole hazırlık yapan bir net santroforumuz olması gerektiğini söylüyor. Ama Vincenzo Montella'nın bir santroforsuz oyun alışkanlığı var ve bunu değiştirmiyor. Bugün de yine aynı kadroyla sahaya çıkacak.
2: Belçika güçlü mü peki? En güçlü yönü neresi?
3: Belçika güçlü bir takım. Hemen şunu söyleyelim. Dünya Kupası'nda iyi bir reaksiyon gösterdiler. Teknik direktör değişikliğine gittiler. Van Bommel geldi ve aslında geldiği gibi de oyunculara dokundu. Özel görüşmeler yaptı. Örneğin Lukaku için İstanbul'a geldi. Oyuncuyla görüştü. Maçtan maça sistemini ve anlayışını değiştiren bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ileri ucu, yani ofansif gücünün çok kuvvetli olduğunu altını çizelim. Bugün de yine bizim kadromuza da bakarsak beşli bir savunmayla olmayı bekliyoruz. Top bizdeyken üçlü bir savunma olacak. Top rakipteyken beşli bir savunma. Bunu Fransa maçında yaptı Vincenzo Montella. İtalya maçında dörtlüye dönmüştü ve tekrardan bu formasyona geri döndü. Eleştiriler var tabii ki. Yani oyuncuların kendi mevkilerinde değil de farklı mevkilerde oynatılmasına yönelik bazı eleştiriler var. Ama bizim artık milli takımımızın, yani buna şöyle de yaklaşanlar var. Ülkede santrofor mu var yerli de oynatmıyor Montella? Hayır. Şu anda mesela kadromuzda Deniz Gül var.
2: Bizde maçın kaderini kimler belirler bu akşam
3: bizde
2: sence?
3: Bizde kimler belirler? Arda Güler belirler. Çünkü milli takımımız iki oyuncu üzerinden ne yazık ki gidiyor. Kim bunlar? Kenan ve Arda. Kenan yok. Onun yokluğunu çok önemli hissediyoruz. Ama Arda yine bugün gözler üzerinde olacak. İleri uçta Kerem'i oynatmasını bekliyoruz. Çünkü Barış ve Kerem için Vincenzo Montella heykeli dikilecek iki oyuncu ifadesini kullanmıştı. Yine ondan vazgeçmeyecek Barış'tan ve Kerem'den. Ama dediğimiz gibi bir klasik 9 numara, bir santrofor milli takımımıza gerekli. Bugün orta saha kurgusu olarak İsmail Bartu'yu bekliyoruz. Ama orada bir değişiklik olur mu? Onun da göz önünde bulunan bizim için en önemli hat diyelim. Beşli hattımız olacak. Oğuz, Zeki, Meri, Abdülkerim, Ferdi. Ferdi ile Oğuz kanat bekleri olacak. Yine ileri çıkacaklar ama top rakipteyken yine savunmaya gelecekler. Çünkü kanatları oldukça kuvvetli isimlerden oluşuyor.
2: Peki orada şöyle sorayım o zaman gerekiyor. Özetle. Fransa'nın ve İtalya'nın ardından bu akşam Türkiye'nin orada eksiğimiz neydi en göze çarpan ki bu akşam o olmasın?
3: Evet. Fransa maçının ilk yarısında iyi oynadık. İkinci yarısında yani 1-0'lık skor Fransa için çok da böyle eleştirecek bir skor değil, yenilgi. Ama İtalya maçında 27. dakikada 3-0 gerideydik. Gerçekten orada konsantrasyon kaybımız vardı. Bugün özellikle birinci konsantre olmamız lazım. Bu maçın önemine bakmamız lazım. Bir şeyler yapmak için A Ligi'nden düşmeyi beklememiz gerekiyor. Artık o reaksiyonu vermemiz gerekiyor. Çünkü 3. maç geride kalacak. Bundan sonra geride kalan maçlar deplasmanda ve kritik 90 dakikalar. Yani oraları bırakmadan Belçika maçında konsantre olmamız lazım. Yani İtalya maçında biz maç öncesi konuştuğumuz senaryoyla maç içinde gördüğümüz oyun çok zıttı. Hiç kimse beklemiyordu be. 27 dakikada 3-0 geriye düşen bir milli takım vardı. 3 gol gördük. Dağıldı takım bir anda. Konsantre evet, olması lazım ama buradaki ana sebep, ben de Vincenzo Montella'yı her zaman

0: Ben istikrardan yana olan bir futbol severim. Ama artık Vincenzo Montella'nın kendi oyuna dokunuşunu göstermesi gerekiyor. Dünya Kupası'nda ortaya konan performans diyelim. Ondan sonra bir şey yapması lazımdı. Fransa maçında bir ışık verdi. Ama İtalya maçı, yani mağlubiyet ve farklı bir mağlubiyet. Burada artık onu düzeltmesi gerekiyor.
1: Son
0: Bir
1: soru.
0: şeyler yapmak gerekiyor.
1: Gruptan çıkma ihtimali var mı?
0: Var tabii ki, var. Umudunuz her zaman var. Ya bugün ben kazanacağımıza inanıyorum. Ay yıldızlı formanın olduğu her yerde biz her zaman 3 puan için oynarız. Kazanmak için oynarız. Bugün de öyle olacağına
1: O zaman
0: inanacaktım.
1: sahada çok iyi bir Türkiye görmek dileğiyle bu
0: İnşallah.
1: akşam.
0: İnancımız o. Ya umarım futbolcular da buna inanır. Teknik direktörümüz buna inanır. Yoksa işler daha da kötüye doğru gider.
1: Peki.
0: Ne yazık ki.
1: Maç 21.45'te.
0: 21.45'te oynanacak.
1: Hadi bakalım. Çok
0: Deplasman'da.
1: teşekkür ediyoruz Deniz
0: Ben
1: Biricik.
0: teşekkür ederim.
1: Sağ ol.
0: İyi yayınlar.
1: Efendim, Teknofest coşkusu da Şanlıurfa'da devam ediyor. Habertürk muhabiri Buse Deviren de o coşkuyu sizlere aktarmaya devam ediyor. Yanında da Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar var. Şimdi sözü onlara bırakalım.
2: Evet, Teknofest tüm hızıyla devam ediyor. Teknofest'in elbette en merak edilen isimlerinden bir tanesi de yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Bayraktar. Şimdi yarışmacıların yanında ziyaret ediyor. Selçuk Bey merhabalar, Habertürk'e hoş geldiniz.
3: Nasılsınız?
4: Sağ olun. Muhteşem bir ortam. Tebrik ediyoruz arkadaşlar.
2: Bütün arkadaşları tek tek ziyaret ediyorsunuz ve görüyorsunuz. Onlar da sizi çok merak ediyor. Neler söylersiniz? Ayrıca siber alandayız şu anda. Onlar da siber alanda yarıştılar.
4: 62 farklı yarışmamız var. Bu alanda 9 tanesi devam ediyor. Diğerleri bitti. Kıyasıya bir mücadele var. Bütün bu gayret, bütün bu emek neredeyse bir yıl boyunca arkadaşlarımız hazırlandılar. Finale kaldılar. 1 milyon 600 bin öğrenciden yaklaşık 20 bin öğrenci finale kaldı. Düşünün ki. Ve artık şampiyonluk üzerine yarışıyorlar. 62 farklı alanda teknolojinin. Hakikaten iftihar ediyoruz. Bir anlamda bütün müesseseleriyle yıkılmış dünyayı yeniden inşa edecek bir nesil geliyor. Teknofest kuşağı. Teknolojinin tüm alanlarında, sadece savunma sanayi değil, biyoteknoloji inovasyondan, kanser hastalığına çareden, tarım teknolojilerine, insansız hava araçlarından, roket, uydu teknolojilerine kadar çok geniş bir yelpazede arkadaşlarımız ter döküyorlar. Alın terleriyle, fikirçileriyle gece gündüz çalışıyorlar. Tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etmek için.
2: Siber güvenlik alanı da efendim çok kıymetli bir alan. Burayla ilgili neler söylersiniz? Yine milli güvenlik meselelerinden bir tanesi aslında.
4: Özellikle bu yaşadığımız çağda yapay zeka ile birlikte de yazılımların ve bütün hayatımızı şekillendiren tüm bu dijital araçların siber güvenlik açıkları oluyor ve kullandığımız bütün cihazlar, sivil zannettiğimiz cihazların hepsi adeta birer istihbarat cihazı gibi. Dolayısıyla ulusların varoluşu için siber güvenlik önlemleri çok hasreten çok önemli ve çok hususi. Bunda en önemli hususlardan bir tanesi de kendi yazılım ekosisteminizi oluşturmak ve kendi teknolojilerinizi geliştirmek. Milli teknoloji hamlesinin ideali tam da bu. Zira bütün bu teknolojilerin içinde, artık kullandığımız bütün cihazların içinde mekanik bir unsur varsa aynı zamanda elektronik de var. Elektronik varsa muhakkak yazılım da var. Yazılım varsa muhakkak bir siber güvenlik tehdidi de var. Dolayısıyla arkadaşlarımızın buradaki gayreti bütün bu cihazlarımızın güvenliği için çok kıymetli. Ben hepsini yürekten tebrik ediyorum. Düzenleyici kuruluş olan Siber Güvenlik Başkanlığı'nı da hasreten şükranlarımı iletiyorum. Şu an bu çadırdayız. Diğer alanlarda da bağımlılıkla mücadeleden tutun da, az önce blockchain teknolojilerindeydik. Ondan hemen önce Aselsan'ın düzenlediği mobil uydu yarışmasındaydık. Hepsinde muazzam bir enerji görüyorum. Hakikaten ülkemizin geleceği adına, tam bağımsız yarınları adına, güçlü ve müreffeh olmasının adına çok büyük umut vaat ediyor Teknofest. Bu anlamda hepsine yürekten selamlarımı, sizlere de ayrıca paydaşımız olduğunuz için teşekkürlerimizi iletiyoruz.
2: Son olarak efendim, Şanlıurfa enerjisi çok yüksek bir il oldu galiba Güneydoğu'da. Bu anlamda siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Genç kuşak da oldukça yüksek burada.
4: Şanlıurfa, evet, yani özellikle genç kuşağın da yüksek olduğu bir şehir. Ve adeta yüreğine bastı Teknofest'i, bu etkinliği. Rekor sayıda bir katılım görüyoruz. İstanbul'dan daha yukarıda. Yani İstanbul

0: Adam nüfusu çok daha az olmasına rağmen ilk iki gün çok yüksek bir katılım gördük.
1: Çevre iller de geldi.
0: Evet, çevre iller de tüm bölgemiz Teknofest Güneydoğu olarak düzenlendi. Yarışmaların bir kısmı illerde düzenlendi zaten. Bütün illerimizde etkinliğimiz oldu. İnanılmaz bir enerjisi var. İzotu'nun hakkını veriyor. Bu arada medeniyetin doğduğu yer deyiz. Tarihin sıfır noktasındayız. Göbekli Tepe burada. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Balıklı Göl burada. Muazzam bir şehir.
1: İyi ki buradayız. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun katkılarınız için lütfen. Evet, Selçuk Bayraktar'la birlikteydik. O tüm detayları aktardı. Öğrencilerle birlikte enerjisi de tabii ki oldukça yüksek. Şanlıurfa'dayız, haliyle öyle olacak. Biz yeniden bağlanacağız. Teknofest'teki gelişmeleri Şanlıurfa'dan sizlere bildireceğiz.
2: Efendim, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl Antalya'da yapılacak. Kongrede uzay ajanslarıyla teknolojileri alanında çalışanlar uzayın geleceğini konuşacak.
3: In 2026, on October 5th to 9th, the world meets in Antalya.
4: Binlerce ziyaretçi, çok sayıda firma temsilcisi gelecek. Uzay ekosistemine yön verecek çalışmalar Antalya'da masaya yatırılacak. For a long time. Our passion. 77. Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl Antalya'da yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılacak olan kongreye Türkiye Uzay Ajansı ve Saha İstanbul ev sahipliği yapacak. Comes from the ages. Space is not new to us. Uzay bilimleri ve teknolojilerinde çığır açan fikirlerin paylaşıldığı etkinliğin Türkiye'nin uzay ekosistemindeki rolünü daha da güçlendirmesi bekleniyor. Kongre, uzay sektöründeki en saygın bilim insanları, mühendisler, girişimciler ve politikacıları Antalya'da bir araya getirerek bilgi ve deneyim alışverişine olanak sağlayacak. Pazartesi günü Antalya Nest Kongre Merkezi'nde başlayacak olan kongre 9 Ekim'e kadar sürecek. In Antalya, the tourism
2: capital of Türkiye. Efendim, şimdi biraz havamıza bakalım. Dışarıda İstanbul'da soğuk bir hava var. Gün boyunca yağmur da yağdı. Acaba hafta sonu devam edecek mi? Ülke genelinde durum nasıl? Sıcaklık artacak mı? Bu pastırma ne oldu? Yağış var mı? Hepsini Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e soracağız. Hüseyin, hoş geldin yayına. İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar Semiha. Teşekkür ederim.
2: Var mı yağmur şu anda?
5: Şu anda kesmeye başladı Semiha, ama şehir doğu batı diye ayrılırsa doğuda yağıyor. Yani Pendik ve çevresinde Maltepe civarı yağmurlu olurken Kadıköy'den Boğaziçi çevresinden Bahçeşehir'e kadar olan geniş alanda yağmur kesti. Ama gelecek saatlerde, şu an ekranlara gelen görüntüyü hızlıca anlatalım da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü, kuvvetli yağışlı bir Adana var. Adana ve Osmaniye çevresinde gece biraz yağışlı ve su baskınlarına, zemin katlara dikkat edilmesi gereken bir gece olacak. İstanbul'un yağmurunun yarın sabah ve öğlen de böyle hafif hafif sürmesini bekliyoruz aslında, ama son demleridir. Yaklaşık 5 gün süren bir yağışlı hava sisteminin içindeydik. Çıkıyoruz bugün son günü. Ancak denizin üzerinden kuvvetli esen bu rüzgarlarla birlikte yüzümüze çarpan yağmur iyice zayıflayacak. Bu gece de atıştırabilir. Gece dışarıda olacaklara yine bir ince yağmurluk şemsiye öneririz. Yarın sabah ve öğlen arasında İstanbul'da şöyle bir hafif yağmur var. Ancak yarının öğleden sonrasından itibaren hava bir açıyor. Bir sonraki cumartesiye kadar yağmur görmeyebiliriz tekrar.
2: Güneş mi göreceğiz peki hep?
5: Evet, parçalı bulutlu güneşli derler yani, böyle ara sıra bulutlarında gezdiği ama aradan güneşi gördüğümüz bir hafta bizi bekliyor. Pazardan başlıyor.
2: Hep söylenen pastırma bu mu olacak? Bu hafta mı olacak?
5: Ya burada sıcaklık çok artsa olacak ama yani bazı medya organları bunu çok erken şey yapıyor. Kasım ayındaki bir konudur bu bir defa. Ben de evet, Kayserili aslında ve Malatyalı dostlarımla istişare yaptım bu konuyu. İşin uzmanları meteorologlarsa bir de bu pastırma işini, şakası bir yana Kasım'ın konusu. Ama şu an 21 derecelere çıkacağını tahmin ediyoruz hafta. Hani 19-18'lerden 21'lere çıkıyor. Buna bir bastırma yazı demek isterseniz buyurun. Ama çok da değil bana sorarsan. Şimdi haftaya bizi doğuda ve güneydoğuda biraz yağışlı günler bekliyor. Bereketi batıda yaşadık, Karadeniz'de de yaşadık. Ama Doğu Anadolu ve Güneydoğu kurak kalmıştı. Gelecek hafta şu an ekranlara gelen haritadaki kadar toplam bir yağışımız var tahminlerde. Renkler, bakın, Doğu Anadolu'ya ve Güneydoğu'ya böyle şiddeti simgeliyor. 20-30 milimetreyi geçiyor bu. Oldukça iyi bir başlangıç. Ekim ayı buradaki kışlık buğday başaklarının ve bir sürü arpanın, tahılın ekildiği bir zaman öncül yağmurlar çok şiddetli sel yapmadan böyle gelirse hakikaten toprağın çok işine yarıyor. Üretici Adıyaman'da da öyle. Sevindirecek bir haber. Yani ama gelecek günleri beklemek lazım. Bugün birden yağmayabilir. Bu renkler Akdeniz'de çok şiddetli kırmızıya dönüyor bakın. Yani Kıbrıs'ta bir de gemi kazası haberi var ki aklımızdan çıkmayan. Yani bugün ve yarın Akdeniz'de yine deniz dalgalı ve rüzgarlar kuvvetli. Aynı zamanda hava da yağışlı olacak. Bu fırtınaya hazır olalım. Yarın deniz üzerinde önemli bir işimiz yoksa çıkmasak daha iyi. Mersin'den Antalya'dan itibaren Kıbrıs'a kadar herhangi bir yerden söz ediyoruz. Hı hı. Ama Karadeniz bu kadar rüzgarlı, bu kadar fırtınalı bir günlerden sonra pazar sakinleşiyor. Tekrarlayalım. İstanbul'a gelen rüzgarlar da sakinleyecek. Yalnız bugünlerde de öyle bir hava yaşıyoruz ki Semiha, gökkuşağı görebilirsiniz. Yağmur sizi yarım saat
2: denk ıslatırsa yarım saat,
5: güneş açar aynı mevsimi, iki mevsim denk gelemiyorsun. Bir de bulutlar böyle gökyüzüne bakma fırsatı olanlar baksın şöyle sanki süzülüyor hareket halinde. Yani yukarı seviyeden taşınıyor, rüzgarlar onu taşıyor. Çok ciddi bir hava değişimi yaşadık aslında. Yani doğada şu anda çok güzel olaylar da oluyor. Kartallar İstanbul çevresinde, akbaba dahi görüldü, göç hayvanları derken. Yani büyük şehirden şöyle kafayı kaldırsak hakikaten tam bir sonbahar başlangıcı, doğaya uygun ilerliyor. Sağlıkla biz de görürüz umarım gelecek günleri. Başkent Ankara'dan da söz etmedik, onu da söyleyelim. Güneşlice bir hafta sonu ve 20 dereceye çıkan sıcaklıklar. Ankara üşümüştü, 16'ya düşmüştü. 20-21'lere çıkıyor. Tatlı bir sonbahar havası geliyor. Özellikle pazardan itibaren bir süre boyunca Türkiye'ye diye özetleyebiliriz Semiha.
2: Yarın ama öğleden sonra İstanbul'a bir güneş geliyor ve önümüzdeki hafta sonuna kadar da böyle devam edecek. Doğru değil mi?
5: Büyük ihtimal. Büyük ihtimalle ama önümüzdeki hafta sonuna da plan program yapan varsa şimdiden söyleyelim, tahminleri takip etmekte yarar var. Her gün Habertürk'te biz de böyle katkı vermeye çalışıyoruz. Orada görelim Semiha ama şimdilik güneşli bir periyot yaklaşıyor diyebiliriz. Güzel. Bu yağmurlardan sonra.
2: Güzel. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin.
5: Ben teşekkür ederim. İyi
2: çok akşam. Sağ ol. İyi hafta sonları. Efendim şimdi hava böyle. Şu anda yağmurun da olmadığını söyledi Hüseyin. Ama acaba trafik ne durumda? Saatler 7'ye doğru geliyor. Malum iş çıkışı cuma, havada bozuktu. Bu yol durumunu şimdi bir öğreneceğiz İstanbul'da. Trafik ne alemde Aslı? Aslı Ömer Aktaş şimdi aktaracak. Tam olarak neredesin?
6: Cuma akşamı mesai çıkışı ve yağmur İstanbul trafiğini artıran 3 etken bir arada. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Emre Altun'la birlikte Mecidiyeköy'deyiz. Emre Altun'dan rica edeyim hemen trafiğin durumunu sizlere göstersin. Arkamda da görüyorsunuz araçlar ağır aksak ilerliyor. Özellikle aslında köprü ve bağlantı yollarında yoğunluk dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik verilerine baktığımızda kent genelinde trafik yoğunluğu şu anda %71 seviyesinde. Bulunduğumuz noktadan köprü yönüne baktığımızda aslında araçların ağır aksak, hatta tampon tampona ilerlediğini görüyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarında da yoğunluk var. Özellikle ana arterler ve bağlantı yollarında neredeyse trafik durma noktasına geliyor Semiha Şahin. Tabii bugün trafiği etkileyen bir başka unsur da yağmur. Çünkü gün içerisinde aralıklarla yağmur etkili oldu. Bu yağışın akşam saatlerinde de yer yer devam etmesi bekleniyor. Yağmur olunca da hem sürücüler daha temkinli ilerlemeyi tercih ediyor. Bu da trafiği artıran etkenlerden biri. Bir de özellikle dün Küçükçekmece tarafını hatırlatmak gerekiyor. Dün akşam Cennet Mahallesi'nde D100 karayolu üzerindeki yol çalışması nedeniyle çok ciddi bir trafik oluşmuştu. O çalışmada ne yazık ki bugün de devam ediyor. D100 karayolunun Avcılar yönünde ana yolda iki şerit trafiğe kapalı. Araçlar yan yana yönlendiriliyor. Bu da yoğunluğu çok fazla arttırıyor. Hatta yoğunluğun Yeni Bosna'ya kadar uzandığı noktalar var. Dolayısıyla özellikle Küçükçekmece ve Avcılar yönüne gidecek olan sürücülerin bunu da hesaba katması gerekiyor. Tabii bir diğer önemli güzergahta İstanbul trafiği için TEM otoyolu. TEM otoyolunda Anadolu yakasında daha yoğun bir trafik var. Avrupa yakasında da aslında öyle ama Başakşehir çevresinde araçların ağır aksak ilerlediğini söyleyebiliriz. Tabii havanın durumu da etkili oluyor dedik. İstanbul trafiğini etkileyen en önemli unsurlardan birisi yağmur. Biraz yağmur yağdığında maalesef trafik çok daha fazla etkileniyor. Bugün cuma olması

Aynı zamanda mesai çıkışı şu an bazı iş yerlerinde mesai henüz bitmedi bile. Yani bir saat sonra bu trafik daha da artacak. Trafiği artıran etkenlerden biri de aslında okullar açık. Yazın cuma günü olmasına rağmen daha rahat bir ilerleyiş vardı trafikte. Ancak bugün hepsi bir arada cuma dedik.

0: hemen bakalım tekrar Mecidiyeköy yönünden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru araçlar tampon tampona ilerliyor. Diğer tarafta yani Çağlayan tarafına giden araçlar biraz daha rahat aslında ilerliyor. Ama köprü yönüne baktığımızda araçların ağır aksak ilerlediğini görüyoruz. Özellikle ana arterler ve bağlantı yollarında yer yer neredeyse trafik durma noktasına geliyor. Hemen Küçükçekmece tarafını hatırlatalım. Çünkü dün evlerinden iş yerlerinden çıkan vatandaşlar evlerine ne yazık ki kimi 2 saat kimi 3 saat gecikmeli gitti. İki şerit trafiğe kapalı ana yolda. Bu da İstanbul için çok trafiği etkileyen bir unsur demek. Bu sebeple özellikle köprü ve bağlantı yollarını kullanacak olan sürücülerin trafiğin yoğunluğunu dikkate alarak yola çıkmalarında fayda var Semiha Şahin.
1: Çok teşekkür ediyoruz Aslı. Aslı Ömer Aktaş aktardı İstanbul'un şahane trafiğini, yolda olanlara, yola çıkacak olanlara sabır dileyerek reklama gidelim efendim.

Efendim bitirdik akşam haberlerini ve haftayı. Birazdan karşınızda ana haber bülteniyle Faruk Aksoy olacak. Hem güzel bir akşam olsun hem de keyifli bir hafta sonu. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Burası Habertürk. Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 2 Ekim Cuma, haftanın son günü. Elbette ki bütün hafta boyu konuştuğumuz başlıkla başlayacağız. Türkiye fon meselesini tartışıyor. Ve fon krizinde hangi noktadayız, neler oluyor, operasyonlar devam ediyor mu, son gözaltılar nasıl, kim, nerede, niçin, nasıl, hepsine bir cevap arıyoruz. İstanbul'daki fon soruşturması devam ediyor. Hem de son hızla ve son dalgada gözaltına alınan 19 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Ayrıntılar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özaltın da bulunduğu 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 65 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Portföy'ün yöneticileri de var. Tabii Fon Koordinasyon Kurulu, böyle bir kurul var. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yaptı. Beştepe'deki toplantıda fon yatırımcılarının hak ve menfaatlerini korumaya yönelik düzenlemeler ve ödeme takvimi ele alındı. Sermaye piyasası kanununda değişiklik için de talimat verildi. Yani kurulun toplantısından çıkan sonuç şu: mevcut durumda zarar eden, hatta dolandırılan vatandaşların, yatırımcıların hakları iade edilecek ve bundan sonra bu ve buna benzer olaylar yaşanmaması için de kanunda önemli değişiklikler yapılacak. Kuruldan çıkan sonuç bu. Ayrıntılar da şunlar.
1: Gelinen aşama değerlendirildi. Ara ödeme takvimi ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Eritaş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ve Ekonomi Kurmayları katıldı. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
2: Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Çalışmaları bir süredir devam eden sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.
1: Açıklamada sorunun çözümüne ilişkin hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceğiyle vurgulandı.
0: Şimdi fon meselesiyle ilgili gün boyu değerlendirmeler yapılıyor. Çeşitli görüşler ortaya konuluyor. Devlet bir taraftan çalışıyor. Yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu işle ilgileniyor. O kurulun başında. Bir kere mağduriyet söz konusu. Bu doğru. Binlerce, yüz binlerce insan. Yani 350 diyen var, 400 diyen var, 450 bin diyen var. Çok ciddi bir nüfus, çok ciddi bir rakam. Bu kadar insan fon meselesi yüzünden mağdur oldu. Elbette teminatla güvence altındaki bu yapılarda zarar eden vatandaşın zararı karşılanacak. Fakat farklı görüşler de var. Mesela hiç bu işlere girişmemiş insanlar devletin üzerine böyle bir yük bindirilemez diyorlar. Böyle de bir görüş var. Fakat asıl olan şu: bir teminat varsa, bir garanti verilmişse siz işlem yapabilirsiniz. Borsada denilmişse bu artık devletin garantisinde. Dolayısıyla vatandaşların diğer kesiminin de soruları olacak bundan sonra.

0: krizi yüzünden mağdur olanlara geri ödeme süreci başlıyor. Ödemelerde öncelik 1 milyon liranın altında para yatıran kişilerin olacak. Peki ara ödeme sürecine yatırımcılar parasının ne kadarını ne şekilde alacaklar? Bu sorunun cevabını göreceğiz. Ve yakın zamanda az önce ifade etmeye çalıştığım sorulara da mutlaka ve muhakkak detaylı kaynak göstererek yeni açıklamalar eklenecektir. Peki 1 milyon ve altı paralar nasıl alınacak ona bakalım.
1: Son krizi mağdurlarının bir bölümü için ara ödeme süreci başlıyor. 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerde öncelikli olacak. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonların yatırımcıya geri ödenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ara ödeme, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımı olanlara yapılacak. Peki ara ödemeden kimler yararlanacak? Ödemelerde öncelik para piyasası fonunda ana parası 1 milyon liranın altında kalan küçük yatırımcının. Ödenen tutar yatırımcının ana parası olacak. Ekranda görünen faiz getirisi ise bu aşamada hesaba katılmayacak. Yatırımcının merak ettiği bir diğer konu ise başvuru süreci. Bunun için ayrıca bir yere başvurmaya gerek yok. Karşılıklı hesaplarda mutabık kalındığında sistemde ödeme yapılacak bilgisi yatırımcıyla paylaşılacak. Ödemeler Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden yapılacak. Birden fazla fonda parası olanlar içinse tüm hesaplar ayrı ayrı değerlendirilecek. Toplam ana parası 1 milyon lirayı aşanların kalan parası içinse süreç devam edecek. Fonlarda mağdur olanların sayısı yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıyor. Öncelikle para piyasası fonuna yatırım yapan küçük tasarruf sahiplerinin paralarının iadesi planlanıyor.
0: Tabii bu hadiseyi operasyon diyenler var. İşte bu hükümete karşı bir operasyondu. Hatta işte bu operasyonun arkasında İsrail var iddiasında bulunanlar var. Birçok iddia ortaya atılabilir ama bir gerçek var. Yüz binlerce insan mağdur oldu, mağdur edildi. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Devlet teminatında işlem yapan hisseler, işlem yapılan, alınan, satılan hisseler doğal olarak bir teminata tabidir. Elbette bunlar belirtildiği üzere Cevdet Yılmaz o kurulun başında... Bunlar ödenecekler. İşte 1 milyon ve altı başlıyor ödenmeye, geri ödenmeye başlıyor. Ama tekrar şunu söyleyeyim. Sokaktan gelen sesi yansıtmaya çalışıyorum. Vatandaşa en kısa sürede bütün bu ödenen, yani mağdurlara ödenen kaynaklar da açıklanmalı. Şu şuralardan temin ediyoruz. İşte bu paraları haksız hukuksuz şekilde milyar lira götürenlerin o paralarını alıyoruz ve mağdurlara veriyoruz. Eksik alanları şuradan temin ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Kaynağımızda şu açıklamaları istenecektir yakın zamanda. Onun da altını çizmek isterim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel günü Karadeniz'de geçirdi. Rize'de ve Artvin'deydi Özgür Özel. Esnafla buluştu. Artvin'de halka seslenen Özel'in gündeminde emeklilerin aldığı maaş ve az önce de konuştuğumuz üzere tüm Türkiye'nin konuştuğu fon soruşturması ve tabii seçim vardı.
2: Önce esnafı ziyaret etti, ardından meydanda halkla buluştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çiftçinin yanında olacaklarını söyledi.
3: Önümüzde bir seçim olacak. Allah'ın izniyle o sandığa varacağız. O sandıkta bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Birincisi gibi çiftçi milletin efendisidir diyen biri olacak. Yeni parti olarak üreticilere hakkını vereceğiz.
2: Özgür Özel Rize ve Artvin'e gitti. Artvin'de halka seslenen Özel'in gündeminde fon soruşturmaları vardı. Görünenler buzdağının tepesidir dedi.
3: Yaşadığımız krizler yetmezmiş gibi şimdi bir de fon krizi çıktı. Yani vatandaşın devlete emanet ettiği parasına çöktüler. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon kişi dolandırıldı. Büyük bir asrın soygunu yaşandı. Yaşadığımız şey bir finansal kriz falan değildir. Yaşadığımız şey bir devlet krizidir.
2: Özgür Özel emekliye verilen maaşın yetersizliğine dikkat çekti.
3: Şimdi 23 bin lira en düşük emekli maaşına, 26 bin lira ortalama emekli maaşına

0: mahkum ederek tarihin en büyük vicdansızlığını, en büyük haksızlığını yapıyorlar. Bu memleketteki bu haksızlığa, bu gelir adaletsizliğine, bu vergi adaletsizliğine hep beraber dur diyeceğiz.
1: Özgür Özel bunları söyledi. Diğer yandan belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor sayın seyirciler. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Peki haklarındaki suçlamalar neler? İşte detaylar.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. İstanbul'da polis Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Operasyon sabah erken saatlerde düzenlendi. Aralarında Eyüp Sultan Belediyesi'nin de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Peki 28 kişi hakkındaki suçlama ne?
3: Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi.
2: Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Bu yeni soruşturmanın o dosyadan ayrılarak yürütüldüğü öğrenildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından Mersin'e gitti sayın seyirciler. Başkan Seçer'in ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, hepimiz adalet istiyoruz dedi.
4: Vahap Seçer Mersin'de, Mersin bizimde.
5: Aile üzgün tabii, adalet istiyor da. Hepimizin istediği gibi.
2: Mersin'e gitti. Gözaltındaki belediye başkanı Vahap Seçer'in ailesiyle buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Seçer'e destek verdi.
5: Başarılı bir belediye başkanı, çalışkan bir belediye başkanı. Elbette yargılanabilir. Ama sabahın 5'inde evin basılması, gözaltına alınması, uzun süre gözaltında tutulması kabul edilir bir olay değildir.
2: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor. Yolsuzlukla suçlanan belediye başkanlarına destek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e gitti. Kılıçdaroğlu belediye binası önünde halkla buluştu.
6: Eğer siz bir büyükşehir belediye başkanını tutuklarsanız 2 milyon Mersinliyi tutuklamışsınız demektir.
2: Kemal Kılıçdaroğlu Mersin halkından Vahap Seçer'e sahip çıkmasını istedi. Yargı adalet dağıtmak zorundadır dedi.
6: Bu operasyonun eğer temel amacı fon yolsuzluklarını kapatmaksa hiç endişe etmesinler. O defteri asla kapatmayacağız, asla.
1: Gelelim terörsüz Türkiye sürecine, son aşamaya, son noktaya. O konuda neredeyiz ona bakalım. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor sayın seyirciler. Çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunun kısa süre içinde mecliste kurulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerle görüşüp en uygun formülün ortaya konulacağını söyledi.
7: En kısa zamanda kuracağız.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım yolda. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda.
7: Bütün partilerle de bir temasla geçer. En uygun formülü, en uygun şekli ortaya koyarız.
2: İzleme kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, kurulun oluşturulması için bu ayı işaret etti. Öncesinde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor. Kurulun kaç vekilden oluşacağı ise henüz netleşmedi.
8: Partilerin oy oranına göre ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulmuş. Bu komisyonun görevleri belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok. Kanun teklifi verebilir, tavsiyeler de bulunabilir. Sayısı istihbarat komisyonunda olduğu gibi 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir. Bu bir hafta 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Çerçeve yasanın uygulanmasını isteyeceğim.

0: Meclis açılış resepsiyonunda konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da kurulun kısa süre içinde kurulması gerektiğini söyledi.
1: İki izleme kurulu kurulduğu zaman biz de parti olarak bir üye vereceğiz. Bunda zaman kaybetmemek gerekiyor. En kısa zamanda izleme kurulunun kurulması lazım.
2: Parti olarak isim belirlediniz mi?
1: Hayır, henüz belli değil.
3: Yani hangi taşı kaldırsanız altından bir şey çıkıyor. Belediyeler şöyle, işte borsa böyle, futbol şöyle. Yani bir sürü problem var, bir sürü soru işareti var, bir sürü başlık var. Gerçekten çok ciddi dönemlerden geçiyoruz. Sayın seyirciler, İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında dün Trabzon'da Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alınmıştı. Evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınan iki hakem soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul'da yürütülen hakemler soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait çok sayıda yazışma dosyaya girdi. O yazışmalarda hakem atamalarına usule aykırı müdahale edildiğine dair çarpıcı detaylar var. Hakemler maçlara nasıl atanıyor? Hangi kıstaslara göre? Dışarıdan müdahale var mı? Hangi maça hangi hakemin gideceğine gerçekten kim karar veriyor? İşte detaylar.
4: Hakem atamalarına müdahale edildi, torpil listesi yapıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın da gözaltına alındığı hakemler soruşturmasında dikkat çekici yeni tespitler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemler soruşturması genişliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüphelinin ardından Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı. Suçlamalara gelince yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyaller arasında dikkat çekici bir yazışma tespit edildi. O yazışmaya göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir hakemin Trabzonspor maçlarında ve diğer VAR görevlerinde görevlendirilmemesini istiyordu. Bu yöndeki talebini de Ferhat Gündoğdu'ya iletmişti. Talebi ileten kişi ise Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve bir başka tespit, Gündoğdu ve Hacı Osmanoğlu arasındaki bir yazışma da dosyaya girdi. O yazışmada Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılması için liste iletildiği ortaya çıktı. MK Başkanı'nın gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kolla hakem atamalarına müdahale ettiklerine dair yazışmalar da tespit edildi. Bu yazışmaların usule ve düzenlemelere aykırı olduğu belirtildi. Hakemler dosyasında şu ana kadar toplamda 54 müşteki ve tanık ifadesi alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
5: Çok düdük çalınıyorsa bunun pek çok nedeni olabilir.
3: Yani şerefli ikincilikler, şampiyonlukları alınan, hatta çalınan takımlar, üzülen çocuklar, bunca sene, bunca geçmiş, bir şey söyleyeceğim. Mal mülk meseleleri önemli. Haksızlık, hukuksuzluk, gayrimeşru, harama el uzatmak, hak etmediğini alma dürtüsü, bunlar elbette çok önemli. Zaten hesabı sorulacak başlıklar bunlar. Yani dürüst toplum, dürüst idare, şeffaf yönetim, bütün bunlar olmasın, bunlar yaşanmasın diye hayal ediliyor. Onun için çalışmalar yürütülüyor. Aslında herkes konuşurken bunlardan bahsediyor. Ama uygulamalara bakıyoruz, bin bir türlü hikaye. Benim söyleyeceğim şu, insanın sevinci çalınmaz. Hadi diyelim malına mülküne el uzattın. Bu spor bu, futbol. Yani insanların, çocukların bir maçın galibiyetiyle mutluluğu elinden alınamaz. Yani sevinç, mutluluğa bile el uzatıldı.

0: herhangi bir takım taraftarı, o küçücük çocuklar, gençler, tribünler, bırakın açık, dürüstçe, şeffaf bir şekilde herkesin enerjisini, gücünü, isteğini, arzusunu, çalışmasını ortaya koyarak oynadığı karşılaşmalar ve galibiyetler ortaya çıksın. Müdahale ediyorsunuz hakem hatalarına. İşte ortada bir sürü şeyi dinledik. Bir sürü evrak ortaya çıktı. Yani bir çocuğun gol sevinci çalınabilir mi? Bir çocuğun gol sevincine el uzatılabilir mi? Kimi mutlu edeceksiniz? Yani herkesin sevinmeye hakkı var. Ama hak edenlerin daha çok var. Hak edenlerin, emek verenlerin, iyi çalışanların, iyi idman yapanların daha çok hakkı var. Şimdi gelin Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadelerine bakalım. Kendi söylüyor burada işte. Merkez Hakem Kurulu Başkanı emniyette ne dedi? Peki ne dedi? Bazı hakemleri maç öncesinde aradığını kabul etti. Niye arıyorsun? Hayır, neden arıyorsun yani? Maç öncesi hakem neden aranır? Hakem, hakem odasında. Takımlar kendi odalarında. Binlerce, on binlerce seyirci tribünde. Maça çıkılacak ve nihayetinde futbol oynanacak. Merkez Hakem Kurulu Başkanı maçtan önce hakemi niye arar? Niçin ararsın? Futbolun kuralları mı değişti? Yeni bir şey mi söyleyeceksin? İnsanın aklı almıyor. Yemyeşil sahalara yakışmayacak karanlık işler. Dedim ya, insanların sevincine el uzatmayın. Sevinçlerine, gol sevinçlerine el uzatmayın bari. Maç verme iddiası. Kerem Ersoy ses kaydı ile ilgili soruya cevap vermedi. Bunu bütün Türkiye dinledi. Acayip acayip şeyler söylüyor. Galis küfürler, tehdit ediyor vesaire vesaire. Hakem klasman değişimlerinin TFF iradesiyle yapıldığını söyledi. TFF iradesiyle yapılıyor bunlar diyor. Adresi de gösteriyor. Sonra sınav evraklarında sahtecilik yapılmadığını söyledi. İyi güzel, yukarıdakiler yapıldıysa buna niye inanalım? Buna niçin inanalım? Kişisel husumetle hareket etmediğini söyledi. Peki, herkesin kendini savunma hakkı vardır. Hiç kimse suçu sabit olana kadar suçlanamaz. Masumdur. Ama ortadaki delillere bakarak da bize de bir yorum yapma hakkı düşüyor. Tekrar söylüyorum. Çocukların, gençlerin, hepimizin sevincine el uzatmayın. Tuttuğumuz takımlar gol attığında huzurlu bir şekilde sevinebilelim. Dış haberlere bakalım, dönelim. İçeride yani bunlar temizlenecek. Bir şekilde her şey yoluna girecek. Buna kalpten inanıyoruz. Çünkü büyük bir ülkeyiz ve bunu başaracağız. Çürük elmalarla aynı sepette yaşamaya devam etmeyeceğiz. Yani onların ürettiği kurtçukların tertemiz halkımıza, hepimize bulaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Onun için çok umutluyuz. Sayın seyirciler, ABD basınından Trump'ın damadı Kushner hakkında çarpıcı bir iddia geldi. Kushner'in İsrail ordusuna tedarik sağlayan şirketlere yatırım yapan finans grubunun en büyük hissedarı olduğu öne sürüldü. Peki buna şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık. Zaten olması gereken buydu. Beyaz Saray, ticari faaliyetleriyle diplomatik çalışmaları arasında bağlantı olmadığını savundu. Kim o Beyaz Saray? Elbette ki Donald Trump.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın damadı ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail ordusuna tedarik sağlayan şirketlere yatırım yapan finans grubunun en büyük hissedarı olduğu iddia edildi. CNN'in haberine göre Kushner, Gazze'de barış görüşmelerinde kilit rol üstlenirken, aynı zamanda İsrail'in askeri tedarikçileriyle bağlantılı yatırım şirketinin de en büyük paydaşı konumunda. Kushner'ın Affinity Partners şirketinin İsrail'i finans grubu Phoenix Financial'ın %7,4'lük hissesine sahip olduğu ve bu payın değerinin 1 milyar dolara aştığı aktarıldı. Phoenix'in ise İsrail ordusuna tedarik sağlayan 9 şirkete en az 456 milyon dolarlık yatırım yaptığı öne sürüldü. İddiaların merkezindeki Kushner'ın avukatı, müvekkilinin yatırım kararlarına müdahale etmediğini ve bu kararları yönlendirmediğini savundu. Ancak CNN, Kushner'ın Eylül ayında Forbes'a verdiği demece atıfta bulunarak söz konusu finans grubunun yöneticileriyle düzenli görüştüğüne dair beyanlarını hatırlattı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Kushner'ın ticari faaliyetleri

0: ile diplomatik görevleri arasında bağlantı bulunmadığı belirtildi. Kushner'ın diplomatik çalışmaları Trump'ın talebiyle gönüllü olarak yürüttüğü ve resmi devlet görevi olmadığı için mali durumunu açıklama zorunluluğunun bulunmadığı vurgulandı.
1: Tavşana kaç, tazıya tut diyor Amerika Birleşik Devletleri. Kushner'ı gönderiyor barış görüşmelerine. Diğer taraftan da savaş lobisini destekliyor. O şirketlerle işi var. Onların hisseleri, silahları vesaire vesaire. Karma karışık bir dünya. Sayın seyirciler, Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'nın kendilerine saldırması halinde tüm silahlarını kullanabileceklerini söyledi. Tehdit algısı değişti. Aslında Avrupa Rusya'nın kendisine saldıracağını düşünüyordu. Putin okları tersine çevirdi. Dedi ki eğer Avrupalılar böyle konuşuyorlar, Avrupa'yı tehdit ettiğimizi söylüyorlar, Avrupa'dan bize yönelik bir saldırı gelirse elimizdeki bütün silahları, tırnak içinde nükleer de dahil olmak üzere, kullanırız. Moskova'da konuşan Putin, Avrupa'ya saldırmayı planlamadıklarını bir kez daha ifade etti.
0: Rusya Batı'ya yönelik Kaliningrad uyarısını yineledi. Putin olası saldırı halinde tüm silahları kullanmaya hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'daki Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu.
2: Rusya'nın Kaliningrad veya diğer bazı bölgelerine yönelik doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, elbette ülkemizin cephaneliğindeki tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz ve zorunlu bir şekilde gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
0: Rusya'nın kimseyi saldırmayı planlamadığını ifade eden Putin, Rus topraklarına saldırı olması halinde yanıt vereceklerini söyledi.
2: Batılı ve Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030 yıllarında Rusya ile bir savaşın gerekliliği, olasılığı ve buna hazırlık yapılması konusundaki açıklamaları. Bunu söyleyen biz değiliz. Karşı taraftan sürekli olarak duyduğumuz şey budur.
0: Putin, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yaptığı saldırıları da değerlendirdi. Bu saldırıların gayri safi yurt içi hasılanın %1'i oranında ekonomik zarara neden olduğunu, buna karşılık Ukrayna ekonomisi için önemli hedefleri vurmaya başladıklarını da ifade etti. IMF'in hesaplamalarına göre Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası 2026'da 2,6 trilyon dolar seviyesinde. Bunun %1'i ise yaklaşık 26,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Polonya ve Litvanya ile sınırı olan Kaliningrad, Rusya'nın en batıdaki toprağı olarak biliniyor. Eski bir Alman şehri olan Kaliningrad, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önce Sovyetler Birliği'ne, daha sonra da Rusya'ya katılmıştı.
1: Sayın seyirciler, ABD yükselen dizel fiyatlarını düşürmek için gözünü Avrupa Birliği'nin stratejik rezervlerine dikti. Avrupa'da dizel stoklarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7'nin 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrol serbest bırakacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise sürecin hemen başlayacağını duyurdu.
3: G7 ülkeleri piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol sürme kararı aldı. Kararı G7'nin dönemsel başkanlığını yürüten Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu.
4: De nos compatriotes, de famille.
3: G7 liderlerinin katıldığı video konferansa başkanlık eden Macron, G7'nin yakıt fiyatlarında bir düşüş tetiklemek istediğini belirtti. Kararın açıklanmasının ardından Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Avrupa'nın bol miktarda stoklanmış dizel yakıtının büyük kısmını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini belirten Trump, süreç derhal başlayacak ifadelerini kullandı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek. G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre sürecin ilk 20 gününde toplam miktarın önemli bir kısmı piyasaya sürülecek. ABD'de akaryakıt fiyatları yükselince Trump yönetimi harekete geçmiş, ihracat yasağını gündeme taşıyarak Avrupa ülkelerinden stoklarını kullanmasını istemişti.
1: Trump herkesi tehdit ediyor ama Avrupa'yı tehdit edince pek bir işe yaramıyor. Küçücük bir Avrupa ülkesi bile Trump'a hadi işine bak diyor. Sayın seyirciler, Avrupa ve Amerika'dan çıkıp Türkiye'deki enerji hareketliliğine bakalım. LPG otogazın litre fiyatına 4,63 lira zam geldi. Yeni artışla birlikte LPG fiyatları büyük şehirlerde 40 liraya ulaştı. Akaryakıtta fiyatları

0: dengeleyen Eşel Mobil uygulamasının sona ermesiyle LPG Otogaz'da Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. 1 Ekim'de pompa fiyatlarına yaklaşık 1,48 liralık ÖTV kaynaklı bir artış yansımıştı. Ardından rafineri çıkış fiyatındaki değişim nedeniyle Otogaz litre başına yaklaşık 4,63 liralık yeni artış daha yapıldı. Böylece LPG'nin litre fiyatındaki toplam artış 24 saat içerisinde 6 lirayı aştı. Yeni zamla birlikte büyük şehirlerde otogaz fiyatları da 40 lira sınırını geçti. İstanbul Ticaret Odası Megakent'in Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Peki pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatları arttı, hangi ürünlerin fiyatları düştü? İstanbul Ticaret Odası'nın verileriyle.
1: Sonbahar pazar tezgahlarını da değiştirdi. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat yükseldi, bazılarında düştü. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.
2: Eylül ayında pazar tezgahlarında fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Kasımpaşa semt pazarında patlıcanın kilogramı 50 lira.
1: Eylül ayında patlıcanın fiyatı %22,85 arttı.
3: Şu anda fiyatlar uygun bence. Kapya 100 lira, dolma 100 lira, sivri biberimiz var 100 lira.
1: Patlıcanı %12,59 artışla ıspanak takip etti.
4: Ispanak aldım, kilosu 70 liraydı, 50 liralık aldım ben.
2: Uygun mu sizce pazar?
4: Biraz meyve pahalı geldi bana.
1: Yumurtada da %6,46'lık fiyat artışı oldu. Fiyatı en çok düşen ürünlere gelince listenin başında erik var.
2: Eylül ayında pazar tezgahlarında %28,32'lik oranla fiyatı en çok gerileyen ürün erik oldu.
4: Eriğin mevsimi yavaş yavaş geçti, yumuşamaya başladı. Büyük ihtimal ondan geriledi.
5: Eriğin kilosu 30 lira.
1: Eriği %23,45'lik düşüşle üzüm takip etti.
2: Neler aldınız?
4: Çekirdeksiz üzüm aldım.
2: Üzümde bir düşüş varmış, ucuzlamış geçen aya göre.
4: Evet.
2: Ne kadardan aldın?
4: 100 liradan almıştım, şimdi 60 liradan aldım.
1: Biber çeşitlerinde de fiyatlar geriledi. Charleston biber %20,81, sivri biber %20,80 ucuzladı.
2: Neler aldınız, neler alacak?
6: Valla fasulye aldık, biber aldık, domates, salatalık aldık, limon.
2: Fiyatlar nasıl?
6: Biber geçen aya göre gerilemiş.
1: Limonda da %14,32'lik düşüş var.
7: 6 tanesi 50 lira.
2: Limonun?
7: Evet.
1: Kuru soğan ve yeşil soğan da fiyatı düşenler arasında.
0: Türkiye'yi yasa boğan haber yıllar sonra yine Soma'dan geldi sayın seyirciler. Maden ocağında yaşanan göçükte 5 işçi maalesef hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında genel müdür ve yöneticiler de var.
8: Yine bir maden ocağı, yine gözü yaşlı aileler. Yıllar sonra yine Soma'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Göçük altında kalan 5 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.
9: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Arkadaşım kurtardı.
10: Siz mesaide miydiniz?
9: Mesaideydik biz.
10: Arkadaşlarınız mı içeride?
9: Evet.
8: Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında öğle saatlerinde göçük oldu. 7 işçi ocakta mahsur kaldı. 756 personel işçileri kurtarmak için seferber oldu. Haberi duyan madenci yakınları da hemen maden ocağına koştu. Endişeli bekleyiş başladı. İlk saatlerde yaralı olarak kurtarılan 2 işçi hızla hastaneye kaldırıldı.
11: Hamdolsun çok şükür bizim evladımız geliyor. Rabbim herkesi de kavuştursun onun evlatlarına inşallah. Hepsi de bizim çocuklarımız. Allah-u Teala kimse acı göstermesin inşallah.
8: İlerleyen saatlerde acı haberler gelmeye başladı. Önce madenciler Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Daha sonra Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın da cansız bedenleri madenden çıkarıldı.
12: Emekli oldu. Emekli olduktan 5 yıl sonra çalışmaya devam etti. Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordum.
13: Madendeki göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören için cenaze töreni düzenliyor ama öncesinde cenazesi evinin önüne getirilerek helallik istendi.
8: Hastanede tedavisi tamamlanan Süleyman Şakrak doğum gününde faciayı yaşadı.
9: Bütün arkadaşlarım oradaydı. Hepsi canla başta bizi kurtarmaya çalıştılar. Çok mutluyum ama

0: Tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
1: Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden maden işçisi İbrahim Çiven ise tedavisi sürüyor.
2: Çalıştık, emekli olduk zaten, biz tekrar devam ettim ben. İhtiyaçlar için devam ettik işte. Yani çocuklar bakıma geliyor tabii.
1: Maden kazasıyla ilgili 3 savcı ve müfettiş görevlendirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü ve yöneticiler var.
3: Sayın seyirciler, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tanık olarak ifade veren Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Aksu o dönem Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'a diziden ayrıl tehdidinde bulunduğunu iddia etti.
1: Osman Sınav'a baskı yapıldığını öne sürdü. O ismin Enver Altaylı olduğunu iddia etti. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada Osman Aksu 30 Eylül'de tanık sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Aksu'nun anlatımına göre o dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni olan Osman Sınav, arkadaşı Tahsin Sefa ile yaptığı bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylemişti.
4: Osman Sınav'ın morali bozuktu. Ne oldu diye sorunca Osman Sınav da Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Benden dizinin formatını değiştirmemi ya da diziden ayrılmamı istiyorlar dedi. Tahsin de ona, abi beni dinlersen ben senin kardeşin gibiyim, bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dedi.
1: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 10 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Kurtlar Vadisi pusu dizisini mercek altına almıştı.
3: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişletiliyor. Denizolgun'un özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı sayın seyirciler. Dava açılanlar arasında Denizolgun'un kız kardeşi ve yeğeni de var.

0: Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle alakalı soruşturmada yeni delillerle birlikte kamu davaları açıldı. Dava açılanlar arasında Deniz Olgun'un aile üyeleri de var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un kız kardeşi Gülderen Deniz Olgun ve oğlu Hilmi Tuna Kuriş, yani Alihan Kuriş'in annesi ve kardeşi. İddianameye göre Ahmet Deniz Olgun hayatını kaybettikten sonra cep telefonu onlara verildi. 2026'da soruşturma tekrar açılınca evlerinde yapılan aramada o telefon bulunamadı. İkisine de suç delillerini yok etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Deniz Olgun'un telefonunda olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirtti. Bir diğer kamu davası Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol'a yönelik. Demirkol ifadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, 155'i kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Olay gecesi 155'i arayan ihbarcının kendisi olduğu ortaya çıktı. Açılan kamu davasında kendisine yöneltilen suçlama yalan tanıklık. Ve 3 adli tıp kurumu çalışanı. Her birine ayrı ayrı belgede sahtecilik suçundan kamu davası açıldı. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak nitelendirilmiş, soruşturma tekrar açılınca 3 kere istenen otopsi kayıtları verilmemişti. Yeniden incelenen kayıtlarda eski bakanın vücudunda bazı izlere rastlandı. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. 2016'daki doğal ölüm raporunun altında imzası bulunan doktorlarla otopsi videosunun bulunmadığı yönünde cevap verdiği belirtilen adli tıp kurumu idarecisinin de dahil olduğu soruşturma devam ediyor.
1: Dönelim memleketten farklı noktalarda, farklı vilayetlerde, farklı ve özel başlıklara. Doğu Karadeniz'in adeta göğe komşu toprakları Artvin'de yeşilin bağrındaki çeltik tarlaları asırlık bir emeğe sahne oluyor sayın seyirciler. Yusufeli ilçesine bağlı Köprü Gören köyünde başaklar altın rengine büründü. Üreticinin zorlu hasat mesaisi başladı. Dayanışmayla el ele

0: Veren kadınlar sofradan tarlaya büyük emeği gözler önüne serdi.
1: Sabahın erken saatlerinde tarlalara iniyorlar. Asırlardır değişmeyen geleneksel yöntemle hasat yapıyorlar.
2: Market pirincini ben yiyemiyorum. Ya buna alışık olduğumuz için bu daha lezzetli, daha hafif.
1: Doğu Karadeniz'in göğe komşu toprakları olarak bilinen Artvin'de çeltik hasadı başladı. Yusufeli ilçesine bağlı Köprü Gören köyünde köylüler olgunlaşan çeltikleri oraklarla biçiyor. Demet haline getirilen çeltikler tahtalara vurularak saplarından ayrılıyor.
2: 7-8 kişi komşular birikip bugün bana biçiyoruz. Ondan sonra ötekine, yani öyle sırayla devam ediyor. Hep birlikte birbirimize yardımlaşa yapıyoruz bu işi.
1: İşçilik bununla da bitmiyor. Sapından ayrılan çeltikler serilerek güneşte kurumaya bırakılıyor.
3: Şimdi biçiyoruz ve ondan sonra değirmene götürüyoruz, şey yapıyoruz, kabuğunu alıyoruz ve onu satışa çıkarıyoruz. Şeyimiz o yani, gelir kaynağımız.
1: Köylüler kabuğundan ayrılan pirincin büyük bölümünü kendileri tüketiyor. Bir bölümünü ise satıyorlar.
0: Hatırlarsınız, ana haberde vermiştik 11 yaşındaki pehlivan Osman Ali Davutoğlu'nun Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesini. Namı diğer Arap Osman, Habertürk'ten Elif Ergen'e hayallerini anlattı. Bakalım küçük Osman'ın, Arap Osman'ın en büyük hedefine.
4: Elini öptüm, fotoğraf çekindim, gittim.
5: Heyecanlandın.
4: Evet.
6: Sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle anlattı.
4: İyi biriydi, sempatikti, komikti. Ama bir daha çok sakin birisi yani.
7: Allah'ım dedim. Nerelerde doğdu, nerelere geldi. Ve yani bizim ülkemizin en büyük makamıyla karşılıklı çok duygulandım.
5: Henüz 5 aylıkta annesini ve babasını kaybetti. Tanzanya'nın uzak topraklarında yetimhaneye bırakıldı. Ama hayat ona ikinci bir kapı araladı.
7: Yetimhaneye girdiğimiz gibi ilk önce bizi karşılayan Osman oldu o gün. Minicik, böyle işte sümükleri akmış.
6: Küçük Osman 3,5 yaşına geldiğinde Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun evladı oldu.
7: Osman'cığım, neden sen bu sabah yavrum 3 tane tişört giydin?
4: Namusa diye terlesin diye.
7: Biz bunu bugün alalım. Ondan sonra 29 Ekim olsun, Cumhuriyet çocuğu olsun. Dünyaya iki defa gelmiş durumunda Osman. Bir Afrika'da doğduğu gün, bir de bizim evimizde doğduğu gün olsun dedik. Bir 26 Aralık kendi doğum günü, bir de 29 Ekim. Bizdeki doğum günü. Biz ikisinde de kutlama yapıyoruz.
4: Seni yapıyorum oğlum. Seni çok seviyorum.
5: Bu eve adım attığından beri hayatı bambaşka bir yöne gitti. Türkiye'ye geldi ve bu toprakların en köklü geleneğine gönül verdi. Yağlı güreşe. Osman bugün 11 yaşında ve annesinin kucağında mutlu bir çocuk. Er meydanlarında ise herkes onu Arap Osman olarak biliyor.
4: Güreşçi abileri gördüm. Sonra ben güreşmek istiyorum dedim.
6: Öyle de oldu. Küçük Osman kısa sürede er meydanlarının gözdesi oldu. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.
4: Bir beyefendiyi gösterdi. Dedi ki sen bunu yenebilir misin de. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
6: Arap Osman bu yolda zorlu bir antrenman temposundan geçiyor. Ama önce okula gidiyor.
5: Derslerin nasıl?
4: İyi. Gayet iyi. Bu aralar öğretmeni topladığımı söylüyor.
5: En sevdiğin ders hangisi?
4: Beden, fen diyelim.
6: Boş zamanlarında ise bol bol oyun oynuyor.
5: İyi misin oyunlarda?
4: İyi, abla bak, bak görüyorsun demiyorum işte.
6: Küçük pehlivanın hedefi büyük. Tarihi Kırkpınar'da baş pehlivan olmak.
4: Baş pehlivanı Türkiye'yi temsil edeceğim ve olimpiyatta da bayrağımızı birinci yapacağım.
0: Türkiye UEFA Uluslar Ligi birinci gruptaki 3. maçında Belçika ile saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynadığı ilk maçlarda Fransa'ya, ardından İtalya'ya mağlup olan Türkiye, Belçika karşısında kazanmak istiyor. Gerçi takım mağlup olunca sanki bizim ülkenin milli takımı değilmiş gibi bir muameleye muhatap oluyor ama bu bizim milli takımımız. Bu akşam da rakip Belçika.
8: A milli takımın Uluslar Ligi rakibi Belçika. Ay Yıldızlılar UEFA Uluslar A Ligi

0: Ligindeki üçüncü maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Maurice de France stadında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. A Ligi 1. grupta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Ay Yıldızlı ekibimizin ise henüz puanı bulunmuyor. Amili takımda İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Milli takımda cezası sona eren Uğurcan Çakır ise Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek. Fransa ile oynanan grubun ilk maçında kırmızı kart gören Uğurcan, İtalya maçında forma giyememişti. Ümit milli takım kadrosunda yer alan Emirhan ve Yusuf Akçiçek, A milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Belçika'da ise Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mark Van Bommel, takımının başında 3. maçına çıkacak. Belçika'da sarı kart cezası bulunan Milan'ın futbolcusu Diego Moreira, A milli takım karşısında forma giyemeyecek.
1: Ana haberde kısa bir reklam arası.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Efendim iyi akşamlar, Hülya Hökenek ben. Enine boyuna programındayız her zaman olduğu gibi. Cuma akşamı saatlerimizde 20'yi göstermek üzere. 3 konu başlığım var. 3 saat birlikte olacağız sizinle. Ve bu 3 konu başlığımın ilkini böyle kısaca bir bahsetmek isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları. Aslında yeni yasama yılında ama soru şu galiba, yeni dönemin o konuşma metnindeki en önemli ve anahtar kelimesi ne? Yani yeni dönemin öncelikli olarak anahtar kelimesi uzlaşma mı acaba? Yoksa yeniden yapılanma mı? Biraz onu konuşacağız. Hemen ikinci başlıktan bahsedeyim. Operasyonlardan bahsedeceğiz belediyelere. Ama hani ne oluyor, ne bitiyor gerçekten? Bu operasyonlar nezdinde yapılan yolsuzluk operasyonlarında aslında bugüne kadar bakıyorum. 46 CHP'li belediye operasyonu düzenlenmiş. 44 CHP'li belediye de AK Parti'ye geçiyor. 2024 seçimlerinde de 416 belediye kazanan CHP'nin bugün elinde 107 belediye kalmış durumda. Buna bakalım, yanlış bir başkan seçme meselesi mi, siyasi bir beceriksizlik mi, bunu konuşacağız. Ve elbette fon meselesini konuşacağız ama son soruşturmada durum ne, onu soracağım konuklarıma da. Ellerindeki bilgileri de bizimle paylaşmalarını rica edeceğim elbette. İşte son durumu, özellikle biraz o ödemeleri ve nasıl yapılandırılacağını konuşacağız.

0: Nereye doğru evrildiğini bu soruşturmayı, bu yeni yapılanma, Türkiye'nin yeni yapılanma nezdinde, yapılanması nezdinde bu fon soruşturması nereye oturuyor? Onu da çok merak ediyoruz elbette. Onu da konuşacağız. Murat Gezici, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı, siyaset bilimci. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Can Özçelik, not1.com yazarı. İyi akşamlar, hoş geldiniz siz de. Merve Şebnem Oruç, gazeteci. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş geçen bulduk. Hafta yoktunuz. Evet. Bu hafta bizimle birliktesiniz.
1: Bakü'deydik.
0: Bakü'deydiniz. Evet. Peki. Ferhat Murat gazeteci. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bulduk, ve doktor Ali Haydar Fırat iletişim bilimci. Ali Haydar Fırat ben İstanbul'a gelebilirim demişti ama gelemedi bu haftada. Ankara'da kaldı. Elbette Ankara çok yoğun biliyoruz. İyi akşamlar Ali Haydar, sen de hoş geldin.
2: Ankara'yı bırakamıyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Hem meclis açılışı vardı hem bu operasyonlar vardı. O yüzden kusura bakmasın izleyenler ve sevgili Hülya senden de özür diliyorum.
0: Estağfurullah. Hem meclis açılışı hem de operasyonlar vardı dedin. Zaten onu da konuşacağız bakalım. Ama şöyle yapalım. Yönetmenim diyor ki bir araya gidelim. Aradan sonra hemen enine boyuna devam edelim blok olarak.

0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki yani meclis açılışında şu cümle çok önemli. Cumhurbaşkanından siyasette tarihi çağrı başlığıyla biz veriyoruz ya. Yeni bir uzlaşıdan bahsediyor Cumhurbaşkanı. Dahası çatışma ve kutuplaşmadan hep bahsediyoruz ya. Bunun yerini siyasette uzlaşmanın alması gerektiğini söylüyor aslında çok net bir dille. Biz arkadaşlarımızın eline sağlık bu arada. Büyük Türkiye mütabakatı başlığıyla veriyoruz çünkü. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur diyor Cumhurbaşkanı. Yani cephe siyaseti bugüne kadar aslında üst başlıkla gidiyordu belki de. Ömrü dolmuştur diyor. Peki bugünden sonrası için neden bahsediyor aslında? Diyor ki Büyük Türkiye mütabakatı, Türkiye'nin milli menfaatlerinde siyaset tam bir mütabakat zeminde buluşabilmelidir. Biz buna Büyük Türkiye mütabakatı diyoruz diyor. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerine uzlaşma ve hoşgörü almalıdır diyor Cumhurbaşkanı. Önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı merkeze alan eski siyaset ya da mütabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Ve aynı zamanda küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını da mecbur kılmaktadır diyor. Mesela bu yeni siyaset tarzından biz ne anlamalıyız? Siyasete yeni bir açılım mı getiriyor acaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasama yılında meclis açılışında ayın birinde yani çok yeni, çok sıcak, çok taze o açılış konuşmasında yaptığı konuşmanın içinden ben konuklarıma soracağım gerçekten anahtar cümle anahtar kelime ne biz ne anlamalıyız biraz oradaki fotoğraflara da bakacağız. Ben Ferhat seni buraya alabilir miyim birlikte tabii. Bir değerlendirirsek çok sevinirim öncelikli olarak Ankara'da mıydın?
1: Hayır.
0: Gitmedin Ankara'ya buradan takip ettin sen de İstanbul'da ben de öyle gidemedim. Bu arada davetliydik ama ben de gidemedim zira meclisin yeni yasama yılının açılışına. Ben en çok Büyük Türkiye mütabakatı kelimesine takıldım. Bunu anlamlı buldum. Bunun bir açılım olduğunu düşünüyorum. Siyaseten nasıl bir açılımla karşı karşıyayız ne dersin? Sence şimdi, anahtar kelime ne?
1: Esasen Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu yılki konuşma 2023'te gördüğümüz normalleşme ya da yumuşama sürecinden çok farklı değil. 2024'te de keza 1 Ekim'inde ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı? İç cephenin tahkim edilmesinden bahsetmişti. Sonrasında biz neyi gördük? İç cephe tahkim edilsin ve İsrail tehdidine vurgu yaptığında hatırlayacaksın o dönem muhalefet başta olmak üzere birçok kesim İsrail tehdidi ne alaka şeklinde bir takım yorumlar yapmıştı. Ve biz sonrasında neyi gördük?

0: 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı 2024'te iç cephe tahkimatı ve İsrail tehdidinden bahsettikten sonra DEM Parti ile Sayın Bahçeli'nin arasındaki tokalaşma görüntüleri sonrasında aynı ay içerisinde o terörsüz Türkiye çağrısı. Yani. Ardından Suriye devrimini gördük. Ardından Suriye'deki entegrasyon sürecini gördük. Irak'la anlaşmaları gördük. Mekke anlaşmasını gördük. Ve İsrail, İran, Amerika savaşı da karşı karşıya kaldı. Şimdi iç cephenin tahkim edilmesi neden önemli? İç cepheyi Sayın Cumhurbaşkanı iç kanamalar oluşmasın diye bu yılki konuşmasında ifade etti. Ben de uzunca zamandır bunu bir bağışıklık sistemi olarak değerlendiriyorum. Yani Türkiye'ye dışarıdan nüfuz etmek istediğinizde, Türkiye'nin dengelerini bozmaya gayret etmek gibi bir derdiniz söz konusuysa, iç cepheniz güçlü olursa bağışıklık sisteminiz güçlü olur. Dışarıdan virüsler entegre edilmeye çalışılsa da siz hasta olmazsınız. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı uzunca bir zamandır 2023'ten beri normalleşme ya da yumuşama olarak ifade edilen süreçten beri ortaya koyduğu tablo bu. Ama aynı mukabeleyle karşı karşıya kalıyor mu? Bence buraya bakmamız lazım.
1: Yani
0: 2023'te aslında mukabele edildi. Normalleşme, yumuşama bir sonuç da alındı esasen. Muhalefet partileri de buradan kazançla, başta CHP olmak üzere, anketlere baktığımız zaman oylarını artırarak devam ediyordu. Sonrasında yine tipik bir eski Türkiye alışkanlığı zuhur etti. Nedir bu alışkanlık? İktidar dünyanın en doğru işini de yapsa biz bunu alkışlayamayız. Bu cümleleri biz dönemin CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın ağzından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duymuştuk. Dolayısıyla hükümet Türkiye adına, millet adına doğru bir işlem yaptığında, muhalefetiyle beraber olduğunda ne olur? Çok daha güçlü bir görüntü ortaya konur. Mavi vatan açılımı yaptığında ya da Suriye'deki sınır ötesi harekatları için tezkere talebinde bulunduğunda muhalefetin topyekün bir şekilde destek veriyor olması iç cephedeki bütünlüğü de gösterir. İçeride verimsiz tartışmaların önünde keser. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği mesele bu. Bence burada asıl soru şu. Bu kuşatıcı, kapsayıcı yaklaşıma ne kadar mukabele edilecek? İşte İkinci bu... bir nokta. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine vurguladığı en önemli hususlardan bir tanesi, Büyük Türkiye mutabakatı olarak anlatılan konu bana göre terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunu. Yani bugüne kadar gördüğümüz belki en kapsayıcı, en fazla birlikte hareket edilen bir süreç olduğunu gördüğümüzde %97 gibi temsil oranı olan bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yine birlikte hareket ederek belki zamanı yetişmez ama anayasayla ilgili süreci de belki de hayata geçirme sürecini başlatabilmiş olabilmesidir belki de.
1: Bu söylediklerinden de şunu çıkartıyorum aynı zamanda. Diyorsun ki yani karşı tırnak içinde. Yani şimdi iç cepheden bahsediyor ya Cumhurbaşkanı. Büyük Türkiye mütabakatı diyor. Birçok mesele var konu başlığı. Bu birçok meseleye diyelim ki diğer blok, yani Cumhuriyet Halk Partisi, işte Yeni Parti, diğer partileri de böyle tek tek koyduğumuzda, o bloğa baktığımızda bu uzlaşma çağrısının anlamlı olması için taktik bir meseleyle karşılık vermemeleri gerekir diyorsun. Yani milli meselelere, milli mesele duyarlılığıyla, o sorumlulukla karşılık vermeleri gerekir diyorsun.
0: Tabii.
1: Peki.
0: Popülist siyaseti beraberinde getiren sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İktidarı eksiklerini ortaya koyarak ve doğruların ne olduğunu göstererek baskı altına almak yerine popülizm üzerinden belki de hepimize bugünlerde zarar veren süreçlere geçmişte imza atılmadı mı? Atıldı. İktidar da bunu atmak zorunda kaldı. Örnek vermem gerekirse EYT. EYT meselesi özellikle 2023 seçimi öncesinde çok fazla muhalefet tarafından gündeme getirildi. Nasıl ödeneceği veya kaynağı çok fazla ortaya konmadan karşımıza çıkartıldı. İktidar yapmak zorunda kaldı seçimi alabilmek için. Artık ne ölçüde etki etti etmedi o ayrı bir mesele ama bugün biz onun 250 milyar TL'lik yıllık faturasıyla karşı karşıyayız. Bu arada EYT'den emekli olanların maaşlarında herhangi bir gözümü yok. Ama burada popülist siyaset mantığının nasıl bir yere bizi getirdiğini görüyoruz. Veya memurlara yapılan seyyanen 8000 zam meselesinin yine en yüksek, özür dilerim, en düşük memur maaşının 21 bin lira olacak şeklinde açıklanmasıyla onun bir kademe üstü olan 22 bine 8 bin seyyane zamla çıkmış olması aslında emeklilerin belki de alması gereken maaş zammının bir bölümünün memurlara gitmesi gibi bir sonuç bıraktı bizi. Şu an biz hala emekli problemini konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz. Bir de şöyle bir şey var, yani şöyle eleştiriler var. Şimdi mesela Büyük Türkiye Mütabakatı üst başlık. Aslında bu Büyük Türkiye Mütabakatı muhalefeti de içine kapsayan bir ittifak önerisi diyelim. Yani Türkiye açısından.
0: Bir seçim ittifakı değil ama
1: seçim ittifakından
0: belirli bir pozisyonda. Tabii, evet, evet, yani Türkiye'nin dışarıdaki menfaatlerinde mavi vatan, hatırla tartışmaları. Tabii, tabii. Ya da işte ne işimiz var bizim Libya'da? Ya da Suriye'de sınırımızda PYD, YPG olsun ne olacak gibi yaklaşımlarda muhalefetle birlikte hareket edilseydi bu kadar çok yıpranmaz olabilirdik. Terörsüz Türkiye süreci de belki de bugün 467 gibi tarihi bir skor ama belki de 550'lerde geçmek durumunda da kalacaktı. Dolayısıyla o kararlılığın meclisten topluma veriliyor olmasının ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi şöyle eleştiriler var derken aslında kastettiğim ikinci konu başlığımız bir sonraki saat diliminde operasyonlar olacaktı belediyelere. Deniyor ki eleştirilerde belediyelere bu kadar operasyon varken Cumhuriyet Halk Partisi de yerel seçimlerde Türkiye grafiğinde total olarak bakıldığında belediyelerde bir kazanım sağlamışken bu kadar çok operasyon varken bu ittifak uzlaşısı ya da Büyük Türkiye mutabakatı uzlaşısıyla çelişmiyor mu? Böyle eleştiriler de var.
0: Şimdi her şey doğru zeminde doğru bir denklemde gerçekleşiyor olsa dediğin haklılık payı olan bir nokta. Hı hı. Ancak yerel seçim genel siyasetin belki de etkilediği bir sonuçla önemli bir ölçüde CHP'li birçok belediye başkan adayının seçimi kazanmasına sebebiyet verdi. Peki CHP'li belediye başkan adayları ne yaptı? Hizmet ederek ilçelerine, illerine, büyük şehirlere hizmet ederek mi bu süreci yürüttüler? Yoksa sayısız soruşturma ile karşı karşıya kalabileceği meselelere mi imza attı? Şimdi burada tabii ki CHP'li belediyelere yönelik bir operasyonlar söz konusu ama bir taraftan birçok kişi beğenmiyor. Kırıkkale'yi aşağıda ya da Kırıkkale'nin diğer ilçesi Keskin'de aynı şekilde bir muamele oldu. Yine şafak operasyonları oldu, belediye başkanları tutuklandı. Cezada Allah hükmü kesinleşti. Halfeti'de kayyum olarak atanan kişi ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Konu neydi? Yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ya da rüşvet alma. Şimdi bu meselelerle ilgili sizin bir yere faturayı çıkarmak yerine iktidar bütün ışıklarını bizim üzerimize tutacaktır ve dolayısıyla bizim daha dikkatli hareket etmemiz lazım demek yerine o tutulan ışıklarda çıkan meseleleri konuşmaktan daha çok bu operasyonlar siyasidir deme üzerine bir siyaset yaparsanız aslında yine büyük bir Türkiye mutabakatını sağlayamazsınız. Burada şöyle bakmamız lazım Hülya Akönek. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, kamunun parasına, milletin parasına göz dikip onlardan kendine kişisel servet ediniyorsa bizim topyekun bir şekilde hepsinin karşısında durmamız lazım. Yani, bu AK Partili, CHP'li,
1: MHP'li hiç fark etmez diyorsun.
2: Ama fark
1: o zaman
2: efendim? Ama fark ediyor. Fark ediyor ama ne yazık ki. Evet, çok güzel söylüyorsun da aynı fikirdeyiz seninle. Ama fark ediyor ne yazık ki.
1: Nerede mesela Vahap
2: Seçer, Vahap Seçer sabahın 6'sında evine polis gönderilerek gözaltına alınırken Sayın Fatma Betül Sayan'la ilgili hiçbir işlem yapılmıyor mesela.
0: Şunu söyleyeyim. Fatma yani, Betül Sayan
2: hayır,
0: Kayan'ın...
2: Hayır, şunun için söylüyorum ben.
0: Anladım ne demek istediğini ama ikisi aynı şey değil. Ama, birisi bir dakika, 37 kişinin
2: şunun için söylüyorum.
0: Gözaltına alındığı, eş zamanlı bir şekilde gözaltına alındığı ve delillerin karartılması ihtimalinin söz konusu olduğu bir mesele. Birisi
2: değil, niye biliyor musun?
0: Fatma Betül Sayan Kayan'ın...
1: Ferhat istersen böyle alalım. Nasıl olsa burada grafiğimiz...
0: tespit edildiği evet. Ama bu, bence ifadeye çağrılmasının eksik kaldığı
2: bir ben onu eleştirmiyorum.
1: Mesela eleştirdiğinde...
2: Çağrılmaz. Bak,
1: fotoğraf mı?
2: Tartışmıyorum ben.
1: Fotoğraf mı?
2: Çağrılmayabilir. İtiraz etmiyorum. Bir suç görülmez.
0: Ben çağrılması gerektiğini düşünüyorum.
2: İtiraz etmiyorum. Hani sen aynı görüşteyiz ama çağrılmayabilir. Bunu hukuk bilir. Ben bilmem.
0: Savcılarımız
2: bakar. Eğer gerek görürse çağırır. Ben buna itiraz etmiyorum. Eleştirdiğim nokta şu. Yani ne yazık ki böyle olunca iki kare fotoğrafı yan yana koyunca çifte standart ne yazık ki biz düşünmesek de çifte standart olmadığına inansak da vatandaş böyle görmüyor. Şimdi mutabakat sağlayalım. Evet çok güzel, doğru. Bizim de istediğimiz bu zaten. Toplumun istediği bu çünkü. Çünkü terörsüz Türkiye süreci var. Suriye'deki durum ortada. İşte bir tarafta İsrail'in ki geçen hafta onu konuşuyorduk değil mi? Çıktı.
1: Tabii.
2: Netanyahu açıkça bir kere daha tehdit etti Türkiye'yi. Şimdi bölgemizdeki durumu biliyoruz. İran'a saldırıyorlar, orayı parçalamak istiyorlar. Suriye zaten karışık. Evet, bir yapı kurulmaya çalışılıyor ama

0: Türkiye'siz orada bir şey olmayacak belli. Yani Türkiye'nin orada bir himaye, bir gücünün olması lazım. Elinin orada üstünde olması lazım Suriye'nin parçalanmaması adına. Şimdi bu kadar güzel doğru bunları yaparken Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1 Ekim konuşması çok kapsayıcı. Gerçekten bir Cumhurbaşkanı, yani bir AK Parti Genel Başkanı olarak değil de bir Cumhurbaşkanı olarak bütün herkesi kucaklayan bir tavır konuşması.
1: Tabii o yüzden Büyük Türkiye Mütabakatı başlığıyla verdik
0: bunun
1: biz
0: ötesinde,
1: de.
0: Bak yani yeni bir siyaset tarzına mecbur itiyor bizi.
2: Ama
0: doğru.
2: Ama burada Can şuna itiraz edeceğim. Mesela belediyelere yönelik AK Partili belediyelere yönelik yapıldığında mesela Kırıkkale, Keskin ve Yahşihan ifadeye çağrılır, gözaltına alınmaz, şafak operasyonu yapılmaz ise seninle aynı noktada buluşabiliriz. Doğru. Ama Fatma Betül Sayankaya meselesi zaten dijital izleriyle ne olduğu adım adım elde olan bir konu.
1: Sanırım Can Özçelik özellikle toplum algısı açısından söylüyor. Herhalde iki fotoğraf.
0: Niye söylüyorum? Hani Fatma Betül Sayankaya'ya açılsın açılmasın o ben bilmiyorum. O çünkü delillere bakacak, yargı karar verecek. Benim anlatmak istediğim başka bir şey. Burada bu düzleme yani baktığında vatandaş buna baktığında diyor ki ya arkadaş 20 milyar dolar gitmiş Türkiye'nin. Hiçbir siyaseten hiçbir adım atılmıyor diyor ama diyor bu taraftan da Vahap Seçer işte bilmem kim şuna bakmıyor.
2: Siyaseten adım atılıyor. Burada şuna eleştireceğimiz bakmıyor. Nokta hukuken Kırıkkale'de,
0: Keskin'de ya adamın zaten bütün büyükşehir belediyelerine operasyon yapılmış. Yani bir tane Kırıkkale'ye, Keskin'e işte 3 tane ilçeye yapılmış. Ona görmüyor yani. Şunun için
2: oğlum,
0: söylüyorum.
2: İmar müdürünün mal varlığı 531 milyon TL değerinde çıkan
0: bir operasyon.
2: Yeni
0: bir siyaset tarzı diyor ya. Evet, operasyonlar yapılsın. Kimse buna itiraz etmiyor. Ben de itiraz etmiyorum. Tabii ki yapılacak. Bir yolsuzluk, usulsüzlük varsa yapılsın. Ama Vahap Seçer gibi işte Belediyeler Birliği Başkanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte en önemli belediyelerinden biri. Buna da olmaz yani. Bunu çağırırsın gelir. Bak gene git ara yap.
2: Peki,
0: aramanı yap.
1: Peki şöyle.
0: Git belediyede aramanı
1: şöyle,
0: yap.
1: Şöyle
2: bir
1: soru geleceğim.
2: Ama yani, burada bir kişinin belediye başkanı şöyle, olması ya da olmaması hukuk
0: belediye başkanı kaçacak
2: herhangi bir üstünlüğü olmasını gider. Gerektirmez ki. Yani
1: bu iki soruşturma olmak birbiriyle aynı kefede soruşturmalar değil bilmiyorum zaten. Bu başka bir şey. Hayır. Can Özçelik diyor ki ya, algı ve fotoğraftan bahsediyor.
2: Siyasetçi. Nasıl oluşuyor onu anlatıyorum ben de aslında.
0: Ama siyasetçi böyle yapmamalısın. Doğru değil. Doğrusu Melik Gökçe'ye yaptığındır. Çağırırsın gelir, tedbir uygularsın, ev hapsi yaparsın geçer gider. Bakın ev hapsi yaparsın. Doğrusu odur. Hmm. Melik Gökçe mesela onu yapmadılar. Yurt dışı çıkış yasağı da koymadılar mesela. Hani ismi operasyon soruşturma olduğu için söylüyorum. Şimdi şuradan bağlayacağım. Yeni bir siyaset tarzına mecburuz. Çünkü artık şöyle bir durumda değil Türkiye. Rusya-Ukrayna savaşı var bir tarafta. Bir tarafta Avrupa'da kriz içinde. Rusya acaba bize saldıracak mı diye bir korku salmış ki anlamsız bir tabii Amerika'nın orayı baskılamasından dolayı. Aşağıda bambaşka ki şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonunda da gündeme gelecek Türkiye'nin önüne. Orada da bir tartışma başlayacak. Şimdi bu düzlemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partinin burada olması benim mesela daha önceden yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Keşke bir yuvarlak masa toplantısı yapsa. Mecliste olan bütün siyasi parti genel başkanlarına uyarlak masada şeyde külliyede toplasa ve dese ki önümüzdeki süreçte bunlar olacak. Hı. MİT başkanı da olsa bir briefing verse ve orada genel
1: başkanlar daha kapsayıcı olur diyorsun. O zaman
0: bak, bu fotoğrafı verdiği an Türkiye gerçekten başka bir havaya girer.
2: Bunların hepsi yapılmadı mı Can? Hayır. MİT başkanı gidip enforme etmedi mi?
0: Bu konuşmanın yine ardına bu olmalı.
2: Toplantılar yapıldı.
0: Bu konuşmanın
2: ne oldu
0: ardına
2: sonuçta?
0: Bu olursa
2: yine Adalet Bakanı'nı doğrudan
0: gönderdi.
2: Tehdit
0: eden. Bak itiraz etmiyorum. Cumhurbaşkanı CHP'ye gitti. CHP'ye gitti değil mi? Yıllar sonra gitti orada fotoğraf verdi. Ama bu konuşmadan sonra bunu yaparsa, bu yuvarlak masa toplantısı yapılırsa gitmeyeni de zaten millet dışlar. Der ki senin derdin Türkiye değil.
2: Birikimdeki konuşmayı dinlemiyor. Yani o konuşmayı meclis salonunda dinlemeyi zaten terk ediyor yani. Sonrası, sen böyle
1: peki,
2: bir zihniyet...
1: Görüntülerimizi getirelim mi? Saniye, bir ek tabii.
0: Seçim sonrası CHP'nin de içinde olduğu büyük bir ittifak olacak gibi gözüküyor.
1: Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde olduğu büyük bir ittifak olacak mı? Bu Büyük Türkiye Mütabakatı nasıl olacak? Mesela dedi ki Ferhat Murat yani o yapılan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı o meclise yapılan konuşmayı dinlemiyor dedi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, pardon, yeni partinin milletvekilleri, öyle diyeyim. Yani hem genel evet. başkanı hem de aynı zamanda milletvekilleri protesto ettiler. Ve meclisi terk ettiler. Yani dinlemediler. Şimdi Büyük Türkiye Mütabakatı ve bir uzlaşıdan bahsediyor. Pardon, ayağa kalkmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da görüntülerini biraz daha başa alırsak getirelim. O da önemli. Şimdi bu fotoğrafa bakıldığında Büyük Türkiye Mütabakatı ve bir uzlaşıdan bahsediliyor ya. Bu video burada kalabilir. Saniye, teşekkür ediyorum yönetmenime. Gerçekten önemli. Aslında bu konuşma içeride o iç cephede o kutuplaşma meselesinin en temel göstergesi. O yüzden o kilit kelime yeniden yapılanma mı yoksa nedir acaba, ne olmalı diye sormuştum yayını açarken. Peki bu fotoğrafa bakıldığında hani neyi öngörüyoruz? Biraz onu da konuşabiliriz ama ben Ankara'ya, Ali Haydar Fırat'a dönmek isterim. Çünkü hem Ferhat Murat'ın, tabii geleceğim, hem Ferhat Murat'ın hem de Can Özçelik'in ya birçok noktada aynı bakıyorlar ama aynı bakmadıkları şey, mesela Can Özçelik'in söylediği önemliydi. Dedi ki algı, ben elbette bu iki soruşturmayı yürütülen aynı kefeye koymuyorum, çok farklı dinamiklerle, ama algıya bakıldığında bir tarafta bir şeyler olurken bir diğer tarafta...
0: Evet, ben vatandaşın evet. algısını söylüyorum.
2: Ama olguya bakmak
1: lazım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Büyük Türkiye Mütabakatı fikrine nasıl baktığını merak ediyorum. Ne dersin Ali Haydar Fırat?
2: Çok teşekkür ederim. Bütün izleyenlere iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
2: Yani ilke olarak Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki şunu ifade edecektir ve bunun arkasında duracaktır. Yani... Türkiye'de milletin ve devletin yararına olan, ülkemizi güçlendirecek olan her türlü platformda Cumhuriyet Halk Partisi yer almak isteyecektir. Yani hiçbir şekilde bugüne kadar olumlu birçok eleştiri yapılabilir ama gerçekten çok önemli, çok hayati meselelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel olarak oynadığı rolü az çok herkes hakkını teslim eder. Yani işte aklınıza Kıbrıs gelsin, başka Kıbrıs Barış Hareketi gelsin, başka meseleler gelsin. Şimdi bütün aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ben oradaydım. Hı hı. Hakikaten çok kapsamlı ve çok kapsayıcı bir konuşma yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Çok değerli bir konuşma. Bence de toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir konuşmaydı. Aslında sevgili Hülya, bir gün öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde, dün de ifade ettim, sevgili Ferhat Murat'la başka bir yayındaydık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka bir hava vardı. Yani... Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşılanmasına yönelik olarak gerçekten daha farklı bir yaklaşımın benimsenmesi bir kabul görmüş gibiydi. Fakat sabah kalktığında 1 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece değerli ve önemli bir isim olan Sayın Vahap Seçer'in gözaltına alınması ve akabinde o görüntülerin servis edilmesi, ki yani gerçekten insan vicdanını da hakikaten sızlatan, yani bir hanımefendi, yani işte bir gece kıyafetiyle çekiyorsunuz ve bunu servis ediyorsunuz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani bu gerçekten temel hak ve özgürlüklere. Çünkü bu insanlar suçlu değil. Yani suçüstü yaptığınız insanlar değil. Dolayısıyla o görüntüler ve o yaklaşım elbette ki...
3: Hakikaten yani hani bazen yani, daha hassas hareket etmek lazım.
1: Zaten o görüntüler çok eleştirildi. Yani o görüntüler insan, üstünden daha çok bir genel... eleştiri, operasyon meselesinin biraz içeriğinin önüne çıktı o görüntüler. Evet,
3: yani o görüntülerin operasyona herhangi bir faydası yok. Yani onu belki iyi anlamak ve idrak etmek lazım.
1: Ali Haydar.
2: Ama şunu söyleyeyim, Türkiye gerçekten büyük, yani dünyada büyük dönüşümler ve kırılmalar oluyor. Bir üçüncü dünya savaşı olasılığından bahsediyor. Hani Yaşar Hocam bunun çok daha detaylandıracaktır. Ama şunu söyleyeyim. Bu büyük kırılmalar, yer değiştirmeler, yeni bir takım paktlar, yeni bir takım ilişkiler, efendim işte bizim Mekke'de yaptığımız anlaşma gibi yeni bir araya gelmeler, bölgesel faktörler. Gerçekten Türkiye'de içeride bir milli mutabakatın oluşmasını gerekli kılıyor. Çünkü bence... Türkiye'de artık devlet şuna karar vermiş yönü. İçerideki sorunlarını çözmek, ve dışarıda da çok ciddi bir biçimde bölgesel ve uluslararası bir güç olmak Türkiye'nin artık vazgeçilmezliği olmuş durumunda ve bunu da hakkıyla yapacağına hepimiz inanıyoruz ve bununla da elbette ki

0: gurur duyuyoruz. Yani bugün Türkiye'nin artık güvenliği Somali'den, efendim işte Libya'dan, efendim işte Kandil'den, efendim işte Suriye sınırına kadar uzanan geniş bir yelpazeden ve Kafkaslardan ve Balkanlardan geçmektedir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın mutabakat dediği mesele ya da iç cephenin tahkimi dediği mesele elbette ki içeride bir takım olumsuzlukların yaşanmaması, farklı istihbarat örgütlerinin ya da devletlerin Türkiye'nin içinde herhangi bir biçimde enfekte edebilecek bir yaklaşımı öne sürmemesi bu önemlidir ve gerçekten de sahicidir. Bunun da elbette bir takım koşulları vardır. Onlar da şudur. Birincisi gerçekten Türkiye'nin bir bütün olarak kurumlarıyla herkesin arınması gerekiyor. Yani bu yolsuzluk meseleleri, usulsüzlük meseleleri konuşuruz elbette ki. Bunlardan bir biçimde kurtulması gerekiyor. İkinci mesele bir terörsüz Türkiye meselesi gerçekten yaşamsal bir meseledir. Bizim 200 yıllık bir meseleyi bir bütün olarak çözme konusunda Kürt meselesinin çözümü, terörün artık bu topraklarda bir daha hayat bulmaması adına son derece yaşamsal bir meseledir. Türkiye'nin tarihi meselelerinden biridir. Bence Sayın Cumhurbaşkanı kendisine şöyle bir pozisyonda bitmiş olabilir. Yani ben işte artık yani kendi iktidarımın ya da kendi siyasetimin son bir adaylık dönemi olabilir ya da onu düşünüyor olabilir. Ama bu süreçte bir toplumsal barışı sağlayarak ya da var olan geçmişteki olumsuzlukları bir kenara bırakarak yeni bir sayfa açıp bu kutuplaşma meselesini de arkada bırakan bir siyaseti kendince bir yeni yol ya da bir yeni yöntem olarak seçmiş olabilir. Elbette ki bu nasıl hayata geçer o Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin ya da hükümetin bileceği iştir. Ama muhalefet açısından elbette ki biraz önce sevgili Ferhat Murat'ın ve sevgili Can'ın söyledikleri önemli. O iç cephe konusunda yani sadece kamuoyu algısı açısından söylüyorum. Orada sevgili Murat Gezici var. O çok daha iyi bu kamuoyu şeyini tutuyor nabzını. Sadece CHP'lilere yönelik bir operasyon varmış gibi bir algı maalesef. Biraz önce sen açılışta söyledin sevgili Hülya. Çok değerli hakikaten. İşte 44 belediyeye operasyon yapılmış. 46 belediye AK Parti'ye geçmiş. Şimdi bunlar bizim kendi siyasi tarihimize rastladığımız meseleler değil.
1: Peki çok özür diliyorum. Ali Aydar Fırat, mesela milli meseleleri hayati olarak algıladın. Buna birkaç örnek de verdin. Çok doğru. Bu operasyonları Cumhuriyet Halk Partisi içinde ya da yeni parti içinde. Bu operasyonlar da parti siyaseti açısından bakıldığında hayati olarak algılanıyor. Bu milli mütabakat meselesinde ben özellikle bir soru sordum. Şurada. Büyük Türkiye mütabakatı meselesinde. Aha. Operasyonlarla
0: hemen.
1: Çelişiyor eleştirisi vardı. Ona da yanıtını isterim.
0: Evet, şunu söyleyeyim hemen. Bakın altını çizerek söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun birebir yaptığım görüşmede ve konuşmada şunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Biz hiçbir belediye başkanı yargılanmasın demiyoruz. Hiçbir usulsüzlük ya da yolsuzluk üzerine gidilmesin demiyoruz. Sadece belediye başkanları gerçekten çağrılsın ve tutuksuz yargılansın. Bunu Ekrem İmamoğlu'na giderken de söylemişti. Bunu daha önce Aziz Kocaoğlu yargılanırken de söylemişti. Tunç Soyer Başkan hala cezaevinde bir yıl sonra iddianamesi hazırlandı. Onun için de söylemişti. Zeydan Karalar meselesini de söylemişti. Şimdi Vahap Seçer meselesini söyledi. Sanki şöyle bir algı oluşuyor. Efendim işte CHP bu operasyonların olmasına ya da yolsuzlukların araştırılmasına karşı. Benim kişisel fikrim orada CHP esasa yönelik bir itiraz dile getirmiyor. Usule yönelik bir itiraz dile getiriyor. Şimdi sevgili Ferhat Murat diyor ki işte efendim Yakşıhan'da, işte Keskin'de, işte Halifeti'de. Ya bunların toplam nüfusu 95 bin ediyor. Yani Yakşıhan nüfusu 40 bin, işte efendim şey nüfusu 41 bin, efendim işte Keskin nüfusu 15 bin. Şimdi bunların milyonluk büyük şehirlerden bahsediyoruz. Milyonluk ilçelerden bahsediyoruz. Bu kıyaslama çok doğru bir kıyaslama değil. Ne olursa olsun bir tane de olsa.
2: Nüfusu kaç?
0: Belediye başkanları
2: nüfus
0: şimdi
2: üstünden gideceksek.
0: Şimdi şunu söyleyeyim hemen bitiriyorum.
2: Nüfus
0: şimdi
2: üstünden gidiyorsak.
0: Sayın Vahap Seçer, bakın Vahap Başkan'ın özel kalem müdürü daha önce tutuklanmıştı. O süre boyunca yaklaşık bir 6 ay yakındır tutuklu sanırsam. O süre boyunca devletin ilgili kurumlarından, savcılıktan istenen bütün belgeleri Büyükşehir Belediyesi götürdü, teslim etti. Vahap Başkan kaçmadı. Vahap Başkan şehri terk etmedi. Dolayısıyla Vahap Seçer'in orada çağrılıp ifadesini alması son derece önemliydi. Dolayısıyla bu parantezi kapattık. Tekrar

0: Sayın Cumhurbaşkanı'na dönecek olursak, bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği mesele önemlidir. Bundan sonraki süreçte temel tartışma konularından biri olacaktır. Hani bu operasyonlar elbette ki bence bunlar da bir biçimiyle bundan sonraki süreçte başka bir yol yöntem bulunacaktır. Ama Türkiye'nin yeni sürecine ilişkin olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın koyduğu perspektif önemlidir. Dolayısıyla burada elbette ki keşke herkes ayağa kalksa, keşke karşılaşsa. Bugün Sayın Mehmet Uçum çok önemli bir paylaşım yapmıştı. Yani hakikaten Cumhurbaşkanı ülkenin birliğini temsil ediyor. Aynı zamanda bir milli iradeyi temsil ediyor. Yani halk tarafından seçilmiş. O insanlara saygı gereği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oturduğu makama saygı gereği bence kalkınsaydı herkes açısından da bir milli birliğin gösterilmesi ve göze, çünkü aynı zamanda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yine anayasanın yanlış hatırlamıyorsam 104. maddesi referans vermişti Sayın Uçum. Orada milli birliğin temsilcisi olarak da zaten görevlendiriliyor ya da böyle bir pozisyonu var. O çerçevede barış iklimi hakim olabilirdi. Son bir cümle, çok özür diliyorum, uzattım bütün konuklardan.
1: Estağfurullah, alayım.
0: Sevgili Hülya, ben daha önce de bir eleştiri yapmıştım. Bu eleştiri de muhalefete. Ya özellikle yani Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. 1950'den beri kişiler üzerinden bir siyaset yapıyor. Ya işte eleştiri yapıyor daha doğrusu. İşte Menderes giderse ülke düzelir, Demirel giderse ülke düzelir. 80'lerde Özal, şimdi de Erdoğan. Dolayısıyla bu karşıtlık aslında bir siyaset değildir. Maalesef bu sadece iktidar, yani muhalefet genelde iktidarı suçluyor. İşte Erdoğan karşıtlıktan yararlanıyor deniyor ama muhalefet içinde bir yeni siyaset üretme zorunluluğu artık kendisini ortaya koymuş durumda. Mesele sadece Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın karşılık üretmesi değil. Muhalefetin de artık bu girdaptan kendisini çıkarması gerekiyor.
1: Peki, şimdi
0: Dolayısıyla
1: evet, çok
0: hem
1: net
0: iktidar
1: anlaşıldı.
0: açısından hem muhalefet açısından hemen cümle, son cümlem, hem iktidar hem muhalefetin yeni bir Türkiye perspektifinde buluşması son derece önemlidir ve tarihidir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Merve, mümkün mü? Yani yeni Türkiye perspektifi, bir de mutabakat içinde de bir rekabet var. Yani birçok konuda. Mümkün mü meclisteki fotoğrafa baktığında ne dersin?
2: Meclisteki fotoğraf ayrı ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir çaresi olduğunu da kabul etmek lazım. Acaba o fotoğraf öyle verilmiş olsa da acaba bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın çağrısına ne denir? Bakın, şimdi aslında stüdyoda konuşanların neredeyse hepsine katılıyorum. Yani Can'ın söylediklerine, Ferhat'ın söylediklerine, Ali Haydar Fırat'ın söylediklerine. Şöyle bir şey var. Her ne kadar belediyelerle ilgili işte olası bir suç ihtimalinin araştırılması, operasyonlar vesaire, bütün bunların hepsi konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edecek. Ama toplumda bir algı oluşmaya başladı. Doğru. Neden sadece CHP'li belediyeler? Bu algıyla gerçek ya zaman zaman yer değiştirebilirler ve özellikle bu fon meselesiyle beraber de bu acaba sorularının arttığını AK Parti çevrelerinde bile görüyoruz. Bu ayrı, bir kenarda dursun. Sayın Cumhurbaşkanı sadece bununla alakalı değil ama genel Türkiye'de artık 25 yıl direkt olarak çok uzun bir süre ve sadece zaman bakımından değil, o zaman içerisinde değişen Türkiye açısından da çok özel bir yere sahip Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönemi. Ya bakın, işte askeri vesayetten tutun, işte paralel bir yapının devlet içerisinden temizlenmesine, FETÖ'süne, çünkü ikincisi ayrı bir darbe kalkışmasıydı zaten 2016, sonra onun bertaraf edilmesine, Suriye'deki gelişmelere, PKK'ya yönelik, yani tamamen terörü lave etmek için İki girişim aslında, belki daha bile fazla girişim. Bu çabalar ve günün sonunda gelinen nokta onu tarihi bir yere koyuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı makamının getirdiği, gerektirdiği o askeri nezaket, o askeri saygı başka bir şey. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı bütün bunlarla beraber aslında şu bahsettiği şey var ya, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu siyaset. Bundan her zaman kazanan çıktı. Bu tarz bir siyaset yapıldığında ona karşı bunu yapanlar taşa çarpıp da parçalandılar bu zamana kadar. Ne oldu? Aslında Cumhurbaşkanı, isterseniz buna polemikçilik deyin, isterseniz işte yani sert siyaset deyin, bunun kazananı her zaman Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Hani bu benim ya, bu yorumum zaten, değil. Dakika, bugüne kadar
1: görünen olan... bu diyorsun. Bu zaten yanlış bir taktik.
2: Evet,
1: bu
2: eğer
0: buradan,
1: buradan yaklaşırlarsa zaten yanlış bir taktik.
2: İdiyse bunun gerçekten raf ömrü doldu. Hı. Tekrar olursa tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu zamana kadar olanlara ve egale ettiği rakiplerine bakınca tekrar kazanma ihtimalini de bu tarz siyaset devam ettiği müddetçe olası görüyorum. Artık asla kazanamaz diyebileceğiniz bir durumda değil. Şevren, fakat buna rağmen...
3: Kazanan birinin söylemesi, bu çağrıyı yapması
2: işte onu söyleyeceğim.
3: Çok ilginç.
2: Onu söyleyeceğim. Yani bu konudaki en tecrübeli ve siyaseten o karşıtlıktan hep başarıyla, zaferle çıkmış biri bunu teklif ederse, ediyorsa ben önemli görüyorum. Bakın şu değil. Ben buradan böyle bir seçim ittifakı falan beklemiyorum.
1: Zaten ama seçim bir ittifakı dönem, olması çok...
2: Bir dönem mesela Özgür Özel'in ilk genel başkan olduğu dönem, bu mutlak butlanlardan falan önce karşılıklı bir diyalog oluşmuştu, hatırlayın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı makamını tamamen hani adeta orada Erdoğan varsa reddediyorum diyecek hale geldiğinin üzerine... Toplumda bunun da gerçekten bir satın alması olmuştu.
1: Bu mümkün
2: hatırlayın
1: mi?
2: Anketlerde o karşılıklı sence, görüşmenin...
1: Tamam sendeyim. Böyle bir atmosferin oluşması sence mümkün mü? Bir daha.
2: Şu ol, ya neden olmasın? Bakın her şeyi yani eleştiriyorsunuz. Şunu diyorsunuz işte bizim Cumhurbaşkanı adayımız alındı diyorsunuz. İşte bize siyasetten operasyon yapılıyor diyorsunuz vesaire vesaire diyorsunuz. Bütün bunların hepsini yine söyleyin. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek de söyleyebilirsiniz. Çok daha çok sert siyaseti biz geçmişte MHP ile AK Parti arasında da gördük. Dem'le gördük daha yakın. Çok sert siyaset konuşmalarda gördük. Ama bugün belki kapalı kapılar ardında devlet büyüklerinin diyelim bir araya gelip konuştuğu yerden biz doğru bir enerji çıktığını tecrübe ettik. Buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahil bu arada Hülya Gökenek. Kemal Kılıçdaroğlu da bence oturmamalıydı. Yani çünkü Türkiye'de bunun bir şeyi var. Siz beğenin beğenmeyin, sevin sevmeyin. Yarın bir gün o makama başkası da gelebilir, siz de gelebilirsiniz. Ve size de o saygının gösterilmesini istersiniz. Çünkü Türkiye'de böyle bir şey var. Devletin en tepesine o saygının, o asgari saygının gösterilmesi gerekir. Sonra her şeyi söyleyin ve konuşun ve yüz yüze de konuşun. Tabii, tabii. Kemal Kılıçdaroğlu da mesela Külliye'ye gidip görüşebilir. Neden olmasın? Yeni bir siyasi... Hani sanki hiç olmayacak, imkansız bir şeyden bahsediyormuşuz gibi. Olmazmış gibi. Neden olmasın? Dışarıdaki gelişmelerden bahsediyoruz. Bu da dışarıdaki gelişmelerden bahsederken böyle çok sanki hani dış mihraklar diye bir şey vardı ya eskiden. Sanki o öyle bir algı varmış gibi anlaşılıyor ama öyle değil. İsrail tehdidi. Bu arada İsrail bizi tehdit olarak tamam. algıladığı için artan bir tehdit.
1: Onu getirelim
2: Yunanistan'ı,
1: bir taraftan.
2: Şusu, busu, artan
1: diğer
2: ve herkes
1: de.
2: Giderek, herkes
1: İkinci
2: giderek...
1: İkinci grafiği getirebilir miyiz arkadaşlar bu arada Merve konuşurken?
2: Herkes giderek bunu daha fazla kabul ederken dışarıya karşı yek vücut olalım. İçeride de tartışmalarımızı yapalım ama Cumhurbaşkanlığı makamını artık yıllarca böyle o karşıt siyaset ürettiğiniz Recep Tayyip Erdoğan'la konuşma biçiminizi siz değiştirin, bir yenileyin ya. Her şeyi denediniz, olmadı. Bir de bunu deneyin. Neden olmasın? Çünkü o bir şey uzattı ve ben Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının sadece CHP'ye, yeni partiye, dışarıya değil, AK Parti içine de bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Herkesin yeni bir siyaset yapma döneminin geldiğini söylüyor. Bakalım ne olacak bundan
1: yani
2: sonra?
1: Yani mesela bu söylediğin çok önemli gerçekten. Yani AK Parti'ye de gerçekten var mı? Çünkü tarif ettiği Büyük Türkiye mütabakatı kimleri kapsıyor derken, işte mesela AK Parti, işte MHP... tabanının ötesine geçen bir siyasi zeminden bahsettiği belli. Ama sonuçta bu siyasi zeminleri de temsilen isimler var. Bu isimlerden işte biri Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu. O yüzden meclise çıkan fotoğrafta önemli. Merve çok teşekkür ediyorum. Ben Murat Gezici'ye döneceğim. Ardından
3: bir cümle ekleyebilir miyim? Meclise
1: çok kısaca
3: çıkan
1: alayım.
3: Fotoğraf dediğim evet. için şimdi hani bu ayağa kalkma kalkmama evet. meselesi var ya.
1: Evet.
3: Şu anda iktidarı en sert muhalefeti yapan parti kim? İYİ Parti. Terörsüz Türkiye sürecine de dahil olmayarak sert bir muhalefet yapıyor. Ama mecliste biz İYİ Parti'nin genel başkanı Müsavat Derviş olduğunu Cumhurbaşkanı salona geldiğinde ayakta gördük. Hı hı. İYİ Parti bir şey kaybetti mi? Hı hı. Hayır, kaybetmedi. Hı hı. Kaybetmediği gibi belki de kazandı. Yani orada sizin bir tepki göstermenizin toplum nezdinde bana göre çok fazla bir itibarı yok. Hatta peki, size aleyhte yazabiliyor.
1: Peki. Şimdi bölgesel siyaset açısından bakıldığında Yaşar Hocam'a sonra geleceğim. Çünkü genel bir okumada yapmasını isteyeceğim Yaşar Hocam'ın son olarak. İşte emperyalist, siyonist ittifakının toplumların yumuşak

0: karnının kullandığını belirtti. Özellikle önemli bir fay hattına da Cumhurbaşkanı orada işaret etti. Evet, doğru. Ama böyle hani hem biraz o bölgesel denklem açısından onu nasıl okuyabiliriz? Bir de Büyük Türkiye Mütabakatı, yani emperyalist siyonist ortaklığı uyarısı yapıldığında sağlanabilir. Ama işte içerisi de önemli. O yüzden o operasyonlar meselesi. Ona geleceğim. Ama Murat Bey, sizden biraz böyle sokağı da iyi koklayan biri olarak, o dokuyu da iyi bilen biri olarak, böyle son 48 saatin fotoğraflarını aslında yan yana koyduğumuzda, işte bir fon meselesini konuştuk, operasyonları konuştuk, Cumhurbaşkanı uzlaşma diyor, Büyük Türkiye Mutabakatı diyor, Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM heyetiyle mecliste o dikkat çekici bir diyaloğu vardı, o diyaloğu da hepimiz gördük, Mersin meselesi var, işte Büyükşehir meselesi var, onun dışında bir fon krizini konuşuyoruz, özellikle yani bu krizin ardından da işte yatırımcıya bir ara ödeme mekanizması kurulacak. Mesela bunları konuşuyoruz, mağdurları konuşuyoruz. Ya bunların hepsine bakıldığında yani hepsi birbirinden bağımsız gelişmeler mi sizce? Bu bir. Sokak nasıl okuyor bunu? Türkiye'de işte devlet, siyaset, ekonomi, bu ilişkilere bakıldığında ya da bunların hepsinin yeniden düzenlendiği ve düzenlenmesi gerektiği yeni bir dönemin işaretini mi veriyor Sayın Cumhurbaşkanı? Mümkün mü?
1: Evet. Şimdi Sayın Erdoğan emperyalist ve siyonist uyarısında bulundu. Yüksek lisansım uluslararası güvenlik ve stratejik çalışmalar üzerineydi. Güvenlik olarak da ele almak gerekiyor. Sayın Erdoğan'ın bu çerçevede çizdiği mantıksal anlamda kabul görüyor. Fakat Türkiye ilk defa dış tehdide maruz kalmadı. Yani 40 yıl öncesinde de böyleydi, 70 yıl öncesinde de böyleydi. 2015'ten bu yana Sayın Erdoğan aslında dış güvenlik politikalarını öne çıkartarak hep iktidara seçim döneminde başarı elde etti. Bunu göstererek. Örneğin 2018'de başkanlık sistemine geçiş döneminde de daha güçlü bir Türkiye olmak için, daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak için seçmen oy verdi. Ama gelinen nokta bugün yine aslında oluşturulan paradigma güvenlik üzerine olduğunu görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın emperyalist ve siyonist uyarısına baktığımız zaman Türkiye'nin içerideki iç çatışmaların büyümesi dış mihrakların aslında dış dünyadaki tehdit ortamlarını içeriye çeker ve içerideki çatışmayı büyütür. Türkiye'yi bölünmeye götürür. Bu kavramsal olarak vardı. Fakat burada baktığımız zaman bu geçmişteki gibi normalleşme gibi askıda mı kalacak? Mesela Sayın Erdoğan'ın normalleşme paradigmasıyla aslında Özgür Özel'le bir diyalog kurdu. Hem de 31 Mart seçimleri sonrasında, ama günün sonuna geldiğinde normalleşme sürecinde muhalefetin en güçlü adayı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Yani biz bu normalleşmeye benzer bir anlamda baktığımız zaman mutabakat, Türkiye, Büyük Türkiye mutabakat olarak ifade edilen kavramda o mutabakatı alıyoruz, ama Sayın Erdoğan o kelimenin sonuna bir de rekabeti eklediğini görüyoruz.
0: Evet.
1: Ve rekabet edeceği, yani ben Sayın Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte bir yandan ittifakını büyütmek isteyecek, biz mecliste bir cumhurbaşkanı konuşurken, dinlerken aslında onun diğer şapkası olan AK Parti Genel Başkanı olarak da dinledik. O yüzden Sayın Erdoğan önümüzdeki seçimlerin zor bir süreç olduğunu bekliyor. Biz içeride farklılıkların çatışmaya döneceğini düşünüyorsak Türkiye'nin temel sorunlarının da olduğunu görüyoruz. Örneğin adalet, hukukun ve aynı zamanda ekonominin daha da öne geçen bir temel sorun var. Aslında ekonomi en önde gelen bir tehdittir ülkeye baktığımız zaman. Ama bununla ilgili somut bir güven ortamının halen oluşmadığını görüyoruz. Enflasyon oranlarının halen bu yıl sonunda %30 civarında devam edeceğini görüyoruz. Şimdi burada Sayın Erdoğan'ın Yeni bir siyasi

0: Yani set tarzının olup olmadığını söylemek için çok erken.
1: Yalnız sizin söylediğiniz şu noktayı önemsiyorum. Bu rekabet kelimesi önemli. Çünkü mutabakat içinde rekabet yeni bir model aslında. Yani biraz önce Merve Şebnem'in de söylediği öyle bir atmosfer vardı. Niye olmasın? Olabilir.

0: Değil mi? Mesela enflasyon meselesi belki hani bunlardan biri. Operasyonlar, belediyelere operasyonlar meselesi bunlardan biri. Ama nasıl bir strateji olacak? Yani hangi konular rekabet dışı kalacak işte, ya da hangi konular milli mesele olarak kabul edilecek? Mesela enflasyona bakıyorsunuz, ekonomiye bakıyorsunuz. Doğal olarak milli mesele olarak kabul ediyor bunu muhalefet. Yani bu iktidar için de çok ciddi bir mesele ve bunun için orta vadeli program çok uzun zamandır yürütülüyor. Ama en nihayetinde ciddi bir ayrışma var. Evet. Sokak ne diyor?
1: Belediye ile ilgili söyleyeceğim ama öncesinde şunu tamamlamak isterim. Mutabakat dediğimiz bu açıdan baktığımız zaman bir yeni bir paradigma olduğu görülüyor. Fakat bunun bir yumuşama, normalleşmeye evrilme ihtimalini süreçteki o tona ve güven oluşturucu adımların atılmasına bağlı olacaktır. Yani bizim bunları muhalefetin okuması gerekecek. Mecliste yer alan muhalefetin bu güven arttırıcı adımların hangi boyutta gerçekleştiği. Ben Sayın Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte bazı adımlar atacağını, somut adımlar göstermek isteyeceğini düşünüyorum. Ama ardından o rekabeti de arttıracaktır. Burada evet. Mersin'de yaşanan olaylar aslında çok vahim olarak değerlendiriyorum. Hı hı. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirdiğimiz çok oldu. Hı hı. Fakat Mersin'in özeline baktığımız zaman buraya oluşan bu operasyon biraz kaygı verici. Neden? Mersin'de de çok sayıda araştırma yapmış biriyim. Mersin'deki nüfusun neredeyse 1/4'ü Suriyeli göçmenlerin olduğunu unutmayalım. Bakın Vahap Seçer Bey, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı dönemine baktığımız zaman o bölgede toplumsal barışı sağlamış. Türkiye'de bakıldığında Batı'nın Nobel ödülü verebileceği önemli bir belediye başkanı. Çünkü her resmi rakamlardan bahsediyorum bu arada. Her 4 kişiden biri Suriyeli göçmen olduğunu görüyoruz. Yani bölgedeki refah seviyesini arttırdığını, yaşam koşullarını arttıran bir belediye başkanından bahsediyoruz. Ve Yörüklerin, Kürtlerin yoğun yaşadığı bir bölge. Mesela Bozyazı gibi Anamur'a doğru gittiğiniz zaman o bölgede Yörüklerin yaşadığı. İşte merkezde baktığınız zaman Kürt nüfusunun daha yoğun olduğunu.
0: Yani siz demografi açısından bakıldığında mı vehametini bir yere koyuyorsunuz
1: bu,
0: yoksa?
1: Bu başarılı bir belediye başkanı. Hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olarak adı geçen, konuşulan bir isim. Hı. Bu ülkede cumhurbaşkanı adayı olabilecek CHP'nin en güçlü 2 ya da 3. isimlerinden bir tanesi. O yüzden bu sürece farklı bakış açısına da eleştiri alanına bakmak
2: bir
1: gerekiyor.
2: Soru sorabilir miyiz?
1: İkincisi Abdullah Özyiğit. Mersin'de Türkiye genelinde en yüksek oy almış CHP'li belediye başkanı. Kaç almıştı? %67 civarında oyla seçildi. Bakın Türkiye'nin en yüksek oyuyla seçilmiş belediye başkanından bahsediyoruz. O yüzden bu operasyonların Sayın Erdoğan'ın, bugün Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in açıklaması çok kıymetli. Siz Türkiye ittifakından bahsederken, yani büyük Türkiye mutabakatından bahsederken o parantez içinde belirttiğiniz rekabet olarak mı algılamak gerekiyor Mersin'deki operasyonu? O yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence en sert eleştirilerinden bir tanesiydi. Biraz medyada da görünür olmadı ama bu önemli bir. Siz bugün böyle bir paradigma ortaya koyarken bir yandan da belediye başkanlarını tutuklamaya devam etmeniz doğru değildir. Özgür Özel'in
0: mesela evet. Şöyle dendi işte bugün baktım yorumlara Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tepkisinden sonra özellikle Mersin'de işte Vahap Seçer en yakın başkanlığından biriydi değil mi Sayın Kılıçdaroğlu'nun oradan bakılınca. Yani yeni partiye geçmedi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması mesela, yani işte operasyon düzenleniyor ama işte o görüntüler Ferhat'ın benim de karşı durduğum görüntüler dedi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun sesini de bir açalım.
2: Ama
0: oradan gelelim.
2: Ama itiraz etmem lazım.
0: Ama bir saniye. Neden? Geleceğim. Çünkü buradayız ve aynı konudayız.
2: Yasama yürütme yargıyı karıştırarak biz şu anda yorum yaparken sanki yürütme, yani Cumhurbaşkanı operasyon talimatını veriyor gibi yorumlar yapıyoruz. %67 oy almış bir insanın suç işlemek gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacağını kim garanti edebilir? Veya eğer Nobel üzerinden meseleye bakacaksak Gaziantep'in 1/3'ü Suriyeli. Mersin'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerinde olduğu seçim kampı

0: kampanyası afişlerinde Suriyeliler yiyecek yazıyordu. Bunu unutmayalım.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla yani bu tarz argümanların, ama bakın burada 13 tane ihale, 63 tane doğrudan teminde 331 milyon lira bir kamu zararından bahsediliyor.
1: Uzunca
0: biz
1: bir saat
0: bunları
1: onu konuşacağız.
0: Aldığı oy oranları
1: evet.
0: üzerinden göreceksek eğer.
1: Geleceğiz.
0: Yaşlıyan'da da 44 oy almış. Ne yapalım şimdi? %40
1: o zaman orada ne yapalım
0: alanlar,
1: diyor şimdi Ferhat Murat.
0: Suçtan azade mi olacak?
1: Tamam. Şimdi bunu soru olarak
0: ben
1: alalım.
0: Ben olguyu anlatıyorum.
1: Olur.
0: Yani.
1: Bunu, bir de bir şey söyleyeceğim. Bunu da olguyu anlatıyorum diyor. Algı başka.
2: Diğeri de 5 ayda 40 milyon euro kazandı.
0: Ya da başka bir şey.
2: Diğeri de 5 ayda
0: başka
2: 40
0: bir şey.
2: Euro
0: madem Cumhurbaşkanı talimat veriyor mantık olarak böyle yorumlar yapıldığı için, çünkü konuşmanın yani. Sahibi Cumhurbaşkanı.
2: Ya, oğlum,
0: kapsayıcı çağrıyı yapan. Cumhurbaşkanı
2: örnek veriyor.
0: Yeni partili belediyelere, ki 173 tane CHP sözcüsü açıkladı, yeni partiye geçen belediye başkanı var. Bu operasyonları yeni partililere talimat vermiyor da güya yeni partililere göre Cumhur İttifakı'na yaklaşan CHP'nin belediye başkanına veriyor. Böyle bir mantalite çok doğru.
1: Bu mantalite olmaz
0: değil.
1: Ve çelişir diyor Ferhat Murat. Siz bitirin. Ben ilk dilimle ilk konu başlığıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayla ilgili Sayın Yaşar Hacı Salihoğlu'na da soracağım. Çünkü onun fikirlerini de almak istiyorum, önemsiyorum. Ardından hemen belediye operasyonlarına geçeriz.
3: Evet. Şöyle güvensizlik ortamının hangi adımlarla aslında kapanabileceğini görmek gerekiyor önümüzdeki süreçte. Mecliste yüksek bir ihtimal, mesela şu an Terörsüz Türkiye ile ilgili izleme komisyonu kuruldu bugün.
1: Tamam.
3: Yüksek ihtimal yeni anayasa ile ilgili de bir komisyon kurulma ihtimali var. Hı-hı. Bu komisyona kimler davet edilecek? Hı-hı. Geçmişi hatırlayalım, 2015 öncesinde Hı-hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve o dönemde DEHAP'ın, HDP'nin mi diyelim, o dönemki ismini şu an tam karıştırıyorum ama birçok konuda anlaşmışlardı. 4-5 maddede anlaşamamışlardı ve anayasa değişikliği hı hı. devam etmemişti. Şimdi bu yeni anayasa değişikliğinin davet kısımları hangi partiler dahil edilecek ve eleştirileri bir düşmanca tehdit olarak mı görecekler? O yüzden bu içerideki demokrasi katılımcı demokrasiye mi dönecek yoksa çoğulcu anlamda mutabakat sağlanarak mı devam edilecek? Türkiye'nin bir an önce dönüşümünü içeride yaşaması gerekiyor mecliste. Yani katılımcı demokrasi dediğimiz aslında çoğulun ne dediği anlamında değil. İçeride farklı kesimlerin, farklı diyalogların konuşulduğu bir Türkiye'ye dönüşebilecek mi? Peki. Bu eğer ki konuşulursa Türk ekonomisi de, Türk adaletinde de büyük bir revizyona doğru gider.
1: Bakın.
3: Ben önümüzdeki süreçte Sayın Erdoğan'ın somut güven arttırıcı adımlarını görme ihtimalimizi yüksek görüyorum. 2-3 hafta içerisinde Peki. bunları görebiliriz.
1: Peki.
3: Ama bir yandan da birazdan dinleyeceğiz. Kemal Bey'in kaygıları da çok önemli. Onu da ifade etmek isterim.
1: Peki. Yaşar Hocam, özellikle sizin uzmanlık alanınız bu mesele. Yani biraz Cumhurbaşkanı'nın söylediği önemli. Onu nasıl okumak gerekiyor? Büyük mutabakat sağlanmalı diyor. Yani içeride bu mutabakat içinde bir rekabetten bahsediyor ama milli meseleler olduğunda aynı masa etrafına oturmak tabii ki çok önemli, çok belirleyici. Ama kim neye göre ne kadar önemli, işte belli meseleler var. O meseleleri tek tek sıralamak doğru değil. Hepimiz biliyoruz şimdi. Ne olur öngörünüz ne gerçekten? Kilit olan ne bu konuşmada? Büyük Türkiye mutabakatı evet. bu fotoğrafa baktığınızda öyle çok kolay kurulabilir mi? Nasıl okursunuz bölgesel siyaset açısından da?
4: Türkiye'nin son 10-15 yıldır ivmelenerek yaşadığı ne varsa onun çok açık bir şekilde hem dışa vurumu hem ihtiyacı hem çok anlamlı bir çağrı kuşkusuz. Bakın Türkiye'nin bir özeli var hı hı. diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman, o da şudur. Türkiye'de epey bir zamandır iç politika dış politikadır, dış politika iç politikadır. Hı. İç içe geçmiştir, ayırt edemezsiniz. Niye böyle? İçeriden bir kere çökertilmeye çalışıldı. Bir başka ülkenin derin aparatları bütün kurumlar üzerinden bu devlet düzenini ve milletin egemenliğini elinden alarak çökertmeye çalıştı. Hı hı. Var mı bir örneği bir başka yeryüzünde yaşayan bir ülke? Ve bununla mücadele sürüyor ve hala bu konuda diri ve canlı olduklarını biliyoruz. Özellikle küresel ağ. Dolayısıyla bunun bir özel yanı var değil mi? Bununla mücadele etmek için herkese bir pay düşüyor mu? Düşüyor. Muhalefete düşmüyor mu? Çok düşüyor. Bir de onunla uğraşıyorsunuz. Yani bu gerçeği gör diyoruz. Sana ihtiyacım var diyoruz. Ben yıllardır hep şunun çağrısını yaptım. Sosyalist Enternasyonel'e üyesiniz.

0: Gidin uyarın onları. Ev sahipliği yapmasınlar. Bunlar millet düşmanı. Bunlar demokrasi. Onların sevdiği hangi dil varsa. Demokrasiyi mi çok seviyorlar? Demokrasi düşmanı. Millet iradesinden mi hoşlanıyorlar? Bizzat iradesini ortadan kaldırmaya çalışan bir yapı. Darbelere karşılar mı? Darbe yapmaya kalkan bir yapı. Burada ihtiyaç var işte. Burada iktidar muhalefet çekişmesi olur mu? Başka bir genel ifade de var. Türkiye'nin özelinden çıkartında herkes için geçerlidir bu demokrasiyle yöneten ülkeler için. Muhalefette demokrasi arasında elbette rekabet olacak. Bunun sınırı bellidir, zemini bellidir.
1: Muhalefette demokrasi, muhalefette iktidar arasında diyorsunuz.
0: Hayır, iktidarla muhalefet arasında rekabet olacak. Hizmet rekabeti olacak, yöntem rekabeti olacak. İktidara gelmek isteyecek muhalefet.
2: Demokrasi bu zaten.
0: Elbette. Bu olacak tabii. Sayın Cumhurbaşkanı ona işaret ediyor. Yani mutabakattan şunu anlamayın. Herkes bize tabi olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ama diyor ki bizim enerjimizi yok etmeye dayalı. Bir de sizinle uğraşmaya çalışıyoruz bu söylemle. Ne bu mesela? FETÖ'yü sevindirmeyeceksin kardeşim. Bu muhalefet mi? İngiliz İşçi Partisi'nin terk edilmiş duygusuna kapılmayacaksın kardeşim. Niye kapılıyorsun? Ne istiyorsun İngiliz İşçi Partisi'ne? Sen bu ülkenin siyasetçisi, bu toprağın çocuğusun. Bu milletle olan bağın önemli senin için. Bu cesaretlendiriyor dışarıyı. Yeryüzündeki mücadele bir güç mücadelesidir. Kimse bana masal anlatmasın. Güçlü olmak zorundasın. Senin etkinlik alanların daraltılırsa bir başkası lehine gelişir o. Keşke yeryüzü işbirliğinin hakim olduğu bir dünya olsaydı da hayat bayram olsaydı. Böyle bir dünya yok ki. Güçlü olmak zorundasın. Nerede asıl o gücün birikmesi gerekiyor? İşte Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi içeriz.
1: İç cephe.
0: Şimdi bir şey başarıldı. Yani bunun anlamı bugün geldiğimiz noktada başarılmış olan o mesafenin, alınmış olan mesafenin nihayete ermesi ve kalıcılaşması aşamasındayız. Belki de en zorlu aşamadayız. Nedir o? Teröristi Türkiye meselesi. Yıllardır demiyor muyuz bu stüdyoların her tarafı buna şahittir. Şu siyasetin üzerindeki şiddetin, silahın, terörün gölgesi kalksın da gerçek demokrasimizi daha güçlü kılalım. Buydu. Şimdi bu aşılıyor. Hiç birbirine elini sıkmayan insanlar sıkmaya başladı. Kötü bir şey mi?
1: Meclisteki fotoğraflar.
0: Selamlaşmalar arttı. Kötü bir şey mi? Bir örgüt tasfiye sürecine giriyor. Hiçbir şekilde, hiçbir karşısında bir bedel, herhangi bir koşul, devletin temel niteliklerini, milletin bütün hassasiyetlerini zedelemeden bu sorunu barış içinde çözüyorsak fena mı? Neye rağmen çözüyoruz? Şuna rağmen, bak şu ekrandaki. Emperyalist, siyonist, ittifaka rağmen çözüyoruz.
1: Siz oradaydınız, sizi gördüm bu arada. Ben gitmedim ama sizin sosyal medya hesabınızda gördüm fotoğrafı. Bu fotoğrafta burada çözüyoruz dediniz. Bu meselelerde ortak zeminde buluşmak mümkün mü? Muhalefetin stratejik taktiğini de düşündüğümüzde ne olur öngörünüzde kısaca alayım.
0: Ben bunu mümkün görüyorum.
1: Bir 6 ay sonrası için en azından.
0: Bakın bir kere şunu net saptayalım. Bu meselenin çözülmesini istemeyecek kimlerdir? Yöntemleri konuşuruz. Yöntem eleştirilir, yapıcıdır o. Öyle yapmasaydınız, keşke öyle demeseydiniz, şu adımı daha önce atsaydınız. Bunların hepsi dikkate değerdir. O amayla başlayan cümleler bunları söylüyorsa tamam. Ama siz memleketi sattınız. Emperyalist, siyonist ittifak diyorsunuz ama onların istediğini yaptınız. Yok ya. Yani sonuna kadar uğraştılar bu iş çözülmesin diye. Hala uğraşıyorlar Suriye üzerinde. Ama başaramadılar. Sonuçta bu ülkenin çocukları meselesine sahip çıkacak ve bu iş çözecek. Bunun farkına varıldı artık. Dolayısıyla bu güçlü bir siyasi iradeyle, güçlenmiş bir Türkiye ittifakıyla mümkündü. Burada önemli ölçüde bu başarıldı. Ama daha fazlasını istiyoruz. Küçük bir anekdot. Yansıdı medyaya. Biliyorsunuz bir şey oldu. Sayın Bahçeli bu tokalaşma, selamlaşma olayında Sayın Musavat Dervişoğlu'na da selamlaştı falan. Sordular selamlaşmanın şeyi. Kendi ifadesinden biz direkt okuyalım. Biz her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyoruz dedi. Neyi kastetti? Bir önceki Ekim ayında Demlilerle olan selamlaşması. Sonra ilave soru soruldu ona yine. Yeni bir başlangıç mı? Öyle düşünelim. İyi olacak inşallah. Şimdi burada çok önemli bu sürece muhalefet eden İYİ Parti ve Sayın Musavat Dervişoğlu'nun arkadaşları. Ben onların da kaygıları, bu konuda yöntemsel açıdan eleştirileri dikkate alınacaktır elbette. Hı hı. Ama cepheden, işte o yüzden diyor Sayın Cumhurbaşkanı, böyle cepheden saldırarak, suçlayarak, hangi pazarlık yapılmış, ne verilmiş, bu ülkenin hangi milletinin değeri zedelenmiş, hangi devlet niteliklerinden bir pazarlık yapılmış, açıkçası koyun ortaya. Hı hı. Koyamıyorsanız yöntemlerinizin elbette dikkate alınarak, varsa hangi adım önce atılma, bu dinlenmelidir. Bu çok açık, bunu görmek gerekir. Hı hı. Onun dışında tabii...
1: Hocam diğer başlığa geçeyim yoksa kısaca öyle bir notunuz mi? Var mı? Ben çünkü belediyelere geçeceğim. Onlarla ilgili de böyle bayağı hazırlığımız var. Arkadaşlarımızın da hazırladığı ledler var.
0: Küçük kısa hatırlatmalar tabii. Yapalım. Buyurun. Bunların hepsini yaşadık, biz de yaşadık. Hı hı. Yani bir Libya tezkeresi geliyordu. Burada ayrışıyordunuz. Ya niye ayrışıyorsunuz? Bu çok açık bir gerçek. Hı hı. Yani fena mı oldu orada bir deniz yetki alanları anlaşmasını koruyup kollamak için... Oranın meşru hükümeti çağrıda bulunuyor. Saldırıyorlar dört bir tarafta. Bu anlaşmayı hayata geçiremeyeceğiz. Bize destek olun. Hı hı. Ve nitekim oradaki oyunu bozduk o tezkereyle. İki kez geldi. Mesela ilkinde İyi Parti hayır oy vermişti. İkincide evet'e döndü. Bunlar hep olumlu karşıladık o zaman. Onun dışında Türkiye'nin iki alandaki... En önemli sıkıntıları yüksek teknolojideki dışa bağımlılık, enerjide dışa bağımlılık. Mesafe alınıyor, filo kuruluyor. Devrim niteliğindedir o hidrokarbon filosunu edinmek, biliyor musunuz? Çünkü derin deniz sondajları stratejik bir iştir. Kimseye yaptırmazlar
2: ama
0: öyle.
2: Ama 2017'de onu eleştiriyordum.
0: Onu eleştiriyorlardı. Yani onun dışında daha birçok adım. Şu teknofestler ya. Ya bir gençlik orada bir heyecana kapıldı. Çağrı yapıyorduk, yapmayın etmeyin. Yine söyleyeceğim, küçücük bir çocuk... İlkokul, orta okul çağında bir grup gözümün önünde ilk teknofestlerdi. Öğretmenleriyle geziler düzenleniyordu oraya. Dokundu o üretilen hava araçlarından birine. Dedi ki, öğretmenim bunu biz mi ürettik? O ne kadar önemli bir cümle, biliyor musunuz? Yüreğime dokundu. Biz mi ürettik? O bizi içselleştiren o yaştaki çocuk. O ne kadar kıymetli. O özgüven ne kadar önemli, biliyor musunuz? Ama bunlarla uğraştık. Yani Baykar makinayla uğraşmalar. Sürekli oradan bir sanki bir şey varmış gibi, olmayan bir şey varmış gibi göstermeler.
1: Peki.
0: Onun dışında ne bileyim, gaz buluyorsunuz Akdeniz sahasında, hava gazı diyorsunuz. Devrim otomobilin intikamını alıyorsunuz, bu teneke parçası diyorsunuz. Olmaz. İşte buralar... Buralarla uğraşmayacak artık.
2: 15 Temmuz'a tiyatro diyoruz.
0: Şimdi bu 15 Temmuz'a tiyatro diyoruz.
1: İç cephenin tahkimi nasıl olacak? Yani bir taraftan da operasyonlar varken Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Yeni Parti açısından bu denklem nasıl kurulur? Yani bu parçalar, puzzle'ın parçaları nasıl birleşir müsbet anlamda? Onu bilmiyoruz. Biraz onu konuşacağız. Murat Bey, bir şey diyeceksiniz operasyonlarla ilgili mi?
3: Yok, operasyon değil. Şunu eklemek istedim. 2016 yılında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Artvin'de PKK silahlı saldırı, hı hı, da bulundu. Ve o dönemin İçişleri Bakanı çıktı, açıklama yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranların PKK'lı olduğunu söyledi. Şimdi seçim süreçlerinde PKK tarafından saldırıya uğramış bir ismi PKK ile işbirliği yapıyor algısıyla seçim sürecinde propaganda alet edildiğini hatırlayalım. Yani iktidar kendi görüştüğünde görüşmelerinin makbul olduğunu, aslında muhalefetin görüşme gerçekleştiğinde makbul olmadığını göstermeye çalıştı. Aslında hakikat sonrasını yaşattı. Bunu eklemek istedim.
1: Peki, çok
3: enerji bağımlılığımız da geçen haftalarda Sayın Enerji Bakanı'nın açıklaması var. %70'e çıktığını söyledi. Yani aslında bu oranın giderek arttığını görüyoruz. 2018'den sonra.
1: Peki.
2: Şimdi o döneme dönmek istemiyorum ama 2023 öncesinde sınırımızda PYD olsun diyen de Kemal Bey'di. Yine Türk bayrağını Nuşirvan Elçi Başdanışmanı CHP Genel Merkezi'nden çıkarmıştı. Terörle iltisaklı bir haldeyken DEM Parti onunla beraber ittifak yapıp aynı adaya oy isterken, ya da Cemil Bayık Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederken size ne oluyor, neden bizi yönlendiriyorsunuz, bize işaret ediyorsunuz cümlesini de kuramadığını hatırlatalım. Kesinlikle. Dolayısıyla hani algılar nasıl oluşuyor? Biraz onun altını...
1: Bu bitmeyecek ama şimdi bu ben geçemeyeceğim diğer konu başlığına.
0: Yani. İşte evet,
4: o yüzden
0: çok
4: böyle oralara dönüp
0: yani.
4: Böyle cımbıç olayınca bir türlü aynen. Yeni yere gidemeyiz.
1: Evet. Tabii ama buralara böyle gelirsek dediği gibi yani...
4: Evet yani olmuyor. İleriye bakacağımıza hep geriye dönüyor.
1: Hep geriye o zaman geriye dönersek işte daha farklı örnekler var. Örnekler çoğalır o zaman oradan bakıldığında da çok...
0: Ayrıca o saldırıyı PKK biz Kemal Bey'e karşı yapmadık. Bir açıklama yaptı.
3: İçişleri Bakanı'nın açıklaması yok. Var.
1: Peki. Ona güvenmiyor. Şimdi iç cephenin tahkimi nasıl olacak? Tamam, bu soru çok önemli. Belediyeler meselesi var. Ona geleceğim. Çünkü işte bir tarafta o meclis konuşması, o yüzden çok ilk konu başlığımızdı. İkinci konu başlığımız bu. Çünkü mesela Mersin'i diğer belediyelerden ayıran en temel özellik nedir diye ben böyle bir soruyu mesela sormadım kendi içimde. Yani şundan dolayı ama ben daha bir şey demeden Mersin'in ve ilin demografisi üstüne yorumlar yapıldı mesela. Murat Bey anlattı hani Mersin'de iyi bilen biri olarak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da orada bir tepkisi var. Getirelim mi hemen? Hazırsa arkadaşlar. Hemen açalım. Geliyor mu? Sesi açalım.
5: Şikayet gelirse değerlendiririz eyvallah. Ama hukuku siyasi araç olarak kullanan, haklıyı haksız gibi gösterip sabahın beşinde evi basılan bir yapıyı, bir anlayışı asla ve asla kabul etmiyoruz.
1: Peki. Şimdi şöyle, Vahap Seçer gözaltında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden. Bu arada Mersin'de 3 belediyeye de operasyon başlığıyla verdik. Yenişehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, ihaleler, doğrudan teminler ve kamu zararı iddiaları var. Toplamda ne kadar? Toplamda 1 milyar 446 milyon 859 bin. Kim gözaltında? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. İkinci gözaltı Abdullah Özyiğit Yenişehir Belediyesi'nden. Mezitli Belediyesi'nden de Ahmet Serkan Tuncer gözaltında. Murat Bey dedi ki sadece Mersin değil burada çok önemli olan, Yenişehir'e de ben dikkat çekeceğim dedi. Şimdi böyle bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerindeki operasyonlara. Eyüp Sultan Belediyesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 31 Mart 2024'e bakıyorum. 31 Mart 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı tam 416 belediyelik tabloda 2,5 yılda çok önemli değişimler de yaşanmış. Aslında bu siyasi hafızaya bakıldığında ya hepimizin çok net hatırladığı bir şey. Bu stüdyolarda da değil mi seçim günü yayınlar yapmıştık. Ve ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan tam 44 tane belediye başkanı nereye geçmiş? AK Parti'ye geçmiş. CHP'nin 416 belediyesi nereye gitti başlığıyla biz hazırladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan 107 var. 107 belediye var. AK Parti'ye geçen 44 belediye var. Yeni Parti'ye geçen 173 belediye var. Diğer bağımsız olarak da 92 belediye var. Toplamda 416 total belediye vardı. Seçim zamanı 2024'te 31 Mart'ta hatırlayacaksınız. Tablo bu. Operasyonların kronolojisi noktasında hepimizin hafızası çok net hatırlıyor. Ama şimdi bu Mersin var. Mersin önemli ama neden önemli Mersin? Şimdi Vahap Seçer'in aslında siyasi ağırlığından bahsediliyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi var. İşte bir taraftan onu da düşündüğümüzde yani bu operasyonun siyasi etkisi tırnak içinde söylüyorum diğer operasyonlardan daha farklı mı olur derken herkesin aklına gelen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaydı. Çünkü kendisine yakınlığı da biliniyor. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu CHP siyasetinde bugünden sonra daha da sertleşir mi sorusu da geliyor akıllara. Ali Haydar, Fırat ne dersin?
6: Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin beklemediği bir süreçti bu. Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü tutuklanmıştı. Vahap Başkan'ın kardeşi ev hapsiyle bırakılmıştı. Dolayısıyla hani sürecin bu noktaya evrileceğini doğrusu kimse beklemiyordu. Şundan dolayı beklemiyordu. Yani sadece ya, Vahap Başkan'ın özgür ağırlığı ile ilgili değil aslında.
7: Niye beklemedin?
2: Hayır. Gerçekten ev hapsi özel kalem müdürü tutuklanıyorsa aslında en beklenmesi gereken
7: bir kişi Cumhurbaşkanı var, Ali Aydar'a, değil midir? Yani? Ali Aydar'a bir soru
1: ama
7: var.
1: Ama daha bitirmeyin.
7: Bir soru sorayım da içine eklesin.
1: İçine eklesin
7: yani.
1: Tamam. O zaman soru da gelsin baştan. Can Özçelik sorsun.
7: Kemal Bey'in açıklaması sert. Diğer belediyelere yaptığı yorumu burada göremedim. Ben şunu bekliyordum açıkçası Kemal Bey'i. Arınma arınma diyor ya. Ben Vahap Bey'i ayrı tutuyorum. Evet. Ama sonuçta bir yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. Şunu beklerdim açıkçası. Belki şüphelerimiz var. Bekleyelim, bir hukuk devam ediyor.
1: Bir bakalım, bir görelim.
4: Değerlendirmemizi yapalım.
7: Bir değerlendirelim. Biz işte arkadaşların askıya alacağız. Bir arınıp gelsinler falan. Bakın ben tamamen bu sürece hepsini dahil ederek itiraz edip karşı çıktım. Bugün de başladım, dedim ki Vahap Seçer'in de gözaltına alınmasını eleştirdim. Doğru olmadığını söyledim ama Kemal Bey'den mesela Çankaya Belediye Başkanı gözaltına alındığının akşamında yayına çıktı. Şüphelerim var dedi mesela. Ya, CHP Belediye Başkanı'ydı. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı itiraz ediyor. Biraz kafası mı karışık acaba? Arınma konusunda acaba bir geri adım mı atıyor Kemal Bey?
1: Yani burada geri adım mı atıyor? Buna da ben bir şey ekleyeyim.
7: Arınmak istemiyor mu acaba?
1: O zaman sana yakın, bana yakın.
7: Ya da o mu var?
1: Ya da bu mu? Evet. Ya senin belediyem, benim belediyem. Evet. Bak yeni partiye geçmedi, bende kaldı. Bende kalınca, yani bende derken Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yanlış anlaşılmasın. Yani...
7: O zaman temiz siyaset oluyor mu mesela? Bunlar hepsi ard arda sorular.
1: Arınma neye göre arınma? Kime göre arınma?
2: 5 dakikaya sordum.
6: Şimdi daha biraz önce konuşmamın ilk bölümünde de söyledim. Sevgili Can açsın baksın, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun evini ziyaret ederken söylediğine de baksın. Aynı zamanda başka belediye başkanlarına yaptığı ziyarette de aynı şeyleri söylüyor. Burada da aynı şeyi söyledi. Yani Ekrem Bey'in de ailesini ziyaret etmişti. Orada da tutuksuz yargılanması, sabah ev baskınını eleştirmişti. Burada da aynı şekilde şunu söylüyor. Diyor ki sabah 5'te belediye başkanının evi basılmamalıdır. Belediye başkanları tutuksuz yargılanmalıdır. Şimdi bunların arasında hiçbir çelişki yokken sanki Sayın Kılıçdaroğlu arınmadan vazgeçmiş. Efendim arınma kavramını boşuna kullanmış gibi. Hayır, bunu söylemiyor. Orada Mersin'deki konuşmanın bütününe baktığınız zaman şunu söylüyor.
2: Vahap Bey,
6: bütün belediye başkanlarımız her bir kuruşunun hesabını vermek zorundadır diyor. Dolayısıyla herhangi bir belediye başkan yakın ya da uzaklığı ile ilgili ya da arasında bir çelişki varmış gibi bunu sunmaya çalışıyorlar. Bunu Sayın Özgür Özel söyledi ama doğru değil. Açsınlar baksınlar. Sayın Kılıçdaroğlu ilk gün ne söylemişse bugün de aynı şeyi, aynı kararlılıkla altını çizdi. Dolayısıyla bakın çok net ifade ediyor. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları da yargılansın, sorgulansın, soruşturulsun. Ama yani herkes elini vicdanına koysun. Bu insanlar seçilmiş insanlar. Şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı'na saygı meselesini konuştuk. Bir milli irade kavramından söz ettik. Peki burada milyonlarca insanı temsil eden insanların... Efendim işte evlerin basılması, efendim işte kelepçelenmesi sanki daha hiçbir şekilde suçlamalara sonuçta iddia makamı, savcılık soruşturuyor, ediyor vesaire falan. Bu insanlar yarın bırakıldığında bu baskınlar, bütün bunlar, bu yapılan gösteriler, bunlar nasıl anlatacak insanlara? Yani tutuklanma aşamasına geçmeden daha insanların gözaltı aşaması sanki bir tutukluluk havasında yapılırsa... O zaman yarın öbür gün gerçekten bu insanlar dışarı çıktıklarında insanların zihninde, bilinçaltında bu insanlar suçluymuş gibi kalacaklar. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde ya da eylemlerinde herhangi bir çelişki yok. Ben kendisiyle de konuştum, kendisiyle sohbet ettim. Dedi ki ben başta ne söylüyorsam aynı şeyi burada da söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Yani herhangi bir orada bir çelişki, bir efendim arınında gelin şudur budur vesaire falan... Ona da yarın öbür gün isnat edilen iddianameler hazırlansın. O iddianamelere bakılsın. Hangisini Sayın Kılıçdaroğlu iddianamesiyle ilgili olarak da hazırlanmadan bir şey? Çankaya Belediyesi ile ilgili bir şey söyledi. Dedi ki şüphelerim var dedi. Bu şu demek değil. Yani sadece şüphesinden bahsetti. diyebilirdi, demeyebilirdi. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama şunu söylemedi, orada herhangi başka bir şey söylemedi. Ama her defasında özellikle yeni parti çevreleri sanki Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Genel Başkan'ın söylediklerinde bir çelişki varmış gibi bunu getiriyorlar, götürüyorlar vesaire falan. Şimdi şunu söyleyelim bakın. Vahap Bey'in, yani dile getirilen şeylerden biri de şu. Vahap Bey'in kardeşine şu söylenmiş. Yani

0: senin ev hapsinin kaldırılması, daha doğrusu işte ev hapsiyle şöyle bırakılması, şöyle bir cümle kurulmuş ona. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Umarım doğru değildir ve bu yalanlanır.
1: Nasıl?
0: Yani işte
1: nasıl bir cümle?
0: Abinin adını ver.
1: Kimin?
0: Yani bu abinin iş yani bit yani abinin adını ver Sayın Vahap Seçer'e yönelik olarak. Şimdi bu doğru değil. Yani eğer bu gerçekten böyle bir şey varsa, bir öncesinden bir ön yargıyla gidilmişse, efendim yani bunlar gerçekten insanların adalet duygusuna da, Mersin halkına da, onu seçen iradeye de, elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok ciddi bir biçimde olumsuz etkide bulunur. Ama
2: ya yoksa,
0: bir hukuk
2: şu an
0: devletinde
2: bu yorum
0: yaşıyorsa...
2: tamamen çıkmıyor mu? Böyle bir şey yoksa...
3: Açıklansın diyor.
0: Tabii.
2: Böyle bir iddiayı da delillendiremiyorsa kim açıklayacak bunu? Bu iddiayı ortaya atan ispat edecek.
0: Tabii.
2: Müddeyi iddiasını ispatla...
0: Şimdi dolayısıyla buradaki mesele bakın. Şunu söyleyeyim. Sayıştay raporları ortada arkadaşlar. Bütün bu ihaleler EKAP'tan geçiyor. Sayıştay bunları denetliyor. Dolayısıyla eğer bir şey bulmak istediğiniz zaman elbette ki Türkiye'deki yerel yönetim sisteminin içerisinde çok derin sorunlar, yapısal anlamda derin sorunlar var. Bu belediyelere nasıl yaklaştığınızla ilgili bir şey. Yani biraz önce sevgili Hülya sen söyledin. Şimdi 46 belediyeye operasyon yapılmış. Bunların çoğu tutuklu. Zaten biri mi ikisi mi bırakıldı. 44 belediye AK Parti'ye geçmiş.
1: Şimdi 107 bunu, tane Cumhuriyet Halk Partisi'ne
0: arkadaşlar,
1: kalan.
0: Evet. Evet, yani bunu ne burada, ne herhangi bir galakside, ne dünyanın değil hani başka bir şeyden bahsediyorum, ne uzamda ne zamanda mantıklı ve haklı bir biçimde gösterecek bir şey söyleyemezsiniz. Yani niye bunu ne ya? Efendim yakışan karşılar, ne keskin karşılar, ne halfeti karşılar, yani toplamda 100 bin nüfusu olan bir yerde bütün büyük şehirlere, bütün büyük ilçelere operasyon yapılmış. Efendim bunlar işte bir takım şunlar bunlar ya.
1: Ferhat
0: İstanbul'da
1: Murat diyor ki mantıklı
0: mi?
1: Bir
0: tamam, arkadaşlar
1: Ferhat Murat diyor ki Ali Haydar
0: arkadaşlar,
1: mantıklı
0: bitiriyorum.
1: Bir gerekçe niye
0: arkadaşlar,
1: söylemeyeyim diyor.
2: Bitirsin
1: söyleyeceğim. Bitirsin. Tamam peki bitirsin.
0: Arkadaşlar yargılandılar, ceza aldılar. Dedi ki mahkeme bunlar suçlu. Kimden dolayı? Aziz İhsan Aktaş'tan. Aziz İhsan Aktaş'la ilgili alışveriş yapan, ihale veren AK Partili belediye başkanlarına ters kelepçe takılıp evleri saat 5'te basılıp efendim işte o cezaevinden o cezaevine gönderildiler mi? Gönderilmediler. Peki kamu kurumları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Sayışından bilmem şurundan Yargıtay'ından vesaire falan aklınıza ne geliyorsa ne oldu arkadaşlar? Yani bu adam CHP'ye ihale verirken yolsuzluk, hırsızlık, çete efendim işte örgüt. Ama AK Partililere verirken hiçbir şey yok öyle mi? Şimdi biz bunu böyle kabul edeceğiz. Ondan sonra efendim işte hukukun üstünlüğü, adalet önünde herkes eşittir. Ondan sonra sabah 5'te evler basılsın. İnsanların hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği o kadınların efendim gecelikli görüntüleri servis edilsin. Ondan sonra herkes sus pus olsun desin ki kardeşim evet burada bir sorun var vesaire falan. Niye çağırmıyorsunuz? Aylardır, 6 aydır özel kalem müdürü cezaevinde. Vahap Seçer'den yüzlerce belge istediniz, gönderdi. Bir tane göndermemezlik etmedi. Belediye ile ilgili ne isteniyorsa söylendi, yapıldı. Ne peki, elinizde engel olan ne vardı? Suçüstü mü yaptınız Vahap Seçer'in? Evinde bir şey mi buldunuz? Bir şey mi buldunuz evinde? Ya da diğer belediye başkanları... Ne buldunuz evinde? Suçüstü yaptığınız zaman bu sabahın 5'inde 6'sına gidersiniz. Suçüstü mü yapılmış belediye başkanlarına? Ne bulundu peki arkadaşlar? Hiçbir şey. Peki bu insanlar günlerdir şimdi bir sandalyenin üzerinde oturtuluyor. Niçin oturtuluyor arkadaşlar? Yani bu insanlar şunu söylemiyorum. Herkesin keşke bir an önce efendim sorgulanması bitsin, ifadesi alınsın, bırakılsın. Ama bu insanlar da sıradan insanlar değil. Şimdi Vahap Seçer kaç saat oldu? 2 gündür, 2 gün üzerinden geçti. Bir sandalyenin üzerinde oturtulmuş bekleniyor. Soru sorulacak, sorgulanması yapılacak, ifadesi alınacak. Sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Ama
1: peki,
0: nihayetinde
1: ben çok...
0: bütün bu süreçlerin kendisi, bütün bu süreçlerin kendisi bizim birbirimizin...

0: bütün olarak bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneliktir. Sokaktaki vatandaşın bana söylediğini söylüyorum. Ya kardeşim diyor, bu AK Partili hepsi mi temiz ya?
1: Şimdi
0: Yani
1: bu
0: kefil oluyorsanız onu ben
2: bir
0: bilmem.
2: cevap verebilir
1: tamam,
2: miyim?
0: Ama
1: geleceğim.
0: Şunu söyleyeyim. Gerçekten bu mevcut ihale yasası ki bu mevcut ihale yasası mevcut iktidar tarafından 200 defa değiştirilmiştir. Niye değiştirildi? Niye değiştirilir bir yasa 200 defa? Çünkü adrese teslim ihaleler verilmek için yapılıyor. Peki bu adrese teslim ihaleler ki Vahap Başkan'a temel yöneltilen suçlardan biri budur. Ya bir AK Partili belediye bir girin bir bakalım hangi kaç tane şirkete verilmiş? Hangi şirketlere verilmiş? Ya bu ülkede bir bakan kendi şirketinden dezenfektan aldı, bir Allah'ın kulu çıkıp bir şey söylemedi. Şimdi diyecekler ki biz eleştirdik. Arkadaşlar bizim belediye başkanlarımız aylardır, yıllardır cezaevinde ya. Tunç Soyer'in iddianamesi bir yıl hazırlanmadı ya. Bir yıl hazırlanmadı Tunç Soyer'in iddianamesi.
1: Peki. Ali Haydar
0: Efendim
1: Fırat.
0: Fatma Betül Sayan almış, 2 milyarın üzerinde para almış. Efendim neymiş? Parayı geri getirecekmiş. E o zaman şöyle bir hukuk mu var arkadaşlar? Ben bilmiyorum böyle bir hukuk olduğunu. O zaman suçlanan belediye başkanları hırsızlık ya yolsuzlukla suçlanan belediye başkanları da paraları geri getirsinler. Ne gözaltına alınsınlar, ne sorgulansınlar, ne cezaevine atılsınlar. Var mı böyle bir hukuk?
2: Şimdi Ali Haydar
1: Fırat'ın bu uygulamayı... Şimdi Ankara'da olduğu için...
2: SPK'nın yasası çok açık. Ha,
1: şimdi yani şöyle bir şey, müsaade eder misin? Ferhat, müsaade eder misin? Ali Haydar Fırat, teşekkür ederim. Son cümleyi de alayım, ardından geleyim. Son cümleyi alalım, dinleyelim.
2: Ali Haydar kadar...
3: Ama biz de konuşalım, Ferhat
0: Murat. Kusura bana dinlemiyor. Bakın, kamu vicdanı.
1: Bir müsaade ederseniz son cümleyi de duyalım efendim.
0: Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. Hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Ama lütfen kamu vicdanını zedeleyecek uygulamalardan vazgeçelim. Gerçekten hakkıyla, hukukuyla, adaletle yaşayabileceğimiz bir düzen hep birlikte inşa edelim.
1: Peki. Şimdi Ali Haydar Fırat'ın eleştirilerini duydun Ferhat. Operasyonlar nezdinde genel eleştirileri de biraz mesela hani usul meselesi var, o önemli. Evet. Ama genel olarak da bir algı oluştu işte bu kadar çok muhalefete yapılan operasyonlar ve böyle üst üste. Ben İstanbul denklemini de için içine katarak sormak isterim. Sen totalde cevap verirsin. İstanbul'u getirebilirsek arkadaşlar 7. grafiği hemen İstanbul CHP belediyelerinde son duruma bakarız. Pardon 7 değil, çok özür diliyorum. Hemen hangi ilçelere operasyon düzenlendi, bu değil. 8, evet ha burada tamam, operasyon 2024'te CHP 27 belediye, bir büyükşehir 26 ilçe belediyesi var, 17 belediye operasyon düzenlendi, 26 ilçe belediyesi içinde. Buradan bakıldığında şimdi bu kadar çok muhalefet belediyesinin de bakıldığında ard arda soruşturulması, operasyonlar yapılması, Ali Haydar Fırat diyor ki sokaktaki algı çok başka, işte bu sokaktaki algı üzerine belki bir şey söyleyebilirsin. Yani bu algıyı da ortadan kaldırmanın sorumluluğu da kime ait, belki ona dair. Mersin'i de diğerlerinden ayıran galiba başka bir özellik var. Yani hem Ali Haydar Fırat'a baktığımda hem de Murat Gezici'ye baktığımda farklı gerekçelendiriyorlar. Ne dersin?
2: Şimdi ben bunları defaatle tekrar ettiğim ama işte algı böyle, algı şöyle şeklinde bir kanaat hasıl olduğu için ve muhalefet siyasetini tamamen... İddialar daha ne olduğu öğrenilmeden belediye başkanlarının arkasında saf tutarak gerçekleştirdiği için biz bunlarla karşı karşıyayız. O zaman sayayım, 2004'ten beri ceza alan AK Partili belediye başkanlarını yolsuzluk, ihaleye, fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla. Sakarya Pamukova Belediye Başkanı Feridun Turan 12 yıl 19 ay 37 gün hapis cezası almış. Rafet Ünal Antalya Manavgat Ilıca Beldesi Belediye Başkanı irtikaptan Kasım 2010'da 5 yıl Yargıtay onamış ve cezaevine gönderilmiş. Bursa Mudanya Güzelyalı Selçuk Mutlu görevi kötüye kullanmadan 5 yıl, eşi de 5 yıl. Canan Atasoy Burdur Bucak.
1: Yanlış.
2: 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmış. Hüseyin Beyoğlu Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı 4 yıl 5 ay hapis cezası almış. Cevher Benek Şırnak Hilal Belediye Başkanı rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Sabri Babat Şırnak Şenoba ihaleye fesat karıştırmadan 4 yıl ceza almış. İsa Özkan, Malatya Darende 2011'deki ihmal iddiasından 7 ay 15 gün sonrasında da 2021'de görevden uzaklaştırılmış. Ekmel Cönger, beğenmediğiniz Kırıkkale Keskin ilçesinin belediye başkanı. 5 yıl 2 ay.

0: 15 gün ceza almış. Ahmet Sungur, Kırık Karayaşyan 6 yıl 8 ay hapis cezası onandı. Eylül 2026'da yani bu ay, geçtiğimiz ay yeni yolsuzluk operasyonundan yeniden gözaltına alındı ve 29 Eylül'de tutuklandı. Devam etmek gerekirse çok var. Buna baktığımızda devlet hava meydanlarının...
1: Şöyle bir ekleme yapmak
0: istedim. Bir müsaade edin ama.
1: Son ben 25 yılda...
2: Tamam, birlikteyiz buradayız.
1: 25 yıl içerisinde
2: ekleme
1: AKP Cumhur İttifakı'na ait belediyelerden toplamda 54'üne operasyon yapmış. 25 yıl içerisinde. Ama baktığımız zaman muhalefete ise son bir yıl içerisinde yaklaşık 49 tane yaptığını görüyoruz. Yani son bir yıl içerisinde. Muhalefetteki. Yani o yüzden onu da düşünmemiz lazım.
0: Devam edeyim. Ondan sonra düşünelim. 2024'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Dedi ki 1701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verdik dedi. Bunlardan 59'u AK Parti Belediyesi, 58'i CHP Belediyesi, 21'i MHP, 10 tanesi HDP, 7 tanesi İYİ Parti Belediyesi dedi. Ve bakıldığı zaman AK Parti'nin belediye sayısı, CHP'nin belediye sayısıyla mukayese ettiğinizde soruşturma izni verilenlerin daha fazla AK Parti'den olduğunu görüyoruz. Öbür tarafa gelelim. Şimdi Uşak Belediye Başkanı gözaltı operasyonuyla karşı karşıya kaldığında CHP, dönemin CHP'si dik dur eğilme, başkanım seninleyiz demedi mi? Sonra peştemal çıktı, herkes kaçtı sağa sola. Uşak'taki mevzuyu anlattık. Menderes... Ne oldu? Yine onun başkanının arkasındalardı. Sonra o iğrenç mesajlar çıktı. Şu anda kimse Menderes'in ağzını almıyor. Antalya Muhittin Böcek, Antalya'nın ağırlığı az mı? Türkiye'nin 5. büyük şehri 5 milyon euro adaylık için rüşvet verdiği iddiasıyla ve birçok yolsuzluk soruşturmasıyla yargılanıyor. Siz o belediye başkanlarının arkasında saf tutuyorsunuz. Sonra bu operasyonlar siyasi mi? Adaylık için belediye başkanından rüşvet istenirse o parayı nereden toplayacak? Yolsuzluk yapacak. Bir kere sistemin biz köküne bakmalıyız. Mersin'in demografisi, Mersin'deki aday çok oy almış. Çok oy almak o zaman istediğin kadar suç işleme özgürlüğü verebilir bu mantıkla bakarsak. Bu doğru bir bakış açısı değil. O açıdan değerlendirdiğimizde bizim meseleyi olgu ne, neden suçlamalarla karşı karşıya. Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi ile patladı değil mi Aziz İhsan Aktaş soruşturması? Beşiktaş Belediye Başkanı'nı Özgür Özel'e aday gösterme diyen Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Kaşı gözünü beğenmediği için mi aday gösterme diyordu? Yoksa yolsuzluk iddialarıyla çok anıldığı için mi bunu ifade ediyordu? Kendi düğününün damatlığını dahi müteahhite aldıran Beşiktaş Belediye Başkanı'nı çıkın savunun ya. Niye savunmuyorsunuz şimdi? İlk günlerde miting yaptınız. Beykoz Belediye Başkanı'nı savunun. Mazot tankeri içerisinde sebze meyve taşıdığı belgeleriyle ortaya çıktı. Şu an kimse arkasında durmuyor. Özgür Bey, yiğidim aslanım orada yatıyor diye şarkılar söyletiyordu önünde. Şimdi niye o günkü gibi sahip çıkamıyorlar? Her şey ortaya çıkıyor. Mersin'den ne çıkacağını biliyor muyuz? Sabah 5'te alınmaz. 37 kişi eş zamanlı gözaltına alınıyorsa... O kişilerin kaçmaması için, sürecin içerisindeki diğer devlet memurlarının da kaçmaması için, belgeleri yok etmemek için eş zamanlı operasyonda teknik olarak insanların evde en yoğun bulunabileceği saat dilimi bellidir.
3: Herhalde o saatte yapılır. Evinde mi saklıyor bu adamlar ya? Allah aşkına.
0: Aynı zamanda ya. Belediyede de aramalar yapılmıyor mu? Evde de aramalar yapılmıyor mu? Oradan iki kişi yurt dışına kaçsa ki İBB soruşturmasında kaçtı. Malum Emrah Bağdatlı isimli şahıs.
3: Ya
0: kaçtı. Dolayısıyla burada
3: kişiyle,
0: bakın burada bu bir yani, kolluk teknik operasyonu şeklinde gerçekleşti.
3: Bak ama ne diyor Ali Aydar? Diyor ki
0: sabah alınmaz, akşam alınsa akşam alınmaz.
3: Ya bütün belgeleri göndermiş. Özel kalem müdürü zaten tutuklanmış. Diyor ki bütün belgeleri gönderdik. Vahap Seçer'i çağırsanız gelir zaten. Sabah 5'te kapısına dayanmanın ne anlamı var?
0: Ya ben de diyorum ki arkadaş Emrah Bağdatlı niye kaçtı?
3: Bak evinde arama. Bak orada şimdi gösteriyor ekranda değil mi? Şu anda ofis şeyde belediye başkanlığının odasında belediye başkanı odasında arama yapılıyor.
0: Ben de bir soru sorayım.
3: Allah aşkına tamam, belgeyi belediye başkanı oturduğu masanın çekmecesine mi koyar ya? Yapmayın Allah aşkına.
0: Her tarafı ararsınız.
3: Ya arayabilirsin, arama demiyoruz zaten.
0: Sevgili Can, Belediye başkanına davet etti. Belediye başkanı geldi. Suçlamaları öğrendi.
2: Ya, Ali dahil olabilirsin bu arada, duyalım. Siz onun sesini de arttırabilirsek arkadaşlar.
3: Çağırırsın aynı anda, bak şöyle yaparsın.
4: Ben de ya, bütün şöyle belgeler zaten
3: sabah 5'te belediye operasyonu yaparsın.
2: Bütün belgeler nerede var?
3: Açarsın belediye başkanı telefonda. Sayın başkan zaten operasyon yaptık. Sizi bekliyoruz.
0: Ekleninden dijital materyallere el koyma. Ya arkadaşlar.
3: Ya hangi
0: ekapta var? Ekapta ihalenin detayı var.
3: Cep telefonunda
0: ya arkadaşlar, bir müsaade edin. Tamam, anladık. Tamam. Tepki gösteriyorsunuz. Ben de diyorum ki kolluğun bu işi yapma sebebi ek delillere ulaşmaktır. Aynı zamanda dijital materyallere eş zamanlı bir şekilde ulaşmaktır. Oluşabilecek ilave delilleri elde etmektir. Ben de diyorum o görüntülerin, o kadının, hanımefendinin görüntülerinin karşımıza çıkmasını doğru bulmuyorum.
3: O zaten
0: ayrı bir mesele.
2: O görüntü zaten tartışma konusu bile olmamalı bence. Yani o görüntüyü tartışma konusu burada yapmayalım zaten.
0: Suç örgütüyle ilgili bir operasyon yapıyorsanız çağırsın gelsin ifade versin diyemezsiniz. Çünkü örgüt yapısı içerisinde belediye başkanının o suçlamalarla karşı karşıya olduğunu öğrenen diğer üyeler o iddiaları
3: ama
0: yok etmek için delil karartabilirler.
3: Koyuyorsun.
0: Dolayısıyla
3: bak, baştan örgüt olarak İBB koyuyorsun, sonra yorum yapıyorsun.
0: Örgüt iddiasıyla diyorum ya. Teknik konuşuyorum. Suç örgütü çıkar amaçlı suç örgütü iddiası. Ben baktım evraklara.
3: Ya tamam anlat bak, ona itiraz etmiyorum. Ona itiraz
0: var yani.
3: Etmiyorum.
0: Şimdi burada ekapta bilgiler var. Bir sürü muhasebat raporu çıkartılmış. 163 tane ihale, 63 doğrudan temin, 13 tane ihale incelenmiş. Bunun içerisinde usulsüzlükler belirtilmiş. Açık ihale yapılması gerekirken ihaleyi parça parça bölerek daha fazla bir maliyetle istediği insana vermek için bir süreç oluşturulmuş. Savcılık %67 oy aldı kardeşim. Şimdi bizim bunu görmezden gelmemiz lazım demeli bu yorumlara baktığımızda.
4: Ya AK Parti
0: %45 oy almış. Bizim bunları görmememiz lazım demeli.
2: Bir daha söyler misin?
3: Aziz Sanak Taş'a AK Parti'li belediyelerde
2: ya, ihale verdi. Hayır, neden onlar
0: düzgün yaptıysa ihalesini, AK Partili belediye düzgün yaptıysa ihalesini, kenardan bana benzinlik ya, arazisi ver demediyse.
3: Allah aşkına Ferhat Murat, ya, Aziz İhsan Aktaş
0: incelendi kardeşim.
3: Anda,
0: bak, Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı bütün ihaleler incelendi. Ya, adam doğru yaptıysa işini, Türkiye Büyük Millet Meclisi doğru yaptıysa işini.
3: Aziz İhsan Aktaş dediğin
0: peki.
3: Suç örgütü lider olarak yargılandı. Bu adam bak suç örgütü olarak yargılanan
0: İncelendi
3: bir adamın
0: kardeşim.
3: Bak suç örgütü olarak lider olarak yargılanan bir adamın bir ihaleye fesat karıştırmazken diğerine temiz yaptığına nasıl inanabilirsin?
0: Şöyle,
3: bu adam suç örgütü
0: şöyle
3: lider
0: inanırsın.
3: Ya.
0: CHP'nin meclisi.
5: Bir dakika ama suç örgütü iddiasını mahkeme kabul etmedi orada. Bak çok enteresan bir durumdan bahsediyorsun. Şuraya çok kısa bir girebilir miyim?
4: Devam edin.
5: Aziz İhsan Aktaş.
0: Bir dakika CHP'nin meclisi lideri. Bir dakika. Aziz İhsan Aktaş'ın.
3: Aziz İhsan Aktaş'ın suç
0: örgütü. Hem Ali Haydar'a soruyorum. Hem Can'a soruyorum. Hem Ali Haydar'a soruyorum. Hem Can'a soruyorum.
3: Ya lütfen.
0: Aziz İhsan Aktaş'ın ihale aldığı AK Partili belediye meclisindeki ki CHP'li üyeler denetim komisyonunda o ihaleleri didik didik etmedi mi? Ettiyse bulduğu doneleri savcılığa neden götürmedi? Savcılar
2: şimdi şöyle bir şey yapalım. Müsaade edin.
0: O zaman bakın meselesine.
2: Müsaade eder misiniz?
0: O zaman siyaseti doğru yapamamışlar.
3: Vicdan muhasebesi yapın diyorum. Diyorum ki Aziz İhsan Aktaş isimli kişi bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği ihalelerinde hepsi sorumlu, hepsi yolsuzluk yapılmış.
2: Ama
3: ve bu adam lider ama AK Parti'de kamu kurumlarına verilenlerde hiçbir şey yok. Olmaz.
2: Peki.
3: Olmaz. Bu
0: vicdan. Adıyaman'daki de beraat
2: Merve,
0: etti.
2: Merve Şebnem, Ferhat müsaade eder misin rica etsem? Merve Şebnem sen tam burada girecektin.
5: Ya çok kısa sadece.
2: İstersen sonra çünkü.
5: Sonra söz hakkı alırım ama Aziz İhsan Aktaş birkaç kere geçtiği için şunu söyleyeceğim. Aziz İhsan Aktaş meselesi ya da ne zaman geçse ihaleleri alan başka AK Partili belediyeler falan değil. Bakın ihale almak mesele değil, suç değil. Zaten suçlanılan şey bu değil. Adam şunu söylüyor çok Aziz İhsan Aktaş'ta. Bir dakika. Bitirebilir miyim?
3: Adam korkuyor diyor ki başıma bir iş gelir
5: Can
3: diyor.
5: Bitirebilir miyim? Aziz İhsan Aktaş'ın kendi ifadeleri de etkin pişmanlıktan yararlandı falan ve çok da konuşuldu. Adam şunu söylüyor. Meselenin işin rüşvet boyutu şu. Ben işi verdim, işi aldım, tamamladım. Hak edişimi alamıyor, almak istiyorum, hak edişim verilmiyor. Hak edişini istediği süreçte rüşvet vermezsen olmaz, alamazsın deniyor ki burası da irtikap meselesi. Zaten ağırlıklı olarak Aziz İhsan Aktaş'ın isminin geçtiği o Beşiktaş'ta belediyesi davası da diğerleri de devam etmekte olan

0: Diğer davalarda da ana çerçeve bu. Fakat bir şey söyleyeceğim. Burada da biraz orada bence savcılık makamlarının dikkat etmesi gereken bir mesajı biz aldık ama çok üstünde durmadık.
1: Nedir?
0: Birinci derece mahkemede tamamlanan tek dava şu ana kadar Aziz İhsan Aktaş davası.
1: Tamam.
0: Doğru mu?
1: Tamam.
0: Hatırlayın orada ne çıktı sonuç? Evet, rüşvet suçunu atıyorum 50 tane ise 20 tanesi de vardır dedi. İşte ihaleye fesat konusu vesaire falan bir şey dedi. Ama suç örgütünü kurulduğunu kabul etmedi. Şimdi bence biraz savcılık makamları süreci teknik olarak yürütmenin kolaylığı sebebiyle suç örgütü kurma isnadını getiriyorlar. Yani bu savcılık mesleğinin de bence getirdiği bir şey. Yani avukatlar biraz daha savunma tarafından bakar, savcılıklar biraz nereye baksa suç
1: görür. Ama bu da algı oluşturuyor.
0: Evet. Ama burada ama birinci derece mahkemenin özellikle ilk mahkemede bu örgüt meselesini kabul etmemiş olmasının bence bizlerden çok savcılık makamlarının dikkat etmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer zincirleme olarak böyle devam ederse, Aziz İhsan Aktaş davasında böyle oldu, diğerlerinde de olursa bu o zaman yani çünkü suç örgütü meselesi tutuklamayı da kolaylaştıran bir şey.
2: Tabii.
0: Gözaltı sürecini kolaylaştıran bir şey. Teknik açıdan kolay yapılabilir Peki. bir şey. Ama mahkeme kararlarına yansımadığında da o zaman süreç gerçekten yara alır.
1: Peki. Şimdi şöyle bir şey yaptık.
0: Burada bir hazır söz geldi.
1: Ama şöyle
0: şey
1: iki konuğum daha var. Tabii.
0: Doğru.
1: Tamam.
0: Yani bunu bitireyim.
1: Hayır,
0: siyasi
1: kısaca.
0: Operasyon olmadığına tam olarak katkı. Tam o %100 bugün itibariyle siyasi operasyon olmadığını söyleyebilirim bu konunun. Neden? Hazır şimdi az evvel gösterdin ya Hülya Hökenek. Parçalanmış, bölünmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Hatta Vahap Seçer konusu gündeme gelene kadar burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen arkadaşlarımız da çok oldu. Yeni Partililer de çok oldu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin belediyelere yönelik operasyonlara biraz daha mesafeli olduğunu gördük. Ama bugün itibariyle
1: Değil.
0: Söylem çok yaklaştı.
1: Söylem yaklaştı.
0: Eğer siyasi bir operasyon var idiyse bu siyasi operasyonun amacı neydi? Böl, parçala, yönet. Bugün onu yapmışsınız diyelim. Niye böldüğünüz tarafları bir araya getirirsiniz ki? Ben o yüzden burada hiç siyasi bir operasyon olduğunu Peki. düşünmüyorum. Hı-hı. Ama yani
1: mesela Merve Şebnem Oruç bunun siyasi bir operasyon olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani algı konusu da çok önemli.
2: Evet.
1: Ayrı. Siz Mersin meselesini diğer belediyelerden ayrı tutuyorsunuz.
2: Ayrı tutmak gerekiyor.
1: Gerekiyor diyorsunuz.
2: Bunu belki
1: Peki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel olarak arınma meselesi burada nasıl anlaşılır o zaman?
2: Evet.
1: Yani Mersin'de verdiği tepkiye bakıldığında. Çünkü Merve Şebnem Oruç diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasındaki rekabet denklemine bakıldığında ve operasyonlar iki parti açısından da tek gündemken senin operasyonun ve benim operasyonum algısı yaratılıyor. Ne dersiniz?
2: Mersin iki dönemdir.
1: Ya da senin belediyen benim belediyem algısı.
2: Mersin Büyükşehir iki dönemdir Vahap Seçer Bey tarafından
1: tamam.
2: yönetiliyor. İddianameye bakmak gerekiyor ama kamuoyundan duyduğumuz biraz önce tabloda da verdiniz 11 tane doğrudan teminden bahsediliyor. Yani aşağı yukarı baktığınız zaman zaten 8 yıla yakındır orayı yönetiyor. Yani 8 yılda toplamda 11 tane satın alma işleminin de usulsüz olduğu ifade ediliyor. Bu rakama baktığınız zaman Vahap Seçer Büyükşehir Belediye Başkanı yani yönetimi anlamında söylemiş. Bahsedilen doğrudan temin limitlerinin herhalde 500-600 bin civarında olduğu görülüyor. Yani bunları aslında müdürleri, daire başkanlarının yaptığı görülüyor. Yani bunun tamamının sorumluluğunu siz ona yükleyemezsiniz. Yani Vahap Seçer'i yükleyerek bir an önce tutuklamak gözaltı süreci ama götürülüş şekline baktığımız zaman işte yolsuzluk yaptığını bile stüdyoda ifade edildi. Aslında daha yargılama sürecinin daha yeni başladığını görüyoruz. Ama bir anda yolsuzluk yaptığı dahi dendiğini görüyoruz. Daha olayın ikinci gününde. O yüzden biz bu yapıya, yargıya nasıl güveneceğiz? Toplumun da güvenmediği görülüyor. Bu oran Ekrem İmamoğlu tutuklandığında %62 civarındaydı. Son yaptığım kamuoyu yok.

0: açıklamasında ise bu rakam %38'e kadar gerilediğini görüyoruz. Bu önemli. Çünkü çok somut yolsuzluğun yapıldığı bir gerçek. İşte baklava kutularının görüntüsünün verilmesi ya da Antalya ya da Uşak'taki konular aslında sürecin anlamının kaybetmesine sebebiyet verdi. Yani toplumun bu yolsuzluklarının olduğunu düşünenlerin oranı daha fazla. Fakat bunu kabul etmeyenlerin oranı da %38. Bunu da yok sayamazsınız. Ve bu seçmeni de tıpkı ekonominin nasıl yatırıma ve güvene, adalete bağlı olduğunu biliyor isek, siz bu %38 olan seçmenin bu siyasi tutuklamadır diyen bu seçmeni de memnun etmeniz gerekiyor. Nasıl? Yargıyı daha şeffaf bir şekilde.
1: Yani bu algıyı değiştirmek.
0: Değiştirilmesi gerekir. Değişmez ise bu algıyı ekonomiye de zarar verir.
1: Bu algıyı değiştirmek iktidarın görevi midir diyorsunuz?
0: İktidarın görevidir. Neden? Siz daha öncesinde yargılamayı canlı yayınlarda yayınlayabileceğinizi ifade ederken şu an Ekrem İmamoğlu'nun ifade dahi veremediğini görüyoruz. Yani o yüzden bu sürecin anlamını yitirebilir. Yani siz yarın bir gün orta vadede tersine de bu tablonun evrildiğini görebiliriz. Yani şu an %38'i hayır diyor. Yani bu bir siyasi tutuklamadır diyenlerin oranı belki de artabilir. Neden? Bu Mersin bence kırılma noktası. Yarın bir gün İyi Parti de açıklama yapabilir. Çünkü İyi Parti'de Vahap Seçer'le de çok iyi bir diyaloğunun olduğunu biliyorum. Sayın Meral Akşener'in de geçmişte destek verdiği önemli bir isim. Mersin'in katılımcı bir demokrasiyle yönetilen önemli bir belediye olduğunu biliyoruz.
1: Şimdi Mersin kırılma noktası derken Merve Şebnem Oruç'un söylediği önemli bir şey var. Yani Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında ortak, söylem nezdinde ayrıştığı
0: ortak yaralar.
1: Ortak yara. Bu ortak yara bir şey doğurur mu?
0: Doğurur. Şimdi ortak yaralarda, ortak incinmişliklerde altılı masa kurulmuştu. Şu an baktığınız zaman bu tehdit, yani CHP'li belediyelerin örnek veriliyor. Evet, AK Partili belediyeler de denetim yapıldığı, sorgulamanın yapıldığı bir gerçek. Ama 25 yılda 54 tane vaka var. Ama şu an ise son bir yıl içerisinde 49 tane vakanın olduğunu görüyoruz ve muhalefete yönelik. Bu anlamlı bir gösterge. İktidarın daha şeffaf, hesap verilebilir bir yapıda bu olayı ortaya koyması gerekecektir. Örneğin Zeyden Karalar'ın tutuklandığı süreci hatırlayalım. İnanılmaz derecede İmamoğlu'ndan daha büyük bir tepki vardı. Bilmiyorum hissettiniz mi Hülya Hanım? Zeyden Karalar'ın tutuklandığı dönemde çok ciddi bir tepki vardı. Sadece Adana'da değildi, Türkiye'nin her noktasında. Ve Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edenlerden daha fazla ziyarete gelen Adanalıları gördük Silivri'de. Buna bizzat şahit olduk. Şimdi Mersin bunun daha da ötesinde bir kırılım noktası olacaktır. O yüzden Mersin'in sadece bakın ekranlarda görüyoruz 63 tane doğrudan temin, 13 tane ihale. Bahsettiğimiz isim 8 yıla yakındır o şehri yöneten bir belediye başkanı. Tahminim en az 3000 civarında ihale yapmış bir yerdir. Biraz önce Ali Haydar Fırat Bey bahsetti. Yargıtay'ın, Sayıştay'ın incelemeleri var. Her yıl inceler, bu dosyanın bir tanesini meclise yollar. Der ki bunları tespit ettim der. Ve bunlarla ilgili revizyon talep eder. Bunlara dikkat edilsin demişlerdir. O yüzden genel olarak bunu ifade ediyorum. Yani çok, bu süreci
1: çok
2: ya, ve süreç, Murat Hocam çok özür Murat Bey çok
1: kısaca
2: özür.
1: Kısaca olayım Ali Haydar Fırat. Yaşar Hoca'ya geçin. Bir cümle.
0: Bu süreç yeni partiyi ve CHP'yi ortak noktalarda birleştirecek.
1: Bir şey söyleyeceğim Ali Haydar Fırat.
2: Birinin çocuğu.
1: Evet, Ali Haydar Fırat, bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiyi ortak bir noktada buluşturur mu? Çünkü insan yarası yarasına denk olanla aynı masa etrafında buluşabilir. Altılı masada öyle olmuştu. Yaralar denkti dedi. Katılır mısın? Mersin bir kırılma mıdır?
0: Ben Ali Bey'in söylediği sözü duyamadım ama.
2: Başkanla ilgili.
1: Nasıl? Evet. O cümleyi alayım, ardından Yaşar Hocam'a geçeceğim çünkü.
2: Ya şöyle, Vahap Başkan Mersin'de Mersin'in en zengin ailelerinden biri. Seçildiği günden bugüne kadar ne kendisi ne ailesinden herhangi biri belediyeden tek kuruş ne maaş ne bir şey almadılar. Dolayısıyla Vahap Başkan'ın en ufak bir şekilde hiçbir şeye bu konuda ihtiyacı yok. zerre bir zerre

0: zerre, bakın bir zerre, bir milim bugüne kadar bunu bana direkt söylediği için size
1: Peki.
0: söylüyorum ben. Dolayısıyla yani bu iddialar Vahap Başkan'a yakışacak iddialar değildir, onu
1: Peki,
0: söylemeye
1: peki. Ben
0: çalışıyorum.
1: çok teşekkür ediyorum.
2: Umarız
1: Ya bu kırılma
2: haklanırsa.
1: meselesi önemli Yaşar Hocam. Şöyle siz de toparlarsanız sevinirim. Şimdi İstanbul'a bakıldığında da aslında orada 20

0: Başka kırılma noktaları mı bilmiyorum. Yanlış seçimler mi, basiretsizlik mi? Ne yaşanıyor sizce? Mersin ya bir kırılma mı?
1: Tabii bir yerel yönetimler açısından söylenecek birçok şey var. Bunlardan idari olarak da sonuçlar çıkartıp gerçekten bunun adına reform mu dersiniz, neşter atma mı dersiniz, hı hı, ona bir bakarız. Onu yani bu imar yetkilerinin ellerinden alınmasına varacak kadar radikal önlemler. Hı hı. Onu koyduk. Yani siyasetin finans kaynağı olmak, istihdam havuzu haline gelmek falan, bu sürdürülebilir bir şey değil artık. Bunu net görelim. Şimdi gelelim buraya. Yani yine aslında filmi başa sardık. Yine benzer bir tartışma içine giriyoruz. Nedir o? Baştan diyor muyuz bunların hepsinin suçlu olduğunu? Demiyoruz. Ben de karşısında bir şunu istiyorum. Bana niye bunların gerçekten hiçbirinin doğru olmadığını, bunların siyasi nedenle alındığını, gerçekle ilgisi olmadığını söylüyorsun? Ben de senden onu duymak istemiyorum. Yanlış mı yapıyorum? Sen benden duymak istediğini duyuyorsun. Bunların hepsi iddia düzeyinde. Doğru mu? Doğru. Gözaltı aşamasında doğru. Ha, baştan şunu söyleyeyim. Usul esasa mukaddemdir diye bir mecellenin, Ahmet Cevat Paşa'nın yazdığı mecellenin bir disturu vardır. Hukukta çok önemli bir şeydir. Bunu da inkar etmiyorum. Çok önemsiyorum bunu. Yani ne demek o mukaddemdir? Yani öyle bir şey olur ki esası ezip geçer o usul hatalarımız. Usulü tartıştırırız. Usul öne çıkar. Ben de şiddetle eleştiriyorum ve kızıyorum. Bu gözaltı anında çekmecelerin açılması, mahrem yerlerin gösterilmesi. Ne gerek var buna? Bana ne faydası var? Bunu niye yapıyorsunuz? Bana niye hatırlatıyor?
0: Birçok şeyin önüne
1: bana
0: geçiyor.
1: Bana niye hatırlatıyor? FETÖ operasyon yaptığı günleri hatırlatıyor. Yapmayın bunları. Yani o kolluk da bir kendini bir gözden geçirsin. Kapıyı açıyorsun, kadın çıkıyor o haliyle falan. Çekmişsin hadi, o da hata da. Niye yayınlıyorsun? Kim verdi o emri? Bunların hepsi bir kere çok açık bir şekilde o usulün esasının önüne geçmesine yol açıyor işte. Şimdi gelelim meselenin iddia aşaması. Bunlar bir aydınlanacak. Ben hukuka güvenmiyorum. Kime güveneceksiniz o zaman kardeşim? Hukukta çok açık bir şekilde gidip çatır çatır savunacaksın. Başka bir yeri yok. Orada hata yapar, başka yerde düzelir. Bir yıl lehte karar alabilmişsin bugüne kadar. O zaman güveniyorsun da şimdi niye güvenmiyorsun? Dosya bazlı konuş, genel konuşma. Ama şimdi neye döndü iş? İşte Vahap Bey yaparsa yapmaz ama Ekrem İmamoğlu şüpheli. Olmuyor işte o zaman. Aynı şeyi burada da koruyacaksınız. Yani Kemal Bey kendisiyle çelişmemeli. En büyük dayanağı ne oldu? Yani mutlak butlan kararı çıktıktan sonra ben bu görevi kabul etmek zorundaydım. Çünkü partimin bugüne kadar anılmadığı kadar yolsuzluklar da anıldı. Ve dolayısıyla ben bu arınma sürecinin olmasını istiyorum.
0: Ortaklaştırır mı yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Yaralar denk dedi. Bu kırılma noktasıdır dedi Mersin. O, Murat Bey katılır mısınız?
1: O olmaz. Yine bulurlar bir şekilde birbirleriyle. Ayrıca zeminini bulurlar ama.
2: Üsküdar'da olmadı.
1: Evet.
0: Olmadı. Burada
2: Adalar'da
0: da olmadı. Çok özür diliyorum Yaşar Hocam. Müsaade ederseniz çok kısa bir reklam. Reklamdan sonra tamam, sizinle devam edeceğiz. O zaman çok kısa bir reklam. Reklamdan sonra
1: öyle
0: bu meseleye bakacağız.
1: Ki ben
0: ardından fon meselesini konuşacağız. O başlığı da açacağım mutlaka.
2: Ben tam oraya reklam koyayım.

0: Ya bir taraftan bu İstanbul denklemine de aslında bakmak isterim, onu da getirebilirsek. Yani 17 belediye operasyon, İBB, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Beykoz, Gazi Osmanpaşa, Avcılar, Büyükçekmece, Silivri, Beyoğlu, Ataşehir, Şile, Adalar, Üsküdar, Eyüp Sultan. 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi işte 27 belediye. Bu arada 2 belediye AK Parti'ye geçti biliyorsunuz. Onlar Kuşu, Tuzla, Çekmeköy. 8 belediyede de operasyon yok. Hangi belediyeler onlarda? Onlar da burada. Şimdi bu son tablo ışığında aslında İstanbul Büyükşehir böyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı işte Sayın Ekrem İmamoğlu. Sayın Ekrem İmamoğlu şu an cezaevinde. Mesela orada bir kırılma olur mu, oldu mu? Ama yani onu uzunca bir süre konuştuk ama ardından... bazı büyükşehir belediyelerine hem operasyon oldu, o operasyonun ardından da yine tartışma başlıkları değişti. Fakat bugün Mersin olduğunda ilk defa şöyle bir cümle duydum mesela. Yani Mersin'de ciddi bir kırılma yaratır. Bu Mersin belediyesi farklıdır. Farklı bir sinyal, çünkü niye? Siyasi açıdan bakıldığında asıl en temel rekabet Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanıyor. İçinden yeni bir parti çıktı. Yeni parti, CHP ile yeni partiyi birleştirir bu operasyon diyenler var. En başta da Murat Gezici
1: geliyor. Dem tabanı da var orada.
0: Dem tabanı da var.
1: Dem de destekliyor yani, Hapseçer'i.
0: Ama işte siyaseten mi yoksa taban nezdinde mi diyorsunuz?
1: Siyaseten çok kolay. De. Yani siyaseten Mersin'deki çok, siyasiler destekliyor.
0: Bir taraftan süreç yürürken siyaseten bilmiyorum orada o denklem nasıl olur.
2: Ama o zaman Kemal
0: olur?
2: Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadarki arınma söylemine de gölge düşer.
0: Argümanla
2: yani bunu ben hani bu siyasi operasyon olmadığını değilleyen değil, bir peki şey olarak hayır, sunmama tamam rağmen.
0: O zaman biz diğer başlığa şey geçmeden Yaşar Hoca'da kalmıştık.
3: Vahap Seçer madem bu kadar herkesi birleştirebilen bir figürdü, bu kadar ağırlığı, siyasi ağırlığı diyorlar vardı evet da. Niye bu operasyonla mı ortaya çıktı? Ben hatırlıyorum 2022 yılında savunma sanayiyle ilgili cümlelerini hatta tek tek vereyim. Diyor ki bizim kutladığımız Cumhuriyet 2022 yılında Türkiye'deki Cumhuriyet anlayışı değil. Yerli İHA SİHA savunma sanayi atılımına vizyonsuzluk diyor. Peki. Görüyoruz vizyonu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bugün konuştuğumuz mesajlarına baktığımızda yerli İHA SİHA üretimini, savunma sanayi üretimini vizyonsuzluk olarak değerlendiren birisi şu konjonktürde bütün muhalefeti CHP'yi yeni partiyi birleştirecek bir vizyona sahip olabilir mi? Bu da bir soru işareti.
4: Peki. O konuşmanın devamı var ama.
1: Orada eleştirel bir perspektiften bakıyor
0: görelim
1: aslında.
0: Görelim konuklarımın hepsini görebilirsem. Hı hı. Ali Haydar o konuşmanın devamına gelirsin. Yaşar Hocam bekledi çok bitirsin. Diğer başlığa geçmeden buyurun hocam. Kaldınız yerden.
5: Yani nasıl suçlanıyordu Kılıçdaroğlu? Yani işte butlancı diyerek işte hain yaftası vuruluyordu. Çok ağır bir hakarete uğruyordu. Hı hı. Sonuç itibariyle iktidarın istediklerini yapıyorsun. CHP'yi böldün. Bütün arkadaşlarımız hukukun araç olarak kullanılarak siyasi bir şeyin içindeler. Sen bunlara karşı pozisyon alıyorsun, arınma diyorsun. Hı hı. Şimdi peki Büyükşehir Belediyesi ve bu kadar önemliyse Mersin. Nasıl oluyor burada siyasi bir operasyon? Bu işine geliyor mu şeyin, iktidarı?
0: Merve Şebnem'in...
5: Geliyor mu yani?
0: Diyorsunuz.
5: O yüzden bir anlamda bir sağlamasını yapın söylediklerinizin ve bir anlamda da kendinizle çelişmemek için artık neyi nereden itham edeceğinizi, nasıl sorgulayacağınızı eleştireceğiniz daha sağlam, daha sayıcı olur. Öyle yapmak gerekir. Ben elbette Sayın Kılıçdaroğlu'nun şunu söylemesini ne yadırgamam. Hep öyle olsun dedik yani, bunu yapın. Hiçbirinin doğru olduğuna inanmıyoruz ama hukuk önünde mücadelemizi vereceğiz. Hı hı. Ama sonuçta süreç öyle bir noktaya gelir de tanıklıklar, itiraflar, somut kanıtlar, yargılamada insanların yüzüne karşı vermedin mi sana bunu? İşte bunun kanıtı dendiği andan itibaren artık savunabilir misiniz onu? Buna hazır mısınız hepimiz? Yani yeni partinin ve Özgür Özel ve ekibinin burada direniyor hiçbir şekilde. Hiç oralara girilmesin istiyor. Hiç konuşulmasın diyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor ortaya. Yani mesela deniyor mu bu konuda yanlış yaptılar. Artık biz de ikna olmaya başladık. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle nefsinin esiri oldular. vedalaşıyoruz, uzaklaşıyoruz. Siz diyebiliyor musunuz mesela bunu? Bunu diyemeyenin bir başkasına da yapacağı eleştiri sahici olamıyor işte. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bu meselede, biz de az önce hepimiz aşağı yukarı hemfikir olduk. Yöntem yanlışlıkları yapmayın. O görüntüleri niye yayınlıyorsunuz? Hani sabahın beşinde falan bu örgütlü bir mekanizması savcılığının böyle bir kanaati oluşmuşsa, iddia bu noktadaysa, bunu kuvvet, onlar olabilir.
0: Başka tamam, bir algı yaratır. Tamam.
5: Ama ben inanıyorum ki aklanacaktır. Bunu da diyebilir Sayın Kılıçdaroğlu. Ama ben adil bir yargılama için sonuna kadar takipçisi olacağım. Savunacağız onu. Ama bunun sonucunda, bu iddialar gerçeğe dönüşürse bizden değildir.
0: Peki.
5: Nefsine teslim olmuştur en azından, hani o cümleyi, bugünlerin önemli cümlesi diyebilmelisin. Bunu diyebileceğini ben de emin olmalıyım. Ama Özgür Özel'e bunu zedirtemedik bugüne kadar. Hiç demedi. Dememeye de devam ediyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
5: O yakınlaşır ediyorum. Mı şeyin cevabı da şudur. Aha. Eğer Ekrem Bey'den bütün bu yargılama süreçlerinde bütün bunlar ispatlanır, ortaya çıkarsa ve Özgür Özel ekibi bu işten ya haklıymışsınız deyip koparsa belki yakınlaşırsa. Yakınlaşırlar.
0: Peki. Şimdi fon soruşturmasında son duruma bir bakalım mı birlikte? Çünkü yeni bir aşamaya burada geçildi galiba. 65 tutuklu. Bir taraftan da bir son dakika gelişmesi var. O son dakika gelişmesi de bizim şimdi konuşacağımız meseleyle ilgili. Alttan o küçük kırmızı banttan da geçiyor. 20 şüpheli bu fon soruşturması kapsamında tutuklamaya sevk edildi. O son dakikada alttan geçiyor. Bakın şu an şu dakika itibariyle geçiyor hatta. Fon soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklanma istemiyle sevk edildi deniyor. Soruşturmada son duruma bakıyoruz. Bir de soruşturma gerçekten hani genişliyor. Mal varlığı, tedbirler, para hareketleri, bunların hepsi inceleniyor. Şimdi paralarını yatıran vatandaşlar var. Bu paralarını yatıran vatandaşlara baktığımızda işte şimdilik ne kadar? İşte 1 milyona kadar ödeme yapılacak. Ama hani bu ara süreç ödeme. Elbette ara ödeme neye zarar veriyor? Ve bu süreçte biz aslında kafamızdaki en temel sorulara cevap verebildik mi? Yani bu önemli. O grafiği de getirelim. Ben şu soruyu ortaya bırakmak istiyorum. Ve ardından elbette konuklarıma döneceğim. Şimdi devlet bir atağa geçti bu noktada. İşte küçük yatırımcıyı korumak istiyor. Ama en temel soru galiba burada şu. Küçük yatırımcının korunmasını gerektirecek kadar büyük bir problem oluşmuş. Yani yatırımcının korunmasını gerektirecek bir problem oluşmuş ve öyle bir aşamaya gelinmiş. Şimdi o aşamaya gelinene kadar o mekanizma neredeydi sorusuna biz bu fon soruşturmasından başından bugüne geldiğimiz noktada cevap alabildik mi? Artık kafalarda cevaplar net mi Merve? Mesela senin kafanda bu sorulara cevap net mi? Gelmek ister misin? Kalkmak ister misin? Ve senin kafanda, senin zihninde zuhur eden bu meselede en temel başlık ne? Ya mesela siyaseten sonuçları olur mu bu meselenin sorusunu herkes soruyor. Birazdan Murat Bey de elbette tamam, soracağız.
2: Ayrıştırarak gidelim.
0: Bir ayrıştırarak kere, başlık başlık evet, gidelim.
2: Bir kere çok yargılamaları, hızlı alınan kararlardan evet. Bir tanesi bir fon koordinasyon kuruluydu. Ve öyle aralıklı değil. Gerçekten çok yoğun toplantılar yapıyorlar ve çok hızlı karar alıyorlar. Örneğin bu karar net yatırım tutarı 1 milyon liradan az ise net tutar. Artı bir de ana para artı bildiğim kadarıyla TÜFE oranında bir eki olacak. En azından enflasyona karşı paralarının zarar görmemesi temin edilecek. Net yatırım tutarı 1 milyonun üzerindeyse de 1 milyona kadar bir ara ödeme yapılacak. Şimdi bu şunu gösteriyor. Demek ki mekanizma yani ekonomi tarafındaki kurmaylar şuna çalışmış. Biliyorsun bu olay ilk çıktığı zaman yani siz de çok yatırdınız bir koyup 10 almak istediniz diye bazı küçük yatırımcılara da böyle hani biraz sert eleştiri de oldu. Bu eleştirinin bir kısmı acaba bizim cebimizden çıkacak mı endişesiydi? Yani devlet bu zararı tanzimin ederken Hiç alakası olmayan vatandaş da mı bu konuda mağdur olacak gibi bir düşünce vardı. Onun olmayacağını aslında tahmin edebiliyoruz. Çünkü mekanizma biraz hem fonların içerisinden hem oralarda kaçırılmaya çalışılan mallardan hem şahsi taraflardan bir şekilde elde edilmeye çalışılıyor. Bir de birinci sıraya konulan gerçekten oradaki insanların mağduriyet meselesinin ne olduğu anlaşıldı. Yani bir koyup on almak değil, enflasyon gerçekten bu noktadayken belli bir miktar birikimi varmış. Hatta olmayan dahi belki evini arabasını satmış, böyle şeyler de duyduk. Buradan yüksek bir gelir, hani çünkü işte belki faize girmek istemiyor, dövize yatırmak istemiyor, sıcak belli erişimi de olsun istiyor, elinin altında olsun istiyor. Biz de çevremizden duyduk. Kredi kartımın ödemesini buradan yapıyordum, kredi ödememi yapıyordum, çocuğumun okul parasını yapıyordum gibi gibi şeyler söyleyenler var. Bu hakikaten çok çok insani bir durum. Ve buna da bir koyup on almak istediğin diye riskli bir yatırım yaptığında denemez. Bir fona güveniyor. Bu özellikle de serbest fonlarda olduğunu konuşmuştuk. Bir fon. Fon nedir? Bir havuzdur ve uzmanlar tarafından yönetilen havuzdur.
6: O fonla 10 ay önce Sayın Maliye Bakanlığı'nın yaptığı konferansta ana sponsorlardan biri.
0: Bir tanesi.
6: Millet de oraya bakarken ya devletimize sponsor olmuş bu fon diyerek gidiyor.
2: Zaten bu aslında yani yapılan şeyin, yapılan kötülüğün aslında nasıl bir şeyle reklam ve PR faaliyetleriyle de teşvik edildiğini, desteklendiğini gösteriyor. Ya giderek daha fazla bazı isimler çıkıyor. Mesela işte işin içerisine soktukları akademisyenler, ekonomik anlamda, ekonomi konusunda kamuoyunun bu bir şey diyorsa önemlidir dediği isimleri vitrin yapmışlar, ekran yüzü yapmışlar. İşte konuşmalarına davet etmişler. Hatta anlıyoruz ki Ankara'daki ilişkilerini de çok sıcak tutmaya çalışmışlar. Bu da dolaylı olarak bizi devlet de destekliyor. Ya biz kötü değiliz anlatmaya çalışmışlar. Gerçekten hani onu anlıyoruz.
0: Peki bu ara ödeme güven verir mi? Zedelenen o güveni farklı bir yere çeker mi olumlu anlamda? Yani sistem de bir sıkıntı yok.
2: Muhakkak.
0: Ya yani böyle mi? Çünkü bakıyorum hani yapılan eleştiriler bir taraftan ya da mesela tam tersi mi olur? Yani sistemde gerçekten yok,
2: biraz böyle benim param ne olacak endişesinin görece daha azaldığını düşünüyorum. En azından bu küçük yatırımcı açısından. Sadece ben para piyasası fonundayım, serbest fondayım. Acaba sıralamamız nasıl olacak? İşte diyenler var.

0: borsa tarafında, hisselerde olanlar var. Herkesin farklı farklı, yani sıralama endişeleri görüyoruz ama o ilk günkü panik halinin görece azaldığını düşünüyorum. Bize gelen soruların yönü de değişti. Diğer kısımsa işte biraz adli boyutu. Resim biraz daha ortaya çıkmaya başlayınca kendisinin önümüzdeki ayının ne olacağını düşünenlerin endişeleri görece azalırken buradaki... Evet, devlet buradaki yani yaraya çok hızlı şekilde müdahale etmek için gerekenleri yapıyor, kurumlar çalışıyor. Ama öteki tarafta da bir hani suç ve ceza, suçun gerektirdiği ceza
1: Merve,
0: boyutu.
1: Sence resim tamamen ortaya çıktı mı? Yoksa şöyle mi dersin Hülya? Yani resmin büyük kısmı aslında ortaya çıktı. Yani sadece mağdurlar ve yaşananlar nezdinde, olgu nezdinde söylemiyorum. Yani... Bütün yaşananları hepimiz biliyoruz. İşin bir dolu boyutu var. Çünkü buna bir kriz demiyoruz, skandal diyoruz yani yaşanana. Resim ortaya çıktı mı yoksa şöyle mi dersin? Ya benim öngörüm kendince, yani benim öngörüm daha bu soruşturmanın genişleyeceği yönünde mi dersin? Ne dersin?
0: İki hafta içerisinde bence resmin... önemli bir kısmını gördük. Yani hasar verici boyutu, topluma hasar verebilecek boyutunun ben bu kadarla sınırlı olduğunu düşünüyorum. Burada devam dalgası gelebilirdi. Çünkü bu olayı ben biraz Ağustos ayındaki SPK'nın düzenlemesinden beri takip ediyorum. Tabii böyle o 15-17 Eylül o dönemde olan temerrüde düşmeler yaşanır mıydı diye çok net emin değildim ama orada bir sorun olacağı anlaşılıyordu. Fakat devamında buna ek, yani borsadaki yatırımcıyı, fonlardaki yatırımcıyı riske atacak bir durumun olmadığı, yani hem bakanlar nezdinde hem de Cumhurbaşkanımız nezdinde defaatle söylenen sistemik riskin olmadığını ben kani olmuş durumdayım. Ama tabii ki de ortaya çıkan işte Ponzi benzeri deniyor ya da ne denirse denilsin, yani sonuçta bir piyasa dolandırıcılığı var işin içerisinde. Bir boyutuyla işte içeriye girip belki bilgi suistimaliyle erken bilgi alıp çıkanlar var vesaire. Bunlarla ilgili boyut yavaş yavaş daha fazla sorulmaya başlandı. Orada resmin tamamını görmemiş olabiliriz. Devam gelir ama tahminlerle de bizi böyle çok daha da şaşırtacak bir boyutunun olduğunu düşünmüyorum. Yani ben mesela çok ismi zikredildiği için söylüyorum. Mesela Fatma Betül Senkaya ismi beni çok şaşırttı. Gerçekten çok şaşırdığım bir isim oldu. Çok da üst düzey bir isimdi. Devamında gelenlerin de birkaç tane yine kamuoyuna yansıyan isim oldu. Onların açıklamalarına bakıyoruz. Bu arada şu da var yani... doğru, yüksek rakamlar, tahayyül etmesi çok zor rakamlar ama ne şekilde çıkıldı? Gerçekten bir bilgi suistimaliyle çıkıldıysa bu suçtur. Bu zaten yazılı bir şey. Yani işte 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası falan olan da bir durum söz konusu. Ama hani belki de öyle bir döneme denk geldi. İşte bunların ayrıştırılması meselesinde... Adalet Bakanlığı'nın da yoğun takipte olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da çok ciddi bir şekilde uğraştığını görüyoruz. Ama daha da ötesi Devlet Denetleme Kurumu'nun bizzat Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmiş olması. Önemli. Çünkü Devlet Denetleme Kurumu yani herkesin aşina olduğu bir kurum. Ama nasıl çalıştığına, nasıl görevlendirildiğine dair çok fazla kamuoyunda bilgi yok. Burada kurumların ihmali var mı? Kimler işte bilgi suistimali konusunda nerelerle irtibata geçmiştir vesaire gibi konularda esas buranın sağlayacağı raporun ben çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Peki. Çünkü biz Cumhurbaşkanı'nın daha önce hiçbir konuda böyle bir talimat verdiğini bu şekilde zikrettiğine denk gelmedik. Peki.
1: Merve, çok teşekkür ediyorum, senin yerini alabilirim. Cumhurbaşkanı dedi ki Can, daha sonra da Ferhat sana geleceğim. Aynen şu cümleyi kullandı. Kimsenin hakkını kimseye önümde tam konuşması da kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Şimdi bu operasyon başladığı an itibariyle bugüne kadar ne kadar, kaç gün geçti toplamda?
2: 15 gün.
1: Bir 15 gün geçti. 15 gündür yani çevrende konuştuğun insanlar... herkes yani, ama bütün farklı kategorilerde, farklı ideolojilerdeki insanların hepsinin düşüncelerini al ve süzgeçten geçir ve sana şunu sormak isterim doğal olarak. Yani...

0: Ya bak Can, bu mesele çözüldü artık. Yani bu soruşturmalar oldu. Bu mesele çözüldü algısı mı var? Yoksa soru işareti.
1: Şöyle insanlar
0: Başka bir şey
1: tabii
0: mi? Sorunlar bulunsun.
1: insanlar tedirgin olmakta haklı. Biraz önce söyledi Merve Şebnem. Evet, sonuçta bir birikimini, işte emekli maaşını, işte ikramiyesini, işte çocuğuna yaptığı birikimi veya işte araba alması gerekirken ya biraz daha değerlensin diye kenara koydu parası elinde eridi gitti. Ama o gün de konuştuk, yani geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama insanlar için rahatlattı. En azından devletin en üst düzeyinde bir kişinin bu işte bizzat el atması, bu kurulu oluşturması ve kurulun başına işte Cumhurbaşkanı yardımcısını koyarak işin de ciddiyetine insanlara evet bu iş çok ciddi ve biz bu işin peşini bırakmayacağızı gösterdi. Ama şöyle bir durum var. Şimdi 5 şirkete TMSF'ye devredildi. Bence çok hızlı aslında adımlar atılabilir. Ben uzmanlarla bu hafta içinde gerçekten çok fazla kişiyle sohbet ettim. Şunu öneriyorlar tamamıyla. 130 şirket tasfiye edildi. Bunların hepsinin TMSF'ye devredilip TMSF'nin yönetimine geçerek TMSF sanki bir varlık yönetim şirketiymiş gibi bunları yönetip hızlı bir şekilde bu elindeki işte o şirketlerin elindeki varlıklar neyse hızlı bir şekilde satıp mağdurlara bunları verebilir diyorlar. Diğer türlü bir hukuki sonuç doğurur mu, doğurmaz mı? Çünkü iki tane bankaya devredildi. Bankalar bu işi nasıl yapacak? Bu hep tartışma konusu. Anladığım kadarıyla ekonomi yönetimi de bunu tartışıyor. Yani bir hukuki düzenleme olmadan bunu nasıl yapacağız? Yaparsak sonrasında bizim başımıza ne gelecek ki tartışıyor. Ama uzmanlar şunu söylüyor. TMSF'ye devredildiği andan itibaren zaten bu hukuki sorunu çözüyor. Çünkü TMSF bunun için var. TMSF'ye devredildiği andan itibaren sorunlar çözülür. Nasıl olur? İşte varlıkları hızlı bir şekilde satılır. O varlıklar kasasına konur, nakde çevrilir ve o şirkete, o şirketin hissesine, fonuna alan kişiye de hemen parası, iade edilir. Yani bir şirket, bir varlık yönetim şirketi gibi çalışabilir TMSF ve bu sorun hızlı bir şekilde çözülebilir. Bu bir yöntem. Yöntem olarak söylüyorum. Bence de çok mantıklı geldi bana. Bilmiyorum tabii ekonomi bilmediğimiz için ve evet, o toplantılarda ne konuşulduğunu bilmediğimiz için. Ama bu yöntemi söyleyen uzman, bu işi bilen kişiler. Demek ki olabiliyor bu yöntem. Ama niye sadece 5 şirket üzerinde yapıldı bu? Diğerleri için niye yapılamıyor? Birileri ayak mı diriyor? İtiraz mı ediyor? Bunu bilmiyoruz tabii. Şimdi o toplantılarda ne yaşandığını bilmiyoruz. Ama eğer bu 5 şirket TMSF'ye geçtikten sonra hızlı bir şekilde mağdurlara paraları verilmeye başlanırsa o zaman doğru sistemmiş deyip hepsi bu yönteme geçilebilir. İkincisi, kim suçlu, kim suçsuz artık onu geçtik. Biraz önce söyledim. Sayın Maliye Bakanı, Maliye Bakanı olarak bu işin en tepesindeki isim olarak asıl sorumludur. Bakın ben her zaman söylüyorum.
0: Kaç
1: kusura
0: kere uyar,
1: bakmasınlar böyle.
0: Maliye Bakanı uyarmadı
1: değil,
0: mı mesela?
1: Yani
0: bundan 6-7 ay önce bir uyarı yaptı. Yani deniyor
1: ya pardon
0: ki
1: da, İstanbul
0: yaptığı
1: Cumhuriyet
0: uyarı
1: Başsavcılığı, çok affedersiniz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görmüş, bir yıl öncesinden yazı göndermiş. Demiş ki bu kişiyle ilgili bir sıkıntı var, bir bakın. Ama hiçbir şey adım atılmamış. Sayın Maliye Bakanı çıkmış, demiş ki buralarda sıkıntılar olabilir.
0: Sıkıntılar olabilir tabii kendisi.
1: Ama dönüp de ya toplanıp da ya gelin bakalım arkadaşlar, ekonomiyi yöneten arkadaşlar olarak bir toplantı yapalım. Ben bunu söyledim ama hani piyasayı da rahatlatalım. Kim ne yaptı veya bir yazılı talimat var mı mesela Maliye Bakanı'nın? Borsa İstanbul'a, BDDK'ya, SPK'ya, değil mi? Bu kurumlar hep konuşuluyor. Bunlara bir tane yazılı talimatı var mı? 10 aydan, yani o açıklamayı yaptıktan sonra. Yok. Olmadığını nereden biliyor? Olsaydı bugüne kadar zaten çıkardı. Derlerdi ki bakın biz yaptık ama arkadaşlar gereğini yapmadı. O zaman alt kurumları, o bağımsız özel kurumları bütün topu onların üstüne atarak kenara çekilmenin bir anlamı var mı? Kusura bakmayın. Siz çekilebilirsiniz ama bu sorumluluk sizin üzerinizden kalkmaz. Sayın Mehmet Şimşek.
0: Sayın Mehmet Şimşek böyle bir açıklama yapsa mesela
1: yapar.

0: Yapamaz,
1: bir dakika.
0: Çünkü hayır. Maliye Bakanlığı'nın
1: böyle somut bir
0: BDDK'ya, SPK'ya gönderdiği bir yazı yok. Bak burada sorun var. Sayın Maliye Bakanı tespit etmiş. Bu sorunu görmüş, söylemiş. E gönderin. Ya bu sorunu tespit edip görüp nasıl yazıyla bildirmiyorsunuz? Nasıl buna önlem alamıyorsunuz?
2: Kamuya açık olarak söylüyor aslında. Çok 2025 evet. Kasım ayında
0: ama devlet
2: manipülasyon var
0: doğru
2: diyor.
0: Bak, ama devlet de şöyle işte.
2: Evet doğru yazıda göndermesi
0: şöyle, gerekiyor. Devlet, şimdi bir dakika.
1: Çok açık doğru, söylemiyor zaten bitireyim. Yani. Kamuya açık
2: i̇şte
1: söylemiyor.
2: SPK ne yapıyor yani?
0: Mesela,
2: İlginç olan o. SPK Hazine ve Maliye Bakanı'nın evet. ağzından o cümleler çıkmışken ne yapıyor?
0: Şimdi.
1: Yani bir şey söyleyeceğim. Asıl şöyle bir soru durum bu var. Değil
0: şimdi
1: mi? Yani
0: dese ki evet. hadi borsada kestik. Demeyecekler mi? Bütün siz borsayı, Türkiye ekonomisini bitirmeye mi yönelik mi yapıyorsunuz? Diyecekler. E ben söyledim Maliye Bakanı olarak söyledim gereğini yapsın. Öyle şey mi olur? Devlette sözle mi yapılıyor bu işler? Ama hocam daha iyi bilir.
2: Farklı boyut var bence.
0: Hocam daha iyi bilir. Bitireyim hemen bitiriyorum olaylar. Şimdi yazılı talimat olmadan kimse adım atmaz. Ki ekonomi, borsa bilmem ne bu çok bakın konuşurken bile ben tedirgin oluyorum. Niye biliyor musun? Çünkü bir şirketle ilgili yanlış bir ifade kullandığında çok ağır cezaları var. Bir bankayla ilgili yanlış bir ifade kullandığında çok ağır cezaları var. Şimdi o yüzden böyle kimse kafasına göre ben bunu durduruyorum. Çok kolay oturuyor arkadaşlar tartışıyor gazeteci arkadaşlar diyor ki ya bu ne yapmış? Niye durdurmamış? Ya kardeşim nasıl durduracak? Türkiye ekonomisi orada. Siz bir tane şirketle ilgili bir işlem yaptığınızda her şey tepe taklak olur. Bunun sorumluluğunu bir kişi alabilir mi?
1: Peki milyonların önünde kamuya açıklayan, bir dakika milyonların önünde kamuya bak burada bir şeyler var diyen yani manipülatif evet. meseleler
0: ondan
1: ya da sıkıntı
0: yazıyı,
1: var.
0: Bir dakika, yazıyı yazacak, bir dakika, bir dakika. Yazıyı yazacak bak, gönderecek.
1: Sıkıntı var diyen Maliye Bakanı bak milyonların önünde kamuya evet. yani bu açıklamayı yapan Maliye Bakanı bunu yaptıktan sonra SPK'ya bir görev düşmüyor mu peki?
2: SPK özel ya.
0: Bakın yani, düşebilir.
2: Hani yazı konusunda tamam.
1: yazı konusunda tamam
2: yazı
1: da Ferhat Murat diyor ki mesela.
2: İhbar konusu, ya, ifade konusunun çok da bir farkı yok. SPK doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş değil.
1: Ama
2: özel
1: tamam
2: bir
1: da,
2: kuruluş.
1: Ama tamam
2: hani
1: da, bu,
2: yazı yazmasa bile. Yani, az önce
0: ama şu olabilir, yan yana gelip en azından bu bilgilendirilebilirdi. Biz yan yana geldik, bu toplantıyı yaptık ve herkes rahat olsun. Çünkü Maliye Bakanı bunu söyledikten sonra evet. insanlar şu oluşuyor insanlarda. Ya burada bir sıkıntı var. Hemen çekelim, hemen yatıralım bilmem ne. Tabii. Bu başka bir şey yani.
3: Bununla ilgili
1: peki,
3: bir ekleme yapayım.
1: Teşekkür ederim. Kısaca diğer konuklara da
0: bakın,
1: evet.
0: Burada Emlak Katılım Bankası hemen bir müdahale yaptı. Dedi ki bizim evim ve katılım evimle ilgili. Bir evim ve katılım evimle ilgili. Hemen müdahale etti ve dedi ki ya... buradaki durum ve hisselerle ilgili demiyorum. Katılım tarafıyla ilgili söylüyorum.
2: Bunların hisseye de faydası olur.
0: Kimse sıkıntı yaratmasın. Biz devlet olarak buna el koyduk. Emlak Katılım Bankası da hemen satın aldı ve işi bitirdi. Herkesin kafası rahat. Ya bu hızlılıkta olsaydı, bakın bu hızlılıkta yapılsaydı biz bunları tartışmazdık.
1: Peki, çok teşekkür
0: ederim. Keşke Maliye Bakanı bu hızlılıkta 10 ay önce peki. ekranın başına çıkıp herkese yaptığı sözü aynı hızlılıkta devam ettirseydim.
3: Bir ekleme
1: şöyle,
3: yapsam olur
1: şöyle,
3: mu? Kısa.
1: Çok fazla zamanım yok bu dilimde. Kısa. Öyle oldu. Yani ben o soruyu ortaya attım. Bunun temel kriteri nedir sorusunu ortaya attım. Çünkü önemli gerçekten. Yani küçük yatırımcıyı korumak için işte devlet devreye girdi. Ama gerçekten küçük yatırımcının yani korunmasını gerektirecek kadar büyük bir problem oluştu. O büyük bir problem oluşana kadar o denetleme mekanizması tırnak içinde neredeydi? Biz bu sorunun cevabını alabildik mi? Bir de 1 milyon meselesi var. Onu Ferhat'a kesinlikle sormak istiyorum. Çünkü 1 milyon sınırı var değil mi? Yani 1 milyon TL. Niye sınır orada? Orada ara ödeme. Evet. Ekonomik ve hukuki gerekçeleri de var mı onun? Onu bilmiyorum.
3: Bir ilave yapayım.
1: Herkese kaç dakika söz düşüyor?
3: Bir dakika
1: yönetmenime sorayım. Saniye.
3: Bayağı var aslında.
1: Tamam,
3: ama.
1: Harika. Önemli herkese böyle şimdi. Dörder dakika, üçer dörder dakika söz düşüyor. Ferhat Murat önemli bir bilgi
2: kısa.
1: Versin sonra geleyim mi?
2: Versin.
3: Bir buçuk peki. dakika falan. Şimdi bu süreçte iki olaya bakmak gerekiyor. Birincisi suç iddialarının araştırılması ve yatırımcıların parasının ulaşmasını sağlamak. Yani iki tane başlık var aslında. İktidar ilk defa çok proaktif bir şekilde işte baktığımız zaman... Numan Kurtulmuş Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Ömer Çelik Bey, İlk önce bunlardan duyduk. Çok ciddi anlamda proaktif bir şekilde sorumluluk alarak, siyasi sorumluluğu da alarak kime nereye dokunursa dokunsun üzerine gideceğiz dedi. Hemen bir gün sonra veya iki gün sonra Sayın Erdoğan'ın açıklamasına şahit olduk. Sayın Erdoğan da çok ciddi bir siyasi sorumluluğu aldı. Beklenen şuydu kamuoyunda. İktidar siyasi sorumluluk alacak mı? Bugün yabancı basına baktığımız zaman Türk hükümeti siyasi sorumluluk aldı ve üzerine gidecek diyor. Bu çok önemli bir kavram. Neden? Önümüzdeki süreçte hızlı ve adil dağıtımın olma ihtimali güçlendiriyor. Hızlı bir süreci olacağını görüyoruz. Fakat biz bunu şöyle de bakmak gerekiyor. Bu süreci Can Bey de biraz önce ifade etti. Bakın toplumun güven duymuş isimleri veya çok önemli kamu kurumlarının sponsor olarak veya ekran yüzlerinin kullanıldığını hatırlayalım. Bu süreç aslında geliyordu. Nasıl örnek verelim? Biraz önce dedik ya SDF'nin daha doğrusu işte bağımsız olarak bakılıyor ama...
2: SPK.
3: Şimdi
2: SPK.
3: Bunu öyle okuyamayız. Bakın yasama, yargı ve yürütmenin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son 4 yıl içerisinde yaklaşık 50 civarında milletvekili farklı zamanlarda soru önergesi vermiştir. Hı hı. İşte Sayın Türkeş'in kızından tutun Özgür Özel'e kadar en son yaklaşık 8-9 ay önceydi sanırım. Oğuzkan Salıcı bununla ilgili konuşması var. Çok ciddi soru önergeleri hazırlandı. Zaten bunlar göreve davettir bir anlamda. Ama bunların olmadığını gördük. Şimdi bahsediliyor ki ya bu bütçe aslında çok büyük bir para değil deniyor kamuoyunda. Özellikle iktidar medyasında. Bahsettiğimiz rakam aslında 14,5 milyar dolar. Yani yaklaşık neredeyse 3-4 kat Türk Hava Yolları'nın değerinin üzerinde olan bir paradan bahsediyoruz. Şimdi bir yangının %1 olarak yani Türk ekonomisindeki yatırım fonlarının %1'i %2'sine denk geliyor. Evet doğru fakat yatırımcıyı ürkütürsünüz. Bakın son 4-5 gündür borsada çok ciddi anlamda bir düşüş var. Mesela Türk Hava Yolları'nın, Aselsan gibi birçok hissenin düştüğüne şahit oluyoruz. Bakın iktidarın ekran yüzleri veya iktidarın içerisinde yer alan genel başkan yardımcısı yerli ve milli paradigmasını, çerçevesini sürekli ekranlara taşıyanlar aslında bu fonlara güvenmemiş. Aselsan'a ya da Türk Hava Yolları'na götürmüş, bu fona para yatırmış. Baktığımız zaman 60 milyon para koymuş, 2 milyara çıkmış. Yani bunu Türk Hava Yolları'na ya da Aselsan'a bu parayı yatırmama, bu tarafa parayı yatırma hangi içgüdü, hangi kavram onun yakıta dönüşmüş?
4: Hayır, o güvenle alakalı değil.
2: Çünkü, ama almış, yönlendirmiş.
4: Ama buradaki çünkü, alakalı değil. Bunun zamanlaması, kaldıraçı vesaire ne
3: burada,
4: zamana kadar olacak?
1: Bence bu hiçbir alakası da değil. Daha şey bir durum değil mi?
4: Burada hayır,
1: daha,
4: yani biraz daha bu risk alıp alamamayla alakalı. Yüzdesel getirisiyle alakalı.
1: Ya ondan bahsetmiyor herhalde. Fatma Bey Çukaya Sayan'dan bahsediyor değil mi? Yani orada daha başka bir boyuttan bahsediyor. Risk alıp almama değil. TÜYO'dan bahsediyor. Yani herhalde o kişiyi yani kastediyorsunuz. Onu kastediyorsunuz.
2: Vatandaş değil. Bak TÜYO değil.
3: Bakın benim ifade etmek istediğim şu. Evet. Yerli ve milli olarak ifade ettiğimiz kurumlara götürüp para yatırmıyor.
2: Kim?
3: Buradaki fonlara para yatırıyor. Bunu da eleştirmek lazım.
1: Kim? Kimden kim işte?
3: Mesela Fatma Hanım.
1: Ha, evet. Ama bir şey söyleyeceğim. İşte mesela bir dakika. O zaten temel ve ahlaki bir problem zaten herhalde. Sorun orada.
2: Sorun
1: yani
2: biliyor musun Hülya?
1: Yerli milli meselesi o başka bir mesele.
3: Buna başlamak gerekiyor.
2: Siz Mayıs ayında,
1: ondan bahsediyorsanız
2: Mayıs ayında Özat'a diye bir şirketin hissesini 160 milyon lira eşinizle beraber toplamda yatırıyorsunuz. Bu Eylül'de 2.2 milyar oluyor. Bunun bilgisini kimden alıyorsunuz?
3: Bu benim bahsettiğim bir isim.
2: Bir dakika anlatayım. Bakın, bir dakika,
3: burada mesele şu.
1: Bir müsaade edin.
3: Fatma Hanım örnek verdim. Burada 14. Evet. Benim bitmedi sözüm.
1: Ya tamam, tartışma programı ya bu.
3: Yani moderatör siz değilsiniz.
1: Hayır, tartışma programı olduğu için.
2: Moderatör burada benim ne dediğimi cümlemi
1: sorduğuma
3: benim buradaki ifade etmek istediğim.
1: Katkı yapsın, ona bir açılım yapsın. Sonra da sizinle tekrar devam edin. Birlikteyiz zaten.
3: Benim sözüm bitsin, ondan sonra devam edebiliriz.
1: Hayır, açılım yok yaptığın için.
3: Benim ifade etmek istediğim hangi İçgüdü ya da hangi kavram yakıta dönüştürerek bu 14,5 milyarı bu alanda toplanmasına sebebiyet verdi. Bunu sorgulamak lazım.
1: Peki. Neden? Ben burada şerh düşüyorum diyor.
2: Çok karışık kuruşuk anlatıldığı için insanlar şu an hiçbir şey anlamıyor.
1: Peki.
3: Ya izin vermezseniz...
2: Ayrı bir olay.
1: Hayır.
2: Betül Sayankaya'nın olayı ayrı bir olay. Hisse senedi aldı. Betül fon almadı. Betül Sayankaya fon almadı.
4: Evet.
2: Betül Sayankaya'nın yaptığı etik olmayan, bana göre ahlaki olmayan mesele şu. Mayıs'ta Özata diye bir şirketin, Tera'nın, yani bu tasfiye edilen fon, 7 fon şirketinden bir tanesinin kamuoyuna arz ettiği bir şirketin hisselerini TÜİ alarak satın alıp 2 milyar gibi bir kazanç elde etmesi. Bakın, en önemli husus ne biliyor musunuz burada? 2 milyar elinizde bir hisse senedi varsa tek tuşla bunu sattığınız zaman bunu satamazsınız.
4: Satamazsın. Kim
2: bunun
4: aldı?
2: Alıcısı olmaz.
4: Kim aldı?
2: 2 milyar Özata diye bir şirketin bir şey alıcısı yani. Olmaz. Bunu alan kim? Alan da yine o Tera denen şirket.
1: Tabii.
2: Ahlaki olmayan, problemli olmayan.
1: Yani herkes birbirinden
0: zaten, evet.
1: O anlamda haberdar, bilgi alarak diyorsun.
2: Hani birbirine fakat sen yerli ve milli.
1: Bilgi almış.
2: Özata da bakarsan yerli şirket ama burada mesele zaten ahlaki olmaması.
0: Evet. Mesele o.
2: Onu mesele zaten normal bir borsa işlemi olmaması. Şimdi borsaya yatırım yapanların hepsini ya da yabancı menşeili yatırım yapanları ahlaksız mı diyeceğiz?
0: Zaten o yüzden bunu söylemek şey olur.
2: Kamuoyuna arz eden,
0: ekonomi açısından
2: kamuoyuna çıkaran, borsaya kote eden şirket Tera. Dolayısıyla burada elma ile elmayı, armutla armutu konuşalım. Doğru.
1: Elma ile elmayı, armutla armutu konuşalım da, yani 15 gün geçti. Kafanda var olan o soru işaretlerinin birçoğu cevaplandı mı?
2: Şimdi ben bilgi vereyim o zaman.
1: Olur.
2: Bunlar önemli bilgiler. Şimdi birincisi, işin fon boyutu var. 555 bin kişinin şu anda paralarıma ne olacak diyen insanların aradığı cevap neydi? Ödemelerimiz ne zaman yapılacak? Burada en önemli hamle ara ödeme meselesi. Şimdi mevzuat buna uygun hale getiriliyor. Hı hı. 1 milyon ara ödeme yapılarak şu anda nakit sıkıntısı olan özellikle para piyasaları fonunda, yani anında likit nakite çevrilebilir fonlarda yatırımı olan insanlar, ben ne zaman parama kavuşacağım, kiramı ödeyeceğim, faturamı ödeyeceğim diye soruyordu. Çok önemli bir hamle yapıldı bu ara ödeme meselesi. Ara ödeme sonucunda 1 milyon ve altında ödeme alacak insanlar şu anda derin bir nefes alacak. Bir veriyi paylaşayım.
1: 1 milyonun altında.
2: 1 milyon ve altında şu anda 555 bin kişinin içerisinde kaç kişinin parası var? 1 milyon ve altında. 355 bin kişinin 1 milyon ve altında zaten fonlarda ana parası var. Şimdi bunlar ödendiği zaman ne oluyor? 555 binin içerisinden 355 bini düşüyor. Kalan 200 bin kişi kalıyor. Bunun yanı sıra 3 tane portföy yönetim şirketi, Buz, A1 Kapital ve Pardus. Bunlar dedi ki, bende bunların ödemelerimin karşılığı var. Ve hatta bugün Buz, Ziraat Bankası'na nakit, devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer finansal varlıklarını teslim etti. Ziraat Bankası bunları nakite çevirip, bunların yatırımcılarına parayı yatıracak.
1: Ama
2: bakın burada da bunu. Şimdi 355 bin kişi 1 milyon ne zaman yatacağını da söyleyeceğim, tahmini olarak bildiğim bir tarih var. 355 bin kişi 1 milyonuna zaten kavuşmuş olacak. Kalan 200 bin kişi, onlar da 1 milyon ara ödeme alacaklar. Üzerindeki parayı da yine ara ödemeyle bir 1 milyon daha alma imkanları
1: süre
2: var.
1: Süre ne kadar süre içinde burada, olacak ve ne zaman var?
2: Burada asıl olan şey şu. Bak, açık söyleyeyim. Kimse ana parasını almadan bu süreç tamamlanmayacak. Ama bu sürecin sonunda da herkesin yatırdığı para ne kadarsa onu alacağı bir süreci göreceğiz. Bu çok önemli. Yani birçok birikiminden evini satarak, arabasını satarak ya da işte maaşını yatırarak enflasyona karşı korumak için vatandaşımız bu fonlara müracaat ettiler, devlete de güvendiler. Fonların tabii ki riski var. Hani riski yok diyebileceğimiz fonlar değil ama devletin izin verdiği portföy yönetim şirketleri tarafından işletilen fonlar da gösterildiği gibi bir uygulama olmadığı da karşımıza çıktığında devletin burada sorumluluğu devreye giriyor. Ama en önemli sorulardan bir tanesi, bizim vergilerimizden mi bu karşılanacak deniyor ya? Hayır.
1: Bizim İlk soru oydu biliyorsun. O geçen hafta da onu konuştuğumuz zaman çok fazla soru geliyordu.
2: Evet. Şu anda ciddi rakamlar toparlanıyor. Bak, Hatta şunun rakamını da söyleyeyim. 355 bin kişinin 1 milyon ve altında paraları var demiştik. Toplam

0: ana para ödemesi 65 milyar TL. Zaten belirli bir miktar nakit var kasada. Üzeri de bence çok uzun olmayan bir vadede toparlanıyor. Burada en önemli noktalardan bir diğeri soru işaretleriyle baktığımız tasfiye edilen fonların yönetildiği şirketlerde tasfiye edilmeyen fonlar var. Serbest fonlar var mesela. O fonlar ne olacak? Soru işaretleriyle herkes onu bekliyor. Öteki taraftan bence en önemli mesele, yani bu 555 bin kişinin sorunu 2-3 aylık en geç, ki bu hafta, önümüzdeki hafta bence 1 milyonluk ara ödemeler geliyor benim aldığım bilgiye göre. Ve en geç 2 hafta içerisinde bunlar tamamlanmış olur.
1: Öteki en temel meseleyi merak ettim.
0: Öteki en temel mesele de borsa meselesi. Şimdi 7 milyon yatırımcısının olduğu, takriben 2,5-3 milyon insanın faize bulaşmayayım, fon işlerine de girmeyeyim, borsama yatırım yapayım, sermaye piyasalarımı güçlendireyim diyerek yatırdığı paraların %50'den fazlası eridi. Endeks aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla bence şu anda buranın toparlanması çok daha kritik. Yani insanlar hiçbir suçu günahı yokken borsada...
1: Sence burası nasıl toparlanır? Ya mesela hani o toplumsal hayatta zaman zaman o kırılmalardan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Ya böyle zaman zaman o kırılmanın dışında işte mesela burada hukuki bir çizgi, siyasi bir çizgi, oradaki yol haritası, ya bu süreç bakıldığında dediğin gibi bunların hepsi telafi edilebilir. Yani yatırımcı parasını alır. Bugün almaz. Ama 3 ay sonra alır. Yani devlet var. Yani bir şekilde devreye girdi,
0: evet.
1: Çok net.
0: Girdi.
1: Yani evet. Ama burada bu ya siyaseten o kırılma, ya işin soruşturma kısmı, ya buralara bakıldığında mesela bu senin kafanda nasıl bir
0: 3-4 maddede sayayım.
1: Evet, mesela bunlar önemli çünkü buradan bakıldığında çünkü bunlar zincirin önemli halkalarından evet. Biri. Yansımaları
0: şimdi
1: olacaktır milletin, elbette.
0: Milletin parasını kim kastettiyse, milleti borsaya yönlendirip onların kar beklentisiyle girdikleri bu alanda onların paralarını alıp kendi kişisel servetine geçirenlerin burnundan fitil fitil getirilmesi ve bunun da kamuoyuna net bir şekilde gösterilmesi lazım. Bu çok önemli. Hatta Numan Kurtulmuş'a ben sormuştum Portekiz ziyaretinde. O da benzer bir yaklaşım ortaya koymuştu. İkinci nokta, yıllar önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinde bir yazı yazmıştım. Ekonomide şeffaf iletişim şart diye. Fon denetim kurulunun kurulması çok önemli. Devlet denetleme kurulunun sürecin içerisine girmesi çok önemli. Çok hızlı verilere ulaşılıyor. Bence bakın nasıl Covid döneminde Sağlık Bakanı çıkıp her gün açıklama yapıyordu. Vaka sayısını anlatıyordu. Fon denetleme kurulu veya ilgili bir başka kurum çıkıp her gün canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplamalı ve bunu tüm Türkiye'ye günlük hangi gelişme yaşandıysa, hangi şirkete el kondu, hangi şirketi TMSF devraldı, TMSF ne kadar nakde çevirdi, sıcak ve temiz bilgilendirme yapılırsa bu güven de tesis edilir.
1: Peki, çok
0: sonrasında yine TMSF gibi çok önemli bir kuruluşumuz var bizim. Bu şirketlerin yönetimini devralıp borsadaki hisselerinde düşüşlerin engellenmesi ve görece daha da yükseltilmesi sağlanabilir. Bu da zaten güven temelini çok kısa sürede oluşturur. Sermaye piyasalarımıza bizim kesinlikle güvenmemiz lazım. Ama bizim de buna güvenilecek bir ortamı vatandaş olarak görmemiz lazım. Bizim de gazeteci olarak bunu mutlaka ifade etmemiz
1: peki,
0: lazım. Yani
1: çok teşekkür ederim Ferhat. Önemliydi. Yani bugün o verdiğim bilgi önemli. Tarih açısından takvim mesela orada belirleyici önemli. Yani yatırımcı açısından evet bu takvim çok belirleyici ve çözülüyor denilebilir tırnak içinde. O 1 milyonun altı mağdurlar açısından bakıldığında belki de. Çünkü herkes farklı sayıklarla oraya para yatırdı. Fakat bir de yani bu tamamen çözüldü siyaseten, toplumsal açıdan bakıldığında, hukuki olarak bakıldığında... bu çözüldü ve şimdi bu şeffaflığa ulaştık galiba. Ekonomide de bu şeffaflığa ulaştık tırnak içinde. Hani siyaseten de bu şeffaflığa ulaştık demenin kriteri nedir Yaşar Acısalioğlu? Yani herkesten kim neye bulaştıysa hesap sorulacak diyen evet. Sayın Cumhurbaşkanı çünkü. Bunun kriteri nedir sizce? Şimdi ne anladınız
2: tabii,
1: o cümleden?
2: Yani biz şunu bir kere belirledik değil mi? Ortada bir skandal niteliğinde büyük bir tablo çıktı. Bu kriz üretti mi? Üretti. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin ekonomisini sarsacak, piyasaları allak bullak edecek bir noktaya gelmeden devletin en üst birimleri, başta Sayın Cumhurbaşkanı meseleye el koydu. Ortaya koyduğu o kararlılık bir güven unsuru olarak da piyasaların büyük bölümü sonuçta o kırılganlığı daha çok güven duygusu üzerinden yürür. Dolayısıyla onun çok süratle toparlandığını görüyoruz. Ben Devlet Denetleme Kurulu'nun, Cumhurbaşkanlığı uhdesinde olan bu kurumun görevlendirilmiş olmasının şöyle bir anlamı var. Bir yandan çünkü adli süreçler işliyor. Bir yandan yine SPK'nın, diğer piyasa kurullarının, onlar üzerindeki bütün incelemeler sürdürülüyor. O da tamam. Ama Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesinin anlamı bu işte sorumluluğu kimin varsa, bunu görmemişse, görüp de sessiz kalmışsa nedenleriyle birlikte ortaya konulması açısından çok anlamlı buluyorum. Bu çok önemli bir şey.
0: Yaşar Hocam, bir de çok hızlı belgeye ulaşma imkanı var.
2: Tabii.
0: Yani hiçbir prosedüre takılmadan seri bir şekilde istediği belgeye ulaşıyor ve buna göre de hamle yapabiliyor.
2: Evet. Bu da onun yöntemi. Yani bu önemli. Dolayısıyla ardından hemen 4 yıl görev yapan, o döneme daha çok tekabül eden eski SPK başkanının şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olması.
1: O çok belirleyiciydi.
2: Tabii tabii. Ben bunu hatta ilk adım olarak da görüyorum. Yani onun verdiği ifade falan, yani maalesef çok ciddiyetten uzak ifadeler. Dolayısıyla her şeyin çok açık olduğu bir düzenleme için SPK'nın bu konuda çok önemli bir marifeti var. İki tane dairesi var. Doğrudan bu işle görevli. Yani fonları, aynı zamanda piyasa hareketliliğini takiple sorumlu. Yani buradan hiçbir şekilde sorumlu başkasını atamaz. Evet, yani idari ve mali özelliğe sahip, bir kamu tüzel kişiliğine sahiptir SPK. Doğrudan herhangi bir yere bağlıdır, değildir. Ama ilişkili olduğu bakanlık Maliye ve Hazine Bakanlığı'dır. Sonuç itibariyle demin Can'ın söylediği husus, Maliye Bakanı bu konuda bir sıkıntıyı fark etmiş ve ifade etmişse, bunu elbette SPK adeta bir kamuya açık bir suç duyurusu niteliği gibi, bir adli cümle gibi kabul edip görev alanına girdiği için devreye girebilirdi. Girmedi mi? Mali ve idari özelliği vardır ama SPK hukuka karşı da denetimsiz bir yer.
3: Bir de o ifadeyi kullandığı yer Sermaye Piyasaları Konseyi ve o dönemin SPK Başkanı da o toplantıda zaten.
2: Evet.
1: Öyle değil mi?
2: Dolayısıyla
1: yani, hukuka alternatif. Tabii sizdeyim. Siz dediniz ya hukuka alternatif dediniz. Onu
2: yok,
1: anlamadım.
2: Yok, işte tamamlayamadım.
1: Buyurun.
2: Hukuki denetimden falan da tabi uzak bir kurum değildir. Bir kere düzenli Sayıştay düzenlilik raporları hazırlar. SPK'yı denetler. Öyle olur mu denetimden uzak bir kurum? Öyle bir şey değil bu. Dolayısıyla o yanı var.
0: Ama hocam şu var. Mesela savcılık bir manipülasyonla ilgili bir müdahalede bulunmak için SPK'dan onay almak zorunda.
2: Tabii yani.
0: Savcılık doğrudan savcılık
1: o zaman bu alternatif bir hukuk kuralı gibi algılanıyor. İşte o yüzden eleştirildi.
0: Bu değişecek tabii. Mesela. Bence önümüzdeki dönemde değişecek.
1: Değişmeli. Başka bir şey değişecek.
0: Ve değişecek.
2: Yargının denetiminden, denetiminden bağımsız değildir. Sayıştay da bir yargı kurumudur. Dolayısıyla Cumhuriyet Savcılığı dediğiniz andan itibaren işin suç boyutu, cezai boyut devreye girmiştir. Elbette doğrudan o müdahale etmez. SPK'nın iznine tabidir. Ama şu algıyı vermeyelim. SPK böyle her şeyden muaf, bağımsız, hiç denetlenmeyen bir yer değildir. Dolayısıyla denetleme yapmayanlar açısından, yapıp da bunu tespit etmeyenler açısından da bir sorumluluk vardır. Bunu da unutmamak gerekir. O açıdan bütün bunların ortaya çıkardığını düşünüyorum. Burada tabii bir kamu vicdanlığı
4: rahatlatıyor. Bununla ilgili soru önergeleri var Sayın Hocam. Bununla ilgili soru önergeleri var. 50'ye yakın son 4 yıl içerisinde milletvekili müracaat etmiş. Sonuçta onlarla irtibat kurmuş olması gerekiyor.
2: Şimdi kamu vicdanını rahatlatacak olan şey, şimdi mağduriyetler, yani tırnak içinde mağduriyetin de tarifi, tanımı net yapılmalı. Öyle anlaşılıyor ki yapılmış gibi, işte 1 milyon ve altı olanları mağdur kabul edilmiş. Peki ikinci aşamaya geçiyoruz.
0: Hocam da ana para, yani 1 milyon ve altı hızlıca nasıl çözüme kavuşacak?
2: Bu da önemli. Dolayısıyla bunun bir altı. Bu kaynak.
5: Bir boyut daha var bence.
1: Hangi boyut? O da.
2: Tamamlayayım da.
1: Tamamlayacaksınız da yönetmenim de bir taraftan bir şey diyor. Diyor ki ne olur hızlı hızlı. Kaç dakikamız var?
2: Belki o boyutu ben söyleyeceğim
1: o,
2: ya.
1: Belki o boyutu Yaşar Hocam söyleyecek.
5: Ondan sonra Ali Aydar. Daha konuşurken, Ali Aydar. Boyutları anlatırken bir boyut daha var değil mi?

0: çok yani. Aynen. Daha evet. Çok az zamanımız var. Ne olur.
1: Bir de şudur iş kuşkusuz.
0: Bir dakika evet.
1: Hiçbir şekilde evet. Kamu tarafından karşılanmamalı. Bu da kamu vicdanı açısından çok hassas bir şey. Peki. Neleri varsa yoksa bunlar hepsi TMSF üzerinden çok, nakde dönüştürülerek çok. Karşılanmalı. Teşekkür ve bir daha da olmaması böyle için bütün açıklar hocam. Ortaya çıkmalı.
0: Bakalım yani bu süreç bu. Ekonomi yönetimi açısından bakıldığında da aslında ne anlam ifade edecek ama hani siyaseten toplumsal açıdan bakıldığında da onu göreceğiz. Ali Haydar Fırat şöyle bir iki cümle alayım ne olur çünkü reklama gireceğim. Evet. Evet.
2: Şimdi Yaşar Hoca'nın...
0: Böyle bir manşetlik iki cümle alayım.
2: Lütfen evet. Kusura bakmasın.
1: Estağfurullah duymadım.
2: Şöyle bir aslında iki boyut var. Bir var olan mağduriyetler giderilsin. İki yeni mağduriyetler yaratılmasın. Şimdi inanılmaz bir itibar suikastleri de yapılıyor. Yani biz bir taraftan var olan insanların herhangi bir şey yaşadıkları zararların karşılanması gerektiğini savunurken... Bir taraftan da mesela bugün çalışırken... Önüme çok farklı insanların gerçekten ilişkisi olmayan insanların da bu Terra işte fonunla ilgili ilişkilendirilip bir tür itibar suikastı yapıldıklarını gördük. Mesela Ümit Özlale işte Yeni Parti milletvekili tamamen isim benzerliğinden vay efendim senin de burada şeyin var denilmiş.
0: Peki.
2: İşte sanatçı Mehmet Türkoğlu o şey yapılmış.
0: Efendim, ben işte, de sizden manşetlik cümle istedim Ali Haydar Fırat. Evet. Vallahi ben de dedim manşetlik.
2: Hemen bitiriyorum. Son olarak
0: hayır,
2: mesela,
0: verecek zannettim. Evet.
2: Pasifik Holding mesela şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki ya bizim halka açık herhangi bir biçimde bir fonumuz yok. Peki. Dolayısıyla suç duyurusunda bulacağız. Türkiye'nin bir bütün olarak aslında arınmaya ihtiyacı var. Herhangi bir biçimde herhangi bir siyasi parti ya da kurum kastederek söylemiyorum bunu bütün olarak gerçekten herkesin hakkını alabileceği bir düzenin
0: peki,
2: bir yeni
0: ederim.
2: Düzenin bir eşitlikçi bir düzenin kurulması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arası.

Şimdi ben Enine Boyuna'yı bitiriyorum. Evren Aydın sizinle birlikte olacak. Evren tüm gelişmeleri aktaracak. Gece haberlerinde bütün konuklarıma tek tek teşekkür ediyorum. Murat Gezici, Merve Şebnem Oruç, Can Özçelik, Ferhat Murat, Profesör Doktor Yaşar Acısalioğlu ve Doktor Ali Haydar Fırat. Çok teşekkür ediyorum efendim. Katkılarınızdan dolayı sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Yarın akşam da ana haberde görüşürüz. Hoşçakalın. Haber çıkacak.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.

Ziraat Bankası sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Gece raporunda ben Evren Aydın sizlerleyim. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerle bu gece de sizlerle birlikte olacağız. 2 saatlik haber yolculuğumuzda bilmeniz gereken tüm gelişmelere yer vereceğiz. Ama her zamanki gibi önce bir özetlerimize bakalım. Gecenin satır başlarını aktaralım. Efendim hakemler soruşturmasında gözler Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesine çevrilmişti. Gündoğdu ifadesinde suçlamaları reddetti. Hakem klasman değişimleri TFF'nin iradesiyle yapıldı dedi. Başka neler söyledi birazdan aktaracağız. Ve Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Fon yatırımcılarının haklarını korumak üzere yapılacak düzenlemeler ve aynı zamanda o kritik ödeme takvimi de ele alındı. Ayrıca fon soruşturmasında tutuklu gözaltı sayıları giderek artıyor. Sıcak gelişmeler var. Birazdan paylaşacağız. Bu arada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün şüpheli olduğuna karar verilmesiyle birlikte soruşturma açıldı. Bu kapsamda Deniz Olgun'un özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Önemli detaylar var. Hepsi gece raporunda olacak. En sıcak gelişmeyi vererek başlayalım. İstanbul'daki fon soruşturması devam ediyor efendim. Son dalgada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklamaya sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 65 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Portföy'ün yöneticileri de bulunuyor. Kritik bir gündü bugün. Fon Koordinasyon Kurulu'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci toplantısını yaptı. Beştepe'deki toplantıda fon yatırımcılarının hak ve menfaatlerini korumaya yönelik düzenlemeler ve ödeme takvimi de ele alındı. Bu arada sermaye piyasası kanununda değişiklik için de talimat verildi.
1: Gelinen aşama değerlendirildi. Ara ödeme takvimi ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ve Ekonomi Kurmayları katıldı. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
2: Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.
1: Açıklamada sorunun çözümüne ilişkin hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceğiyle vurgulandı.
0: Gördüğünüz gibi fon krizi yüzünden mağdur olanlara geri ödeme süreci hızlı bir şekilde başlatılıyor ki ödemelerde şöyle bir süreç işlenecek. Öncelik 1 milyon liranın altında para yatıran kişilerin olacak. Peki ara ödeme sürecine yatırımcılar parasının ne kadarını nasıl alacak? Hadi izleyelim.
1: Fon krizi mağdurlarının bir bölümü için ara ödeme süreci başlıyor. 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerde öncelikli olacak. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonların yatırımcıya geri ödenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ara ödeme, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımı olanlara yapılacak. Peki ara ödemeden kimler yararlanacak? Ödemelerde öncelik para piyasası fonunda ana parası 1 milyon liranın altında kalan küçük yatırımcının. Ödenen tutar yatırımcının ana parası olacak. Ekranda görünen faiz getirisi ise bu aşamada hesaba katılmayacak. Yatırımcının merak ettiği bir diğer konu ise başvuru süreci. Bunun için ayrıca bir yere başvurmaya gerek yok. Karşılıklı hesaplarda mutabık kalındığında sistemde ödeme yapılacak bilgisi yatırımcıyla paylaşılacak. Ödemeler Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden yapılacak. Birden fazla fonda parası olanlar içinse tüm hesaplar ayrı ayrı değerlendirilecek. Toplam ana parası 1 milyon lirayı aşanların kalan parası içinse süreç devam edecek. Fonlarda mağdur olanların sayısı yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıyor. Öncelikle para piyasası fonuna yatırım yapan küçük tasarruf sahiplerinin paralarının iadesi planlanıyor.
0: Son dakika gelişmesi ekranlarınızda bir anlatmakta fayda var. ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ile ilgili bir açıklama geldi efendim. Açıklaması kısa, net cümleler içeriyor. Türkiye'yi seviyorum demiş Donald Trump. Aynı zamanda her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşürüm. O yakın arkadaşım ifadelerini kullandı. Az evvel yapmış olduğu açıklamada ki iki lider son olarak bildiğiniz gibi BM Genel Kurulu'nda da bir araya gelmiş ve özellikle açıklamaları da Beyaz Saray'dan ayrılırken yapmış Donald Trump. Son olarak iki lider hatırlayacaksınız. BM Genel Kurulu kapsamında o marjda kritik bir görüşme imza atmıştı. Ve son açıklamalarında da Donald Trump Türkiye'yi seviyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşürüm ifadelerinde bulundu. Bu sıcak gelişmeyi de vermiş olduk. Devam edelim neyle? Hakemlerin durumuyla. Efendim İstanbul'da yürütülen hakemler soruşturmasına bakacağız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait çok sayıda yazışma dosyaya girdi. O yazışmalarda oldukça kritik hakem atamalarının usule aykırı müdahale edildiğine dair bazı çarpıcı detaylar var. Peki MK Başkanı Ferhat Gündoğdu emniyet ifadesinde bu tespitler konusunda neler söyledi? Bakacağız.

Hakem atamalarına müdahale edildi, torpil listesi yapıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın da gözaltına alındığı hakemler soruşturmasında dikkat çekici yeni tespitler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemler soruşturması genişliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüphelinin ardından Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı. Suçlamalara gelince yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyaller arasında dikkat çekici bir yazışma tespit edildi. O yazışmaya göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir hakemin Trabzonspor maçlarında ve diğer VAR görevlerinde görevlendirilmemesini istiyordu.

0: Bu yöndeki talebini de Ferhat Gündoğdu'ya iletmişti. Talebi ileten kişi ise Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve bir başka tespit, Gündoğdu ve Hacı Osmanoğlu arasındaki bir yazışma da dosyaya girdi. O yazışmada Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılması için liste iletildiği ortaya çıktı. MHK Başkanı'nın gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kolla, hakem atamalarına müdahale ettiklerine dair yazışmalar da tespit edildi. Bu yazışmaların usule ve düzenlemelere aykırı olduğu belirtildi. Gündoğdu, emniyetteki ifadesinde hakemleri tehdit etmediğini savundu. 2024'te bazı hakemlerin yeniden tasfiye edilmesiyle ilgili kişisel husumet ve intikam olmadığını söyledi. Kararların performans ve kurul değerlendirmelerine göre verildiğini öne sürdü. 2022'de hakemlerin liste dışı bırakılmasıyla ilgili de MHK ve TFF yönetiminin ortak kararı olduğunu iddia etti. Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım diyen Gündoğdu, kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim ifadelerini kullandı. Hakemler dosyasında şu ana kadar toplamda 54 müşteki ve tanık ifadesi alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Çok düdük çalınıyorsa...
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti'ye geçen Çekmeköy ve Tuzla belediye başkanlarıyla Şile ve Üsküdar belediye başkan vekillerini kabul etti. Kabul Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile ayrı ayrı görüştü. Çekmeköy ile Tuzla Belediye Başkanları yakın zamanda CHP'den AK Parti'ye katılmıştı. Şile ve Üsküdar belediyeleri de belediye meclislerinde yapılan seçim neticesinde AK Parti'ye geçmişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise günü Karadeniz'de geçirdi efendim. Rize ve Artvin'e gitti. Esnafla bir araya geldi. Bu arada Artvin'de halka seslenen Özel'in gündeminde emeklilerin maaşları, fon soruşturması ve seçim konusu vardı.
0: Önce esnafı ziyaret etti, ardından meydanda halkla buluştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çiftçinin yanında olacaklarını söyledi.
3: Önümüzde bir seçim olacak. Allah'ın izniyle o sandığa varacağız. O sandıkta bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Birincisi gibi çiftçi milletin efendisidir diyen biri olacak. Yeni parti olarak üreticilere hakkını vereceğiz.
0: Özgür Özel Rize ve Artvin'e gitti. Artvin'de halka seslenen Özel'in gündeminde fon soruşturmaları vardı. Görünenler buzdağının tepesidir dedi.
3: Yaşadığımız krizler yetmezmiş gibi şimdi bir de fon krizi çıktı. Yani vatandaşın devlete emanet ettiği parasına çöktüler. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon kişi dolandırıldı. Büyük bir asrın soygunu yaşandı. Yaşadığımız şey bir finansal kriz falan değildir. Yaşadığımız şey bir devlet krizidir.
0: Özgür Özel emekliye verilen maaşın yetersizliğine dikkat çekti.
3: Şimdi 23 bin lira en düşük emekli maaşına, 26 bin lira ortalama emekli maaşına mahkum ederek tarihin en büyük vicdansızlığını, en büyük haksızlığını yapıyorlar. Bu memleketteki bu haksızlığa, bu gelir adaletsizliğine, bu vergi adaletsizliğine hep beraber dur diyeceğiz.
2: Efendim, memleketi hüzne boğan haber yıllar sonra yine Soma'dan geldi. Maden ocağında yaşanan göçükte ne yazık ki 5 işçi hayatını kaybetti. Bu arada olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltında, şüpheliler arasında genel müdür ve yöneticiler de var.
4: Yine bir maden ocağı, yine gözü yaşlı aileler. Yıllar sonra yine Soma'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Göçük altında kalan 5 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.
5: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Arkadaşım kurtlardı.
6: Siz mesaide miydiniz?
7: Mesaideydik biz.
6: Arkadaşlarınız mı içeride?
7: Evet.
4: Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında öğle saatlerinde göçük oldu. 7 işçi ocakta mahsur kaldı. 756 personel işçileri kurtarmak için seferber oldu.

0: Haberi duyan madenci yakınları da hemen maden ocağına koştu. Endişeli bekleyiş başladı. İlk saatlerde yaralı olarak kurtarılan iki işçi hızla hastaneye kaldırıldı.
1: Hamla çok şükür bizim evladımız geliyor. Rabbim herkesi de kavuştursun onun evlatlarına inşallah. Hepsi de bizim çocuklarımız. Allah'u Teala kimse acı göstermesin inşallah.
0: İlerleyen saatlerde acı haberler gelmeye başladı. Önce madenciler Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Daha sonra Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın da cansız bedenleri madenden çıkarıldı.
2: Emekli oldu. Emekli olduktan 5 yıl sonra çalışmaya devam etti. Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordum.
3: Madendeki göçte hayatını kaybeden Kerim Ören için cenaze töreni düzenliyor ama öncesinde cenazesi evinin önüne getirilerek helallik istendi.
0: Hastanede tedavisi tamamlanan Süleyman Şakrak doğum gününde faciayı yaşadı.
4: Bütün arkadaşlarım oradaydı. Hepsi hani canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar. Çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
0: Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden maden işçisi İbrahim Çiven ise tedavisi sürüyor.
5: Çalıştık, emekli olduk zaten, biz tekrar devam ettim ben. İhtiyaçlar için devam ettik işte. Yani çocuklar mahkeme geliyor tabii.
0: Maden kazasıyla ilgili 3 savcı ve müfettiş görevlendirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü ve yöneticiler var.
6: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma da genişliyor. Deniz Olgun'un özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Dava açılanlar arasında Deniz Olgun'un kız kardeşi ve yeğeni de var.

0: Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle alakalı soruşturmada yeni delillerle birlikte kamu davaları açıldı. Dava açılanlar arasında Deniz Olgun'un aile üyeleri de var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un kız kardeşi Gülderen Deniz Olgun ve oğlu Hilmi Tuna Kuriş, yani Alihan Kuriş'in annesi ve kardeşi. İddianameye göre Ahmet Deniz Olgun hayatını kaybettikten sonra cep telefonu onlara verildi. 2026'da soruşturma tekrar açılınca evlerinde yapılan aramada o telefon bulunamadı. İkisine de suç delillerini yok etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Deniz Olgun'un telefonunda olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirtti. Bir diğer kamu davası Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol'a yönelik. Demirkol ifadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, 155'i kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Olay gecesi 155'i arayan ihbarcının kendisi olduğu ortaya çıktı. Açılan kamu davasında kendisine yöneltilen suçlama yalan tanıklık. Ve 3 adli tıp kurumu çalışanı. Her birine ayrı ayrı belgede sahtecilik suçundan kamu davası açıldı. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak nitelendirilmiş, soruşturma tekrar açılınca 3 kere istenen otopsi kayıtları verilmemişti. Yeniden incelenen kayıtlarda eski bakanın vücudunda bazı izlere rastlandı. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. 2016'daki doğal ölüm raporunun altında imzası bulunan doktorlarla otopsi videosunun bulunmadığı yönünde cevap verdiği belirtilen adli tıp kurumu idarecisinin de dahil olduğu soruşturma devam ediyor.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırlarını ve aynı zamanda kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. BDDK kararıyla cep telefonu alımında kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden belirlendi. Fiyatı 40 bin lira ve altında olan telefonlar için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları içinse 3 ay olacak. BDDK'nın kararıyla kredi kartlarındaki limit eşiği de 50 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi. 100 bin TL limitli kredi kartlarında dönem borcunun %20'si, 100 bin TL üstündeki kartlarda ise dönem borcunun %40'ı asgari ödeme tutarı olacak. Gece raporunda şimdi biraz çarşı pazar da gezeceğiz. İstanbul Ticaret Odası efendim Megakent'in Eylül ayı enflasyon verilerini duyurdu. Pazar tezgahlarına

0: baktığımızda zam şampiyonunun patlıcan olduğunu gördük. Peki diğer ürünlerde durum nasıl? Fiyatlar nasıl? Hangisi arttı, hangisi düştü? İşte pazar durumu.
1: Sonbahar pazar tezgahlarını da değiştirdi. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat yükseldi, bazılarında düştü. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.
2: Eylül ayında pazar tezgahlarında fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Kasımpaşa semt pazarında patlıcanın kilogramı 50 lira.
1: Eylül ayında patlıcanın fiyatı %22,85 arttı.
3: Şu anda fiyatlara uygun bence. Kapya 100 lira, dolma 100 lira, sivri berimizar 100 lira.
1: Patlıcanı %12,59 artışla ıspanak takip etti.
4: Ispanak aldım, kilosu 70 liraydı, 50 liralık aldım ben.
2: Uygun mu sizce pazar?
4: Biraz meyve pahalı geldi bana.
1: Yumurtada da %6,46'lık fiyat artışı oldu. Fiyatı en çok düşen ürünlere gelince listenin başında erik var.
2: Eylül ayında pazar tezgahlarında %28,32'lik oranla fiyatı en çok gerileyen ürün erik oldu.
4: Eriğin mevsimi yavaş yavaş geçti, yumuşamaya başladı. Büyük ihtimal ondan geriledi.
5: Eriğin kilosu 30 lira.
1: Eriği %23,45'lik düşüşle üzüm takip etti.
2: Neler aldınız?
4: Çekirdeksiz üzüm aldım.
2: Üzümde bir düşüş varmış, ucuzlamış geçen aya göre.
4: Evet.
2: Tamam. Ne kadardan aldın?
4: 100 liradan almıştım, şimdi 60 liradan aldım.
1: Biber çeşitlerinde de fiyatlar geriledi. Charleston biber %20,81, sivri biber %20,80 ucuzladı.
2: Neler aldınız, neler alacak?
6: Vallahi fasulye aldık, biber aldık, domates, salatalık aldık, limon.
2: Fiyatlar nasıl?
6: Biber geçen aya göre gerilemiş.
1: Limonda da %14,32'lik düşüş var.
7: 6 tanesi 50 lira.
2: Limonun?
7: Evet.
1: Kuru soğan ve yeşil soğan da fiyatı düşenler arasında.
0: Efendim, tükettiğimiz gıdaların fiyatı kadar aynı zamanda tabii bunların ne kadar güvenli olduğu, sağlıklı olduğu da önemli. Zira bu nedenle Türkiye genelinde çok geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi.
1: Sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürünler mercek altına alındı. Eş zamanlı gıda güvenliği operasyonu düzenlendi. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ortak çalışma yürütüldü. Operasyona 1700 emniyet, 1350'si Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 3050 personel katıldı. 81 ilde 1908 adreste kontrol ve denetim yapıldı. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda sahte, taklit ve tahşiş edilmiş gıda, içecek ve takviye edici ürün ele geçirildi. Üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyallere de el konuldu. Operasyon kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetim operasyonların sürdürüleceği belirtildi.
0: Devam edelim önemli bir kaybın haberiyle. Felsefe profesörü Ionna Cucuradi tedavi gördü. Hastanede hayatını kaybetti. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilinen Profesör Doktor Cucuradi bir süredir İstanbul'daki hastanede tedavi görüyordu. 89 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cucuradi'yi hocaların hocası olarak niteledi. Felsefeyi insan olma sanatı olarak anlattı diye yazdı. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden artık yoksunuz ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayınladı. Ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Cucuradi, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktığı ifadelerini kullandı. Ionna Cucuradi felsefe ve insan hakları alanında UNESCO kürsüsü sahibi olmuş. 2006'da İstanbul Maltepe Üniversitesi'nde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne müdür olarak atanmıştı. Profesör Doktor Cucuradi için pazar günü Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlenecek. Şişli Rum Ortodoks mezarlığına defnedilecek.
8: Kendini ve karşısındakini her şeyden önce birer insan olarak.
0: Efendim, Adana 1943'te dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Churchill'in o gizli görüşmesine ev sahipliği yapmıştı. O görüşmeye ilişkin bir belge tam 83 yıl sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arşivinden çıktı.

0: MIT 83 yıllık gizli belgeyi arşivinden çıkardı. İnönü, Churchill gizli görüşmesinin perde arkası aralandı. 30-31 Ocak 1943'te dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill Adana Yenicere gizlice bir araya gelmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından paylaşılan belge bu görüşmenin Alman diplomatik çevrelerinde nasıl karşılandığını gözler önüne serdi. Belge MIT'in resmi internet sitesinde özel koleksiyon başlığı altındaki belgeler kısmında yer aldı. ...8 Şubat 1943 tarihli belgeye göre görüşme Alman konsolosunu önce telaşa düşürdü. Ancak Berlin'den gelen bir şifre havayı değiştirdi.
1: Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair von Papen'e kati teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa... Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz.
0: Belge İzmir Merkez Amirliği'nden Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı'na gönderilmişti. Üzerinde Churchill ziyareti ve Alman konsolosu başlığı, kaynak olarak da İzmir yuvası ibaresi bulunuyordu. Churchill, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin müttefiklerle daha yakın askeri işbirliğine yönelmesini ve Almanya'ya karşı daha aktif bir rol üstlenmesini istiyordu. Ankara ise doğrudan savaşa girme konusunda temkinliydi. Bu nedenle Yenice görüşmesi Türkiye'nin izlediği denge politikasının en önemli diplomatik duraklarından biriydi.
2: Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 filosu genişliyor. Uzun yıllardır envanterde bulunan nakliye uçaklarına İngiltere'den yeni nesil 12 adet C-130J tipi uçak eklenecek. Uçaklardan ilk ikisinin de Aralık ayında teslim alınması planlanıyor. Bu arada yurt dışında pilot, teknisyen ve bakım personeli eğitimleri de aralıksız sürüyor.
0: İngiltere'den 12 adet C-130J nakliye uçağı alınacak. İlk iki uçak Aralık ayında Türkiye'ye gelecek. Pilot ve teknisyen eğitimleri ise aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin mevcut envanterinde 18 adet C-130 tipi nakliye uçağı bulunuyor. Filonun daha yeni nesil olan J tipiyle genişletilmesi için İngiltere ile tedarik süreci yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı 12 adet C-130J'nin tedariki için İngiltere ile sözleşmenin imzalandığını ve ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınmasının planlandığını duyurdu. Tedarik süreci devam ederken Türk personelinin eğitimleri de başladı. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Ayrıca 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de yapılıyor. C-130J nakliye uçakları yaklaşık 20 ton yük taşıyabiliyor. Üstelik yaklaşık 670 km hızıyla sınıfında avantaj sağlıyor. Klasik C-130'lara göre daha modern bir tasarıma ve dijital bir kokpite sahip olan bu uçaklar bir askeri birliğin araçlarının ve ekipmanının başka bir bölgeye hızlı şekilde taşınması gibi görevler üstleniyor. İngiltere'den alınacak C-130J uçaklarının teslimatlarının tamamlanmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 filosundaki uçak sayısı 30'a yükselecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri yükselen dizel fiyatlarını düşürebilmek için gözünü Avrupa Birliği'nin stratejik rezervlerine dikmiş durumda. Avrupa'da dizel stoklarını piyasaya sürmeyi baskılar sonucu kabul etti. Fransız Cumhurbaşkanı Macron G7'nin 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrolü serbest bırakacağını açıkladı. Amerikan Başkanı Trump sürecin hemen başlayacağını söyledi.
3: G7 ülkeleri piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol sürme kararı aldı. Kararı G7'nin dönemsel başkanlığını yürüten Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu. G7 liderlerinin katıldığı video konferansa başkanlık eden Macron, G7'nin yakıt fiyatlarında bir düşüş tetiklemek istediğini belirtti. Kararın açıklanmasının ardından Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Avrupa'nın bol miktarda stoklanmış dizel yakıtının büyük kısmını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini belirten Trump, süreç derhal başlayacak ifadelerini kullandı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar, önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek. G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre, sürecin ilk 20 gününde toplam miktarın önemli bir kısmı piyasaya sürülecek. ABD'de akaryakıt fiyatları yükselince Trump yönetimi harekete geçmiş, ihracat yasağını gündeme taşıyarak Avrupa ülkelerinden stoklarını kullanmasını istemişti.
2: Dubai Tel Aviv seferini yapan uçağın kaptan pilotu sessizliğini bozdu. Hindistan Başbakanı Modi'nin aradığı pilot korku dolu anları anlatırken kimsenin ölmesine izin veremezdim dedi.
4: Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağının bıçaklanan pilotu ilk kez konuştu. Abu Dhabi'de tedavi altındaki Hintli pilot Simit Machar, Hindistan Başbakanı Modi ile yaptığı konuşmada yaşadıklarını anlattı.
5: Saldırı anında hayatta kalma mücadelesi veriyordum. Yerde yatarken uçağın hızla irtifa kaybettiğini hissedebiliyordum. Bir yandan darbe alırken diğer yandan kendi kendime bu son hamle, yapabilirsin, kapı hemen şurada diyordum. Bir şekilde kapıyı açtım. Herkes içeri girdi. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
4: Modi de pilot için tüm ülkenin dua ettiğini söyledi.
6: Tüm tapınaklarda ve kutsal mekanlarda uzun ömürlü olmanız dileğiyle dualar edildi ve ilahiler okundu. Hepimiz sağlığınıza kavuşmanız için dua ediyoruz.
4: Suudi Arabistan'dan da olaya ilişkin ilk açıklama geldi. Soruşturmadaki ilk bulguların gözaltındaki yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını gösterdiğini duyurdu. Olay üzerine uçağın Tebük'e acil iniş yaptığı, saldırgan yardımcı pilotun hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu.
2: Fransa'ya uzanacağız. Eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan lise eylemleri giderek büyüyor. Gösterilerde gözaltı sayısı 2000'e yaklaştı. Bazı okullar olaylar nedeniyle kapatılmak zorunda kaldı. Bu arada öğrenci eylemleri Belçika'da da devam ediyor.
3: Fransa'da geçen hafta Paris bölgesinde başlayan lise eylemleri ülke geneline yayıldı. Gözaltı sayısı artarken çok sayıda kişi yaralandı. Fransa'daki protestolarda lise son sınıf öğrencileri okulların girişlerini kapattı. Bazı liselerin girişlerinde yangın çıkarken itfaiye ekipleri yangınları söndürmek üzere olay yerine sevk edildi. Gösteriler sırasında öğrencilerle polis arasında çatışma çıktı. Göstericiler barikat kurarken polis de göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Öğrenciler ders saatlerinin gereğinden uzun olduğunu ve okul koşullarının yetersiz kaldığını belirtiyor. Sınıf mevcutlarının azaltılmasını, daha fazla öğretmen ve okullara daha fazla maddi kaynak ayrılmasını istiyor. Ülkedeki yaklaşık 3700 liseden 1027'si gösterilerden etkilendi. Eğitim Bakanı Edouard Geoffrey, 65 eğitim çalışanıyla 170 öğrencinin yaralandığını açıkladı. 400'den fazla eğitim kurumunda eğitim çevrim içine taşındı. Adalet Bakanı Gerard Darmanin ise eylemlerde meydana gelen zararların sorumlu olduğu belirlenen çocukların ailelerinden tahsil edilmesi için savcılara talimat verdi. Darmanin, gözaltına alınanların %90'ının reşit olmadığını söyledi. Fransa'da başlayan eylemler Belçika'ya da sıçramış, yüzlerce öğrenci sokağa çıkmıştı. Gösterilerin sürmesi nedeniyle bazı okullar kapatıldı.
2: Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye Üçlü Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Mevkidaşlarıyla ortak toplantı bildirisine imza atan Güler, yeni dönemin yeni işbirliği imkanlarına vesile olacağına inanıyoruz dedi.
7: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak tarih, ortak coğrafya, karşılıklı güven ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirlerine bağlı üç dost ve komşu ülkedir. Bu güçlü bağlar bugün giderek derinleşen çok boyutlu stratejik bir işbirliğine dönüşmüştür.
4: Üç ülke arasındaki işbirliğini bu sözlerle anlattı. Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının olabileceğini söyledi.
7: Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye Üçlü Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yapılan toplantının ardından 3 bakan tarafından toplantı bildirisi imzalandı. Bakan Güler, Azerbaycan ve Gürcistan'a yönelik desteğin devam edeceğini vurguladı.
7: Kafkasya'nın güvenliği, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez. Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de Türk ülke arasındaki mevcut güven ve dayanışmayı, Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da ileri seviyelere taşımaya hazırız.
2: Gece raporunda günün gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşin öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. İki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
8: Pişman mısınız?
9: Pişmanım.
8: Kim öldürdü?
9: Ben öldürdüm.
3: Çifte cinayeti bu sözlerle itiraf etmişti. Kız kardeşlerin katillerine en ağır ceza verildi. Fatma ve Gülcan Alıç kardeşler 2005 yılında Kahramanmaraş'ta ortadan kayboldu. Kardeşlerin ailesi 19 yıl sonra güvenlik güçlerinden yardım istedi. İkilinin yaşadıklarına dair bir iz bulunamadı. Cinayet şüphesi üzerine kurulan özel ekip Gülcan Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet 7 Minareli ile kuzeni Mevlüt Doğan'ı takibe aldı. Şüpheli hareketleri üzerine Mevlüt Doğan, Behçet 7 Minareli, birlikte yaşadığı YK ve onun kız kardeşi de gözaltına alındı. Doğan, kardeşleri öldürüp bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Kardeşlerin kemikleri gösterilen yerde bulundu.
10: Bu zamana kadar neden teslim olmadınız?
8: Korktum. Pişman mısınız?
9: Pişmanım.
8: Kim öldürdü?
9: Ben öldürdüm.
8: İkisini de mi?
9: İkisini de.
3: Dört sanık hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Behçet 7 Minareli ve Mevlüt Doğan suçlamaları reddetse de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanıksa beraat etti.
2: İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Alev ve dumanların sardığı binada mahsur kalanlar için zamana karşı yarış vardı. İşte o anlar.
3: Alevler yükseldi, binayı duman sardı. 8 katlı binada can pazarı yaşandı. Zamanla yarışın olduğu yer İstanbul Kadıköy. İlçedeki 8 katlı bir binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın üst katlarına sıçradı. Yangın nedeniyle çok sayıda kişi binada mahsur kaldı. Kimi pencereye koştu, kimi balkona kaçtı. Dakikalarca itfaiye ekiplerinin gelmesini beklediler. İhbar üzerine bir süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangına müdahale eden ekipler bir yandan da binada mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Yangın tüm binaya yayılmadan söndürüldü. Binada mahsur kalan 14 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Kahramanmaraş'ta bir inşaat alanında toprak kaymış ve yol çökmüştü. İddiaya göre önlem alınmadan bu kez temel kazısı yapılırken yine benzer bir hadise yaşandı. Toprak kayınca yıkılma riski taşıyan iki bina tahliye edildi.
11: Ağır hasarlı bina yıkıldıktan sonra istinat duvarını, binayı yıkan şirket istinat duvarını da yıktı içindeki demiri alabilmek için. İstinat duvarını yıktıktan sonra bura yol komple uçtu.
0: Önce yol çöktü. Temel kazısı sırasında da toprak kaydı. Yıkılma riski taşıyan iki binanın sakinleri sokakta kaldı.
12: Sürekli yaşıyorlar, sürekli yaşıyorlar. Yol uçtu, hiç bakmıyorlar. Şimdi evimiz uçacak. Bizim canımız bu kadar ucuz mu? Bu insanların canı ucuz mu bu kadar?
11: Geceleri uyuyamıyoruz bazen korkumuzdan.
0: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 27 Ağustos'ta depremde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında istinat duvarı da yıkılınca yol çöktü.
13: Perde beton kırıldı. O zaman müteahhite dedim ki bak bu perde betonu kırdıysan hemen yapman lazım. Buralar sulak bölge. Toprakta kayma olabilir dedim. Tamam dedi, es geçti. 1,5-2 aydan beri böyle.
0: Temel kazısının devam ettiği alanda perşembe gecesi bir kez daha toprak kayması yaşandı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yıkılma riski olan iki bina boşaltıldı.
13: Şu anda bu apartmanın da can güvenliği yok. Bundan da can güvenliği yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz yani. bir an önce yapılsın. Bu yollar açılsın, yol kapalı.
11: Buraya öncelikle bizim istinat duvarını örüp perde betonu burayı doldurması. Bizim sağlığımız için, bizim güvencemiz için.
0: Belediye ekipleri kamyonlarla toprak taşıyarak alanı doldurmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstinat duvarı var.
2: İstanbul'da bir aile geçen yıl yaşadığı binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti ve kira desteği alarak aynı bölgede başka bir binaya taşındı. Mart ayında oradan da taşınmak zorunda kalan aile bir kez daha kira desteği talep etti. Talebin ilk etapta olumsuz sonuçlanmasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi ve ikinci kez kira desteği verilmesi sağlandı.
0: Kısa sürede ikinci kez taşınmak zorunda kaldı. Ancak kentsel dönüşüm kira desteğini ikinci seferde alamadı. Kamu Denetçiliği Kurumu söz konusu yardımdan faydalanılmasını sağladı. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kişi 2025 yılında 20 yıla yakın ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti. Aynı bölgedeki başka bir binanın zemin katından ev kiraladı. Aile yeni evlerinde de geçen Mart evin tahliye edilmesi yönünde tutanak aldı. Bir kez daha taşınmak zorunda kalan kiracı gerekli belgelerle kira desteği için başvuruda bulundu. Kentsel dönüşüm kira desteğini ilk taşınmada da alması gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Talebi reddedilen kiracı Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu olayı inceledi. Başvurucunun kira yardımından faydalanabilmesi için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda başvurucunun talebi idari kurum tarafından olumlu yanıtlandı. Ve ikinci kez taşınan kişinin bir kez daha kentsel dönüşüm kira desteği alması sağlandı.
2: Gece raporunda futbola bir pencere açacağız ki son dakika gelişmesi ekranlarınızda. Yine bir mağlubiyet Ay Yıldızlar'dan. Amili futbol takımımız UEFA Ulusal Ligi A grubunda 3. karşılaşmasında Belçika ile deplasmanda kozlarını paylaştı ve 3-0'lık net bir galibiyet aldı Belçika. Kimle konuşacağız? Hemen takdim edeyim. HT Spor İstihbarat Şefi, Türk Spor Camiası'nın önemli isimlerinden Sezgin Gelmez bizlerle birlikte. Sezgin abi hoş geldin yayına.
14: Evren Aydın hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler efendim. Yani maç sonrası birçok analiz yapıyoruz ama bugün herhalde biraz daha zorlanacağız. Çünkü sürekli bir beklenti amili futbol takımından ama beklentilerin yine boşa çıktığını görüyoruz. İlk karşılaşmada özellikle Fransa karşısında iyi bir mücadele ortaya koymuştuk. Yine değerlendirmiştik Sezgin abi. Ama sonrasında İtalya karşılaşmasına gelen ciddi bir hezimet. Belki bu karşılaşmada biraz ayağa kalkar diye düşündük amililerimiz ama sonuç pek de istediğimiz gibi olmadı. Nasıl değerlendirdiniz? Hem amililerin performansın hem de tabii herkes merak ediyor Montella'nın performansı hakkında neler düşündüğünüzü artık biraz da topun ağzında gibi duruyor. Katılır mısınız bilmem Sezgin Gelmez. Buyurun söz size bırakayım.
14: Teşekkür ederim. Evren aslında beklenen bir sondu. Çünkü ne yazık ki ülkemizde yaşanan tüm olaylar, bahis skandalları, gözaltılar hepsi üst üste geldi. İtalya yenilgisi, Fransa yenilgisi bundan sonra bir de Belçika deplasman maçı vardı. İç sahada kaybettiğimiz iki maç. Senin de söylediğin gibi ilk maçta biraz umutluyduk. İyi futbol oynadık ama İtalya maçı bizim bütün o umutlarımızı aldı götürdü. Yani şunu söyleyeyim ben. Herhalde maçtan önce bugün Taksim Meydanı'nda 100 kişiye sorsanız Belçika-Türkiye maçı ne olur diye herhalde 90'ından yeniliriz cevabını alacaktık. Yani öyle bir hale geldik ki artık iyi bir sonuç bile bekleyemez olduk. Baktığımızda milli takımın son bugünkü maçla birlikte son 6 maçı 5 yenilgimiz var. Aldığımız bir galibiyet Amerika karşısında, Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. Evet. Amerika karşısında bir prestij mücadelesiydi. Kazansak kaybetsek hiçbir şey değişmiyordu. O maçı kazandık. Onun dışında 5 yenilgimiz var. Yediğimiz gol sayısına baktığımız zaman şu Uluslar Ligi'nde 3 maç 8 gol yedik, 1 gol bulabildik. Yani kötü olmamızı ortaya çıkartan o kadar çok faktör var ki ben bir milli maç öncesi o milli duygularla futbolcuların nerede olursa olsun kampta o maçı nasıl kazanırız, nasıl iyi oynarız düşüncesi içinde olmalarını gerektiğini savunan bir kişiyim ki bu sadece milli takım için değil, tüm kulüp takımları için, tüm futbolcular için geçerli bir sebeptir bu. Ama ben bugün, dün o milli takım kampında neler konuşulduğunu, futbol mu konuşulduğunu yoksa ülkedeki gelişmelerin mi konuşulduğunu doğrusu çok merak ediyorum. Ve bu konuda %100 futbol konuşulduğuna iddia edecek kimse olacağını da düşünmüyorum. Ha, takıma baktığımızda eksikler var. Hakan yok, Orkun yok, Kenan yok. Bunlar bizim yıldızlarımız. Yok yok, santrafor yok. Yani aslında maçta da zaman zaman üstün olduğumuz dönemler vardı. Hatta bazı dönemlerde abartmıyorum. Yani izleyenler mutlaka bana hak verecektir. Belçika'yı kendi ceza sahası içine hapsettiğimiz, adeta bir halı saha gibi ceza sahasında oynanan, oyuna döndüğü anlar da oldu futbolun.
2: Evet, özellikle futbolun yediğimiz ilk golden sonra, ilk yarıdan bahsediyorsun değil mi Sezgin Gelmez?
14: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bunu da yaptık. 3-0'lık sonuç. Ha, 3-0'lık sonuç. 5-0, 6-0'a da gidebilirdi. Ama gerçekten iddia ediyordum, kazanabilirdik de. Fakat en önemli bir gerçek, biz disiplinli değildik. Bu net olarak ortaya koyabilirim. İlk yarıdan bahsettin. İlk yarı yediğimiz golden sonra üstündük ama öyle bir geldiler ki 3'e 2 yakaladılar bizi. Defanstaki o hatalar, ilk 2 golü düşün. Net bir şekilde söyleyeyim. Belçika'dan yediğimiz 2 golü. İlk 2 golü. Uzaktan şutlar, birinde kumdan kale gibi yıkılan bir defans. İkincisinde çıkarken Yunus'un kaybettiği bir top, hemen arkasından gelen gol. Yani bir yani
2: defansif anlamda gerçekten milli takıma hiç yakışmayan amatörce goller yediğimizin de altını çizmemiz gerekiyor herhalde.
14: Bir profesyonel takımın yememesi gereken golleri yedik. Ama şartlar bu, ortam bu. Yani şu an için yapacak bir şey yok. Pazartesi günü üstüne üstlük bir de İtalya maçımız var. Yani grupta son sıradayız. 3 yenilgi. Pek bir şey verecek gibi görünmüyor milli takım. Bir umut görünmüyor. Ha, bu umutta ne olabilir diye sorarsan, Montella'dan bahsettin, geleceği tartışılıyor diye. Ya bilmiyorum, belki şu sıralarda da bir karar çıkıyordur. Olabilir.
2: Ama Sezgin ben, Gelmez, şimdi bu konuda önemli bir istihbaratın var mı yok mu bilmiyorum ama yani ne kadarını paylaşabilirsin? Şimdi öyle bir süreçten geçiyoruz ki az evvel altını çizdin, yani Dünya Kupası ile başlayan çok yani üzücü bir süreç bu gerçekten. Resmen bir serbest düşüş yaşıyor Dünya Kupası ile birlikte milli takım. Yani beraberliği bırakın, yani galibiyeti bırakın, beraberlik almakta bile çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Peki yani bu serbest düşüşe ne kadar göz yumulacak, yani ne kadar böyle devam edecek? Var mı bu konuda bilgilerin?
14: Şimdi onu söylediğin zaman hani bütün her şeyi Montella'nın üzerine atarsak bu da bir belirsizlik. Türkiye Futbol Federasyonu'nun İtalya maçından sonra alacağı karar ne olabilir? Futbol Federasyonu'nda bazı istifalar var. Evet. MHK'den kaynaklanan sorunlar var. MHK'nin başkanı gözaltında ifade veriyor. Yani o kadar büyük bir belirsizlik içinde ki şu anda Türk futbolu. Hani Montella'yı gönderilir, istifa edebilir diyecek bir durum da yok. Yani her şey bana göre pazartesi günü oynanacak, o İtalya karşılaşmasından sonra netleşecek. Ama istihbarat olarak söylemiyorum bu da. Normal bir futbol sever olarak düşündüğünüzde mutlaka köklü bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Çünkü gidiş iyi bir gidiş değil. Bugün 3 gol yiyoruz. Bana en iyi oynayan oyuncuları söylesen Arda derim, Ferdi derim, Uğurcan derim. 3 gol yiyen kalecimiz bana göre milli takımımızın en iyilerinden biriydi. Ama yani şu anda öyle bir köklü tedbir mutlaka alınacak. Mutlaka alınacak. Fakat bu İtalya maçına kadar alınır mı? İtalya maçı sonrası mı olur? Onu bilemiyorum. Şu andaki gelişmeler, yani Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da Belçika'da, hı hı, maçı izledi tribünden. Yani şu an yönetimle yaptığı konuşmalar, belki de biz bu konuşmayı yaparken burada bazı o acil tedbirlerin alındığını bile düşünebilirim ben.
2: Belki ilerleyen saatlerde veya önümüzdeki günlerde çarpıcı gelişmeler yaşanabilir.
14: Mutlaka olacak.
2: Sezgin Gelmez, biraz bize Uluslar A Ligi sert mi geldi acaba? Buradaki mücadeleyi biz niye tam olarak sahaya yansıtamıyoruz? Yani tabii milli takım burası, diğer tüm takımlardan apayrı bir yere koymamız gerekiyor değil mi? Yani buraya bu formayı giyen tüm futbolcuların kanını, canını, bütün terini 90 dakika boyunca bu sahaya yansıtmaları geliyor. Bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekiyor milli takıma, ama sen bu mücadeleyi görebiliyor musun 90 dakikaya bakınca?
14: Ben soruna şöyle cevap vereyim. Biz şu anda D grubunda da olsaydık, A grubundaki rakiplerimiz Fransa, İtalya, Belçika. Hı hı. Ben rakiplerin asla sert geldiğini düşünmüyorum. Ama şu andaki milli takımın bu kafasıyla, bu futbol anlayışıyla ya da bu disiplinsizlikle diyeyim, bir C grubu, D grubunda bile biz yenecek rakip bulmakta zorlanırız, mağlup edecek rakip bulmakta zorlanırız. Yani sorun rakiplerde değil, sorun kendimizde. Evren bak, yine söylüyorum, yediğimiz gollere bak. Kendi kendimize yarattığımız goller. Yani biz rakibe yenilmiyoruz, biz kendimize yeniliyoruz. Evet, bizim evet. Futbolcularımızın şu anda o maça motivesi yok. Oyun, takımda bir disiplin yok. Yani bir belirsizlik var. O belirsizliğinde bir an önce

0: çözülmesi gerekiyor. Bütün sonuç o. Çözüm o. Yani bugün biz Lüksemburg'la da oynasak, Liechtenstein'la da oynasak çok büyük bir fark olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü yok, takım olarak bir şey yok. Ortaya koyamıyoruz şu anda biz bir şey.
1: Evet, bir belirsizlik var dedim ve bu belirsizlikte herhalde kısa bir süre içinde çözülmeli ki milli takımımız o beklediğimiz seviyeye, o noktaya gelsin ve biz de bu mücadelelerde artık daha keyifli skorları, daha böyle yani Türk halkını daha böyle mutluluk verecek skorları konuşalım. Tabii izleyicilerimiz de yanlış anlamasın. Yaptığımız analizler tabii kesinlikle skor üzerinden değil, mücadele gücü ve Montoya'nın özellikle kadro tercihleri açısından. Son olarak kadro tercihleri hakkında neler düşündün onu da sorayım. Çünkü ilk iki maçta yine bazı eleştiriler vardı. Acaba biraz ders alır mı? Biraz farklı bir yaklaşım gösterir mi diye bekledik ama Montoya'dan. Sence sonuç?
0: Şimdi değişikliği yaptı aslında Montella. Bursa'daki İtalya maçına göre baktığımızda 6 oyuncunun değişik olduğunu görüyoruz. Evet, bazıları mecburiyetten. Orkun'un sakatlığı var. Uğurcan'ın kart cezası bitti ama o da bir şeyler denedi. Denemeye çalıştı en azından. Bertu oynadı, Eren'i bugün oynatmadı, Abdülkerim'i oynattı, defansa yine görev verdi, Ferdi'ye görev verdi ki Ferdi iyiydi, gerçekten iyiydi ama olmadı. Yani belki tekrara düşmüş olacağım ama milli takımda o ruh yok, milli ruh. En önemlisi bu. Milli maçlar milli ruhla oynanır. Kesinlikle. Ben bugün o milli ruhu göremedim. Hani sen bahsettin, dedin ki kimse hani bizi yanlış anlamasın. Bak, üstüne basa basa söylüyorum. Biz bugün kazanabilirdik de. Yani maç o durumlara geldi. Ama o milli ruhu olan bir takım olsaydı biz bugün kazanmıştık zaten. Belçika deplasmanı kazanmıştık. Fransa'dan puan almıştık. Ama kafada milli maç yok. Buradaki ortam var ve artık bunda kim suçludur? Bu duruma getiren kimdir? Onu net olarak bir şey söyleyemeyeceğim ama şu anda takımın teknik patronu Montella. Tabii ki ilk bileti kesilecek olan, fatura kesilecek olan kişi de o gibi görünüyor. Yani takım bugün oynayanıyla oynamayanıyla hepsi kaliteli isimler. Ha, hocanın da şanssızlığı, evet, 3 tane futbolcu, çok önemli futbolcu, yıldız isim. Hakan yok, Orkun yok, Kenan yok. Bunlar olsa belki daha değişik bir futbol olabilirdi. Bir de artık bizim Türk futbolumuzda biz bir Arda Güler seyretmeye başladık. Her maç üzerine koyan bir oyuncu. İster istemez yanındaki oyuncuları da Arda'ya benzetmeye çalışıyoruz. Yani Arda'nın yaptığını yapabilir mi? Arda'nın yarısı olabilir mi diye. Evet. Ama Arda gerçekten çok büyük bir yıldız ve şu anki kafa yapısı.
1: Ama bu teknik kadro pek bunun farkında değil gibi duruyor Sezgin Gelmez. Naçizane fikrim. Yani biraz da Arda üzerine kurulacak bir oyun, Arda üzerine inşa edilecek bir Türk milli takımı belki de rakipler için korkulu rüya haline de gelebilir. Yani sanki Arda'nın çok daha iyi kullanılabileceği bir yorum yok mudur, bir futbol yorumu?
0: Evren, bugün yetmedi ama. Gerçekten Arda bugün serbest vuruşlarıyla, gol denemeleriyle, verdiği paslarla, yani bana göre belki de o kapasitesini, ki çok büyük kapasite var, çok kesinlikle yüksek kapasite var, kapasitesini zorlayarak belki oynadı ama bir yere kadar, o da sonlara doğru o da bitti. Yani onun da yapabileceği bir şey yok. Ama biz işte Arda'ya ayak uyduracak oyuncular bekliyoruz biraz da onun yanında.
1: Peki, umarız böyle olur. Sezgin Gelmez, HT Spor İstihbarat Şefi, çok teşekkürler. 3-0'lık mağlubiyetimizi yorumladık. Önümüzdeki günlerde de milli takımla ilgili analizler yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler katkılarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar.
1: Sezgin abi dinledik. Devam edelim haberlerimizle. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 yılı yapay zeka verilerine göre Türkiye'de yapay zeka kullanımı yaklaşık 2 kat artmış durumda. Yapay zekayı en çok elbette gençler kullanıyor. Talebin eğitim seviyesi yükseldikçe arttığı da tespit edilmiş.
2: Yapay zeka artık Türkiye'de vazgeçilmez. Sosyal medyayı kullananlar özellikle yapay zekayı kullanıyorlar.
3: Sosyal medya paylaşımlarında özellikle kullanıyoruz. Kendimizi biraz daha yakışıklı, karizmatik göstermek için montajlarda kullanıyoruz.
4: Sosyal medyadan kişisel gelişime, eğitimden teknolojiye, yapay zeka hayatın her alanına entegre olmuş durumda. Türkiye'de yapay zeka kullanımı yaklaşık 2 kat arttı.
5: Ders konusunda kullanıyorum sadece, başka böyle kullanmıyorum.
4: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı yapay zeka verilerini yayımladı. Buna göre bireylerde ve girişimlerde yapay zeka kullanımı yaklaşık 2 kat arttı. Bireylerin oranı %37,6'ya, girişimlerde ise %14'e yükseldi.
6: 2026 yılında yapay zeka en çok gençler tarafından tercih edildi. 16-24 yaş arasında yapay zekayı kullananların oranı %64 iken bu oran 35-44 yaş aralığında %38'e geriledi. Çok

0: Çok zekiyim, kendi zekam yetiyor.
1: Üniversite öğrencisiyim, ödevlerim için kullanıyorum. Onlarca genel bir bilgi alışverişi oluyor.
2: Eğitim seviyesi arttıkça yapay zeka kullanım oranında artış gözlemlendi. 2026 yılında yapay zeka kullanım oranının en fazla %62,7 ile

0: paranın 100 katını avukatlara ya da hukukçulara versem o kadar sağlıklı cevaplar alabilmem kesinlikle sureti katiyatta mümkün değil.
1: Bireylerin %86,4'ü yapay zekayı özel amaçlar için kullandı. Mesleki amaçlı kullanımın oranı %37,3, örgün eğitim için ise %32,6 olduğu tespit edildi.
2: Daha çok bilgi almak, ödevlerle alakalı veyahut da yol durumu, trafik, navigasyon gibi. Ama özel hayatımı paylaşmamaya dikkat ediyorum.
3: SpaceX'in Crew 13 misyonu hız rekoru kırdı. 4 astronot yaklaşık 8 saat boyunca uluslararası uzay istasyonuna ulaşmayı başardı. Görevin komutanı olan Jessica Watkins ise yörüngeye giden bir mürettebata liderlik eden ilk siyahi kadın astronot oldu efendim.
1: SpaceX'in Crew 13 mürettebatı uluslararası uzay istasyonuna rekor sürede ulaştı. Florida'daki Cape Canaveral'dan saat 11.10'da fırlatılan Dragon Grace kapsülü yaklaşık 7 saat 55 dakika sonra uzay istasyonuna kenetlendi. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nden fırlatılan insanlı bir uzay aracının istasyona yaptığı en hızlı yolculuk oldu. Görevin komutanı Jessica Watkins ise tarihe geçti. Watkins, yörüngeye giden bir mürettebata komuta eden ilk siyahi kadın astronot oldu. Crew 13 mürettebatında Watkins'in yanı sıra Amerikalı Luke Delaney, Kanadalı Joshua Kutrick ve Rus Sergey Teteryatnikov yer alıyor. Watkins için bu ikinci uzay görevi, ancak diğer üç astronot ise ilk kez uzaya çıktı. Mürettebatın uluslararası uzay istasyonunda yaklaşık 6 ay kalması planlanıyor. Görev boyunca mikro yer çekiminin insan vücudu üzerindeki etkilerine ilişkin çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülecek.
3: Kısa bir ara, 2 dakikalık bir reklam arasının ardından buradayız.

0: Yeni bir güne, hafta sonuna adım atmaya dakikalar kala Gece Raporu'nun ikinci dilimdesiniz. Hemen bir bakalım gecenin özetlerine. Fon krizi yüzünden mağdur olanlara geri ödeme süreci başlıyor. Ödemelerde öncelik 1 milyon liranın altında para yatıran kişilerin olacak. Ara ödeme süreci Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımı olanlara yapılacak ve başvuru da gerekmeyecek. Bu arada İstanbul'da yürütülen hakemler soruşturmasında kritik isimler gözaltında. Onlardan biri de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Onun da emniyet ifadesi ortaya çıktı. Hakemlerin tehdit edildiğini reddederken performans ve kurul değerlendirmelerine göre karar alındığını açıkladı. Ve Manisa Soma'da madende yaşanan göçük tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Göçükte kalarak hayatını kaybeden 5 işçi için aktı gözyaşları. Olaya ilişkin soruşturma da başlatıldı ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında genel müdür ve yöneticiler de bulunuyor. Efendim G7 ülkeleri de artan yakıt fiyatlarına karşı acil durum, petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile kadar miktarı piyasaya sürme kararı aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya göre 4 aylık süreç hemen başlayacak. Bu arada Rusya ve Avrupa arasında gerginlik de bir türlü dinmiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'nın kendine saldırması durumunda tüm silahlarını kullanabileceklerini duyurdu. Herhangi bir saldırı olmadığı takdirde Avrupa'ya saldırmayı planlamadıklarını da bir kez daha söyledi. Ekonomiye de bakalım. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Pazar tezgahında fiyatı en çok artan ürün %22,85'lik oranla patlıcan oldu. Yumurtada artış %6,46'lık bir fiyat artışı var. Fiyatı en çok düşen ürünlerin başında ise erik geldi. Bu arada Sağlık Bakanlığı da 2025 yılı sağlık istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülke genelinde önceki yıllara göre aşılama oranları düştü. Hekime başvuru oranları ise arttı efendim. Yeni saati Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla şöyle bir hızlıca başlayalım. Beyaz Saray'dan çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtladı Trump. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katsa yaptırımlarına dair bir soruya "Türkiye'yi seviyorum" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşürüm diyen Trump, o yakın dostum ifadesini kullandı. Onu her zaman mutlu edeceğim diye de belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump son olarak Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde de yine bir araya gelmişti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaya bakacağız. Tanık olarak ifade veren Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Aksu, o dönem Kurtlar Vadisi'nin yönetimini Osman Sınav'a diziden ayrıl tehdidinde bulunulduğunu iddia etti.
1: Osman Sınav'a baskı yapıldığını öne sürdü. O ismin Enver Altaylı olduğunu iddia etti. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada Osman Aksu 30 Eylül'de tanık sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Aksu'nun anlatımına göre o dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni olan Osman Sınav, arkadaşı Tahsin Sefa ile yaptığı bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylemişti.
2: Osman Sınav'ın morali bozuktu. Ne oldu diye sorunca Osman Sınav da Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Benden dizinin formatını değiştirmemi ya da diziden ayrılmamı istiyorlar dedi. Tahsin de ona, abi beni dinlersen ben senin kardeşin gibiyim, bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dedi.
1: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 10 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına almıştı.
0: İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Peki haklarındaki suçlamalar neler? İzleyelim.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. İstanbul'da polis Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Operasyon sabah erken saatlerde düzenlendi.
3: Aralarında Eyüp Sultan Belediyesi'nin de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alınıp...

0: emniyete götürüldü. Peki 28 kişi hakkındaki suçlama ne?
1: Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi.
0: Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Bu yeni soruşturmanın o dosyadan ayrılarak yürütüldüğü öğrenildi.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında Erdoğan kürsüye çıkarken ayağa kalkmayan CHP ve Yeni Parti'ye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanına saygı anayasal düzene uymanın gereğidir dedi.
3: Genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarken ayağa kalkmayan CHP ve Yeni Parti'ye tepki gösterdi. Anayasal sisteme aykırı olduğunu belirtti.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün organlarını anayasal sınırlar içerisinde yönlendirebilme etkisi olan, halkın %50'den fazla oyuyla seçilmiş ve ülke liderliği sorumluluğuna da sahip Cumhurbaşkanı'na saygı gösterilmesi milli iradeye, devlete saygıdır. Bu davranışlar anayasal sisteme açıkça aykırıdır. Demokratik muhalefet anayasal sınırlar içinde yapılır. Hukukla kavga etmek ve hukuk dışına çıkmak demokratik muhalefet sayılmaz.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gündeminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Yeni Parti ve CHP'nin tutumu vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder dedi. Saygı gösterilmesinin anayasal bir ödev olduğuna vurgu yaptı.
4: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na saygıyı aktüel siyasetin iş çekişmeleri üzerinden değil, devletin genel işleyişi üzerinden değerlendirmek gerekir. Her vatandaşın tabii ki eleştiri hakkı baki kalmak kaydıyla anayasal hükümlerle tayin edilmiş Cumhurbaşkanı'nın hukukunu koruması ve saygı göstermesi anayasal bir ödevdir ve vatandaşlık bağının gereğidir. Halkın meşru temsilcisi olan milletvekillerinin de evleviyetle yapması gereken budur.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu fon mağdurlarına yapılacak ödemelerden bahsetti ve 86 milyona ait kaynağın kullanılmayacağını söyledi. Nevşehir'de konuşan Uraloğlu ucu nereye dokunursa dokunsun gereği yapılacaktır dedi.
5: Burada kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak. Bir taraftan oradaki gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak. Bundan emin olmalısınız değerli kardeşlerim. Hiç kimse kusura bakmasın. Oradaki riski de sorumluluğu da bilmesi gerekenler elbette bu anlamda da üzerlerine düşeni yapacaklardır. Biz suçluyu koruma noktasında belli belediyelerdeki yapılan usulsüzlükler noktasında asla olmadık. Bundan sonra da olmayacağız.
2: Aynı konuyla devam edeceğiz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'de fon soruşturmasının Türk ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi. Bu konuda bir analiz yayınladı. Yaşanan süreç için kontrol altına almayı başardılar denildi.
0: Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı yaratmadığı belirtildi. Yaşananların sistemde olumsuz etkisi olmadığı kaydedildi. S&P Global Ratings, kredi notları direktör ve lider analisti Karen Vartapetov, devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Analist, fon soruşturması kapsamında otoritelerin ortaya koyduğu düzenlemelerin ve politika tepkisinin hızlı ve ikna edici olduğunun altını çizdi. Kontrol altına almayı başardılar ve daha geniş şekilde finansal sisteme olumsuz bir etkisi olmadığı ifadelerini kullandı. Kuruluşun Türkiye'ye yönelik bu yıla ait ikinci kredi notu ve görünüm değerlendirmesini 16 Ekim'de yayınlaması bekleniyor. Son olarak Nisan ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notu BB-B olarak teyit edilmiş ve not görünümünü durağan olarak korumuştu.
2: Teröristli Türkiye süreci diyelim, önemli adımlar atılıyor. Çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunun kısa süre içinde meclise kurulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da partilerle görüşerek en uygun formülün ortaya konulacağını ifade etti.
6: En kısa zamanda kuracağız.
0: Teröristli Türkiye sürecinde yeni adım yolda. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda.
6: Bütün partilerle de bir temasla geçer. En uygun formül, en uygun şekli ortaya koyarız.
0: İzleme kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, kurulun oluşturulması için bu ayı işaret etti. Öncesinde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor. Kurulun kaç vekilden oluşacağı ise henüz netleşmedi.
7: Partilerin oy oranına göre ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulmuş. Bu komisyonun görevleri belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok. Kanun teklifi verebilir, tavsiyeler de bulunabilir. Sayısı istihbarat komisyonunda olduğu gibi 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir. Bu bir hafta 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Çerçeve yasanın uygulanmasını izleyecek.
0: Meclis açılış resepsiyonunda konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da kurulun kısa süre içinde kurulması gerektiğini söyledi.
8: İki izleme kurulu kurulduğu zaman biz de parti olarak bir üye vereceğiz. Bunda zaman kaybetmemek gerekiyor. En kısa zamanda izleme kurulunun kurulması lazım.
9: Parti olarak isim belirlediniz mi?
8: Hayır, henüz belli değil.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından Mersin'e gitti. Seçer'in ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, hepimiz adalet istiyoruz dedi.
10: Vahap Seçer Mersin'de, Mersin bizimde.
11: Aile üzgün tabii, adalet istiyor da hepimizin istediği gibi.
0: Mersin'e gitti. Gözaltındaki belediye başkanı Vahap Seçer'in ailesiyle buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Seçer'e destek verdi.
11: Başarılı bir belediye başkanı, çalışkan bir belediye başkanı. Elbette yargılanabilir ama sabahın 5'inde evin basılması, gözaltına alınması, uzun süre gözaltında tutulması kabul edilir bir olay değildir.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor. Yolsuzlukla suçlanan belediye başkanlarına destek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e gitti. Kılıçdaroğlu belediye binası önünde halkla buluştu.
12: Eğer siz bir büyükşehir belediye başkanını tutuklarsanız 2 milyon Mersinliyi tutuklamışsınız demektir.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Mersin halkından Vahap Seçer'e sahip çıkmasını istedi. Yargı adalet dağıtmak zorundadır dedi.
12: Bu operasyonun eğer temel amacı fon yolsuzluklarını kapatmaksa hiç endişe etmesinler. O defteri asla kapatmayacağız, asla.
2: Bingöl'de bir lise öğrencisi okulda akıl almaz biçimde canından oldu. Okulun yük asansöründe kafası sıkışan öğrenci hayatını kaybetti. Olay 23 Eylül'de Solhan ilçesindeki öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9. sınıf öğrencisi Abdülkerim Demir'in kafası okulun mutfağında kullanılan yük asansöründe sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışma neticesinde kurtarılan öğrenci ambulansa hastaneye kaldırıldı. Ancak Demir doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Adana'da 42 yaşındaki bir erkek iddialara göre sevgilisinin evindeyken kapıyı kız arkadaşının eski eşi çaldı. Paniğe kapılıp pencereye çıkan adam 3. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
0: Kapı çalınca paniğe kapıldı. Sevgilisinin evinin penceresinden düşüp öldü. Olay gece yarısı Adana'da yaşandı. Özhan Ö, sevgilisi SK'nin evine gitti. Kısa süre sonra evin kapısı çaldı. Gelen SK'nin eski eşiydi. İddiaya göre kadın kapıyı açmadı. Eski eşinin gitmesini istedi. Bu sırada kadının eski eşiyle karşılaşmak istemeyen Özhan Ö, panikle pencereye çıktı. İddiaya göre bu sırada 3. kat penceresinden dengesini kaybederek düştü. 42 yaşındaki Özhan Ö'nün düştüğünü görenler 112'ye ihbarda bulundu. Başının üstüne düşen Özhan Ö hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ev sahibi kadın ve eski eşi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
2: Sinop'ta teknenin alabora olmasıyla kaybolan polis memuru Numan Şen'in cansız bedeni bulundu. Yalıköy'ünde devam eden aramaların 3. gününde üzücü haber geldi. Kayıp polis memurunun cansız bedeni öğle saatlerinde sudan çıkarıldı. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Numan Şen ve arkadaşı Orhan Gazi Yetiş 30 Eylül'de tekneyle denize açılmış, alabora olmasıyla suya düşmüşlerdi. Olayda Orhan Gazi Yetiş de hayatını kaybetmişti. Malezya için Türkiye'de inşa edilen sahil güvenlik gemisi Kocaeli'nde suya indirildi. Geminin Ocak ayında teslim edilmesi de planlanıyor. Denize indirme törenine ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
3: Türk mühendisler çalıştı, yerli ve milli teknolojiler kullanıldı. Malezya için üretilen gemi denizle buluştu.
13: Denizle buluşturduğumuz bu gemi, Türk mühendisliğinin, üretim kabiliyetimizin ve savunma sanayinde ulaştığımız seviyenin güçlü bir eseridir. İnanıyorum ki Malezya denizlerinde görev yapacak bu gemi, iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve stratejik işbirliğinin de güçlü sembollerinden birisi olacaktır.
3: 99 metre uzunluğundaki gemi Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli'de inşa edildi. Gemide Aselsan ve Havelsan'ın milli teknolojik kabiliyetleri de kullanıldı.
13: Yaklaşık 99 metre uzunluğa ve 3300 ton deplasmana sahip, ikmal yakmaksızın 30 güne kadar denizde kalabilecek olan gemimiz, gözetleme ve karakol faaliyetlerinden kaçakçılıkla mücadeleye, yasa dışı balıkçılığın önlenmesinden arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda Malezya sahil güvenlik gücünün gücüne güç katacaktır.
3: Geminin denize indirme törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Malezyalı mevkidaşı katıldı. Geminin Ocak ayında Malezya'ya teslim edilmesi planlanıyor.
13: Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin özellikle savunma sanayi alanında ulaştığı seviye bu kardeşliğin en somut göstergelerinden biridir.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinin 10 yıllık hedefine yönelik önemli bilgiler paylaştı. Uzun vadede küresel pazardaki konumun güçlenmesinin amaçlandığını söyleyen Güler, Karadeniz ve Güney Kafkasya'daki son gelişmeleri de değerlendirdi. Türkiye olarak caydırıcılığı güçlendiren bir güvenlik politikasını esas alıyoruz dedi.
0: Türk savunma sanayisinin 10 yıllık hedefini anlattı. Uzun vadede küresel pazardaki konumun güçlenmesinin amaçlandığını kaydetti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye dünyanın önde gelen savunma sanayi ihracatçıları arasında yerini almıştır vurgusu yaptı.
14: Türk savunma sanayimiz önümüzdeki 10 yıllık dönemde mevcut operasyonel platform üreten yapısını daha da ileri taşıyarak küresel bir teknoloji lideri ve oyun kurucu aktöre dönüşmeyi hedeflemektedir. Uzun vadeli hedefimiz küresel pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmektir. Önümüzdeki dönemde otonom sistemler, 5. nesil savaş uçakları, entegre hava savunma sistemleri ve uzay teknolojileri başta olmak üzere kritik ve ileri teknoloji alanlarındaki kabiliyetlerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.
0: Bakan Güler, Azerbaycanlı bir medya kuruluşla değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz ve Güney Kafkasya'daki gelişmelere değindi. Bölgesel istikrar mesajı verdi.
14: Karadeniz'deki gelişmeler, enerji ve ulaştırma güvenliği, hibrit tehditler ve bölgesel jeopolitik rekabet, Güney Kafkasya'nın güvenlik ortamını da doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenle Türkiye olarak güvenlik politikamızı sadece mevcut tehditlere cevap verme anlayışıyla değil, caydırıcılığı güçlendiren, bölgesel sahiplenmeyi esas alan ve diplomatik çözüm kanallarını açık tutan bütüncül bir yaklaşımla yürütüyoruz. Bölgedeki istikrarı, bölge ülkelerinin sahiplenmesi ve işbirliğiyle güçlendirmesini önemli görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın mesajları var sırada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Konuşmasında Türkiye ve KKTC Kader Birliği içinde geleceklerini en güçlü biçimde inşa ediyor dedi.
15: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu katkılar birbirinden ayrı değil, birbirini tamamlayıcı mahiyette. Birlikte planlama yapınca birbirimizi de tamamlamış oluyoruz. Birileri insanlık dışı izolasyonlar, hiçbir hukuka sığmayan engellemeler yapsa da Türkiye

0: Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kader birliği içinde geleceklerini en güçlü şekilde inşa ediyorlar, etmeye de devam edecekler inşallah. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz hep şunu söylüyoruz, siyasi egemenliği olan bir ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli davamızdır. Bu milli davanın önemli bir parçası da burada yaşayan tüm insanların müreffeh bir şekilde, kalkınmış bir şekilde ve dünyayla yoğun entegrasyon içinde yaşamasıdır.
1: Sevgili dostlar, şu ana kadar kamuoyu önünde gözükmeyen, sadece yazılı mesajlarını tanıklık ettiğimiz İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Hamaney'in kayınvalidesi Müşteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in 9 Temmuz'daki cenaze töreninde hazır bulunduğunu iddia etti.
2: İran dini lideri Müşteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in cenaze törenine katıldı. İddiayı dile getiren Müşteba Hamaney'in kayınvalidesi, dini liderin sağlıklı olduğunu da öne sürdü.
3: Elhamdülillah, sahih ve salim.
2: 28 Şubat'taki saldırıda hayatını kaybeden Müşteba Hamaney'in eşi Zehra Haddadadil'in annesi İran basınına konuştu. Meşhed'de açıklamalarda bulunan Tayyip'e Mahruzade, Müşteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in cenaze töreninde hazır bulunduğunu söyledi. Defin anında oradaydı ifadelerini kullandı. Mahruzade, ayrıca çok şükür sağlığı tamamen yerindeydi dedi. İran'dan o dönemde dini liderin babasının cenaze törenine katılıp katılmayacağı hakkında resmi açıklama yapılmamıştı. Hamaney babasının ve eşinin hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Kaldırıldığı hastane bombalanmış, dini lider oradan da yaralı olarak kurtarılmıştı. 8 Mart'ta İran'ın dini lideri olarak seçilen Müşteba Hamaney uzun süredir kamuoyunun önüne çıkmadı, görüntü paylaşmadı. Amerika Birleşik Devletleri Müşteba Hamaney'in saldırılarda ağır yaralandığını iddia ederken İran'ın sağlıklı olduğunu savunuyor. İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney için İran ve Irak'ta günler süren anma ve cenaze törenleri düzenlenmişti. 9 Temmuz'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmişti. Ali Hamaney'in cenaze namazını en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırmıştı.
4: Allahu Ekber.
1: İspanya'da konut krizi nedeniyle gösteriler, protestolar tüm hızıyla devam ederken mecliste acil durum önlemleri paketi reddedildi. Başkent Madrid'de 25 Eylül'de başlayan çadır eylemleri sürerken belediye binası önünde toplananlar tencere ve tavalarla eylem yaptı. Meclis binası önünde de protestolar düzenlendi. O sırada mecliste gündem acil konut önlemleri paketiydi ancak hükümetin teklif ettiği öneri oylamada reddedildi. Paket, savunmasız kiracıları tahliyeden korumayı ve kira sözleşmelerinin otomatik olarak yenilenmesini öngörüyordu. İspanya'da konut kiraları enflasyonun 3 katı yükselmiş, 87 yaşında evinden tahliye edilen kadın da sembol haline gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'nın kendilerine saldırması durumunda tüm silahlarını kullanabileceklerini söyledi. Bu arada Moskova'da konuşan Putin, Avrupa'yı saldırmaya planlamadıklarını bir kez daha dile getirdi.
2: Rusya, Batı'ya yönelik Kaliningrad uyarısını yineledi. Putin, olası saldırı halinde tüm silahları kullanmaya hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'daki Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu.
5: Rusya'nın Kaliningrad veya diğer bazı bölgelerine yönelik doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, elbette ülkemizin cephaneliğindeki tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz ve zorunlu bir şekilde gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
2: Rusya'nın kimseyi saldırmayı planlamadığını ifade eden Putin, Rus topraklarına saldırı olması halinde yanıt vereceklerini söyledi.
5: Batılı ve Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030 yıllarında Rusya ile bir savaşın gerekliliği, olasılığı ve buna hazırlık yapılması konusundaki açıklamaları. Bunu söyleyen biz değiliz. Karşı taraftan sürekli olarak duyduğumuz şey budur.
2: Putin, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yaptığı saldırıları da değerlendirdi. Bu saldırıların gayri safi yurt içi hasılanın %1'i oranında ekonomik zarara neden olduğunu, buna karşılık Ukrayna ekonomisi için önemli hedefleri vurmaya başladıklarını da ifade etti. IMF'in hesaplamalarına göre Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası 2026'da 2,6 trilyon dolar seviyesinde. Bunun %1'i ise yaklaşık 26,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Polonya ve Litvanya ile sınırı olan Kaliningrad, Rusya'nın en batıdaki toprağı olarak biliniyor. Eski bir Alman şehri olan Kaliningrad, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önce Sovyetler Birliği'ne, daha sonra da Rusya'ya katılmıştı.
1: Amerikan Başkanı'nın yeni en yakın dostlarından biri de yapay zeka. Trump'ın Elon Musk'ın yapay zeka modeli Grok'a Venezuela operasyonu öncesinde danıştığı ortaya çıktı. Time dergisi yaptı bu haberi. Habere göre Trump Aralık 2025'te Beyaz Saray'da Musk'la yaptığı o gizli görüşmede Amerika'nın Maduro'yu yakalaması durumunda Venezuela halkının nasıl tepki vereceğini gidip Grok'a sordu.
4: ABD Başkanı Trump, eski Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmadan önce bunu Grok'a sordu. Time dergisinde yer alan bu iddiaya göre Grok, Maduro'nun devrilmesinin Venezuelalılar tarafından olumlu karşılanacağını söyledi. Habere göre Elon Musk, Aralık 2025'te Beyaz Saray'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Trump, görüşmede Musk'ın yapay zeka modeli Grok'la saatlerce konuştu. ABD Başkanı Grok'a kendi başkanlık dönemini, siyasi mirasını ve tarihte nasıl hatırlanacağını sordu. Ancak en dikkat çeken soru Venezuela ile ilgiliydi. Trump, ABD'nin Nicolas Maduro'yu yakalaması halinde Venezuela halkının nasıl tepki vereceğini Grok'a danıştı. Görüşmede bulunan bir yetkiliye göre Grok, Maduro'nun baskıcı ve halk arasında büyük ölçüde sevilmeyen bir lider olduğunu, çok sayıda Venezuelalının devrilmesini kutlayabileceğini söyledi. Bir ay sonra Trump, Maduro'nun yakalanması için operasyon emri verdi. Maduro'nun ele geçirilmesinin ardından Venezuela'da kutlamalar yapıldı. Time'a konuşan yetkililere göre Trump, bu gelişmeden sonra Grok'un dahiyane olduğunu düşünmeye başladı. ABD ordusu tarafından 3 Ocak'ta Caracas'taki evinden kaçırılan ve alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi ABD'nin New York şehrine götürülmüştü.
1: Sevgili dostlar, Adana'da Hay Kompleksi'nde çıkan yangın bir anda büyüdü, genişledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın söndürüldüğünde 20'den fazla depo adeta küle dönmüştü.
2: Bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer depoları sardı. Hay Kompleksi kullanılamaz hale geldi. Yangın Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde akşam saatlerinde başladı. Sebzelerin depolandığı alanda çıkan yangın plastik kasaların tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Alevler bitişikteki depolara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. TOMA ile polis ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi. Esnaf da yangının daha da büyümesini önlemek için plastik kasaları uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü. Hal kompleksindeki 22 depoda hasar oluştu. Yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Sevgili dostlar, Gece Raporu'nun radarına takılan bir görüntüyle devam edeceğiz. Görüntüler İstanbul Kadıköy'den olacak. Kaldırımda yürüyen iki kadın çok büyük bir tehlike atlattı. İnşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen kadınların tam da üzerine devrildi.
2: Kaldırımda yürürken şantiyenin koruma kaplaması üzerlerine devrildi. Kadınlar ölümle burun buruna geldi. Zeynep ve Ayfer A kardeşler İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyordu. Bir inşaatın yanına geldiklerinde kuvvetli rüzgar koruma kaplamasını yerinden söktü. Kadınlar kaçmak istese de başarılı olamadı.
6: Biraz şöyle bir açalım.
2: Onları gören çevredekiler kadınların yardımına koştu. İlk müdahalenin ardından iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra inşaatın devrilen dış koruma kaplaması kaldırımdan götürüldü.
1: Efendim, ısınmak isterken neredeyse canlarından olacaklardı. Bursa'da bir kafedeki ısıtıcı alev alınca müşteriler de yangının ortasında kaldı. Olayda biri ağır, 3 yaralı var.
2: Ah! Kafedeki ısıtıcı alev aldı.

0: vardı. Müşteriler ölümle burun buruna geldi. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde bir kafenin dış alanındaki ısıtıcılardan biri alev aldı. Masaların bulunduğu alanda çıkan yangında müşteriler alevler arasında kaldı. 3 kişi yangında yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Bir yaralının durumu ağır. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim gördüğümüz, dokunduğumuz, kullandığımız her ürün neredeyse bir makineden çıkıyor. Ham ürünler CNC takım tezgahlarında ürün haline geliyor. Türkiye'de CNC kullanımında dünyada ilk onda, üst sıralarda. Her yılda 7-8 bin yeni makinede üretim başlıyor. Ama o makineleri kullanacak insan gücü giderek azalıyor. Sektör temsilcilerine kulak veriyoruz. Onlara göre çözüm ne beyaz yakada ne de mavide. Sanayide hem bugünün hem de yarının ihtiyacı olan metal yaka. Ne demek istediğimi şimdi Gizem Türemen'in dosya haberini anlayacaksınız.
2: CNC hayatımız olmazsa taş devrine geri döneriz. Araba olmaz, uçak olmaz, ameliyatlar olmaz.
3: 10 yıl sonrasının teknolojileri nereye gidecek, nereye evrilecek?
4: Geleceğin iş gücü tamamen metal yakadan oluşacak.
5: Savunmadan havacılığa, otomotivden medikale. Tüm sektörlerde üretim bu makineler sayesinde var. CNC takım tezgahlarıyla.
6: Tekstil üretmek istiyorsanız bir tekstil makinesinde üretirsiniz. Tekstil makinesini de üretmek için CNC takım tezgahlarına ihtiyacınız var.
2: Metalin ham halinden kullanabilir hale dönüştürülen makinalara biz CNC makineler diyoruz.
7: Metale şekil veriyor, milimetrik üretim yapıyor. Teknolojinin en temel halkasını oluşturan CNC tezgahları sadece parça üretmekle kalmıyor. Makinenin kendisine de üretiyor. Üstelik sadece bugünün değil, geleceğin teknolojisine de yön veriyor.
6: 1999 yıllarında otomotivimiz 1 milyar dolarken ihracatımız şu anda 35-40 milyar dolarsa takım tezgahlarıyla oldu.
7: Her bir CNC takım tezgahının sektöre doğrudan katkısı 7 kat. Örneğin 100 bin dolarlık bir makine 700 bin dolarlık ihracat getirisi anlamına geliyor.
6: Dolaylı olarak size 20 kat üretim sağlar.
2: 35 milyar dolarlık bir ihracata tekabül ediyor. Potansiyel olarak 100 milyar dolara yakın değerler elde edilebilir.
5: Türkiye'de 150 bin CNC tezgahında üretim sürüyor.
4: Bunlara her yıl 7 ila 8 bin yeni makine ilave oluyor. 5 bin takım tezgahının her yıl üretime girdiğini düşünürsek her yıl ya 10 bin civarında yeni personele ihtiyacımız oluyor. Tabii bu sadece operatörlük tarafı için geçerli.
8: Türkiye metal işleme sektöründe çok yetkin bir ülke haline geldi. Bu yetkinliği devam ettirebilmek için de kalifiye elemana ihtiyacı var sektörün.
5: CNC operatörlüğü hem bugünün hem geleceğin mesleği. Ama üretimde çığır açan bu tezgahlar onları çalıştıracak eleman bulamıyor.
2: Ama istihdamda devamlı eksik var.
4: Daha kolay olan işleri güvenlik görevlisi gibi, işte tezgahtarlık gibi veya motokuryelik gibi mesleklere yöneliyorlar. Bir CNC operatörü olduğunuzda ilk yıl asgari ücretin ortalama olarak 1,5 ila 2 katını, 5 yıl sonra neredeyse 4-5 asgari ücrete varan kazançları elde edebiliyor oluyorsunuz.
6: Bu makineleri kurmayı, kullanmayı, tamir etmeyi, rulmanı değiştirmeyi öğrendiğiniz zaman sizden daha iyisi yok.
4: Diplomaya ihtiyacınız yok. 1,5 ila 2 yıllık bir eğitim süreci sonunda bu sektörde rahatlıkla yer bulabiliyorsunuz.
5: İmalatta kadın operatör ihtiyacı da yüksek.
9: CNC takım tezgahları sektöründe çalışan kadın istihdamı şu anda %35 civarında. Sanayide de kadınların titizliğine ve mükemmeliyetçiliğine ihtiyacımız var.
5: Sektör temsilcilerine göre imalatın asıl ihtiyacı artık metal yakalar.
2: Şimdi bugüne kadar iki trend vardı. Mavi yaka, beyaz yaka. Beyaz yaka deyince, ofis personeli mavi yaka deyince imalata eli değen insanlar anlaşılırdı. Bilgisayar ve teknoloji daha ön plana çıkınca yeni bir tabir ortaya çıktı. Metal yaka.
4: Hem teorik bilgiye sahip, aynı zamanda da yani üretimin ihtiyacı olan bedensel iş gücünü de yerine getirebilen yani hibrit bir çalışan modeli.
2: Gençleri metal yakaya ciddi almalarını tavsiye ediyorum.
1: Sağlık Bakanlığı 2025 yılı sağlık istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülke genelinde önceki yıllara

0: göre aşılama oranlarında düşüş var. Hekime başvuru oranı ise arttı.
1: İlk mi?
2: Çocukluk çağı aşı oranlarında düşüş yaşandı. Toplam hekime müracaat 1 milyarı 138 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı 2025 yılına ait sağlık istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre 2024 yılında aşı kapsayıcılığı %96 iken 2025 yılında %94'e düştü. İstanbul çocukluk çağı aşılarının kapsayıcılığında Türkiye ortalamasının ve tüm bölgelerin gerisinde kaldı.
1: Neyiniz var?
2: Hekime başvuru sayısı toplam 1 milyar 138 milyon 60 bin 185 oldu. Başvuruların çoğunluğu ikinci ve üçüncü basamağa yapıldı. Kişi başı hekime başvuru sayısı 13,2'ye ulaştı. Türkiye genelinde hastanelerdeki yatak doluluk oranı %54,5 olarak açıklandı. İstatistiklere göre hekim sayısında da artış gözlemlendi. 2025 yılında hekim sayısı %5,1'lik artış göstererek 232.315'e yükseldi. 100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı 270'e çıktı.
0: Son 10 yılda küresel aşırı sağ faaliyetlerinde bir değişim yaşandı. Sağ aşırıcılık görünür liderlik ve örgütsel yapıdan merkezsiz bir yapıya dönüştü. Güvenlik kaynakları ise bu durumun suçun teşhis ve tespitini zorlaştırdığına dikkat çekiyor.
3: Merkezsiz yapı güçleniyor, teşhis ve tespit zorlaşıyor. Son 10 yılda küresel aşırı sağ faaliyetlerde değişim dikkat çekti. Güvenlik kaynakları analizine göre aşırı sağ grupların örgütsel hiyerarşisi son 10 yılda biçim değiştirdi. Analiz bu yılın ilk 6 ayında elde edilen verilerle yapıldı. Buna göre aşırı sağ hareketlerin ağırlık merkezinin yerleşik örgütlerden çevrimiçi mecralara taşınması, suçun teşhisinde yapısal bir soruna yol açtığı tespitine yer verildi. 30 ülkede toplam 255 aşırı sağ vakayı kapsayan raporda eylem türleri, ağır şiddet eylemleri ve girişimleri, darp, hakaret ve tehdit, yazılama, grafiti ve bildiri, miting, basın açıklaması, konser ve yürüyüş olmak üzere 4 kategoride toplandı. Analizde toplam 255 vakanın büyük çoğunluğu coğrafi olarak ABD, Avrupa, Hindistan ve Avustralya'da gözlemlendiği belirtiliyor. 81 vakayla en çok konser ve yürüyüş türü eylemler öne çıkıyor.
0: Elon Musk, Trump yönetimine geri dönmeye hazırlanıyor. Elon Musk, Pentagon'un geleceğin savaş teknolojilerini incelemek üzere başlattığı Meridian projesinin eş başkanlığını yürütecek.
2: Elon Musk, Trump yönetimine geri dönüyor. Teknoloji milyarderi, Pentagon'un savaşın geleceğini incelemek üzere başlattığı Meridian projesinin eş başkanlığını üstlenecek. Projeyi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth duyurdu. Hegseth, Quantico askeri üssünde yaptığı açıklamada, çalışmanın Amerika'nın önde gelen teknoloji uzmanları ve yenilikçileri tarafından yürütüleceğini söyledi. Elon Musk ise projenin eş başkanlığını savunma teknolojisi şirketi Anduril'in kurucusu Palmer Luckey ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich ile birlikte yürütecek. Meridian projesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekteki savaş alanlarında hangi kabiliyetlere ihtiyaç duyacağını belirlemeye hedefliyor. Hegseth, çalışmanın yenilikçi fikirler üretmesini, yeni faaliyet alanlarını ve geliştirilmesi gereken teknolojileri tespit etmesini istediklerini belirtti. Proje ekibinin bulgularını 120 gün içinde sunması bekleniyor. Teknoloji devi şirketi sahibi Musk'ın Pentagon'la ilişkisi yeni değil. Uzay şirketi SpaceX, Trump'ın altın kubbe füze savunma sistemi için uydu ağları geliştirirken, yapay zeka şirketi xAI da Amerikan ordusunun Grok sohbet robotunu gizli sistemlerde kullanmasına imkan tanıyan bir anlaşma imzalamıştı. Trump'ın 2024 seçim kampanyasına 250 milyon dolardan fazla destek veren Musk, Mayıs 2025'te Hükümet Verimliliği Bakanlığındaki görevinden ayrılmıştı. Trump'la bir süre gerilim yaşayan Musk, daha sonra başkanla yeniden yakınlaştı. Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Musk, Kasım ayındaki ara seçimleri içinde en az 90 milyon dolar bağış yaptı. Böylece Musk, bu kez resmi bir danışmanlık projesi üzerinden Trump yönetiminin savunma ve teknoloji politikalarında yeniden rol alacak.
0: Avrupa Birliği Komisyonu atık yönetimi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum yönetimine Adalet Divanı'na sevk etti. Dava sürecinde yaptırımlarla gündeme gelebilir.

0: Avrupa Birliği Komisyonu atık yönetimi ve depolama kurallarına uymama suçlamasıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini Adalet Divanı'na sevk etti. Brüksel yönetimi söz konusu iki ülkenin kural ihlallerine karşı ilk uyarı yazısını 2021 yılında göndermişti. Aralık 2024'te son gerekçeli görüşünü iletti. Ancak Brüksel'in uyarıları sonuç vermedi. Yayımlanan son raporda Yunanistan'daki 81 atık depolama sahasının 66'sının Avrupa Birliği standartlarına birebir aykırı olduğu vurgulandı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ise üretilen atıkların %21'inin hiçbir ön işlemden geçirilmeden doğrudan depolara gönderildiği ortaya çıktı. Avrupa Birliği Komisyonu, iki ülkenin kentsel atıkları işleme kapasitesinin yetersiz kaldığını ve atılan adımların yeterli olmadığını bildirdi. Tüm uyarılara rağmen gerekli tesisleri kurmayan Atina ve Rum yönetimleri, birlik mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle Adalet Divanı'nda yargılanacak. Dava sürecinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yönelik yaptırım ve cezaların da gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı kamuoyunda teşkilata dair doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı. MİT'te kimler çalışıyor? Personelin tamamı ajan mı? Ve teşkilata girmek için bir referans gerekiyor mu? İşte MİT'in merak edilen sorulara verdiği yanıtlar.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kimler çalışıyor? Çalışan herkes ajan mı? Teşkilata girmek için referans gerekiyor mu? Kamuoyunda merak edilen bu sorulara Milli İstihbarat Teşkilatı tek tek yanıt verdi. MİT, teşkilata ilişkin yanlış kullanılan bazı ifadelerin doğrusunu paylaştı. İlk olarak istihbarat faaliyetlerinin yalnızca ajanlıktan ibaret olduğu algısına yanıt verildi. MİT, istihbaratın bilgi toplama, analiz, teknoloji, siber güvenlik, dil, araştırma ve koordinasyon gibi çok sayıda alanı kapsayan çok disiplinli bir faaliyet olduğunu belirtti.
2: MİT'te çalışan herkes ajandır ifadesi doğru değil. Teşkilat bünyesinde mühendisler, analistler, dil uzmanları, yazılım geliştiriciler ve teknik personelin yanı sıra farklı uzmanlık alanlarında çalışan çok sayıda ekip bulunuyor.
0: Peki MİT'e girmek için referans gerekiyor mu? Teşkilattan yapılan açıklamaya göre böyle bir şart yok. Başvurular resmi kariyer sistemi üzerinden alınıyor. Adaylar, kurumun personel ihtiyaçları ve belirlenen süreçler doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvuru yapan herkes MİT tarafından aranıyor mu? Teşkilat buna da hayır diyor. Başvurular personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriliyor. Yalnızca uygun görülen adaylarla iletişime geçiliyor.
2: Bir diğer başlık ise istihbarat filmleri. MİT'e göre gerçek istihbarat çalışmaları sabır, analiz, teknoloji, koordinasyon ve hukuki sorumluluk gerektiren profesyonel bir süreç.
0: Ve teşkilattan vatandaşlara önemli bir uyarı. MİT vatandaşlardan telefonla bilgi ister ifadesi de yanlış. Teşkilat telefon, SMS veya sosyal medya üzerinden banka bilgisi, şifre ya da doğrulama kodu talep etmediğini belirtti. Vatandaşların bu tür taleplere karşı dikkatli olması istendi.
1: Gece raporunda haber yolculuğumuza iki enteresan trafikten ilginç görüntülerle devam edeceğiz. Bolu'da bir sürücümüz başına duba takıp traktör sürdü. İstanbul'da ise bir yolcu otomobilin bagajına oturdu. Bakın neden.
0: Biri başına duba taktı, diğeri otomobilin bagajına oturdu. İki ilginç yolculuk görenleri hem güldürdü hem hayrete düşürdü. Bu görüntü İstanbul Avcılar'da kaydedildi. Bir kişi seyir halindeki otomobilin bagajına oturdu. O şekilde uzun süre ilerleyen araç daha sonra trafikte gözden kayboldu. Aracın bagajına oturan kişinin yaralı bir kediyi veterinere götürmek için o şekilde yolculuk yaptığı ortaya çıktı.
3: Araçta solunum yetersiz derecede. Yani koltuktansa bagajda amcamın da refakatıyla gitmesi hayvan açısından daha sağlıklı olacağını düşündüğümüz için.
4: Kedinin düz gitmesi için, kediye zarar gelmemesi için kendimizi bagajın bir tarafına oturup bir tarafına da kartonla kediye sağlıklı bir şekilde bir sedye yaptık daha doğrusu. Veterinere götürdük.
0: Burası da Bolu. Traktörüyle ilerleyen bir sürücü başına duba taktı. Çevredekiler sürücünün neden o şekilde ilerlediğini anlam veremedi. Dubalı sürücü başka bir otomobil sürücüsü cep telefonuyla kayda aldı.
1: Doğu Karadeniz'in göğe komşu toprakları Artvin'de yeşilin bağrındaki çeltik

0: Tarlaları asırlık bir emeğe sahne oluyor. Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyünde başaklar altın rengine şimdiden büründü. Üreticinin zorlu hasat mesaisi de işte böyle başladı.
1: Sabahın erken saatlerinde tarlalara iniyorlar. Asırlardır değişmeyen geleneksel yöntemle hasat yapıyorlar.
2: Market pirincini ben yiyemiyorum. Ya yani buna alışık olduğumuz için. Bu daha lezzetli, daha hafif.
1: Doğu Karadeniz'in göğe komşu toprakları olarak bilinen Artvin'de çeltik hasadı başladı. Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyünde köylüler olgunlaşan çeltikleri oraklarla biçiyor. Demet haline getirilen çeltikler tahtalara vurularak saplarından ayrılıyor.
2: 7-8 kişi komşular birikip bugün bana biçiyoruz. Ondan sonra ötekine, yani öyle sırayla devam ediyor. Hep birlikte birbirimize yardımlaşa yapıyoruz bu işi.
1: İşçilik bununla da bitmiyor. Sapından ayrılan çeltikler serilerek güneşte kurumaya bırakılıyor.
3: Şimdi biçiyoruz ve ondan sonra değirmene götürüyoruz, şey yapıyoruz, kabuğunu alıyoruz ve onu satışa çıkarıyoruz. Şeyimiz o yani, gelir kaynağımız.
1: Köylüler kabuğundan ayrılan pirincin büyük bölümünü kendileri tüketiyor. Bir bölümünü ise satıyorlar.
0: Son dakika ekranlarınızda efendim önemli bir gelişme. Hakemler dosyasında MK soruşturmasında önemli bir gelişme. MK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil ve 7 şüphelinin ifade işlemleri kısa bir süre önce tamamlandı ve 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi efendim. Az evvel de ifade ettiğim gibi şüphelilerin ifade işlemlerinin alınması tamamlandı kısa bir süre önce ve MHK Başkanı'nın da yani Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bilgisi geldi. Gece raporunun sınırlarına yansıyan önemli bir gelişme. Futbol camiasında tabii ilerleyen dakikalarda neler yaşanacak onu da takipteyiz. Ama şu dakika itibariyle 7 ismin 7 şüpheliye bir tutuklama talebinin yöneltildiğini görüyoruz ki aralarında MK Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor. Bu arada Gündoğdu emniyetteki ifadesinde neler söylemişti bir hatırlatmakta fayda var. Hakemleri tehdit etmediğini savunmuştu ve 2024 yılına atıfla bazı hakemlerin yeniden tasfiye edilmesiyle ilgili herhangi bir kişisel husumet veya intikam olmadığını söylemişti ve burada kararların performansa ve kurulun değerlendirmelerine göre verildiğini öne sürmüştü. Tabii 2022 yılında hakemlerin liste dışı bırakılmasıyla ilgili de bazı ifadeleri vardı. MHK ve TFF yani Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bunun bir ortak kararı olduğunu söylemişti ve hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım ifadelerini kullanmıştı, vermiş olduğu ifadelerde. Şunu da ekleyelim, kızgınlıkla kimi zaman sert sözler söylemiş olabilirim ifadeleri de vardı MK Başkan'ın Ferhat Gündoğdu'nun ağzından. Ama şu dakika itibariyle 7 şüpheliye, aralarında Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheliye bir tutuklama talebi var ve hepsi de tamamı tutuklamaya sevk edildi. İlerleyen dakikalarda takipteyiz, dakikası dakikasına, sıcağı sıcağına MK dosyasındaki bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Devam edelim. Beyaz altın diye tabir edilen pamukta hasat dönemi başladı. Ege bölgesinde de tarlalarda kozalar açtı. Ekim alanlarının azaldığı pamukta gözler üreticinin bir sezon boyunca verdiği emeğin karşılığını almasında.
1: Tarlalar beyaza büründü. Pamuk kozaları açmaya başladı. Beyaz altında hasat dönemi geldi çattı.
4: Eskiden elle toplama vardı, işçiler geliyordu. Onlar çok zahmetli ve uzun süreçte devam ediyordu. Ama şimdi artık makineli hasat bir makine günde 150 dönüme yakın yer topluyor. Bu bizim işimizi hızlandırdı. Yağmurlara kalmayı engelledi.
5: Ege'nin beyaz altını yüzünü gösterdi. Tarlalar beyaza büründü. Ekim ayı gelince de tarlalarda hasat mesaisi başladı.
1: İzmir Menemen'de pamuk ekim alanlarında %80 gerileme var.
6: Beyaz altın bana göre siyah altına dönmeye başladı.
1: Verimli Ova'da 140 bin dönüm pamuk ekilirken ekim alanları 25 bin dönüme kadar geriledi. Önce kuraklık etkisi, ardından maliyetler üreticiyi pamuktan uzaklaştırdı.
7: Geçen yıl daha bozuktu suluktan olarak. Yani sulanmadı yerler. Bu sene rahat rahat güzel diyor sulandı. Ama gel gelip fiyatlar bozuk. 4 seneden beri aynı parayı satıyoruz. Maliyeler 45 lirayı buluyor. Sattığımız kilosu da 35 bin lira şu anda. Yani. Zararına şu anda. Mazot oldu 100 bin lira.
5: Biz hep pamuk için beyaz altın deriz. Hala beyaz altın değerini koruyor mu?
8: Eskidendi. Şu anda değer...

0: Siz altından bile dönüm maliyeti 45 lira kilosu. Biz 40 liraya bugün pamuk satamıyoruz.
1: Üretici bazı tarlalara pamuk yerine ayçiçeği dikti.
2: Ege'nin pamuğu dünyada sayılı pamuk üretimi yapılan pamuklardan biridir. Lif uzunluğu olsun, renk olsun, kalitesi olsun tekstilcinin tercih ettiği, dünyada tercih edilen. Geldiğimiz noktada pamuk üretimi yapılmayacak bir duruma geldi. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde bir fiyat politikası devam ederse, üretim maliyetlerimiz arttıkça pamuk üretiminden maalesef ki seneye belki hiç dikilmeyecek.
1: Türkiye genelinde de pamuk ekili alanlarda gerileme var.
3: Daha az su isteyen özellikle ayçiçeği gibi ürünlere bir yönelme oldu. Ama pamuk ekim alanlarına baktığımızda 2026 yılı artık en dip nokta diyebileceğimiz bir üretim alanı oldu ne yazık ki. Yani 1995 yılında Türkiye'nin pamuk ekim alanı 757 bin hektarken bu 2010 yılında 480 bin hektara geriledi. 2026 yılında ise 275 bin hektara düştü ki işte 500 bin ton diyelim. Üretim yapıyoruz ama tüketimimiz 1,5 milyon ton. Dolayısıyla Türkiye 1,1 milyon ton civarında bir pamuğu ithal etmek durumunda kalıyor.
1: Üreticinin destek beklentisi yüksek.
2: Sebzede de meyvede de diğer tarım ürünlerinde ayçiçeğinde de pamuk denge ürünüdür. Devletimizin pamuğu desteklemesini istiyoruz.
4: Trabzon'un en önemli tarihi simgelerinden biri olan ve M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilen Trabzon Kalesi sonradan yapılan bitişik yapılar nedeniyle yok olma tehlikesi içinde. Tarihi kale için uzmanlar bir an önce korunmalı diyor.
5: Buralara geliyorlar, soruyorlar kaleye nereden çıkılıyor ama yani çıkmasalar daha doğru.
6: Yüzyıllar boyunca ayakta kaldı. İşgallere direnip savaşlar gördü. Şimdi de kentsel yapılaşmayla yok olma tehdidi altında.
5: Kale aşırı bakımsız. Yani bu Trabzon'umuza yakışmıyor.
7: Denizden başlayıp dağlara kadar uzanan Trabzon Kalesi. Görünen yüzü bu şekilde ancak modern yaşama zaman içerisinde direnemedi.
8: İnsanlar maalesef kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kale surlarına zarar verdi, tahrip etti. Kale surlarının içini açarak pencere yaptı. Üzerine çıkarak balkon yaptı. Hatta binanın belli yapılarını direkt kale surunun üzerine koyarak aslında antik kalenin çok büyük bir statik baskı uygulandı.
6: Trabzon'un en önemli tarihi simgelerinden biri olan kale, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edildi. Yüzyıllar boyunca ayakta kalan kale bugün düşmana değil, kentin içindeki yapılaşmanın baskısına karşı ayakta kalmaya çalışıyor.
9: Şu anda belediye bir çalışma yapıyor, çoğunu boşalttı. Birkaç yer kaldı ufak tefek, onları da işte boşalttıktan sonra da restore edecekler yani.
6: Kale surlarının iç bölümlerinde yıllar içerisinde yapılar yükseldi. Bazı yapılar tarihi surlara bitişik hale geldi.
8: Kalenin içerisinde yaşam olan bir kale bu. Dolayısıyla insan müdahalesi çok fazla oldu. Maalesef Osmanlı döneminde tabii daha düşük yoğunluklu, daha düşük ağırlıklı veyahut da kütle yığılısı varken maalesef tapulu arazi olması dolayısıyla iç kısmında insanlar o arazilerinde eski evleri yıkıp yerine betonarme, yeni evler yaparak iç kalenin maalesef dokusunu tahrip etti.
6: Üstelik Karadeniz'de son dönemde yaşanan depremler de tarihi yapının dayanıklılığı konusundaki endişeleri de artırıyor.
8: Aynı zamanda Trabzon artık önceden deprem bölgesi değil diyorduk ama fark ederseniz son dönemlerde 2, 3, 4 şiddetinde açıklarda olsa bile Trabzon'u etkileyen depremlerden bahsediliyor. Bu depremlerin de etkisi göz önüne alındığında o yüklerin artık gerçekten bizim tarihi kalemize zarar verdiğini ve mutlaka o yükünden arındırılması gerektiğini düşünüyorum.
4: İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde aile fest coşkusu var. 6 Ekim'e kadar devam edecek festivalde hem çocuklar hem de yetişkinler için özel etkinlikler yapılıyor.
10: Çok eğleniyoruz, çok mutluyuz. Tüm çocuklar için her şey var.
11: Biz arkadaşlarımızla geldik. Bakar mısınız şuraya? Mario oynuyorlar, basket oynuyorlar, çocuklar dolaşıyor.
6: Çocukları sanatla buluşturan standlar, özel oyun alanları ve gösteriler. Aile Fest hem eğlendiriyor hem öğretiyor.
10: Her yere gezdik, her yaşa uygun, her şey vardı etkinlik olarak.
12: Dizmir etkinliklerine, boya etkinliğine katıldı. Paylonca gösterisine katıldılar.
13: Aile Fest tarihi Rami Kütüphanesi'nde başladı.
10: Her yaş grubu için özel hazırlanan etkinliklerde çocuklar ve aileler festivalin tadını çıkarıyor.
6: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın düzenlediği Aile Fest İstanbul Rami Kütüphanesi'nde devam ediyor. 6 Ekim'e kadar sürecek festivalde konserler ve söyleşiler de var.
10: Evet, evdeydik, havayı güneşli bulunca dışarı çıktık, buraya geldik. Çocuğum için de çok iyi oldu. Çok eğleniyor şu an.

0: her şeyden gelmiş. Yani bütün büyük küçük demeden ama bedava bir şey değil.
1: Abi hayır hayır.
2: Aileler çok memnun. Çocuklar daha bir memnun.
3: Gerçek kahramanlar olsun. Sen misin?
4: Filistin'e desteği nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore kendi turnesine hazırlanıyor. Yoğun ilgi gören Özgür, Filistin turnesinin biletlerinin dakikalar içinde tükendiği belirtiliyor.

0: Paris ve Dublin'deki müzikseverlerin gösterdiği ilgiye hayran kaldığını söyledi. Konsere gösterilen yoğun ilgiden dolayı gururlu ve şaşkın olduğunu belirtti. McLemore'un kadrodan çıkarılmasına tepkiler sadece hayranlarla sınırlı kalmamış, turne kadrosunda yer alan diğer açılış sanatçıları da kararı protesto ederek McLemore'a destek için turneden çekildiklerini açıklamıştı. 2023 yılından bu yana Filistin'e desteğini sürdüren Grammy ödüllü sanatçı, Hints Hold To şarkısının gelirini de UNRWA'ya bağışlamıştı.
1: Felsefe profesörü Ionna Kucuradi tedavi gördü, hastanede hayatını kaybetti. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Profesör Doktor Kucuradi bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu. 89 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hocaların hocası olarak niteledi. Felsefeyi insan olma sanatı olarak anlattı diye yazdı. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden artık yoksunuz ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayınladı. Ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Kucuradi eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı dedi. Kucuradi felsefe ve insan hakları alanında UNESCO kürsüsü sahibi olmuş. 2006'da İstanbul Maltepe Üniversitesi'nde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne müdür olarak atanmıştı. Kucuradi için pazar günü Maltepe Üniversitesi'nde bir tören düzenlenecek. Ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek. Sonuna geldik Gece Raporu'nun. Ben Evren Aydın. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Ahmet Arı. Gelişmelerle karşınızda olacak. Güzellikle, mutlulukla kalın efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Hakemler dosyasında yeni gelişme yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin ifadeleri tamamlandı. 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Detayları Habertürk muhabiri Emre Aytekin aktaracak. Emre.
1: Ahmet Arı, o sevk işlemi dakikalar önce gerçekleştirildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve birazdan da sulh ceza hakimliğindeki sorguları başlayacak bu şüphelilerin. Başsavcılık müşteki ve tanık beyanları, Maslak ve HTS çalışmaları, bilirkişi raporları, dijital materyaller ve ses kayıtlarını değerlendirdi bu soruşturma kapsamında. Şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, tehdit, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildi. Hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendi. 2025'te Riva'da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlar yer aldı bu tutuklama talebinde ve bu şekilde de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle dakikalar önce nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
0: Peki yeni gelişmenin detaylarını ekip arkadaşımız Emre Aytekin aktardı. Teşekkür ediyoruz. Diğer gelişmelerle devam edelim. İstanbul'daki fon soruşturması sürüyor. Son dalgada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklamaya sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 65 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Portföy'ün yöneticileri de var. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci toplantısını yaptı. Beştepe'deki toplantıda fon yatırımcılarının hak ve menfaatlerini korumaya yönelik düzenlemeler ve ödeve takvimi ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik için de talimat verildi.
2: Gelinen aşama değerlendirildi. Ara ödeme takvimi ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Eritaş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ve Ekonomi Kurmayları katıldı. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
3: Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.
2: Açıklamada sorunun çözümüne ilişkin hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceğiyle vurgulandı.
0: Fon krizi yüzünden mağdur olanlara geri ödeme süreci başlıyor. Ödemelerde öncelik 1 milyon liranın altında para yatıran kişilerin olacak. Peki ara ödeme sürecinde yatırımcılar parasının ne kadarını nasıl alacak? Ayrıntılarına bakalım.
2: Fon krizi mağdurlarının bir bölümü için

0: için ara ödeme süreci başlıyor. 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerde öncelikli olacak. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonların yatırımcıya geri ödenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ara ödeme, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımı olanlara yapılacak. Peki ara ödemeden kimler yararlanacak? Ödemelerde öncelik para piyasası fonunda ana parası 1 milyon liranın altında kalan küçük yatırımcının. Ödenen tutar yatırımcının ana parası olacak. Ekranda görünen faiz getirisi ise bu aşamada hesaba katılmayacak. Yatırımcının merak ettiği bir diğer konu ise başvuru süreci. Bunun için ayrıca bir yere başvurmaya gerek yok. Karşılıklı hesaplarda mutabık kalındığında sistemde ödeme yapılacak bilgisi yatırımcıyla paylaşılacak. Ödemeler Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden yapılacak. Birden fazla fonda parası olanlar içinse tüm hesaplar ayrı ayrı değerlendirilecek. Toplam ana parası 1 milyon lirayı aşanların kalan parası içinse süreç devam edecek. Fonlarda mağdur olanların sayısı yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıyor. Öncelikle para piyasası fonuna yatırım yapan küçük tasarruf sahiplerinin paralarının iadesi planlanıyor.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel günü Karadeniz'de geçirdi. Rize ve Artvin'e gitti. Esnafla buluştu. Artvin'de halka seslenen Özel'in gündeminde emeklilerin aldığı maaş, fon soruşturması ve seçim vardı.
2: Önce esnafı ziyaret etti. Ardından meydanda halkla buluştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çiftçinin yanında olacaklarını söyledi.
3: Önümüzde bir seçim olacak. Allah'ın izniyle o sandığa varacağız. O sandıkta bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Birincisi gibi çiftçi milletin efendisidir diyen biri olacak. Yeni parti olarak üreticilere hakkını vereceğiz.
2: Özgür Özel Rize ve Artvin'e gitti. Artvin'de halka seslenen Özel'in gündeminde fon soruşturmaları vardı. Görünenler buzdağının tepesidir dedi.
3: Yaşadığımız krizler yetmezmiş gibi şimdi bir de fon krizi çıktı. Yani vatandaşın devlete emanet ettiği parasına çöktüler. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon kişi dolandırıldı. Büyük bir asrın soygunu yaşandı. Yaşadığımız şey bir finansal kriz falan değildir. Yaşadığımız şey bir devlet krizidir.
2: Özgür Özel emekliye verilen maaşın yetersizliğine dikkat çekti.
3: Şimdi 23 bin lira en düşük emekli maaşına, 26 bin lira ortalama emekli maaşına mahkum ederek tarihin en büyük vicdansızlığını, en büyük haksızlığını yapıyorlar. Bu memleketteki bu haksızlığa, bu gelir adaletsizliğine, bu vergi adaletsizliğine hep beraber dur diyeceğiz.
1: İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Peki haklarındaki suçlamalar neler? Detaylarına bakalım.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. İstanbul'da polis Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Operasyon sabah erken saatlerde düzenlendi. Aralarında Eyüp Sultan Belediyesi'nin de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Peki 28 kişi hakkındaki suçlama ne?
4: Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi.
0: Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Bu yeni soruşturmanın o dosyadan ayrılarak yürütüldüğü öğrenildi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından Mersin'e gitti. Başkan Seçer'in ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Hepimiz adalet istiyoruz." dedi.
5: Vahap Seçer Mersin'de, Mersin bizimde.
6: Aile üzgün tabii. Adalet istiyor da. Hepimizin istediği gibi.
0: Mersin'e gitti. Gözaltındaki belediye başkanı Vahap Seçer'in ailesiyle buluştu. CHP Genel Başkanı

0: Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Seçer'e destek verdi.
1: Başarılı bir belediye başkanı, çalışkan bir belediye başkanı elbette yargılanabilir. Ama sabahın 5'inde evin basılması, gözaltına alınması, uzun süre gözaltında tutulması kabul edilir bir olay değildir.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor. Yolsuzlukla suçlanan belediye başkanlarına destek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e gitti. Kılıçdaroğlu belediye binası önünde halkla buluştu.
2: Eğer siz bir büyükşehir belediye başkanını tutuklarsanız 2 milyon Mersinliyi tutuklamışsınız demektir.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Mersin halkından Vahap Seçer'e sahip çıkmasını istedi. Yargı adalet dağıtmak zorundadır dedi.
2: Bu operasyonun eğer temel amacı fon yolsuzluklarını kapatmaksa hiç endişe etmesinler. O defteri asla kapatmayacağız, asla.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında Erdoğan kürsüye çıkarken ayağa kalkmayan CHP ve yeni partiye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanına saygı anayasal düzene uymanın gereğidir dedi.
4: Genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarken ayağa kalkmayan CHP ve yeni partiye tepki gösterdi. Anayasal sisteme aykırı olduğunu belirtti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün organlarını anayasal sınırlar içerisinde yönlendirebilme yetkisi olan, halkın %50'den fazla oyuyla seçilmiş ve ülke liderliği sorumluluğuna da sahip Cumhurbaşkanı'na saygı gösterilmesi milli iradeye, devlete saygıdır. Bu davranışlar anayasal sisteme açıkça aykırıdır. Demokratik muhalefet anayasal sınırlar içinde yapılır. Hukukla kavga etmek ve hukuk dışına çıkmak demokratik muhalefet sayılmaz.
4: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gündeminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yeni parti ve CHP'nin tutumu vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder dedi. Saygı gösterilmesinin anayasal bir ödev olduğuna vurgu yaptı.
5: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na saygıyı aktüel siyasetin iş çekişmeleri üzerinden değil, devletin genel işleyişi üzerinden değerlendirmek gerekir. Her vatandaşın tabii ki eleştiri hakkı baki kalmak kaydıyla anayasal hükümlerle tayin edilmiş Cumhurbaşkanı'nın hukukunu koruması ve saygı göstermesi anayasal bir ödevdir ve vatandaşlık bağının gereğidir. Halkın meşru temsilcisi olan milletvekillerinin de evleviyetle yapması gereken budur.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek İzleme Kurulu'nun kısa süre içinde mecliste kurulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerle görüşüp en uygun formülün ortaya konulacağını söyledi.
6: En kısa zamanda kuracağız.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım yolda. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda.
6: Bütün partilerle de bir temasla geçer, en uygun formül, en uygun şekli ortaya koyarız.
0: İzleme kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, kurulun oluşturulması için bu ayı işaret etti. Öncesinde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor. Kurulun kaç vekilden oluşacağı ise henüz netleşmedi.
7: Partilerin oy oranına göre ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulmuş. Bu komisyonun görevleri belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok. Kanun teklifi verebilir, tavsiyelerde bulunabilir. Sayısı istihbarat komisyonunda olduğu gibi 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir. Bu bir hafta 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Çerçeve yasanın uygulanmasını isteyecek.
0: Meclis açılış resepsiyonunda konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da kurulun kısa süre içinde kurulması gerektiğini söyledi.
8: Peki izleme kurulu kurulduğu zaman biz de parti olarak bir üye vereceğiz. Bunda zaman kaybetmemek gerekiyor. En kısa zamanda izleme kurulunun kurulması lazım.
9: Parti olarak isim belirlediniz mi?
8: Hayır, henüz belli değil.
3: İstanbul'da yürütülen hakemler soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait çok sayıda yazışma dosyaya girdi. O yazışmalarda hakem atamalarına usule aykırı müdahale edildiğine dair çarpıcı detaylar var. Peki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu emniyet ifadesinde tespitler için ne dedi? Bakalım.

0: Hakem atamalarına müdahale edildi, torpil listesi yapıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın da gözaltına alındığı hakemler soruşturmasında dikkat çekici yeni tespitler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemler soruşturması genişliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüphelinin ardından Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı. Suçlamalara gelince yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyaller arasında dikkat çekici bir yazışma tespit edildi. O yazışmaya göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir hakemin Trabzonspor maçlarında ve diğer VAR görevlerinde görevlendirilmemesini istiyordu. Bu yöndeki talebini de Ferhat Gündoğdu'ya iletmişti. Talebi ileten kişi ise Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve bir başka tespit, Gündoğdu ve Hacı Osmanoğlu arasındaki bir yazışma da dosyaya girdi. O yazışmada, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılması için liste iletildiği ortaya çıktı. MK Başkanı'nın gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kolla hakem atamalarına müdahale ettiklerine dair yazışmalar da tespit edildi. Bu yazışmaların usule ve düzenlemelere aykırı olduğu belirtildi. Gündoğdu emniyetteki ifadesinde hakemleri tehdit etmediğini savundu. 2024'te bazı hakemlerin yeniden tasfiye edilmesiyle ilgili kişisel husumet ve intikam olmadığını söyledi. Kararların performans ve kurul değerlendirmelerine göre verildiğini öne sürdü. 2022'de hakemlerin liste dışı bırakılmasıyla ilgili de MHK ve TFF yönetiminin ortak kararı olduğunu iddia etti. Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım diyen Gündoğdu, kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim ifadelerini kullandı. Hakemler dosyasında şu ana kadar toplamda 54 müşteki ve tanık ifadesi alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Çok düdük çalınıyorsa bunun pek çok nedeni olabilir.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katsa yaptırımlarına dair soruya "Türkiye'yi seviyorum" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşürüm diyen Trump, "O yakın dostum" ifadelerini kullandı. "Onu her zaman mutlu edeceğim" diye de belirtti. ABD yükselen dizel fiyatlarını düşürmek için gözünü Avrupa Birliği'nin stratejik rezervlerine dikti. Avrupa'da dizel stoklarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7'nin 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrolü serbest bırakacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise sürecin hemen başlayacağını duyurdu.
0: G7 ülkeleri piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol sürme kararı aldı. Kararı G7'nin dönemsel başkanlığını yürüten Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu. G7 liderlerinin katıldığı video konferansa başkanlık eden Macron, G7'nin yakıt fiyatlarında bir düşüş tetiklemek istediğini belirtti. Kararın açıklanmasının ardından Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Avrupa'nın bol miktarda stoklanmış dizel yakıtının büyük kısmını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini belirten Trump, süreç derhal başlayacak ifadelerini kullandı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar, önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek. G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre, sürecin ilk 20 gününde toplam miktarın önemli bir kısmı piyasaya sürülecek. ABD'de akaryakıt fiyatları yükselince Trump yönetimi harekete geçmiş, ihracat yasağını gündeme taşıyarak Avrupa ülkelerinden stoklarını kullanmasını istemişti.
2: Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'nın kendilerine saldırması halinde tüm silahlarını kullanabileceklerini söyledi. Moskova'da konuşan Putin, Avrupa'ya saldırmayı planlamadıklarını bir kez daha dile getirdi.
3: Rusya batıya yönelik Kaliningrad uyarısını yineledi. Putin olası saldırı halinde tüm silahları kullanmaya hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'daki Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu.
4: Rusya'nın Kaliningrad veya diğer bazı bölgelerine yönelik doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, elbette ülkemizin cephaneliğindeki tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz ve zorunlu bir şekilde gündeme gelecek.

0: edecektir. Bu kaçınılmazdır.
1: Rusya'nın kimseye saldırmayı planlamadığını ifade eden Putin, Rus topraklarına saldırı olması halinde yanıt vereceklerini söyledi.
0: Batılı ve Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030 yıllarında Rusya ile bir savaşın gerekliliği, olasılığı ve buna hazırlık yapılması konusundaki açıklamaları. Bunu söyleyen biz değiliz. Karşı taraftan sürekli olarak duyduğumuz şey budur.
1: Putin, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yaptığı saldırıları da değerlendirdi. Bu saldırıların gayri safi yurt içi hasılanın %1'i oranında ekonomik zarara neden olduğunu, buna karşılık Ukrayna ekonomisi için önemli hedefleri vurmaya başladıklarını da ifade etti. IMF'in hesaplamalarına göre Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası 2026'da 2,6 trilyon dolar seviyesinde. Bunun %1'i ise yaklaşık 26,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Polonya ve Litvanya ile sınırı olan Kaliningrad, Rusya'nın en batıdaki toprağı olarak biliniyor. Eski bir Alman şehri olan Kaliningrad, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önce Sovyetler Birliği'ne, daha sonra da Rusya'ya katılmıştı.
2: Ukrayna Savaşı'nda hem maliyet hem can kaybı artıyor. Birleşmiş Milletler 8 ayda can kaybı ve yaralanmanın 15 bini aştığını belirtti. Avrupa Birliği de Ukrayna'ya 2,9 milyar euro mali destek açıkladı.
3: Avrupa Birliği Ukrayna'ya büyük mali destek açıkladı. Birleşmiş Milletler'den acil eyleme geçilmesi çağrısı yapıldı. AB Komisyonu ülkeye 2,9 milyar euro tutarında kaynak sağlandığını bildirdi. Tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8. ödeme olduğunu belirtti. Son ödemeyle Ukrayna planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar euroyu aştığını açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya-Ukrayna savaşının büyüyerek devam ettiğini söyledi. Bu savaşı sona erdirmek için BM şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde acil eyleme geçilmesi gerekiyor dedi. Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 15.280 sivilin öldüğünü veya yaralandığını teyit ettik ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'nın ekonomik istikrarını koruyabilmesi amacıyla mali destek paketlerini kademeli olarak artırıyor.
2: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırıları ara seçimlerden önce artırabileceklerini söyledi. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağını artırması da dikkat çekiyor.
1: İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a vurarak ülkeyi zayıflattıklarını ve durdurduklarını bu sözlerle ileri sürdü. Time dergisine konuşan Trump, Tahran'ın son ateşkes teklifini yetersiz bulduğunu belirtti. Tahran'a yeni saldırı sinyali verdi. Trump, İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdikleri, İran'a yönelik saldırıların 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra artıp artmayacağı sorusuna bu mümkün yanıtını verdi.
4: That will never have a nuclear weapon and is ready to fold up. I believe right after the election we'll win, but maybe before the election.
1: Washington'ın bölgedeki askeri hareketliliği de artıyor. İsrail İ-24 televizyonunun haberine göre Amerika Birleşik Devletleri USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle birlikte 9 ila 10 bin ek askeri Orta Doğu'ya gönderiyor. Geminin Kasım sonuna kadar bölgeye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisiyle yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor. Yeni sevkiyatla birlikte bölgedeki Amerikan askeri varlığı daha da artacak. Axios'a Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ve Katar'a iki ek Patriot bataryası konuşlandırdığını öne sürdü. Habere göre böylece olası bir Amerika Birleşik Devletleri-İran çatışmasında petrol ve doğalgaz tesislerinin İran'ın misilleme saldırılarına karşı korunması amaçlanıyor.
2: ABD basınından Trump'ın damadı Kushner hakkında çarpıcı iddia geldi. Kushner'ın İsrail ordusuna tedarik sağlayan şirketlere yatırım yapan finans grubunun en büyük hissedarı olduğu öne sürüldü. Beyaz Saray ticari faaliyetleriyle diplomatik çalışmalar arasında bağlantı olmadığını savundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın damadı ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail ordusuna tedarik sağlayan şirketlere yatırım yapan finans grubunun en büyük

0: hissedarı olduğu iddia edildi. CNN'in haberine göre Kushner, Gazze'de barış görüşmelerinde kilit rol üstlenirken, aynı zamanda İsrail'in askeri tedarikçileriyle bağlantılı yatırım şirketinin de en büyük paydaşı konumunda. Kushner'ın Affinity Partners şirketinin İsrail'i finans grubu Phoenix Financial'ın %7,4'lük hissesine sahip olduğu ve bu payın değerinin 1 milyar dolara aştığı aktarıldı. Phoenix'in ise İsrail ordusuna tedarik sağlayan 9 şirkete en az 456 milyon dolarlık yatırım yaptığı öne sürüldü. İddiaların merkezindeki Kushner'ın avukatı, müvekkilinin yatırım kararlarına müdahale etmediğini ve bu kararları yönlendirmediğini savundu. Ancak CNN, Kushner'ın Eylül ayında Forbes'a verdiği demece atıfta bulunarak söz konusu finans grubunun yöneticileriyle düzenli görüştüğüne dair beyanlarını hatırlattı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Kushner'ın ticari faaliyetleriyle diplomatik görevleri arasında bağlantı bulunmadığı belirtildi. Kushner'ın diplomatik çalışmaları Trump'ın talebiyle gönüllü olarak yürüttüğü ve resmi devlet görevi olmadığı için mali durumunu açıklama zorunluluğunun bulunmadığı vurgulandı.
1: Felsefe profesörü Ionna Cucuradi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Profesör Doktor Cucuradi bir süredir İstanbul'daki hastanede tedavi görüyordu. Cucuradi 89 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cucuradi'yi hocaların hocası olarak niteledi. Felsefeyi insan olma sanatı olarak anlattı diye yazdı. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayınladı. Ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Sayın Cucuradi, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı miras bıraktı dedi. Ionna Cucuradi, felsefe ve insan hakları alanında UNESCO kürsüsü sahibi olmuş, 2006'da İstanbul Maltepe Üniversitesi'nde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne müdür olarak atanmıştı. Profesör Doktor Cucuradi için pazar günü Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlenecek. Cucuradi, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
2: Her şeyden önce birer insan olarak...
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tanık olarak ifade veren Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Aksu o dönem Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'a diziden ayrıl tehdidinde bulunulduğunu iddia etti.
0: Osman Sınav'a baskı yapıldığını öne sürdü. O ismin Enver Altaylı olduğunu iddia etti. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada Osman Aksu 30 Eylül'de tanık sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Aksu'nun anlatımına göre o dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni olan Osman Sınav, arkadaşı Tahsin Sefa ile yaptığı bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylemişti.
3: Osman Sınav'ın morali bozuktu. Ne oldu diye sorunca Osman Sınav da Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Benden dizinin formatını değiştirmemi ya da diziden ayrılmamı istiyorlar dedi. Tahsin de ona, abi beni dinlersen ben senin kardeşin gibiyim, bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dedi.
0: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 10 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına almıştı.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor. Denizolgun'un özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Dava açılanlar arasında Denizolgun'un kız kardeşi ve yeğeni de var.

Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle alakalı soruşturmada yeni delillerle birlikte kamu davaları açıldı. Dava açılanlar arasında Deniz Olgun'un aile üyeleri de var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un kız kardeşi Gülderen Deniz Olgun ve oğlu Hilmi Tuna Kuriş, yani Alihan Kuriş'in annesi ve kardeşi.

0: kardeşi. İddianameye göre Ahmet Deniz Olgun hayatını kaybettikten sonra cep telefonu onlara verildi. 2026'da soruşturma tekrar açılınca evlerinde yapılan aramada o telefon bulunamadı. İkisine de suç delillerini yok etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Deniz Olgun'un telefonunda olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirtti. Bir diğer kamu davası Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol'a yönelik. Demirkol ifadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, 155'i kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Olay gecesi 155'i arayan ihbarcının kendisi olduğu ortaya çıktı. Açılan kamu davasında kendisine yöneltilen suçlama yalan tanıklık. Ve 3 adli tıp kurumu çalışanı. Her birine ayrı ayrı belgede sahtecilik suçundan kamu davası açıldı. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak nitelendirilmiş, soruşturma tekrar açılınca 3 kere istenen otopsi kayıtları verilmemişti. Yeniden incelenen kayıtlarda eski bakanın vücudunda bazı izlere rastlandı. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. 2016'daki doğal ölüm raporunun altında imzası bulunan doktorlarla otopsi videosunun bulunmadığı yönünde cevap verdiği belirtilen adli tıp kurumu idarecisinin de dahil olduğu soruşturma devam ediyor.
1: Türkiye'yi yasa boğan haber yıllar sonra yine Soma'dan geldi. Maden ocağında yaşanan göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında genel müdür ve yöneticiler de var.
0: Yine bir maden ocağı, yine gözü yaşlı aileler. Yıllar sonra yine Soma'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Göçük altında kalan 5 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.
2: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Arkadaşım kurtardı.
3: Siz mesaide miydiniz?
4: Mesaideydik biz.
3: Arkadaşlarınız mı içeride?
4: Evet.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında öğle saatlerinde göçük oldu. 7 işçi ocakta mahsur kaldı. 756 personel işçileri kurtarmak için seferber oldu. Haberi duyan madenci yakınları da hemen maden ocağına koştu. Endişeli bekleyiş başladı. İlk saatlerde yaralı olarak kurtarılan 2 işçi hızla hastaneye kaldırıldı.
5: Hamdolsun çok şükür bizim evladımız geliyor. Rabbim herkesi de kavuştursun onun evlatlarına inşallah. Hepsi de bizim çocuklarımız. Allah-u Teala kimse acı göstermesin inşallah.
0: İlerleyen saatlerde acı haberler gelmeye başladı. Önce madenciler Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Daha sonra Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın da cansız bedenleri madenden çıkarıldı.
6: Emekli oldu. Emekli olduktan 5 yıl sonra çalışmaya devam etti. Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordum.
7: Madendeki göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören için cenaze töreni düzenliyor ama öncesinde cenazesi evinin önüne getirilerek helallik istendi.
0: Hastanede tedavisi tamamlanan Süleyman Şakrak doğum gününde faciayı yaşadı.
2: Bütün arkadaşlarım oradaydı. Hepsi hani canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar. Çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
0: Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden maden işçisi İbrahim Çimen ise tedavisi sürüyor.
8: Çalıştık, emekli olduk zaten biz tekrar devam ettim ben. İhtiyaçlar için devam ettik işte. Yani çocuklar bakıma geliyor tabii.
0: Maden kazasıyla ilgili 3 savcı ve müfettiş görevlendirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü ve yöneticiler var.
1: Adana'da 42 yaşındaki bir erkek iddiaya göre sevgilisinin evindeyken kapıyı kız arkadaşının eski eşi çaldı. Paniğe kapılıp pencereye çıkan adam 3. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
0: Kapı çalınca paniğe kapıldı. Sevgilisinin evinin penceresinden düşüp öldü. Olay gece yarısı Adana'da yaşandı. Özhan Ö, sevgilisi SK'nin evine gitti. Kısa süre sonra evin kapısı çaldı. Gelen SK'nin eski eşiydi. İddiaya göre kadın kapıyı açmadı. Eski eşinin gitmesini istedi. Bu sırada kadının eski eşiyle karşılaşmak istemeyen Özhan Ö, panikle pencereye çıktı. İddiaya göre bu sırada 3. kat penceresinden dengesini kaybederek düştü. 42 yaşındaki Özhan Ö'nün düştüğünü görenler 112'ye ihbarda bulundu. Başının üstüne düşen Özhan

0: Han-ö hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ev sahibi kadın ve eski eşi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
1: Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşin öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. İki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Pişman mısınız?
3: Pişmanım.
2: Kim öldürdü?
3: Ben öldürdüm.
4: Çifte cinayeti bu sözlerle itiraf etmişti. Kız kardeşlerin katillerine en ağır ceza verildi. Fatma ve Gülcan Alıç kardeşler 2005 yılında Kahramanmaraş'ta ortadan kayboldu. Kardeşlerin ailesi 19 yıl sonra güvenlik güçlerinden yardım istedi. İkilinin yaşadıklarına dair bir iz bulunamadı. Cinayet şüphesi üzerine kurulan özel ekip Gülcan Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet 7 Minareli ile kuzeni Mevlüt Doğan'ı takibe aldı. Şüpheli hareketleri üzerine Mevlüt Doğan, Behçet 7 Minareli, birlikte yaşadığı YK ve onun kız kardeşi de gözaltına alındı. Doğan, kardeşleri öldürüp bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Kardeşlerin kemikleri gösterilen yerde bulundu.
5: Bu zamana kadar neden teslim olmadınız?
3: Korktum.
2: Pişman mısınız?
3: Pişmanım.
2: Kim öldürdü?
3: Ben öldürdüm.
2: İkisini de mi?
3: İkisini de.
4: Dört sanık hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Behçet 7 Minareli ve Mevlüt Doğan suçlamaları reddetse de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanıksa beraat etti.
1: İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binada yangın çıktı. Alev ve dumanların sardığı binada mahsur kalanlar için zamana karşı yarış vardı.
4: Alevler yükseldi, binayı duman sardı. 8 katlı binada can pazarı yaşandı. Zamanla yarışın olduğu yer İstanbul Kadıköy. İlçedeki 8 katlı bir binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın üst katlarına sıçradı. Yangın nedeniyle çok sayıda kişi binada mahsur kaldı. Kimi pencereye koştu, kimi balkona kaçtı. Dakikalarca itfaiye ekiplerinin gelmesini beklediler. İhbar üzerine bir süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangına müdahale eden ekipler bir yandan da binada mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Yangın tüm binaya yayılmadan söndürüldü. Binada mahsur kalan 14 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Bursa bir kafedeki ısıtıcı alev alınca müşteriler yangının ortasında kaldı. Bir ağır, 3 kişi yaralandı.
0: Kafedeki ısıtıcı alev aldı. Müşteriler ölümle burun buruna geldi. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde bir kafenin dış alanındaki ısıtıcılardan biri alev aldı. Masaların bulunduğu alanda çıkan yangında müşteriler alevler arasında kaldı. 3 kişi yangında yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Bir yaralının durumu ağır. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Şimdi iki ilginç yolculuk getireceğiz ekranlara. Bolu'da bir sürücü başına duba takıp traktör sürdü. İstanbul'daysa bir yolcu otomobilin bagajına oturdu.
0: Biri başına duba taktı, diğeri otomobilin bagajına oturdu. İki ilginç yolculuk görenleri hem güldürdü hem hayrete düşürdü. Bu görüntü İstanbul Avcılar'da kaydedildi. Bir kişi seyir halindeki otomobilin bagajına oturdu. O şekilde uzun süre ilerleyen araç daha sonra trafikte gözden kayboldu. Aracın bagajına oturan kişinin yaralı bir kediyi veterinere götürmek için o şekilde yolculuk yaptığı ortaya çıktı.
6: Araçta solunum yetersiz derecede. Yani koltuktansa bagajda amcamın da refakatıyla gitmesi hayvan açısından daha sağlıklı olacağını düşündüğümüz için.
7: Kedinin düz gitmesi için, kediye zarar gelmemesi için kendimizi bagajın bir tarafına oturup bir tarafına da kartonla kediye sağlıklı bir şekilde bir sedye yaptık daha doğrusu. Veterinere götürdük.
0: Burası da Bolu. Traktörüyle ilerleyen bir sürücü başına duba taktı. Çevredekiler sürücünün neden o şekilde ilerlediğini anlam veremedi. Dubalı sürücüyü başka bir otomobil sürücüsü cep telefonuyla kayda aldı.
1: Kahramanmaraş'ta bir inşaat alanında toprak kaymış, yol çökmüştü. İddiaya göre önlem alınmadan

0: Bu kez temel kazısı yapılırken benzer bir olay yaşandı. Toprak kayınca yıkılma riski taşıyan iki bina tahliye edildi.
1: Ağır hasarlı bina yıkıldıktan sonra istinat duvarını, binayı yıkan şirket istinat duvarını da yıktı içindeki demiri alabilmek için. İstinat duvarını yıktıktan sonra bura yol komple uçtu.
2: Önce yol çöktü. Temel kazısı sırasında da toprak kaydı. Yıkılma riski taşıyan iki binanın sakinleri sokakta kaldı.
3: Sürekli yaşıyorlar, sürekli yaşıyorlar. Yol uçtu, hiç bakmıyorlar. Şimdi evimiz uçacak. Bizim canımız bu kadar ucuz mu? Bu insanların canı ucuz mu bu kadar?
1: Geceleri uyuyamıyoruz bazen korkumuzdan.
2: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 27 Ağustos'ta depremde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında istinat duvarı da yıkılınca yol çöktü.
4: Perde beton kırıldı. O zaman müteahhit dedim ki bak bu perde betonu kırdıysan hemen yapman lazım. Buralar sulak bölge. Toprakta kayma olabilir dedim. Tamam dedi, es geçti. 1,5-2 aydan beri böyle.
2: Temel kazısının devam ettiği alanda perşembe gecesi bir kez daha toprak kayması yaşandı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yıkılma riski olan iki bina boşaltıldı.
4: Şu anda bu apartmanın da can güvenliği yok. Bundan da can güvenliği yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz yani. Bir an önce yapılsın, bu yollar açılsın, yol kapalı.
1: Buraya öncelikle bizim istinat duvarını örüp perde betonu burayı doldurması. Bizim sağlığımız için, bizim güvencemiz için.
2: Belediye ekipleri kamyonlarla toprak taşıyarak alanı doldurmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstinat duvarı var.
0: İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyen iki kadın büyük bir tehlike atlattı. Bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen kadınların üzerine devrildi.
2: Kaldırımda yürürken şantiyenin koruma kaplaması üzerlerine devrildi. Kadınlar ölümle burun buruna geldi. Zeynep ve Ayfer A kardeşler İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyordu. Bir inşaatın yanına geldiklerinde kuvvetli rüzgar koruma kaplamasını yerinden söktü. Kadınlar kaçmak istese de başarılı olamadı. Onları gören çevredekiler kadınların yardımına koştu. İlk müdahalenin ardından iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra inşaatın devrilen dış koruma kaplaması kaldırımdan götürüldü.
0: İstanbul Ticaret Odası Megakent'in Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Peki pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangilerinin düştü bakalım.
5: Sonbahar pazar tezgahlarını da değiştirdi. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat yükseldi, bazılarında düştü. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.
6: Eylül ayında pazar tezgahlarında fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Kasımpaşa semt pazarında patlıcanın kilogramı 50 lira.
5: Eylül ayında patlıcanın fiyatı %22,85 arttı.
7: Şu anda fiyatlar uygun bence. Kapya 100 lira, dolma 100 lira, sivri biberimiz var 100 lira.
5: Patlıcanı %12,59 artışla ıspanak takip etti.
8: Ispanak aldım, kilosu 70 liraydı, 50 liralık aldım ben.
6: Uygun mu sizce pazar?
8: Biraz meyve pahalı geldi bana.
5: Yumurtada da %6,46'lık fiyat artışı oldu. Fiyatı en çok düşen ürünlere gelince listenin başında erik var.
6: Eylül ayında pazar tezgahlarında %28,32'lik oranla fiyatı en çok gerileyen ürün erik oldu.
8: Eriğin mevsimi yavaş yavaş geçti, yumuşamaya başladı. Büyük ihtimal ondan geriledi.
9: Eriğin kilosu 30 lira.
5: Eriği %23,45'lik düşüşle üzüm takip etti.
6: Neler aldınız?
8: Çekirdeksiz üzüm aldım.
6: Üzümde bir düşüş varmış, ucuzlamış geçen aya göre.
8: Evet.
6: Ne kadardan aldın?
8: 100 liradan almıştım, şimdi 60 liradan aldım.
5: Biber çeşitlerinde de fiyatlar geriledi. Charleston biber %20,81, sivri biber %20,80 ucuzladı.
6: Neler aldınız, neler alacak?
10: Vallahi fasulye aldık, biber aldık, domates salatalık aldık, limon.
6: Fiyatlar nasıl?
10: Biber geçen aya göre gerilemiş.
5: Limonda da %14,32'lik düşüş var.
11: 6 tanesi 50 lira.
6: Limonun?
11: Evet.
5: Kuru soğan ve yeşil soğan da fiyatı düşenler arasında.
0: Gördüğünüz, dokunduğunuz, kullandığınız her ürün bir makineden çıkıyor. Ham ürünler CNC takım tezgahlarında ürün haline geliyor. Türkiye CNC kullanımında dünyada ilk 10'da. Her yıl 7-8 bin yeni makinede üretim başlıyor. Ama o makineleri kullanacak insan gücü giderek azalıyor. Sektör temsilcilerine göre çözüm ne beyaz yakada ne mavi yakada. Sanayide hem bugünün hem yarının ihtiyacı metal yaka. Detayları Gizem Türemen'in dosya haberinden.

0: benimseyelim.
1: CNC hayatımız olmazsa taş devrine geri döneriz. Araba olmaz, uçak olmaz, ameliyatlar olmaz.
2: 10 yıl sonrasının teknolojileri nereye gidecek, nereye evrilecek?
3: Geleceğin iş gücü tamamen metal yakadan oluşacak.
4: Savunmadan havacılığa, otomotivden medikale. Tüm sektörlerde üretim bu makineler sayesinde var. CNC takım tezgahlarıyla.
5: Tekstil üretmek istiyorsanız bir tekstil makinesinde üretirsiniz. Tekstil makinesini de üretmek için CNC takım tezgahlarına ihtiyacımız var.
1: Metalin ham halinden kullanabilir hale dönüştürülen makinelere biz CNC makineler diyoruz.
6: Metale şekil veriyor, milimetrik üretim yapıyor. Teknolojinin en temel halkasını oluşturan CNC tezgahları sadece parça üretmekle kalmıyor. Makinenin kendisini de üretiyor. Üstelik sadece bugünün değil, geleceğin teknolojisine de yön veriyor.
5: 1999 yıllarında otomotivimiz 1 milyar dolarken ihracatımız şu anda 35-40 milyar dolarsa takım tezgahlarıyla oldu.
6: Her bir CNC takım tezgahının sektöre doğrudan katkısı 7 kat. Örneğin 100 bin dolarlık bir makine 700 bin dolarlık ihracat getirisi anlamına geliyor.
5: Dolaylı olarak size 20 kat üretim sağlar.
1: 35 milyar dolarlık bir ihracata tekabül ediyor. Potansiyel olarak 100 milyar dolara yakın değerler elde edilebilir.
4: Türkiye'de 150 bin CNC tezgahında üretim sürüyor.
3: Bunlara her yıl 7 ila 8 bin yeni makine ilave oluyor. 5 bin takım tezgahının her yıl üretime girdiğini düşünürsek her yıl ya 10 bin civarında yeni personele ihtiyacımız oluyor. Tabii bu sadece operatörlük tarafı için geçerli.
7: Türkiye metal işleme sektöründe çok yetkin bir ülke haline geldi. Bu yetkinliği devam ettirebilmek için de kalifiye elemana ihtiyacı var sektörün.
4: CNC operatörlüğü hem bugünün hem geleceğin mesleği. Ama üretimde çığır açan bu tezgahlar onları çalıştıracak eleman bulamıyor.
1: Ama istihdamda devamlı eksik var.
3: Daha kolay olan işleri güvenlik görevlisi gibi, işte tezgahtarlık gibi veya motokuryelik gibi mesleklere yöneliyorlar. Bir CNC operatörü olduğunuzda ilk yıl asgari ücretin ortalama olarak 1,5 ila 2 katını, 5 yıl sonra neredeyse 4-5 asgari ücrete varan kazançları elde edebiliyor oluyorsunuz.
5: Bu makineleri kurmayı, kullanmayı, tamir etmeyi, rulmanı değiştirmeyi öğrendiğiniz zaman sizden daha iyisi yok.
3: Diplomaya ihtiyacınız yok. 1,5 ila 2 yıllık bir eğitim süreci sonunda bu sektörde rahatlıkla yer bulabiliyorsunuz.
4: İmalatta kadın operatör ihtiyacı da yüksek.
8: CNC takım tezgahları sektöründe çalışan kadın istihdamı şu anda %35 civarında. Sanayide de kadınların titizliğine ve mükemmeliyetçiliğine ihtiyacımız var.
4: Sektör temsilcilerine göre imalatın asıl ihtiyacı artık metal yakalar.
1: Bugüne kadar iki trend vardı. Mavi yaka, beyaz yaka. Beyaz yaka deyince, ofis personeli mavi yaka deyince imalata eli değen insanlar anlaşılırdı. Bilgisayar ve teknoloji daha ön plana çıkınca yeni bir tabir ortaya çıktı. Metal yaka.
3: Hem teorik bilgiye sahip, aynı zamanda da yani üretimin ihtiyacı olan bedensel iş gücünü de yerine getirebilen yani hibrit bir çalışan modeli.
1: Gençleri metal yakaya ciddi almalarını tavsiye ediyorum.
9: Beyaz altın diye tabir edilen pamukta hasat dönemi başladı. Ege bölgesinde de tarlalarda kozalar açtı. Ekim alanlarının azaldığı pamukta şimdi gözler üreticinin bir sezon boyunca verdiği emeğin karşılığını almasında.
10: Tarlalar beyaza büründü. Pamuk kozaları açmaya başladı. Beyaz altında hasat dönemi geldi çattı.
11: Eskiden elle toplama vardı, işçiler geliyordu. Onlar çok zahmetli ve uzun süreçte devam ediyordu. Ama şimdi artık makineli hasat bir makine günde 150 dönüme yakın yer topluyor. Bu bizim işimizi hızlandırdı. Yağmurlara kalmayı engelledi.
12: Ege'nin beyaz altını yüzünü gösterdi. Tarlalar beyaza büründü. Ekim ayı gelince de tarlalarda hasat mesaisi başladı.
10: İzmir Menemen'de pamuk ekim alanlarında %80 gerileme var.
13: Beyaz altın bana göre siyah altına dönmeye başladı.
10: Verimli Ova'da 140 bin dönüm pamuk ekilirken ekim alanları 25 bin dönüme kadar geriledi. Önce kuraklık etkisi, ardından maliyetler üreticiyi pamuktan uzaklaştırdı.
14: Geçen yıl daha bozuktu suluk olarak da. Yani sulanmadı yerler. Bu sene

0: Rahat rahat güzelce de sulandı. Ama gel gelip fiyatlar bozuk. 4 seneden beri aynı parayı satıyorsun. Maneler 45 lirayı buluyor. Sattığımız kilosu da 35 bin lira şu anda. Yani. Zararında şu anda. Mazot oldu 100 bin lira.
1: Biz hep pamuk için beyaz altın deriz. Hala beyaz altın değerini koruyor mu?
2: Eskidendi. Şu anda değersiz altından bile dönüm maliyeti 45 lira kilosu. Biz 40 liraya bugün pamuk satamıyoruz.
3: Üretici bazı tarlalara pamuk yerine ayçiçeği dikti.
4: Ege'nin pamuğu dünyada sayılı pamuk üretimi yapılan pamuklardan biridir. Lif uzunluğu olsun, renk olsun, kalitelisi olsun tekstilcinin tercih ettiği, dünyada tercih edilen. Geldiğimiz noktada pamuk üretimi yapılmayacak bir duruma geldi. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde bir fiyat politikası devam ederse, üretim maliyetlerimiz arttıkça pamuk üretiminden maalesef ki seneye belki hiç dikilmeyecek.
3: Türkiye genelinde de pamuk ekili alanlarda gerileme var.
5: Daha az su isteyen özellikle ayçiçeği gibi ürünlere bir yönelme oldu. Ama pamuk ekim alanlarına baktığımızda 2026 yılı artık en dip nokta diyebileceğimiz bir üretim alanı oldu ne yazık ki. Yani 1995 yılında Türkiye'nin pamuk ekim alanı 757 bin hektarken bu 2010 yılında 480 bin hektara geriledi. 2026 yılında ise 275 bin hektara düştü ki işte 500 bin ton diyelim üretim yapıyoruz ama tüketimimiz 1,5 milyon ton. Dolayısıyla Türkiye 1,1 milyon ton civarında bir pamuğu ithal etmek durumunda kalıyor.
3: Üreticinin destek beklentisi yüksek.
4: Sebzede de meyvede de diğer tarım ürünlerinde ayçiçeğinde de pamuk denge ürünüdür. Devletimizin pamuğu desteklemesini istiyoruz.
6: Trabzon'un en önemli tarihi simgelerinden biri olan ve M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilen Trabzon Kalesi, sonradan yapılan bitişik yapılar nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor. Tarihi kale için uzmanlar bir an önce korunmalı diyor.
7: Buralara geliyorlar, soruyorlar kaleye nereden çıkılıyor ama. Yani çıkmasalar daha doğru.
8: Yüzyıllar boyunca ayakta kaldı. İşgallere direnip savaşlar gördü. Şimdi de kentsel yapılaşmayla yok olma tehdidi altında.
7: Kale aşırı bakımsız. Yani bu Trabzon'umuza yakışmıyor.
9: Denizden başlayıp dağlara kadar uzanan Trabzon Kalesi. Görünen yüzü bu şekilde ancak modern yaşama zaman içerisinde direnemedi.
10: İnsanlar maalesef kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kale surlarına zarar verdi, tahrip etti. Kale surlarının içini açarak pencere yaptı. Üzerine çıkarak balkon yaptı. Hatta binanın belli yapılarını direkt kale surunun üzerine koyarak aslında antik kalenin çok büyük bir statik baskı uygulandı.
8: Trabzon'un en önemli tarihi simgelerinden biri olan kale, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edildi. Yüzyıllar boyunca ayakta kalan kale bugün düşmana değil, kentin içindeki yapılaşmanın baskısına karşı ayakta kalmaya çalışıyor.
11: Şu anda belediye bir çalışma yapıyor, çoğunu boşalttı. Birkaç yer kaldı ufak tefek. Onları da işte boşalttıktan sonra da restore edecekler yani.
8: Kale surlarının iç bölümlerinde yıllar içerisinde yapılar yükseldi. Bazı yapılar tarihi surlara bitişik hale geldi.
10: Kalenin içerisinde yaşam olan bir kale bu. Dolayısıyla insan müdahalesi çok fazla oldu. Maalesef Osmanlı döneminde tabii daha düşük yoğunluklu, daha düşük ağırlıklı veyahut da kütle yığılısı varken maalesef tapulu arazi olması dolayısıyla iç kısmında insanlar o arazilerinde eski evleri yıkıp yerine betonarme, yeni evler yaparak iç kalenin maalesef dokusunu tahrip etti.
8: Üstelik Karadeniz'de son dönemde yaşanan depremler de tarihi yapının dayanıklılığı konusundaki endişeleri de artırıyor.
10: Aynı zamanda Trabzon artık önceden deprem bölgesi değil diyorduk ama fark ederseniz son dönemlerde 2, 3, 4 şiddetinde açıklarda olsa bile Trabzon'u etkileyen depremlerden bahsediliyor. Bu depremlerin de etkisi göz önüne alındığında o yüklerin artık gerçekten bizim tarihi kalemize zarar verdiğini ve mutlaka o yükünden arındırılması gerektiğini düşünüyorum.
6: Tanzanya'daki yetimhaneden Türkiye'de er meydanlarına uzanan bir hikaye var sırada. Arap Osman. Biz onu kısmetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpen küçük pehlivan olarak tanıdık. O aslında bir cumhuriyet çocuğu. 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu o görüşmeyi ve hayallerini Habertürk'e anlattı.
12: Elini öptüm, fotoğraf çekindim, gittim.
13: Heyecanlandın.
12: Evet.
8: Sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle anlattı.
12: İyi biriydi, sempatikti, komikti. Ama bir daha çok sakin birisi yani.
14: Allah'ım dedim, nerelerde doğdu, nerelere geldi. Ve yani bizim ülkemizin en büyük makamıyla karşılıklı çok duygulandı.

0: duygulandım.
1: Henüz 5 aylıkta annesini ve babasını kaybetti. Tanzanya'nın uzak topraklarında yetimhaneye bırakıldı. Ama hayat ona ikinci bir kapı araladı.
0: Yetimhaneye girdiğimiz gibi ilk önce bizi karşılayan Osman oldu o gün. Minicik böyle işte sümükleri akmış.
2: Küçük Osman 3,5 yaşına geldiğinde Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu

0: bunu bugün alalım. Ondan sonra 29 Ekim olsun, Cumhuriyet çocuğu olsun. Dünyaya iki defa gelmiş durumunda Osman. Bir Afrika'da doğduğu gün, bir de bizim evimizde doğduğu gün olsun dedik. Bir 26 Aralık kendi doğum günü, bir de 29 Ekim bizdeki doğum günü. Biz ikisinde de kutlama yapıyoruz.
1: Seni öpüyorum. Seni çok seviyorum.
2: Bu eve adım attığından beri hayatı bambaşka bir yöne gitti. Türkiye'ye geldi ve bu toprakların en köklü geleneğine gönül verdi. Yağlı güreşe. Osman bugün 11 yaşında ve annesinin kucağında mutlu bir çocuk. Er meydanlarındaysa herkes onu Arap Osman olarak biliyor.
1: Güreşçi abileri gördüm. Sonra ben güreşmek istiyorum dedim.
3: Öyle de oldu. Küçük Osman kısa sürede er meydanlarının gözdesi oldu. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.
1: Bir beyefendiyi gösterdi. Dedi ki sen bunu yenebilir misin de. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
3: Arap Osman bu yolda zorlu bir antrenman temposundan geçiyor. Ama önce okula gidiyor.
4: Derslerin nasıl?
1: İyi. Gayet iyi. Bu aralar öğretmeni topladığımı söylüyor.
4: En sevdiğin ders hangisi?
1: Beden, fen diyelim.
3: Boş zamanlarında ise bol bol oyun oynuyor.
4: İyi misin oyunlarda?
1: İyi, abla bak, bak görüyorsun diyorum işte.
3: Küçük pehlivanın hedefi büyük. Tarihi Kırkpınar'da baş pehlivan olmak.
1: Baş pehlivanı Türkiye'yi temsil edeceğim ve olimpiyatta bayrağımızı birinci yapacağım.
5: SpaceX'in Crew 13 misyonu hız rekoru kırdı. 4 astronot yaklaşık 8 saatte uluslararası uzay istasyonuna ulaştı. Görevin komutanı Jessica Watkins ise yörüngeye giden bir mürettebata liderlik eden ilk siyahi kadın astronot oldu.
3: SpaceX'in Crew 13 mürettebatı uluslararası uzay istasyonuna rekor sürede ulaştı. Florida'daki Cape Canaveral'dan saat 11.10'da fırlatılan Dragon Grace kapsülü yaklaşık 7 saat 55 dakika sonra uzay istasyonuna kenetlendi. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nden fırlatılan insanlı bir uzay aracının istasyona yaptığı en hızlı yolculuk oldu. Görevin komutanı Jessica Watkins ise tarihe geçti. Watkins, yörüngeye giden bir mürettebata komuta eden ilk siyahi kadın astronot oldu. Crew 13 mürettebatında Watkins'in yanı sıra Amerikalı Luke Delaney, Kanadalı Joshua Kutrick ve Rus Sergei Teteryatnikov yer alıyor. Watkins için bu ikinci uzay görevi. Ancak diğer 3 astronot ise ilk kez uzaya çıktı. Mürettebatın uluslararası uzay istasyonunda yaklaşık 6 ay kalması planlanıyor. Görev boyunca mikro yer çekiminin insan vücudu üzerindeki etkilerine ilişkin çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülecek.
5: İlk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.

0: Vermeye devam ediyoruz. Hakemler dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla gözaltına alınan 7 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık makamı şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Soruşturma kapsamında bazı hakem ve gözlemcilerin gerekçe olmadan klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin fişlendiği, hakem sınavlarında usulsüzlük yapıldığı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı. İstanbul'daki fon soruşturması sürüyor. Son dalgada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklamaya sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 65 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Portföy'ün yöneticileri de var. Fon krizi yüzünden mağdur olanlara geri ödeme süreci başlıyor. Ödemelerde öncelik 1 milyon liranın altında para yatıran kişilerin olacak. Peki ara ödeme sürecinde yatırımcılar parasının ne kadarını nasıl alacak? Ayrıntılarına bakalım.
1: Fon krizi mağdurlarının bir bölümü için ara ödeme süreci başlıyor. 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerde öncelikli olacak. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonların yatırımcıya geri ödenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ara ödeme, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımı olanlara yapılacak. Peki ara ödemeden kimler yararlanacak? Ödemelerde öncelik para piyasası fonunda ana parası 1 milyon liranın altında kalan küçük yatırımcının. Ödenen tutar yatırımcının ana parası olacak. Ekranda görünen faiz getirisi ise bu aşamada hesaba katılmayacak. Yatırımcının merak ettiği bir diğer konu ise başvuru süreci. Bunun için ayrıca bir yere başvurmaya gerek yok. Karşılıklı hesaplarda mutabık kalındığında sistemde ödeme yapılacak bilgisi yatırımcıyla paylaşılacak. Ödemeler Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden yapılacak. Birden fazla fonda parası olanlar içinse tüm hesaplar ayrı ayrı değerlendirilecek. Toplam ana parası 1 milyon lirayı aşanların kalan parası içinse süreç devam edecek. Fonlarda mağdur olanların sayısı yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıyor. Öncelikle para piyasası fonuna yatırım yapan küçük tasarruf sahiplerinin paralarının iadesi planlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Parti'ye geçen Çekmeköy ve Tuzla belediye başkanlarıyla Şile ve Üsküdar belediye başkan vekillerini kabul etti. Kabul Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile ayrı ayrı görüştü. Çekmeköy ile Tuzla Belediye Başkanları yakın zamanda CHP'den AK Parti'ye katılmıştı. Şile ve Üsküdar belediyeleri de belediye meclislerinde yapılan seçim sonrası AK Parti'ye geçmişti. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Peki haklarındaki suçlamalar neler? Detaylara haberimizde bakalım.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. İstanbul'da polis Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Operasyon sabah erken saatlerde düzenlendi. Aralarında Eyüp Sultan Belediyesi'nin de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Peki 28 kişi hakkındaki suçlama ne?
2: Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi.
1: Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Bu yeni soruşturmanın o dosyadan ayrılarak yürütüldüğü öğrenildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katsa yaptırımlarına dair soruya "Türkiye'yi seviyorum" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşürüm diyen Trump, o yakın dostum ifadelerini kullandı. Onu her zaman mutlu edeceğim diye de belirtti. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan lise eylemleri büyüyor. Gösterilerde gözaltı sayısı 2000'e yaklaştı. Fransa'da başlayan öğrenci eylemleri Belçika'ya da sıçradı.
3: Fransa'da geçen hafta Paris bölgesine başlayan lise eylemleri ülke geneline yayıldı. Gözaltı sayısı artarken çok sayıda kişi yaralandı. Fransa'daki protestolarda lise son sınıf öğrencileri okulların girişlerini kapattı. Bazı liselerin girişlerinde yangın çıkarken itfaiye ekipleri yangınları söndürmek üzere olay yerine sevk edildi. Gösteriler sırasında öğrencilerle polis arasında çatışma çıktı. Göstericiler barikat kurarken polis de göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Öğrenciler ders saatlerinin gereğinden uzun olduğunu ve okul koşullarının yetersiz kaldığını belirtiyor. Sınıf mevcutlarının azaltılmasını, daha fazla öğretmen ve okullara daha fazla maddi kaynak ayrılmasını istiyor. Ülkedeki yaklaşık 3700 liseden 1027'si gösterilerden etkilendi. Eğitim Bakanı Edouard Joffre, 65 eğitim çalışanıyla 170 öğrencinin yaralandığını açıkladı. 400'den fazla eğitim kurumunda eğitim çevrim içine taşındı. Adalet Bakanı Gerard Darmanin ise eylemlerde meydana gelen zararların sorumlu olduğu belirlenen çocukların ailelerinden tahsil edilmesi için savcılara talimat verdi. Darmanin, gözaltına alınanların %90'ının reşit olmadığını söyledi. Fransa'da başlayan eylemler Belçika'ya da sıçramış, yüzlerce öğrenci sokağa çıkmıştı. Gösterilerin sürmesi nedeniyle bazı okullar kapatıldı.
0: İstanbul Ticaret Odası Megakent'in Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Peki pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangilerinin düştü bakalım.
3: Sonbahar pazar tezgahlarını da değiştirdi. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat yükseldi, bazılarında düştü. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.
4: Eylül ayında pazar tezgahlarında fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Kasımpaşa semt pazarında patlıcanın kilogramı 50 lira.
3: Eylül ayında patlıcanın fiyatı %22,85 arttı.
5: Şu anda fiyatlar uygun bence. Kapya 100 lira, dolma 100 lira, sivri biberimiz var 100 lira.
3: Patlıcanı %12,59 artışla ıspanak takip etti.
6: Ispanak aldım, kilosu 70 liraydı, 50 liralık aldım ben.
4: Uygun mu sizce pazar?
6: Biraz meyve pahalı geldi bana.
3: Yumurtada da %6,46'lık fiyat artışı oldu. Fiyatı en çok düşen ürünlere gelince listenin başında erik var.
4: Eylül ayında pazar tezgahlarında %28,32'lik oranla fiyatı en çok gerileyen ürün erik oldu.
6: Eriğin mevsimi yavaş yavaş geçti, yumuşamaya başladı. Büyük ihtimal ondan geriledi.
7: Eriğin kilosu 30 lira.
3: Eriği %23,45'lik düşüşle üzüm takip etti.
4: Neler aldınız?
6: Çekirdeksiz üzüm aldım.
4: Üzümde bir düşüş varmış, ucuzlamış geçen aya göre.
6: Evet.
4: Daha... Ne kadardan aldın?
6: 100 liradan almıştım, şimdi 60 liradan aldım.
3: Biber çeşitlerinde de fiyatlar geriledi. Charleston biber %20,81, sivri biber %20,80 ucuzladı.
4: Neler aldınız, neler alacak?
8: Vallahi fasulye aldık, biber aldık, domates, salatalık aldık, limon.
4: Fiyatlar nasıl?
8: Biber geçen aya göre gerilemiş.
3: Limonda da %14,32'lik düşüş var.
9: 6 tanesi 50 lira.
4: Limonun?
9: Evet.
3: Kuru soğan ve yeşil soğan da fiyatı düşenler arasında.
0: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. BDDK kararıyla cep telefonu alımında kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden belirlendi. Fiyatı 40 bin lira ve altında olan telefonlar için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları içinse 3 ay olacak. BDDK'nın kararıyla kredi kartlarındaki limit eşiği de 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi. 100 bin lira limitli kredi kartlarında dönem borcunun %20'si, 100 bin lira üstündeki kartlarda ise dönem borcunun %40'ı asgari ödeme tutarı olacak. Malezya için Türkiye'de inşa edilen sahil güvenlik gemisi Kocaeli'de suya indirildi. Geminin Ocak ayında teslim edilmesi planlanıyor. Denize indirme törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
3: Türk mühendisler çalıştı, yerli ve milli teknolojiler kullanıldı. Malezya için üretilen gemi denizle buluştu.
7: Denizle buluşturduğumuz bu gemi, Türk mühendisliğinin, üretim kabiliyetimizin ve savunma sanayinde ulaştığımız seviyenin güçlü bir eseridir. İnanıyorum ki Malezya denizlerinde görev yapacak bu gemi, iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve stratejik işbirliğinin de güçlü sembollerinden birisi olacaktır.
3: 99 metre uzunluğundaki gemi Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli'de inşa edildi. Gemide Aselsan ve Havelsan'ın milli teknolojik kabiliyetleri de kullanıldı.
7: Yaklaşık 99 metre uzunluğa ve 3300 ton deplasmana sahip, ikmal yakmaksızın 30 güne kadar denizde kalabilecek olan gemimiz, gözetleme ve karakol faaliyetlerinden kaçakçılıkla mücadeleye, yasa dışı balıkçılığın önlenmesinden arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda Malezya sahil güvenlik gücünün gücüne güç katacaktır.
3: Geminin denize indirme törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Malezyalı mevkidaşı katıldı. Geminin Ocak ayında Malezya'ya teslim edilmesi planlanıyor.
7: Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin özellikle savunma sanayi alanında ulaştığı seviye bu kardeşliğin en somut göstergelerinden biridir.
0: A milli futbol takımı Uluslar Ligi A grubundaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. İlk iki maçında sırasıyla Fransa ve İtalya'ya farklı skorlarla mağlup olan A milliler Belçika deplasmanına galibiyet parolasıyla çıktı. Kevin De Bruyne ile öne geçen taraf ev sahibi oldu. İlk yarı bu skorla bitti. Belçika ikinci yarıda yine Kevin De Bruyne ile bulduğu golle skoru 2-0'a taşıdı. Maçın skorunu tayin eden gol ise Fenerbahçe'de henüz skor katkısı üretemeyen Romero Lukaku'dan geldi. A milliler böylelikle 3. maçında da mağlubiyetle ayrıldı. Grubun son sırasında kaldı. Adana 1943 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'ın gizli görüşmesine ev sahipliği yapmıştı. İşte o görüşmeye ilişkin bir belge tam 83 yıl sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arşivinden çıktı.
1: MİT 83 yıllık gizli belgeyi arşivinden çıkardı. İnönü, Churchill gizli görüşmesinin perde arkası aralandı. 30-31 Ocak 1943'te dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill Adana Yenicere gizlice bir araya gelmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından paylaşılan belge bu görüşmenin Alman diplomatik çevrelerinde nasıl karşılandığını gözler önüne serdi. Belge MIT'in resmi internet sitesinde özel koleksiyon başlığı altındaki belgeler kısmında yer aldı. ...8 Şubat 1943 tarihli belgeye göre görüşme Alman konsolosunu önce telaşa düşürdü. Ancak Berlin'den gelen bir şifre havayı değiştirdi.
10: Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair von Papen'e kati teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz.
1: Belge İzmir Merkez Amirliği'nden Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı'na gönderilmişti. Üzerinde Churchill ziyareti ve Alman konsolosu başlığı, kaynak olarak da İzmir yuvası ibaresi bulunuyordu. Churchill, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin müttefiklerle daha yakın askeri işbirliğine yönelmesini ve Almanya'ya karşı daha aktif bir rol üstlenmesini istiyordu. Ankara ise doğrudan savaşa girme konusunda temkinliydi. Bu nedenle Yenice görüşmesi Türkiye'nin izlediği denge politikasının en önemli diplomatik duraklarından biriydi.
0: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Efendim iyi akşamlar, Hülya Hökenek ben. 3 konu başlığım var. 3 saat birlikte olacağız sizinle. Ve bu 3 konu başlığımın ilkini böyle kısaca bir bahsetmek isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları. Aslında yeni yasama yılında ama soru şu galiba. Yeni dönemin o konuşma metnindeki en önemli ve anahtar kelimesi ne? Yani yeni dönemin öncelikli olarak anahtar kelimesi uzlaşma mı acaba? Yoksa yeniden yapılanma mı? Biraz onu konuşacağız. Hemen ikinci başlıktan bahsedeyim. Operasyonlardan bahsedeceğiz belediyelere. Ama hani ne oluyor, ne bitiyor gerçekten? Bu operasyonlar nezdinde yapılan yolsuzluk operasyonlarında aslında bugüne kadar bakıyorum. 46 CHP'li belediye operasyonu düzenlenmiş. 44 CHP'li belediye de AK Parti'ye geçiyor. 2024 seçimlerinde de 416 belediye kazanan CHP'nin bugün elinde 107 belediye kalmış durumda. Buna bakalım, yanlış bir başkan seçme meselesi mi, siyasi bir beceriksizlik mi, bunu konuşacağız. Ve elbette fon meselesini konuşacağız ama son soruşturmada durum ne, onu soracağım konuklarıma da. Ellerindeki bilgileri de bizimle paylaşmalarını rica edeceğim elbette. İşte son durumu. Özellikle biraz o ödemeleri ve nasıl yapılandırılacağını konuşacağız. Nereye doğru evrildiğini, bu soruşturmayı, bu yeni yapılanma, Türkiye'nin yeni yapılanma nezdinde, yapılanması nezdinde bu fon soruşturması nereye oturuyor? Onu da çok merak ediyoruz elbette. Onu da konuşacağız. Murat Gezici, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı, siyaset bilimci. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Can Özçelik, not1.com yazarı. İyi akşamlar, hoş geldiniz siz de. Merve Şebnem Oruç, gazeteci. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş geçen hafta yoktunuz. Bu hafta bizimle birliktesiniz.
1: Bakü'deydik.
0: Bakü'deydiniz peki. Ferhat Murat gazeteci. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ve Doktor Ali Haydar Fırat iletişim bilimci. Ali Haydar Fırat ben İstanbul'a gelebilirim demişti ama gelemedi bu hafta da. Ankara'da kaldı. Elbette Ankara çok yoğun, biliyoruz. İyi akşamlar Ali Haydar, sen de hoş geldin.
2: Ankara'yı bırakamıyor.
3: Çok teşekkür ederim. Hem meclis açılışı vardı hem bu operasyonlar vardı. O yüzden kusura bakmasın izleyenler ve sevgili Hülya senden de özür diliyorum.
0: Estağfurullah. Hem meclis açılışı hem de operasyonlar vardı dedin. Zaten onu da konuşacağız bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki yani meclis açılışında şu cümle çok önemli. Cumhurbaşkanından siyasette tarihi çağrı başlığıyla biz veriyoruz ya. Yeni bir uzlaşıdan bahsediyor Cumhurbaşkanı. Dahası çatışma ve kutuplaşmadan hep bahsediyoruz ya. Bunun yerini siyasette uzlaşmanın alması gerektiğini söylüyor aslında çok net bir dille. Biz arkadaşlarımızın eline sağlık bu arada. Büyük Türkiye mütabakatı başlığıyla veriyoruz. Çünkü Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur diyor Cumhurbaşkanı. Yani cephe siyaseti bugüne kadar aslında üst başlıkla gidiyordu belki de. Ömrü dolmuştur diyor. Peki bugünden sonrası için neden bahsediyor aslında? Diyor ki Büyük Türkiye mütabakatı, Türkiye'nin milli menfaatlerinde siyaset tam bir mütabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna Büyük Türkiye mütabakatı diyoruz diyor. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır diyor Cumhurbaşkanı. Önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı merkeze alan eski siyaset ya da mütabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Ve aynı zamanda küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını da mecbur kılmaktadır diyor. Mesela bu yeni siyaset tarzından biz ne anlamalıyız? Siyasete yeni bir açılım mı getiriyor acaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasama yılında meclis açılışında ayın birinde yani çok yeni, çok sıcak, çok taze o açılış konuşmasında yaptığı konuşmanın içinden ben konuklarıma soracağım gerçekten. Anahtar cümle, anahtar kelime ne? Biz ne anlamalıyız? Biraz oradaki fotoğraflara da bakacağız. Ben Ferhat seni buraya alabilir miyim? Birlikte tabii bir değerlendirirsek çok sevinirim. Öncelikli olarak Ankara'da mıydın?
1: Hayır.
0: Gitmedin Ankara'ya. Buradan takip ettin. Sen de İstanbul'da. Ben de öyle gidemedim. Bu arada davetliydik ama ben de gidemedim zira. Meclisin yeni yasamanın açılışına. Ben en çok Büyük Türkiye Mütabakatı kelimesine takıldım. Bunu anlamlı buldum. Bunun bir açılım olduğunu düşünüyorum. Siyaseten nasıl bir açılımla karşı karşıyayız, ne dersin? Sence şimdi, anahtar kelime ne?
1: Esasen Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu yılki konuşma 2023'te gördüğümüz normalleşme ya da yumuşama sürecinden çok farklı değil. 2024'te de keza 1 Ekim'inde ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı? İç cephenin tahkim edilmesinden bahsetmişti. Sonrasında biz neyi gördük? İç cephe tahkim edilsin ve İsrail tehdidine vurgu yaptığında, hatırlayacaksın, o dönem muhalefet başta olmak üzere birçok kesim İsrail tehdidi ne alaka şeklinde bir takım yorumlar yapmıştı. Ve biz sonrasında neyi gördük? 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı 2024'te iç cephe tahkimatı ve İsrail tehdidinden bahsettikten sonra DEM Parti ile Sayın Bahçeli'nin arasındaki tokalaşma görüntüleri sonrasında aynı ay içerisinde o terörsüz Türkiye çağrısı. Evet. Ardından Suriye devrimini gördük. Ardından Suriye'deki entegrasyon sürecini gördük. Irak'la anlaşmaları gördük. Mekke anlaşmasını gördük. Ve İsrail, İran, Amerika savaşıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi iç cephenin tahkim edilmesi neden önemli? İç cepheyi Sayın Cumhurbaşkanı iç kanamalar oluşmasın diye bu yılki konuşmasında ifade etti. Ben de uzunca zamandır bunu bir bağışıklık sistemi olarak değerlendiriyorum. Yani Türkiye'ye dışarıdan nüfuz etmek istediğinizde, Türkiye'nin dengelerini bozmaya gayret etmek gibi bir derdiniz söz konusuysa, iç cepheniz güçlü olursa bağışıklık sisteminiz güçlü olur. Dışarıdan virüsler entegre edilmeye çalışılsa da siz hasta olmazsınız. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzunca bir zamandır 2023'ten beri normalleşme ya da yumuşama olarak ifade edilen süreçten beri ortaya koyduğu tablo bu. Ama aynı mukabeleyle karşı karşıya kalıyor mu? Bence buraya bakmamız lazım.
0: Yani
1: 2023'te aslında mukabele edildi. Normalleşme, yumuşama bir sonuç da alındı esasen. Muhalefet partileri de buradan kazançla, başta CHP olmak üzere, anketlere baktığımız zaman oylarını artırarak devam ediyordu. Sonrasında yine tipik bir eski Türkiye alışkanlığı zuhur etti. Nedir bu alışkanlık? İktidar dünyanın en doğru işini de yapsa biz bunu alkışlayamayız. Bu cümleleri biz dönemin CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın ağzından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duymuştuk. Dolayısıyla hükümet Türkiye adına, millet adına doğru bir işlem yaptığında, muhalefetiyle beraber olduğunda ne olur? Çok daha güçlü bir görüntü ortaya konur. Mavi vatan açılımı yaptığında ya da Suriye'deki sınır ötesi harekatları için tezkere talebinde bulunduğunda, muhalefetin topyekün bir şekilde destek veriyor olması iç cephedeki bütünlüğü de gösterir. İçeride verimsiz tartışmaların önünde keser. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği mesele bu. Bence burada asıl soru şu: bu kuşatıcı, kapsayıcı yaklaşıma ne kadar mukabele edilecek? İşte İkinci bu... bir nokta, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine vurguladığı en önemli hususlardan bir tanesi, Büyük Türkiye mutabakatı olarak anlatılan konu, bana göre terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyun. Yani bugüne kadar gördüğümüz belki en kapsayıcı, en fazla birlikte hareket edilen bir süreç olduğunu gördüğümüzde %97 gibi temsil oranı olan bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yine birlikte hareket ederek, belki zamanı yetişmez ama anayasayla ilgili süreci de belki de hayata geçirme sürecini başlatabilmiş olabilmesidir belki de.
0: Bu söylediklerinden de şunu çıkartıyorum aynı zamanda. Diyorsun ki yani karşı tırnak içinde. Yani şimdi iç cepheden bahsediyor ya Cumhurbaşkanı. Büyük Türkiye mütabakatı diyor. Birçok mesele var konu başlığı. Bu birçok meseleye diyelim ki diğer blok, yani Cumhuriyet Halk Partisi, işte Yeni Parti, diğer partileri de böyle tek tek koyduğumuzda, o bloğa baktığımızda bu uzlaşma çağrısının anlamlı olması için taktik bir meseleyle karşılık vermemeleri gerekir diyorsun. Yani milli meselelere, milli mesele duyarlılığıyla, o sorumlulukla karşılık vermeleri gerekir diyorsun.
1: Tabii.
0: Peki.
1: Popülist siyaseti beraberinde getiren sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İktidarı eksiklerini ortaya koyarak ve doğruların ne olduğunu göstererek baskı altına almak yerine popülizm üzerinden belki de hepimize bugünlerde zarar veren süreçlere geçmişte imza atılmadı mı? Atıldı. İktidar da bunu atmak zorunda kaldı. Örnek vermem gerekirse EYT. EYT meselesi Özellikle 2023 seçimi öncesinde çok fazla muhalefet tarafından gündeme getirildi. Nasıl ödeneceği veya kaynağı çok fazla ortaya konmadan karşımıza çıkartıldı. İktidar yapmak zorunda kaldı seçimi alabilmek için. Artık ne ölçüde etki etti etmedi o ayrı bir mesele ama bugün biz onun 250 milyar TL'lik yıllık faturasıyla karşı karşıyayız. Bu arada EYT'den emekli olanların maaşlarında herhangi bir gözümü yok. Ama burada popülist siyaset mantığının nasıl bir yere bizi getirdiğini görüyoruz. Veya memurlara yapılan seyyanen 8 bin zam meselesinin yine en yüksek, özür dilerim, en düşük memur maaşının 21 bin lira olacak şeklinde açıklanmasıyla onun bir kademe üstü olan 22 bine 8 bin seyyanen zamla çıkmış olması aslında emeklilerin belki de alması gereken maaş zammının bir bölümünün memurlara gitmesi gibi bir sonuç bıraktı bizi. Şu an biz hala emekli problemini konuşuyoruz.
0: Konuşuyoruz. Bir de şöyle bir şey var, yani şöyle eleştiriler var. Şimdi mesela Büyük Türkiye Mütabakatı üst başlık. Aslında bu Büyük Türkiye Mütabakatı muhalefeti de içine kapsayan bir ittifak önerisi diyelim. Yani Türkiye açısından.
1: Bir seçim ittifakı değil ama
0: seçim ittifakından
1: belirli bir pozisyonda. Tabii, evet, evet, yani Türkiye'nin dışarıdaki menfaatlerinde mavi vatan, hatırla tartışmaları. Tabii. Ya da işte ne işimiz var bizim Libya'da? Ya da Suriye'de sınırımızda PYD, YPG olsun ne olacak gibi yaklaşımlarda muhalefetle birlikte hareket edilseydi bu kadar çok yıpranmaz olabilirdik. Terörsüz Türkiye süreci de belki de bugün 467 gibi tarihi bir skor ama belki de 550'lerde geçmek durumunda da kalacaktı. Dolayısıyla o kararlılığın meclisten topluma veriliyor olmasının ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi şöyle eleştiriler var derken aslında kastettiğim ikinci konu başlığımız bir sonraki saat diliminde operasyonlar olacaktı belediyelere. Deniyor ki eleştirilerde belediyelere bu kadar operasyon varken Cumhuriyet Halk Partisi de yerel seçimlerde Türkiye grafiğinde total olarak bakıldığında belediyelerde bir kazanım sağlamışken bu kadar çok operasyon varken bu ittifak uzlaşısı ya da Büyük Türkiye mutabakatı uzlaşısıyla çelişmiyor mu? Böyle eleştiriler de var.
1: Şimdi her şey doğru zeminde doğru bir denklemde gerçekleşiyor olsa dediğin haklılık payı olan bir nokta. Hı hı. Ancak yerel seçim genel siyasetin belki de etkilediği bir sonuçla önemli bir ölçüde CHP'li birçok belediye başkan adayının seçimi kazanmasına sebebiyet verdi. Peki CHP'li belediye başkan adayları ne yaptı? Hizmet ederek ilçelerine, illerine, büyük şehirlere hizmet ederek mi bu süreci yürüttüler? Yoksa sayısız soruşturma ile karşı karşıya kalabileceği meselelere mi imza attı? Şimdi burada tabii ki CHP'li belediyelere yönelik bir operasyonlar söz konusu ama bir taraftan birçok kişi beğenmiyor. Kırıkkale'yi aşağıda ya da Kırıkkale'nin diğer ilçesi Keskin'de aynı şekilde bir muamele oldu. Yine şafak operasyonları oldu. Belediye başkanları tutuklandı. Cezada Allah hükmü kesinleşti. Halfeti'de kayyum olarak atanan kişi ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Konu neydi? Yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ya da rüşvet alma. Şimdi bu meselelerle ilgili sizin bir yere faturayı çıkarmak yerine iktidar bütün ışıklarını bizim üzerimize tutacaktır ve dolayısıyla bizim daha dikkatli hareket etmemiz lazım demek yerine o tutulan ışıklarda çıkan meseleleri konuşmaktan daha çok bu operasyonlar siyasidir deme üzerine bir siyaset yaparsanız aslında yine büyük bir Türkiye mutabakatını sağlayamazsınız. Burada şöyle bakmamız lazım Hülya Akönek. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, kamunun parasına, milletin parasına göz dikip onlardan kendine kişisel servet ediniyorsa bizim topyekun bir şekilde hepsinin karşısında durmamız lazım. Yani, bu AK Partili, CHP'li,
0: MHP'li hiç fark etmez diyorsun.
2: Ama fark
0: o zaman
2: efendim? Ama fark ediyor. Fark ediyor ama ne yazık ki. Evet, çok güzel söylüyorsun da aynı fikirdeyiz seninle. Ama fark ediyor ne yazık ki.
0: Nerede mesela
2: Vahap
0: fark
2: seçer, Vahap Seçer sabahın 6'sında evine polis gönderilerek gözaltına alınırken Sayın Fatma Betül Sayan'la ilgili hiçbir işlem yapılmıyor mesela.
1: Şunu söyleyeyim. Fatma Betül

0: Sayan
1: Hayır,
0: Kaya'nın...
1: şunun için söylüyorum ben.
0: Anladım ne demek istediğini ama ikisi aynı şey değil. Birisi 37 kişinin
1: şunun için söylüyorum.
0: Gözaltına alındı. Eş zamanlı bir şekilde gözaltına alındı ve delillerin karartılması ihtimalinin söz konusu olduğu bir mesele. Birisi Fatma Betül Sayan Kaya'nın...
2: Ferhat istersen böyle alalım. Nasıl olsa burada grafiğimiz...
0: tespit edildi ama bence ifadeye çağrılmasının eksik kaldığı
1: bir ben onu eleştirmiyorum.
2: Mesela eleştirdiğinde...
1: Çağrılmaz. Bak bu tartışmıyorum ben.
2: Fotoğraf mı?
1: Çağrılmaya da bilir. İtiraz etmiyorum. Bir suç görülmez.
0: Ben çağrılması gerektiğini düşünüyorum.
1: İtiraz etmiyorum. Hani sen aynı görüşteyiz ama çağrılmaya da bilir. Bunu hukuk bilir. Ben bilmem.
0: Belki de çağrılacaktır tabii.
1: Eğer gerek görürse çağırır. Ben buna itiraz etmiyorum. Eleştirdiğim nokta şu. Yani ne yazık ki böyle olunca iki kare fotoğrafı yan yana koyunca çifte standart ne yazık ki biz düşünmesek de çifte standart olmadığına inansak da vatandaş böyle görmüyor. Şimdi mutabakat sağlayalım. Evet çok güzel, doğru. Bizim de istediğimiz bu zaten. Toplumun istediği bu çünkü. Çünkü terörsüz Türkiye süreci var. Suriye'deki durum ortada. İşte bir tarafta İsrail'in ki geçen hafta onu konuşuyorduk değil mi? Çıktı.
2: Tabii.
1: Netanyahu açıkça bir kere daha tehdit etti Türkiye'yi. Şimdi bölgemizdeki durumu biliyoruz. İran'a saldırıyorlar. Orayı parçalamak istiyorlar. Suriye zaten karışık. Evet bir yapı kurulmaya çalışılıyor ama Türkiye'siz orada bir şey olmayacak belli. Yani Türkiye'nin orada bir himaye, bir gücünün olması lazım. Elinin orada üstünde olması lazım Suriye'nin parçalanmaması adına. Şimdi bu kadar güzel doğru bunları yaparken Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1 Ekim konuşması çok kapsayıcı. Gerçekten bir Cumhurbaşkanı yani bir AK Parti Genel Başkanı olarak değil de bir Cumhurbaşkanı olarak bütün herkesi kucaklayan bir tavır konuşması.
2: Tabii o yüzden Büyük Türkiye Mütabakatı başlığıyla verdik
1: bunun
2: biz
1: de. Ötesinde bak yani yeni bir siyaset tarzına mecbur itiyor bizi.
0: Ama
1: doğru.
0: Burada Can şuna itiraz edeceğim. Mesela belediyelere yönelik AK Partili belediyelere yönelik yapıldığında mesela Kırıkkale, Keskin ve Yahşihan ifadeye çağrılır, gözaltına alınmaz, şafak operasyonu yapılmaz ise seninle aynı noktada buluşabiliriz. Doğru. Ama Fatma Betül Sayan Kaya meselesi zaten dijital izleriyle ne olduğu adım adım elde olan bir konu.
2: Sanırım Can Özçelik özellikle toplum algısı açısından söylüyor. Herhalde iki fotoğraf.
1: Ben yine söylüyorum. Hani Fatma Betül Sayan Kaya'ya açılsın açılmasın o ben bilmiyorum. O çünkü delillere bakacak, yargı karar verecek. Benim anlatmak istediğim başka bir şey. Burada bu düzleme yani baktığında vatandaş buna baktığında diyor ki ya arkadaş 20 milyar dolar gitmiş Türkiye'nin. Hiçbir siyaseten hiçbir adım atılmıyor diyor ama diyor bu taraftan da Vahap Seçer işte bilmem kim şuna bakmıyor.
0: Siyaseten adım atılıyor. Burada şuna eleştireceğimiz bakmıyor. Nokta hukuken gerekli adımlar atılıyor.
1: Kırıkkale'de Keskin'de ya adamın zaten bütün büyükşehir belediyelerine operasyon yapılmış yani bir tane Kırıkkale'ye Keskin'e işte 3 tane ilçeye yapılmış ona görmüyor yani. Şunun için
0: oğlum,
1: söylüyorum.
0: İmar müdürünün malvarlığı 531 milyon TL değerinde çıkan bir operasyon.
1: Yeni bir siyaset tarzı diyor ya. Evet, operasyonlar yapılsın. Kimse buna itiraz etmiyor. Ben de itiraz etmiyorum. Tabii ki yapılacak. Bir yolsuzluk, usulsüzlük varsa yapılsın. Ama Vahap Seçer gibi, işte Belediyeler Birliği Başkanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte en önemli belediyelerinden biri. Buna da olmaz yani. Bunu çağırırsın gelir. Bak gene git ara yap.
0: Peki,
1: aramanı yap.
0: Peki
1: şöyle. Git belediyede aramanı yap.
2: Şöyle tamam geleceğim.
0: Ama yani, burada bir kişinin belediye başkanı olması ya da olmaması hukuk
1: belediye başkanı kaçacak
0: herhangi bir üstünlüğü olmasını gerektirmez ki.
2: Yani bu iki soruşturma birbiriyle aynı kefede soruşturmalar değil zaten. Bu başka bir şey. Can Özçelik diyor ki ya algı ve fotoğraftan bahsediyor.
0: Siyasetçi. Nasıl oluşuyor onu anlatıyorum ben aslında.
1: Ama siyasetçi böyle yapmamalısın. Doğru değil. Doğrusu Melik Gökçe'ye yaptığındır. Çağırırsın gelir tedbir uygularsın ev hapsi yaparsın geçer gider. Bakın ev hapsi yaparsın doğrusu odur. Hmm. Melik Gökçe mesela onu yapmadılar. Yurt dışı çıkış yasağı da koymadılar mesela. Hani ismi soruşturma olduğu için söylüyorum. Şimdi şuradan bağlayacağım. Yeni bir siyaset tarzına mecburuz. Çünkü artık şöyle bir durumda değil Türkiye. Rusya-Ukrayna savaşı var bir tarafta. Bir tarafta Avrupa'da kriz içinde. Rusya acaba bize saldıracak mı diye bir korku salmış ki anlamsız bir tabii Amerika'nın orayı baskılamasından dolayı. Aşağıda bambaşka ki şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonunda gündeme gelecek Türkiye'nin önüne. Orada da bir tartışma başlayacak. Şimdi bu düzlemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yeni partinin burada olması benim mesela daha önceden yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Keşke bir yuvarlak masa toplantısı yapsa. Mecliste olan bütün siyasi parti genel başkanlarına yuvarlak masada şeyde külliyede toplasa ve dese ki önümüzdeki süreçte bunlar olacak. Hı. MİT başkanı da olsa bir briefing verse ve orada genel
2: başkanlar... Daha kapsayıcı olur diyorsun. O zaman
1: bunu bu fotoğrafı verdiği an Türkiye gerçekten başka bir havaya girer.
0: Bunların hepsi yapılmadı mı Can? Hayır. MİT başkanı gidip enforme etmedi mi?
1: Bu konuşmanın yine ardına bu olmalı.
0: Toplantılar yapıldı.
1: Bu konuşmanın ne oldu ardına sonuçta? Bu olursa...
0: Yine Adalet Bakanı'nı doğrudan
1: gönderdi.
0: Tehdit
1: eden. Bak itiraz etmiyorum. Cumhurbaşkanı CHP'ye gitti. CHP'ye gitti değil mi? Yıllar sonra gitti orada fotoğraf verdi. Ama bu konuşmadan sonra bunu yaparsa, bu yuvarlak masa toplantısı yapılırsa gitmeyeni de zaten millet dışlar. Der ki senin derdin Türkiye değil.
0: Birikimdeki konuşmayı dinlemiyor. Yani o konuşmayı meclis salonunda dinlemeyi terk ediyor yani. Sonrası, sen böyle bir zihniyet...
2: Görüntülerimizi getirelim mi? Saniye, bir ek tabii.
1: Seçim sonrası CHP'nin de içinde olduğu büyük bir ittifak olacak gibi gözüküyor.
2: Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde olduğu büyük bir ittifak olacak mı? Bu Büyük Türkiye mütabakatı nasıl olacak? Mesela dedi ki Ferhat Murat, yani o yapılan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı o mecliste yapılan konuşmayı dinlemiyor dedi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partinin milletvekilleri öyle diyeyim. Yani hem genel başkanı hem de aynı zamanda milletvekilleri protesto ettiler. Ve meclisi terk ettiler. Yani dinlemediler. Şimdi Büyük Türkiye mütabakatı ve bir uzlaşıdan bahsediyor. Ayağa kalkmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da görüntülerini biraz daha başa alırsak getirelim. O da önemli. Şimdi bu fotoğrafa bakıldığında Büyük Türkiye mütabakatı ve bir uzlaşıdan bahsediliyor ya. Bu video burada kalabilir. Saniye, teşekkür ediyorum yönetmenime. Gerçekten önemli. Aslında bu konuşma içeride o iç cephede o kutuplaşma meselesinin en temel göstergesi. O yüzden o kilit kelime yeniden yapılanma mı yoksa nedir acaba, ne olmalı diye sormuştum yayını açarken. Peki bu fotoğrafa bakıldığında hani neyi öngörüyoruz? Biraz onu da konuşabiliriz ama ben Ankara'ya Ali Haydar Fırat'a dönmek isterim. Çünkü hem Ferhat Murat'ın hem de Can Özçelik'in ya birçok noktada aynı bakıyorlar ama aynı bakmadıkları şey mesela Can Özçelik'in söylediği önemliydi. Dedi ki algı. Ben elbette bu iki soruşturmayı yürütülen aynı kefeye koymuyorum. Çok farklı dinamiklerle ama algıya bakıldığında bir tarafta bir şeyler olurken bir diğer tarafta...
1: Evet, ben vatandaşın algısını söylüyorum.
0: Ama olguya bakmakla...
2: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Büyük Türkiye mütabakatı fikrine nasıl baktığını merak ediyorum. Ne dersin Ali Haydar Fırat?
3: Çok teşekkür ederim. Bütün izleyenlere iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar.
3: Yani ilke olarak Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki şunu ifade edecektir ve bunun arkasında duracaktır. Yani Türkiye'de milletin ve devletin yararına olan, ülkemizi güçlendirecek olan her türlü platformda Cumhuriyet Halk Partisi yer almak isteyecektir. Yani hiçbir şekilde bugüne kadar olumlu birçok eleştiri yapılabilir ama gerçekten çok önemli, çok hayati meselelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel olarak oynadığı rolü az çok herkes hakkını teslim eder. Yani işte aklınıza Kıbrıs gelsin, başka Kıbrıs Barış Hareketi gelsin, başka meseleler gelsin. Şimdi bütün aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ben oradaydım. Hakikaten çok kapsamlı ve çok kapsayıcı bir konuşma yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Çok değerli bir konuşma. Bence de toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir konuşmaydı. Aslında sevgili Hülya, bir gün öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde, dün de ifade ettim sevgili Ferhat Murat'la başka bir yayındaydık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne başka bir hava vardı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşılanmasına yönelik olarak gerçekten daha farklı bir yaklaşımın benimsenmesi bir kabul görmüş gibiydi. Fakat sabah kalktığında 1 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece değerli ve önemli bir isim olan Sayın Vahap Seçer'in gözaltına alınması ve akabinde o görüntülerin servis edilmesi, ki yani gerçekten insan vicdanını da hakikaten sızlatan, yani bir hanımefendi yani işte bir gece kıyafetiyle çekiyorsunuz ve bunu servis ediyorsunuz. Bunun kabul

0: edilebilir bir tarafı yok. Yani bu gerçekten temel hak ve özgürlüklere. Çünkü bu insanlar suçlu değil. Yani suçüstü yaptığınız insanlar değil. Dolayısıyla o görüntüler
1: yani
0: ve
1: Aydın,
0: o yaklaşım
1: o sana
0: elbette ki
1: hakikaten yani hani bazen
0: yani,
1: daha
0: çok
1: hassas
0: teşekkür
1: hareket
0: ederim.
1: Etmek lazım.
2: Zaten o görüntüler çok eleştirildi.
0: Yani
2: o görüntüler
0: insan,
2: üstünden daha çok bir genel eleştiri. Operasyon meselesinin biraz içeriğinin önüne çıktı o görüntüler. Evet,
1: yani
2: öyle
1: o görüntülerin
2: geldi.
1: Operasyona herhangi bir faydası yok.
2: Yok.
1: Yani onu belki iyi anlamak ve idrak
2: Peki.
1: etmek lazım.
2: Ali Aydar.
0: Ama şunu söyleyeyim, Türkiye gerçekten büyük, yani dünyada büyük dönüşümler ve kırılmalar oluyor. Bir üçüncü dünya savaşı olasılığından bahsediyor. Hani Yaşar Hocam bunun çok daha detaylandıracaktır. Ama şunu söyleyeyim, bu büyük kırılmalar, yer değiştirmeler, yeni bir takım paktlar, yeni bir takım ilişkiler, efendim işte bizim Mekke'de yaptığımız anlaşma gibi yeni bir araya gelmeler, bölgesel faktörler. Gerçekten Türkiye'de içeride bir milli mutabakatın oluşmasını gerekli kılıyor. Çünkü bence Türkiye'de artık devlet şuna karar vermiş yönü. İçerideki sorunlarını çözmek ve dışarıda da çok ciddi bir biçimde bölgesel ve uluslararası bir güç olmak Türkiye'nin artık vazgeçilmezliği olmuş durumunda ve bunu da hakkıyla yapacağına hepimiz inanıyoruz ve bununla da elbette ki gurur duyuyoruz. Yani bugün Türkiye'nin artık güvenliği Somali'den, efendim işte Libya'dan, efendim işte Kandil'den, efendim işte Suriye sınırına kadar uzanan geniş bir yelpazeden ve Kafkaslardan ve Balkanlardan geçmektedir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın mutabakat dediği mesele ya da iç cephenin tahkimi dediği mesele elbette ki içeride bir takım olumsuzlukların yaşanmaması, farklı istihbarat örgütleri ya da devletlerin Türkiye'nin içinde herhangi bir biçimde enfekte edebilecek bir yaklaşımı öne sürmemesi bu önemlidir ve gerçekten de sahicidir. Bunun da elbette bir takım koşulları vardır. Onlar da şudur. Birincisi gerçekten Türkiye'nin bir bütün olarak kurumlarıyla herkesin arınması gerekiyor. Yani bu yolsuzluk meseleleri, usulsüzlük meseleleri konuşuruz elbette ki. Bunlardan bir biçimde kurtulması gerekiyor. İkinci mesele bir terörsüz Türkiye meselesi gerçekten yaşamsal bir meseledir. Bizim 200 yıllık bir meseleyi bir bütün olarak çözme konusunda Kürt meselesinin çözümü, terörün artık bu topraklarda bir daha hayat bulmaması adına son derece yaşamsal bir meseledir. Türkiye'nin tarihi meselelerinden biridir. Bence Sayın Cumhurbaşkanı kendisine şöyle bir pozisyonda bitmiş olabilir. Yani ben işte artık yani kendi iktidarımın ya da kendi siyasetimin son bir adaylık dönemi olabilir ya da onu düşünüyor olabilir. Ama bu süreçte bir toplumsal barışı sağlayarak ya da var olan geçmişteki olumsuzlukları bir kenara bırakarak yeni bir sayfa açıp bu kutuplaşma meselesini de arkada bırakan bir siyaseti kendince bir yeni yol ya da bir yeni yöntem olarak seçmiş olabilir. Elbette ki bu nasıl hayata geçer o Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin ya da hükümetin bileceği iştir. Ama muhalefet açısından elbette ki biraz önce sevgili Berat Murat'ın ve sevgili Can'ın söyledikleri önemli. O iç cephe konusunda yani sadece kamuoyu algısı açısından söylüyorum. Orada sevgili Murat Gezici var. O çok daha iyi bu kamuoyu şeyini tutmuyor, nabzını. Hı hı. Sadece CHP'lilere yönelik bir operasyon varmış gibi bir algı maalesef. Biraz önce sen açılışta söyledin sevgili Hülya. Çok değerli hakikaten. İşte 44 belediyeye operasyon yapılmış. 46 belediye AK Parti'ye geçmiş. Şimdi bunlar bizim kendi siyasi tarihimize rastladığımız meseleler değil.
2: Peki çok özür diliyorum. Ali Aydar Fırat mesela milli meseleleri hayati olarak algıladın. Buna birkaç örnek de verdin. Çok doğru. Bu operasyonları Cumhuriyet Halk Partisi içinde ya da yeni parti içinde bu operasyonlar da parti siyaseti açısından bakıldığında hayati olarak algılanıyor. Bu milli mütabakat meselesinde ben özellikle bir soru sordum.
0: Şurada.
2: Büyük Türkiye mütabakatı meselesinde. Aha. Operasyonlarla
0: hemen.
2: Çelişiyor eleştirisi vardı. Ona da yanıtını isterim.
0: Evet, şunu söyleyeyim hemen. Bakın altını çizerek söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun birebir yaptığım görüşmede ve konuşmada şunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Biz hiçbir belediye başkanı yargılanmasın demiyoruz. Hiçbir usulsüzlük ya da yolsuzluk üzerine gidilmesin demiyoruz. Sadece belediye başkanları gerçekten çağrılsın ve tutuksuz yargılansın. Bunu Ekrem İmamoğlu'na giderken de söylemişti. Bunu daha önce Aziz Kocaoğlu yargılanırken de söylemişti. Tunç Soyer Başkan hala cezaevinde, bir yıl sonra idamesi hazırlandı. Onun için de söylemişti. Zeydan Karalar meselesini söylemişti. Şimdi Vahap Seçer meselesini söyledi. Sanki şöyle bir algı oluşuyor. Efendim işte CHP bu operasyonların olmasına ya da yolsuzlukların araştırılmasına karşı. Benim kişisel fikrim orada CHP esasa yönelik bir itiraz dile getirmiyor. Usule yönelik bir itiraz dile getiriyor. Şimdi sevgili Ferhat Murat diyor ki işte efendim Yakşıhan'da, işte Keskin'de, işte Halifeti'de. Ya bunların toplam nüfusu 95 bin ediyor. Yani Yakşıhan nüfusu 40 bin, işte efendim şey nüfusu 41 bin, efendim işte Keskin nüfusu 15 bin. Şimdi bunların milyonluk büyük şehirlerden bahsediyoruz. Milyonluk ilçelerden bahsediyoruz. Bu kıyaslama çok doğru bir kıyaslama değil. Ne olursa olsun bir tane de olsa.
3: Nüfusu kaç?
0: Belediye başkanları
3: nüfus
0: şimdi
3: üstünden gideceksek.
0: Şimdi şunu söyleyeyim hemen bitiriyorum.
3: Nüfus
0: şimdi
3: gidiyorsak.
0: Sayın Vahap Seçer, bakın Vahap Başkan'ın özel kalem müdürü daha önce tutuklanmıştı. O süre boyunca yaklaşık bir 6 ay yakındır tutuklu sanırsam. O süre boyunca devletin ilgili kurumlarından, savcılıktan istenen bütün belgeleri Büyükşehir Belediyesi götürdü, teslim etti. Vahap Başkan kaçmadı. Vahap Başkan şehri terk etmedi. Dolayısıyla Vahap Seçer'in orada çağrılıp ifadesini alması son derece önemliydi. Dolayısıyla bu parantezi kapatıp tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na dönecek olursak, bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği mesele önemlidir. Bundan sonraki süreçte temel tartışma konularından biri olacaktır. Hani bu operasyonlar elbette ki bence bunlar da bir biçimiyle bundan sonraki süreçte başka bir yol yöntem bulunacaktır. Ama Türkiye'nin yeni sürecine ilişkin olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın koyduğu perspektif önemlidir. Dolayısıyla burada elbette ki keşke herkes ayağa kalksa, keşke karşılaşsa. Bugün Sayın Mehmet Uçum çok önemli bir paylaşım yapmıştı. Yani hakikaten Cumhurbaşkanı ülkenin birliğini temsil ediyor. Aynı zamanda bir milli iradeyi temsil ediyor. Yani halk tarafından seçilmiş. O insanlara saygı gereği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oturduğu makama saygı gereği, bence kalkınsaydı herkes açısından da bir milli birliğin gösterilmesi ve göze, çünkü aynı zamanda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yine anayasanın yanlış hatırlamıyorsam 104. maddesi referans vermek için Sayın Uçum, orada milli birliğin temsilcisi olarak da zaten görevlendiriliyor ya da böyle bir pozisyonu var. O çerçevede barış iklimi hakim olabilirdi. Son bir cümle, çok özür diliyorum, uzattım bütün konuklarda.
2: Estağfurullah, alayım.
0: Sevgili Hülya, ben daha önce de bir eleştiri yapmıştım. Bu eleştiri de muhalefete. Ya özellikle yani Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. 1950'den beri kişiler üzerinden bir siyaset yapıyor. Ya işte eleştiri yapıyor daha doğrusu. İşte Menderes giderse ülke düzelir, Demirel giderse ülke düzelir. 80'lerde Özal, şimdi de Erdoğan. Dolayısıyla bu karşıtlık aslında bir siyaset değildir. Maalesef bu sadece iktidar, yani muhalefet genelde iktidarı suçluyor. İşte Erdoğan karşıtlıktan yararlanıyor deniyor ama muhalefet içinde bir yeni siyaset üretme zorunluluğu artık kendisini ortaya koymuş durumda. Mesele sadece Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın karşılık üretmesi değil, muhalefetin de artık bu girdaptan kendisini çıkarması gerekiyor.
2: Peki, şimdi
0: hem iktidar açısından hem muhalefet açısından, hem iktidar hem muhalefetin yeni bir Türkiye perspektifinde buluşması son derece önemlidir ve tarihidir.
2: Çok teşekkür ediyorum. Merve, mümkün mü? Yani yeni Türkiye perspektifi, bir de mütabakat içinde de bir rekabet var. Yani birçok konuda. Hı hı. Mümkün mü meclisteki fotoğrafa baktığında ne dersin?
4: Meclisteki fotoğraf ayrı ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir çağrısı olduğunu da kabul etmek lazım. Acaba o fotoğraf öyle verilmiş olsa da acaba bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın çağrısına ne denir? Bakın şimdi aslında stüdyoda konuşanların neredeyse hepsine katılıyorum. Yani Can'ın söylediklerine, Ferhat'ın söylediklerine, Ali Haydar Fırat'ın söylediklerine. Şöyle bir şey var. Her ne kadar belediyelerle ilgili işte olası bir suç ihtimalinin araştırılması, operasyonlar vesaire, bütün bunların hepsi konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edecek. Ama toplumda bir algı oluşmaya başladı. Doğru. Neden sadece CHP'li belediyeler? Bu algıyla gerçek ya zaman zaman yer değiştirebilirler ve özellikle bu fon meselesiyle beraber de bu acaba sorularının arttığını AK Parti çevrelerinde bile görüyoruz. Bu ayrı, bir kenarda dursun. Sayın Cumhurbaşkanı sadece bununla alakalı değil ama genel Türkiye'de artık 25 yıl direkt olarak çok uzun bir süre ve sadece zaman

0: bakımından değil. O zaman içerisinde değişen Türkiye açısından da çok özel bir yere sahip Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönemi. Ya bakın işte askeri vesayetten tutun, işte paralel bir yapının devlet içerisinden temizlenmesine, FETÖ'süne. Çünkü ikincisi ayrı bir darbe kalkışmasıydı zaten. 2016 sonra onun bertaraf edilmesine, Suriye'deki gelişmelere, PKK'ya yönelik ya tamamen terörü lağvetmek için iki girişim aslında, belki daha bile fazla girişim. Bu çabalar ve günün sonunda gelinen nokta onu tarihi bir yere koyuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı makamının getirdiği, gerektirdiği o askeri nezaket, o askeri saygı başka bir şey. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı bütün bunlarla beraber aslında şu bahsettiği şey var ya, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu siyaset. Bundan her zaman kazanan çıktı. Bu tarz bir siyaset yapıldığında ona karşı bunu yapanlar taşa çarpıp da parçalandılar bu zamana kadar. Ne oldu? Aslında Cumhurbaşkanı, isterseniz buna polemikçilik deyin, isterseniz yani sert siyaset deyin. Bunun kazananı her zaman Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Hani bu benim ya, bu yorumum değil. Bugüne kadar
1: görünen olan... bu diyorsun. Bu zaten yanlış bir taktik.
2: Evet, bu eğer
1: buradan yaklaşırlarsa zaten yanlış bir taktik.
0: İdiyse bunun gerçekten raf ömrü doldu. Hı. Tekrar olursa tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu zamana kadar olanlara ve egale ettiği rakiplerine bakınca tekrar kazanma ihtimalini de bu tarz siyaset devam ettiği müddetçe olası görüyorum. Artık asla kazanamaz diyebileceğiniz bir durumda değil. Fakat buna rağmen...
2: Kazanan birinin söylemesi, bu çağrıyı yapması
0: işte onu söyleyeceğim.
2: Çok ilginç.
0: Onu söyleyeceğim. Yani bu konudaki en tecrübeli ve siyaseten o karşıtlıktan hep başarıyla, zaferle çıkmış biri bunu teklif ederse, ediyorsa ben önemli görüyorum. Bakın şu değil. Ben buradan böyle bir seçim ittifakı falan beklemiyorum.
1: Zaten ama seçim bir ittifakı dönem, olması çok...
0: Bir dönem mesela Özgür Özel'in ilk genel başkan olduğu dönem, bu mutlak butlanlardan falan önce karşılıklı bir diyalog oluşmuştu, hatırlayın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı makamını tamamen hani adeta orada Erdoğan varsa reddediyorum diyecek hali geldiğinin üzerine... Toplumda bunun da gerçekten bir satın alması olmuştu.
1: Bu mümkün
0: hatırlayın
1: mi?
0: Anketlerde o karşılıklı sence, görüşmenin...
1: Tamam sendeyim. Böyle bir atmosferin oluşması sence mümkün mü? Bir daha.
0: Şu ol, ya neden olmasın? Bakın her şeyi yani eleştiriyorsunuz. Şunu diyorsunuz işte bizim Cumhurbaşkanı adayımız alındı diyorsunuz. İşte bize siyasetten operasyon yapılıyor diyorsunuz vesaire vesaire diyorsunuz. Bütün bunların hepsini yine söyleyin. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek de söyleyebilirsiniz. Çok daha çok sert siyaseti biz geçmişte MHP ile AK Parti arasında da gördük. Dem'le gördük daha yakın. Çok sert siyaset konuşmalarda gördük. Ama bugün belki kapalı kapılar ardında devlet büyüklerinin diyelim bir araya gelip konuştuğu yerden biz doğru bir enerji çıktığını tecrübe ettik. Buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahil bu arada Hülya Gökenek. Kemal Kılıçdaroğlu da bence oturmamalıydı. Yani çünkü Türkiye'de bunun bir şeyi var. Siz beğenin beğenmeyin, sevin sevmeyin. Yarın öbür gün o makama başkası da gelebilir, siz de gelebilirsiniz. Ve size de o saygının gösterilmesini istersiniz. Çünkü Türkiye'de böyle bir şey var. Devletin en tepesine o saygının, o asgari saygının gösterilmesi gerekir. Sonra her şeyi söyleyin ve konuşun ve yüz yüze de konuşun. Tabii, tabii. Kemal Kılıçdaroğlu da mesela külliyeye gidip görüşebilir. Neden olmasın? Yeni bir siyasi, hani sanki hiç olmayacak, imkansız bir şeyden bahsediyormuşuz gibi. Olmazmış gibi. Neden olmasın? Dışarıdaki gelişmelerden bahsediyoruz. Bu da dışarıdaki gelişmelerden bahsederken böyle çok sanki hani dış mihraklar diye bir şey vardı ya eskiden. Sanki o öyle bir algı varmış gibi anlaşılıyor ama öyle değil. İsrail tehdidi. Bu arada İsrail bizi tehdit olarak tamam. algıladığı için artan bir tehdit.
1: Onu getirelim
0: Yunanistan'ı,
1: bir taraftan.
0: Şusu, artan
1: diğer
0: ve herkes
1: de.
0: Giderek. Herkes
1: İkinci
0: giderek.
1: İkinci grafiği getirebilir miyiz arkadaşlar bu arada Merve konuşurken?
0: Herkes giderek bunu daha fazla kabul ederken dışarıya karşı yek vücut olalım. İçeride de tartışmalarımızı yapalım. Ama Cumhurbaşkanlığı makamını artık yıllarca böyle o karşıt siyaset ürettiğiniz Recep Tayyip Erdoğan'la konuşma biçiminizi siz değiştirin. Bir yenileyin ya. Her şeyi denediniz olmadı, bir de bunu deneyin. Neden olmasın? Çünkü o bir şey uzattı ve ben Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının sadece CHP'ye, yeni partiye, dışarıya değil AK Parti içine de bir mesaj oldu.

0: olduğunu düşünüyorum. Herkes yeni bir siyaset yapma döneminin geldiğini söylüyor. Bakalım ne olacak bundan sonra?
1: Yani mesela bu söylediğin çok önemli gerçekten. Yani AK Parti'ye de gerçekten var mı? Çünkü tarif ettiği büyük

0: bahsettiği belli. Ama sonuçta bu siyasi zeminleri de temsilen isimler var. Bu isimlerden işte biri Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu. O yüzden meclise çıkan fotoğrafta önemli. Merve, çok teşekkür ediyorum. Ben Murat Gezici'ye döneceğim. Ardından
1: bir cümle ekleyebilir miyim? Meclise çok kısaca çıkan fotoğraf dediğin için şimdi hani bu ayağa kalkma kalkmama meselesi var ya. Şu anda iktidara en sert muhalefeti yapan parti kim? İyi Parti. Terörsüz Türkiye sürecine de dahil olmayarak sert bir muhalefet yapıyor. Ama mecliste biz İyi Parti'nin genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Cumhurbaşkanı salona geldiğinde ayakta gördük. İyi Parti bir şey kaybetti mi? Hayır, kaybetmedi. Kaybetmediği gibi belki de kazandı. Yani orada sizin bir tepki göstermenizin toplum nezdinde bana göre çok fazla bir itibarı yok. Hatta size aleyhte yazabiliyor.
0: Peki. Şimdi bölgesel siyaset açısından bakıldığında Yaşar Hocam'a sonra geleceğim. Çünkü genel bir okumada yapmasını isteyeceğim Yaşar Hocam'ın son olarak. İşte emperyalist, siyonist ittifakının toplumların yumuşak karnını kullandığını belirtti. Ve özellikle önemli bir fay hattına da Cumhurbaşkanı orada işaret etti. Evet, doğru. Ama böyle hani hem biraz o bölgesel denklem açısından onu nasıl okuyabiliriz? Bir de Büyük Türkiye mütabakatı, yani emperyalist siyonist ortaklığı uyarısı yapıldığında sağlanabilir. Ama işte içerisi de önemli. O yüzden o operasyonlar meselesi. Ona geleceğim. Ama Murat Bey, sizden biraz böyle sokağı da iyi koklayan biri olarak, o dokuyu da iyi bilen biri olarak, böyle son 48 saatin fotoğraflarını aslında yan yana koyduğumuzda, işte bir fon meselesini konuştuk, operasyonları konuştuk, Cumhurbaşkanı uzlaşma diyor, Büyük Türkiye mutabakatı diyor, Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM heyetiyle mecliste o dikkat çekici bir diyaloğu vardı. O diyaloğu da hepimiz gördük. Mersin meselesi var. İşte Büyükşehir meselesi var. Onun dışında bir fon krizini konuşuyoruz. Özellikle yani bu krizin ardından da işte yatırımcıya bir ara ödeme mekanizması kurulacak. Mesela bunları konuşuyoruz. Mağdurları konuşuyoruz. Ya bunların hepsine bakıldığında yani hepsi birbirinden bağımsız gelişmeler mi sizce? Bu bir. Sokak nasıl okuyor bunu? Türkiye'de işte devlet, siyaset, ekonomi, bu ilişkilere bakıldığında ya da bunların hepsinin yeniden düzenlendiği ve düzenlenmesi gerektiği yeni bir dönemin işaretini mi veriyor Sayın Cumhurbaşkanı? Mümkün mü?
2: Evet. Şimdi Sayın Erdoğan emperyalist ve siyonist uyarısında bulundu. Yüksek lisansım uluslararası güvenlik ve stratejik çalışmalar üzerineydi. Güvenlik olarak da ele almak gerekiyor. Sayın Erdoğan'ın bu çerçevede çizdiği mantıksal anlamda kabul görüyor. Fakat Türkiye ilk defa dış tehdide maruz kalmadı. Yani 40 yıl öncesinde de böyleydi, 70 yıl öncesinde de böyleydi. 2015'ten bu yana Sayın Erdoğan aslında dış güvenlik politikalarını öne çıkartarak hep iktidara seçim döneminde Türkiye olmak için, daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak için seçmen oy verdi. Ama gelinen nokta bugün yine aslında oluşturulan paradigma güvenlik üzerine olduğunu görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın emperyalist ve siyonist uyarısına baktığımız zaman Türkiye'nin içerideki iç çatışmaların büyümesi dış mihrakların aslında dış dünyadaki tehdit ortamlarını içeriye çeker ve içerideki çatışmayı büyütür. Türkiye'yi bölünmeye götürür. Bu kavramsal olarak vardı. Fakat burada baktığımız zaman bu geçmişteki gibi normalleşme gibi askıda mı kalacak? Mesela Sayın Erdoğan'ın normalleşme paradigmasıyla aslında Özgür Özel'le bir diyalog kurdu. Hem de 31 Mart seçimleri sonrasında, ama günün sonuna geldiğinde normalleşme sürecinde muhalefetin en güçlü adayı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Yani biz bu normalleşmeye benzer bir anlamda baktığımız zaman mutabakat, Türkiye, Büyük Türkiye mutabakat olarak ifade edilen kavramda o mutabakatı alıyoruz, ama Sayın Erdoğan o kelimenin sonuna bir de rekabeti

0: eklediğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Ve rekabet edeceği, yani ben Sayın Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte bir yandan ittifakını büyütmek isteyecek. Biz mecliste bir cumhurbaşkanı konuşurken, dinlerken aslında onun diğer şapkası olan AK Parti Genel Başkanı olarak da dinledik. O yüzden Sayın Erdoğan önümüzdeki seçimlerin zor bir süreç olduğunu bekliyor. Biz içeride farklılıkların çatışmaya döneceğini düşünüyorsak, Türkiye'nin temel sorunlarının da olduğunu görüyoruz. Örneğin adalet, hukukun ve aynı zamanda ekonominin daha da öne geçen bir temel sorun var. Aslında ekonomi en önde gelen bir tehdittir ülkeye baktığımız zaman. Ama bununla ilgili somut bir güven ortamının halen oluşmadığını görüyoruz. Enflasyon oranlarının halen bu yıl sonunda %30 civarında devam edeceğini görüyoruz. Şimdi burada Sayın Erdoğan'ın yeni bir siyaset tarzının olup olmadığını söylemek için çok erken.
1: Yalnız sizin söylediğiniz şu noktayı önemsiyorum. Bu rekabet kelimesi önemli. Çünkü mutabakat içinde rekabet yeni bir model aslında. Yani biraz önce Merve Şebnem'in de söylediği öyle bir atmosfer vardı. Niye olmasın? Olabilir. Ama milli meselelerde aynı masanın etrafında durabilirsiniz. Ama bu mutabakat içinde rekabet de edebilirsiniz. Bu meselede mesela operasyonları nereye koyuyorsunuz?
0: Evet.
1: Yani buradan bunu özellikle hani sokak algısı açısından onu soruyorum. Yani iktidar ve muhalefet belli alanlarda elbette rekabet edecek değil mi? Mesela enflasyon meselesi belki hani bunlardan biri. Operasyonlar, belediyeleri operasyonlar meselesi bunlardan biri. Ama nasıl bir strateji olacak? Yani hangi konular rekabet dışı kalacak işte ya da hangi konular milli mesele olarak kabul edilecek? Mesela enflasyona bakıyorsunuz, ekonomiye bakıyorsunuz. Doğal olarak milli mesele olarak kabul ediyor bunu muhalefet. Yani bu iktidar için de çok ciddi bir mesele ve bunun için orta vadeli program çok uzun zamandır yürütülüyor. Ama en nihayetinde ciddi bir ayrışma var.
0: Evet.
1: Sokak ne diyor?
0: Belediye ile ilgili söyleyeceğim ama öncesinde şunu tamamlamak isterim. Mutabakat dediğimiz bu açıdan baktığımız zaman bir yeni bir paradigma olduğu görülüyor. Fakat bunun bir yumuşama, normalleşmeye evrilme ihtimalini süreçteki o tona ve güven oluşturucu adımların atılmasına bağlı olacaktır. Yani bizim bunları muhalefetin okuması gerekecek. Mecliste yer alan muhalefetin bu güven arttırıcı adımların hangi boyutta gerçekleştiği. Ben Sayın Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte bazı adımlar atacağını, somut adımlar göstermek isteyeceğini düşünüyorum. Ama ardından o rekabeti de arttıracaktır. Burada evet. Mersin'de yaşanan olaylar aslında çok vahim olarak değerlendiriyorum. Hı hı. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirdiğimiz çok oldu. Hı hı. Fakat Mersin'in özeline baktığımız zaman buraya oluşan bu operasyon biraz kaygı verici. Neden? Mersin'de de çok sayıda araştırma yapmış biriyim. Mersin'deki nüfusun neredeyse 1/4'ü Suriyeli göçmenlerin olduğunu unutmayalım. Bakın Vahap Seçer Bey, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı dönemine baktığımız zaman o bölgede toplumsal barışı sağlamış, Türkiye'de bakıldığında Batı'nın Nobel ödülü verebileceği önemli bir belediye başkanı. Çünkü her resmi rakamlardan bahsediyorum bu arada, her 4 kişiden biri Suriyeli göçmen olduğunu görüyoruz. Yani bölgedeki refah seviyesini arttırdığını, yaşam koşullarını arttıran bir belediye başkanından bahsediyoruz. Ve
2: o zaman Yörüklerin,
0: Kürtlerin yoğun yaşadığı bir bölge.
2: İdi.
0: Mesela Bozyazı gibi Anamur'a doğru gittiğiniz zaman o bölgede Yörüklerin yaşadığı. İşte merkezde baktığınız zaman Kürt nüfusunun daha yoğun olduğunu.
1: Yani siz demografi açısından bakıldığında mı vehametini bir yere koyuyorsunuz yoksa?
0: Bu başarılı bir belediye başkanı. Hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olarak adı geçen, konuşulan bir isim. Hı. Bu ülkede cumhurbaşkanı adayı olabilecek CHP'nin en güçlü 2 ya da 3. isimlerinden bir tanesi. O yüzden bu sürece farklı bakış açısına da eleştiri alanına bakmak gerekiyor. İkincisi Abdullah Özyiğit. Mersin'de Türkiye genelinde en yüksek oy almış CHP'li belediye başkanı. Kaç almıştı? %67 civarında oyla seçildi. Bakın Türkiye